0: Havayı götüremediği zaman zarda çökme ve uzun süre çökme sonucunda da su birikmesi, sıvı birikmesi ve bir mikropla temasa geçtiği zaman da bu sıvının orta kulak iltihabı, kulak ağrısı, ateş,
1: çok ağırlı bir
0: süreç, çok ağrı, ateş, kulak ağrısı, mide bulantısı, kusmaya kadar varabilmekte. Tedavisinde tabii antibiyotik olsun, diğer burun açıcı ilaçlar, ağrı kesiciler veriyoruz. Ve sonuçta çocuğumuzu takip ediyoruz. Rahatlıyor mu? Kulağında sıvı geçiyor mu diye. Ve belli bir süre takipten sonra bazı çocuklarımızda orta kulak basıncını dengeleyebilmek için cerrahi müdahale yapıyoruz. Mesela tüp takıyoruz.
1: Şimdi böyle cerrahi müdahale deyince çok korkutucu geliyor anne babanın kulağına. Telaffuz ettiğiniz zaman da eminim tepki gösteriyorlardır, ama böyle bu korktuğumuz kadar büyük ya da işte çocukta okuldan ya da sosyal hayattan geri kalmasına yol açacak bir etkisi yok zannediyorum.
0: Hayır. Tüp dediğimiz olay normalde burundan gitmesi gereken havanın burunun ve genzin tıkalı olan çocuklarda uzun süre tıkalı olduğu zaman biriken sıvının zarın içinden boşaltılması. Onun için de oraya zarın üstüne minicik, çok ufak, pirinç tanesinden bile ufak bir tüp dediğimiz cihaz. Evet, minnacık
1: bir kanal oluşturuyorsunuz.
0: Evet, minicik bir boncuk koyuyoruz. Bu ne dışarıdan gözüküyor, ne öyle kendiliğinden hemen darbelerle düşebiliyor. Belli bir süre kalıyor. 3 ay, 6 ay, 1 sene. Ondan sonra bakıyoruz, takip ediyoruz. Eğer vazifesini bitirdiyse biz alıyoruz.
1: Bazen
0: kendinden düşüyor. Hasta bize onu getiriyor. Veyahut da kontrollerde biz görüyoruz kulak zarından düştüğünü, alıyoruz. Bu şekilde takip ediyoruz. Çünkü uzun süre bu şekilde eğer sıvı kalırsa zarda kalıcı problemler meydana geliyor. Yapışmalar olabiliyor. Ve ondan sonra taktığımız tüplerin de ileri safhada çok faydası olmuyor. O yüzden ailelerden ricam, sürekli burun tıkanıklığı yaşayan, akıntı yaşayan, rahat nefes alamayan çocuklarda kontrol etsinler evde işitmelerini. Televizyona yakın oturuyor mu, uzak oturuyor mu, ona baksınlar. Eğer okulda başarısına baksınlar, öğretmeniyle ilişkiye geçsinler. Eğer baktılar ki bir şüphe var, çok fazla bekletmeden bir hekime başvursunlar derim efendim.
1: Şimdi tabii bu sözünü ettiğiniz hekime başvurma noktası aslında ailenin mutlaka dikkatindedir. Yani işitmesinde problem varsa, çok sık kulak iltihabı yaşıyorsa, alerjik bir bünyesi varsa zaten aile bu şikayetlerin farkındadır. Doğru zaman ne zaman olmalı? Yani okula başlamayı beklemek mi gerekiyor, yoksa bu şikayetleri olan çocuk için daha öncesinde de gelmesi ve bir işte tüp mü takılır, temizlik mi yapılır, başka bir işlem mi? Bunun için ille de okulun açılmasını mı beklemek lazım? Bu dönemin gelmesi mi gerekir?
0: Şöyle bir şey var. Biz okul açılmasını beklemiyoruz. Aile bize bazen şüpheleniyor. Mesela 5 yaşında çocuk kreşe gidiyor. 6 yaşında okul öncesi eğitime gidiyor. Oradan da fark edilebiliyor. Bazen okullarımızda da artık taramalar yapılıyor. Bize elinde taramayla gelen çocuklar oluyor. Elinde kağıtla geliyor. Okula gelmiş arkadaşlarımız. Okulda tarama yapmışlar. Orada taramada şüphelenmişler ve eline bir kağıt vererek bize gönderiyorlar. O da bizim için çok güzel oluyor. Aile için de erken teşhisine fayda veriyor. O yüzden aile çocuğunu zaten fark ediyor. Çoğu kere televizyona yakın oturmasından. Bazen kelimeleri tekrarlatmasından. Bir şey söylüyorsunuz. Ne? Arkasından bir daha ne? 3 kere 4 kere ne söylüyor?
1: Umarsız zannediyor. Evet. Vurdum duymaz zannediyor. Evet, ama belki de gerçekten duymuyor.
0: İşte bilinçli aileler onu hadi bir göstereyim diye getiriyorlar. Abi bakıyoruz gerçekten. Ne ya, bir kir çıkıyor kulağında. Yahut da dediğim gibi.
1: Bu kadar basit de olabiliyor mu?
0: Tabii. Çoğu hastamıza bir kir çıkartıyoruz. O rahatladı, çocuk duymaya başladı diye gidiyor. Çünkü kir çok etkilidir. Onun dışında veyahut da o dediğim sıvı birikmesi, seroz otit dediğimiz tablo ortaya çıkarsa önce bir tedavi veriyoruz. Takip ediyoruz. Hemen ilk gördüğümüz zaman zaten tüp takmıyoruz. Takip ediyoruz. Ondan sonra horlamasını takip ediyoruz. Sürekli bu ailelerle ilişkideyiz. Aradan birkaç ay geçtikten sonra baktık ki rahatlama olmazsa, o zaman tüp olayına geçiyoruz. Bu arada tabii bir de buna sebep olması muhtemel olan geniz etini o anda alıyoruz ki kalıcı sağlık olsun.
1: Şimdi tam da geniz etini sormak üzereydim. Çünkü horlama dediniz, pek çok ailenin problemi çocuğun horladığından şikayetçi. Aslında her horladığında çocuğun nefesi kesiliyor. Uyku apnesi dediğimiz, evet, küçük yaşta çocuklarda ölüm sebeplerinden bir durumdan bahsediyoruz. Geniz eti ameliyatı eskiden söylendiğinde böyle aileye ürkütücü gelirdi ama şimdi neredeyse her 10 çocuktan 4'üne 5'ine bu teşhis konuyor ve operasyonla geniz eti alınan çocuk sayısı çok. Şimdi tam okul döneminin başındayken ben biliyorum ki okul başarısının başarısızlığının önemli etkenlerinden biri. Çünkü oksijenlenemiyor çocuk aslında. Gece rahat uyuyamıyor. Sabah derste uyuyor bu sefer.
0: Evet. O yüzden zaten ağzı açık yatıyor çocuk. Ondan sonra işitme problemi meydana gelebiliyor. Sağlıklı uyuyamadığı için sabah yorgun kalkıyor, geç kalkıyor. O yüzden eğer geniz eti gerçekten yaptığımız incelemelerde büyükse, ki bunun için endoskopla geniz etini görebiliyoruz, burundan girerek kamerayla, veyahut da normal geniz eti filmleri çektiriyoruz, onunla da bakabiliyoruz. Aileyle görüşüyoruz, diyoruz ki işte bakın geniz eti büyük, görüyorsunuz. Çocuk da rahat değil. Hadi buna biraz tedavi verelim, belki ufalır ama baktı ki tedavi sonucunda değişmiyor sorun. Ne olur bekletmeyin. Nasıl olsa bu geniz eti ileride büyüdüğü zaman kendinden ufalacak ama o zamana kadar da çocuğu rahatsız edecek. O yüzden öyle vücut için gerekli, sağlığı için gerekli bir şey değil. Hatta büyüdüğü zaman ters tepki yapıyor. İştahını bozuyor. İştahsız oluyor.
1: Bu da büyüme gelişmesinde olumsuz.
0: Evet, evet, evet, evet. Çünkü geniz etini aldığımız çocuklar birkaç ay içinde çok rahat görülüyor ki fark ediyor, kilo alıyorlar, iştahlar açılıyor. Hatta birkaç tane hastamın da böyle bir teşekkür şey olmuştu. Hocam biz götürmediğimiz yer kalmadı, idrar kaçırıyor altına diye. Bu geniz etini aldıktan sonra bu problem de ortadan kalktı diye. Çünkü çünkü geniz eti olan çocuklardaki bu oksijen rahat alınamaması mesane sfinkterin de rahat kasılmamasına sebep oluyor. O yüzden rahat bırakıyor çocuklar.
1: Hiç insanın yani bağlantı kurmak ailesi.
0: Ya literatürde veyahut da pratik hayatta gördüğümüz durumlardan bir tanesidir. Geniz etini aldıktan sonra çocuğun hem nefesi düzeliyor hem de bu tür gece altına bırakmaları da ortadan kalkabiliyor. O yüzden geniz eti büyük çocuklarda öyle böyle bir problem varsa da bunu...
1: İkinci faydaları da var.
0: Tabii. Çene yapısını bozuyor geniz eti. Çene diş yapısını bozuyor. Alt çene uzuyor. Ön dişler ileri gidiyor. Ve o yüzden geniz eti dediğim gibi uzun süre beklenmesi gereken bir organ değil. Ameliyatı da zaten sabah geliyor. Gerekli incelemeler yapılıyor. Önceden de yapılabiliyor, kan tahlilleri falan. Genel anestezi altında ameliyatını yapıyoruz.
1: Kısa sürüyor yani.
0: Kısa sürüyor ama tabii açık bir ameliyat olduğu için, kanamaya yatkın bir ameliyat olduğu için tutuyoruz. Akşama kadar gözümüzün önünde bakıyoruz. Kontrollerimizi yapıyoruz. Eğer baktık ki Allah'a şükür bir sıkıntı yok, o zaman eve gönderiyoruz. Ama gene her zaman ilişkiyi devam ettirmek şartıyla. Çünkü bu işler bizim sıkıntılı ameliyatlarımızdan bir tanesidir geniz eti ameliyatı tabii.
1: Şimdi geniz eti ameliyatı sonrası ameliyat olmuş çocuklara soruyorum bazen röportaj sırasında ya da işte ailede karşılaştığımızda. Doktor amca dondurma ye dedi diyor. Ben çok mutluyum. En güzel tarafı doktor amca dondurma ye dedi. Bu böyle biraz rahatsız edici ya da irite geliyor aileye. İşte biz zaten boğazındaki enfeksiyon ya da büyük bademcik için geniz eti için gittik. Zaten dondurma yiyemiyordu öncesinde. Şimdi nasıl yiyebiliyor? Onu bir anlatır mısınız tabii ailelere?
0: Geniz etinden ziyade bademcik ameliyatlarından sonra bol dondurma tavsiye ediyoruz. Çünkü geniz etinde yutma ile ilgili direkt bir alanda değil geniz eti, burnumuzun arkasında. Ama bademcik ameliyatlarında dondurmayı şöyle tavsiye ediyoruz. Çünkü açık bir yara var karşısında. Oradan geçecek suyun da gıdanın da yumuşak ve soğuk olması lazım ilk gün. Ki kanamaya karşı ön tedbir olsun. Bir de soğuğun yapmış olduğu anestezi etkisi var. Hatta boynuna da buz koyduruyoruz bazı erişkin hastalarımıza ki acı hissetmesin diye. O yüzden soğuğun iki etkisinden faydalanıyoruz. Bir anestezi etkisi, bir de kan durdurucu etkisi. O yüzden dondurma bir de besleyici olduğu için şekeri düşmesin, ondan sonra evet halsiz kalmasın diye.
1: Süt var, protein var.
0: Hepsi var, şeker ve bol dondurma veriyoruz. Hastalar da o yüzden seve seve dondurma yiyorlar. Ama tabii iyileştikten sonra diyoruz dikkat et, gene eskisi kadar yeme ama gene de dikkatli ol.
1: Şimdi hazır bademcikten de konuşmuşken, hani şimdi tam mevsim artık, bir başlıyor çocuklar bademciğe, enfeksiyona. Bakıyorsunuz artık neredeyse yaz gelene kadar bir iyileşiyor bir hastalanıyor, bir iyileşiyor bir hastalanıyor. Okul başarısını tabii bakıyorsunuz 30 gün 40 gün okula gidememiş çocuk bu yüzden. Maalesef. Artık rapor sınırını da aşmış. Evet. Onlarda da bademciği alıyorsunuz herhalde, tutmuyorsunuz değil mi?
0: Lazım çünkü bademcik vücut için çok acil gerekli bir organ değil zaten. Bademcik vazifesini gören vücutta daha pek çok doku var boynunda, lenf dokusu. Bademciği de eğer çalışmıyorsa randımanlı, yani senede 6-7-8 kere çocuğu yatağa yatırıyorsa tutmanın bir faydası yok. Alıp diğer bademcik enfeksiyonuna bağlı komplikasyonlara da önüne geçmek için, kalp romatizması, eklem romatizması, tabii çok sık bademcik geçiren kişilerde karşımıza çıkabiliyor. Onun dışında çocuğu olsun, büyüğü olsun, sosyal hayattan uzaklaştırıyor. Gelişmesine engel oluyor. O bakımdan biz hastamıza diyoruz ki takip edelim. Baktık ki bütün bu takibe rağmen senede 6-7 hastalık devam ediyor. Bir de horlaması varsa, büyükse bademcik, artık bunu tutmanın hiçbir anlamı yok.
1: Zaten uygulamada da çocukların nasıl hızlı iyileştiğini, rahatladığını, hatta biraz önce de söyledik, büyüme gelişmesinin hızlandığını siz görüyorsunuz.
0: Anında fark ediyor. Birkaç ay içinde çocuk toparlıyor, kilo alıyor, iştahı açılıyor.
1: Çocuk için beklenen güzel şey.
0: Evet.
1: Şu mevsimde aileler bütün, hani tabii sağlık kontrollerinden geçecekler, gerekiyorsa işte bademciktir, geniz etidir, ameliyat olacaklar tüp, yine kulakla ilgili, ama onun dışında genel anlamda korunmak için İlhan Hocam neler yapmak lazım, onları da isterseniz özetleyelim.
0: Birincisi, havalar soğumaya başlıyor, o yüzden kıyafetlerimize dikkat edeceğiz, çocuklarımızı dışarı çıkarken üşümemelerine dikkat edeceğiz, evde olsun dışarıda olsun. Bu birincisi. İkincisi, özellikle vitamin ağırlıklı beslenmeye dikkat edeceğiz. Ve bir de koruyucu olma ihtimali var. Eğer böyle çok sık hastalanan kişilerde, çocuklar olsun, büyükler olsun, aşı yapılabiliyor. Şimdi grip aşıları yapılabiliyor. Herhangi bir zararı yok. İmmün sistemi de kamçıladığı için faydası. Ben öneriyorum. Ama yani illa %100 yaptığında demiyorum, ama böyle sık enfeksiyon geçiren çocuklarda, hatta erişkinlerde de, bizlerde de eğer sık sık rahatsızlık geçiriyorsak bir grip aşısı yaptırabiliriz bu dönemde kendimize. Bu arada işte C vitamininden zengin beslenme, işte sıvıyı çok almak lazım. Ama kesinlikle iyi giyinmek, soğuktan uzak durmak, soğuk yiyip içmemek gerekiyor efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Allah'a emanet olun. Geçmiş olsun.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bazı yerlerde rastlıyoruz, duyuyoruz. Müslüman su gibi olur deniyor. Buradan neyi anlamamız lazım? Yani su deyince sel de insanın aklına gelebilir. Yani su çoğalır sel olur. Bu defa insana zarar verir. Bu kastedilmediğini az buçuk anlıyoruz. Ama nedir yani burada insanlar su susayınca suya kanması, insanların bir bazı ihtiyaçlarına cevap vermesi, başkalarının, bir Müslümanın veya onları temizlemesi, su elimizi yüzümüzü de temizler, vücudumuzu da temizler biliyorsunuz. Bu mu kastediliyor yani bir Müslüman bu özellikleriyle suya benzemelidir mi kastediyor, yoksa yakıp yıkan, önüne geleni alıp götüren mi?
1: Mustafa Bey, şimdi İslam alimlerin dışında da eğitimciler hep tabiattaki mevcut kuvvetlerden bazılarını hep örnek göstermişler, misal vermişler. Mesela İslam alimleri de talebelerine nasihat ederlerken toprak ol, toprak gibi ol ifadesini kullanmışlar. Su gibi ol, su gibi aziz ol, Anadolu'da aynı şekilde şey yapmıştır. Güneş gibi ol, ışığını ısını her tarafa aynı şekilde yatarak ver. Bu şekilde böyle misaller verilmiş. Yani su gibi oldan murat, hasel ol, her tarafı yak, yık, yok et manasında değil. İçme suyu gibi, yani insandaki mevcut kirleri temizleyen su gibi ol. O manada vermişler. O anlamda kullanmışlar din büyükleri. Su gibi ol. Ve Anadolu'da da yaygındır. Yani siz de duymuşsunuzdur. Bizi izleyenler de duymuşlardır. Mesela susamıştı, bir bardak su veriyorsun. Su gibi aziz ol evladım derler. Tamam mı? Anadolu'da yaygındır bu. Su aziz midir? Evet, azizdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her bir nimet kendi yapmış olduğu vazifeye göre toprak da azizdir. Hava da azizdir. Güneş de azizdir. Mesela Niyazi Mısri Hazretleri ay misalini vermiştir. Güneşten ziya alacak ay gibi insan gerek buyuruyorlar.
0: O da yansıtma özelliğinden.
1: Yansıtma özelliğinden. Yani diyor ki ben bir şeyim deme. Ama güzelden al, insanlara yansıt. Ay şey değil, yıldız değil.
0: Evet, kendisi enerji üretmiyor.
1: Enerji üretmiyor. Işık ama üretmiyor. Güneş yıldız. Güneşten aldığı enerji ama yansıtma özelliği var. İnsanlara yansıtıyor. Hani İslam alimleri de naklediyor. Kendinden bir şey ilave etmiyor. İşte Müslüman su gibi olur. Müslüman toprak gibi olur. Müslüman aynı şekilde hava gibi olur. Özür dilerim.
0: Güneş gibi olur.
1: Güneş gibi olur. Diye bildirdikleri, güneş de yakar mesela. Ama oradaki maksat şeyi anlatıyorlar. Güneş doğduğu zaman bunlar iman etti Allah-u Teala, bunlar iman etmedi. Bunlara ben ısı ışık vermeyeyim, sadece bunlara vereyim demiyor. Ayırt etmiyor. Isı ve ışığını herkese birden veriyor. Herkese birden veriyor. Mesela yağmur gibi ifadesinde kullanmışlar. Bulut gibi ol, bereket değildir. Ama sel de olabilir. Sel de olabilir. O menfi tarafını değil, yani olumlu tarafını hep misal vermişler. Bunun için bazı din büyükleri Müslüman içme suyu gibi. Dinimizin en yüce tarafı kanı su ile yıkamaktır. Kanla değil. Elbette ki karşıdaki kanlı olacaktır. Sen de kanlı olursan o temizlik olmaz. Sen su olacaksın. O ne şekilde davranırsa davransın, sen İslamiyet'in emrettiği gibi davranacaksın. Hani şimdi din büyüklerinin, Evliya-i Kiram hayatlarını okuyunca onların ortaya koymuş olduğu davranışlar var. Şimdi kitapta okuyorsun o hükümleri, ama tatbik edeni görünce, eskiden medreseler ve dergahlar vardı, orada bizzat gözüyle görüyor talebe veya insan neyse, onları sevenler, o daha tesirli oluyordu. Daha tesirli oluyordu. Mesela büyüklerden, evliyadan bir zatı denemek için, hani düğün varmış, oraya davet etmişler. Gelince demişler, sen niye geldin, sen davet etmedin ki diyorlar, dönüp gidiyor falan. Hemen gidiyorlar, özür dileriz falan. Birkaç defa tekrar edince sonra düğün sahibi demiş ki çok özür dilerim, ben demiş sizi denemek için aynı şekilde yaptım bunu. Ama diyor Hani çok güzel aynı şekilde hani ahlakınız hayran kaldım falan diye. O saat dönüyor. Diyor ki benim bu yaptığımı diyor köpek de yapar diyor. Kovalayınca gider çağırınca gelir diyor. Adam ne diyeceğini şaşırıp kalıyor tabii. Bunu diyor köpek de yapar diyor. Çağırırsan gelir taş atarsın çeker gider diyor. Çeker gider diyor. Çok makbul bir şey diyor. Çok makbul bir şey. Yani şimdi o davranışı nasıl yaptı falan. Allah-u Teala'nın lütuf ve ihsanı. İşte su gibi böyle artık böyle kırılmaz. Bulduğu yere rahatlıkla aynı şekilde intibak eder. Gittiği yeri aynı şekilde temizler gider. Sert bir şey değil. Kırıp dökmez yani. Kırıp dökmez. Kırıp dökmeden her tarafa nüfuz eder mi? Her tarafa nüfuz eder. Ben köy çocuğum, bizim dere vardı falan, bu şeyler vardı. Sulanacak tarlalar, bahçeler olurdu falan. Mesela şeyde nöbetleşe sulanırdı. Su bize geldiği zaman ben çocuktum böyle bakardım, suyu bıraktığın zaman tarla böyle aldır aldır su geliyor. Tarlaya girdiği zaman tarla başlıyor o suyu emmeye. Yavaş yavaş dağla dağla toprak doya tarlanın her tarafı aynı şekilde sulanır. Ondan sonra güzel bir koku yayılırdı. Toprakla beraber haşır neşir
0: toprak olunca. Kokusu.
1: Ve sonra bakıyorsun oraya ektiğin nebatatı neyse fasulyeyse, pancarsa, nohutsa bir bakıyorsun su yedikten sonra hepsinin yaprakları şey yapmış, hepsi neşeli olmuş. Yani su birileri de hayat verdi ona. Onlara hayat verdi. Dolayısıyla İslam alimleri de yani kirleri gidermesi açısından, yani bütün mahlukata, nebatata, insana hayat vermesi açısından halim selim olması, suyun yani sel değil, suyun normalde böyle akışında rahat rahat böyle her taraftan her tarafa yayılıp her tarafa hayat verdiği gibi bir insan olması, yani güzel ahlak sahibi olması. Hani biraz önce o İslam alimlerin kitaplarında naklettiği o hadise de olduğu gibi. Diyor ki bu diyor çok övülecek bir hadise mi? Köpeği de çağırsan gelir, kovalarsan aynı şekilde gider. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın kullarına şefkatli, merhametli, yumuşak davranır. Dünya için öfkelendiği hiç görülmez. Ama Allah için gadaba gelirdi. Öfkeli olan karşısındakinin de kendisine karşılık yapacağını önceden düşünmelidir. Gadaba gelen kimsenin kalbi bozulur. Bu bozukluk dışına da sirayet eder. Çirkin ve korkunç bir hal alır. Şimdi hani siz soruyu sorarken bir şey söylediniz. Peki sel olursa işte öfke galip gelirse o zaman da. O zaman sel olursa yıkar geçer gider. Sen de öyle öfke galip gelirse onu kontrol edemezsen nasıl kontrol edeceksin peki? Bizi izleyenler diyecekler iyi anlatıyorsunuz kolay da nasıl kontrol edeceksin? İslam alimleri kitaplarını okursak ve onların bildiriklerini yerine getirirsek mesela zaman zaman burada huzura doğru da İslam ahlak kitabından bazı bölümler naklediliyor. Mesela o kitap evde bulunup orada kötü huylar var onlar okunur onlara itip orada bildirilenlere uyulursa mesela gadab öfke konusu var orada. Orada buyuruyor ki mesela ayakta eğer öfkelendiysen otur. Çünkü ayakta olanın intikam alması birden aklını örtülüp de karşı tarafa saldırması daha kolaydır. Oturuyorsan yat buyuruyorlar. Daha olmadı orada bir tavsiye de var. Hani konumuzla da alakalı hadis-i şerif naklediyorlar din büyükleri kitaplarında. İslam ahlakında da var. Buyuruyorlar ki eğer öfkeyi kontrol edemiyorsan git abdest al. Yani su ateşi söndürüyor. Su ateşi söndürüyor. Zaten insandaki o öfke de insandaki ateş maddesinden kaynaklanır buyuruyor. Hatta İmam Rabbani Hazretleri bu vücut dört maddeden yaratılmış. Toprak, su, hava, ateş. Ateş maddesi de öfkenin menşei, kaynağı olan bir yerdir. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak ve yasaklarından kaçmak lazım olduğu gibi insanların haklarını ödemek ve onlarla iyi geçinmek de lazımdır. İyi geçinmek için ya toprak gibi olacaksın ya su gibi olacaksın Mustafa Bey. Ya toprak gibi olacaksın ya su gibi olacaksın. Başka türlü olmaz. Mesela toprak misalini çok vermiş İslam alimleri. Niye? Toprağı herkes çiğniyor üzerinde. Ama o gene de siz bana böyle yaptınız demiyor. Yine nebatat, en güzel meyveler, sebzeler çıkartıyor mu? Evet çıkartıyor. Öyle onlarla iyi geçinmek lazımdır. Allah-u Teala'nın emirlerini büyük bilmek ve onun yarattıklarına acımak lazımdır. Hadis-i şerifi bu iki hakkı yerine getirmenin lazım olduğunu göstermektedir. Bu iki haktan yalnız birini gözetmek kusur olur. Bundan anlaşılıyor ki insanlardan gelen sıkıntılara katlanmak lazımdır. Onlarla iyi geçinmek vaciptir. Kızmak iyi olmaz, sert davranmak yakışmaz. Yani hakiki bir Müslüman, iyi bir Müslüman, salih bir Müslüman olabilmemiz için kitaplarda bildirilen bunlara uymamız şart. Efendim başka bunun formülü yok mu? Yok. Efendim sizin elinizde böyle bir sihirli değnek yok mu? Ben bir iyi salih evliya olur benim şöyle dokunu benim falan. Ha olur gel dokunayım. Yıllarca dokunuyorum kendim bir şey olmaz. Sana da olmaz.
0: Kendi tamam. İlacı olsa kendi başına sürermiş derler.
1: Dolayısıyla yani hani din büyüklerinin buyurduğu bir şey var. İlim öğrenme zahmetine katlanmayan ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalır.
0: Evet.
1: Biz dinimizi doğru olarak öğrenir, tatbik edersek su gibi oluruz, toprak gibi oluruz, güneş gibi oluruz, hava gibi oluruz. Ya İmam Gazali Hazretleri'nin bir tasnifi var. Zaman zaman burada naklediyoruz. İnsanlar üç kısımdır. Birisi yemek gibi, hava gibi, su gibi. Her an lazım. Bunlara ihtiyaç vardır. İkincisi arada lazım olur hastalandığın zaman. İlaç gibi buyuruluyor. Üçüncüsü bunlar lazım olmaz. Bunlar hastalık gibi gelir doğruna bulaşır.
0: Kaçmak gerekir hatta.
1: Tabii kaçmak gerekir. Şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri kitaplarında bunu yazmış. Şimdi insan oturup düşünmesi lazım. Ben hava gibi, su gibi, toprak gibi birisi miyim? Yoksa arada sırada ilaç gibi kullanılan birisi miyim? Yoksa...
0: Hasta mıyım? Hastalık mıyım?
1: Ben hastalık mıyım? Herkes benden kaçıyor. Veba mıyım ben? Tamam mı? Evet. Cüzzam mıyım ben? Neyse. Herkes benden kaçıyor. Onun için dinimizi öğrenip, ahlakımızı, huyumuzu düzeltip, su gibi, toprak gibi olmaya çalışacağız.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir toplulukta Allahü Teala'nın ismi anılmaz ve Peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife getirilmezse, kıyamette onlar hasret ve nedamet çekerler. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem miracını anlatırken Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi Mescid-i Aksa'ya uğradıklarını söyledi. Kureyşler onun Mescid-i Aksa'yı daha önce görmediğini biliyorlardı. Mescid-i Aksa'nın şeklini sordular. O sırada Cebrail aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinin önüne getirdi. Sorulan şeylere Mescid-i Aksa'yı seyrederek televizyon gibi cevap verdi. Ayrıca Kureyşlilerin Şam'a gitmiş olan bir kervanından haber sordular. Kervan yoldadır. Ben onlara uğradığım zaman falan kişi deve üstünde oturmuştu. Hava soğuk idi. Kölesinden kilim istedi. Ben susamıştım. Falan kimsenin bardağından su içtim. Bir kimse bir şey kaybetmişti. Onu arayıp buldular. Bizim bırakımızdan kervandaki develer ürktü ve etrafa dağıldılar. Eğer develeri toplamak için çok oyalanmazlarsa, falan gün güneş doğarken Mekke'ye gelirler buyurdu. Kervanın geleceğini söylediği gün müşrikler İki grup oldular. Bir grubu kervanın geleceği tarafı, bir grupta güneşin doğacağı tarafı gözetlemeye başladılar. Kervanı gözetleyenler aniden işte kervan geldi diye bağırıştılar. O anda güneşin doğuşunu gözetleyenler de işte güneş doğuyor diye bağırıştılar. Kervanı karşıladılar ve anlatılanları ve başlarından geçen hadiseleri tek tek sordular. Hepsinin doğru olduğunu öğrendiler. Fakat inatlarından ve kibirlerinden dolayı iman etmediler. İnkârları ve kibirleri arttı. Allahü Teala'nın dalalette bıraktığını kimse hidayete erdiremez. Yunus bin Bükeyr İbn İshak'ın siretine ilaveten şöyle demiştir. O gün güneşin doğması kafilenin gelmesine kadar Allahü Teala tarafından geciktirilmiştir. Bir gün Ebu Cehl uzun münakaşalardan sonra Kureyşlere dedi ki: "Biz Muhammed'in hakkında artık mazuruz. Bundan sonra onu adeti üzere namaz kılarken görünce başına bir taş vurayım. Böylece onun elinden kurtulmuş olurum. Fakat bana yardımcı olun. Düşman eline bırakmayınız." Ebu Cehle, "Sana her bakımdan yardımcı olacağız. Seni gözeteceğiz. Seni düşman eline bırakmayacağız." diye söz verip and içtiler ve "Bu işi yap." dediler. Sabahleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı yere gelip namaza durdu. Ebu Cehl eline bir taş alıp arkadan yaklaştı. Yanına yaklaşınca yüzünün rengi değişti. Vücudu titremeye başladı ve perişan bir halde geri döndü. Kureyşler Ebu Cehl'e "Sana ne oldu?" diye sorunca dedi ki, "Taşı vurmak için ona yaklaşınca kocaman ve hırçın bir deve gördüm. Ömrümde öyle uzun ayaklı, keskin dişli ve heybetli deve görmemiştim. Eğer biraz daha yaklaşsaydım beni öldürürdü." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer yaklaşsaydı onu elbette yakalardı. Cebrail aleyhisselam bana böyle haber verdi." buyurmuştur.

Muhammed aleyhisselamın ahlakı. Mesabih kitabında Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyor ki Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene hizmetçilik ettim. Bana bir kere üf demedi. Şunu niçin böyle yaptın? Bunu niçin yapmadın? Buyurmadı. Yine Mesabih'te Enes bin Malik diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel huylusuydu. Beni bir gün bir yere gönderdi. Vallahi gitmem dedim. Fakat gidecektim. Emrini yapmak için dışarı çıktım. Çocuklar sokakta oynuyordu. Onların yanından geçerken arkama baktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkamdan geliyordu. Mübarek yüzü gülüyordu. Ya Enes, dediğim yere gittin mi buyurdu. Evet, gidiyorum ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem dedim. Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki bir gazada kâfirlerin yok olması için dua buyurmasını söyledik. Ben lanet etmek için, insanların azap çekmesi için gönderilmedim. Ben herkese iyilik etmek için, insanların huzura kavuşması için gönderildim, buyurdu. Enbiya suresinin 107. ayetinde mealen, seni alemlere rahmet, iyilik için gönderdik, buyuruldu. Ebu Said-i Hudri, radıyallahu anh, buyurdu ki, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hayası bakire İslam kızlarının hayalarından daha çoktu. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseyle müsafaha edince o kimse elini çekmedikçe mübarek elini ondan ayırmazdı. O kimse yüzünü çevirmedikçe mübarek yüzünü ondan çevirmezdi. Bir kimsenin yanında otururken, iki diz üzerinde oturur, ona saygı olmak için mübarek bacağını dikip oturmazdı.

0: Abdestin sünnetleri. 1. Euzu okumak, 2. Besmele okumak, 3. Ellerini yıkamak, 4. Parmakların arasını hilallemek, 5. Ağzına su vermek, 6. Burnuna su vermek, 7. Niyet etmek. Hanefi'de yüzü yıkarken niyet etmek farz değildir, sünnettir. Şafii'de farzdır. Maliki'de elleri yıkarken farzdır. 8. Kıbleye dönmek. 9. Sakalını hilallemek, eğer sık ise. 10. Sakalını meshetmek. 11. Sağ yanından başlamak. 12. Sol elinin küçük parmağıyla sağ ayağının küçük parmağının altından başlayarak sırayla parmaklarının arasını hilallemek. 13. Başına kaplayarak meshetmek. 14. Başından artan su ile kulaklarına ve boynuna meshetmek. 15. Tertibe riayet etmek. 16. Arasını kesmeyip birbirine ulaştırmak. 17. Başına mesh verdiği vakit önünden başlamak. 18. Misvak kullanmak. 19. Gözünün kenarına ve kaşına suyu ulaştırmak. 20. Derk, yıkanan yerleri ovmak. 21. Abdestini yüksecik bir yerde durarak almak. 22. Abdest azalarını 3 kere yıkamak. 23. Abdest aldıktan sonra ibriği doldurmak. 24. Abdest alırken dünya kelamı söylememek.
1: 25. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ta önemli bir liman kenti olan Limasol'dan sesleniyorum. Limasol'da Ankara Caddesi'nin hemen yanından bir dere geçiyor. O derenin kenarında da bir cami var. Arkamda gördüğünüz cami. Köprülü Camii. Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii. Ne hikmetse kitaplara İbrahim Oğlu Camii gibi de geçen ibareler var. Ama ben bunun Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii olduğunu biliyorum. Dolayısıyla böyle kitaplarda oğlu şeklinde bir ibareye rastlarsanız adında o değil. Bu cami gördüğünüz gibi minareli, güzel, haziresi var, haziresinde kabirleri var. Biz size caminin yanında hem Köprülü sülalesiyle ilgili hem Köprülü İbrahim Ağa'nın başarılarıyla ilgili bazı bilgiler vereceğiz. Camiyi de inşallah anlatacağız. Burası tam trafiğin su gibi aktığı bir yer. Harıları iki taraflı trafik çalışıyor. O yüzden de hem ses iletişimi yönünden hem de trafiğin tehlikesi yönünden burada fazla kalmak istemedik. Gidelim caminin önüne. Orada rahat rahat anlatımızı yapalım efendim. Köprülü İbrahim Ağa'nın yaptırdığı caminin son cemaat yerindeyiz. Avlusu biraz ön taraftan küçük kalmış. Herhalde yol geçerken olmuştur böyle bir şey. Sağ tarafta haziresi var. Orada da Köprülü sülalesinden hem İbrahim Ağa'nın olduğunu zannettiğimiz büyükçe bir kabir var. Bir de Süleyman Paşa, merhum ve mağfur Süleyman Paşa yazan bir kabir var. Bu Süleyman Paşa bizim Limasol'daki Ulu Cami'de Cami-i Kebir'in haziresinde anlattığımız Karabağ Süleyman Paşa devrinde değil. Bu daha sonraki bir dönemde burada yaşamış. Osmanlı'nın görevli olarak gelmiş ve burada vefat etmiş. Şimdi bu camiyi yaptıran İbrahim Ağa camide kalmamış. Etrafına bunu mutlaka bir medrese gibi bir şey de yaptırdı. Onu mutlaka diyorum ama yanından bir dere geçiyor. Yukarıdan dağlardan geliyor dere ve yağmur yağdığında da bayağı bir su akıyor. Köprü kesme taştan ve derenin etrafı epeyce müddet devam eden kesme taştan yapılmış direnajlı iki taraf. Direnaj duvarları var. Bunun da İbrahim Ağa tarafından yaptırıldığını kuvvetle zannediyorum. Hayırsever bir insandı. Çok güzel bir minaresi var. Limassol'da Osmanlı zamanında temelden yaptırılarak çıkan tek cami. Diğerleri bir katedralin üzerine yapılmıştır. İşte başka bir şey varken onun üzerine yapılmıştır. Şapele yapılmıştır. O bu. Ama Limassol'daki yapılan ilk cami, temelden yapılan bu. Ama ilk cami derseniz Limassol Kalesi'ndeki Hasan Ağa Mescididir. O ilk namaz kılınan yerdir. Köprülü sülalesindendir. Bu sülale çok bereketli bir sülaleydi efendim. 4. Mehmet Han zamanında Köprülü Mehmet Paşa Enderun'da çok iyi eğitim almış. Fakat biraz kafasına dikine giden bir insan efendim. Güçlü, zeki, iyi idareci ama kafasının dikine gidiyor. Bu da bir şey yani eksiklik, 90'lık devlet adamı yumuşak olur herkese karşı. Bunda o yok. Kafası kızdı mıydı? Tamam ben gidiyorum diyor. Ne yapacaksınız? Öldürecek misiniz? Gidiyorum gibi. Şimdi bu Köprülü Mehmet Paşa 1656'larda saraydan davet alıyor. 4. Mehmet Han küçük yaşta padişah oldu. Babası vefat edince. Efendim, devleti idare edecek 1652'den 1656'ya kadar 4 senede 10 tane sadrazam başbakan değişmiş. Fakat işler bir türlü yerine oturamamış. Gittikçe de bozuluyor. Valide Sultan araya giriyor. Tabi Valide Sultanlar devleti idaresine karışmazlar ama ortada yaşı çocuk denecek durumda olan bir padişah olursa Valide Sultan da vatanını, milletini, dinini, imanını severse elbette ki karışır. Köprülüyü çağırtırıyor. O da çiftçilikle uğraşıyor Vezir Köprü'de efendim. Samsun Vezir Köprü'de. Geliyor diyor ki böyle böyle vaziyet kötü. Devlette büyük bir bozulma var. Bunu paşa sen düzeltirsin. Valide Sultan'a şartlı görevi kabul ediyor efendim. Şart koşuyor. Osmanlı Devleti'nde 600 sene Osmanlı Devleti'nde şart koşarak sadrazam olan ilk ve son kişidir. Şart koşarak. Ben tamam düzeltecek tedbirleri alırım ve devletin lehine çalışırım. Kendime de çalışmam ama bana kimse karışmayacak. Peki söz alıyor ve devlette kısa sürede bir düzelme yaşanıyor. Tabii Merzifon'da iki oğlu vardı. Fazıl Ahmet Paşa ve Fazıl Mustafa Paşa oldular sonradan. Onları getiriyor. Merzifonlu Mustafa Paşa yetim bir çocuk. Oğullarıyla Mustafa'yla emsal. Onu da getiriyor. İstanbul'da onlara güzel bir eğitim aldırıyor kendisi sadrazamlığa devam ederken. Ve 28 yaşında olan oğlu Fazıl Ahmet Paşa

Avrupa'nın ve Asya'nın hakimi olmaya niyetlendi. Fransa'da İmparator Napolyon Bonaparte iyi. Mısır'a geldi. İngiltere'den gizleyerek donanmayı hazırlattı ve Mısır'a çıkarma yaptı. Mısır o zamanlar Osmanlı toprağı ve bir Müslüman ülkesi. Gelen ise Napolyon, bir Hristiyan, bir Katolik. Tabii halk bunu kabullenmek istemedi. Halkı kandırmak için Müslümanca yazılmış beyannameler dağıttı binlerce Kahire'de ve İskenderiye'de. Yani ben de Müslüman oldum dercesine beyannameler hazırlattı. Halk dediler ki ya hakikaten Fransız şey Napolyon imparatoru madem Müslüman olmuş sesimizi çıkarmayalım. Oradan dönüp Orta Doğu'ya gelerek efendim Akya'da Osmanlı ordusunun karşısına çıktı. Akya'da kim vardı Osmanlı ordusunun başında? Kölelikten gelen Cezar Ahmet Paşa. Cezar deve kasabı demek efendim. Ahmet Paşa 80 küsür yaşında. Napolyon ise gencecik, tığ gibi bir delikanlı. Cezar Ahmet Paşa ona tüysüz diyordu. Tüysüz genç. Yani daha sakalları çıkmamış genç anlamına. Hakir görüyordu, aşağı görüyordu. Ve Akke'yi çevirdi, muhasara etti. İşte bu muhasara esnasında o Cezar Ahmet Paşa'nın yanındaki komutanlardan birisi de bu İbrahim Ağa'ydı. Köprülü İbrahim Ağa'ydı. Ve hakikaten Napolyon'un orada şansı döndü, bahtı döndü, perişan oldu efendim. Neler teklif etmedi Cezar Ahmet Paşa'ya? Şu Akke Kalesi'ni ver, seni istediğin rütbede yanında tutacağım diye. Hadi oradan dedi ya, biz bir tüysüz olana mı kaldık yani? Ondan mı yardım bekleyeceğiz? Akke Kalesi'nin surlarını toplarla yıktılar. Her tarafı dümdüz oldu. Asker girebilir. Giremedi askerler efendim. Ve Napolyon baktı ki iş pahalıya mal olacak. Döndü. 1799'da 1800 yılını görmeden çok acı bir mağlubiyeti Osmanlı'nın kölelikten gelmiş olan 80 küsür yaşındaki bir ihtiyar kumandanından tokat gibi bir mağlubiyet aldı. Ve bu Cezar Ahmet Paşa o kadar adaletli davranıyordu ki Napolyon'dan esir alınan Fransız askerlerin hepsini hiçbir fidye almadan, kurtuluş akçesi almadan serbest bıraktı. Gidin dedi. Hadi gidin ordunuza katılın. Gitmediler efendim. Bugün Akya'da halen bir Fransız nüfus vardır. İşte o savaştan beri, 1800'lü yıllardan beri orada kalmış sanatını icra eden Fransız ailelerdir. Napolyon mu ne yaptı? Cezar Ahmet Paşa'nın önden kaçarken daha hızlı kaçmak için ordusundaki askerlerden 5000 kişiyi zehirli iğneyle öldürttürdü efendim. İyi ki Akya'da esir alınan çocuklar aman imparatora yetişelim ayrılmayalım dememişler. Deselerdi onlar da zehirlenip öldürüleceklerdi belki. Yaralıları hızlı kaçabilelim diye öldürtmüştür. Tarihte böyle komutanlar nadirdir efendim. Bir veya iki tane yazar tarih. Birisi Napolyon'dur. Tamam İbrahim Ağa bu iş İbrahim Ağa işte. Buraya güzel bir hayır hasenat yapmış. Son cemaat yerinde iki tane köşelerde lepaye var. İki tane de burada sütun var. Bunlar taştan yapılmış şeylerdir. Kesme taştan yapılmıştır. Üzeri de ahşap merteklerle örtülüdür. Burada bir kitabe vardı. Onu sizlere göstermek istiyorum. Aslında iki kitabe vardı da biri kalmış. Diğeri yazılıyor efendim. O kesin. Kırılmış. O yazılıyor. O da yerine konacak. Ben şimdi burada kalmış olan kitabenin de bir ucunda kırık var. Demek ki restorasyonda dikkat etmediler. Ne yaptılar? Tabii kitabenin yeri de bu demir camlı olan pencerenin yanı değil. Bu kitabenin yeri şu kapının üstü olması lazımdı. Ama orada bir üst kitabe daha var diyor kitaplarda. Demek ki bu kitabe yanda da olabilir. Sağ yanda veya sol yanda. Bu inşa kitabesi. Yani bu yapıyı kim yaptırdı? Onu manzum olarak anlatmışlar. Müsaade ederseniz teberrüken onu okuyayım.

Barekallah. Cami-i Rana Bedi'ün Nizam oldu mescit. Mabedi meşhut ve illa secdegahı müminin ve muhiti feyzi ilahi. Köprülü Elhac İbrahim Ağa himmet kıldı. O sağdaki kitabe 5 satırlık 2 bölüm halinde. Sağdaki bölümün yukarıdan aşağıya efendim 4. yerinin efendim hatta 3. satırında görünüyor efendim. İbrahim Ağa yazısı görünüyor. Köprüsünü göremiyorum, orada bir tahrip olmuş. Dolayısıyla bu caminin inşa kitabesi olduğu kesin. İnşallah onu tamir ederken daha düzgün bir hale getirirler. Himmet kılıp eyledi bu resmi civarı rahmet ve gafletine, bu gafletine olmayacak, gufretine olacak. Kitap öyle şey etmiş, onu da düzelteyim, hiç olmasa kitabı yazanlar da dikkat etsinler. Müstağrak edip, yani hani ganimete boğmak var ya efendim, müstağrak etmek. Eylemişti şanını meşkura, geldi ve şurada erişti. Meyve darına ve bahtın kıldı İbrahim'e lebeyk Allah Teala. Şimdi burada bir kitabe daha vardı. O kitabe yazılıyor, hazırlanıyor. Onun için de ben o kitabeyi şimdi sizlere, burada bende yazılı metin var. Kitaplara da geçmiş bu. İnşallah yerine konduğunda o metinde ileride birileri gelip çekerlerse bizden sonra, biz bir daha herhalde nasip olmaz gelemeyiz. Bunları kitaplardan alıp koyarlar. Caminin içerisinde minberi de mihrabı da güzel restoreden geçmiş ama eşyalar bir yerlerde toplu. Biz size yine minber ve mihrabı ve caminin içini, tavanını orada bir şöyle bir görüntüsünü hiç olmazsa seyrettirmek istiyoruz. Caminin içi inşaat halinde ve restorasyon devam ettiği için bizim gidip de orada kamera karşısında bunları anlatmamız yasal olarak da uygun değil. Kaza falan olma ihtimali olduğu için de zaten sağlık yönden de uygun değil. Biz Limasol'daki İbrahim Ağa, Köprülü İbrahim Ağa'nın camini anlatmak suretiyle bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra daha başka yerlerde, daha başka eserlerin önünde buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.

0: Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tevviz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kalbin ana bendeyle, tedbirini terk eyle, takdirini derk eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hallak-u Rahim oldur, Razzak-u Kerim oldur, Faal-u Hakim odur, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil kadıyı hacatı, kıl ana münacatı, terk eyle muradatı, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir iş üstüne düşme, olduysa inat etme, haktandır o reddetme, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Haktandır bütün işler, boştur gamu teşvişler. Ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle, tevvizi umur eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen adli zulm sanma, teslim ol nara yanma, sabret sakın usanma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bir nicedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde. Derman eder her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle. Hayrani hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
1: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT efendim.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah-u Teala'nın farzlardan sonra en çok sevdiği iş, bir mümini sevindirmektir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim, Allah kelamıdır. Sevgili dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim nazm-ı ilahidir. Nazm, lügatta incileri ipliğe dizmeye denir. Kelimeleri de inci gibi yan yana dizmeye nazm denilmiştir. Şiirler birer nazmdır. Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri Arabidir. Fakat bu kelimeleri yan yana dizen Allahü Teala'dır. Bu kelimeler Allahü Teala tarafından dizilmiş olarak ayetler halinde gelmiştir. Cebrail aleyhisselam bu ayetleri bu kelimelerle ve bu harflerle okumuş, Muhammed aleyhisselam da mübarek kulaklarıyla işiterek ezberlemiş ve hemen eshabına okumuştur. Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Kur'an-ı Kerim, Muhammed aleyhisselamın mucizelerinin en büyüğüdür ve insan sözüne benzememektedir. Muhammed aleyhisselam ahirete teşrif ettiği sene, Hazreti Ebu Bekir bir heyete bütün Kur'an-ı Kerim'i kağıt üzerine yazdırdı. Böylece Mushaf denilen bir kitap meydana geldi. 33 bin sahabi bu Mushaf'ın her harfinin tam yerinde olduğuna söz birliğiyle karar verdi. Hazreti Osman hicretin 25. senesinde 6 tane daha Mushaf yazdırıp 6 bölgeye gönderdi. Bugün bütün dünyada bulunan Mushaflar hep bu yedisinden yazılıp çoğalmıştır. Aralarında bir nokta farkı bile yoktur. Peygamber Efendimiz kimseden bir şey okumamış, öğrenmemiş, hiç yazı yazmamışken ve seyahat etmeyen ve geçmişlerden ve etraftakilerden haberi olmayan insanlar arasında hasıl olmuşken, Tevrat'ta ve İncil'de ve bütün başka kitaplarda yazılı şeyleri bildirdi. Geçmişlerin hallerinden haber verdi. Her dinden, her meslekten ileri gelenlerin hepsini hüccet ve burhanlar söyleyerek susturdu. En büyük mucize olarak Kur'an-ı Kerim'i ortaya koydu ki, 6236 ayetinden biri gibi söyleyemezsiniz diye meydan okuduğu halde, kimse 1400 bu kadar seneden beri dünyanın her tarafında bütün İslam düşmanları el ele vererek, mallar, servetler dökerek uğraştıkları halde söyleyemedi. Şimdi de gayrimüslimler milyonlar dökerek bütün güçleriyle çalıştıkları halde söyleyemiyorlar. Hele o zaman Araplarda şiir, edebiyat, fesahat ve belagat her şeyden ileri gidip en güvendikleri başarıları olduğu halde Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey söyleyemediler. Kur'an-ı Kerim'e böyle galebe çalamayınca çokları insafa gelip Müslüman oldu. İman etmeyenleri de İslamiyet'in yayılmasını önlemek için savaşmaya mecbur oldu. Kur'an-ı Kerim'de kimsenin yapamayacağı, söyleyemeyeceği şeyler sayılamayacak kadar çoktur. Burada altısını bildirelim. Birincisi, icaz ve belagattır. Yani az sözle, pürüzsüz ve kusursuz olarak çok şey anlatmaktır. İkincisi, harfleri ve kelimeleri Arap harflerine ve kelimelerine benzediği halde, ayetler, yani sözler ve cümleler onların sözlerine ve şiirlerine hiç benzemiyor. Kur'an-ı Kerim insan sözü değildir, Allah kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'in yanında onların sözleri cam parçalarının elmasa benzemesi gibidir. Dil mütehassısları bunu pek iyi görüyor ve teslim ediyor. Üçüncüsü, bir insan Kur'an-ı Kerim'i ne kadar çok okursa okusun bıkmıyor, usanmıyor. Arzusu, hevesi, sevgisi ve zevki artıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in tercümelerinin ve başka şekillerde yazmalarının ve diğer bütün kitapların okunmasında böyle arzu ve lezzet artması olmuyor. Usanç hasıl oluyor. Yorulmak başkadır, usanmak başkadır. Dördüncüsü, geçmiş insanların hallerinden bilinen ve bilinmeyen birçok şey Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Beşincisi, İleride olacak şeyleri bildirmektedir ki bunlardan çoğu zamanla meydana çıkmış ve çıkmaktadır. Altıncısı,
kimsenin hiçbir zamanda hiçbir surette bilemeyeceği ilimlerdir ki Allahü Teala ilimlerin evvelini ve ahirini Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim hiçbir dile, hatta Arapçaya da tam tercüme edilemez. Herhangi bir şiirin kendi diline bile tam tercümesine imkan yoktur. Ancak izah edilebilir, açıklanabilir. Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamak için tercümesini okumamalıdır. Bir ayetin manasını anlamak demek, Allahü Teala'nın bu ayette ne demek istediğini anlamak demektir. Bu ayetin herhangi bir tercümesini okuyan kimse murad-ı ilahiyi öğrenemez. Tercüme edenin bilgi derecesine göre anlamış olduğunu öğrenir. Bir cahilin yaptığı tercümeyi okuyan da Allahü Teala'nın dediğini değil, tercüme edenin anladım sanarak kendi kafasından anlatmak istediğini öğrenir. Köylüye ait bir kanunu hükümet doğruca köylüye göndermez. Çünkü köylü okuyabilse bile anlayamaz. Bu kanun önce valilere gönderilir. Valiler iyi anlayıp izahını ekleyerek kaymakamlara, bunlar da daha açıklayarak beldelere gönderir. Beldelerde de bu açıklamalar yardımıyla kanun iyi anlaşılabilir ve muhtarlara anlatılır. Muhtar yalnız okumakla anlayamaz. Muhtar da ancak köylü diliyle köylüye söyler. İşte Kur'an-ı Kerim de ahkam-ı ilahiyedir. Kanun-ı Rabbani'dir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de kullarına saadet yolunu göstermiş ve kendi kelamını insanların en yükseğine göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'in manasını yalnız Muhammed Aleyhisselam tam anlar. Başka kimse tam anlayamaz. Eshab-ı kiram ana dili olarak Arabi bildikleri, edip ve beli oldukları halde bazı ayetleri anlayamaz, Resulullah'a sorarlardı. Hazreti Ömer bir gün geçerken Resulullah'ın Hazreti Ebu Bekri Sıddık'a bir şey anlattığını gördü. Yanlarına gidip dinledi. Sonra başkaları da gördüyse de gelip dinlemeye çekindiler. Ertesi gün Hazreti Ömer'i görünce, "Ya Ömer, Resulullah dün size bir şey anlatıyordu, bize de söyle öğrenelim," dediler. Çünkü daima benden duyduklarınızı din kardeşlerinize de anlatınız, birbirinize duyurunuz buyururdu. Hazreti Ömer dün Ebu Bekir Kur'an-ı Kerim'den anlayamadığı bir ayetin manasını sormuş, Resulullah ona anlatıyordu. "Bir saat dinledim, bir şey anlayamadım," dedi. Çünkü Hazreti Ebu Bekir'in yüksek derecesine göre anlatıyordu. Hazreti Ömer o kadar yüksek idi ki, "Resulullah, ben peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra peygamber gelmeyecektir. Eğer benden sonra peygamber gelseydi Ömer peygamber olurdu," buyurdu. Böyle yüksek olduğu ve Arabi'yi çok iyi bildiği halde Kur'an-ı Kerim'in tefsirini bile anlayamadı. Çünkü Resulullah herkese derecesine göre anlatıyordu. Hazreti Ebu Bekir'in derecesi ondan çok daha yüksekti. Fakat bu da, hatta Cebrail aleyhisselam dahi Kur'an-ı Kerim'in manasını, esrarını Resulullah'a sorardı. Kur'an-ı Kerim'in manasını yalnız Muhammed aleyhisselam anlamış ve hadis-i şerifleriyle bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden odur. Doğru tefsir kitabı da onun hadis-i şerifleridir. İslam düşmanlarının, bid'at sahiplerinin Kur'an-ı Kerim'i bozmak için yaptıkları bazı tefsir ve tercüme kitapları birer zehirdir. Bunları okuyan genç zihinlerde bir takım şüpheler, itirazlar hasıl oluyor. Zaten din bilgisi az olanların İslamiyet'i öğrenmek için tefsir ve hadis-i şerif okuması uygun değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifi yanlış anlamak veya şüphe etmek insanın imanını giderir. Yalnız Arapça bilmekle tefsir ve hadis anlaşılmaz. Arapça bilenleri din alimi sanan aldanır. Dünyada ana dili Arapça olan, Arap edebiyatını iyi bilen çok papaz vardır. Fakat hiçbirinin İslamiyet'ten haberi yok. Kur'an-ı Kerim'in hakiki manasını anlamak, öğrenmek isteyen bir kimse, din alimlerinin kelam ve fıkıh ve ahlak kitaplarını okumalıdır. Bu kitapların hepsi Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden alınmış ve yazılmıştır. Kur'an tercümesi diye yazılan kitapların çoğundan doğru mana anlaşılmaz. Yani Kur'an-ı Kerim'in hakiki manası anlaşılmaz. Okuyanları, bunları yazanların fikirlerini, düşüncelerini ve maksatlarına esir eder ve dinden ayrılmalarına sebep olur.
Kur'an-ı Kerim'in her ayeti, her kelimesi, her harfi, maddi ve manevi her derde şifadır.

0: İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dünya malına ve mevkiine kavuşmak için uğraşıp da ansızın bırakıp gidenlerden ibret almalıdır.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. İslam'a hizmet farzdır. Ahmet Mekki Efendi Kadıköy müftüsüyken dine hizmet yolunda vefat etti şehiden. Bu zat buyuruyor ki, bu İslam alimleri kitap yazıp yaydılar İslami ilimleri. Denilse ki alimler yazdı da bunca kitap, niçin kitap yazmakla uğraşmadı hiç ashab? Deriz ki Cenab-ı Hak eshab-ı kiram için Kur'an-ı Kerim'de buyurdu, cihad edin. Bu cihad emriyle 124 bin kadar sahabe hemen çıkıp dünyaya dağıldılar. Afrika'ya, Mısır'a, Hindistan ve Asya'ya terk-i diyar ederek gittiler atlı yaya. Allah'ın bu dinini oralara yaydılar. Hiç kitap yazmak için vakit bulamadılar. Hepsi evi barkını, evliyse zevcesini, hiç dönmemek üzere terk ettiler hepsini. Gittikleri yerlerde küffarla cenk ettiler. Çoğu şehit düşerek geriye dönmediler. Onların hanımları ne de çok sabırlıymış ve onların evladı ne sabırla evlatmış. Ne de mücahitlermiş giden ashab-ı güzin, canlarını verdiler dövüşüp Allah için. Hem vakıf değillerdi o yerlerin diline, alışık değillerdi hem de iklimlerine. En ücra yerlerinde nitekim bu dünyanın kabirleri mevcuttur sahabe-i kiramın. Terk-i vatan ederek gittiler niye acep? İslam'ı o yerlere ulaştırmak için hep. Çünkü emretmişti ki Hak Teala onlara, cihad edip bildirin bu dini insanlara. Daha sonra alimler görüp bu sahabeyi, onlardan öğrendiler her dini meseleyi. Onlardan aldıkları bilgileri yazdılar. Sonra o kitapları her tarafa yaydılar. O halde alimler de yaptılar bu hizmeti. Çünkü onlar yaydılar ilmi, İslamiyeti. Hatta çoğu alimler bu hizmetin yanında kılıçla harp ettiler savaş meydanlarında. Alimler din ilmini sahabeden aldılar. Daha sonrakilere aynen ulaştırdılar. İslam'a hizmet emri eshaba değil yalnız. Bütün Müslümanlara farzdır, hiç istisnasız. Ta kıyamete kadar gelecek Müslümanlar, herkes iktidarınca bunu yapmalıdırlar. Velakin bu hizmeti hatır gönül yıkmadan, tatlı dil, güler yüzle yapmalı kalp kırmadan. Emri maruf yaparken kalp kırılırsa eğer, o hizmet sevap değil, günah olur bu sefer. En iyisi birine bir İslam kitabını vererek kazanmaktır bu cihat sevabını.

Haris el-Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar ki, eziyetlere katlanmak, kızmamak, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak güzel ahlaktandır.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 8 Eylül Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu program sizler için Ataoğlu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de İsmail Kapan'ın "Seçim tahminleri nasıl gidiyor?" başlıklı makalesini sunuyorum.

Seçimlere daha 2 yıla yakın zaman varken her nedense kamuoyu araştırmaları ön plana çıkarılıyor. Özgür Özel CHP liderliğini ele geçirince seçim diye tutturmuştu. Oysa sandığın üzerinden yalnızca 1 yıl geçmişti. Seçimlerin olağan tarihi Mayıs 2028. Erken seçim ihtimali de değerlendirildiğinde Ekim-Kasım 2027 veya en geç Nisan 2028'de halkın önüne sandık konulabilir. Oldukça esnek bir konu. Değişen dinamiklere göre yeni şekillenmeler olabilir pekala. Bu köşede pek sık kamuoyu araştırmaları yayınlama tercihimiz yok. Genel sebebi de şudur. Yapılan tahminlerle sandık neticelerinin çoğu kere fazlaca farklı olması. Şüphesiz anket araştırmalarını çok dikkatli ve ilmi usullerden ayrılmadan gerçekleştiren, yani işini iyi yapan şirketlerin hakkını teslim etmek gerekir. Sayıları fevkalade az olsa da ortaya koydukları kamuoyu araştırmalarının seçim sandığıyla benzerlik göstermesi takdire şayandır. Bu manada bazı kuruluşların geçmişte ilan ettikleri sonuçların %90'lar mertebesinde gerçekçi çıkması önemli bir husus. Ancak beri tarafta ekonomik veya ideolojik dürtülerle işi gayri ciddiliğe vardıran ve arzusunu halkın temayülü gibi göstermeye yeltenenlere de itibar etmemek lazım. Türkiye'nin siyasi tarihinde unutulmaz seçim tahminleri hayli fazladır. Seçim gecelerinde bu sebeple çok komik şeyler de yaşanmıştır. Mesela 2018 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce'nin seçimi kazanmakta olduğuna dair tuhaf yayınları unutmak mümkün mü? En sonunda oylarının %30.60 olduğu kesinleşen İnce, "Adam kazandı kardeşim" diye havlu atmak zorunda kalmıştı. Fakat son ana kadar belli bir grup halkın iradesini görmezden gelerek kendilerince hayal kuruyorlardı. Aynı şekilde 2023'te CHP'nin adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, birinci turda %44.88, ikinci turda %47.82 alırken, yine aynı taife ısrarla ve inatla CHP adayının kazanmakta olduğunu üfürmeye devam etmişti. Hatta bu konuda müstakbel Cumhurbaşkanı yardımcıları olarak isimleri lanse edilen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, seçim gecesi özel olarak televizyonlarda çok yüksek oyla seçimleri almakta olduklarını ve kesin şekilde kazandıklarını iddia etmekten kaçınmamışlardı. Böyle örnekleri çoğaltabiliriz. Bazı çok meşhur ve şişirilmiş kamuoyu araştırma şirketlerinin defalarca utanç verici sonuçlar ilan ederek rezil olmaktan kaçınmadığını hatırlatmakla yetinelim. Nasıl olsa halk onları yakından tanıyor. Şimdilerde yine seçim meselesi sık şekilde gündemin üst sıralarına taşınmaya çalışılıyor. Bazıları çok erkenden eteğindeki taşları dökmeye başladı. Bazıları dediğimiz o malum kesim şimdiden seçimleri olmuş bitmiş gibi görüp Özgür Özel'in yeni partisinin kesin favori olduğu ve iktidarın mutlak olduğu yolunda üfürmelerle zihin bulandırmaya çalışıyor. Hatta bunların bazıları AK Parti sonrası iktidarın yapısı ve muhtemel politikaları konusunda bol bol ahkam kesiyor. Enflasyon ve hayat pahalılığı gibi her devrin bitmeyen problemini ajite ederek buradan seçmen iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Bu kurgu üzerinden de makyajlı seçim anketleri yayıyorlar. Şüphesiz bu üfürmelerin neticesi de geçmiştekiler gibi tahakkuk edecektir ama bahsini ettiğimiz amansız muhalifler teflon tava gibi hiçbir şey olmadan kenara çekilip alışık olduğu üzere pişkinliğini sürdürecektir. AK Parti'yi yakın zamana kadar CHP'nin, şimdilerde ise yeni partinin 10 puan hatta daha fazlası oranda gerisine düşürenler yarın halkın yüzüne nasıl bakarız gibi bir endişe taşımıyor. Çünkü yeterince pişkinler. Velakin bir de gerçekler var ki o gerçekler eninde sonunda ortaya çıkar. Tekrar hatırlatalım ki objektif çerçevede yapılan kamuoyu araştırmaları elbette toplumun gerçek temayülünün takip edilmesi bakımından çok yararlı ve gereklidir. Ne var ki o beklenen ve istenen objektif yaklaşım çok az görülüyor. CHP'nin oy oranlarını vaktiyle %60'lara çıkarabilen bir zihniyeti hangi objektif ölçüyle değerlendirmeye alacaksınız? Ama onlar hala kendilerini en objektif araştırmacı olarak sunmaktan kaçınmıyor. Hal böyle olunca kamuoyu araştırmalarında güvenirlik oranı da düşüyor ne yazık ki.
Yukarıda da işaret ettiğimiz üzere işini düzgün yapan ve halka saygılı biçimde hareket eden araştırma kuruluşlarının çalışmaları kıymetlidir ve bunlara yeteri derecede itibar gösterilmesi de gereklidir. Bu manada Arada Survey'in yaptığı son anket dikkat çekici. 26-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya göre bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna katılımcıların %35'i AK Parti cevabını verdi. İkinci sırada yer alan Yeni Parti ise %17'de kaldı. Seçimlere hayli zaman varken ve siyasette de kırılma ve dağılmalar hayli belirginken sorulan soruya verilen cevapların dağılımı ileriye dönük önemli ipuçları veriyor. Araştırmaya göre AK Parti %35 ile seçmen tercihlerinde ilk sırada yer aldı. Son aylardaki oy seyrinde %30'ların üzerinde konumunu sürdüren AK Parti, Ağustos 2026 araştırmasında da %35 seviyesinde ölçüldü. Araştırmanın ikinci sırasında Yeni Parti %17'lik oy oranıyla yer aldı. CHP'nin oy oranı %11.1 olarak araştırmaya yansıdı. Bu sonuçla CHP, AK Parti ve Yeni Parti'nin ardından 3. sırada yer aldı. Diğer partilerin oy oranı ise şöyle görünüyor. DEM Parti 9.8, MHP 8.9, İyi Parti 6.4, Anahtar Parti 3.4, Zafer Partisi 3.2, Yeniden Refah Partisi 2.3. Bakalım bu tahminler hangi oranda seçim sandığına yansıyacak.

Türkiye Gazetesi'nde İsmail Kapan'ın "Seçim Tahminleri Nasıl Gidiyor?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Bercan Tutar'ın "Küreselci Siyonist Çağın Kapanışı" başlıklı makalesini sunuyorum. Küresel siyasette jeopolitik mücadelenin baskın olduğu bir süreçten geçiyoruz. Jeopolitika demek, rasyonelite demektir. İdeolojik, dini, mezhebi, etnik veya ekonomik güç paylaşım mücadelesinin aksine jeopolitik rekabette aktörler daha makul, daha pragmatist ve daha gerçekçi davranır. Bu bağlamda şu an dünyamızın geçtiği süreçle geleceğine dair muhtemel senaryolarda abartılı ideolojik söylemlere fazla iltifat edilmemesi gerekir. Bazı bölgesel ve yerel aktörlerin gerilimleri tırmandırma stratejilerine de fazla itibar etmemek lazım. Haliyle Almanya'daki sağ partilerin yükselişine de, Latin Amerika'nın yeniden Amerika liderliğinde şekillenmesine de, Ukrayna ve İran savaşları başta olmak üzere Gazze'deki soykırıma da, Suriye, Irak, Libya, Yemen, Somali ve Sudan'daki gelişmelere de, Rusya, Çin ve ABD arasındaki yeni küresel konsensüse de, Türkiye gibi güçlerin yükselişlerine de bu rasyonel mercekten bakmakta fayda var. Aksi halde dünyanın gidişatını manipülatif sonuçlar üzerinden yorumlayıp küresel ve bölgesel dönüşümlerin lokomotifi konumundaki nedenleri bypass ederiz. Bu yüzden Soğuk Savaş dönemindeki ideolojik rekabetle Soğuk Savaş sonrası tedavüle sokulan medeniyetler çatışması eksenli kültür, aidiyet, mezhep ve etnik kimlik temelli postmodern stratejilerin artık tükendiği bir aşamadan geçiyoruz. Jeopolitik kaygılar diğer bütün sorunları ya arka plana itiyor ya da bir çözüme zorluyor. Dolayısıyla küreselci siyonist çağ her alanda kapanıyor. İdeolojik, etnik ve dini çatışmaların dönemi sona eriyor. Çünkü jeopolitik mücadele aşamasında fanatizme yer yoktur. Bu nedenle küresel merkez kendinden başlayarak bütün dünyayı yeniden real politik verilere göre formatlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın iktidara gelmesi, Müslüman sosyalist Zohran Mamdani'nin New York Belediye Başkanlığı'nı kazanması, yaklaşan ara seçimlerde Siyonist lobinin adayları yerine Müslüman senatör adaylarının yarışlardan zaferle çıkması, Amerika'nın Afganistan'ı Taliban'a yeniden teslim etmesi, Suriye'de Ahmet Şara liderliğindeki Müslüman çoğunluğun Esad liderliğindeki Nusayri azınlığa dayalı rejime son vermesi, Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerindeki sağın yükselişinin Amerika tarafından desteklenmesi, İran ve Siyonist İsrail rejimleri üzerindeki jeopolitik baskının artırılarak ideolojik tavır değişikliğine zorlanmaları ve benzeri gelişmeler içine girdiğimiz yeni çağın ayrıcı niteliklerinden sadece birkaç tanesi. Jeopolitik çağın en belirleyici unsuru ise büyük güçlerin ideolojik mercekleri terk etmesidir. Özellikle ABD'nin önderlik ettiği bu yeni strateji büyük güçleri daha fazla ortak hareket etmeye zorluyor. Zira ABD Başkanı Trump'ın Rus ve Çinli mevkidaşlarına yönelik dışlayıcı ideolojik stratejiyi terk edip rakiplerini kültürel ve siyasi açıdan meşrulaştırması küresel mücadelenin dinamizmini yeniden şekillendirmeye başladı. Haliyle dünya bir 3. Dünya Savaşı'ndan ziyade 3. bir küresel uzlaşıya doğru ilerliyor. 3. Dünya Savaşı çıkacak ifadesi real politik analizlerden ziyade bir ruh ve ideolojik zihniyet hali olarak görülmeli. Evet, her yerde işler rayından çıkıyor. Fakat işlerin ve siyasetin raydan çıkması küresel bir çatışmadan ziyade tarafları küresel, bölgesel ve ulusal bir uzlaşıya zorluyor. Askeri, sosyoekonomik ve siyasi düzeyde yeni toplumsal mutabakatlar oluşuyor. Hasılı kelam, bölgesel çaptaki tehlikeli vektörlerin yükselişe geçmesi, küresel düzeydeki real politik yörüngeyi değiştirmekten hala çok uzak. Son olarak, anti-küreselci ve anti-siyonist olduğu için aşırı sağcı diye yaftalanan AfD'nin Almanya'da sandık zaferinin statükocu ezberleri bozması bizi şaşırtmamalı. Avrupa'da yeni yeni başlayan bu tarz anormal gelişmeler artık dünyanın her yanında yeni çağın normaline dönüşecek. Dolayısıyla her şeye hazırlıklı olmak lazım.
Bunlar daha başlangıç. Zira her sürpriz gelişme unutmayalım ki küreselci Siyonist çağın sonunu daha da hızlandırıyor. Sabah gazetesinde Bercan Tutar'ın Küreselci Siyonist Çağın Kapanışı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Sefer Levent'in Para Kıtlığı Faturayı Kabartacak başlıklı makalesini sunuyorum. Ve o faturayı, o yarışta en yüksek bedeli, paraya en fazla ihtiyaç duyanlar ödeyecek. Yanlış anlaşılmasın. Dünyada para elbette bitmez. Bankalarda, fonlarda, emeklilik sistemlerinde trilyonlarca dolar var. Kıtlaşmaya başlayan şey, yatırımları finanse edecek ucuz ve uzun vadeli para. Bu tehlikeye son olarak Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Kristalina Georgieva dikkat çekti. Georgieva geçtiğimiz günlerde Reuters'e yaptığı açıklamada gelişmiş ekonomilerde hızla büyüyen kamu borçları ve yükselen tahvil faizlerinin gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkelerin borçlarını kontrol altına almak için elde ettiği kazanımları tehdit ettiğini söyledi. Aslında Georgieva'nın uyarısının arkasında basit bir ekonomi kuralı var. Dünyanın en büyük ekonomileri giderek daha fazla borçlanıyorsa, aynı paraya talip olan diğer ülkeler de daha yüksek bedel ödemek zorunda kalıyor. Bunun en çarpıcı örneği Amerika Birleşik Devletleri. Amerikan federal borcu kısa süre önce tarihinde ilk kez 40 trilyon dolar sınırını geçti. Üstelik mesele yalnızca borcun büyüklüğü değil, yükselen faizler nedeniyle bu dev borcun çevrilmesi de giderek pahalı hale geliyor. Tahvil piyasaları mesajı vermeye başladı bile. Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi %4.8 civarına kadar yükselirken, dünyanın diğer büyük ekonomilerinde de uzun vadeli faizler yıllardır görülmeyen seviyelere çıkıyor. Normal şartlarda dünyanın en büyük ekonomilerinin tahvilleri küresel tasarrufların güvenli limanıdır. Fakat devletlerin borçlanma ihtiyacı büyüdükçe piyasadan çektikleri para da artıyor. Ve bu kez karşılarında yeni bir rakip var. Yapay zeka. Yapay zeka devriminin bugüne kadar daha çok çipleri, veri merkezlerini ve elektrik tüketimini konuştuk. Bir de işin finansman tarafı var. Yapay zeka için gerekli veri merkezleri ve altyapı yatırımlarının 2030'a kadar 5-7 trilyon dolara ulaşabileceğine yönelik tahminler var. Sadece 2026'daki yapay zeka bağlantılı yatırımların 1 trilyon dolara aşması bekleniyor. Daha da önemlisi, teknoloji devlerinin kasalarındaki nakit artık bu yarışın finansmanına yetmiyor. Bu şirketler tahvil piyasasına geliyor. Morgan Stanley'in tahminine göre küresel yapay zeka bağlantılı borçlanma 2026'da yaklaşık 570 milyar dolara ulaşabilir. Amerikan teknoloji şirketleri kendi ülkelerindeki parayla da yetinmiyor. Amazon ve AlphaNet gibi devler Euro cinsi tahvil çıkararak Avrupa'nın tasarruf havuzuna yönelmiş durumda. Amerikalı teknoloji şirketlerin bu yıl Euro cinsi tahvil ihracı yaklaşık 40 milyar euroya ulaştı. Avrupa Merkez Bankası araştırmacılarının dikkat çektiği risk önemli. Amerikan teknoloji devleri Avrupa'daki tasarrufları kendilerine çekerken Avrupalı şirketlerin finansmana erişimini zorlaştırabilir. Yani ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. Bir tarafta borçlarını çevirmek isteyen devletler, diğer tarafta yapay zeka yarışını finanse etmeye çalışan teknoloji şirketleri. Üstelik liste burada bitmiyor. Dünyanın enerji dönüşümü için trilyonlarca dolara ihtiyacı var. Savunma harcamaları hızla artıyor. Elektrik şebekelerinin yenilenmesi gerekiyor. Veri merkezleri kuruluyor, altyapı yatırımlarının finansmanı gerekiyor. Hepsi aynı küresel tasarruf havuzuna kepçe sallıyor. Amerika'dan Avrupa'ya ve Japonya'ya kadar uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselmesi, küresel sermaye maliyetinin yukarı doğru hareket ettiğini gösteriyor. Bunun faturası yalnızca zengin ülkelere çıkmayacak. Georgieva'nın uyarısının önemli tarafı tam da bu.
Gelişmekte olan ülkeler yıllarca bütçelerini düzeltip borçlarını azaltmaya çalışabilir, risk primlerini düşürebilir, ekonomilerine güven sağlamaya uğraşabilir. Ancak dünyanın büyük ekonomileri piyasadan devasa miktarda para çekmeye devam ederse sonuçta onların borçlanma maliyeti de yükselebilir. Çünkü sermaye sınırsız değil. Paranın kıt ve pahalı olacağı bir dönem Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü ülkemiz önümüzdeki yıllarda sanayisini dönüştürmek, enerji yatırımlarını yapmak, yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak, yapay zeka ve teknoloji altyapısını geliştirmek ve büyümesini finanse etmek zorunda. Bunun için içeride oluşturulan tasarruf kadar dışarıdan gelecek uzun vadeli sermaye de önemli. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Türkiye açısından soru yalnızca para gelir mi olmayacak. Belki daha önemli soru şu olacak: para hangi fiyatla gelir?

Hürriyet gazetesinde Sefer Levent'in "Para kıtlığı faturayı kabartacak" başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Fadime Özkan'ın "Adidas, İsrail'in suç ortağıdır" başlıklı makalesini sunuyorum. Alman menşeli spor giyim markası Adidas son kampanyasını amputeler üzerine kurmuş. Tek ayağını kaybeden müşterilerinin kalan ayakları rahat etsin diye ayakkabı satışına başlamış Adidas. Reklam yüzü olarak da İsrailli bir askeri Shalev Biton'u seçmiş. Biton'un seçilme nedeni 2021'de 7 Ekim'den çok önce Gazze'ye yönelik bir saldırıda yaralanması ve ayağının bu nedenle ampute edilmesi. Yani Adidas, İsrail'in hakka, uluslararası hukuka ve küresel tepkiye rağmen Gazze'de işlediği insanlık suçlarını örtbas etmeye kalkmış. Maksat hem Gazze'deki acıyı ve suçları örtmek hem soykırıcı İsrail ordusu için empati, sempati üretmek. Halbuki Dünya Sağlık Örgütü ve Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 3 yılda Gazze'de yaklaşık 5 ila 6 bin kişi uzuv kaybı yaşadı. Bunların en az 1500'ü çocuk. İnsanın kanını donduran rakamlar bunlar. Gazze şartlarında ampute edildiler üstelik. Tıbbi yardıma, ağrı kesicilere, ödem ve enfeksiyon oluşumunu önleyecek ilaçlara ihtiyaçları vardı. Fizyoterapiste, psikiyatriste, rehabilitasyona, fiziksel ve ekonomik desteğe ihtiyaçları vardı. Kesilen kolun, bacağın sonradan takılacak proteze uygun şekillenmesi için sürekli bakıma ihtiyaçları vardı. Hiçbirine erişemediler. Gazze içinde oradan oraya sürüklendiler. Yıkıntıların, çadırların, tozun, çamurun içinde acı içinde hayata tutundular. Yaşıyorlar ama yaşlarına ve durumlarına uygun proteze ihtiyaçları var. Ama İsrail Gazze'ye protez girişine izin vermiyor. Çocuklar yerlerde sürünmesin, biraz da olsa hareket edebilsinler, birkaç dakikalığına da olsa ayağa kalkabilsinler diye atık plastik borulardan, tenekelerden protez yapıyor onları sevenler. İşte Adidas bunları görmeyelim, bilmeyelim, üzülüp de İsrail karşıtı tavır almayalım diye örtbas ediyor hepsini. Bu kadar net. O halde bu pervasızlığın, on binlerce masumun canı, kanı üzerine girişilen gösterişli umursamazlığın, kurbanlardan esirgenen empatinin katillere gösterilmesinin bir bedeli olmalı. Adidas, milyonlarca insanın şahitliğinde gerçekleşen katliamı örtbas ettiği, hakikati manipüle etmeye çalıştığı için dava edilmeli. Ürünleri boykot edilmeli. Bu markayla öncesinde bir şekilde anlaşma halinde olan kurumlar yeni duruma göre tavır almalı ki ya özür dilesin ya da iflas etsin. Katille işbirliği yapmanın bir sonucu olmalı çünkü. Adidas'ın tercihini son derece net burada. İsrail nasıl bir strateji gereği öldürüyorsa Adidas da rastgele reklam yapmıyor. Planlı, programlı, maksatlı, hesaplı iş yapıyor. Bu saatten sonra gidip Adidas'tan ürün alan herkes, Gazze'de anne babası, kardeşleri gözü önünde öldürülen, evi okulu başına yıkılan, kolu bacağı parçalanan, anestezi olmadan ampute edilen ve kesilen ayaklarının yeniden uzayıp uzamayacağını soran çocukların ahını üzerine almış demektir. İnsanlar rakamlara indirgenemez. İnsanın biricikliği sayı değeri üzerinden bilinemez. Bu cümleler hamaset değil, asla hakikat. Öte taraftan bir tekinin tırnağı bile İsrail'den kıymetli olan Filistinlilere yönelen saldırının boyutlarını ortaya koymak gerekiyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana ve sadece Gazze'de öldürdüğü insan sayısı Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 74 binden az değil. Yaralılar 174 binden fazla. Her biri hedef gözetilerek vuruldu bile isteye. Bu rakamlara açlıktan, ilaçsızlıktan, soğuktan, hastalıktan hayatını kaybedenler de ekli değil. Hastane, okul, ev, sığınak enkazlarından çıkarılan şehit cenazesi 1072 oldu. Bitmeyen bir nefretle, durdurulmayan bir canilikle saldırıyor terör devleti. Netanyahu'yla da sınırlı değil üstelik bu hisleri. Tel Aviv Üniversitesi'nin İbrani Üniversitesi ile bağlantılı Akkord adlı kuruluşun ayrı ayrı yaptığı anketlere göre İsrailliler %90'lara varan oranlarda Gazze'deki kayıpları önemsemiyor ve Gazze'deki durumdan rahatsız olmuyor.
Yahudi kamuoyunun %76'sı Gazze'de masum yok diye düşünüyor. 27 Ekim seçimlerinde İsrail'de iktidar değişse bile bu hastalıklı zihniyet, toplum destekli saldırganlık değişmeyecek. Adidas gibi destekçiler işte bunu kamufle ediyor. Nitekim 11 Ekim 2025 tarihli Gazze Barış Anlaşması'ndan sonra bile güya ateşkes varken 1352 kişiyi katletti İsrail. Dün de Vefa'yı öldürdüler. 36 yaşındaki babasıyla birlikte okula giden küçük bir kız çocuğuydu Vefa. 8 yaşındaydı. Son 3 yılı zaten savaştan, acıdan, açlıktan, susuzluktan, enkazdan, çadırdan ibaret. O yokluk içinde çocukların eğitimi için imkanların seferber edilip okulların bir şekilde açıldığı gün ilk kez okula gitmenin heyecanını yaşarken öldürüldü Vefa. Kitaplarına, defterlerine, kalemlerine kanı sıçradı küçük kızın. Adidas'ın üzerinden de damlıyor o kan. Star gazetesinde Fadime Özkan'ın "Adidas İsrail'in suç ortağıdır" başlıklı makalesini sundum. Sırada akşam

Böcek, yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu olarak yargılandığı mahkemeye her gün yeni bir itiraf dilekçesi veriyor. Bu konuda çok çalışkan olduğu aşikar. Hatta partinin güvenini nasıl kazandığına dair itirafları tamamen Özer'in övgülerini doğrular nitelikte. İmamoğlu'nun kendisinden yeniden adaylığı karşılığında 15 milyon euro istediğini, hatta bunun 5 milyonunu teslim ettiğini açıklamıştı. Böcek, rüşvetin teslimatıyla ilgili o kadar detaylı bilgiler verdi ki, bizlere sadece yoksulluktan bugünlere gelmesinde harcadığı emeğe saygı duymak kalıyor. CHP'li ve yeni CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından sonra 2 yıldır artık emek ve çalışkanlık kelimelerinin bu partide ne anlama geldiğini milletçe idrak etmiş bulunuyoruz. Anlayamadığımız şey, Özgür Özel'in 63 yaşındaki bir adam için tek bir cümlede 3 kez tekrarladığı delikanlı kelimesinin hikmetiydi. Meğer o da boşuna söylenmemiş. Özel'in tüm sözleri hikmet doluymuş. Öyle ya, CHP'de 24 yıldır siyaset yapan ve bu yılların neredeyse tamamında belediye başkanlığı görevinde bulunan Muhittin Böcek'i partiden daha iyi kim tanıyabilir? Tanımayanlar da zamanı gelince tanımışlar. Yalnız bu tanışıklığın bazı kadınlar için hiç de iyi bir deneyim olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü fuhşa zorladığı iddia edilen kadınların sayısı şimdiden 20'yi buldu. Soruşturma dosyasına göre bu kadınlardan 11'i belediye işe alınma vaadiyle, 9'u ev kirası ve maddi yardımlar karşılığında Böcek'in Konya altındaki evinin yolunu tutmuşlar. Aralarında 17 yaşında bir çocuğun da olduğu 5 mağdurun ifadeleri okunacak türden değil. İki kız kardeşin anlattıkları karşısında insan bu kadar da olmaz diyor. Muhittin Böcek'in bu çirkin organizasyon için belediyenin gençlik merkezi sorumlusu Tuğçe Güney'i görevlendirdiği iddiasıysa işin vehametini ortaya koyuyor. Uşak'ın tutuklu belediye başkanı Özkan Yalım da sevgililerini ve pavyonunda çalıştırdığı kişileri belediyede işçi olarak gösterip maaşa bağlamıştı. Partide işler böyle yürüyor demek ki. Bu arada Böcek hala CHP'den kovulmadı. Doğal olarak Özel'in yeni partisine de gitmedi. Şimdi ortaya saçılan bu rezalet sonrasında Böcek'e koro halinde çemkiren parti medyası yeni partiye geçme kararı alırsa ne yapacak? İtirafçı olduğu günden beri demediklerini bırakmayanlar bir anda delikanlılarını yine bağırlarına basacaklar mı? Hiç şüpheniz olmasın. Ardamarı çatlamaya görsün. Akşam gazetesinde Murat Özer'in Çalışkan Delikanlının Ar Damarı başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Refik Tuzcuoğlu'nun Yunan'a İsrail tuzağı başlıklı makalesini sunuyorum. Antik Yunan mitolojisinde deniz perisi Tetis, oğlu Aşil ölümsüz kılmak için Styx nehrinin sularına daldırırken onu topuğundan tutmuştu. Efsanenin yenilmez savaşçısı tam da vücudunun o tek korumasız noktasından vurularak tarihe karışmıştı. Atina yönetiminin İsrail'le imzaladığı yaklaşık 3.1 milyar avroluk devasa savunma paktına Aşil Kalkanı adını vermesi, bilinçaltındaki bu kadim kırılganlığın itirafı gibidir. 31 Ağustos'ta Tel Aviv'de atılan imzalar, iki ülke tarihinin en büyük askeri sözleşmesi olmanın ötesinde, Ege ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri ateşe atan, uluslararası hukuku hiçe sayan ve İsrail'in Türkiye'yi çevreleme stratejisinde Yunanistan'ı bir vekil karakola dönüştürmeyi hedefleyen tehlikeli bir sürecin tescili. Atina'nın Ajanda 2009 planı kapsamında şekillenen anlaşma, balistik tehditlere karşı Davut Sapan'ı, orta ve alçak irtifada Barak MX ve Spider bataryalarıyla yapay zeka tabanlı merkezi bir komuta kontrol ağını kapsıyor. Rus menşeli eski hava savunmasını devreden çıkaracak olan Yunanistan, hava sahasının beynini ve sinir sistemini bütünüyle Tel Aviv'e bağlayacak. Ne var ki modern harp sahası hiçbir kubbenin mutlak koruma sağlayamayacağını defalarca kanıtladı. Yoğun İHA sürüleri ve seyir füzeleriyle icra edilecek bir doyurma taarruzu karşısında milyarlarca

avroluk bataryaların kilitlenebildiği bir asimetri çağındayız. Türkiye'nin tamamen yerli imkanlarla inşa ettiği çok katmanlı çelik kubbe mimarisiyle füze ve taarruzi SİHA gücü karşısında Atina'nın ithal kalkanı askeri bir illüzyondan ibaret. Sistemin sahada tam kapasiteye ulaşması için öngörülen en az 35 aylık takvimse Türkiye'nin teknolojik sıçrama temposu düşünüldüğünde Atina adına derin bir stratejik boşluk. Meselenin İsrail cephesindeki motivasyonu ticari kazancın çok ötesindedir. Gazze ve Lübnan'daki saldırganlığı sebebiyle küresel arenada ağır bir meşruiyet krizi yaşayan Tel Aviv yönetimi Atina'yı diplomatik ve askeri bir can simidi olarak görüyor. İsrail'in kadim çevre doktrini Levant Havzası'ndaki yalnızlığını kırmak adına Türkiye'nin batı ve güney kanadını meşgul edecek yapay gerilim hatları kurma hezeyanına dayanır. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Afrika'ya uzanan oyun kurucu ağırlığı karşısında panikleyen İsrail, Atina-Lefkoşa hattını bir dış güvenlik koridoru, kordonu kılma peşinde. Mekke Savunma Paktı'nın ilk üst düzey toplantısının İstanbul'da gerçekleştirildiği gün Tel Aviv'in Atina ile masaya oturması tesadüf olmasa gerek. Ankara ile doğrudan çatışmayı göze alamayan Netanyahu aklı Yunanistan'ın tarihsel korkularını kışkırtarak fason bir tampon hat kuruyor. Atina ise güvenliğini tahkim ettiğini sanırken Orta Doğu'nun vekalet savaşlarının hedef tahtasına oturuyor. Aşil kalkanının en tehlikeli boyutu bu mobil füze bataryalarının gayri askeri statüdeki adalara konuşlandırılma niyetidir. Gayet açıktır oysa Lozan ve Paris anlaşmaları. Bu adalar Türkiye'nin güvenliği gözetilerek yalnızca silahsız kalmaları şartıyla Atina'ya devredilmiştir. Ortada fiili bir saldırı yokken sığınılan meşru müdafaa iddiası hukuken geçersizdir. Zira kurucu devir şartının böylesine çiğnenmesi adaların egemenlik zeminini doğrudan tartışmaya açar. Kıyılarımıza birkaç kilometre mesafedeki adaları yabancı füzelerle donatmak, Ege'yi barış havzası olmaktan çıkarıp namluların gölgesinde açık bir çatışma alanına dönüştürmektir. Yunan hükümetinin zafer naralarına rağmen derin bir huzursuzluk hüküm sürüyor Atina koridorlarında. Yunan askeri yayını, Militer, özgürlüğümüz artık İsrail'e bağlı manşetiyle egemenliğin Tel Aviv'e rehin verildiğini yazarken, muhalif basın anlaşmayı ulusal tuzak olarak nitelendiriyor. Topontiki gazetesi, Aşil kalkanı mı yoksa İsrail'in koltuk değneği mi sorusunu yöneltirken, sol muhalefet, halk, hayat pahalılığı altında ezilirken 3 milyar avronun soykırımla yargılanan bir rejime aktarılmasına isyan ediyor. Aşırı sağcı iktidar ortaklarının ise parlamentoda halkın Filistin duyarlılığını soytarılık olarak yaftalaması Atina'nın içine düştüğü ahlaki ve siyasi sıkışmışlığın somut bir resmi. Kıbrıs Rum basınından Politis'in de isabetle altını çizdiği gibi Doğu Akdeniz'de barış Türkiye'yi korkutmak için füzeler satın alarak sağlanamaz. En büyük kalkan ithal silahlar değil, rasyonel diplomasidir. Coğrafya başkalarının silahlarıyla veya fason kubbelerle değiştirilemeyecek kadar katı bir hakikattir. Atina yönetimi Tel Aviv'in bölgesel hırslarına vekillik ederek güç devşirdiğini zannederken aslında kendi hava sahasının ve bağımsızlığının şalterini yabancı ellere teslim ediyor. Sırtını yabancı başkentlerin jeopolitik ajandalarına dayayanların edindiği kalkanlar gün gelir onları koruyan bir zırh değil tam da efsanedeki gibi topuklarından vuran ölümcül bir zafiyete dönüşüverir. Yeni Akit gazetesinde Refik Tuzcuoğlu'nun Yunan'a İsrail tuzağı başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
2: TGRT FM.
3: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 28, Sure, Haşr Suresi 10-24. Ayetler, Mümtehane Suresi 1-13. Ayetler.
1: Sayfa 546-550.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Seyyid Taha-i Hakkari rahmetullahi aleyh. Allah seni seviyor mu? Taha-i Hakkari ki halis Allah adamı, onu gören kimsenin giderdi hüznü gamı. O bir gün buyurdu ki, Rabbimiz bir kuluna acır onu severse iki şey verir ona. Önce ona tanıtır sevdiği bir kulunu. Onun vasıtasıyla kendine çeker onu. İkinci olarak da ona iyi münasip, yani hayırlı bir iş, bir meslek eder nasip. Sahabe tanıyınca Peygamber-i Zişanı, nasıl çok yükseldiyse şerefleri ve şanı, onun varislerini tanıyan kimseler de öyle çok yükselirler ulvi derecelerde. Çünkü Resulullah'ın varisini tanımak, onu tanımak gibi kıymetlidir muhakkak. İslam alimleridir Resul'ün varisleri. Zira dini yaymaktır ortak vazifeleri. Ashabı arasında ne ise bir peygamber, talebe arasında öyledir bu alimler. Aynı hürmet, itaat, aynı saygı ve edep, bu büyüklere dahi göstermek gerekir hep. Çünkü Resulullah'ın kalbinden çıkan nurlar, onların kalplerinden cihana yayılırlar. Varis şu kimsedir ki, murisi her kim ise, onda olan her şeyden almıştır o da hisse. Bir günde vaazında buyurdu, ey insanlar, ölümü yadınızdan çıkarmayınız zinhar. İnsanlar uykudadır, uyanırlar ölünce. Hesaba çekilirler her şeyden ince ince. Aşikare olunca o gün her günahımız, ne kadar mahcup olur, ne de çok utanırız. 5 vakit namazımda hep dua ediyorum. Ya Rabbi, bizi o gün mahcup etme diyorum. Siz öyle yaşayın ki İslam'a tam uyarak, cehenneme girmesin kimse size bakarak. Hayra vesile olun, olmayın şerre alet. Zira bu insan için çok büyük bir felaket. Onların kazandığı o günahlar hep zira, size dahi yazılır oldukça o şer icra. Eğer hayra vesile olursak çok iyidir. Yazılır bize dahi o işten sevap ecir. Ve beni seviyor mu acaba Cenab-ı Hak diye merak edersen yaptığın işlere bak. Eğer hayırlı ise bil seni sevdiğini, değilse sevmiyordur, düzelt hemen halini. Dinden bir meseleyi bir kimseye öğretmek, 100 ömre sevabından daha kıymetlidir pek. Sonra hatırlayın ki sık sık ölümünüzü, ölümü çok düşünmek uzatır ömrünüzü. Hatta mevti düşünmek kalpleri ferahlatır. Dünyayı düşünmekse ömrü daha kısaltır. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerin evliya kiram büyüklerinden olan İmam Rabbani Kudüs'e soruf buyuruyorlar ki, dünyayı maksat edinmemeli. Dünya nefsin arzularına yardımcıdır. Dünya ve ahiret bir arada olmaz. Dünyaya düşkün olmak günahların başıdır. Dünyaya düşkün olanlar ahirette zarar görür. Dünyaya düşkün olmamanın ilacı ise İslamiyet'e uymaktır buyuruyor İmam Rabbani Kudüs'e soruf.
0: Bugün salı ya, salı günleri bela yağarmış. Dolayısıyla bir salı duası varmış. Onunla daha önce bahsetmemiştiniz.
1: Nerede yazıyormuş ki ben de bilmiyorum. Ben zaten
0: sizin
1: köyden geldim,
0: bilemiyorum. Sizin okuduğunuz kitaplarda yok muydu?
1: Pazartesi duası, salı duası, çarşamba duası.
0: Salı günü gökten bela yağarmış. Bu yüzden salı duasını okumak lazımmış.
1: Efendim, muteber kitaplarda böyle bir şey yok. Böyle bir şey de rastlamadık. Böyle bir şey de rastlamadık. Ve Allah-u Teala günler ve aylar içerisinde herhangi bir ayrım yapmamış. Günler içinde de, aylar içerisinde de herhangi bir ayrım söz konusu değil. Ha, bazılarına kıymet vermiş.
0: Mesela cuma.
1: Cuma günü kıymetlidir. Aylardan da bazılarına kıymet vermiş. Mesela Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı. İbadet yaptığımız aylar var mesela Zilhicce, Kurban ve Hacca. Ondan sonra Kameri takvimin yılbaşı olarak Muharrem ayı, Hicri yeni yıl orada oluyor ilk günü, ilk gecesi ve Aşure günü orada oluyor. Rebiyül Evvel ayında Peygamber'in dünyayı şereflendirdiği için Mevlid Kandili orada oluyor.
0: Mevlid Kandili var.
1: Ya enteresan ya, insanlar Peygamber Efendimiz'e ne kadar düşman olmuşlar ya. Bizim Türkiye Gazetesi'ndeki o Mevlid Kandili'ndeki o Mevlid Kandili yazısına adam aynı şekilde nasıl köpürmüş. Ve bir de bir ifade kullanmış. Bu kadar yalanı diye bir araya nasıl getirebildin diye. Allah Allah, adama bak ha. Yani demek ki Peygamber Efendimiz'e ne kadar düşman. Ha, surete bu. Hani derler ya, kustu bozuna bürünmüş canavar diye. Aynen öyleler yani. Müslüman görünen. Mürtedler, kafirler. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Şerlerinden de muhafaza eylesin inşallah Teala. Dolayısıyla okunacak dualar, şeyler falan saat tebliği de İslam ahlakında var. Onlar okusunlar, gerisini boş versinler.
0: Bir dinleyicimiz var, onu alalım yayına. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Kolay gelsin.
0: Sağ olun siz efendim.
2: Allah sizin emekleri geçti. Allah sizden razı olsun. Düğün herkesin emeğine Allah razı olsun. Emeği geçtiler.
1: Amin efendim. Allah Cenab-ı Hak sizden de razı olsun. Buyurun.
2: Benim Allah sizden razı olsun. Eşimin yıkatını yaptınız. Böyle bir şey her zaman ulaşılmıyor size. Şimdi ben ona kurban keseceğim ama nasıl niyet edeceğim, nasıl vekalet vereceğim, bu kafama takılıyor.
1: Peki efendim.
2: Ben sürekli mesela okuma yazmam yok ama hani 8'de çok da mübareklerin kitapları okunuyordu, şey yapıyordu, onları dinlerken sanki okumuş oluyor muyum yani, ses kaçırmıyordum ama şu an televizyonumda mı sorun var, ben yerimi bulamıyorum bilmiyorum. Biz 8.30'da 9'da da sizin sohbetiniz oluyordu, dinleyemiyorum bir ay iki aydır.
1: Tamam efendim, onu da ileteceğiz. Tamam.
2: Bir tane mesela bir okumam yazmam yok ya, bir Kur'an var, onun yeni yazını okumazsam Kur'an'ına, bir Kur'an'ı biliyorum, onu okusam olur mu? Hani yeni yazıyı oku, yani şey yapmam, sadece Kur'an'ı okusam.
1: Tamam efendim.
2: Allah razı olsun. Amin. Allah bütün emeğe geçenlerde razı olsun. Allah ikisi yanında sağlık
1: versin. Amin efendim.
0: Peki efendim, teşekkür ediyoruz, hayırlı günler.
1: Efendim, beyim vefat etti dedi. İskat katında size söylemiştik, yaptık. Yani bize bugüne kadar iskat için gönderilenlerin hepsini gelişebilmedik. Zaten tam ilmi hasaret tebliğde nasıl yapılacağı belirliyor. Birisi anlatırken de oradan okuyun. Kendiniz de yapın. Yani bir başkasına gidip de yaptırmanıza da gerek yok. Ama burayı arayanlar da biz hiçbir zaman geri çevirmedik. Efendim işte ne kadar para vereceğiz diye soranlar oluyor. Bu iş pazarlıkta olmaz, bu Allah rızası için yapılır. Ancak tabi Mehasal Tebidi kitabında bir ifade geçiyor. Orada 20 kilo 30 kilo sadece namaz iskatı için 6 devri yapılıyor. O devre oturan fakirlere kendi gücüne göre bir şeyler göndermesi iyi olur. Ondan beklentisi yok. Biz zaten 5 vakit namazını kılan ehl-i sünnet itikadında olan salih öğrencilerle yapıyoruz onu. Dolayısıyla ondan bir beklentisi yok. Ama 3-5 kuş verilirse gönüller alınmış olur duyuluyor.
3: Bu yani bir insanın kesesinden de bir şeyin çıkması gerekmiyor mu böyle durumlarda?
1: İyi olur.
3: Çünkü Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifine dayalı yapılan tabii bir şey. Orada da Peygamber Efendimiz bir şey ver buyuruyor yani.
1: Dolayısıyla bazıları mesela böyle işte diyor işte anasının babasının iskatını falan seneler önceydi. Dışarıda yolda rastladık falan, ya böyle böyle falan yazmış kağıda da 20 lira verdi dedi, yeter mi? Ben cevap vermeyince bir 20 lira daha verdi. Demedim üstünü vereyim mi falan diye.
3: 20 lira iyi paraymıştır belki yıllar önce.
1: Tabii. Bir deve alıyor. Babamların yaşadığı zamana göre iyi para. Ama o dönemde kaç ekmek alırdı? 3 ekmek mi? 2 ekmek mi? O kadar alırdı yani. Yani orada da yani paran yoksa verme. Biz mesela dinleyicilerimizden ille de vereceksin demiyoruz. Şu kadar vereceksin de demiyoruz. Zaten o uygun değil. Öyle de demiyoruz. Hatta şey bile mesela Saadet-i Tebedi'de yazılıyor. Kur'an-ı Kerim para karşılığı okumak, bunu pazarlık haline getirmek haramdır, günahtır buyuruyor. İki taraf için de günah olur. Ama okuyan Allah rızası için okur. Okutan da Allah rızası için verir. Ha, kendi gücüne göre aynı şekilde bir şeyler verirse indi ilahi de makbul olur o. Kurban da öyle. Mesela şimdi Mustafa Doköz aynı şekilde sürüleri var, ondan sonra fabrikalar var falan. Gitmiş zayıf, cılız bir koç bulmuş. Onu kesecek falan.
3: Edepsiz.
1: İşte Allah öyle sormaz mı?
3: Yani.
1: Ya kulum sana ben bu kadar şey verdim. Yani bula bunu mu verdin? Allah'tan ihtiyacı yok. Orada işte Emre abilerin buyurduğu şey var. Tercihin söz konusu. Sana o malı mülkü veren kim? Cenab-ı Hak. Emanet zaten bir müddet sonra sen de çekip gideceksin. Bu dünyada kimseye baki değildir. Dolayısıyla sana bunu verene teşekkür için en iyisini aynı şekilde takdim etmen lazım. Hatta hocamız Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh ona çok gayret gösterirmiş. Ya kardeşim buyuruyorlar hani şey olsun. Çünkü yarın babaannem de şey derdi. Böyle sağlam olsun, iyisi olsun, irisi olsun falan. Ben de neneme takılırdım çocuktum falan. Niye nene öyle diyorsun falan. Oğlum dedi sıratta dedi, onun üstüne binip gideceğiz derdi. Rahmetli.
3: Taşısın bizi yani.
1: Taşısın bizi derdi. Aslında yani onların seviyesinde öyle anlatmışlar ona. Doğru. Yani Allah-u Teala eğer beğendiyse, kabul ettiyse dolayısıyla sana sıratta da yardımcı olacak o. Diğer yerlerde de aynı şekilde yardımcı olacak. Dolayısıyla yani güzel söylediniz. Hayra verilen konularda kısmamalı. Hayra verilen konularda kısmamalı. Hele bir de işin ucunda yani karşı taraftaki insan mevcutsa, mesela Kur'an-ı Kerim okudu, orada da bir ifade kullanmışlar. Yani Allah-u Teala'nın kelamı okundu. Yani işte 10 liraya olur mu falan denmez yani. Yani öyle pazarlık da olmaz.
3: Bahası yok zaten yani.
1: Dolayısıyla orada gücün nispetinde yani ne kadar çok verirsen o kadar sevap olur mealinde ifade geçiyor. Onu da aynı şekilde antiparantez yeri gelince ifade etmiş olalım. Şimdi bu dinleyicimiz
3: bir de çok özür dilerim hocam. Şimdi iskat yaptırıyorsun Ya işte o şunu bazen bize de yazıyor adam koyuyor. Şunu Osman Hoca'ya ver de yapıversin falan. Bu çok ciddiyetsiz bir şey. Yani sadece hani para konusu değil. Bunun vekaleti var. Bu ciddi tabii, bir iş yani.
1: Tabii ciddi bir iş.
3: Bir ehemmiyet vermek lazım, önem vermek lazım. Sırf işte adet yerini bulsun der gibi bir şey oluyor yani.
1: O uygun değil. Mesela bizi direkt şey yapıyor. Bir, vefat edenin ismi, babasının ismi, yaşı. Ondan sonra da bize yaptıracaksan Osman Ünlü'yü babamın iskatını yapmak için vekil ettim diyeceksin. Bu ciddi bir iş. Kurbanda da öyle. Neyi keseceksin? Dinleyicimiz aynı şekilde beyine kurban diyor ya. Ölene kurban kesilmez. Olmaz öyle şey artık. Bitti o.
3: Ölenin adına olmaz.
1: Olmaz.
3: Evet.
1: Peki nasıl olur? Dinleyicimiz onu öğrenmek istiyor. Yani nasıl yaparım ben? Şimdi ölmüş olanlar ruhuna. Mesela vefat etmiş beyimin ruhuna hediye olarak sevabı. Yoksa ona kurban vacip değil artık. Bitti o iş. Zekat farz değil. Namaz farz değil. Oruç farz değil. Ama Hanefi mezhebinde kıldığın beş vakit namaz, kıldığın nafile namazlar, tuttuğun farz olan oruçlar, adak oruçları, yemin kefareti oruçları, nafile oruçlar, verdiğin zekatlar, nafile olarak vermiş olduğun, yapmış olduğun hayır hasanat, okuduğun Kur'an-ı Kerim, okuduğun sureler, çektiğin tesbihat, Hanefi mezhebinden hepsinden meydana gelen sevabı ölmüşlerine hediye edebilirsin. Bak, ölmüşlerine sevabını hediye edebilirsin. Artık ben babamın adına zekat veriyorum. Veremezsin. Babamın adına kurban kesiyorum. Olmaz. Babamın adına ben umre yapıyorum. Hac yapıyorum. Yok olmaz. Efendim umreyi yaparsın, sevabını gönderirsin. Peki hac yapamaz mıyım? Babana hac varsa vekalet vermesi lazımdı. Vasiyet etmesi lazımdı. Vasiyet etmediyse peki efendim yine de aynı şekilde yapsam olur mu? Yapılabilir buyurmuşlar. Ehl-i Sünnet alimleri fıkıh kitaplarında yapılabilir. Yani tabi bunlar karşılığını orada görür mü? Şimdi karşılığını görebilmesi için o kimsenin bir kere imanla gitmesi lazım. Bu çok önemli. Adam mesela diyelim ki şimdi Türkiye'de oluyor ya, dinin aleyhine konuşuyor, din düşmanlığı yapıyor, şey yapıyor, ölüyor, caminin önüne getiriyorlar, cenaze namazını kıl.
3: Nasıl bilirdiniz?
1: Nasıl bilirdiniz?
3: Yalan söylüyor bir de millet, iyi bilirdik.
1: Oradakileri de ortak ediyorlar.
3: Dinsiz adam yani.
1: Neydi bir şey dedi, yalancının şahidi şıracı mı derlerdi? Dolayısıyla
3: bozacının şahidi şıracı.
1: Bozacının şahidi şıracı. Dolayısıyla yani onun bir kıymeti olmaz ki. Bir defa değil, bin defa aynı şekilde cenaze. Bir de işin enteresan tarafı, orada cenaze namazı kıldırmak için gelen hocalar bakıyor şöyle, hani zengin bilmem ne falan, adamın onun imanlı mı değil mi, onlara bakmıyor falan. O adamı cennete gönderiyor, uzatıyor. Hatta bir tane böyle bir spor kulübü başkanlarından neydi falan, torunu mu öldüydü falan da, en sonunda dayanamadı adam da, hoca yeter kes dedi ya. Yoksa televizyonlara geçmişti, uzatıp durma dedi falan. Ya şey yani, bir böyle bir insan topluluğu oldum, bazılarında hastalık bu.
3: Evet.
1: Hemen bir konuşayım diyor falan. Ya arkadaş, cenazeye gelmiş veya cenaze taziyesine gelmiş, seni dinleyecek hali yok. Ama efendim şunu da söyleyivereyim ya. Söyledin de aynı şekilde adam diyor ki ya kes şunu diyor, tamam mı? Senin söylediğin havaya gidiyor. Yani faydalı bir şey mi yapacaksın, yok. Bu bir, ikincisi bir de öleni tanımıyorsun, etmiyorsun, başlıyorsun övmeye. Ya konuşma. Onun için tabutun başında, cenazenin başında konulmaz. Defin anında da konuşma yapıyorlar şimdi. Ya o da caiz değil. Adam öldü. İmanını kurtardı mı, kurtarmadı mı? Yapılacak bir tek şey var. Eğer imanını kurtardıysa sadaka verirsin. Ondan sonra ne bileyim, Kur'an-ı Kerim okunmuşsa, tesbihat yapılmışsa bunların sevabını hediye edersin, gönderirsin.
3: İskatını
1: yoksa yaparsın. İskatını yaparsın. Yoksa kabrin başında konuşmakla, cenaze namazı kılınmadan önce uzun uzun işte ben bunu tanıyorum da, bu aile şöyleydi de, böyleydi de, ben şahidim de. Ya sen şahidin de, melekler tamam senin şahadetin de, biz bunu cennete mi götüreceğiz diyecekler. Kendini falan ortaya koyarak aynı şekilde kıymetlendiriyorsun. Bunların hiçbiri caiz değildir, uygun değildir ya. Dinleyenler de aynı şekilde ya. Uzatma de ya. Uzatma de. Nefret ettiriyorlar. O uygun değil. Ya ben hemen abilerde gördüm. İnsanları iyi tanıyordu ya. Ya şurada holding gibi bir salon var değil mi? Sen de kaç defa şahit oldun. Ben hakikaten dikkat ederdim. Mesela diyelim ki akşam 18'de yemek davetiydi. 18'de Emel abi oraya iniyor. Yemek yeniyor. Yemekten sonra dua yapılıyor. Emel abi aynı şekilde 15-20 dakika, en fazla 20 dakika, 15 dakika konuşuyor. Ya yemeği yenmesi, yemek duası, konuşma, hepsi bir saat. Saat 18'de geliyor, 19'da herkes dağılıp gidiyor. Şimdi mesela 19.30 diyor bana, gidiyor. 20.30 oldu, 21.30 oldu, 22.30 oldu. Yedi arkadaş, sen benim zamanımı aynı şekilde gasp etmeye hakkında yok, yetkinde yok ya. 19.30'da ben geldim, varsa var. Kaç defa öyle düğüne dedim, benim işim var. Ben gidiyorum. Ha bir yemek verelim bari falan. Ha dedim, iki saatte yemek vereceksen yok dedim. Yok. Ben giderim evimde diyelim.
3: 19 yazıyorsa zaten 21'de falan geliyor millet.
1: Evet. Öyle geliyor. Sen onu alıştırırsan, öyle. Sen onu alıştırırsan, öyle yaparsan, yalnız sonra bir de konuşmaları uzun uzun şey yaparsan, adam salla gitsin ya, şimdi konuşuyorlardır falan filan, biz sonuna gideriz falan. Öyle yapıyorlar.
3: Dinleyen de yok.
1: He, dinleyen de yok.
3: İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, veren olgun, alan uygun olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen, kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter buyruluyor. Kim kime, neye güvenirse yardımı ondan beklesin. Allah-u Teala kendisine güvenenlere yardım eder, diğerlerini ise güvendikleriyle baş başa bırakır. Dünyada en bedbaht insan Allahü Teala'ya değil de kendi gibi aciz insanlara veya kendi nefsine güvenendir. Allahü Teala'dan değil, nefsinden güç almak, istemek felakettir. Kendine güvenen sevilmez. Allah'a güveneni ise herkes sever. Büyüklerden bir zat, kalpten para sevgisini çıkarmanın ilacı büyükleri sevmektir. Bunun başka hiçbir yolu yoktur buyururdu. Çünkü sevgiler çarpışır. Mesela ibadet sevaptır. Ama sevap sevgiyle çarpışamaz. Sevgi, şefkat ve muhabbetin hususiyeti başkadır. İbadetin hususiyeti başkadır. O bakımdan dünya sevgisinin zıddı ibadet etmek değil, ancak ve yalnız Peygamber Efendimizin varisi olan İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi büyük zatların sevgisidir. Bu iki sevgi çarpışır. Kişinin akıbeti hangi sevginin üstün geleceğine bağlıdır. Bu büyüklerden, onların sevgisinden nasibi olmayan yer dolusu gözyaşı dökse yine bir gün batar. Cenab-ı Hakk'ın rızasına, sevgisine iki yolla kavuşulur. Biri kalp yoluyla, ikincisi kalıp yoluyla, yani beden yoluyla. Kalp Allah sevgisiyle dolmalıdır. İnsan vücudu da ibadetle ve İslam ahlakıyla süslenmelidir. İnsan hiç konuşmadan da dine hizmet edebilmelidir. Nitekim ömründe hiç namaz kılmamış bir genç, bulunduğu beldeye gelen büyük bir zatın yaşayışına bakar, o zatla hiç konuşmadığı halde sadece o zatın yaşayışını görür ve talebelerine gelip "Ben hayatta böyle tatlı Müslüman görmedim" diyerek namaza başladığını bildirir. Halbuki kendisine "namaz kıl" diyen olmamıştır. İnsanlara anlatarak bir şey kabul ettirmek çok zordur. Fakat biz dinimizi tam yaşarsak, tatlı dil ve güler yüzümüzle, güzel ahlakımızla numune olursak, hiç konuşmasak bile bize bakıp dinimizi severler. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır. Yani insanın hal ve hareketi sözünden daha tesirli olur. Yaşayarak örnek olmak, sözle anlatmaktan daha etkilidir. Güneş hayat kaynağıdır. Güneş enerjisi olmazsa hiçbir canlı yaşayamaz. Çünkü güneş yalnız ışık değil, enerji de veriyor. Peygamberler de güneş gibidir. Bir peygamber dünyaya geldiği zaman her taraf onun nuruyla aydınlanıyordu. Vefat edince de dünya kararıyordu. Sonra Allahü Teala başka bir peygamber gönderiyor, dünya yine aydınlanıyordu. Nasıl ki güneş ışınları ve enerjisiyle canlılara rızık ve hayatta kalma gücü gönderirse, peygamberler de
4: kalplerin temizlenmesi, iman etmesi ve canlanması için böyle hayat kaynağı olup nur ve feyz yayarlar. O nurun ulaştığı kalp nurlanır, imana kavuşur. Peygamber Efendimizin teşrifiyle bu nur bütün dünyayı kapladı. Son peygamber olduğu için onun vefatından sonra da kıyamete kadar onun varisleriyle, yani mürşid-i kamillerle bu nurun yayılması devam eder. Asırlar boyunca elverişli olanlar o nuru alıp iman ettiler. Elverişli olmayanlarınsa üstünden akıp geçti. Onun için veren olgun, alan uygun olmak lazımdır buyruluyor. Yani bu iş iki taraflıdır. Sadece verenin olgun olması yeterli değildir. Mesela bugün evlerimizin içi radyo ve televizyon dalgası gibi birçok elektromanyetik dalgayla doludur. Demek ki vericiler doğru çalışmaktadır. Alıcı olmak için de mutlaka radyo, televizyon gibi bir cihaz lazımdır. Aksi halde o dalgaları alamayız. İşte insanlar da böyledir. Feyz veren zatlar olgunluğun zirvesindedir. Alan da uygunsa, dünyanın öbür ucunda da olsa feyz alır. Aksi takdirde o büyükleri görmekle şereflense bile asla feyz alamaz. Bu bir frekans meselesidir. Vericinin frekansını alacak bir cihaz lazımdır. Peygamber Efendimizin amcası Ebu Leheb de o cihaz olmadığı için o nuru alamadığı gibi bilakis düşman kesildi. Çünkü insan o nuru alamayınca alana da verene de düşman kesilir. Dolayısıyla büyük zatların düşmanı çok olur. Nitekim Allahü Teala'nın ve Peygamber Efendimizin düşmanı çoktur. En büyük musibet, bu büyüklere tesadüf edip de, yani onun zamanında, onun bulunduğu yerde yaşayıp da onlardan mahrum kalmaktır. Bu hal, cevher dolu bir hazineye rastlayıp da elden kaçırmaktan daha vahimdir. Ebedi saadetten mahrum kalmak, kendini ebedi felakete atmaktır. Bundan daha büyük musibet olmaz.''

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim ilk dinleyicimiz, yani beyime dedi kurban, beyine kurban kesmiyor. Kurbanı Allah rızası için kesiyor. Vekalet verecekse sevabı beyime olmak üzere, sevabı ölmüşlerimize olmak üzere. Mesela şeyde kurban bayramında İhlas Vakfı da aynı şekilde. Mesela o kendi sitesinde bunları şey yapmış, vacip olan mı? Ya çocuk için akika mı? Adak mı?
0: Mevta diyor mesela.
1: Evet. Ölmüşler için mi? Onlardan birisini işaretliyorsun. Oradan vekalet veriyorsun. Ve hallediliyor mu? Evet.
0: Sevabı falancaya olmak üzere vekaletini verirken.
1: O şekilde
0: alıyorlar.
1: Benim dedi okuyup yazmam yok dedi dinleyicimiz. Yani okuyup yazmamdan kastı. Çünkü Latin harfleriyle okuyabilir miyim dediğine göre. Yani Kur'an harflerini bilmiyor. Ben dedi, sadece dinlesem, mesela TGRT BİM'in sitesinde bu Hakikat Kitabı'nın bütün kitaplarını Allah Allah rahmet eylesin Emer abiler seslendirdiler. Bu TGRT BİM'in stüdyosunda oldu onlarda, değil mi?
0: Evet.
1: Hepsini seslendirdiler. Çünkü Emer abi de yarın ahirette kendisine sorulacak. Tamam, hani yazındı dağıtıyorsunuz ama diyelim amadır. Veyahut da aynı şekilde okuyup yazması yoktur. Kitap veriyorsun da okuyup yazması yok. Bilmiyordur falan. Onlar davacı olursa diye Emer abiler para verdiler. Onların hepsini seslendirdiler. Şimdi orası açık. Hakikat Kitabı komada girsen, TGRT komada girsen, yani rahat onları bulursun. Kendi bilgisayarına da indirebilirsin. Telefonla da indirme durumun aynı şekilde. Oradan da aynı şekilde dinleyebilir misin? Evet, dinleyebilirsin. Ben de dinliyorum falan. Evet, yani dinlemek de çok faydalı mı? Evet, faydalı. Hayırlı olsun, barik olsun. Bir de dinleyeceğimiz işte orada dedi, yani ben okuyup yazıyorum yok dedi ama ben öyle anladım. Yani Kur'an-ı Kerim'in dedi, yani Latin harfleriyle bazı surelerini okuyabilir miyim? Aa, Latin harfleriyle yazılmış olan, yani Kur'an alfabesinin dışında başka bir alfabeyle yazılan yazılanı hani şiddetle aynı şekilde men etmiş ehl-i sünnet alimleri. Biz de aynen naklediyoruz. Caiz değil, uygun değil. Hele Latin harfleriyle yazıp da onu okumaya kalkacak olursan muhakkak yanlış olur. Peki sen niye okuyorsun Kur'an-ı Kerim'i? Sevap kazanmak için. Yanlış oldu, günah oldu. Yani günaha giriyorsun o zaman. Niye? Çünkü Mustafa Bey, şimdi Kur'an alfabesinde Latin alfabesinde bir tane H var. Hareket, halen, hadim, neyse bunları hep o H ile yazıyorsun. Tamam. Ama Kur'an alfabesinde 3 tane var. H, ha, hı. Kelimenin başına bunlardan hangisi gelirse, mesela tek bir kelime misal vermişler. H ile helak diyorsun, yok etti anlamına. Halak diyorsun, ha, yumuşak ha. Halak diyorsun, tıraş etti anlamına. Halak diyorsun, yarattı anlamına gelir. Bunu sen Latin harfleriyle yazdığın zaman hangisi? Helak mı? Halak mı? Halak mı? Hangi anlamda yazdın, değil mi?
0: Evet.
1: Yani Allah-u Teala mesela helak etti. Tamam. Halk etti, yarattı. Helak etti, yok etti. Peki ha ile kullanırsan, halak etti dersen tıraş etti anlamına gelir. Yani mana bozuluyor. Mana bozuluyor. Mana bozulduğu için de sevap değil, günah olur. Onun için tavsiye etmiyoruz. Ha, dinleyerek ezberlesin. Eğer bilmiyorsa defalarca dinlemek suretiyle insanı ezberleyebilir mi? Ezberleyebilir. O da zor bir şey değildir. Çevirir çevirir aynı şeyi dinleyebilir Kur'an-ı Kerim.
0: Bir dinleyicimizin sorusu var. Dinleyicimiz diyor ki yakınları, bir hanım dinleyicimiz bu. Yakınları dediği büyük ihtimalle beyi veya oğlu falan varsa, damadı varsa, erkekler yani, namaz kılarken diyor kollarını yazın özellikle kapatmıyorlar. Ya bu önemsiz bir şey değil, işte niye kapatmıyorsunuz, sünnettir, terki de mekruhtur falan dedikçe yani böyle de olur, sen nereden çıkarıyorsun onları, yazın insanlar kapansın mı, cübbe mi giysinler, ceket mi giysinler falan diye savunma yapıyorlarmış. Şimdi bu önemli bir mesele değil midir diyor, camilerde falan da diyor hiç anlatılmıyor. Bütün camiler doğru söylüyor. Ben de geçen söylemiştim size. kısa kollu insanlarla dolu cuma namazlarında falan. O uzun kol giyen yok.
1: Hanefi mezhebinde başı örtmek namaz kılarken erkekler için, kollar örtmek, ayaklar örtmek sünnettir. Açmak mekruhtur. Zaruri durumda, yani takke bulamadın, aynı şekilde ne bileyim ben kollarını örtecek veya ayaklarını örtecek bir şey bulamadın, namaz vakti çıkıyor. Zaruri. Yani kazaya kalmaması için izin var. Ama onun dışında izin yok. Devamlı surette böyle yapınca Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam buyurdu.

0: Mekke-i Mükerreme'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı teşrif etti. Oradaki Müslümanlar da aynı şekilde o dönemde böyle kıldılar. Başları örtülüydü, kollar örtülüydü, ayaklar örtülüydü. Öyle kıldılar. Evim işte sıcak oluyor buna. Onlara sıcak olmuyor muydu?
1: Sıcağın kralı vardı orada.
0: Tabii.
1: Hala var.
0: Hala var. Hala var. Dolayısıyla ya biraz günü oruç tutmak zor oluyor. Boş ver tutmayalım falan. Mı diyeceğiz şimdi? Ha? Öyle ya.
1: Yani aynı mantıkla.
0: Öyle. Tabii. Biz yeni yatırım yapıyoruz falan filan. Oralarda lazım. Çoluk çocuk torunlara falan da işte villa alacağız falan. Şimdi zekat vermenin sırası mı? Mı diyeceğiz? Ha? Ondan sonra Allah-u Teala korusun, haberin bile olmaz. İman çıkmış gitmiştir, ecel de gelmiştir, imansız gidersin. O geride bıraktığın mal, mülk de başkasına aynı şekilde. Ben çocukken duyardım. Geberesi şimdiye kadar niye gebermedi? Hani malını mülkünü şey yapar derler. Ben çok duydum öyle çocukken. Geberesici. Niye daha önce gebermedi? Çünkü adamda din yok, iman yok, namaz yok falan. Arkasındaki mirasçı olan Allah rahmet eylesin demeyecek ki oğlu, kızı, neyse hanımı falan, öyle demeyecek. Daha önce geberseydi işte biz de birazcık istifade
1: ettik. Hayatımızı yaşardık. Mirastan kalanla.
0: Öyle derlerdi. Dolayısıyla yani bu şekilde böyle Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bildirdiklerini hatta almak, Allah Teala korusun, insanı zamanla küfre götürür. Peki bu nereden kaynaklanıyor? Ha bu zaman zaman biz diyoruz ya işte efendim tek kaynak Kur'an. Kur'an'da yazıyor mu? Kur'an'da beş vakit namaz da yazmıyor arkadaş ya. Niye kılıyorsun o zaman değil mi? Niye biz ısrarla, daha doğrusu Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh haberi bu kitaplarına inecek dağıtılması ve ısrarla okunması niye ısrar ediyor? Daha ben o zaman gören değilim. Niye ısrar ediyorlar? Çünkü itikat konusu, amel konusu hassastır. Bunları iyi bilmeyen bir kimse, işte Osmanlıca kitaplarda yazan söz var. Cahil sofu şeytanın maskarası olur. Adam işte, efendim biz tarikata girdik falan. Fıkıh bilgisi sıfır. Ya senin girdiğin tarikat da aynı şekilde seni kurtarmaz ki kardeşim ya. Yani o başındaki adam da sana fıkıh bilgisi öğretmiyorsa, tarikatın altında girdiği yer sana bunu öğretmiyorsa, itikadını ehl-i sünnet itikadına göre değiştirip aynı şekilde düzeltmiyorsa, demek ki oradaki o tarikatın başındaki adam da sahtekar, cahilin teki.
1: Çok özür dilerim, taharetlenmeyi bilmiyorsan,
0: değil mi?
1: İstersen sabaha kadar namaz kıl.
0: İstediği kadar kılsın, istediği kadar kılsın. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Efendim işte İmam Hatip'in ben İmam Hatip mezunuyum. İmam Hatip'in de fıkıh bilgisi falan filan yok. Hele ilahiyatta zaten aynı şekilde zıvaradan çıkıyor. Orada kendisini böyle Allame-i Cihan zannediyor artık. Ve önceki alimleri başlıyor kötülemeye. Anne böyle yazmışlar, şöyle yazmışlar falan. Yokuşa sürmüşler falan filan. Sanki fıkıh kitaplarındaki İmam Hazreti Ali, o yazılanlar İmam Hazreti Ali Hazretleri'nin kendi görüşü yorumu. İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin sanki kendi görüşü ve yorumu. Halbuki bu müştehit imamlar Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam. Mesela bir konuda birkaç tane tatbikat var. Birisi birini almış, birisi birini almış. Bunun hepsi doğru. Kaynak aynı. Hatta Efendim bile anlattılar ki güzel bir misal verirlerdi. Şadırman misali verirlerdi. Önce kitaplarda da var bu. Şadırman asıl bir kaynaktan gelir. Ama musluklar 3-4 tanedir. 4 tane musluk ama su bir kaynaktan geliyor. 4 musluktan ayrı ayrı akıyor. Hadise bundan ibaret yani. Başka bir şey yok. Ayrı değil bunlar hepsi. Ne İmam-ı Şafii, ne İmam-ı Azam İbni Hanife, ne İmam Malik, ne İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri. Bunlar işte efendim ben yeni bir şey öyle
1: bir şey. Şatırvanın dışında bir hat çekmemişler.
0: Yok. Yani. Böyle bir hat da yok. Bir hat da yok. Allah-u Teala muhafaza. Ha zamanımızda var. Zamanımızda adam din adı altında kendi görüşlerini. İşte o tek kaynak Kur'an diyenler. Ya dinden çıkmışlar zaten. İslamiyet'e bir alakaları kalmamış. Vehhabiler, mezhepsizler. Kendilerine aynı şekilde biz eshabın yolundayız deyip böyle şey yapanlar falan geçenlerde gene aynı şekilde gazetelere düşmüş. Adam metrobüste emr-i maruf yapıyor. Sakal sarık cübbe var. Emr-i maruf yapıyor. Hatta bir seferinde böyle bir bizim kitap okuma gruplarından bir eve gitmiş falan, komşusu varmış falan, işte Osman Hoca gelecekti, o da gelmiş. Adam böyle dinliyor, biliyor adamı. Yani benden yaşlı. Böyle bakıyor falan. Dedi şimdi emir maruf yapmayacağız mı dedi. Geçen dedi işte dedi metrobüs.

0: giderken dedi böyle, o da kadına dedi böyle açık saç giymiş ona, böyle böyle dedim. Ne oldu dedim, örtündü mü? Tesettüre mi girdi? Sana teşekkür etti.
1: Tövbe mi
0: etti? Tövbe mi etti? Geçen gene aynı şekilde böyle. Ya kendi kafasına göre emir var, böyle olmaz ki ya. Emir var. Önce iman. Önce iman. Bir hadiseyi nakledivereyim de. Buyur. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kendisi anlatıyor. Daha önce kendisi asker kökenli ya. Kendisi ya binbaşı rütbesinde veya yarbay rütbesinde, işte albay rütbesinde birisi var, adamın dinle imanla alakası yok. Ama Hüseyin Hilmi Efendi'nin de aynı rahmetullahi aleyh, yani beş vakit namaz kıldığını biliyor. Aynı şekilde öyle kitap hazırladığını da biliyor falan. Adam oturmuş masada aynı şekilde şeylerini, içkisini hazırlamış. Aa demiş, Hilmi Bey bilir demiş. Hilmi Bey demiş, bu demiş şimdi bana haram mı? Kendinden de ne dedim ben? Yok efendim, size haram değil. Adama iman etmek farz. İman edene iman edene haram o. Müslüman olana haram. Müslüman olmayan her türlü şey. Tamam demiş ya, böyle demiş, modern demiş.
1: Müslüman. Din adamı dedim böyle olur gibi.
0: Adama verilecek cevap o. Evet. Allah
1: Allah. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalın.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağdı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi bugün de Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve yine ilgimizi çeken bir konuyu sizler adına sormak istiyoruz. Hocam, sizden çok sık duyduğumuz bir kelime var, bir cümle var daha doğrusu. İbadet emredileni yapmaktır. Şimdi şöyle sormak istiyorum ben. Bir kimse kendine göre, kendiliğinden bir ibadet yapsa, yani yaptığı şey yine Allah-u Teala'ya ibadet ediyor. Bu durumda bunun yaptığı ibadet olmaz mı? Yani o baştaki cümleden hareketle bize neler anlatırsınız?
2: Şimdi
1: emredilen bir şey değil çünkü kendi kafasına göre yaptı.
2: İbadetin tarifi ve tanımı yapılmış. İbadet Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uymak, kulluk vazifelerini bildirdiği şeklinde yerine getirmek demektir. Tarifi bu. İbadet Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uymak. Emirlerini yapmak, yasaklarına sakınmak.
1: Evet.
2: Kulluk vazifelerini bildirildiği şekilde yerine getirmektir. Bildirildiği şekilde yerine getirmektir. İbadet
1: evet.
2: Budur.
1: Evet.
2: Sevap hasıl olması ve Allah rızası için niyet etmek lazım olan taate ise ibadet etmek denir. Şimdi sizin sual etmiş olduğunuz mesela, diyelim ki ben amuda kalktım, yarım saat bekledim. Allah-u Teala'nın huzurunda böyle başımı aşağı diktim. Ayaklarımı yukarı çıkararak böyle kendimi rezil ettim. Cenab-ı Hakk'a saygı duruşunda bulundum. Çok büyük ibadet yaptım.
1: Secde ise secdenin kralını yaptım yani, tabir yerindeyiz.
2: Şimdi bu ibadet olup değil buyuruyor. Mesela İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sûresleri onu çok sık sık tekrarlıyor. İbadet emredileni yapmaktır diye. Biz kendi düşüncemize göre, mesela diyelim ki efendim işte oruç ibadetinde misal vereyim. Oruçta işte imsaktan güneş batana kadar, ben böyle değil. Ben böyle şey yapmayacağım ama 3 gün böyle adam akıllı Hiçbir şey yemeyeceğim falan. Sonra da geberip gideceğim. Açlıktan veya susuzluktan. Cenab-ı Hak maliktir, sahiptir, yaratandır. Kul sahip değildir, malik değildir. Halık değildir, yani yaratan değil, mahluktur. Ve İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sûre Hazretleri'nin bir sözü daha var, sık sık tekrar eder. Köle haddini bilmeli. Yani kul haddini bilmeli. Mahluksun, Allah-u Teala halık. Allah-u Teala dediği olur. Onun emrine itaatle mükelleftir kul. Cenab-ı Hak ne emrettiyse onu yapar. Namaz için hangi hareketler bildirilmiş, hangi vakitlerde bildirilmiş, ne kadar emredilmiş, onu yerine getirmektir. Şimdi bu konuda ben kendim eğitimciden geldiğim için onu daha iyi anlıyor ve hissediyorum. Niye? Şimdi ben giriyorum sınıfa, çocuğa ders veriyorum. Ondan sonra ödev veriyorum. Diyorum ki yavrum işte şu konuyla alakalı olarak 3 dosya kağıdı tutacak şekilde ödev hazırlayıp gelin o konuyu. Çocuğun bir tanesi, öğrencinin bir tanesi mesela benim verdiğim konuyu bırakıyor. Başka bir konu, 10 dosya kağıdı mükemmelen hazırlayıp getiriyor. Şimdi o öğrenci emredileni değil, kendi dediğini yaptı. Peki orada yetkili kim? Öğretmen. Peki öğretmen, aferin ya, ben düşünemediydim onu. Sen iyi düşünmüşsün. Sana 10 üzerinden not derecesi 10, 100 üzerinden not derecesi 100 mü verir? Vereceği sıfırdır. Söz dinlemedi çünkü. İbadette de aynı şey esastır. Allah-u Teala Halık'tır. Allah-u Teala yaratandır. Allah-u Teala emirleri bildirendir. Kuralları koyan odur. Sen mahluksun. Her bakımdan ona muhtaçsın. Dolayısıyla ibadet her şeyin sahibi, yaratanı, halıkı, yaratıcısı olan Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerinden de sakınmak mı? Elbette. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesine meal olarak cinleri ve insanları beni tanımaları, bana ibadet etmeleri için yarattım buyuruyor. Bakın Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün mahlukat Cenab-ı Hakk'ı tanır. Ama üç tane akıllı varlık yaratmış. Bunlar melek, insan, cin. Meleklerde nefs yaratılmadığı için onlar günah işlemez, işleyemez. Yapılan müsait değildir, nurdan yaratılmışlardır. Geriye sadece ikisi kalıyor. İnsan ve cin. Bunun da en üstünü yine aynı şekilde insandır. Allah-u Teala insana ayrı bir kıymet vermiştir. Ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben sizi kendimi beni tanıyasınız ve bana ibadet edesiniz diye yarattım. Şimdi ibadetin de ne olduğunu, nasıl olduğunu kendisi bildiriyor. Yoksa biz mesela teşekkür için bir şey yaparız ama hakaret olur o. Yani teşekkürün de, şükrün de, ibadetin de nasıl olması lazım kendini kendisi bildirmesi lazım. Mesela peygamberlerden Davud Aleyhisselam Allah-u Teala'ya arz ediyor. Ya Rabbi Adem Aleyhisselam'ı çok metüsena ediyorsun. Şükredici bir kul olarak bildiriyorsun. Hani o sana ne yaptı ki o böyle kıymetli oldu? Allah-u Teala vahyederek Davud Aleyhisselam buluyor ki o verdiğim nimetleri benden bildi, kendisinden bilmedi. Böylece şükrün hakkını yerine getirdi. Bunun üzerine Davud Aleyhisselam arz eder. Allah-u Teala arz eder. Der ki ya Rabbi şükrün de nasıl olduğunu sen bildiriyorsun.
1: Sen öğretiyorsun.
2: Sen öğretiyorsun. Ben bilemem ki nasıl şükredilecek. O zaman Allah-u Teala buyuruyor ki bak şimdi sen de şükrettin. Yani verilen nimetin kadir ve kıymetini bildin. Dolayısıyla ibadet de nasıl emredilmiş ise onu o şekilde mi yapmak? Evet, onu o şekilde yapmak. Şimdi Mustafa Bey, yani bizi izleyen ve dinleyenlerin de aynı şekilde herkesin kendisine göre, mesela en basitinden evde olmuş olsak bir ev hanımı bile bir yemek yapacağı zaman birisinden diyelim ki ya kitaptan alacak tarifini veyahut da anasından görecek, babasından görecek, ninesinden görecek, arkadaşından görecek, bir yerden görecek. Yani diyelim ki annesinden bir tarif aldı veyahut da komşudan aldı, arkadaşından aldı, yaptı. Dedi ki ya olmadı, seninki çok lezzetliydi. Otur bakalım. Nasıl yaptın bunu? Tuzu bu kadar. O kadar olmayacaktı. İşte kreması bu kadar. O kadar olmayacaktı. Bilmem bulguru şu kadar. O kadar olmayacaktı. Sen arkadaş diyecek ya tarifine uygun yapmamışsın ki bunu.
1: Kafana göre bir şey yapmışsın.
2: Kafana göre bir şey yapmışsın. Hani Nasrettin Hoca merhum için anlatırlar. Ben demiş yeni bir şey keşfettim. Kar ile, yani beyaz yağan kar ile ekmek yemeği diyor. Ben keşfettim ama diyor kendimde beğenmedim. Kar ile ekmek yemeği diyor. Ben diyor keşfettim fakat kendimde beğenmedim. Şimdi yeni bir yemek keşfetmiş olursun. Bir arkadaşım birisi de bir zamanlar öyle bir tarif vermişti de birisi de ciddiye almış onu gitmiş yapmış. Daha sonra dedi ki ben yaptım dedi senin tarife göre dedi ama dedi acayip anormal bir şey çıktı ortaya. Zaten dedi ben onu da kafadan atmıştım dedi diyor arkadaşlar o tarifi de. Demek ki yemekte bile belli bir standardı yani ölçüsü var bu işin. Eğitimde de öyle. İnsanlarla temasla da aynı şekilde. Ya bunu yapamadım. Yapamazsın tabii ki. Ve mesela bu işte hassas olanlar mesela tornacılar. Eskiden daha çoktu onların tornacılar. Şimdi hakikaten belli bir şeyi yani milim oynuyor onlarda. Santim değil. Milim oynuyor. Şey yapmasa arkadaş diyorsun bir milim fazla yapmışsın. Bir milim az yapmışsın. Bu kadar hassas mı? Evet bu kadar hassas. Bir milim fazla bir milim az olursa yani onu hazırladığın şey o yuvaya olmayacak veya oraya girmeyecek. Her şey böyle midir? Her şey böyledir tabii ki. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın emri var. Sabahleyin iki rekat. Hem dört olsaydı. Hayır, emreden iki emretmiş. Öğleyin dört emretmiş. İkinde dört emretmiş. Akşam üç emretmiş. Yatsıda da dört emretmiş. Vitir namazda üç olarak emretmiş. Ondan sonra tesbihlerde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 33 defa Subhanallah, 33 defa Allahu Ekber, 33 defa aynı şekilde yok Elhamdülillah, sonra Allahu Ekber. Niye 33 efendim 35 olsaydı falan? Hani İslam alimleri bunların hikmetlerini falan anlatırken öyle emredilmiştir. O 33 adım gidiyorsun, hazine orada. 34 olursa geçiyorsun, 32 olursa yetişemiyorsun.
1: Bizim mantığımıza fazla yapınca iyi olacakmış.
2: İyi olacak geliyor. Halbuki fazla olunca şeyde bile, vücutta bile şekeri fazla yediğin zaman iyi olmuyor.
1: Alerji yapıyor.
2: Vücut yakamıyor. Veyahut da çok yesem yani çok kuvvetli olmuyorum. Vücut yağ yapıyor bu sefer de. Şişmanlık meydana geliyor ve benzeri durumlar oluyor. Onun için de dinimizde bildirilen bir ifrat ve tefrit meselesi var. Ne aşırı gideceksin ne de aynı şekilde geri kalacaksın. Orta yol mu? Evet orta yol. Onun için de İslam alimleri, Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki Allah-u Teala İnsan dahil her şeyi yaratan odur. Her şeyin sahibi odur, maliki odur. İbadetten nasıl emretmişse ne bildirmişse onları yapmak. Bunlara ilave ve çıkarma yapmamak. Mesela Ubeydullah Ahrar Hazretleri buyuruyor ki insanlar ibadet yapmak için yaratıldı. İbadetin özü de kalbin her zaman Allah-u Teala'dan gafil olmamasıdır, unutmamasıdır. Onun için ibadet Allah-u Teala'nın emrettiğini yapmaktır. Ne ve nasıl emredilmişse onu yerine getirmektir. Emir ve yasaklarda ilave, çıkarma ve yorum olmaz. Ne emredilmişse o. Efendim ben şu kadar yapıyorum. Yok o. Ne emredilmişse o mu? Evet, ne emredilmişse o efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızla güzel bir konuyu dinledik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti ebediyeden.
4: Uğursuzluğa inanmamalı, tesir eder sanmamalıdır. Ruhul Beyan'da Tevbe suresi 37. ayetinin tefsirinde diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif edince günlerin müminlere uğursuz olmaları kalmadı. Bir hastalığın sağlam insana elbette geçeceğini kabul etmemelidir. Allahü Teala dilerse geçer, dilemezse geçmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Müslümanlıkta uğursuzluk ve hastalığın sağlam kimseye muhakkak geçmesi yoktur. Bununla beraber tehlikeli şeylerden, şüpheli yerlerden kaçınmak vaciptir. Hastalığa yakalanmamak için tedbir almalıdır. Kâhinlere, falcılara inanmamalıdır. Bilinmeyen şeyleri bunlara sormamalıdır. Bunları gaybleri bilir sanmamalıdır. İslam dininin, hesabın ve tecrübenin bildirmediği şeylere gayb denir. Gaybi ancak Allahü Teala ve onun bildirdikleri bilir.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Cemalettin Aksarayi Hazretleri. 2. bölüm. Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Anadolu'da yetişen alimlerden ve evliyadan. İsmi Muhammed'dir. Babası büyük alim Fahreddin Razi Hazretlerinin torunlarından Vaiz Muhammed bin Muhammed'dir. Nesebi bir koldan Hazreti Ebu Bekre, bir koldan da Hazreti Ömer'e ulaşmaktadır. Cemalettin lakabıyla ve Aksarayi nisbesiyle meşhur olmuştur. Aksaray'da doğmuştur. Doğum tarihi bilinememektedir. 1389 Hicri 791 senesinde Aksaray'da vefat etti. Kabri Aksaray'daki Ervah kabristanındadır. Onun tedris halkasından çok büyük alimler yetişti. Bunların en meşhuru Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhülislam'ı Molla Fenari Hazretleri'ydi. Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri de onu ziyaret edip ilim ve feyzinden istifade etmek için Anadolu'ya geldi. Fakat o Aksaray'a gelmeden Cemalettin Aksarayi Hazretleri vefat etti. Bunun üzerine Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri Molla Fenari Hazretleri ile beraber Mısır'a gidip Ekmelüddin Baberti Hazretlerinden ilim öğrendiler. İlim ve fazileti yanında varlıklı bir aileye de mensup olan Cemalettin Aksarayi Hazretleri sağlığındayken ihtiyaç sahiplerine, bilhassa ilim ehline maddi ve manevi yardımlarını esirgemezdi. Yaptırdığı dergahında insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatır, onların dünya ve ahiret saadetine kavuşması için gayret ederdi. Dergahında fakirlere, yolculara, kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine ikramlarda bulunurdu. Bu dergahının ve yaptırmış olduğu caminin giderlerini karşılamak üzere çeşitli vakıflar bırakmıştı. Bıraktığı vakıflarının 1893 Hicri 1311 senesinde düzenlenen bir Evkaf Mütevelli heyeti raporundan senelik 15.000 kuruş kadar gelir olduğu tespit edilmiştir. Cemalettin-i Aksarayi Hazretleri sohbetlerinde buyurdular ki, nefsine ait bir şeyi güzel gören kimse, ayıplarını ve kusurlarını görmez. Her hususta nefsini itham edenlerden başkası, kendi kusurlarını göremez. Vera, şüpheli şeylerden sakınmak nedir diye sorulunca, Ebâ Salih Hamdun Kassar Hazretleri, can çekişen bir dostunun karşısında bulunuyordu. O kimse vefat etti. Hamdun Kassar Hazretleri, odada yanan lambayı söndürdü. Lambayı niçin söndürdün diye sorulunca, lambanın içindeki yağ, şimdiye kadar vefat eden bu kişiye aitti. O vefat edince, mirasçılarına kaldı. Başka yağ bulunuz, cevabını verdi. Her çeşit üzüntü, fazilettir. Mü'min için derecede ziyadeliktir. Fakat üzüntünün sebebi, günah olan şeyler olmamalı. Bunları yapamadım diye üzülmemeli. Her çeşit üzüntünün fazilet olması, üzüntünün insanın derecesini yükseltmese bile, günahlarının silinmesine, affedilmesine sebep olmasıdır. Bir mürşide, rehbere talebe olan kimsenin, samimi değilse, günden güne bedbahtlığı artar. Tasavvufta yetişmek isteyen mürit, talebe, tasavvuf erbabı olanların ilminden bir şey işitir ve bu işittiği şeyle amel ederse, bu husus kalbinde ömrünün sonuna kadar istifade edeceği bir hikmet olur. İşitip amel etmeyen kimse için ise, işittiği şey ezberlenen bir hikaye gibi akılda kalır ve zamanla unutulup gider. Kim sözüyle ve işiyle sünneti nefsine hakim kılarsa, sünnete uyarsa, hikmetle konuşmuş ve yapmış olur. Kim nefsine ve arzusuna göre iş yaparsa ve konuşursa, bid'at işlemiş olur. Kul için güzel edepten daha iyi mertebe göremedim. Çünkü aklın hayatı edeptir. İnsan edep ile dünya ve ahirette yüksek derecelere kavuşur. Kim nefsini terbiye ederse, herkes ondan terbiye öğrenir. Edep ehline aykırı hareket eden, yasaklara dalar ve kendisine tabi olanlar yoldan saparlar. Edep, iki kısımdır. Batının edebi, zahirin edebi. Batının edebi, kalbin temizlenmesi. Zahirin edebi ise, uzuvları kötülük yapmaktan ve günahlardan korumaktır. İbadetin tadını alan kimse, ibadetten usanmaz. Usanan kimse, Allahü Teala'yı az tanıdığı için usanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o kadar çok namaz kılardı ki, mübarek ayakları şişerdi. Allahü Teala'nın marifetle aziz kıldığı bir kimseye yaraşan, günah işleyerek kendini zelil etmemesidir. Dürüst, gerçek ve doğru korku, açık ve gizli günahlardan büyük bir dikkatle sakınmaktır. Sabırlı kimseler, sıkıntılara katlanmayı huy edinenlerdir. Tevazunun kaynağı şunlardır. İnsan, cehaletini hatırında tutmak, işlediği günahı unutmamak ve Allahü Teala'ya devamlı muhtaç olduğunu hiç aklından çıkarmamak. Arzu ve isteklerinin peşinde koştuğun müddetçe zindanda gibisin. İşi Allahü Teala'ya havale edersen rahata ve selamete erersin. Ebu Osman Hırî Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'ya karşı edep, ondan devamlı korku üzere bulunmak ve onu murakabe üzere olmaktır. Resulullah'a karşı edep, sünnet-i seniyyeye yapışmakla, evliyaya karşı edep, ona hürmet etmek hizmetlerinde bulunmakla, çoluk çocuğa karşı edep, onlara güzel ahlak ile muamele etmekle, arkadaşlara ve dostlara karşı edep, onlara güler yüzlü olmakla, cahillere karşı edep, onlara dua ve merhamet göstermekle olur. Ebu Said-i Harras Hazretleri, bir gün sokağa çıktığında bir kalabalığı gördü. İnsanlar bir delinin başında toplanmışlardı. Deli kaçıyor, onlar peşinden koşuyorlardı. Deli onlara doğru dönünce kaçıyorlar, sonra deli peşlerine düşüyordu. Ebu Said-i Harras Hazretleri, "Dur ey deli!" diye seslendi. Bunu duyan deli dönüp baktı ve, "Deli kime derler biliyor musun?" dedi. Ebu Said-i Harras Hazretleri, "Hayır bilmiyorum." deyince, deli dedi ki, "Deli ona derler ki, attığı her adımda Allahü Teala'yı anmaz ve gafil gezer." Ebu Said-i Harras Hazretleri, en büyük ihsan sahibi olan Allahü Teala'ya şükretmek gerektiğini söylerdi. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendilerine ihsanda bulunanları sevmek, kalplerin yaratılışında mevcuttur." hadis-i şerifiyle ilgili olarak buyurdu ki, "Bir kimse, bir şahsa iyilik yaparsa, muhakkak surette o şahıs, iyiliğe bedel olarak o kimseyi sever." Hadis-i şerifine dayanarak derim ki, "Şaşarım o kimseye ki, bütün âlemde Allahü Teala'dan başka ihsanda bulunan bir zatı görmediği halde nasıl olur da kalbini tamamen ona yöneltmez? Çünkü hakiki manada ihsan her şeyin sahibi olan Allahü Teala'nın yaptığı şeydir. Zira ihsan iyiliğe muhtaç olana iyilik yapmaktan ibarettir. Bir kimse başkasına bir iyilik yapınca ona teşekkür etmeli ve o kimseye iyilik yapmak istidadını ve gücünü veren, yani iyiliğin hakiki sahibi olan Allahü Teala'ya da şükretmelidir. Allahü Teala'ya hakikaten yakın olmak, kalbi her şeyden arındırıp Hak Teala ile huzur bulmasını temin etmektir. Cemalettin Aksarayi Hazretleri nakleder ki, "Efendim, tabiinden Hasan-ı Basri Hazretleri, bir gün dergâhta otururken, ihtiyar bir kadın geldi. Efendi Hazretleri, benim bir kızım vardı, öldü. Hasretine dayanamıyorum. Bana bir dua öğret de, rüyamda görüp hasretimi gidereyim," dedi. Hasan-ı Basri Hazretleri gerekeni yaptıktan sonra kadın gitti. Fakat ertesi gün gözleri kan çanağı gibi olduğu halde ağlayarak tekrar dergâha geldi. Hasan-ı Basri Hazretleri kadına, "Niçin ağlıyorsun?" diye sorunca kadın, "Kızımı rüyada gördüm ama üzerine katrandan bir elbise giydirmişler, cayır cayır yanıyor," dedi. Hasan-ı Basri Hazretleri ve yanında bulunanlar kendi sonlarının nasıl olacağını düşünerek ağlaştılar. Aradan bir müddet geçtikten sonra Hasan-ı Basri Hazretleri kendi rüyasında vefat etti. Cennete girdi. O cennette gezerken muhteşem bir köşk ve önünde bir kadın gördü. O kadına, "Yavrum sen hangi peygamberin hanımı veya kızısın?" diye sordu. Kadın, "Hayır, ben bir peygamberin hanımı veya kızı değilim. Geçen gün size gelip de sizden rüyasında kızını görmek isteyen kadının kızıyım," dedi. Hasan-ı Basri Hazretleri, "Kızım, annen senin cehennemde yandığını söyledi. Halbuki sen yüksek makamlardasın. Bu makama nasıl ulaştın?" buyurdu. Kadın, "Efendim, biz kabir hayatında 550 kişi azap görüyorduk. Bir mümin kabristana gelip 11 ihlas, 11 Felak, 11 Nas suresini okudu. Kabristanda yatan müminlerin ruhlarına bağışladı. Allahü Teala bize azap eden meleğe, benim ayetlerim ve adım hürmetine burada bulunan ve azap görenleri affettim. Onlara azap etmeyin ve birer makam verin buyurdu. Onun için bu makama geldim dedi. Cemalettin Aksarayi Hazretleri sohbetlerinde buyurdular ki, Ebu Said Harras Hazretleri, kendisinden nasihat isteyen birine buyurdu ki, aziz ve kıymetli olan vaktini en aziz ve en değerli olan şeyden başkasıyla meşgul etme. Kulun en kıymetli şeyi, geçmiş ile gelecek arasında bulunan haldeki meşguliyettir. Yani vakti ve hali muhafazadır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim Allahü Teala ile öyle bir vaktim vardır ki, ne mukarreb bir melek, ne de mürsel bir peygamber benimle birlikte o vaktin içine sığmaz. Allahü Teala'nın en kıymetli varlıklarını dahi vakit içindeyken düşünemem. O vakit içine sadece bir ben, bir de Cenab-ı Hak sığar, başkası sığmaz buyurmuştur. Yani izzet ve celal sahibi olan Allahü Teala ile öyle bir anım ve zamanım vardır ki o vakit içinde benim gönlümden 18.000 alemden hiçbir şey geçmez. Benim gözümde bunların hiçbir önemi olmaz. Bundan dolayıdır ki Miraç gecesi yeryüzünün ve göklerin mülkü ile alakalı zinetini ona arz ettiklerinde dönüp de hiçbir şeye bakmadı. Muhammed'in aleyhisselam gözü oradan ne kaydı ne de onu açtı. Mealindeki Necm suresi 17. ayetinden anlaşılan budur. Zira o aziz idi. Aziz olanı azizden başkasıyla meşgul etmezler. Ebu Said Harras Hazretleri çölde yolculuk yapıyordu. Açlığı son haddine varmıştı. Allahü Teala'dan yiyecek istemesi için nefsi onu sıkıştırdı. Fakat Ebu Said Harras Hazretleri kendi kendine "Yemek istemek tevekkül ehlinin işi değildir." dedi. Nefsi yemekten ümidini kesince ona başka bir tuzak kurdu ve "Allah'tan yemek istemiyorsun, bari sabır iste." dedi. Ebu Said Harras Hazretleri nefsin bu isteğine uyarak sabır istemeye karar verdi. Fakat Allahü Teala sevdiği kulu Ebu Said Harras Hazretlerine imdad eyledi. Gâibten gelen bir ses ona, "Şu dostumuz bizim kendisine yakın olduğumuzu söylüyor. Bize yönelen bir kimseyi zayi etmeyeceğimizi bildiği halde kendi acizliğini ve zayıflığını ileri sürerek bizden gıda ve sabır istiyor. O ne bizim onu gördüğümüzü ne de onun bizi gördüğünü zannediyor. Ey Harraz, yemek istemekle bizimle arana bir perde koymuş oldun. Zira yemek bizden ayrı bir şeydir. Sabır istemekle de aynı şekilde bizden perdelenmiş oldun. Çünkü sabır da bizden başka bir şeydir. Bizden bizi iste, rızkı ve sabrı değil." dedi. Düşündüklerine pişman olup Allahü Teala'ya dua ve niyazda bulundu. Ebu Süleyman Darani Hazretleri, "Zühd nedir?" diye soranlara, "Zühd Allahü Teala ile meşgul olmana mani olan her şeyi terk etmektir. Dünyanın hiç olduğunu bilmeyen zühd sahibi olamaz." buyurdu. Ahireti düşünmek aklın alameti ve kalbin hayatıdır. Kadın olsun, çocuk olsun, mal olsun, seni Allahü Teala'yı anmaktan alıkoyan her şey hayırsızdır. Allahü Teala'yı tanıdıktan sonra ondan başkasına meyletmeyin. Dünyanın anahtarı tokluk, ahiretin anahtarı açlıktır. Helalden bir lokma az yemeyi, akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur. Helalin fazlası böyle yaparsa, mideyi haramla dolduranların hali acaba nasıl olur? Açlık, Allahü Teala'nın hazinelerinden bir hazinedir. Onu sevdiklerine ihsan eder. İnsanın karnı doyunca, bütün azalarını şehvet açlığı kaplar. Karnı aç olanın ise, azaları şehvetlere karşı bir arzu duymaz. En sağlam kale, dilini korumaktır. İbadetin özü açlıktır. İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylere muhabbet etmek bütün kötülüklerin başıdır. Karın tokluğu Allahü Teala'ya karşı yapılacak ibadetlerin tam yapılmasına manidir. Her şeyin bir helak sebebi vardır. Kalpteki nurun helakinin sebebi ise tokluktur. Her şeyin pası vardır. Kalp nurunun pası tokluktur. Yemek yerken hızlı ve çok yememeyi tavsiye ederek şöyle buyurdu. Karnını tıka basa doyuran kimse 6 şeye müptela olur. Birincisi, ibadetlerinden haz duymaz. İkincisi, hafızası zayıflamaya başlar. Üçüncüsü, ibadetler ona ağır gelmeye başlar. Dördüncüsü, başkalarına karşı şefkati azalır. Beşincisi, arzu ve istekleri çoğalır. Altıncısı, aç olan müminler camiye giderken, çok yiyen kimse helaya koşar. Başa gelen her şeye razı olmak haline kavuşanlar, irfan sahipleri ariflerdir. Allahü Teala önce gelen peygamberlerden birine vahyederek bildirdi ki, Cebrail aleyhisselam yeryüzüne indiğinde ibadetle meşgul olan bir kimseyi gördü. Hoşuna gittiği için, "Ya Rabbi, bu kimse ne iyi," dedi. Allahü Teala da, "Ey Cibril, levh-i mahfuza bak," buyurdu. Cebrail aleyhisselam levh-i mahfuzda o kimsenin cehennemlikler arasında yazılı olduğunu gördü. Allahü Teala'ya, "Ya Rabbi, bu işin hikmeti nedir?" diye sordu. Allahü Teala, "Ben yaptığım işlerden kimseye karşı sorumlu değilim. Hiç kimse kullarım hakkındaki ilmime akıl erdiremez," buyurdu. Cebrail aleyhisselam, "Ya Rabbi, izin verirsen o kimseye gidip durumu bildireyim," dedi. İzin verilince o kimsenin yanına gitti ve, "Senin yaptığın ibadetleri Allahü Teala kabul etmedi. Levh-i mahfuzda senin cehennem ehli arasında olduğunu gördüm," deyince o kimse düşüp bayıldı. Cebrail aleyhisselam onun ayılmasını bekledi. Ayılınca şöyle mırıldanıyordu. "Ey benim Allah'ım, sana hamd ederim. Bütün hamd eden kulların sana nasıl hamd ediyorsa, ben de öyle hamd ederim." Sonra Cebrail aleyhisselama dönerek, "O bizim Rabbimizdir. Bütün ilmi, kudretinin kemali, rahmeti ve şefkatiyle benim hakkımda öyle uygun görmüş. Ona yine hamd ederim. O beni benden daha iyi bilir," dedi ve secdeye kapandı. Secdede Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeye başladı. Bu durumu Cebrail aleyhisselam Allahü Teala'ya arz edip o şahıs hakkında üzüldüğünü bildirdi. Cebrail aleyhisselama Allahü Teala tarafından tekrar levh-i mahfuza bakması bildirildi. Bu defa levh-i mahfuzda o kimsenin cennetlik olduğu yazılıydı. Cebrail aleyhisselam, Cenab-ı Hak'tan hikmetini sual ettiğinde, kullarım işlerime akıl erdiremezler buyurdu. Cebrail aleyhisselam, bu durumu yine bildirmek istedi ve izin istedi. O zatın yanına gidip, müjdeler olsun sana, yerin cennet oldu dedi. O kimse bu sözlere hiç şaşmadı ve eski halini hiç bozmadı. Eskisi gibi yine hamd ve Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeye devam etti. Bir sohbeti sırasında, marifetin hakikati nedir diye sordular. Cevabında, iki cihanda kişinin muradının birden, yani Allahü Teala'dan başka olmamasıdır. Gece Hak Teala'dan gafil yatıp uyuyan kimse, muhabbetullah ve Allah sevgisi davasında yalancıdır, ceza görecektir buyurdu. Vefatı, alim, fazilet sahibi, haram ve şüphelilerden şiddetle kaçınan, Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için çalışan Cemalettin-i Aksarayi Hazretleri, ömrünün son gününe, hatta son saatine kadar ilim öğretti. Nice alim ve pek çok devlet adamı yetiştirdi. Ömrünün son günlerinde talebelerine vereceği dersleri tamamlamıştı. Ancak bir grubun dersini tamamlayamamış, 3 günlük dersleri kalmıştı. Hastalığı sırasında talebelerine hitap ederek, "Evlatlarım, kalan dersimizi kabrimin başına gelin, orada tamamlayalım," dedi. Her fani gibi o da 1389 Hicri 791 senesinde ebedi aleme göç etti. Talebeleri ve sevenleri gerekli teçhiz ve tekfin vazifelerini yerine getirdikten sonra Ervah kabristanındaki zaviyesinin önüne defnedildi. Allahü Teala hepimizi şefaatlerine nail eylesin. Amin.
6: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, büyük günahların en büyüğü Allahü Teala'ya ortak koşmak, adam öldürmek, ana babaya eziyet etmek ve yalan yere şahitlikte bulunmaktır.

Bugünkü konumuz gaybı Allahü Teala bilir. Sevgili dinleyicilerimiz, gayb duygu organlarıyla veya hesapla, tecrübeyle anlaşılmayan şey demektir. Gaybı ancak Allah bilir. O alimül gayb, yani gaybı bilendir. Ve allamül guyub, yani gaybları en iyi bilendir. Bu konudaki birkaç ayet-i kerime meali şöyledir. Allah'ın gaybları en iyi bilen olduğunu hala anlamadılar mı? Tevbe suresi 78. ayeti. De ki gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Yunus suresi 20. ayeti. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Hud suresi 123. ayeti. De ki göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka bilen yoktur. Hucurat suresi 18. ayeti. Sevgili dinleyiciler, gaybı peygamberler de bilmez. Falanca hoca, filanca falcı gaybı biliyor demek küfür olur. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki, falcının, büyücünün veya başka birinin gaybtan verdiği haberlere inanan, Kur'an-ı Kerim'e inanmamış olur. Allahü Teala dilerse peygamberlerine bazı gayblarını bildirir. Musa aleyhisselamın ledün ilmine sahip, yani Allahü Teala'nın kendisine gaybları bildirdiği bir zata, Rabbimizin sana öğrettiği doğruyu bulmama yardım edecek, hayra götürecek bir ilmi bana da öğretmen için sana tabi olmak istiyorum dediği Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Gaybları bilen, ledünni ilme sahip olan bu zatın Hazreti Hızır olduğu bildirilmiştir. Resulullah Efendimiz'e ise birçok gaybler bildirilmiştir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, saflarınızı tamamlayın, çünkü sizi elbette arkamdan da görüyorum. Rükû ve secdeleri düzgün yapın. Allah'a yemin ederim ki sizin rükû ve secde yaptığınızı arkamdan görüyorum. Gözde görmeyi yaratan Allahü Teala, diğer uzuvlarda da görmeyi yaratmaya kadirdir. Resulullah'ın bu mucizesini inkar eden, Allah'ın kudretini inkar etmiş olur. Resulullah Efendimizin gündüz aydınlıkta nasıl görürse, gece karanlıkta da aynen gördüğü Buhari'deki hadis-i şerifte bildirilmiştir. Evet, Allah'tan başka gaybı kimse bilemez. Bilir demek küfürdür. Bir gün Resulullah Efendimizin devesi kayboldu. Münafıklar bunu fırsat bilip, hani göklerden, cennetten, cehennemden bahsediyordu, kaybolan devesinin yerini bile bilmiyor dediler. Münafıkların bu sözü Resulullah Efendimiz'e ulaşınca, vallahi ben ancak Rabbimin bana bildirdiklerini bilirim. Şu anda Rabbim bana devemin nerede olduğunu bildirdi. Devem şu anda falanca yerdedir buyurdu. Tarif edilen yere gidip deveyi bir ağaca bağlı olarak buldular. Ancak Allahü Teala bildirirse Resulü de evliyası da bilebilir. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki, kalpleriniz temiz olsaydı siz de benim duyduklarımı duyardınız. Bu hadis-i şerifteki gibi kalbi temiz olan Hazreti Ömer, Medine'den İran'daki ordusunu görüp komutanı Sariye'ye dağa yanaş demiştir. Hazreti Ömer'inki gibi başka evliyadan da birçok keramet görülmüştür. Kur'an-ı Kerim bunu bildirmektedir. Allahü Teala dilediğine gaybı bildirir ve o da gaybtan haber verir. Resulullah Efendimizin mucize olarak gelecekten haber verdiği, bir zaman gelecek diye başlayan hadis-i şerifleri vardır. Onlardan bazıları şöyledir. Bir zaman gelecek, insanlar yalnız parayı düşünüp helal haram düşünmeyecekler. Rüşvet, hediye adı altında verilecek, gözdağı için suçsuz kişiler öldürülecek. Amirler, imamlar namazı öldürecek, vaktinden sonraya bırakacaklar. Peygamberim diyen yalancılar çıkacak. Benden sonra peygamber gelmeyecek. Sünnetimi öldürerek dini bozmaya çalışan kimseler çıkacak. Benden bir hadis söylenince, Resulullah böyle söylemez, hadisi bırak, Kur'an'a bak diyerek beni yalanlayanlar çıkacak. Kur'an'dan başka sünneti,
icmayı ve kıyası delil kabul etmem diyenler çıkacak. Sünnet, bid'at gibi çirkin, bid'at de sünnet gibi rağbet görecek. Sünnete uyan garip olacak, yalnız kalacak. Bid'ate uyan çok yardımcı bulacaktır. Kur'an, dünyalık için okunacaktır. Camilerde binden fazla kişi namaz kılacak, içlerinde bir mümin bulunmayacak. Alimler fitne unsuru olacak, camiler ve hafızlar çoğalacak ama hakiki alim hiç bulunmayacak. Sonra gelenler önceki alimleri cahillikle suçlayacak. Din alimi kalmayacak. Din adamı yerine geçirilen cahiller bilmeden fetva verecek, herkesi doğru yoldan çıkarmaya çalışacak. Din adamları halkın istediği yönde fetva verecek. Helale haram, harama helal diyecekler. Dini ticarete, menfaate alet edecekler. Kişi dinini ve dünyasını ancak parayla ayakta tutabilecek, altını, gümüşü, parası pulu olmayan rahat edemeyecek. İnsanın bütün kaygısı midesi olacak. Şerefi mal, kıblesi kadın, dini para olacak. Çalgı her yere yayılacak. Güvenlik güçleri çoğalacak. Anarşi ve ölüm çoğalacak. İşler ehli olmayana verilecek. Bu dinin başlangıcı gibi sonu da garip olacak. Sadece tanıdıklara selam verilecek ve yazarlar çoğalacak. Zengine malı için tazim edilecek, fuhuş yayılacak, gayrimeşru çocuklar çoğalacak. Büyüye hürmet, küçüğe de merhamet edilmeyecek. Kurtlar kuzu postuna bürünecek. Sevgili dinleyiciler, gayb nedir? Bu bilinince kafalardaki soru işaretleri kaybolur. His organlarıyla, teknik bilgiyle, yani tecrübe ve hesapla anlaşılamayan şeylere gayb denir. Mesela cennetin, cehennemin ve meleklerin varlığı böyledir. Bir çocuğun büyüyünce iyi mi, kötü mü, alim mi, zalim mi olacağı gibi şeyler akılla, teknikle bilinmez. Bugün ultrasonla veya başka yolla çocuğun cinsiyeti bilindiğine göre bu gayb değildir, bilinen bir şeydir. Ana rahmindekini ancak Allah bilir demek, çocuğun sağ salim doğup doğmayacağını, sait mi, şaki mi, yani cennetlik mi, cehennemlik mi olacağını, ne işler yapacağını ancak Allah bilir demektir. Sokakta eve doğru gelen adamı pencereden görüp birisi geliyor demek, gaybı bilmek olmaz. Görmeden bilmek, gaybı bilmek olur. Allah-u Teala dilediklerine mucize ve kerametle gaybı bildirebilir. Bunların bilmesi de ancak Allah bilir ayeti kerimesine zıt olmaz. Ancak Allah bilir demek, o bildirmedikçe kimse bilemez

Kabul Ahbar Hazretleri buyuruyorlar ki, halk iyi ise iyi idareci gelir. Halk kötü ise kötü idareci gelir.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet bin Mesruk rahmetullahi aleyh, en kıymetli ibadet. Bu zat bir sohbetinde buyurdu ki bir ara, ne mutlu bu dünyada haramdan kaçanlara. Mahşerde ızdıraptan kıvranırken cümle halk, onlar cennette olur pek neşeli olarak. Zira en kıymetli şey, çok korkarak Allah'tan kaçmaktır, büyük küçük her haram ve günahtan. Geceleri ağlar ve derdi ki, ya ilahi, varsın, birsin, büyüksün, iman ettim vallahi. Bile bile emrine etmedim muhalefet, hep bilmeden işledim, eyle beni mağfiret. Eğer bağışlamazsan günahımı ey Rabbim, yarın mahşer gününde ne olur benim halim? O gün günahsızlara siz geçin dendiğinde, onlar neşe içinde cennete gittiğinde, sonra günahkarlara dendiğinde siz durun. Hangisinde olurum ben bu iki grubun? Bir günde buyurdu ki, haram ateş gibidir. Cehennemin ateşi hele çok şiddetlidir. Buna rağmen bir kişi etmeyip hiç endişe, kendini bile bile nasıl atar ateşe? Yarın mahşer gününde soracak kula Allah, ne için bile bile işledin bunca günah? Cevap veremez ise bu suale o kişi, maazallah yakar onu cehennemin ateşi. Bu dünya sıcağına bile zordur dayanmak. Öyleyse her günahtan kaçmalıdır muhakkak. Bir gün takva hakkında bu mübarek veli zat sevdiği insanlara şöyle etti nasihat. Takva demek bu dinde Allahü Teala'nın haram ettiklerinden sakınmaktır bir hakkın. Resulullah buyurdu, takva sahibi olan en kıymetli kişidir müminler arasından. Bir başka alim dahi buyurdu ki, muhakkak bu dinde zerre kadar takva sahibi olmak, bin nafile namaz ve oruçtan kıymetlidir. Yani alır bunlardan daha fazla bir ecir. Ebu Hureyre dahi buyurdu ki bir günde, ey insanlar, bilin ki yarın mahşer gününde Allah'ın huzurunda toplanınca hepimiz takva sahipleridir, en kıymetli ve aziz. Hak Teâlâ Kur'an'da bunu beyan etmekte. Şöyle buyurmaktadır mealen bir ayette. Sevgime kavuşanlar içinde en nihayet takva sahibi gibi yaklaşan olmaz elbet. Her kim ki günahına tövbe ederse eğer, sonra da takva hali olur ise müyesser, ele geçirmiş olur büyük nimet ve devlet. Zira en kıymetli iş indallah budur elbet.

Şemsi Hafi Hazretleri buyuruyorlar ki, akıllı kimse hayrı gördüğünde ona tabi olan, şerri gördüğünde ondan kaçınan kimsedir.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
5: TGRT FM Haber.
6: Atılmış efendim. Şimdi tüm bu haberleri tek tek okuyacağız. Daha derin, daha detaylı kendi haberlerimizle birleştirip kim ne anlatmak istiyor bunu konuşacağız. Ama öncesinde etiketimizi de verelim efendim. Çünkü sizden gelen mesajlar bizim için çok çok önemli. Mesajlarınızı bekliyorum. Bu da geçer. Bugünkü etiketimizi böyle belirledik efendim. Bu da geçer etiketine Twitter'dan yani X'ten mesajlarınızı bekliyorum. Lütfen yazın. Bizi ihmal etmeyin. Biz de sizler için burada çalışıyoruz. İnteraktif bir program olsun istiyorum. Karşılıklı sohbet de edelim efendim. O zaman Günaydın Türkiye başlıyor.
7: Öğrenciler okula dönmeye hazırlanırken kantinlerde yeni dönem fiyat tarifesi de belli oldu. İstanbul Kantinciler Odası genel toplamda %6,8'lik bir artış yapıldığını açıkladı. Peki yeni dönemde kantinlerde hangi ürün ne kadar olacak? Az sonra. Fenerbahçe'de Lukaku beklentilerin altında kaldı. Gol ve asist yapamayan Belçikalı forvetle devre arasında yollar ayrılabilir. Az sonra.
6: Başlayalım efendim filenin sultanlarıyla. İtalya'yı 3-2 mağlup edip biliyorsunuz üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldular. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da tüm Türkiye'yi gururlandıran Amelie Kadın Voleybol takımımızı kabul etti. Filenin sultanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı forma ve voleybol topu hediye etti.
8: Egonu, Egonu dışarı attı. Paola Egonu, top dışarıda.
9: Erdem'in ellerinde ve 2026 Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları.
10: 2023'te Belçika'da kazandığımız kupayı 3 yıl sonra bu kez kendi evimizde taraftarımızın önünde hem de tarihi bir geri dönüşle elde ettik. Bayrağımızı göndere yeniden çektik. İstiklal marşımızı tüm dünyaya yeniden dinlettik.
11: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin madalyalı misafirleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Amelie Kadın Voleybol takımını kabul etti.
10: Tam bir takım ruhu içinde şampiyonluğa ulaştınız. Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz.
11: Erdoğan bir sonraki hedefin 2028 Olimpiyat Oyunları şampiyonluğu olduğunu belirtti.
10: Şimdi artık önümüzde katılmayı garantilediğimiz 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları var. İnşallah orada da şampiyonluğa uzanacağımızdan hiçbir şüphem yoktur.
11: Kabulde takım adına kaptan Eda Erdem söz aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdem'e yaşadığı sakatlığın ne durumda olduğunu sordu.
12: Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle

0: Sakatlık falan kalmadı değil mi?
1: Yok, çok şükür iyiyim. Hele madalya ve kupadan sonra çok çok daha iyiyim. Teşekkür ederim.
2: Çok çok çok daha fazla başarılarla birlikte tekrardan burada buluşacağımızı biliyorum. Bize destekleriniz için çok teşekkürler.
3: Filenin sultanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı forma ve voleybol topu hediye etti. Erdoğan, Filenin sultanları ile birlikte Akdeniz oyunlarında şampiyon olan milli voleybolcuları da kabul etti. Kabulde ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takım Antrenörü Daniel Santarelli ile teknik ekip yer aldı.
0: Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
3: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim törenleri vardı. Tayland, İsveç, Azerbaycan, İngiltere ve Kanada büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Törenin ardından 5 büyükelçi Türkiye'deki görevlerine resmen başladı.
4: Tekrar Filenin sultanlarını tebrik ediyoruz efendim. Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli ayaklarından birini de Irak oluşturuyor. Bu süreçte Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile Ankara'da bir araya geldi. Kurtulmuş, terörsüz bölgeyle güçlü Orta Doğu'yu inşa ediyoruz dedi.
5: Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor ve silahlarını teslim etme sürecini başlatıyor.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa meclisten geçti. Gözler terör örgütü PKK'nın silahları teslim etmesine çevrildi. Bu kapsamda Duhok, Erbil ve Süleymaniye'de teslim noktalarının oluşturulacağı belirtiliyor. İşte böylesine kritik bir süreçte Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi Ankara'da ağırladı.
5: Şimdi Irak'ın da her yerinde, her tarafında terör örgütlerinden temizlenecek, silahlı milis gruplarından Irak temizlenecek, arındırılacak ve inşallah terörsüz bir Irak'ta inşa edilecek.
6: Kurtulmuş, Irak'ta silahlı terör örgütlerinden kurtulacak mesajı verdi.
5: Aynı şekilde Türkiye'deki bu terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye de etki edeceğini, terörden çok çekmiş olan Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden ve silahlı gruplardan kurtulacağını ümit ediyoruz.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin bölgeyi de olumlu etkileyeceğini belirtti.
5: Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesi, terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız.
6: Kurtulmuş, bölgeye barış ve kardeşliğin hakim olacağını vurguladı.
5: Şimdi terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge süreciyle birlikte hep beraber dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz. Barış içerisinde, kardeşlik içerisinde inşallah hep beraber daha güçlü bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgeyi inşa etmek kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz.
4: Efendim, Üsküdar Belediyesi'nde biliyorsunuz seçimler iptal edilmişti, başkan vekilliği seçimi. Şimdi yeniden sandık kuruldu. Bu kez AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. 42 oyun kullanıldığı seçimde Gültekin 23 oy aldı. CHP Yeni Parti'nin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya da 19 oyda kaldı. Böylece Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği koltuğu da el değiştirmiş oldu.
7: Dündar Ziya Gültekin.
3: Üsküdar'da yeni başkan vekili belli oldu. Yeni Parti CHP grubundan iki meclis üyesi AK Parti adayına oy verdi. Dündar Ziya Gültekin seçimi kazandı.
8: Hep beraber el ele verip Üsküdarlı'nın, Üsküdar'daki vatandaşlarımızın hayattaki konforunu ne kadar arttırabilirsek onun için mücadele edeceğiz.
3: Üsküdar Belediyesi'nde yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. Tartışmaların odağında yapılan başkan vekilliği seçimi şaibe iddialarıyla yargıya taşınmıştı.
9: Oyların ve itirazların hangi pusulaya ilişkin olduğu konusunda böylesine açık bir karışıklığın yaşanması seçimin güvenilirliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurmuştur.
3: İtirazların ardından İstanbul 2. İdare Mahkemesi seçimin iptal edilerek yenilenmesine karar verdi. Belediye meclisi oylama için toplandı. Seçimin ilk 3 turunda kazanan çıkmadı. Ancak mecliste gruplar 21'e 21 eşit olmasına rağmen CHP Yeni Parti grubundan 2 meclis üyesi AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin'e oy verdi.
7: Dolayısıyla biz 4. tura başlayacağız.
3: Son turda salt çoğunluk arandı. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak Üsküdar Belediyesi'nin yeni başkan vekili oldu. CHP Yeni Parti'nin adayı Sibeltan Çetinkaya ise 19 oyda kaldı.
7: 4. tur sonucu 23 oy Dündar Ziya Gültekin, 19 oyda Sibeltan Çetinkaya almış oldu.
3: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin seçimin ardından TGRT Haber'e konuştu. CHP Yeni Parti grubundan kendisine oy veren iki meclis üyesinin vicdanının sesini dinlediğini söyledi.
10: Bu Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerimiz zaten biz 2,5 senedir beraber Üsküdar'da beraber bir çalışma yapıyoruz. Bizim fikirlerimizi, görüşlerimizi zaten her mecliste zikrediyoruz. Ben vicdanlarının sesini dinleyip destek verdiklerini düşünüyorum.
3: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Üsküdar'ın yeniden hizmette buluşacağını ifade etti.
11: Bizim esas meselemiz Üsküdar halkının helal vergilerle belediyeye vermiş olduğu her türlü imkanın Üsküdar halkına hizmet olarak geri dönmesi önceliğimizdir.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partinin AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın'ın tehdit edildiği iddiası üzerine resen soruşturma başlattı. Başsavcılık ayrıca açıklamada adı geçen Aydın'ın iddialarla ilgili ifade vermek üzere adliyede hazır edilmesini istedi.
4: Şimdi efendim Türkiye Gazetesi'nde çok önemli bir haber var, onu getireceğim ekranlarınıza. İmamoğlu davası siyasi değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri bunlar. CHP lideri İBB başkanlığına taşıdığı Ekrem İmamoğlu için net ifadeler kullandı. Neler söyledi? Siyasi tutuklu değil. Siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil. Kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip sonra bu oldu diye siyasi dava diyemeyiz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Bu dava ayrıdır dedi. Kişi her yerde hesap vermeye hazır olmalı. Sözleriyle de yolsuzluk davasına atıfta bulundu efendim. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine yine sert karşılık gelecektir büyük ihtimalle. Bakalım bundan sonra yeni parti CHP arasındaki ilişkiler nereye doğru evrilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk devletleri ile güvenlik işbirliğini güçlendirmek için 9 Eylül Çarşamba günü Kazakistan'a gidiyor. Masada suçluların iadesi, organize suç, terör, düzensiz göç ve uyuşturucu ile mücadele olacak. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan arasında ortak mücadele adımları ele alınacak.
6: Türk devletleri suçla mücadele için gücünü birleştiriyor. İşte bu adım için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan'a gidiyor. Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları toplantısı Kazakistan'da yapılacak. Toplantıya Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan katılacak. Toplantıda suçluların iadesi, organize suç örgütleri, terör, düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadele başlıkları ele alınacak.
12: Güvenlik politikasına dair temel vizyonu Türkiye'nin huzurunu, birliğini, beraberliğini ve istikrarını korumak.
6: Masanın en önemli başlıklarından biri suçluların iadesi. Sınırları aşan organize suç yapılanmalarına karşı ortak mücadele görüşülecek.
13: Son dönemde ortaya çıkan bu suç örgütleri kendilerine çizgi film karakterlerinden esinlenerek bir takım takma isimler veriyorlar.
6: Terörle mücadele de gündemde olacak. DAEŞ ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelede işbirliği ele alınacak.
12: İnternet üzerinden vatandaşlarımızı ağlarına düşürüyorlar ve bu şekilde onların canlarını yakıyorlar. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak mücadelemizi çeşitlendiriyoruz.
6: Kaçak göç ve uyuşturucu kaçakçılığı da masada olacak. Ülkelerin güvenlik alanındaki talep ve beklentileri karşılıklı olarak değerlendirilecek.
14: Riski kaynağında tespit edip suça giden yolları kapatan bütüncül bir anlayış
7: hareket ediyoruz.
6: Bakan Çiftçi, Kazakistanlı mevkidaşıyla ikili görüşme de gerçekleştirecek. İki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin daha da geliştirilmesi ele alınacak.
12: Amacımız vatandaşlarımızın kendisini her yerde güvende hissettiği, kamu düzeninin en üst seviyede sağlandığı ve Türkiye'nin istikrarının daha da pekiştiği bir güvenlik sistemini kalıcı hale getirmektir.
6: Görüşmeler sadece Kazakistan'da sınırlı kalmayacak. Bakan Çiftçi, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan muhataplarıyla da bir araya gelecek.
4: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının etkili olduğunu savunarak çok ağır bir şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten sert bir ders verdik dedi. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına hiçbir zaman izin vermeyeceklerini söyledi. İransa Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait insansız denizaltıyı ele geçirdiğini duyurdu.
3: Hedefinde bir kez daha İran vardı. Hürmüz'e yönelik ablukanın başarılı olduğunu savundu. Sözlerine devam etti.
14: Abluka o kadar güçlü ve etkili oldu ki kimse bu kadar iyi işleyebileceğini düşünmemişti.
3: ABD İran arasındaki tansiyon bir türlü düşmüyor. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen etkinlikte İran savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, savaşta İran'a iyi ders verdiklerini söyledi.
14: Çok ağır bir şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten sert bir ders verdik.
3: Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını bir kez daha söyledi.
14: Şu anda savaşıyoruz. Çünkü nükleer silah elde etmek isteyen bir ülke var. Buna çok yaklaşmışlardı. Ama artık bunu elde etme şansları kalmadı. Asla nükleer silaha sahip olamayacak.
3: İran cephesinde ise önemli gelişme yaşandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda ele geçirdiği ABD'ye ait insansız denizaltıya ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde denizaltının ABD donanmasının en yeni otonom sualtı sistemlerinden biri olan Dive LD olduğu görüldü. İran, ABD'ye ait insansız hava aracını vurduğunu açıkladı. Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait MQ-1 İHA'sının düşürüldüğü anlara ait görüntüleri yayınladı. İran basını ise Hark Adası ile Kask kenti yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu açıkladı.
4: Savaş bitmiyor efendim. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu seçimler yaklaşırken kamuoyu desteğini kaybetmeye devam ediyor. Son anketlerde muhalefet öne geçerken Netanyahu'nun iktidar bloku da meclis çoğunluğunun gerisinde kaldı.
6: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Anketlerde geriye düşünce Türkiye'ye saldırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalar yaptı. Ancak son gelen anket sonuçları cani Netanyahu'nun çırpınışlarının boşa olduğunu ortaya çıkardı. Gazze'de işlediği savaş suçlarıyla uluslararası toplumun tepkisini çeken Netanyahu için çanlar çalıyor.
15: Beni, Gadi, Hili, Gidon, Rifat.
6: 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde kamuoyu yoklamaları aşırı sağcı iktidarın kan kaybetmeye devam ettiğini gösteriyor. Son anketlere göre eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un liderliğindeki Yaşar Partisi Netanyahu'nun partisi Likud'la arasındaki farkı açtı. Yaşar sandalye sayısını 25'e çıkararak 120 sandalyeli mecliste birinci sıraya yerleşti. Netanyahu'nun Likud partisi ise 2 sandalye kaybederek 21 milletvekiliyle ikinci sırada kaldı. Netanyahu liderliğindeki mevcut iktidar bloğu 52 sandalye toplayabilirken muhalefet bloğunun 55 sandalyeye ulaştığı görüldü. Başbakan olarak kimi görmek istersiniz sorusuna cevap verenlerin %42'si Eisenkot'u tercih ederken Gazze katliamlarının mimarı Netanyahu'ya destek %35'te kaldı. Hükümetin kurulabilmesi için 61 milletvekilinin desteği şart. Anketler Gazze'de işlediği insani suçlarla köşeye sıkışan Netanyahu'yu koltuğundan edecek çetin bir koalisyon pazarlığına işaret ediyor.
4: Artık İsrail'de de beklediği kamuoyu desteğini alamıyor Netanyahu. Çünkü insanlar da bıktı artık. Sürekli bir savaş hali, sürekli bir çatışma. Yani bu bombalar sadece o çevre ülkelere yağmıyor. Çünkü İsrail'e de saldırılar gerçekleştirilince bu sefer de vatandaşlar tepki gösteriyor yeter artık diye. Ve 7 Ekim'i bilerek yaşattı haberi var efendim Akşam gazetesinde. Oldukça kritik bir iddia. Çünkü bu iddia eğer doğruysa kendi vatandaşını bile bilerek öldürebilecek kadar gözü kararmış biridir Netanyahu. İsrail gazetesi, iddia İsrail gazetesine ait. Birleşik Arap Emirlikleri liderinin 7 Ekim'den 10 gün önce Netanyahu'yu uyardığını yazdı. İddia şu: Zayed El Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri lideri, Eylül 2023 sonunda İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arıyor. 45 dakika boyunca telefonda konuşuyorlar ve diyor ki bir saldırı olacak. Tam tarihte vermiyor ama Hamas yakın zamanda bir saldırı planlıyor diyor. Ama Netanyahu da diyor ki biz her senaryoyu hazırız, hiç sorun değil diyor ve El Nahyan'ı ciddiye de almıyor. Bu duruma da biraz içerliyor hatta El Nahyan. Neden beni ciddiye almadı, neden söylediklerimi kulak arkası yapıyor diye. Belki de plan aslında tam olarak buydu. Yeter ki bir saldırı olsun, biz bunun olmasına izin verelim ki sonrasında Filistin'i dümdüz edebilme şansımız olsun. Bunun için de birkaç İsrailli ölüyorsa da umurumda değil diye de yaklaşmış olabilir Netanyahu. Dediğimiz gibi bu iddia. Rusya Devlet Başkanı Putin'le ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Görüşmenin gündeminde tabii ki Rusya-Ukrayna savaşı vardı.
6: Rusya Devlet Başkanı Putin'le ABD Başkanı Trump görüştü. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede gündem Ukrayna savaşıydı. Witkoff ve Kushner'ın Moskova ve Kiev temasları değerlendirildi. Savaşın sona erdirilmesi için atılabilecek adımlar konuşuldu. Putin Avrupa'ya yönelik dikkat çeken bir mesaj verdi. Rusya'nın Avrupa'ya karşı düşmanca bir niyetinin olmadığını söyledi. Trump ise savaşın sona ermesinin ABD-Rusya ilişkilerinde yeni bir dönem başlatabileceğini belirtti. İki lider ticari ilişkilerin yeniden canlandırılmasının önemine de vurgu yaptı. Trump ve Putin ayrıca tutuklu ve hükümlülerin değişimi dahil insani konulardaki çalışmaların sürdürülmesi konusunda anlaştı. İki lider temas halinde kalma ve gerektiğinde hızlı şekilde yeniden telefon görüşmesi yapma konusunda mutabık kaldı.
4: Geçelim Almanya'ya efendim. İki gündür diyorum ya daha çok konuşacağız Almanya'yı diye. Önümüzde Berlin seçimlerine kadar bir süre var. Belki ondan sonra çok daha fazla konuşacağız. Eğer AfD Berlin'de de galip gelirse. Aşırı sağcı AfD'nin eyalet seçimi zaferi Türk toplumunu endişelendirdi haliyle. Almanya ekonomisinin ve toplumsal hayatın yükünü omuzlayan Türk toplumu ayrımcılığa karşı yetkililerin adım atmasını bekliyor.
6: Almanya'da siyasi dengeleri alt üst eden seçim sonuçları ülkede yaşayan Türk toplumu ve milyonlarca göçmen için derin bir endişe kaynağına dönüştü. Saksonya-Anhalt eyaletinde oyların %43,8'ini alarak sandıktan açık ara birinci çıkan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi yani AfD tarihi bir zafer kazandı. Ancak bu yükseliş Almanya'daki Türklerin geleceği üzerinde kara bulutlar dolaştırıyor.
16: Sachsen-Anhalt und dann überall in Deutschland, liebe Freunde.
6: Seçim sonuçları sadece siyasi aritmetiği değiştirmekte kalmadı. Almanya Türk Toplumu Dernekleri ve Federal Ayrımcılıkla Mücadele Yetkilileri ortaya çıkan tablonun azınlıklar için kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Sivil toplum temsilcileri Türk ailelerin artık sokağa çıktığımızda güvende miyiz, çocuklarımız okula korkmadan gidebilecek mi endişesi taşımaya başladığını belirtiyor. AfD'nin kapalı kapılar arkasında tartıştığı tersine göç planları Müslümanlara yönelik ayrımcı söylemlerin artması riskini beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre en büyük tehlike oy kaygısıyla hareket eden merkez partilerinde AfD'nin söylemlerine teslim olarak göçmen politikalarını sertleştirmesi. Almanya ekonomisinin ve toplumsal hayatının yükünü onlarca yıldır omuzlayan Türk toplumu siyasi tehditlerin somut ayrımcılığa ve şiddete dönüşmemesi için yetkililerden somut koruma adımları bekliyor.
16: Sachsen-Anhalt und dann überall in Deutschland, liebe Freunde.
6: Saksonya-Anhalt eyaletindeki AfD zaferinin ardından gözler başkent Berlin'e çevrildi. 20 Eylül'de belediye başkanının da belirleneceği eyalet seçiminde kıyasıya bir yarış yaşanması bekleniyor.
17: Menschen wie ich sollen in diesem Land eigentlich nicht Bürgermeisterin werden.
6: Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olan hukukçu Elif Eralp, belediye başkanlığının favorilerinden biri.
18: Für mich sind das Grundrecht auf sind die Grundrechte Meinung.
6: Sol Parti'nin adayı Eralp, özellikle kira tavanı ve konutların kamulaştırılması politikalarını öne çıkarıyor. Eğitimde fırsat eşitliği, ucuz toplu taşıma ve sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi de programın önemli başlıkları arasında.
17: Für wen verändert sich Berlin eigentlich?
6: Anketlerde Sol Parti ile Hristiyan Demokratlar başa baş gidiyor. Uzmanlara göre Elif Eralp'in 20 Eylül'de Berlin şehrinin başına geçmesi ciddi bir ihtimal.
18: Menschen wie du und ich werden normalerweise nicht Bürgermeisterin.
4: Almanya işi sıkıntılı. Eğer orada aşırı sağın yükselişi durdurulamazsa yarın öbür gün hem toplumsal hem de münferit bazı olayları görebiliriz. Ve bu da Avrupa'ya dalga dalga yayılabilir. Durum oldukça tehlikeli. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 ildeki soruşturmalarda 137 şüpheliye adli işlem yapıldığını açıkladı. TR Post şirketine yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 24 şüpheli gözaltına alınırken şirkete kayyum atandı.
19: İşin neydi? Aç gir.
6: Yasa dışı bahis, uyuşturucu ve dolandırıcılıktan milyarlarca lira vurgun yaptılar. Elde edilen suç gelirini akladılar. 137 şüpheliye adli işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 4 ildeki soruşturmaların detaylarını açıkladı. İstanbul'da TR Posta yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. 24 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahis çetesinin ödemeleri TR Post üzerinden yaptığı tespit edildi. 2024-2025 yıllarında yasa dışı bahiste işlem hacminin 3,1 milyar liraya ulaştığı tespit edildi. Şüphelilere ait 247 milyon liralık mal varlığına el konuldu. 18 konut, 14 araç, 16 tarla, bağ ve 7 arsa ele geçirildi. 245 banka ve kripto hesabına bloke işlemi uygulandı. TR Post şirketine TMSF kayyum olarak atandı.
19: İsim neydi? Aç. Gir.
6: İstanbul merkezi 8 ilde çapkanlar ve yalçın olarak bilinen yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonlarda 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Şüphelilerden 35'i gözaltına alındı. Yasa dışı bahis sitelerini Turbo ve Jet Panel adlı sistemler üzerinden faaliyete geçirdikleri belirlenen bir şebekeye de operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 252 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Antalya'da çek dolandırıcılarına darbe vuruldu. Şüpheliler düzenli ticaret yaparak önce piyasada güven kazandı. Ardından çekleri vadesi gelmeden elden çıkarıp 200 milyon liralık vurgun yaptı. 8 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te milyarlık döviz kaçakçılığı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin yasa dışı yollarla getirilen dövizleri iş yeri ve şirketler üzerinden yurt dışına kaçırdığı belirlendi. 2021-2026 yılları arasında 122 milyar liraya aşan para hareketliliği tespit edildi. 33 şüpheliye operasyon düzenlendi. İzmir'de uluslararası uyuşturucu çetesi çökertildi. Belçika merkezi yönetilen zehir ağında 38 şüpheliye adli işlem başlatıldı. 1 milyar lira değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne ve 14 şirket ortaklık payına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletimiz suçun da haksız kazancında peşindedir dedi. Bakan Gürlek, vatandaşlarımızın huzurunu, emeğini ve alın terini hedef alan hiçbir suç yapılanmasına göz yummuyoruz ifadelerini kullandı.
4: Atlas Çağlayan davasında ikinci duruşmada karar çıktı. Savcılık mütalaasında sanığın 21 yıl, 7 ay, 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti. Kararda verilen ceza 18 yıl, 10 ay oldu. Atlas'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu.
20: En son karar istiyoruz! En son karar istiyoruz!
21: 18 yıl, 10 aya indiler.
6: Cezayı duydu, gözyaşlarına boğuldu. Atlas Çağlayan davasında karar çıktı.
22: Kabul edilebilir bir şey mi bu?
6: İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürüldü Atlas Çağlayan. Onu öldüren 14 yaşındaki E.Ç.'ydi.
0: Bakırköy Adalet Sarayı'nda 14 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan için ikinci duruşma günüydü.
1: 8 ay geçti. 8 ay boyunca ne gecemiz var ne gündüzümüz var. Evladımın adaletinin sağlanmasını istiyorum. Umutlu bir şekilde çıkmak istiyorum.
6: İlk duruşmada savcı mütalaa vermiş. 14 yaşındaki sanık E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti.
0: Atlas'ın ailesinin isteği indirimsiz cezaydı. İkinci duruşmada karar çıktı.
6: Verilen kararda 14 yaşındaki sanık 3 ayrı suçtan ceza aldı. Toplam 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Atlas'ın ailesi isyan etti.
21: 21 yıl 7 aydan 18 yıl 10 aya indiler.
2: En üst sınırdan cezalar verilmedi ne yazık ki.
23: 70 yılını çaldı ya. Benim evladımızın canı bu kadarcık değil. Bu bir ceza değil, bu bir ödül. Aileye ceza verdi.
6: Atlas'ın teyzesi Gülşah Akarçay, TGRT Haber'e konuştu. Karar kabul edilemez dedi.
23: Evladımız yok şu an. Daha üzerine söylenebilecek bir cümlem, kelimem yok. Zaten söylenen 21 yılda yatarı değildi. Bir de bunun üzerine 18 yıla düşürülmesini nasıl kabul edebiliriz? Bıçakla Atlas'ı öldürdü. Yarın çıktığında o zaman kimler ölecek?
6: Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman, Maddi Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Işıl Öykü Dinç'in babası Yusuf Dinç, annesi Özlem Dinç, Atlas'ın ailesini yalnız bırakmadı.
24: Atayı korumayan Ahmet'i korumadı. Ahmet'i korumayan Atlas'ı korumadı. Sıradaki kim? Bak aramızda Gürhan da geldi şimdi. İnfaz yasalarının özellikle değişmesi gerekiyor.
20: Mezada indirim istemiyoruz. Atlas Çağlayan için adalet.
6: Atlas Çağlayan'ın ailesinin avukatı karara itiraz edeceğiz dedi.
2: 3/2 olarak hesaplıyorum. 12 yıl yatarı olacaktır. Adaleti zedelediği düşüncesindeyiz. Biz isnaf talebinde bulunacağız.
20: Mezada.
4: Acaba neye göre daha az bir ceza verildi? Hakim kendi inisiyatifiyle daha yüksek bir ceza verebilirdi. Şimdi 18 yıllık ceza, 3'te 2'si 12 yıl yatarı var. 3,5 yılı zaten geçti. 8,5 yıl sonra Atlas'ı öldüren kişi dışarı çıkacak. Hangi vatandaşın vicdanını rahatsız etmez ki bu? Bakalım istinaftan nasıl bir karar çıkacak. İstanbul'da. Depreme dayanıksız binaları yenilemek için başlatılan Yarısı Bizden kampanyasının süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı. Bir yıl daha. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Detayları ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı.
25: İstanbul'daki 2 milyon vatandaşımızı güvenli ve afetlere dirençli yuvalarına kavuşturmuş olacağız. Yarısı Bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Gelecek yılda vatandaşlarımız Yarısı Bizden kampanyamızdan faydalanabilecekler.
6: İstanbul'da riskli binaların yenilenmesini sağlayan Yarısı Bizden kampanyası normalde bu yıl sonu bitiyordu. Ancak süre bir sene daha uzatıldı. Başvurular 31 Aralık 2027 tarihine kadar yapılabilecek.
26: İstanbul'u deprem karşısında bir kale gibi sapasağlam yapacağız.
6: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum düzenlemenin vatandaşların talebi doğrultusunda yapıldığını açıkladı.
26: Olası İstanbul depremi bir milli güvenlik sorunudur ve bu soruna karşı tek çözümün yegane yolu da işte deprem dönüşümüdür, kentsel dönüşümdür.
6: Tarihi kampanya kapsamında yıl sonu için 500 bin konutu dönüştürme hedefi sürüyor. Şu ana kadar 435.683 bağımsız bölüm dönüşüme dahil edildi. Bu binalardan 108.881'inin dönüşüm süreci tamamlandı.
23: Kentsel dönüşüme girecek mi peki evine?
2: Girmek istiyoruz.
24: Yarısı bizden ha işte.
23: Başvuracaksın.
24: Evet evet. Eşim başvuracak.
6: Konutunu yenileyenlere toplam 1 milyon 875 bin lira finans sağlanacak. 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği verilecek. Diğer yandan dükkanını dönüştüren vatandaşlara 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşıma desteği sağlanacak. Hak sahiplerine toplamda 1 milyon lira finansal destek ödemesi yapılacak.
27: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. En para bankanın güzeli.
7: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: TGRT FM Haber.
8: Son dakika golüyle Galatasaray çıkmış, tur atlamıştı Şampiyonlar Ligi gruplarında. Bugün nasıl bir maç olacak? Daha ilk maç, Şampiyonlar Ligi'ne yeniden bir adapte olma süreci bir hayli zor olacaktır diye düşünüyorum efendim. Fenerbahçe İtalya'yı seviyor diye bahsedilmiş. Fenerbahçe'nin de yarın Roma'yla mücadelesi olacak. Yine Şampiyonlar Ligi'nde, o da çok zor maç. Sarı lacivertlerde Asensio'da büyük ihtimalle forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta kongre kararı. Olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor Beşiktaş. Serdal Dal'ın da yeniden aday olması bekleniyor efendim. Ve Salah kasırgası Trabzon'da. Salah gerçekten fırtına gibi esiyor. Bakalım sezonda daha neler yapacak. Şimdi diğer takımları da konuştuk ama bugün Galatasaray'ın günü. Yarın da Fenerbahçe'yi konuşacağız. Bir gelsin hemen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi karnesi ekranlara. Bakalım şimdiye kadar ne yaptı Sarı Kırmızılılar Devler Arenası'nda. 121 galibiyet, 90 beraberliği ve 129 da yenilgisi var Galatasaray'ın. İnşallah yarın burası 122 olarak güncellenmiş olacak. Bu akşamdan beklentimiz bu. 468 gol attı ve 518 gol yedi. Yine bu 468'de en az bir 470-71 seviyelerine çıkarırsak iyi olacak efendim. Bugün saat 22'de Jose Alvalade stadında karşı karşıya gelecek Sporting ve Galatasaray. 341. kez Avrupa'da sahne alıyor Sarı Kırmızılılar. Bakalım neler olacak bu akşam. Oldukça kritik bir maç. Acaba Leao ilk 11 çıkacak mı? Batrakov sahne alacak mı? Forvet'te kim oynayacak? Barış Alper mi? Deniz Gül mü? Abdülkerim Bardakçı'nın sakat olduğuna dair iddialar vardı. Okan Hoca'da öyle bir şey yok dedi. Akşamki 11 bir hayli kritik. Neler olacak? Çok merak ediyorum. Bakalım Galatasaray Portekiz deplasmanından nasıl bir sonuçla çıkacak? İlk maç ligde Çorum maçını saymazsak eğer çok çok iyi futbol oynuyor Galatasaray. Bence bakalım bu bugüne nasıl yansıyacak? Göreceğiz efendim. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin disiplin sevklerini açıkladı. Beşiktaşlı Dušan Vlahović maçta yaptığı bir hareket nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu ise karşılaşma sonrası sarf ettiği sözler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
9: Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin PFDK sevkleri açıklandı. Karşılaşmada Şikrinyar'la yaşadığı tartışma sonrası rakibine el hareketinde bulunan Beşiktaşlı futbolcu Dušan Vlahović maçtaki hakareti nedeniyle futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise müsabaka sonrası yapmış olduğu beyanlarında yer alan futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle futbol disiplin talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'lık oldu.
10: Bize ceza verecekler mi? Bak cezadan falan hiç korkmam.
9: Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da tıpkı Aziz Yıldırım gibi müsabaka sonrası flash röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle futbol disiplin talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.
8: Vlahović'in yaptığı hareket zaten çok da kabul edilebilir bir hareket değil. Ama bir de aması var. İnsan soruyor. O zaman Şikrinyar'ın yaptığı el hareketi neden sevk edilmedi? Archie Brown'un hakemin yüzüne doğru direkt küfür etmesi neden bir sevk gerektirmedi? Bunu da merak ediyoruz. Archie Brown o küfür ettikten sonra sarı kart görmedi. Sarı kart görmeyen bir oyuncu zaten PPDK'ya sevk edilemiyor. Hadi onu attık kenara. Ama Skriniar'ın sevk edilmemesi çok çok ilginç ki Vlahovic'in yaptığı harekette zaten kabul edilebilir değil. Onun sevki doğru, diğer sevklerin olmaması yanlış efendim. Orayı da karıştırmayalım. Şimdi efendim Acun Ulucalı biliyorsunuz Hulstin'in de sahibi. Bir paylaşımda bulundu. Ne yazıyordu o paylaşımda? Anlatayım. Hulsti Premier Lig'e inanılmaz başladı. Gol bile yemediler ve Chelsea'ye karşı önümüzdeki zorlu maçı göz önünde bulundurarak İngiltere'nin ilk 4 liginde 3 maçın ardından henüz gol yememiş tek takım olmamıza şaşıran herkese şunu hatırlatmak isterim. Geçen sezonki 3 playoff maçımızda da gol yememiştik. Bu da üst üste 6 maçlık temiz bir sayfa anlamına geliyor. Ve yarı final öncesi yaptığım Las Vegas gezisi vaadini hatırlayarak o zamandan beri hala gol yemediğimizi söyleyebilirim. Tek söyleyebileceğim, eğer bu şekilde devam edebilirsek onları Las Vegas'a göndermeyeceğim. Las Vegas'ı onlara getireceğim diye bir söz verdi takımına Acun Ulucalı. Premier Lig'de ilk 3 maçta hem de büyük takımlara karşı da oynamasına rağmen gol yememiş bir Hulsti inanılır gibi değil. Müthiş bir başarı. Bundan bahsetmemiz gerekiyor. Tebrik ediyoruz. Bakalım Chelsea maçı ne olacak? Efendim Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'nın ödülü de belli oldu. Her oyuncuya 150 Cumhuriyet altını verildi.
11: Egonu dışarı attı. Paolo Egonu. Türkiye Avrupa şampiyonu. Ünvanımızı koruyoruz.
12: Filenin Sultanları üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Milli voleybolcularımız dev ödülün sahibi oldu.
13: İstanbul'da kaptan Eda Erdem'in ellerinde ve 2026 Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları.
12: İstanbul'daki Avrupa voleybol şampiyonasında Türkiye finalde İtalya'yı 3-2 mağlup etti. Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları 150 Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi. Her oyuncu yaklaşık 7 milyon lira ödül aldı.
13: Tekrar hatırlatmakta fayda.
12: Baş antrenör Santarelli ise 60 Cumhuriyet altını kazandı. Avrupa Voleybol Konfederasyonu şampiyonluk için Türkiye Voleybol Federasyonu'na 500 bin euro verdi.
13: Avrupa şampiyonu.
8: Hemen sizin için hızlı bir matematik yapayım. Eğer çok diyorsanız milli takım, futbol takımımız Dünya Kupası'na katıldı diye Bodrum'dan villa verilirken Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları'nın aldığı bu ödülle İstanbul'da 0-1 daire bile alamıyorsunuz efendim. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.

0: FM。
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber. O sırada bir süpermarket çalışanı hemen harekete geçti. Çocuğun peşinden koşan çalışan onu yoldan çekerek kurtardı. O anlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Otobanda hızla seyrederken önündeki kamyoneti sollamak istedi. Ancak çok yakın mesafede direksiyon kontrolünü kaybetti, önündeki kamyonete çarptı. Kamyonet yolun metrelerce dışına şiddetle savruldu. Kamyonet şoförü hayatını kaybetti. Kazakistan'ın Astana-Almatı karayolunda yaşanan kaza sonrası soruşturma başlatıldı. Jeep hızlı traktörse dikkatsizdi. Feci kazada 3 kişi ölümün kıyısından döndü. Araç içi kamerasına yansıyan görüntü Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaydedildi. Bir Jeep sürücüsü sol şeritten süratli şekilde ilerliyordu. O esnada sağ şeritte olan traktör bir anda sola doğru manevra yaptı. İki araç çarpıştı. Feci kazada traktör ikiye bölündü. Jeep de refüje çıkarak durabildi. Yürekleri ağza getiren kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde 1954 yılında inşa edilen tarihi tapınak şiddetli nehir erozyonuna dayanamadı. Ganj Nehri kıyısındaki yapının çevresindeki koruyucu bariyerler aşındı. Ardından tapınak büyük bir gürültüyle nehre çöktü ve sulara gömüldü. O anlar kameralara yansıdı. Yaşananlar bölgedeki tarihi yapıların nehir erozyonu karşısındaki kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Her şey saniyeler içerisinde oldu. Asfalt kamyonu alt geçide düştü. İstanbul Avcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı asfalt kamyonu virajı alamadı. Ambarlı alt geçidinin yoluna düşerek yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü bu kazadan yaralı olarak kurtuldu. Tam 348 kilogram uyuşturucu Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlanırken yakalandı. Bulgaristan'ın Burgaz kentinde sınır polisi ekipleri bir kamyonu durdurdu. Araçta yapılan aramada 348 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. kamyon şoförü gözaltına alındı. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ilk incelemelere göre uyuşturucunun Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlandığının değerlendirildiğini açıkladı. Yetkililer uyuşturucunun güzergahına ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şoförlerin çalışmamasına sinirlendiler, dakikalarca tartıştılar. Taksi tartışması dakikalar içinde yumruk ve tekmelerin havaya uçuştuğu bir kavgaya dönüştü. Olayın adresi Ankara'nın Keçiören ilçesi. 5 Eylül gecesi alkollü olduğu iddia edilen iki kişi duraktan taksi istedi. Ama şoförler dinlendiğini söyledi, tartışma başladı. Şoförlerden biri eline kenardaki sopayı alınca kavganın fitili ateşlendi. İki alkollü saldırgan bir anda şoförlere yumruk yağdırdı. Taksi durağı boks ringine döndü. Saldırganlar kaçtı ama yaptıkları yanlarına kalmadı. Kısa sürede yakalandılar. Maytaba attılar, geri geldiler, bir de elini aldılar. Kendi kurdukları tuzakla kendilerini imha eden gençler panikle kaçmaya çalışırken yakalandı. Burası Denizli Pamukkale. Bir otomobille sokağa giren gençler sorumsuzca dışarı maytap attı. Maytap patlamadı ama tehlike saçmaya devam etti. Saniyeler sonra oradan geçen 3 kişilik bir aile ölümcül patlayıcının yanından kıl payı geçti. Derken o magandalar olay yerine geri döndü. Gençlerden biri patlamayan maytabı merak edip eline aldı. İşte ne olduysa tam o anda oldu. Maytap gencin elinde patladı. Kendi ürettikleri felaketten kaçmaya çalışan kafadarlar polisin takibiyle yakalandı. Yüksek kazanç vaadiyle güven topladı. Milyonları aldı, ardından sırra kadem bastı. 225 milyon liralık dolandırıcılık iddiasındaki öğretim görevlisinin kaçışı Fransa'da son buldu. İddiaya göre Akdeniz Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisi kendi geliştirdiğini söylediği algoritmayla ABD borsasında yüksek kazanç vaat etti. Aralarında çok sayıda doktor ve sağlık çalışanının da bulunduğu kişilerden yaklaşık 225 milyon lira topladı. İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Bazı mağdurlar yatırım için aldıkları evlerin tapularını bile işlemlerin kolay yürütüleceği sözüyle öğretim görevlisinin üzerine geçirdi. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari öğretim görevlisi Fransa'da yakalandı. Hakkında ev hapsi kararı verildi. Şimdi mağdurların gözü Türkiye'ye iade sürecinde. Gök gürültüsü, fırtına ve günlerce süren şiddetli yağış. Fas'ın merkezindeki Azilal kenti sele teslim oldu. Kısa sürede dar sokaklar çamurlu sel sularıyla doldu. İnsanlar kendi çabalarıyla eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Ev ve iş yerlerinin önünü su ve çamur kapladı. Yardım ekipleri sel bölgesine gönderilirken yağışların etkisini sürdüreceği açıklandı.
0: Beyefendi.
2: Cama vurdular, duymadı. Otomobili salladılar, uyanmadı.
0: Kapıyı açsın.
2: Yol ortasında direksiyon başında uyuyakalan sürücü şok cezayla karşılaştı. İlginç olay Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde yaşandı. Bir sürücü kavşakta direksiyon başında uyuyakaldı. Olay yerine gelen polisler şahsı uyandırmakta büyük güçlük çekti. Ne olduğunu anlamaya çalışan sürücü ise tekrar uyumaya çalıştı ancak polis izin vermedi.
3: Ben de uyuyana kadar üflemişsin.
2: Yapılan kontrolde sürücünün 287 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. 25 bin lira ceza kesilirken ehliyetine de 6 aylığına el konuldu.
0: 54-34 merkez anlaşıldı efendim.

0: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor efendim. Hemen bakalım başlıklarımıza ikinci saat diliminde neler konuşacağız. Gelsin ekranlara efendim. İlk başlığımız İmamoğlu siyasi tutuklu değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. İmamoğlu siyasi tutuklu değil. Her kör kuruşun hesabını vermeye hazır olmalı dedi. Kurultay davasının tarafı olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, bölünmenin CHP'ye güç kaybettirebileceğini de söyledi efendim. Sözleri birazdan ekranlara gelecek. Yavaş'ın belirsizliği sürüyor. CHP bugün 103. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Gözler yeni parti kurulduktan sonra CHP'de kalıp kalmayacağı merak edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın üzerindeydi. Yavaş, partinin kutlama programına katılmayacağını duyurdu. CHP'dense zaten özel olarak davet etmedik açıklaması geldi. Üçüncü başlık. Okullar açıldı, sıkı denetim başladı. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala yurt ve kampüslerde güvenlik alarmı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, risk analizine dayalı tedbirlerin artırılacağını açıkladı. Okul ve yurt çevrelerinde asayiş ve narkotik denetimleri de sıklaştırılacak efendim. Bir sonraki başlık. Avrupa'dan İsrail'e soykırımcı damgası. Aralarında İngiltere ve Fransa'nın da olduğu 12 Batı ülkesi İsrail'e yönelik tarihi bir yaptırım kararı aldı. Kararın öncülerinden İngiltere, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılar ve zorla yerinden etmeleri etnik temizlik olarak tanımladı efendim. Ve son başlık. Altın şovuna ters kelepçe. Altınlarla gövde gösterisi yaptılar efendim ve haliyle gece yarısı da polis kapıya dayandı. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan, Van'daki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran o düğündeki kilolarca altında incelendi. Kara Haydar tutuklandı efendim. Şimdi hemen etiketimizi de verelim, ardından başlatalım ikinci saat dilimimizi. Bu da geçer. Bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Twitter'dan yani X'ten. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam edin.
1: Adana'da bir mezar yerinin bedeli 49 bin liraya kadar çıktı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin mezar yeri ücretlerine yaptığı %100'lük zammı duyan vatandaşlar ölüm de mi parayla diyerek sitem etti. Az sonra. Reklamında bir İsrail askerini oynatan spor giyim markası Adidas tepkiler üzerine geri adım attı. Şirket Arapça sayfası üzerinden özür mesajı yayımladı. Az sonra.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara...

0: Şimdi reklamlar.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Senle hayatı dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Davada ara karar verildi. Mahkeme Böcek ve oğlunun tutukluluğuna devam dedi.
4: Mahkeme heyeti Muhittin Böcek ve oğlunun tahliye talebini reddetti. Tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
5: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
4: Muhittin Böcek, geçtiğimiz yıl başlatılan soruşturma kapsamında icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından tutuklanmıştı.
5: Su yönetimiyle ilgili bir protokol yapmıştık. Çok güzel projelerimizi paylaşacaktık ama.
4: Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve diğer sanıklar Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısındaydı.
5: Tüm imkanlarımızla, tüm kurum kuruluşlarımızla, çevre odaklı turizm anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
4: İkisi tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada ara karar çıktı.
5: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
4: Hakim tutuklu sanıklar Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le bir araya geldi. Görüşmede Girne açıklarında yaşanan deniz faciasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel Ankara'daydı. Gündeminde ise Girne'deki gemi kazası vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le bir araya geldi. İkili önce baş başa, daha sonra da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu'nun da katılımıyla heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde Girne açıklarında yaşanan deniz faciasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı. Bundan sonraki süreçte atılabilecek adımlar değerlendirildi.

0: verildi. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, çalışmalar tüm imkanlar seferber edilerek titizlikle sürdürülüyor dedi. Kayıp vatandaşlara ulaşılması için her türlü teknik kapasitenin kullanılacağını vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ikili işbirliği ve önümüzdeki dönemde atılacak ortak adımlarda görüşmenin gündemindeydi. İsrail'in Yunanistan ve Rum kesimini silahlandırmasına yönelik gelişmeler de masadaydı. Türkiye, kazanın yaşandığı ilk andan itibaren bölgede çalışmalara destek veriyor. Deniz kuvvetlerine bağlı TCG Işın ve TCG Alemdar, enkazın bulunduğu bölgede operasyonlarını sürdürüyor.
2: Boğuluyordum ben lan abi.
1: Öte yandan feci kazada 14 kişi hayatını kaybetti. Kayıp olan 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
3: İsrail'in Suriye'yi hedef aldığı, ABD ile İran arasında gerilimin yeniden tırmandığı bir süreçte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önemli ziyaretçileri vardı. Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Temsilciler Meclisi üyesi Daniel Lisa ve Suriyeli mevkidaşı Şeybani başta olmak üzere önemli isimleri ağırladı.
1: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları, bölgeyi ateş çemberine çevirebilecek tehditkar açıklamaları, ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, Golden Global Yatırım Bankası'na yönelik yaptırım kararı. İşte tüm bu kritik gelişmelerin yaşandığı bir süreçte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daniel Issa'yı kabul etti. Görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti. Masada Orta Doğu ve Körfez bölgesinde yaşanan gelişmeler vardı. Fidan, Barak ve İsa ile ABD ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin seyrini de masaya yatırdı. Taraflar bölgedeki gelişmeler ve diplomatik temaslar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esat Hasan Şeybani ile de bir araya geldi. Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet El Halbusi ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kuban İçbek Ömür Aliyev'i de kabul etti.
3: Ve 5 elçiden güven mektubu verdi efendim. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konukları güven mektubu sunan büyükelçilerdi efendim. Onlardan biri de Birleşik Krallığın yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson'dı. 5 büyükelçiyi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada. Bu ülkelerin yeni Ankara Büyükelçileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti ve güven mektuplarını Erdoğan'a sundu. Büyükelçiler, aileleri ve diplomatik misyonlar mektupların takdiminin ardından Erdoğan'la birlikte işte bu aile fotoğrafını çektirdi efendim. Devam edelim. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala yurt ve kampüslerde güvenlik alarmı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, risk analizine dayalı tedbirlerin artırılacağını açıkladı. Okul ve yurt çevrelerinde asayiş ve narkotik denetimleri de sıklaştırılacak.
4: Yurtlar açılmadan, üniversiteler açılmadan önce hem üniversitelerde hem öğrenci yurtlarında ve çevresinde risk analizine dayalı olarak gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanmasını ve alınmasını istiyoruz.
1: Üniversiteler açılmadan güvenlik toplantısı yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak toplantıya başkanlık etti. 81 ildeki valiler ve ilgili kurumlar da toplantıya katıldı. Gündemin ana başlığı yurt ve kampüs güvenliğiydi.
5: Yurtlarımızın civarında özellikle akşam saatlerinde devriye geziyor arkadaşlarımız. Onlar Tayland ve Çin'de bir ekip orada onları takip ederek süreci yönetiyorlar.
1: Özellikle asayiş ve narkotik denetimleri artırılacak. Kız öğrenci yurtlarının çevresinde denetimlere ağırlık verilecek.
4: Yüksek öğretim ile orta öğretim kız öğrenci yurtları çevresinde asayiş ve narkotik yönünden denetimlere ağırlık verilmesi de bu dönemde kıymetli olacaktır.
1: Güvenlik kameraları ve aydınlatmalar da kontrol edilecek. Yurtlarda görev yapan özel güvenlik personeline eğitim verilecek.
4: Kız ve erkek öğrenci yurtlarında görev alan özel güvenlik personeline eğitim verilmesi, bunların zaman zaman da denetlenmesi faydalı olacaktır.
1: Asayiş, narkotik, çocuk ve güvenlik şubeleri koordineli çalışacak. Özel denetimlerde okul ve yurt çevreleri daha sıkı takip edilecek.
4: Asayiş, narkotik ve çocuk şubeleri, güvenlik şubelerimizin hep birliği, işbirliğiyle uygulamaların arttırılması da faydalı olacak.
3: Şimdi efendim devam edelim. Çok önemli bir haber var. Bugün neredeyse bütün gazetelerin manşetindeydi. Eğitimdeki mucizeye uluslararası onay. Nedir o efendim? Türkiye 24 yılda eğitime yaptığı yatırımların karşılığını aldı. Neyle aldı? PISA'da tarih yazdı. Türkiye fende Almanya'yı solladı. Okumada Finlandiya'yı yakaladı efendim. Nedir PISA? Dünyanın eğitim karnesi. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı. PISA 2025 sonuçları Slovakya'da açıklandı. Türkiye tarihi bir başarı yakaladı. Almanya ve Fransa'yı fende geride bırakan öğrencilerimiz okuma becerilerinde Finlandiya ile arasındaki puan farkını da 2'ye indirdi. Fen, okuma ve matematikte büyük sıçrama yapan Türkiye, OECD ülkeleri arasında puanını en fazla arttıran ülke oldu efendim. Bu da ne demek? Geleceğimiz için oldukça önemli. Gençlerimiz daha iyi, daha sağlam geliyor demek. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, mega kentin huzurunu bozan her suçun peşinde olduklarını söylemişti. Emniyet ekipleri kurşunlama olaylarına karışan suç örgütünün operasyonu düzenledi. 15 şüpheli tutuklandı.
2: İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
6: İstanbul Emniyet Müdürü bu sözlerle çeteleri uyarmıştı. 17 olaya karışan suç örgütü çökertildi. Ev araç kurşunladılar, mala zarar verip tehdit ettiler. Emniyet ekipleri şüphelilerin kimliğini tespit etti. Operasyonla 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 5 tabanca, 1 otomatik tabanca ve 1 uzun namlulu silahla motosiklet ele geçirildi. Şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
3: Devam edelim efendim. Eskişehir'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Elif Mavi hayatını kaybetmişti. Ev hapsiyle serbest bırakılan kadın sürücü hakkında yeni gelişme yaşandı. Başsavcılığın itirazıyla yeniden gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
7: Kimseye evlat acısı yaşatmasın Rabbim.
6: Minik Elif'in ölümüne neden oldu. Ev hapsiyle kurtuldu sanıldı. Savcılığın itiraz etmesiyle karar değişti. Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Feci kaza 4 Eylül'de yaşandı. 3 yaşındaki Elif Mavi Avli annesi Merve Avli ile birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Tam o anda bir otomobil geldi. Otomobil anne ve kızına çarptı. Kazada anne hafif yaralanırken ağır yaralanan 3 yaşındaki Elif Mavi hastanede hayatını kaybetti. Küçük çocuk gözyaşları arasında Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
8: Yeğenime hediye seçtim bir gün önce. Ertesi gün gittim mezar yeri seçtim.
6: Sürücü Fatoş Akıl Bilgesoy kazanın ardından ev hapsiyle serbest bırakılmıştı. Yargıdan yeni bir hamle geldi. Başsavcılık kamera görüntüleri ve bilirkişi raporlarını gerekçe göstererek karara itiraz etti. Adli kontrolün yetersiz kalacağını belirterek kuvvetli suç şüphesine dikkat çekti. İtirazı haklı bulan mahkeme sürücü hakkında yakalama kararı çıkardı. Yeniden gözaltına alınan Bilgesoy taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Yani daha dün üzerine konuşmuştuk. Bu çok da serbest bırakılacak bir suç değil. Frene basacakken gaza basıyor. Yeniden gözden geçirilmeli dedik. Ertesi gün tekrar tutuklandı. Ama bu sefer de yine taksirle ifadesi de bir başka soru işareti ama herhalde o da tekrar tekrar incelenecektir efendim. Bir de şunu düşünüyor insan. Eğer bu görüntüler haberlerde yayınlanmasaydı o zaman bu kişi dışarıda mı kalacaktı? Yani vatandaşın aklında bu soru işaretiyle yaşaması, bu noktada adaleti sorgulaması da ne yazık ki biraz vicdanları sızlatıyor. Kocaeli Dil Ovası'nda 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası davasında 4. celse başladı. 7 kamu görevlisi de ana davaya dahil edildi. Duruşma öncesi mahkeme önünde duygusal anlar yaşanırken ölenlerin ailelerinin tek talepleri adalet oldu.
6: Üçü çocuk, 7 kişi yanarak hayatını kaybetmiş, ihmal iddiaları peş peşe gelmişti.
9: Başladı ufak, 19 yaşına girecekti diye. Tuba'nın doğum günüdür Tuba. Doğum günü kutlarsın Tuba. Tuba.
6: Facia Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025'te yaşanmıştı. Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya kamu görevlileri de eklendi. Kozmetik fabrikası yangınında kusurları olduğu iddia edilen 7 kamu görevlisi 4. celsede ilk kez dinlendi.
10: Korkma, korkma, tamam korkmayın.
6: Faciada hayatını kaybedenlerin yakınları, avukatlar ve sendika temsilcileri de oradaydı. Tek talepleri adaletin yerini bulmasıydı. Sözleri yürekleri dağladı.
10: Dışarıda daha yargılanacak, daha sorumlu olan kişiler de var. Ondan da içeri girip en az hepsini 20 yıl hapis cezası almasını istiyorum. Hepsinde en ağır cezayı almalarını istiyorum.
11: Herkesin yargılanmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz. Hepsi yargılansın ve en ağır ceza verilmesini istiyoruz.
6: Avukatları da kamu görevlileri soruşturmasının eksik olduğunu ileri sürdü.
12: Kamu görevlileri eksik iddianameyle sadece belediye yetkilileriyle şu anda sanık olarak yargılanıyor.
13: Biz bu sorumluluk zincirinin eksik tespit edildiğini düşünüyoruz.
6: 26 Haziran'da tutuklanan kamu görevlileri hakkındaki iddianamede 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.
10: Biz adalet istiyoruz. Adalet yerini bulsun.
9: Sesimizi duyun, duyun artık. Yeter, yeter. Onaydın alıyorum. İçindeki acı dinmiyor, dinmiyor.
3: Kocaeli'de Şubat ayında kan donduran bir cinayet işlenmişti. Komşusunun kolundaki bileziklere göz koyan ve bunun içinde 63 yaşındaki komşusunu öldüren cani hakim karşısında hesap verdi.
1: Cani komşusunun boğazını kesip altınlarını çalmıştı. Kan donduran Vahşettin faili ilk kez hakim karşısına çıktı. 27 Şubat'ta yaşanan korkunç cinayetin adresi Kocaeli olmuştu. 63 yaşındaki Gürbit Erduman kendi evinin mutfağında komşusu tarafından vahşice öldürülerek hayattan koparılmıştı. Katil zanlısı Salih Çey'nin Duman'ı kolundaki 3 burma bilezik için katlettiği ortaya çıkmıştı. Cani hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle iddianame hazırlandı. Hakim karşısına çıkan zanlı ise suçlamaları reddetti. Binaya sadece hoşlandığı kadını görmek için gittiğini iddia etti. Gürbit Erduman'ı tanımadığını öne süren katil zanlısı borç batağında olduğunu itiraf etti. Yaklaşık 4 milyon lira borcu olduğunu söyleyen Salih Çe, bozdurduğu altınların ise kendi işine ait olduğunu savundu. Ancak duruşmada dinlenen kuyumcunun ifadesi zanlının yalanını ortaya çıkardı. Kuyumcu caninin olay günü dükkanına geldiğini ve kendisine bileziğin koldan nasıl çıkarılacağını sorduğunu anlattı. Zanlının kendi anne ve babası da mahkemede oğullarının aleyhine konuştu. Oğullarına borçları yüzünden daha önce defalarca altın verdiklerini ancak olay günü iddia ettiği gibi ona hiç bilezik vermediklerini anlattılar. Duruşmada kızının cansız bedenini mutfakta kanlar içinde bulan anne Fatma Dağ da hazır bulundu. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
3: Efendim son bir haftadır sosyal medyada çok konuşulan bir düğün var. Kilogramlarca altınlar, milyonlarca liralar takıldı. Büyük bir gövde gösterisi vardı. Vanlı Kara Haydar. Gece yarısı polis kapısına dayandı. Mehmet Fatih Tançalan asıl adı. Bilindiği adı Fatih Vanlı Kara Haydar. Operasyonla gözaltına alındı. O sosyal medyayı ayağa kaldıran düğündeki kilogramlarca altında incelendi. Karahaydar tutuklandı.
1: Sosyal medyada Vanlı Karahaydar olarak tanınmış. Düğünde taktığı altınlarla gündeme oturmuştu. Ünlü fenomen savcılığın radarına girdi. Polisi gece yarısı kapısına dayandı. Sosyal medyada Vanlı Karahaydar adıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan, geçtiğimiz gün kendi gibi fenomen olan Çağla Öz'le dünya evine girdi. Ancak o düğünde çiftin mutluluğundan çok takılan altınlar gündem oldu. Geline kilosu kadar altın takılırken görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Paranın kaynağı ne soruları soruldu. Vanlı Karahaydar lakaplı fenomen Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın radarına girdi. Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve kurumlarını aşağılama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Gece 3'te ekipler operasyonun düğmesine bastı. 25 farklı olaya karıştığı tespit edilen fenomen evinde gözaltına alındı. Savcılık düğünde takılan altınların da peşine düştü. Kaynağın araştırılması talebinde bulunuldu. Bunun üzerine MASAK devreye girdi. Ekipler geniş çaplı bir inceleme başlattı. Sosyal medyada Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
3: Sahte hayatlar, kiralık zenginler efendim. Türkiye Gazetesi de bu şekilde görmüş. Çok güzel bir başlık. Vanlı Karahaydar soruşturması sahte lüks sektörünü gündeme taşıdı. Villa ve araç kiralayıp dekor olarak kullandıkları sahte paralarla kendini ultra zengin gösteren fenomenler takipçi ve reklam geliri elde etmeyi hedefliyor efendim. 44 milyonluk altın içinde kiralık dedi tutuklanınca. Karahaydar efendim 44 milyon liralık altın kiralama. Nasıl bir kiraysa bu. Kim veriyor acaba o kadar altını kiraya? Ama zaten sosyal medyanın en büyük cazibelerinden biri de bu efendim. Çoğu orada yaşanan, orada yaşayan fenomenlerin çoğu gösterdiği hayatı zaten yaşamıyor. Onlar da sahte ve kiralık yaşıyorlar aslında. Büyük bölümünde var bu. Özellikle çok şaşalı, gösterişli hayatlar sergileyenler. Ya da işin içinde başka işler oluyor. Her halükarda günün sonunda bir şekilde ya cezaevini boyluyorlar ya da hiçbir şeylerinin olmadığı ortaya çıkınca da rezil rüsva oluyorlar efendim. Genelde böyle oluyor. Hikaye böyle ilerliyor yani. Biz devam edelim. Şimdi bir hırsızlık haberi var sırada. Bir kişi şirketine yapılması gereken ödemeleri kendi hesabına aktardı. Milyonları topladı. Çaldığı paralarla da sevgilisine estetik yaptırdı efendim. Bakın kaç para şart.
6: Şirkete yapılması gereken ödemeleri kendi hesabına aktardı. Çaldığı milyonları sevgilisine estetik yaptırmak için harcadı. Pişkin hırsız pişman değilim dedi. İstanbul merkezi 3 ilde dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Mesut A ve 3 şirket çalışanının şirkete yapılan ödemeleri kendi hesaplarına aktardıkları ortaya çıktı. Yapılan ilk tespitlerde Mesut A'nın 122 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi ve 100 milyon lirasını harcadığı anlaşıldı. Üstelik bu harcamanın 5 milyonu estetik operasyonlarına gitmiş. Sevgilisinin estetik bedelini üstlenen şüphelinin üzerine ev yaptırdığı, sevgilisiyle birlikte gece kulüpleri ve kumarhanelerde eğlendiği görüntüler de ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, şüphelilerin banka hesapları donduruldu, 5 taşınmazla 12 aracı el konuldu. Öte yandan şüphelilere ait 12 araç ve 5 taşınmaza tedbir konuldu. Mesut A. emniyetteki ifadesinde pişman olmadığını belirtti. Gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.
3: Şimdi
14: şimdi reklamlar.
15: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Aa, anne dedi.
1: Hadi canım, baba dedi.
0: Bez dedi.
1: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
2: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
3: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
4: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
5: TGRT FM Haber.
6: İngiliz hükümeti Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde yerleşimci teröristler tarafından Filistinlilere yönelik etnik temizlik yapıldığını kabul etmektedir.
7: Miliband etnik temizlikte İsrail devletinin rolüne dikkat çekti.
6: Ve çoğu zaman İsrail hükümeti buna göz yummuştur. Daha da kötüsü, hükümet üyeleri Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesini destekleyen açıklamalar yapmış ve eylemlerde bulunmuştur.
7: Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 12 ülkenin Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimcileriyle ticareti yasaklama kararına destek verdiğini açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yaptırımlara misilleme olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılacağını duyurdu. Saar, Kiryat Gat'taki Uluslararası Gazze Destek Merkezi'nde bulunan İngiliz temsilcilerin sınır dışı edileceğini açıkladı.
8: Lübnan'da İsrail saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor. Son 6 ayda 4381 kişi hayatını kaybetti.
9: İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları sürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bilanço saldırıların boyutunu gözler önüne serdi. 2 Mart ile 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen saldırılarda 4381 kişi öldü, 12402 kişi ise yaralandı. Saldırılar sağlık sektörünü de ağır şekilde etkiledi. Bu dönemde sağlık tesislerine yönelik 180 saldırı gerçekleşti. 135 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 416 sağlık çalışanı da yaralandı. 40 sağlık merkezi ile 184 ambulans ve sağlık aracı zarar gördü. 17 hastane saldırılardan hasar aldı, 3 hastane ise tamamen hizmet dışı kaldı. İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da can kaybının yanı sıra sağlık altyapısında da büyük yıkım yaşandı. Saldırıların devam etmesi bölgede gerilimin daha da tırmanmasına neden oluyor.
8: Milliyet gazetesinde bir haber var efendim. Trump yine sınır tanımadı. Bakın, yanında bir Amerika Birleşik Devletleri haritası var ama o harita normal sınırların biraz da fazlası. Neden fazlası? Çünkü Trump Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri Amerikan toprağı olarak gösteren bir harita paylaştı. Yeni ABD haritasıyla başka devletlerin topraklarına göz koyan Trump'a İzlanda, Meksika ve Grönland'dan tepki geldi. İzlanda, ABD Büyükelçisini bakanlığa çağırarak Trump'ın haritasının tam anlamıyla münasebetsiz olduğunu iletti. Efendim, Trump yine yapacağını yaptı. Duruyor, canı sıkılıyor. Hiçbir şey bulamazsa X'ten, Twitter'dan, Instagram'dan bir paylaşım yapıyor, böyle ortalığı birbirine katıyor. Filistin'e destek veren iki dünyaca ünlü sanatçı açıklamaları nedeniyle baskıyla karşı karşıya kaldı. Macklemore sahneden "Özgür Filistin" dedi. Susan Sarandon ise Filistin'e desteği nedeniyle iş kaybettiğini açıkladı.
9: İki ünlü sanatçı Filistin'e destek verdikleri için hedefte. ABD'li rapçi Macklemore, Ed Sheeran'ın turnesi kapsamında verdiği konserde sahneden "Özgür Filistin" çağrısı yaptı. Macklemore, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki insanların unutulmaması gerektiğini söyledi.
10: (Gülüyor)
9: Rapçi ardından 2024'te yayımladığı Hind Soul adlı protesto şarkısını seslendirdi. Konser sırasında Gazze ve Filistin yanlısı protestolardan görüntüler de dev ekranlara yansıtıldı. Bu sözler İsrail-Amerikan Konseyi'nin tepkisini çekti. Konsey, McLemore'un Ed Sheeran turnesinin kalan konserlerinden çıkarılması için imza kampanyası başlattı. Filistin'e desteğini açıkça dile getiren bir diğer isimse Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon oldu. Afraid of being Jewish. 79 yaşındaki oyuncu Filistin'e yönelik tutumu nedeniyle iş fırsatlarını kaybettiğini açıkladı. Sarandon buna rağmen kamuoyunda Filistin konusunda büyük bir uyanış yaşandığını söyledi.
8: Şimdi ekonomiyi konuşma zamanı efendim. Yaprak Kırka Yıldız'la ekonomiyi konuşacağız. Günaydın Yaprak.
4: Günaydın Okan.
8: Şimdi önce her zaman olduğu gibi piyasalarla başlayalım. Neler yaşanıyor dolarda, altında, avroda, ona bakalım istersen. Sonrasında yine konularımız var.
4: Evet, önemli veriler, önemli hafta. Perşembe günü de bizim iç piyasa için oldukça kritik açıklamalar var. Ama öncesinde döviz piyasasına bir bakalım. Son rakamlar neler? Dolarla başlıyoruz. Dolarda 48 liranın üzerindeki seviyeler devam ediyor. Ekranlara geldi 48 lira 47 kuruşta. Euro 56 lira 43 kuruş seviyelerinde. Gram altın cephesine baktığımızda 6847 lirayı görüyoruz. Endekse bakalım, 14.000 puanın üzerindeydi. Dün neredeyse %2'ye yakın bir yükselişle günü tamamladı. 14.405 puanla. Yeni güne başlangıç yapacak. Devam ediyoruz çeyrek altınla. Çeyrekte 11.180 lirayı paylaşalım. Yarım 22.359 lirada tam 44.582 lira. Ve devam ediyoruz kripto paralarla. Bitcoin ekranlarda 78.922 dolar. Hemen hemen dün sabahla aynı seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Litecoin 54 dolar. Ethereum 2494 dolar. Ripple 1 dolar 42 cent.
8: Peki şimdi piyasaları aktardın, teşekkür ederiz. Petrol fiyatlarına da bir konuşmak gerekiyor. Donald Trump'ın açıklaması var. Belki de uluslararası kamuoyundan ve diğer ülkelerden destek almak için böyle bir şey söyledi, bilmiyoruz ama diyor ki petrol fiyatları düşecek. Ama nasıl? Savaşta İran'ı yenersek.
4: Şimdi senin dediğin nedenler var. Evet, hem uluslararası bir mesaj, diğer taraftan içeride kendi ülkesine de bir mesaj, biliyorsun. Ara seçimlerde yaklaşıyor, onu da söyleyelim. Ciddi anlamda petrol fiyatları Amerika'da da yükseldi. Ve hakikaten yani bir takım sancılar çekilmeye başladı. O zaten biliniyor ki bu ay işte FED acaba bir faiz artırımı yapabilir mi, yapmaz mı, pas mı geçer, bunları konuşuyoruz. Hatta burada bir faiz artırımına gideceği %60 ihtimalle de değerlendiriliyor. Tabii bu konuşmalar yapılırken içeride Donald Trump'tan böyle bir açıklama geldi. 2 doların altına inecek tekrar petrol dedi. Önce 3 dolar seviyelerini verdi. Sonrasında da hızlı bir düşüşle tekrar 2 dolar seviyelerini göreceğiz açıklamasında bulundu. Şimdi baktığımızda bugüne neredeyse 100 dolar sınırına da dayandı Brent petrol. Sabah baktım 99-98 dolar arasında gidip gelen bir Brent petrol var. Peki bu neden yaşanıyor? Biliyorsun giderek gerilim artıyor. Her iki taraf açısından da konuşuyorum tabii ki. Karşılıklı saldırılar var, kritik noktalara saldırılar var. Diğer taraftan Amerika'nın İran'a yönelik ambargoları biraz daha sertleştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi bu rakamları tetikliyor. Öte yandan Hürmüz Boğazı'na baktığımızda biz özellikle böyle Temmuz ayındayken biraz daha rahat nefes aldık diyorduk. Çünkü geçen gemi sayısında, emtia taşıyan gemi sayısında ciddi yükselişleri görmüştük. Ama geçen haftaya baktığımızda, hatta bu haftanın da başı itibariyle ciddi bir azalış var. Gemi sayısında yarı yarıya düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu arz cephesinde bir miktar sıkıntının tekrar yükseleceğini söylüyor. Hatta burada biliyorsun alternatif taşıma yolları da aranıyor ama öyle kısa vadede bir çözüme ulaşacağını da açıkçası ben düşünmüyorum. Buradaki tek çözüm savaşın bir an önce sona ermesi. Biz de uzmanlarla konuşuyoruz. Onların da söyledikleri şey şu: evet, savaş belki bugün bitebilir ama bu petrol fiyatlarındaki normalleşme biraz zaman alır diyorlardı. Hatta başlangıçta biliyorsun Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminleri vardı. Hatta bir yol haritası vardı. Öncelikle bir aylık süreyi değerlendirmişlerdi. Sonra 3 ay, 6 ay derken şu an görüyorsun ciddi bir şekilde o zaman da aşılmış durumda. Dolayısıyla gelecek, tabii cepheden gelecek haberleri bekliyor piyasalar. Olumlu açıdan tabii ki.
8: Anladım. Bir de yeni bir gündem maddesi var. Çalışma hayatında esnek model. Tam evet. Olarak nedir bu?
4: Şöyle, biliyorsun orta vadeli program açıklandı hafta sonu. Bunun istihdam ayağı da çok fazla önemli. Biz ağırlıklı olarak tabii bu programda neyi konuştuk? Hafta başında da seninle konuşmuştuk. Enflasyon ve büyüme rakamlarını konuştuk, hatırlayacaksın. Ama istihdam da bunun vazgeçilmez bir ayağı. Hatta zaten şu anda tekhaneli rakamlarda biliyorsun işsizlik çok uzunca bir süredir de böyle. Ama amaç bu rakamı, bu oranı çok daha aşağıya düşürmek. Bununla ilgili bir takım tedbirler alınıyor. Bu program çerçevesinde de var. Bu ne? Küçük yaşlardan itibaren aslında üretim anlayışı ve refleksi oluşturulmaya çalışılacak. Bununla ilgili çeşitli eğitim programları, hatta okullarda verilmeye de başlanacak. Seninle biz yanlış hatırlamıyorsam bu hafta içinde konuşmuştuk. Özellikle gençlerin iş gücüne katılması evet. gerektiğini hep söylüyorduk biliyorsun. Meslek okullarının ne kadar önemli olduğunu senle de konuşmuştuk. Buna yönelik çalışmalar var. Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim. Üniversitede biliyorsun zorunlu staj süresi de uzatıldı. Bunun çok daha uzun olması gerekir. Buradan da gençlere söylüyoruz. Okurken mutlaka üniversitede bir işle de uğraşın. Yani bir iş sahibi de olun diyoruz ki tecrübe sadece mezun olduktan sonra değil, okurken de ihtiyacınız olacak bir durum. Peki bununla ilgili nasıl bir modelleme var? Bir kere şunu söyleyelim. Okullarla işbirliği yapılacak. Diğer taraftan işverenle de bir işbirliği yapılacak. Böyle bir model oluşturulacak. Diğer taraftan kadın istihdamını hep biz konuşuyoruz. Kadın istihdamının artırılması gerektiğinden de bahsediyoruz. Bununla ilgili de yine iş yerleriyle ortak yürütülecek projeler, bu tabii ki mesela kreşlerin açılması, esnek çalışma saatlerinin düzenlenmesi gibi. Biraz dünya zaten uzaktan çalışma sistemine pandemiyle birlikte adapte olduğu gibi görünüyor. Şimdi bizde de bu modellemeler konuşuluyor. Bence bu da çok önemli.
8: Peki. Yaprak, çok çok teşekkürler değerli katkıların için. Evet efendim, artık Günaydın Türkiye'nin ikinci saat diliminde böylelikle noktalıyoruz. Kısa bir aramız var. Etiketimiz bu da geçer. Mesajlarınızı bekliyorum efendim. Az sonra tekrar birlikteyiz.
3: TGRT FM.
10: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
11: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
12: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
10: Alo alo.
12: Hem de çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
13: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
12: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
14: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
12: Aa süper olur. O koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
15: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
16: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
17: TGRT FM.
18: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
11: TGRT FM Haber.
19: Tatlıcıya giren şahıs fırsat kolladı. Çalışan diğer müşteriyle ilgileniyordu. Hırsız el çabukluğuyla sadaka kutusunu poşete koydu.
20: Zaptı abiler gelmiş. Onlara baklava veriyordum. Ondan sonra kendisi hemen yarım kilo baklava istemişti. Onu hazırlarken poşetin içine koydu. Poşetin içine koyunca da ben de zaten tam baklava hazır dediğimde para çekip geliyorum dedi. Benim de olaya devam verim yoktu. Sonra baktım ki sadaka kutusunu çalmış.
19: Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheli çaldığı sadaka kutusuyla dükkandan çıktı.
20: Arka mahalledeki bir çiftçinin de sadaka kutusunu çalmış. Yani bizden sonra gitmiş çalmış. Biz de olayda haberimiz yoktu. Sonradan kamera kayıtlarını öğrendik.
19: Sokakta devriye geziyor, şüphelileri durdurup kimlik soruyor. Boş zamanlarında da şov yapıyor. Çin'de devriye gezen insansı robot dövüşe hazırım der gibi şov yapıyor. Yumruklarını sıkıyor, tekme atma moduna geçiyor. Devriyeci Çin robotları güvenlik alanında insanların yerini tutacak gibi görünüyor. Fırtırla teme çıktılar. İki kişi otoyolda kilometrelerce gitti. Yasağa uymadılar. Tem otoyolunda elektrikli skuterle yolculuk yaptılar. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attılar. Sultan Gazi istikametinde skuterlı iki kişi cep telefonuyla görüntülendi. Hızla akan trafikte şans eseri kaza yaşanmadı.
21: Gelsene kız.
19: Artistlik yapma dedi. Aracından inip motosiklet sürücüsünün üzerine yürüdü.
21: Ne oldu?
22: Ne oldu?
21: Ne oldu?
19: Beylikdüzü E5 karayolu üzerinde sürücüler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre iki motosiklet sürücüsüyle otomobil sürücüsü yol verme nedeniyle tartıştı.
21: Ne oldu?
22: Ne oldu?
21: Ne oldu?
22: Ne fren yapıyorsun?
21: Elimde araba var. Ne fren yapıyorsun? Aldım ben plakanı, sıkıntı yok.
19: Otomobilini durduran sürücü araçtan inerek motosikletlinin üzerine yürüdü. Otomobilde bulunan bir kadın da araçtan inerek motosikletlinin yanına gitti.
21: Sıkıntı yok. Açık, her şey kayıtta. Ben sana hiçbir şey yapmadım.
19: Yaşanan kavga ve tartışma anları motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
21: Ben sana hiçbir şey yapmadım. Çek elini ya, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Sen neden müdahale ediyorsun benim kamerama?
19: İki tarafta birbirinden şikayetçi oldu.
21: Sıkıntı yok. Buyurun devam edeceğim. Sizi de edeceğim, orayı da ayrı edeceğim. Buyurun devam edin. Kime tampon yaptım ya? Kime tampon yaptım? Yolu kesmiyorum. Görmedim seni, yol veremedim.
0: gel gel.
9: Ufak bir tartışmaydı. Sopa aldı, saldırmaya kalktı. O yaptığının bedelini de çok geçmeden ödedi. Trafikte şiddetin son adresi Konya oldu. İddiaya göre iki sürücü yol verme meselesinden tartışmaya başladı. İçlerinden biri aracı durdurdu. Bagajdan aldığı sopayla tartıştığı adama saldırmaya kalktı.
1: Şıp şıp. Şey yok oğlum.
9: Kısa sürede yayılan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü. Saldırganın kimliği tespit edildi. Kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa 380 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine ve aracına da 60 gün süreyle el konuldu. Nefes borusu tıkandı, yardımına polisler koştu. Görüntüler Çankırı'dan. Akaryakıt istasyonunda bir çocuğun nefes borusuna şeker kaçtı. Ailenin paniklediğini gören polis memurları Fatih Gülşen ve Suat Gül hemen harekete geçti. Polisler Hemlik manevrasıyla şekeri çıkardı ve çocuk nefes almaya başladı. Çankırı valisi Hüseyin Çakırtaş makamında kabul ettiği polislere teşekkür ederek başarı belgesi takdim etti.
17: İlk yardımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk bu vesileyle. Yani sokakta, çarşıda, pazarda, nerede olursa olsun ilk yardım hayat kurtarıyor.
9: Çocuğun hayatını kurtaran polisler ailenin ve tüm Çankırı'nın takdirini topladı.
17: Evet.
9: Mavi Deniz'de olta aramaya çıktılar. Onlarca metre derinde köpek balıklarıyla karşılaştılar. Görüntüler Mersin'in Taşucu açıklarından. Amatör bir balıkçı 60 bin liralık oltasını denize düşürdü. Sualtı görüntüleme uzmanı Serhat Çığgın da özel oltayı bulmak için bölgeye gitti. Kurtarma görüntüleri sırasında denizdeki hayatı an bir an kaydetti. Ancak cihazı kurtarma işlemi sırasında dikkat çeken bir detay kameraya yansıdı. 3 köpek balığıyla karşılaşıldı. Dev köpek balıkları saldırganlık göstermezken derin sularda süzülerek gözlerden kayboldu. Görüntülerdeki türün kum köpek balığı olduğu ileri sürüldü.
23: Para vermeyin. Siz duygularınızı suistimal ediyorlar.
9: Açım dedi, el açtı, merhamet sömürdü. Poşetinden çıkan para asgari ücreti 3'e katladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri sahadaydı. Adım adım takip ettiler. Vatandaşın iyi niyetini suistimal eden kadını suçüstü yakaladılar. Kadının üzerinden tam 64.855 lira çıktı. Bir günlük mesaide toplanan bu para görevlileri bile şaşırttı. Hakkında yasal işlem başlatıldı.
24: Canlı yayın yapmıyorum.
25: TGRT FM Haber.
8: Yeniden birlikteyiz. Günaydın. Türkiye kaldığı yerden devam ediyor efendim. Son saat dilimimize girdik. Neleri konuşacağız? Tekrar bakalım başlıklarla. Gelsin efendim ekranlara. İlk başlığımız. Filenin sultanları külliyede. Efendim Filenin sultanları İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tüm Türkiye'yi gururlandıran Amilliye Kadın Voleybol takımını kabul etti efendim. Erdoğan'a imzalı forma ve voleybol topu hediye edildi. İkinci başlık. Silahların teslimi başlıyor. Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli ayaklarından biri de Irak'ta. Bu süreçte Meclis Başkanı Numankurt Tulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile Ankara'da bir araya geldi. Kurtulmuş, terörsüz bölgeyle güçlü Orta Doğu'yu inşa ediyoruz dedi. Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti. İptal edilen başkan vekili seçiminin ardından kurulan sandıktan bu kez AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin çıktı efendim. 42 oyun kullanıldığı seçimde Gültekin 23 oy aldı. CHP Yeni Parti'nin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oyda kaldı efendim. Üsküdar'da el değiştirmiş oldu. Atlas'ın katili 12 yıl sonra salınacak. Atlas Çağlayan davasında ikinci duruşmada karar çıktı. Savcılık mütalaasında sanığın 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti. Kazada verilen ceza 18 yıl 10 ay oldu. Yatarı da 12 yıl. Atlas'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu. Son başlıkta Türkiye PISA'da üst ligde. Türkiye'nin eğitim karnesinde dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. PISA 2025 sonuçları açıklandı efendim. Türkiye 3 alanda da 2022'ye göre puanını ve sıralamasını yükseltti efendim. OECD ortalamasının üstüne çıktık. Fende, okumada, matematikte de ortalamayı yakaladık. Müthiş bir gelişim. Bu şekilde eli başlıklar, yine bunları ve daha fazlasını konuşacağız. Bu da geçer etiketine mesajlarınızı bekliyorum efendim. X'ten yani Twitter'dan. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edeyim.
0: ABD Başkanı Donald Trump paylaştığı bir haritayla dünyayı ayağa kaldırdı. Trump, Kanada, Meksika, Grönland ve Küba gibi Karayip ülkelerini Amerikan toprağı olarak gösterdi az sonra. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayında en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı. Peki en çok kazandıran yatırım hangisi oldu? Az sonra.
8: Efendim şimdi bir sıcak gelişme var. Kaşif Kozunoğlu hakkında FETÖ'ye bir kararı çıktı. Hemen Hanifi Bayar'a gidelim. TGRT Haber muhabiri bize son detayları aktarsın. Hanifi.
1: 2011 yılında Silivri'de tutuklu bulunduğu cezaevinde bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT personeli Kaşif Kozinoğlu'nun cinayet dosyası bir kez daha açıldı. Neden cinayet diyoruz? Çünkü şüphe üzerine açılan bir dosyadan bahsediyoruz. Faili meçhul dosyaları araştırma komisyonu tarafından dosya açıldı ve dosyanın açılmasıyla birlikte sıcak bir gelişme daha yaşandı. Kozinoğlu'nun mezarı açılacak ve fethi kabir işlemi yapılacak. 2011'de hayatını kaybettiğinde kalp rahatsızlığı geçirdiği iddia edilmişti. 2012 yılında takipsizlik kararı verilmiş ve dosya arşive kaldırılmıştı. Ancak Adalet Bakanlığı'ndaki koltuk değişiminden sonra Akın Gürley'in talimatıyla kurulan faili meçhul dosyaları araştırma daire başkanlığı bu şüpheli dosyayı bir kez daha ele aldı. Ailenin iddiaları ve bazı tanık iddiaları üzerine dosya yeniden açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bir operasyon gerçekleştirilmişti. O operasyonda o dönem Silivri cezaevinde gardiyan olarak, yani infaz koruma memuru olarak görev yapan 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararı verilen bir şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edilmiş ve şüphelinin FETÖ terör örgütüyle bağlantılı olabilme ihtimali değerlendirilmişti. Tüm yaşanan bu sıcak gelişmelerin gölgesinde dakikalar önce sıcak bir gelişme daha yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Ümraniye Kocatepe mezarlığında mezarı bulunan Kaşif Kozinoğlu için FETÖ kabir kararı verdi. Bir kez daha mezarlık açılacak ve ölüm nedeninin kesinleşmesi için bir kez daha araştırılma yapılacak. Sıcak gelişmenin detaylarını aktardık diyelim ve sözü bir kez daha size bırakalım.
8: Peki, teşekkürler Hanifi. Şimdi Hanifi Bayar da aktardı. Sıcak bir gelişme, Fethi Kabir kararı çıktı. Kaşif Kozinoğlu'yla alakalı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Fethi Kabir kararı alındı efendim. Ve bu kararla birlikte soruşturmada da yeni bir perde aralanmış oldu. Birçok yeni gelişme yaşandı buna dair. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 11 gözaltı kararı vardı ve 10 kişi gözaltına alınmış. Bir kişinin de yurt dışındaki bir FETÖ firarisi olduğu tespit edilmişti. Jandarma ekipleri yapmıştı operasyonu ve gözaltılar bu şekilde olmuştu. Ergenekon kumpasıyla tutuklanan ve mahkemede konuşmasına günler kala koğuşunda fenalaşıp hayatını

0: Efendim daha önce de toplamda 16 kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan 15'inin o dönem cezaevinde görev yapan gardiyan veya eski gardiyan olduğu ortaya çıkmıştı. Tabii tüm bu deliller ve gözaltılar bir araya getirilince şüpheler daha da artıyor. Dediğimiz gibi fethi kabir kararı alındı. Soruşturmanın devamını da takip ediyoruz. Bir başka sıcak gelişme var efendim. Adana'da yangın çıktı. Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçrayan yangına şu anda müdahale sürüyor. Doğananalı mahallesindeki kırsalda dün çıkan Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki bazı mahallelerinde ormanlık alanına sıçrayan yangın şu anda hala daha devam ediyor. Gece boyunca da sürdü. Havadan müdahale başladı. Hava aydınlanır aydınlanmaz. Ekipler şu anda yangını kontrol almak için çalışmalara devam ediyor. Valilik Enis Çakırı mahallesinde tedbir amaçlı 40 evin tahliye edildiğini daha önce zaten açıklamıştı. Şu anda da hala daha çalışmalar sürüyor. Filenin Sultanları İtalya'yı 3-2 yenip üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tüm Türkiye'yi gururlandıran Amirli Kadın Voleybol takımını kabul etti. İzleyelim.
1: Egonu, Egonu dışarı attı. Paola Egonu. Top dışarıda.
2: Erdem'in ellerinde ve 2026 Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları.
3: 2023'te Belçika'da kazandığımız kupayı 3 yıl sonra bu kez kendi evimizde taraftarımızın önünde hem de tarihi bir geri dönüşle elde ettik. Bayrağımızı göndere yeniden çektik. İstiklal marşımızı tüm dünyaya yeniden dinlettik.
4: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin madalyalı misafirleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımını kabul etti.
3: Tam bir takım ruhu içinde şampiyonluğa ulaştınız. Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada.

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu, çocuğunu korumak.

0: reklamlar.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

كسيارا. مونتي كريستو 13. bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve montaj Engin Karagöz. Program yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından bonapartçı ajanı olarak suçlanan Edmond Dantès mahkeme yapılmaksızın zindana atılır ve aradan uzun yıllar geçer. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okuyup inceleyen bu yaşlı adam adeta Osmanlılar gibi düşünmektedir. Dante bu yaşlı adamdan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam çok hasta olduğu bir gün Dante'ye Monte Cristo adasında gömülü olan hazinesinin planını verir ve aynı gün ölür. Yaşlı adamın cesedini denize atmak üzereyken Dante bir kaçış planı yaparak zindandan kurtulur. Monte Cristo adasına çıkarak sözü edilen hazineyi bulur. Çok zengin olan Dante adını Monte Cristo olarak değiştirdikten sonra 14 yıl görmediği babasının açlıktan öldüğünü, nişanlısı Mercedes'in ise kendisini iftirayla zindana gönderen Fernand'la evlendiğini, çalıştığı geminin muhasebecisi olan Dankar'ın çok zengin olarak bankerlik yaptığını ve adını Morcerf olarak değiştirdiğini öğrenir. Zenginliğini kullanarak kendisinin yargılandığı dosyadaki belgeleri inceler ve savcı Wilfor'un kendisinin tahliye edilmesini engellediğini öğrenir. Kendisini Thomson firmasının temsilcisi olarak tanıtıp iflas etmiş olan eski patronu Morel'e yardım eder. Şimdi gitmeye hazırlanan Dante'yi dışarıda armatör Morel'in kızı beklemektedir.
1: Monsieur.
2: Ah Mademoiselle Julie, demek beni bekliyorsunuz.
1: Beklememi söylemiştiniz Monsieur.
2: Şimdi beni iyi dinleyin küçük hanım. Bir gün denizci Simbad diye birinden bir not alırsanız içinde ne yazarsa yazsın, size ne derece garip gelirse gelsin aynen yerine getireceğinize söz vermenizi istiyorum.
1: Peki Monsieur. Sebebini bilmiyorum ama size bütün kalbimle inanıyorum. Söz veriyorum, ne yazarsa yazsın yerine getireceğim.
2: Siz şerefli bir babaya layık iyi bir kızsınız. Allah bir gün bu iyi kalpliliğinizin mükafatını Emmanuel'le evlendirerek verecektir.
1: Ah Monsieur, demek birbirimizi sevdiğimizi biliyorsunuz.
2: Ben her şeyi bilirim Matmazel. Ah, şu dışarıdaki kaptan değil mi?
1: Evet o.
2: Onunla bir konu hakkında görüşmek istiyordum. Hoşça kalın Matmazel.
1: Güle güle Monsieur, güle güle.
3: Kaptan?
4: Evet Monsieur.
3: Gelin dostum, sizinle konuşacak önemli şeylerimiz var.
4: Peki abi.
5: Kendisini Thomson French firmasının temsilcisi olarak tanıtan Monte Cristo'nun Monsieur Morel'e tanıdığı sürenin dolmasına 15 gün kalmıştı. Ama adam bütün imkanlarını seferber ettiği halde senetleri karşılayacak parayı temin edemedi. Ve nihayet borcun ödeneceği 5 Eylül günü geldi çattı.
1: Anne, babamın bir derdi mi var? 2 haftadır ağzını bıçak açmıyor.
6: Olmaz olur mu kızım? Thomson French firmasına imzaladığı senetlerin vadesi bugün saat 11'de doluyor. Ama bir kuruş bile bulamadı.
1: Aman Allah'ım. Bu durumda babamı yalnız bırakmayalım. Şerefine düşkün biridir. Canına kıyabilir.
6: Ben de bundan korkuyorum Julie. Bu yüzden abi Maximilian'ın eve gelmesi için telgraf çektim.
1: Bunu iyi düşünmüşsün anne. Belki abim bir çare bulabilir.
6: Ne yapabilir ki kızım? Senetlerin parası 1 milyon franka yakınmış.
1: Zavallı babacığım.
6: Bir zamanlar gemisinde katip olarak çalışan, sonra babanın tavsiyesiyle milyoner olan Danglar bile babanın para isteğini geri çevirmiş.
1: İyi dost kötü günde belli olurmuş derler ya. Vefasız adam var.
5: Anne, Julie.
6: Maximilian oğlum, tam zamanında geldin.
1: Evet abi, tam zamanında geldiniz.
5: Telgrafta hemen gelmem gerektiğini yazmışsınız. Ne var, ne oldu? Yoksa babama bir şey mi oldu? Babam nerede?
6: Odasında. Julie, babana abinin geldiğini haber ver kızım.
1: Peki anne.
5: Anne, nedir bu halin? Sanki evden ölü çıkmış gibi. Ne oldu?
6: Durumlar kötü Maximilian. Borçları yüzünden babanın canına kıymasından korkuyorum.
5: Ne borcu bu anne?
6: Baban 3 ay önce Thomson French firmasına borçlarına karşılık büyük miktarda senet imzaladı. Vadenin süresi bugün bitiyor ama senetlerin karşılığı olan parayı henüz temin edemedi.
4: Maximilian, oğlum hoş geldin.
5: Babacığım, yüzünüz solmuş, zayıflamışsınız. Size ne oldu böyle?
4: Ah oğlum, felaket. Bugün ailemizin şerefinin iki paralık olacağı gündür.
7: Matmazel Julie, biraz dışarı gelir misiniz lütfen?
6: Geliyorum Emmanuel. Ne var? Ne oldu Emmanuel?
7: Affedersiniz, az önce biri size bu mektubu getirdi. Babanızın selameti açısından yazılanları hemen yapmanız gerektiğini söyledi.
6: Ver bakayım mektubu.
7: Buyurun.
6: Kim gönderdi acaba? Matmazel, bu mektubu alır almaz hemen Milhan yolundaki 15 numaralı eve gidin. Kapıcıdan 5. katın anahtarını isteyin. İçeri girdiğiniz zaman şöminenin üzerinde kırmızı bir kese göreceksiniz. Onu alın ve acele babanıza yetiştirin. Bu kesenin saat 11'den önce babanızın elinde olması gerekiyor. Unutmayın, bana itaat edeceğinize söz vermişsiniz. Not: bu işi tek başınıza yapmanız şarttır. Eğer yanınızda biriyle gelirseniz kapıcı sizi tanımadığını söyleyecektir. İmza: Denizci Simbat. Aman Allah'ım, bu ismi hatırladım. Thompson firmasının temsilcisi söylemişti. Emmanuel, okuduklarımı duydunuz değil mi?
7: Duydum Julie.
6: Ne düşünüyorsunuz?
7: Gitmeniz gerekiyor Matmazel. Baksanıza, babanızın selameti söz konusu diyor. Ben de sizinle geleceğim.
6: Ama mektupta...
7: İnsan aşık olduğu birini yalnız bırakmaz Matmazel. Sizi sokağın köşesinde bekleyeceğim. Gecikirseniz derhal yardımınıza koşacağım.
6: Peki Emmanuel. Sen arabayı hazırlat. Ben babama haber vereyim.
7: Peki.
6: Baba.
4: Ne var kızım?
6: Benim hemen bir yere gitmem gerekiyor. Lütfen, ben gelinceye kadar bir delilik yapmayacağınıza söz verin.
4: İyi ama...
6: Babacığım lütfen. Şu anda saniyelerin kıymeti çok büyük. Söz verin.
4: Peki, söz veriyorum. Seni bekleyeceğim Julie.
6: Teşekkür ederim.
4: Ben odama çıkıyorum. Thompson French firmasının temsilcisi gelince bana haber verin. Allah'ım, bugüne kadar gelen musibetlerin hepsine katlandım. Bunları hak edecek ne yaptım demeyeceğim. Çünkü bu isyan olur. Şu son felakete katlanacak gücüm kalmadı. Senin kapından başka sığınacak bir kapım kalmadı. Her taraf yüzüme kapandı. Kendimi öldürmek kabul edilir bir şey değil. Ama yapabileceğim tek şey şu tabancayla canıma kıymak.
8: Monsieur, lütfen kapıyı açar mısın?
4: Ne oluyor dışarıda?
6: Baba, babacığım.
8: Lütfen kapıyı açın baba. Monsieur, lütfen kapıyı açın.
4: Gidin, Monsieur. Rahat baba. Bırakın beni. Şerefimle ölmek istiyorum.
8: Baba, bir dillik yapmanıza gerek kalmadı. Kurtuldunuz.
6: Evet, kurtuldunuz. Monsieur, olağanüstü bir şey oldu baba.
4: Ne? Allah'ım, Allah'ım. Kızımın söyledikleri doğru mu?
6: Babacığım, babacığım. Hepimiz kurtulduk.
5: Ailemizin şerefi de kurtuldu.
4: Nasıl? Nasıl kurtuldum? Ne demek istiyorsunuz?
6: Kurtuldunuz diyorum. İşte ispatı burada. Elimdeki şu kesenin içinde.
4: Kese mi? Ne var onun içinde kızım?
5: Tam 3000 frank baba. Bu para bütün borcunuzu ödemeye yetiyor.
6: Bakın, şu kırmızı ipek kesenin içinde. Alın.
4: Bir zamanlar benim de aynı bu renkten bir kesem vardı. Aman Allah'ım. Kesenin içinde bir tomar senet ve bir elmas çıktı.
5: Evet. Senetlerin üzerinde de ödenmiştir damgası var.
4: Elmasın üzerinde de bir not var. Okudun mu Julie?
6: Evet baba. Bu elmas Julie'ye evlenme hediyesidir. Öyle yazılı.
4: Bu keseyi nereden buldun Julie?
6: Milhan yolundaki 15 numaralı evin 5. katında.
4: Ne? Milhan yolundaki evde mi? Aman Allah'ım.
5: Neden şaşırdınız babacığım?
4: O evde bir zamanlar çok sevdiğim dürüst bir gencin yaşlı ve hasta babası otururdu.
6: Kimdi o genç babacığım?
4: Edmond Dante adında biri. Talih yardım etseydi son batan gemimin kaptanı olacaktı.
6: Peki sonra ne oldu o gence?
4: Bir iftira sonucu zindana atıldı. Sonra da kendisinden bir daha haber alamadık.
7: Monsieur Morel.
4: Ne var Monsieur Emmanuel? Nedir bu haliniz?
7: Ay, inanılmaz bir şey efendim, inanılmaz. Ama gördüm, gözlerimle gördüm.
4: Neyi gördünüz Emmanuel?
7: Frau'nun gemisini Mösyö. Frau'nun gemisini.
5: Frau'nun gemisi mi? Frau'nun gemisi. Saçmalamayın Emmanuel. Frau'nun gemisi batalı 3 ay oldu.
1: Evet, batan bir gemi nasıl limanda olur?
4: Siz ne dediğinizin farkında mısınız evladım?
7: Lütfen inanın bana. Frau'nun Marsilya limanına demir atmış. Kaptan emirlerinizi bekliyor.
4: Olamaz. Olamaz, mümkün yok bunun. Yanlış görmüş olmalısınız.
7: Gelin, gelin lütfen kendi gözlerinizle görün madem öyle. Kaptan ve tayfalar sizi görmek için sabırsızlanıyorlar efendim.
1: Babacım, babacım, olağanüstü bir şey bu. İlahi bir elin bize uzanması, bizi himaye etmesi. Öyle değil mi?
4: Gözlerimle görmeden bir şey demeyeceğim.

0: İşte geminiz Monsieur Morel. Şimdi inandınız mı gerçek olduğunu?
1: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, olacak şey değil.
2: Evet. İnanılır gibi değil babacığım. Emmanuel doğru söylemiş.
3: Batan geminin aynısı.
1: Allah'ım, sana şükürler olsun. Şükürler olsun.
0: Bakın, geminin burnunda da Morel ve oğlu yazıyor.
1: Bütün bu olanların bir açıklaması olmalı. Bizi bu beladan, sıkıntılardan kurtaran gizli bir koruyucumuz var ama kim? Kim bu dost insan?
3: Ben kim olduğunu biliyorum babacığım.
1: Kim yavrum?
3: Denizci Simbad.
1: Denizci Simbad mı? Peki kim bu adam? Gördün mü onu?
3: Hayır. Ama benim Milhan yolundaki o eve gitmem için mektup yollayan oydu. Büyük bir ihtimalle kırmızı keseyi de o bıraktı.
2: Size böylesine iyilik yapan birisi için vaktiyle sizin de ona bir iyilik yapmış olmanız gerekir. Düşünürseniz onun kim olduğunu belki de bulabilirsiniz.
1: Aklıma biri geliyor ama... Yok, hayır. O olamaz. Mümkün değil. Aradan uzun yıllar geçti. Yaşadığından bile haberim yok.
2: Kim bu baba?
1: Edmond Dante oğlum. Edmond Dante.
2: Ne? Bir ölü mü?
4: Bir yıl sonra İtalya. Dante'nin, yeni adıyla Monte Cristo kontunun, can düşmanı eski balıkçı Fernan'ın oğlu Albert ve Bonapartçılar tarafından öldürülen generalin oğlu Franz, Paris'ten gelip Roma'da bir otele yerleşmişlerdi. Karnavala iştirak etmek ve zaman bulurlarsa tarihi yerleri gezmek istiyorlardı. Ancak onları Monte Cristo'nun hazırladığı müthiş bir tuzak bekliyordu.
5: Böyle rezil bir otelde kalmak bizim için büyük bir ayıptır Albert.
6: Karnaval yüzünden lüks otellerin hepsi dolu Franz. Burayı bulduğumuza şükretmelisin dostum.
5: Nerede kaldı bu hizmetçi? Yarım saat önce zile bastım.
6: Gelir birazdan, merak etme. Hah, işte geldi. Çok sabırsızsın dostum. Gelin.
7: Adım Pastrini. Otel sahibiyim. Ne istemiştiniz mösyöler?
5: Kiralık bir araba istiyoruz mösyö. Şehri gezeceğiz.
7: Üzgünüm. Ama salı gününe kadar araba bulamazsınız.
5: Oh ne ala. Fransa'dan kalk gel, araba bulamadığın için karnavala katılmadan git. Olacak şey mi bu?
7: Madem şehrimize karnaval için geldiniz, size bir iyilik yapabilirim.
6: Nasıl bir iyilik Pastrini usta?
7: Sizin komşu daireyi tutan zengin denizci iki araba birden kiraladı. Eğer ona rica ederseniz belki birini size verebilir. Çok cömert bir insandır.
5: Olmaz. Ben böyle şımarık zenginleri sevmem. Hele denizcilikten zengin olanları asla. Korsan mıdır, kaçakçı mıdır, kim bilir kimin nesidir.
6: Sakin ol Frans, sakin ol. Monsieur Pastrini, adı nedir bu zengin denizcinin?
7: Simbad. Denizci Simbad.
5: Tamam işte, şımarık biri olduğu lakabından belli. Simbad, doğu masallarında bir kahraman adıdır.
6: İnsanları görmeden peşin hüküm verme Frans. Belki de iyi biridir.
5: Peki ne yapmamızı tavsiye ediyorsun usta? Arabasını istemek için Simbad hazretlerinin ayaklarına kapanmamız mı gerekiyor?
7: Ha senyor, Simbad'ı tanımadığınız nasıl da belli oluyor. Onu bir kere tanısanız şu söylediklerinizden pişmanlık duyardınız. İnanın hiçbir karşılık beklemeden arabasını size verecektir.
6: Bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?
7: Çünkü o benim dostumdur. Beni Romalı haydutun elinden kurtardı.
5: Ne? Roma'da haydut da mı var? Şaka yapıyorsunuz galiba.
7: Hem öyle bir haydut ki ne kraldan ne de papadan korkar. Tek bir kişiden korkar o. Buna korkmaktan ziyade saygı duymak ve sevmek denir.
5: Kimmiş bu kişi? Sakın denizci Simbad olmasın.
7: Ta kendisi efendim.
6: Şu denizci Simbad'la tanışmayı çok isterdim doğrusu.
7: O halde hemen gidip arzunuzu kendisine ileteyim.
6: Hadi bakalım usta, göreyim seni. Şu araba işini hallediver.
7: Merak etmeyin Asilzadem. Bu işi oldu bilin.
5: Albert, sen şimdi bu otelcinin anlattığı haydut hikayesine inandın mı?
6: Niçin inanmayayım? Bunun için bir sebep mi var?
5: Çocuk olma dostum. Bu zamanda hem de Roma'da bir haydut.
6: Haydut her yerde vardır Franz.
5: Peki denizci Simbad'a ne diyorsun?
6: O adın takma olduğu belli. Girin.
7: Şansınız var mı mösyöler? Denizci Simbad'la konuştum. Arabanız 10 dakika sonra kapının önünde hazır olacak.
6: Harika. İşte macera başlıyor Franz.
5: Pastrin usta, az önce sözünü ettiniz şu haydutun adı nedir?
7: Vampa. Luigi Vampa.
6: Eğer biliyorsan şu haydutun hikayesini anlatsana bize.
7: Vampa eskiden çobanmış. Bir zaman sonra ağanın kızı Teresa'ya aşık olmuş. O sıralarda çevreye korku saran Kükümetto adlı bir eşkıya reisi Teresa'yı dağa kaldırmak istemiş. Ama Vampa tüfeğiyle Kükümetto'yu öldürerek sevdiği kızı kurtarmış.
5: Bize masal anlatmıyorsun değil mi usta?
7: Dinlemek zorunda değilsiniz. İstemiyorsanız anlatmam.
6: Sen dostumu aldırma, lütfen anlat Basri'yim usta.
7: Sonra ağaya gidip olanları anlatarak Teresa'yı ondan istemiş. Ağa da buna kızarak onu adamlarına dövdürtmüş. Vampa da intikam için önce ağayı öldürmüş, daha sonra da eşkıyanın reisi olmuş.
4: Monte Cristo tabloyunun 13. bölümünü dinlediniz. 14. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: Kripto. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
0: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Yeni bir günde birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte. Ben Hülya. Keyifli, güzel bir gün diliyorum radyo başında olan herkese. Günümüz güzel geçsin. Haftanın ortasına geldik. Bu hafta ilk öğretim birinci sınıf, ana sınıflar için hazırlık sınıfı böyle ara ara birkaç saat okula gidiyorlar. Cuma hariç. Cuma günü yeniden evlerinde olacaklar ve artık son hazırlıklarını yapacaklar. Pazartesi günü itibariyle yeni hafta bize bütün öğrenciler için eğitim öğretimin başlayacağını haber veriyor. Hatta bazı üniversiteler ve yüksek lisans programları da 14 Eylül itibariyle ders başı yapacak. Öğrenciler yeni sınıfında olacak. Okula yeni başlamak, bazı yenilikler diyelim. Okula yeni başlamak bunlardan biri. İnsan hayatının dönüm noktası. Aileniz sizi en çok seven, koruyan ortam. Buradan ilk defa çıktığınız yer okula gittiğiniz zaman. Okula gidiyorsunuz ve artık tanımadığınız pek çok insanlar, daha önce hiç deneyimlemediğiniz kurallar var. Bunun bir sonraki adımı üniversite gençler için, erkekler için askerlik. Sonraki adım evlilik. Arada eğer işten önce olduysa. Bir sonraki adım işe ilk başladığınız zaman. Hani bir işten çıkıp başka bir işe geçtiğinizde aşağı yukarı nasıl bir ortamla karşılaşacağınız konusunda bir fikriniz var. Ama İlk iş deneyimi, bu stajda olabilir, para kazandığınız ilk iş deneyimi de olabilir. Hele de o işe ihtiyacınız varsa, o çok başka bir tecrübe. İnsan hayatında bu ilkler, mesela ilk eviniz, evden ilk ayrılışınız, üniversite öğrencisi olarak evlenerek, başka bir ülkeye ya da şehre giderek ilk ayrılışınız. Bazı şeylerin ilki hakikaten unutulmuyor. Sonrasında başka evler alıyorsunuz. Mesela yine ilk arabanız, arabayı ilk defa kullandığınız zaman pek çok şey deneyimlemiş olabilirsiniz, kullanmış olabilirsiniz. Ama bir arabayı trafikte ilk kez kullanmak, o trafik sorumluluğu içinde olmak, hem kendiniz hem başkaları için hakikaten unutulabilir şeyler değil. Bunlar bizim aynı zamanda kırılma noktalarımız, bize pek çok şey öğretiyor. Mesela yaya geçidini kullanırken bir yaya olarak ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Ama trafikte kullanırken bir yaya geçidinde durmanın yaya için ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü kullandığınız kocaman bir araç, sizi koruyan bir kaporta var ama yayayı koruyan hiçbir şey yok. Bunu daha iyi idrak ediyorsunuz. Hız ne demek araç kullanırken mesela? Gerçek anlamda hızı tecrübe ettiğiniz ilk şey bir aracı kullanmak. Uçağa binmek bile böyle bir şey değil. Uçağa bindiğinizde onu nihayetinde kullanan başka biri var. Ama bir araca bindiyseniz, ayağınızın altında bir gaz pedalı varsa, hızın ne demek olduğunu ilk defa o an anlıyorsunuz. Dolayısıyla bazı ilkleri hayatımıza aldığımız anı ve bir fotoğraf gibi duvara asıyoruz. Yani bazı fotoğraflar unutulmasını istiyoruz. İşte o ilk anları da hayatımızın önemli fotoğrafları olarak kendi anı çerçevemizin içine yerleştiriyoruz. Çocuklar için öyle. Okula yeni başlayanlar için pek çok yeni kural var. Arkadaşlar var, öğretmen var. Sabah erken kalkmayan bir çocuk için belki erken kalkmak var. Yanında hiçbir şey taşımayan bir çocuk için çantası var, hazırlanması gereken. Her zaman istediğini giyen çocuk için okula giderken giyilmesi gereken belli kıyafetler var. Saçını hep açık bırakan bir kız çocuğu için belki artık saçının örülmesi var. Ve bunun kural olması var. İşin en önemli tarafı o kuralların hayatımıza girmesi. Ve aslında bu kuralların sadece bizim için değil, bizimle beraber yaşayan diğer insanlar için, yani topluluk için, toplum için bir anlam ifade ediyor olması. İşte aslında çocuğun ilk anlaması gereken şey, ya ben bunu niye yapıyorum ki? Ben saçımı açık seviyorum. Ben bu elbiseyi niye giyiyorum ki? Okula niye gidiyorum ki? İşte bunların cevabı aslında o içinde bulunduğumuz büyük topluluğa karışmak. Daha önce küçücük bir ailenin içindeydik, bir kozanın içindeydik. Bizi korudular, kolladılar, yemediler, yedirdiler. Öyledir ya, anne babanın görevli, asli görevleri arasındadır yemeyip yedirmek. Ama artık bir bu kabuk kırılıyor. Sessiz yakın çevrenizle yaptığınız bu temasın dışında hiç tanımadığınız insanlarla iletişim kuruyorsunuz, kendinizi ifade ediyorsunuz, size sorular soruyorlar, cevap veriyorsunuz, size bir şey söylüyorlar, onu hatırlamanız ve yapmanız gerekiyor. Bütün bunlar işte o toplumun içinde artık yavaş yavaş bir birey olmanın, ilişki, iletişim kurmanın
zamanı geldiğini söylüyor bize. Çocuklar için hani diyoruz ya, büyüdü artık. O sorumsuz çocukluk zamanı bitti. Öyle bitti gerçekten. Onlar için artık daha fazla sorumluluk, ki bu artacak. Mesela düşünün, şu anda 5 yaşında EQ eğitime başlayan ya da ana sınıfına başlayan bir çocuk için hayatın sorumlulukları ne kadar? Ama 20 yaşında üniversiteye giden bir çocuk için, aynı erkek çocuğu olsun, hayat sorumluluğu ne kadar? Hele de bu çocuk bir 30'una gelsin, askere gitsin gelsin, bir iş kursun veya çalışmaya başlasın. Yani ekonomik anlamda da sorumluluk almaya başlasın. Hele de aile kursun, hele de bir çocuğu olsun. İşte aslında hayatın o bütün, hani 360 derece diyoruz ya sorumluluğunu, insan o zaman anlıyor. Ne zaman ki ailenizden ayrılıyorsunuz, kendi çekirdek ailenizi kuruyorsunuz ve bunu iyi yönetmeye çalışıyorsunuz, İşte o zaman gerçekten hayatın sorumluluğu ne demekmiş anlıyorsunuz. Küçük küçük anlatmak lazım çocuklara, yoksa bu gerçekten korkutucu bir şey. Bir yandan size bir özgürlük vaat ediyor. Evet, iyi bir geliriniz varsa istediğinizi yapabiliyorsunuz, ama küçük bir gelirle büyük işler yapmaya çalışıyorsanız o zaman biraz daha büyük bir yüke dönüşüyor. Allah kolaylık versin diyelim bu yükü sırtlamaya hazırlananlar. Mesela işte evlilik arifesinde olanlar, yurt dışına eğitim için gidecek olanlar, başka bir şehre eğitim için gidecek olanlar, evlenip aynı zamanda ülkesini değiştirecek olanlar, hepsine Allah kolaylık versin diyelim. Ve hemen İstanbul trafiğine bakalım. İstanbul'da şu anda acaba durum nedir bir görelim. Bir de hava durumuna bakacağız. Hafta sonu raporu artık netleşti. Bu rapor bize cumartesi pazar günü için neler yapabileceğimiz konusunda fikir verecek. Birinci sınıfa, ana sınıfına başlayanlar için ilk hafta sonu tatili. Diğer öğrenciler içinse okullar açılmadan önceki son hafta sonu tatili. Böyle insan biraz dışarıda olmak, biraz eksiklerini gidermek ama aynı zamanda açık havada olmak istiyor. Bakalım hava bize bunun için izin verecek mi, beraber göreceğiz.

İstanbul'da %49'luk bir trafik yoğunluğu var. Özellikle Anadolu yakası daha yoğun. Şu anda bir çalışma var. Köprü güzergahında Tem Elmalı Kavacık yönünde bunun oluşturduğu yoğunluk Ataşehir'e kadar varmış durumda. Bir kaza var Riva yolu Beykoz Kavacık yönünde sol şeritte hasarlı bir kaza, bu da bölgeyi ağırlaştırmış durumda. Tem'de bir diğer çalışma Samandıra'da sevgili dinleyiciler, bu da bu bölgede özellikle Sabiha Gökçen istikametinden, Kartal istikametinden gelenleri yavaşlatıyor. Aynı zamanda Ataşehir'e yaklaşırken de yine hem bölgede çalışmalar var hem de kavşak sebebiyle trafik yoğun. Bugün Tem'den E5 istikametine Anadolu yakasında ciddi bir trafik yoğunluğu var. Şehitler Köprüsü'nü kullanacak olanlar için Çamlıca Altunizade yoğunluğu var ama hem Üsküdar bağlantısı hem de Ataşehir'den gelen bağlantı çok yoğun. Dolayısıyla bu yoğunluk aslında Çamlıca Altunizade trafiği sebebiyle Ataşehir'e kadar sarkmış durumda. E5'i kullanacak olanlar için Maltepe'den başlayan ve Kadıköy'e kadar devam eden Avrasya Tüneli girişini de etkileyen bir yoğunluk söz konusu. Sahil yolunda bugün sahil yolunu kullanacak olanlar için Maltepe sahili yoğun, Caddebostan yoğun, Bostancı yoğun, özellikle de gar çevresinin yoğun olduğunu söyleyelim. Avrupa yakasına geçelim. Beylikdüzü Avcılar, Küçükçekmece arası yoğun, Şirin Evler yoğun. Bu yoğunluk biraz daha almaya başladı. Bir önceki dönemde, yani zaman diliminde biraz daha yoğundu. Yavaş yavaş saat ilerledikçe dağılmaya başladı ama özellikle Haliç Köprüsü'nü kullanacak olanlar için çift yönlü bir yoğunluk olduğunu söylerim. Hem Cevizli Bağ'dan hem Ok Meydanı'ndan gelen trafik yoğun. Köprü istikametinde devam edenler için Mecidiyeköy Zincirlikuyu trafiği de göze çarpıyor. Gelelim Teme, Firuzköy Isparta Kule arası yoğun. Sonrasında Bağcılar kavşağı yoğun, buradan hem Basın Ekspres'e hem Kuzey Otobanı'na doğru ilerleyecek olanlar için trafik ağırlaşmış durumda. Hastal Seyrantepe trafiği de bugün yine bu güzergahın yoğun noktası ama yine de Avrupa yakası, Anadolu yakasına göre çok daha rahat görünüyor sevgili dinleyiciler. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da sıcaklık 23 derece, gün içinde 28 dereceye kadar çıkacak, gece sıcaklıkları artık 20 derecenin altına düştü. Gece şöyle biraz pencereleri açtığınızda güzel bir esintiyle uyumak mümkün. Cumartesi pazar raporu artık ortaya çıktı. Hava sıcaklığının 29 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Yağış beklenmiyor. Şimdilik raporumuz bu şekilde. Ama tabii ki hafta sonu yaklaştığında, özellikle cuma günü rapora daha yakından bakacağız. Cumartesi pazar raporu için cumayı beklemekte fayda var. İstanbul'dan başkent Ankara'ya geçelim. Ankara'da sıcaklık 20 derece, gün içinde 28 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı 12 dereceydi dün Ankara'da. Dolayısıyla çok serin bir geceden çıktı. Hala 20 dereceyi henüz gördü. Ama bu durum pazar gününe kadar böyle. Hatta cumartesi hava ısınmaya başlayacak. Pazar günü ise 35 dereceyi göreceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki 5 gün boyunca Ankara'da yağış beklenmiyor. İzmir'e bakalım, 25 derecenin üzerinde sıcaklık hissedilen, 26 derece civarında, 32 dereceye kadar çıkacak bugün. Pazar günü 34 dereceyi görecek. Önümüzdeki 5 gün açık, az bulutlu, hatta bulutsuz, güneşin pırıl pırıl parlayacağı bir dönem. Hemen haritamızı açalım. Türkiye geneli için baktığımızda önümüzdeki 5 gün içinde yağışsız bir periyotta olduğumuzu söyleyebiliriz. Cumartesi günü Van ve Hakkari arasında gök gürültülü sağanak yağışlar var. Pazar günü bu yağış Van'da etkili olacak. Hakkari'de etkisini kaybedecek. Havanın hatta ısındığını bile söyleyebiliriz. Güneydoğu Anadolu bölgesi 34 derecelerde. Güneydoğu Anadolu'nun hemen batısında Akdeniz'in doğusu 36-37 derecelerde. Ege'nin içleri 37 derece. Ama yarından itibaren bölge ısınacak. Akdeniz'in doğusundaki bu sıcaklık güneydoğuya doğru yayılacak. 35-36 derece. Ege'nin içleri 38 derece. Yağış yok. Cuma günü de öyle, 11 Eylül Cuma günü Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu bölgesi 37 derecelere, Ege'nin içleri 39 dereceye çıkacak. Cumartesi günü Van Hakkari arasında gök gürültülü sağanak yağışlar var. Pazar günü haftanın son gününde ise bu yağış sadece Van'da etkili olacak. Onun dışında sıcaklıkların özellikle cumartesi günü itibariyle Karadeniz'in içinde, İç Anadolu bölgesinin kuzeyi, göller bölgesinde artacağını, pazar günü ise Bolu Kastamonu arası başta olmak üzere bölge 36 dereceye çıkacak. İç Anadolu bölgesinin batısında yine 35-36 derecelik sıcaklıklar var. Ankara'da bundan etkilenecek. Yine göller bölgesi 36 dereceye, Akdeniz'in doğusu 34-35 dereceye, Güneydoğu Anadolu bölgesi ise 38 dereceye çıkacak. Yine Ege
ısınıyor demiştim. Aydın hafta boyunca 37-39 derece arasında. Türkiye'nin en sıcak yerlerinden biri Aydın. Hep söylüyorum, Aydın mesela, İzmir'den Aydın otobanı üzerinden Muğla'ya gittiğinizi düşünün. Benim gördüğüm en sıcak yer orası Türkiye'de, öyle söyleyeyim. Antalya'da sıcak evet, ama o Aydın otobanının sıcağı otobandan da kaynaklanıyor elbette. Hani böyle küçük bir mola vereyim, dışarı çıkayım dediğinizde, hele de öğle saatlerine kaldıysanız, hakikaten kavurucu bir sıcak. Ama o bölgenin mahsulüne baktığınızda, bereketine baktığınızda, yapılan tarıma baktığınızda, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu bölgesi, evet sıcak diyoruz ama o birbirinden lezzetli ürünler içinde bu güneşe, sıcağa ihtiyacı var.

Haftanın ortasına geldik. Haftanın ortası bize ne söylüyor? Diyor ki artık yavaş yavaş bu haftayla ilgili planlarını netleştir. Hava güzel, bir temizlik yapmak istiyorsan yap artık. Bitir, bekleme hafta sonunu. Eğer evdeyseniz bugün, yarın, cumartesi günü temizlik yapmak için çok uygun. Eğer yeni haftaya şöyle bir okullarda açılıyor, bir temizlik yapalım da hafta içi çok telaşımız olmasın diyorsanız bence çok uygun günlerdeyiz. Küçük tadilatlar için uygun dönemdeyiz. Bu hafta, önümüzdeki hafta havanın güzel olacağı tahmin ediliyor. Sonbahar kendini iyiden iyiye hissettirmeden işte boyaydı, badanaydı, küçük tadilatlardı. Bunlar için yine oldukça uygun bir dönem. Özellikle evinizin dışında yapacağınız, bahçede, balkonda yapacağınız tadilatlar varsa yağmur gelmeden organize etmekte fayda var. Bugün takvim yaprağımız bize un çorbası, salçalı köfte, salata, muhallebi demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim. Sonbaharın geldiğini nasıl anlıyoruz? Sonbaharın geldiğini gökyüzüne baktığımızda anlıyoruz. Daha fazla bulut, artık göçmeye başlayan kuşlar, daha hızlı esen rüzgar, havada böyle değişik bir kuru yaprak kokusu, kuru çimen kokusu. Yavaş yavaş ağaçlar yapraklarını dökecek. Böyle ağaçların bol olduğu bir yerden geçtiğinizde o değişen renkler size sonbaharın geldiğini söyleyecek. Yavaş yavaş yeşilden sarıya, kızıla dönecek bu renkler ki bizim coğrafyamız için sonbahar çok güzel bir mevsim. İlkbaharı çok hızlı yaşıyoruz. Ne olduğunu anlamadan yaza geçiyoruz ama sonbahar öyle değil. Sonbahar yavaş yavaş geliyor. Yağmurlarla geliyor. Önce gece hava biraz serinliyor. Gündüz sıcak, dışarı çıkıyorsunuz. Oh ne güzel, mis, sanki yaz bitmemiş gibi. Ama akşamüstü hava serinlemeye başlıyor. Akşam daha erken oluyor. Üzerinize bir şey almak ihtiyacı hissediyorsunuz. Böyle evin pencerelerini açıp rahat rahat otururken onlardan biri ikisini kapatma ihtiyacı duyuyorsunuz. Ve de böyle balkonda, terasta oturmayı seviyorsanız artık sonbahar geldi diyorsunuz. Üşüdük sanki biraz ama iyi geliyor ilk anda. Böyle hafif üstünüze bir şey alarak geçiştiriyorsunuz. Bu böyle Ekim'in ortasına kadar devam eder. Sonra Ekim'in ortası bizim coğrafyamıza yağışların hızlandığı dönem. O sararan, kızıla dönen yapraklar hızlı bir şekilde dökülecek. Onun da ayrı bir güzelliği var. Düşünsenize böyle yerler kuru yapraklarla dolu ve siz fışır fışır yürüyorsunuz o yaprakların üzerinde. Tıpkı kar üzerinde yürümek gibi. Kuru yaprakların üzerinde yürümek de ayrı bir keyif. Bunu eğer mesela karda yürümek mi, yağmurda yürümek mi, güneşte yürümek mi, rüzgarda yürümek mi, işte bu ormanda böyle kuru yaprakların arasında yürümek mi diye bir liste yaparsak seçmesi çok kolay olmaz gibi geliyor bana. Ama hani benim listemde açık ara karda yürümek birinci sırada. Sonra işte bu kuru yapraklar gelebilir. Ardından hafif rüzgarlı, çok sıcak olmayan bir havada yine ormanda yürümek gelebilir. Hiç bakın şehri katmıyorum. Yağmurda yürümek ayrı bir keyif. Hani böyle bir hafifçe yağan, hafifçe insanı ıslatan, böyle ıslandığınızı bile fark etmediğiniz yağmurlar var ya, bir adını koydunuz siz ama ben söylemeyeyim onu. O yağmurda yürümek de ama şemsiyesiz insana keyif veriyor. Daha kuvvetli yağmurlar, daha kuvvetli rüzgar, daha kuvvetli kar yağışı. Bunlar insanın dışarıda hareket alanını kısıtladığı için öyle çok da tercih edilmiyor. Böyle durumlarda işte kapalı bir yerde olmak, elinize sıcak bir içecek olması ve dışarıdaki bu rüzgarı, kar yağışını, yağmuru, insanların telaşını seyretmek galiba insana biraz daha keyif veriyor. Herkesin hayata bakış açısı, rahatlamak için kendini içinde görmek istediği fotoğraflar birbirinden farklı. Eğer kendi fotoğrafınızı kafanıza oluşturmaya çalışıyorsanız kendinize en huzurlu hissettiğiniz anı düşünün. Beyaz gürültü dediğimiz bu yağmur sesi, rüzgar sesi, dalga sesi. Bakın deniz kenarında yürümeyi katmadık işin içine, o da güzel. Bu sesler insana doğayı hatırlattığı, aslında ait olduğumuz yeri hatırlattığı için belki de rahatlatıyor bizi ve travmalarımızdan kurtulmak, kendimizi daha rahat hissetmek, huzur bulmak, biraz düşüncelere dalmak, biraz geçmişten feyiz almak, biraz gelecekle ilgili ilham bulabilmek aslında bu beyaz gürültünün içinde saklı olabilir. Arada bir denemekte fayda var.

biraz önce hayattan sosyal kurallardan bahsettik. Bu sosyal kuralların bir kısmı kendi güvenliğimiz için, kendi sağlığımız için, kendi özel alanımızı koruyabilmek için. Bir kısmı toplumun kendisini koruyabilmek için, bir kısmı toplumun içinde sizin o an olduğunuz yeri koruyabilmek için. Trafik de bunlardan bir tanesi. Az önce TGRT Haber'de bir kaza görüntüsü vardı. Araç o kadar yakın takip ediyor ki önündeki aracı, onu sollamaya kalktığında hemen aracın ucuyla dokunuyor ve metrelerce sürükleniyor önünde dokunduğu araç. Şimdi çok hızlı giderken küçücük bir dokunuşun etkisi normal yavaş giderken dokunduğunuz gibi değil. Dolayısıyla çok yakın takipten, özellikle hızınız yüksekken mutlaka kaçınmaya çalışın. Bunu şehir trafiğinde çok yapıyor insanlar. Öndeki aracın yol vermesini sağlamak için neredeyse tamponuna kadar geliyor. Ya öndeki araç acil bir durum olsa, fren yapsa, onun önündeki araç fren yapsa durma mesafeniz hiç yok. Takip mesafesi dediğimiz şey çok kıymetli. Hayat kurtaran bir şey. Hem sizin için, yani arkada takip eden araç için, hem de öndeki araç için. Yani ne olacak ki, takip etsin, çarparsa ona bir şey olur, olmuyor. Size çarptığı andan itibaren, öndeki araca çarptığı andan itibaren siz de o hızla savrulabiliyorsunuz. Hele de dorsesi olan araçlar için güvenliği sağlamak çok daha zor. Dorseli araç kullanmak ayrı bir marifet, ayrı bir trafik yeteneği, ayrı bir ehliyet yeteneği biliyorsunuz. Yeteneği, bilgisi, tecrübesi, hepsini işin içine katalım. Dolayısıyla lütfen şu anda trafikte olanlardan da rica edelim, şu takip mesafesine. Evet biliyorum, zaten çok hızlı akmıyor trafik, oradaki boşluk sizi rahatsız ediyor. Sanki bir araba boyu ilerleseniz kendinizi daha huzurlu hissedeceksiniz ama öyle olmuyor. Yani gün sonunda özellikle şehir içindeki trafikte birkaç kilometre sonra bir kırmızı ışıkta, bir yaya geçidinde insanlar durduğunda arka arkaya sıralanıyoruz. Takip mesafesinin az veya çok olması sizin bir araba önde veya arkada olmanız çok da bir şey değiştirmiyor. Burada değişen ne biliyor musunuz? Allah korusun bir kaza olursa kaybedecekleriniz, can çok önemli, çok kıymetli, yaralanmak, aracınıza hasar gelmesi, sizin yüzünüzden başkasının zarar görmesi ya da trafiğin aksaması. Düşünsenize bir kaza oluyor ve işte bugün de bahsettim, bir kaza var ve arkasında kilometrelerce uzayan bir kuyruk var. Yani başka insanların da zamanını çalıyorsunuz. Halbuki biraz daha dikkatli olsak bunların hiçbiri olmayacak.

Şimdi okullar açılırken çocukların beslenmesiyle ilgili de tabii paylaşımlar yapacağız. Bugün de çocuklarda göz sağlığı konusunda paylaşım yapmaya çalışacağız. Okula gitmeden önce mutlaka eğer gözlüğü varsa çocuğunuzun numarasını değişip değişmediğine bir baktırmak lazım. Bunun dışında yine gözlük kullanmıyorsa bile, gözünü kısıyorsa, ışıktan rahatsız oluyorsa, televizyonu çok yakından izliyorsa, eline bir kitap verdiğinizde, defter verdiğinizde ya da bir boyama sayfası aldığında çok yaklaşarak onunla bir işlem yapıyorsa, bu sizi dikkatli olmaya sevk etmeli ve çocuğunuzu mutlaka bir göz muayenesinden geçirmelisiniz ki bu okul açıldığı dönemde size bir problem olarak geri dönmesin. Bir de tabii o gözlüğe alışma süresi dediğimiz bir şey var. Çocuklara ilk defa gözlük taktırmak çok da kolay değil. Mesela bir göz tembelliği var, kapatma gibi ödevler verecek doktor size. Bu durumda aslında bunun okullar açılmadan önce, hatta çocuk okul yaşına gelmeden önce fark edilip düzeltilmesi gerekiyor. Ama diyelim ki okulla beraber fark ettiniz. Çocuk bir yandan okula uyum sağlıyor, bir yandan derslere uyum sağlıyor. Diğer taraftan da bu kapatmaya ve gözlüğe uyum sağlıyor. Dolayısıyla onun için zor bir döneme dönüşebilir bu. Okullar önümüzdeki hafta başlayacak ama dersler henüz çok yoğun olmadan bu göz muayenesi, kulak muayenesi ve genel sağlık muayenesini yaptırmak çok kıymetli. Senelerdir biz okullar açılmadan önceki haftayı hep çocukların okula hazırlık haftası gibi görüyoruz. Ve onların hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak okula hazır olması için elimizden geldiğince yayın yapmaya, uzmanları konuşturmaya çalışıyoruz. Bugün de çocukların göz sağlığı üzerine konuşacağız.

0: reklamlar.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
4: TGRT FM Haber.
5: Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde 1954 yılında inşa edilen tarihi tapınak şiddetli nehir erozyonuna dayanamadı. Ganj Nehri kıyısındaki yapının çevresindeki koruyucu bariyerler aşındı. Ardından tapınak büyük bir gürültüyle nehre çöktü ve sulara gömüldü. O anlar kameralara yansıdı. Yaşananlar bölgedeki tarihi yapıların nehir erozyonu karşısındaki kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Her şey saniyeler içerisinde oldu. Asfalt kamyonu alt geçide düştü. İstanbul Avcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı asfalt kamyonu virajı alamadı. Ambarlı alt geçidinin yoluna düşerek yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü bu kazadan yaralı olarak kurtuldu. Tam 348 kilogram uyuşturucu Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlanırken yakalandı. Bulgaristan'ın Burgaz kentinde sınır polisi ekipleri bir kamyonu durdurdu. Araçta yapılan aramada 348 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Kamyon şoförü gözaltına alındı. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ilk incelemelere göre uyuşturucunun Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlandığının değerlendirildiğini açıkladı. Yetkililer uyuşturucunun güzergahına ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şoförlerin çalışmamasına sinirlendiler, dakikalarca tartıştılar. Taksi tartışması dakikalar içinde yumruk ve tekmelerin havaya uçuştuğu bir kavgaya dönüştü. Olayın adresi Ankara'nın Keçiören ilçesi. 5 Eylül gecesi alkollü olduğu iddia edilen iki kişi duraktan taksi istedi. Ama şoförler dinlendiğini söyledi, tartışma başladı. Şoförlerden biri eline kenardaki sopayı alınca kavganın fitili ateşlendi. İki alkollü saldırgan bir anda şoförlere yumruk yağdırdı. Taksi durağı boks ringine döndü. Saldırganlar kaçtı ama yaptıkları yanlarına kalmadı. Kısa sürede yakalandılar. May Maytaba attılar, geri geldiler, bir de elini aldılar. Kendi kurdukları tuzakla kendilerini imha eden gençler panikle kaçmaya çalışırken yakalandı. Burası Denizli Pamukkale. Bir otomobille sokağa giren gençler sorumsuzca dışarı maytap attı. Maytap patlamadı ama tehlike saçmaya devam etti. Saniyeler sonra oradan geçen 3 kişilik bir aile ölümcül patlayıcının yanından kıl payı geçti. Derken o magandalar olay yerine geri döndü. Gençlerden biri patlamayan maytabı merak edip eline aldı. İşte ne olduysa tam o anda oldu. Maytap gencin elinde patladı. Kendi ürettikleri felaketten kaçmaya çalışan kafadarlar polisin takibiyle yakalandı. Yüksek kazanç vaadiyle güven topladı. Milyonları aldı, ardından sırra kadem bastı. 225 milyon liralık dolandırıcılık iddiasındaki öğretim görevlisinin kaçışı Fransa'da son buldu. İddiaya göre Akdeniz Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisi kendi geliştirdiğini söylediği algoritmayla ABD borsasında yüksek kazanç vaat etti. Aralarında çok sayıda doktor ve sağlık çalışanının da bulunduğu kişilerden yaklaşık 225 milyon lira topladı. İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Bazı mağdurlar yatırım için aldıkları evlerin tapularını bile işlemlerin kolay yürütüleceği sözüyle öğretim görevlisinin üzerine geçirdi. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari öğretim görevlisi Fransa'da yakalandı. Hakkında ev hapsi kararı verildi. Şimdi mağdurların gözü Türkiye'ye iade sürecinde. Gök gürültüsü, fırtına ve günlerce süren şiddetli yağış. Fas'ın merkezindeki Azilal kenti sele teslim oldu. Kısa sürede dar sokaklar çamurlu sel sularıyla doldu. İnsanlar kendi çabalarıyla eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Ev ve iş yerlerinin önünü su ve çamur kapladı. Yardım ekipleri sel bölgesine gönderilirken yağışların etkisini sürdüreceği açıklandı.
6: Beyefendi.
5: Cama vurdular, duymadı. Otomobili salladılar, uyanmadı.
6: Kapıyı açsın.
5: Yol ortasında direksiyon başında uyuyakalan sürücü şok cezayla karşılaştı. İlginç olay Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde yaşandı. Bir sürücü kavşakta direksiyon başında uyuyakaldı. Olay yerine gelen polisler şahsı uyandırmakta büyük güçlük çekti. Ne olduğunu anlamaya çalışan sürücü ise tekrar uyumaya çalıştı ancak polis izin vermedi.
7: Ben de uyuyana kadar üfler misin? Cihaz üfler misin? Üfleyecek misin?
5: Yapılan kontrolde sürücünün 287 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. 25 bin lira ceza kesilirken ehliyetine de 6 aylığına el konuldu.
8: 54-34 merkez anlaşıldı efendim.
5: Rusya'ya bağlı Kabardino-Balkarya'da bulunan Mizirki Dağı'nda çığ düştü. Felakette 11 dağcı hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. 10 dağcı kendi imkanlarıyla bölgeden çıkmayı başardı. Ancak 6 dağcıdan hala haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmalarına 50'den fazla ekip katılıyor. Zorlu arazi ve yeni çığ riski ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor. Yangın Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Topçular Mahallesi'nde çıktı. Yerleşim yerlerinin yakınındaki otluk alanda başlayan alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede çiftliğe ulaştı.

aracıyla çarptı. Hırsını alamayıp kökünden sökmeye çalıştı. Tekirdağ Kapaklı'da geri manevra yapan sürücü dur tabelasına çarptı. Kazanın şokuyla öfkelenen sürücü hasar kontrolünün ardından hırsını dur tabelasından çıkardı. Tabelanın karşısına geçip demir direğe var gücüyle asıldı. Onu kökünden sökmek için dakikalarca mücadele etti. Mezradaki evden bir anda alevler yükseldi. Küle dönen evdeki acı gerçek yangının ardından ortaya çıktı. Felaketin adresi Elazığ'ın Karakoçan ilçesi. Ürünlü mezrasında gece saatlerinde bir evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bu arada yangının ardından evde yapılan incelemelerde AÜK ile eşi Ayriye Ük'ünün cansız bedenlerine ulaşıldı. Çiftin dumandan etkilendikleri belirlendi. Karı kocanın cansız bedenleri incelenmek üzere morga kaldırılırken yangınla ilgili soruşturma sürüyor. İngiliz hızlı yemek yarışmacısı Lee Shotcover bir burrito'yu yalnızca 30,75 saniyede bitirdi. Shotcover daha önce yine kendisine ait olan 32,35 saniyelik Guinness Dünya Rekorunu 1,60 saniye geliştirdi. Böylece dünyanın en hızlı burrito yiyen ismi unvanını korudu. Rekor denemesi saniyeler içinde tamamlanırken Shotcover performansıyla bir kez daha Guinness adını yazdırdı.

0: Kontrolden çıkan otomobil savruldu. Kaldırımdaki ağacın üzerinde asılı kaldı. Kaza Kayseri'de yaşandı. İki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı.
1: Bir fren sesi duyduk. Dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda bir kaza gerçekleşmişti. O sırada Toros bir yaşlı amca sürüyordu. Ağaca falan çarptı.
0: Kazayı gören bölge esnafı yaralılara yardıma koştu.
1: Yardım amaçlı koştuk. İlk müdahaleyi biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Ambulans aradık, itfaiye ekiplerini falan.
0: İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis caddede güvenlik önlemi alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: TGRT FM Haber.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz.

0: sevgili dinleyiciler, Türk Hastanesi'ndeyiz. Kardiyolog, doçent doktor Kahraman Coşan Su ile birlikteyiz. Bugün BT anjiyo ya da sanal anjiyo konuşacağız. Son yıllarda kalp damar hastalıklarının ne kadar arttığını ve erken teşhisin, kalp damar sağlığımız açısından bilgili olmanın ne kadar kıymetli olduğunu hep konuşuyoruz. İşte aslında bu yeni yöntem bize bu anlamda çok ciddi bir fırsatta sunacak. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bugün sanal anjiyo ya da BT anjiyo konuşacağız. Genelde herhalde halk sanal anjiyo diye, vatandaş sanal anjiyo diye biliyor. Öyle de konuşuluyor.
1: Evet, yani sanal anjiyo diyenler var. İlaçlı tomografi diyenler var. Kalp tomografisi diyenler var. Yani birçok isimlendirmesi bulunuyor.
0: Adı sanal olsa da aslında verdiği sonuç itibariyle normal bir anjiyodan çok da farkı yok, değil mi?
1: Evet, yani anjiyo gibi damarlardaki darlıkları bize göstermesi bakımından, damarda ciddi bir durum var mı yok mu göstermesi bakımından ve normal anjiyoya en yakın tetkik olması bakımından sanal anjiyo terimi aslında uygun bir terim.
0: Şimdi aslında ikisini karşılaştırarak başladık. Nedir kısmını da konuşacağız ama hem elde ettiğiniz sonuç açısından size yanıltmıyor ama hem de hasta konforu ve girişime ayrılan süre açısından ve bütçe açısından bakıldığında çok ciddi de bir imkan sunuyor.
1: Evet, yani şöyle bir şey var. Normal anjiyo olması gereken hastaların sayısını bayağı bir azaltan bir yöntem oldu bizim için. Çok kuvvetli endikasyonlar varsa yine normal anjiyoyu yapıyoruz tabii ki. Ama arada kaldığımız, bir şey olabilir de olmayabilir de gibi ara durumlarda veya çok ciddi risk faktörleri olan hastalarda bizim için tabii kurtarıcı bir olay oldu.
0: Ya da daha önce teşhis almış, anjiyo geçirmiş, stendi olan, bypass olan hastalarda bir kontrol aracına dönüştü.
1: Evet, yani bunların kontrolünde de bize ciddi fayda sağlıyor. Yani eskiden bazen şu kadar süre sonra bir damarlarını görelim gibi bir şey uygulanırdı. Ama bu tetkik sayesinde damarlar eğer normalse bunu bize gösterebiliyor. Hı-hı. Stent açık mıdır, bypass damarı açık mıdır, bunları bize gösterebiliyor.
0: Peki gelelim tanımını koymaya. Sanal anjiyo nedir?
1: Sanal anjiyo kalp damarlarının detaylı görüntülemesini sağlayan, cerrahi müdahale gerektirmeyen bir tıbbi görüntüleme aslında. Bu teknik normal bir tomografi cihazıyla yapılıyor ama diğer tomografi cihazlarından farklı olarak daha detaylı. Yani televizyonda nasıl ki HD görüntü ve Full HD görüntü var, sonra 4K 8K çıktı, onun gibi düşünün. Görüntü kalitesinin daha iyi olmasını sağlayan, daha ince kesitler alan tomografi cihazlarıyla çekilen bir yöntem. Bunda kateter kullanılmıyor normal anjiyoya göre. Tek şeyimiz bir damar yolu açılıp oradan verilen ilaçla birlikte tomografimizin çekilmesi şeklinde.
0: Aslında tomografi cihazına girer gibi giriyorsunuz. Sadece bu cihaz diğer cihazlardan daha detaylı bilgi veren, daha ince kesitler alan bir cihaz. Dolayısıyla damarlarla ilgili size daha fazla bilgi veriyor. Ama yine bir ilaç kullanılıyor. Bu ilacın herhangi bir yan etkisi var mı? Bu ilaçla ilgili bilmemiz gereken bir şey var mı?
1: Bu ilaç standart anjiyoda kullandığımız ilacın aynısı. Kontrast madde diyoruz biz kabaca toplam olarak buna. Bu kontrast madde aynı şekilde ilaçlı tomografiyle ciğerlerin incelenmesinde, karın bölgesinin incelenmesinde gibi tüm tetkiklerde kullanılan ilaçla aynı ilaç. Yani kontrast maddeler. Bunların bizim için önemli olan yanı, böbrek damarlarında bir sıkıntı varsa böbrek damarlarındaki sıkıntıyı arttırabiliyor. Böbrek yetmezliğini daha doğrusu arttırabiliyor. O yüzden işlem öncesi mutlaka kreatin dediğimiz böbrek değerimizi görmemiz gerekiyor. Kreatin değeri normal olan hastalarda herhangi bir sıkıntı olmadan çekilebilir. Ama kreatin değeri yüksekse mutlaka nefroloji önerisiyle dikkatli bir şekilde uygulanması gerekiyor.
0: Aslında nasıl uygulanır kısmını da biraz konuşmuş olduk böylece. Hasta mutlaka bu cihaza girmeden önce bazı kriterler açısından değerlendiriliyor. Bunlardan biri böbrek sağlığı, diğeri alerji. Evet. Bunun için bir kan testi mi veriyor?
1: Böbrek için tabii ki bir kan testi. Sadece basit bir kreatin değerine bakılması yeterli oluyor bizim için. Ama alerji ise öngörülemez bir şey. Daha önceden kontrast madde verilmişse, mesela bir zatüre geçirmiş, zatüre için tomografi çekilmiş ilaçlı ve alerji olmuş. Biliyoruz ki artık bunda verilen ilaç aynı ilaç olacağı için yine alerji geçirme riski var. Ama bunun dışında daha önce hiçbir alerji geçirilmemişse, bu tarz filmler çekilmişse zaten tekrar alerji oluşmaz. Bir kere oluşmuşsa da ama tekrarlama ihtimali yüksektir. O yüzden bazı hastalarda ön hazırlık ilaçlar veriliyor. Böylece reaksiyon gelişmesi engellenebiliyor.
0: Peki nasıl uygulanıyor? Hasta size geldi, Siz onu önce bir muayene ettiniz, değerlendirdiniz. O süreci biraz anlatır mısınız? Yani herkes sanal anjiyo olabilir mi?
1: Evet, şöyle, öncelikle hastamız bize geliyor, endikasyonunun konulması lazım. Endikasyon tabii ki normal anjiyo gibi değil bunda. Yani kime yapalım kime yapmayalım konusu normal anjiyodan daha geniş bir kapsama giriyor. Mutlaka olması gereken hastalar şudur denilemez bu sanal anjiyoda. Mesela hasta diyebilir ki benim son zamanlarda şu şikayetim var, bu şikayetim var. Kardiyolog görür ve kardiyolog derse ki bir damarların görülmesi iyi olur. Bu durumda çekilebilir. Onun dışında hastanın çok fazla risk faktörü vardır. Mesela diyabeti vardır. Yani şeker hastalığı vardır. Veya hipertansiyon, kolesterol hastasıdır. Ve ailesel geçmişi vardır. Örneğin anne babasında, kardeşinde, genç yaşta olan kalp hastalığı veya stentli olması veya bypasslı olması ailesinde. Bunların hepsi risk faktörüdür. Bu kişiler özellikle belli yaştan sonra, bu belli yaş dediğimizde özellikle 40 yaştan sonra değerlendirilebilecek hasta grubuna giriyor.
0: Kadınlar için standart bir yaş mı bu 40 yaş?
1: Yani şöyle söyleyeyim, bayanlarda menopoz sonrası kardiyak risk daha çok artıyor. Menopoz öncesi dönemde erkeklere göre daha düşüktür kalp riski. Ama menopoz sonrası eşitleniyor bu risk dengesi. O yüzden her iki grupta da risk bulunuyor. Belli yaştan sonra mutlaka değerlendirme gerekmektedir. Bunun dışında hastalar özellikle mesela bypass geçirmişse, az önce de konuştuğumuz gibi stentli bir hastaysa belli süre geçtikten sonra damar kontrolü amacıyla çekilebilecek bir tetkik tabii ki.
0: Şimdi bu. Burada hastalar ikiye ayrılıyor. Bir kısmı tamamen stent takıldı, o ben yeniden damar sağlığıma kavuştum deyip geçmişi tamamen unutup eski hayatına devam ediyor. Kimileri ise çok takıntılı bir şekilde, hani mümkünse neredeyse 2-3 ayda bir doktor kontrolüne gidiyor. Burada orta yolu nasıl bulacağız? Bu hasta grubuna rutin muayene için ya da eğer gerekiyorsa bir sanal anjiyo için ne kadarlık bir süre öngörüyorsunuz bypass'tan ya da stentten sonra?
1: Örneğin bypass ve stent oldu, hiçbir şikayet yoksa hastanın yaklaşık 3-4 sene bence çekilmesine gerek yok. Ama hastada herhangi bir semptom gelişmişse o durumda tabii ki daha erken vakitte de çekilebilir. Örneğin hasta 1-2 ay sonra ciddi şikayetler tanımlamaya başladı ama şüpheli, yani damardan olduğundan kesin inancımız yok. Bu durumlarda sanal anjiyo uygun olur. Çünkü damarla ilgili olduğunu kesin olarak düşünürsek bu durumda normal anjiyo yapılması daha faydalı olacaktır tabii ki. Bunun dışında özellikle bypasslı veya stentli hastalarda kontrol amaçlı yapılması, yani bir sıkıntı yoksa dediğim gibi 2-3 sene beklenmesi faydalı olacaktır.
0: 3 sene sonra bu 3 yıl nasıl geçti damar sağlığı açısından? Kalbin durumu nedir? Bunu görmek açısından faydalı olacaktır. Zor bir uygulama mı?
1: Hayır, çok aslında çok basit bir uygulama. Tomografide hastalar biliyorsunuz zorlanmaz. Genelde MR'dan korkarlar, kapalı alan ve gürültüden dolayı. Ama tomografide hiç sıkıntı çekmezler. Bu da aynı. Hiçbir tomografiden farkı yok. Diğer tomografilerle tıpatıp aynı yapılan bir şey. Tek farkı dediğim gibi ilaç tomografilerin hepsinde uygulanan damar yolu açılıp öncesinde bir ilaç verilmesi, daha sonra tomografimizin çekilmesi.
0: Sonuçlar nasıl değerlendiriliyor? Ne kadar zaman içinde nasıl bir değerlendirme ortaya çıkıyor?
1: Bunun değerlendirmesi diğer tomografilerden biraz farklı. Öncelikle bir radyolog tarafından görüntülerdeki artefaklar dediğimiz ekstra yabancı görüntüler çıkarılıyor ve kalbin damarlarının spesifik görüntüleri alınıyor. Daha sonra bu görüntüler alındıktan sonra bu bilgisayar sistemleriyle yapılıyor bu zaten. Bu temizlik sonrasında damarlar net şekilde çeşitli açılardan inceleniyor. Bir rapora dökülüyor.
0: Tamamı mı görülüyor kalpteki damar?
1: Kalp damarlarının tamamı görülüyor tabii
0: yani
1: ki.
0: Yani burada sizin önünüzde kalp bir şekil olarak var. Evet. Üç boyutlu gibi düşünelim. Ve siz buradaki bütün damarları görebiliyor musunuz?
1: Evet, hem siyah beyaz hem renkli olarak damarlar görülebiliyor. Zaten üç tane ana damarımız var kalpte. Solda bir ana damardan çıkan iki büyük damarımız ve sağ damarımız olmak üzere üç tane damarımız var. Bu üç damarı da görebiliyoruz. Bazı koşullarda tabii ki görüntü kalitesi etkilenip damar görüntülenemeyen alanlar olabiliyor. Ama çoğunlukla çoğu hasta için konuşmak gerekirse net görüntü alınabiliyor.
0: Şimdi biz avantaj ve dezavantajlarını konuşalım. Risk grubunu ortaya koyduk. Kimler hangi zamanlarda, hangi periyotlarda sanal anjiyodan yararlanabilirler. Peki bu arada bir girişim olması bir avantaj ama tek avantaj bu mu?
1: Hayır, yani bu şöyle söyleyeyim, bize anjiyo olması gereken hastalarla olmaması gereken hastaları kolayca ayırt etmemizi sağlıyor. Eskiden örneğin diyelim ki 10 hastaya anjiyo yapıyorsak bu tetkik sayesinde bu iki hastaya düştü. Bu çok ciddi bir oran, çok ciddi bir azalma. Hastalar açısından da avantaj, çünkü anjiyo sırasında karşılaşabileceğimiz ciddi komplikasyonlar olabiliyor, nadir de olsa. Örneğin damar yırtılması, pıhtı atması veya kalp krizi, damar içinde sonuçta kateterler dolaşıyor, teller dolaşıyor. O yüzden böyle komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. Yani veya damar yırtılması özellikle çok bizim korktuğumuz şey. Hiçbir damarında problem olmamasına rağmen işlem sırasında hastanın ciddi bir derin nefes alması nedeniyle bile bir kateterin yerinden oynayıp damara çarpması sonucunda, sürtünmesi sonucunda damar yırtılması meydana gelebiliyor. Çok düşük bir ihtimal. Benim hiçbir hastamda şu ana kadar olmadı mesela, ama olabilecek, karşılaşabilecek bir komplikasyon. Sonuçta damarın içinde işlem yapıyoruz. İşte bunların hepsinden arınmamızı, aynı zamanda damar girişimsel giriş bölgemizde kol damarı olsun, kasık damarı olsun karşılaşabileceğimiz damar tıkanıklığı, çünkü katetere bağlı bazen kol damarımızda tıkanıklık olabiliyor mesela. Spazm olabiliyor, ağrı çekebiliyor hasta. Onun dışında kasık bölgesinde özellikle ciddi kanama, hematomlar olabiliyor. Veya oradaki damar yırtılmaları sonucunda ciddi kan kaybı olabiliyor. Tüm bu komplikasyonların da önüne geçilmiş oluyor. Yani tüm bu risk faktörleri de dışlanmış oluyor.
0: Ve elde ettiğiniz sonuç açısından baktığınızda aslında her ikisi arasında sizi yanıltacak, sizi zor durumda bırakacak herhangi bir sonuç
1: yok. O konuda şöyle diyebiliriz. Yani diğer anjiyo dışındaki diğer tetkikler arasında, örneğin efor testi, stres eko olsun veya diğer sintigrafi gibi, kalp ilaçlı kalp filmi gibi tetkiklerle karşılaştırıldığında hepsinden daha detaylı ve daha net sonuçlar veriyor bize.
0: Bunu aslında bir teşhis yöntemi gibi
1: tabii ki. Gerek. Yani bu da bir görüntüleme yöntemi, bu da bir teşhis yöntemi diğerleri gibi. Özellikle de damarda bir şey olmamasını, yani dışlama amaçlı kullanılması çok çok daha bize pozitif sonuç veriyor. Yok diyorsa, damarlar tertemiz diyorsa, net görüntü alınmışsa o doğrudur kesinlikle. %100 doğruluk verebilir bize. Ve de normal anjiyoda biz genelde şey deriz. Damar temizse, hiçbir plak dahi yoksa 5 yıl boyunca bir daha hiç görünmenize gerek yok deriz. Bunda da öyle diyebiliriz. Yani damarda herhangi bir sıkıntı saptamamışsak, tertemiz, net bir görüntü almışsak 5 yıl boyunca herhangi bir tekrardan tetkik yapılmaya gerek yok diyebiliriz.
0: Bu net görüntü cihazla mı alakalı, hastanın o anki hareketliliği ya da sabit durmasıyla mı alakalı, kalbin yapısıyla mı alakalı?
1: Yani burada birçok faktör söz konusu. Birinci faktör hastanın kendiyle ilgili olanlar. Bu kendiyle ilgili ne olabilir? Örneğin ileri yaş hastalarda kireçli damarları olabilir. Bu kireçlenmeler damardaki darlığın yüzdesinde yanlış okumaya sebep olabiliyor. Örneğin sonuçta %50 darlık çıkabilir ama genellikle %30 çıkar. Yani gerçeği normal anjiyo yaptığımız zaman bu hastaya. Yani biraz daha fazla ciddi darlık varmış gibi gösterebiliyor bize.
0: Ama siz onu yaş sebebiyle herhalde öngörebiliyorsunuz.
1: Evet, yani kireç skoru bizim için önemli. Bu kalsifikasyon skoru dediğimiz, kireç skoru yüksek olan hastalarda damarda bir şey olma ihtimalinin yüksek olduğu belli oluyor. Aynı zamanda bu hastalar zaten bizim dediğim gibi görüntümüzü biraz tahmin edebilirliğimizi azaltıyor. Ve yanlış sonuçlara yol açabiliyor. Yanlış sonuçlar derken 50 der 30 çıkar, işte 70 der 50 çıkar gibi düşünün. O derece bir yoksa belli bir miktar darlık mutlaka olduğu zaman gösteriyor zaten. Ama damarlar temizse zaten temiz olduğunu görüyoruz. Hasta ile ilgili onun dışında tabii ki işlem sırasında hastanın oynaması, hareketli olması, sessiz ve özellikle hareketsiz olması gerekiyor. Bunlar etkileyebiliyor sonucu. Onun dışında cihazla ilgili, tabii cihazla ilgili daha detaylı kesit alan cihaz farklılıkları oluyor. Bazı cihazlar daha düşük kesitli, bazıları çok daha yüksek kesitli oluyor. Ama görüntü düzgün alınabilmişse, net görüntü alabilmişsek sonuçta çok bir sıkıntı çekmiyoruz açıkçası. En az 128 kesit olması lazım ama minimum görüntü kalitesi açısından.
0: Net bir görüntü elde etmek için. Evet. Şimdi bizim aslında burada fokuslandığımız daha çok herhalde 45-55 ya da 60 yaş arasındaki grup. Bu grup daha önce herhangi bir kalp krizi geçirmediyse, anjiyo görmediyse, stent takmadıysa ama şikayetleri varsa ve riski yüksekse, muayenede size geldiyse, onlar için zannediyorum durumu net olarak anlamak adına kullanılabilecek çok iyi bir yöntem.
1: Evet, şöyle söyleyeyim, örnek vermek gerekirse birkaç gün önce bir hastamın anjiyosunu yaptım. Bu anjiyosunu yaptığım hastanın bir hafta öncesinde de sanal anjiyosunu yapmıştık. Hastanın sanal anjiyo yapma sebebimiz hem babası, hem annesi, hem kardeşinde daha önceden stent ve bypass öyküsü vardı. Yani ailesi yaygın olarak 55 olması lazım. Hiçbir şikayeti yoktu hastanın ama ailesinde bu kadar ciddi bir yaygın problem vardı. Bu hastalarda efor testi yapılabilir ama efor testinin bu damarsal problemi atlama riski de %20-30 oranında en az olabiliyor. Özellikle bu kadar yaygın damar hastalığı olanda. O yüzden biz bu durumlarda işte sanal anjiyoyu kullanabiliyoruz. Bu hastada da sanal anjiyo yapmıştık ve iki damarında ciddi şüphe çıkmıştı. Ciddi darlık saptamıştık. Daha sonrasında normal anjiyomuzu yaptık ve normal anjiyoda hastamıza stent taktık.
0: Yani aslında o belki de sanal anjiyoyu yapmasaydı kalp kriziyle gelebilirdi çok yakın
1: tabii,
0: bir zamanda.
1: Tabii bu hastalar zaten bu genellikle gittikçe ilerleyen bir süreçtir. Bu damarda saptadığımız mesela %70 darlık saptadık. Bu hep %70 kalmaz. Zaman içerisinde ilerler bu. Ve belli bir ilerleme sonrasında da kalp krizine sebep olur. Tabii bunu bilemeyiz. Bu stresör faktörler, beslenmedir, yaşam tarzıdır, genetiktir. Bir sürü faktöre bağlı. O yüzden ne zaman geçireceğini bilemeyiz ama geçirme riski yüksek bir hasta diyebiliriz.
0: Ve onu belki de bir kalp krizinden kurtardık.
1: Evet.
0: Yani acil bir durumda. Çok da enteresan. Yani özellikle hiç benim kalp sağlığımla ilgili bir problem yok diye düşünen etrafımdaki birkaç kişi arka arkaya kalp krizi geçirdiler ve %70-%80 oranında damarlarında tıkanıklık olduğu ortaya çıktı. Halbuki daha önce belki bazı belirtileri kendi içlerindeki bu belirtileri takip edip bir doktora başvursalardı kalp krizinden belki korunabileceklerdi. Şimdi sanal anjiyonun tekrarında bir sınır var mı diye soralım.
1: Yani eğer normal saptadıysak, az önce söylediğim gibi bizim için dışlama da çok önemli. Normal saptadıysak 5 yıl boyunca yapılmasına gerek bir tekrarlamaya gerek yok. Ama baktık ki %30-40 darlığımız var. Birkaç sene sonra tekrardan yapılabilir.
0: Artabileceğini düşündüğünüz
1: tabii
0: için.
1: Tabii ki. Yani çünkü hiçbir şikayet olmasa bile artabilir.
0: Çünkü o kişiler genelde hayat şartlarını değiştirmiyorlar ve damarları bozan ya da onun üstüne plak oluşturan faktörler neyse devam ediyor. Şimdi hazır sizi yakalamışken ve ben de elinden geldiğince sigarayla mücadele eden biri olarak sizin anjiyoda gördüğünüz damar sağlığını en fazla olumsuz etkileyen nedir diye sormak istiyorum. Hazır işte beslenmeden hayat şartlarından konuşmuşken.
1: Yani risk değiştirilebilir risk faktörleri olarak söyleyebileceksek çünkü genetik risk faktörleri de tabii evet. Çok önemli. En önemli ilk iki sıraya koyacağım şey tabii ki sigara ve diyabet, şeker hastalığı. En fazla bu iki
0: İnsülin
1: hasta grubunda.
0: İnsülin direncinde bunun içinde görüyor musunuz?
1: İnsülin direncinde çok bu kadar yüksek değil. Diyabet hastaları çünkü komplikasyonlar gelişiyor. Daha insülin direnci henüz diyabete dönüşmemiş bir durum. Ön diyabet gibi diyebiliriz. Prediyabet hastaları diyebiliriz. Ama diyabete dönüştükten sonra özellikle şekerin çok yüksek kalmasıyla birlikte artık komplikasyonlar başlıyor. Kalp damar sağlığı açısından da olsun, böbrek damarları açısından da olsun, böbrek yetmezliği açısından da olsun, beyin damar hastalığı açısından da olsun. Yani birçok sistemi etkileyen etkiler başlıyor. O yüzden diyabetik hastaların damarları genellikle çok damar hastalığı vardır. Hı. Yani bütün damarlarında problemler
0: damarları
1: çıkar.
0: Damarları çok tutuyor. Çünkü evet, diyabet, evet. Yani bir yakıcı bir şey aslında. Öyle evet, düşünmek evet. lazım damar sağlığı açısından. Demek ki bu iki grup yani yönetilebilir tarafta baktığımızda bir diyabeti varsa kontrol altında tutacak, hareketli yaşayacak, sağlıklı beslenecek ve kendisi için sigaradan uzak duracak. Mesela sanal anjiyoda damarlarını tıkalı gördünüz belli bir oranda. Dediniz ki yani hemen değil ama uzun vadede risk taşıyor bu. Onlara da bir takım kısıtlamalar getiriyor musunuz?
1: Tabii örneğin mesela %30-40 darlık saptadık diyelim hastada. Biz %30'a kadar plak diyoruz zaten buna. Bu hastalara hemen mutlaka kan sulandırıcı başlıyoruz öncelikle bir. İkincisi lipid seviyeleri dediğimiz kolesterol seviyelerine bakıyoruz ve kötü kolesterol düzeylerinin özellikle belli düzeyin üzerindeyse mutlaka onlara da ilaç başlıyoruz. Ve yaşam tarzı değişikliğine tabii ki beraberinde başlatıyoruz. Yürüyüşler, özellikle beslenmesinde kolesterolden düşük beslenme, yağsız beslenme, kızartmadan uzak durma, beyaz un, ekmek gibi şeyleri azaltma, yaşam tarzında azaltma şeklinde mutlaka uygulaması gereken durumlar başlıyor bu süreçten sonra. Yani normal bir kalp damar hastalığı hastası gibi onlar da artık bir kalp damar hastalığı saptamış olduğumuz için tedavisine geçmiş oluyoruz.
0: Aslında bu anlamda da ortaya çıkabilecek daha büyük problemlerin önüne geçiyorsunuz bir noktada bu görüntüleme yönteminin size sağladığı, verdiği rakamlarla, fikirlerle.
1: Evet, yani şöyle söyleyeyim. Kolesterol örneğin yüksek olan bir hastanın Diyelim ki kötü kolesterolü 200 çıktı hastanın. Ailesel de bir kolesterol yüksekliği var. Bu hastanın %30 çıkan bir damarı eğer bu şekilde devam ederse çok hızlı bir şekilde ilerleyip kalp krizi geçirecek bir darlığa ulaşabilir. Ama bu hastayı biz saptayıp bu şekilde damarında da problem saptayıp kolesterolü kontrol altında alırsak bu ilerleyiş süreci yavaşlayacaktır. Çünkü kötü kolesterol bizim bu damarda oluşan o plak dediğimiz tıkanıklığı asıl oluşturan molekülün ana etken maddesidir. Hı-hı. Kötü kolesterol. O yüzden bu hastalarda biz normal hasta gibi düşünmememiz gerekiyor. Yani örneğin kötü kolesterol 150 olan hastaya biz hemen ilaç başlamayız normalde. Normal herhangi bir risk faktörü yoksa veya başka bir ek hastalığı yoksa. Hı-hı. Ama 150 olan hasta bizim bu %30 darlık saptadığımız hasta için çok yüksek bir düzey. Hmm. O yüzden bu hastalara direkt ilaç başlamak gerekiyor.
0: Ne kadar inmesi gerekiyor mesela bu 150'nin?
1: Bizim ilk ön planda 70'in altı. Oo. Hatta tercih sebebimiz daha da düşük değerler. Bu kolesterol plaklarının büyümemesi için.
0: Peki kötü kolesterolü yüksek ama iyi kolesterolü de yüksek hastanın?
1: İyi kolesterolün yüksek olması bizim için tabii ki bir avantaj ama kötü kolesterolü iyi kolesterolün yüksek olması nötrlemez.
0: Tamam, biz oraya hani bir T cetveli açmıyoruz. Siz direkt kötü kolesterol.
1: Artılar kısmı ve eksiler kısmını sadece oluşturuyor bunlar. Tamam. Yoksa artı eksiği götürmüyor yani.
0: Peki. Grupları saydık. Aslına bakarsanız şikayetleri olan, riski yüksek olan kişilerin öncelikle bir kardiyoloji uzmanına gelmesi ve sanal anjiyo için uygun olup olmadığını ya da böyle bir ihtiyacın olup olmadığını öncelikle uzmanıyla konuşması gerekiyor. Ama böyle bir imkanın olduğunu bilmek herhalde gittiğiniz hastane ve doktor açısından da kendinizi daha rahat, daha güvende hissedeceğiniz bir ortam oluşturacaktır.
1: Evet, tabii. Az önce konuşuyorduk bu arada. Hangi faktörler görüntüyü bizim sonucumuzu etkiler diye. Diğer faktörlerde okuyan kişinin, yani okuyan radyoloğun, bu görüntülerini temizleyen ve görüntüleri oluşturan radyoloğun tabi bu konuda tecrübeli olması lazım. Her radyoloğun yapacağı bir iş değil çünkü bu konuda özel eğitim alınması gerekiyor. Özellikle bu eğitime alınmış, özelleşmiş bu konuda radyologların okuduğu sonuçlar tabii ki çok daha kalifiye olacaktır.
0: Doktorun önüne de bu gelecek o zaman.
1: Tabii ki. Yani o çok önemli bir faktör. Yani hasta faktörü var, okuyan faktör var, çekim kalitesinin faktörü var. Yani birçok faktör söz konusu bunda.
0: Hepsi iyi olacak ki sonuçta iyi olsun.
1: Hepsi iyi olursa tabii ki bizim görüntü kalitemiz ve sonuçta vereceğimiz doğruluk oranımız yükseliyor.
0: Çok teşekkür ederim bugün için.
1: Ben
0: tekrar
1: teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Türkiye Hastanesi'nden kardiyolog, doçent doktor Kahraman Coşan Su bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Dünyalı Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: zamanlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolay.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Göz hastalıkları uzmanı Kadir Egemenoğlu bizimle birlikte. Çocuklarda görülen göz rahatsızlıklarını konuşacağız. Göz hastalıklarını, özellikle görme problemlerini konuşacağız. Eğitim öğretimi olumsuz etkileyen, çocukların okul başarısını, hatta okul sevgisini olumsuz etkileyen bu durumu genel anlamıyla bir altın çizerek ifade edeceğiz. Ama elbette ki her zaman olduğu gibi lütfen çocuklarınızın bu durumunu gözlemleyip gerekirse öğretmeniyle konuşup bir tedbir alın diye de hatırlatacağız. Kadir Bey, merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Yeniden birlikte olmak çok güzel. Çok uzun zaman olmuş.
1: Evet, epey güzel programlar yapmıştık, bilgilendirmiştik hastalarımızı. Yine güzel bir program olur, ümit ediyorum.
0: İnşallah. Biz bugün çocuklarda görülen göz problemlerini konuşacağız. Görme problemleri üzerine odaklanacağız ama bununla beraber yine konu başlıklarımız arasında şaşılık ve göz tembelliği de olacak. Şimdi okul başarısını ciddi anlamda olumsuz etkileyen bir durumdan bahsediyoruz. Çocuk göremeyince doğal olarak eğitim öğretime odaklanamıyor.
1: Öyle tabii, çocukların önemli duyuları var. Bunlar okula başladığı zaman kullandığı en önemli duyularından birisi göz, diğeri işitme. Bunların çok sağlıklı olması gerekiyor. Eğer çocuğun farkında olmadığınız bir göz kusuru varsa veya bir göz hastalığı varsa, bu çocuğun okul başarısını etkiliyor. Çocuk da herkes benim gibi görüyor zannediyor. Yani kendi bir hasta olarak bilemez çocuk. Dolayısıyla o hastalığın da kendisi bilemediği için haliyle o durumuyla, görsel azlığıyla bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Bu da onun başarısını çok etkiliyor tabii.
0: Nelerle karşılaşıyoruz daha çok? Görme problemleri, şaşılık, göz tembelliği, böyle bir kategorize etmek gerekirse?
1: Tabii derin görme bozuklukları veya hastada görmenin gerçekten çok ciddi olduğu dereceler anne baba tarafından fark edilebiliyorlar. Bunlar erken dönemlerde göz kliniklerine başvuruyorlar. Ama biz yıllardır şunu yapıyoruz. Öncelikle bizim sağlık kuruluşlarımızda çocukların çok erken dönemde görülmelerini sağlıyoruz. Mesela ilk defa çocuk doktoru tarafından görülüyor. Ama sonra biz onun bir görsel muayenesini yapıyoruz ve 6 aylıkken mutlaka görüyoruz. Çocukta bir kırma kusuru var mı yok mu? Sonraki takiplerde gene bunları devam ediyoruz. Okul dönemine gelmiş bir çocuğun mutlaka bu takiplerin olması gerekiyor.
0: Hiç şikayeti yoksa da.
1: Evet, hiç şikayeti yoksa. Çünkü erken dönemdeki teşhis gerçekten çocuğun görme kalitesini ciddi anlamda artırıyor. Ama okul dönemine gelmiş hiçbir şekilde bir hekimle, göz hekimiyle teması olmamış bir çocukta gerçekten ciddi hastalık varsa bunun teşhisi için mutlaka muayene gerekiyor. Bunlardan birisi tabii ki hastanın nereyi görüyor, nasıl görüyor, bunu değerlendirmek. Şimdi anne baba çocuğu izliyor. Bakıyor ki çocuk gözlerini kısıyor veya sık sık eşyalara çarpıp düşüyor. Veyahut güneşli bir gözünü kapatıyor. Veyahut akşam karanlıkta daha az görüyor. Bunu yapıyor. Veyahut da kendilerinin gördükleri bazı uzaklıkları çocuğa gösteriyorlar fakat göremiyor. İşte bu durumlarda zaten anne babanın hemen göz hekimine gelmesi, uyanık olması lazım. Ya benim çocuğum da bu önemli bir şey değil dememeli. Ne olabilir? Çocuk bir defa hipermetrop olabilir. Yani hipermetrop çocuklar, küçük hipermetropiler önemli değildir ama iki göz arasında çok ciddi kırma kusuru farkı varsa, mesela bir göz diyelim 2 derece hipermetrop, bir göz 6 derece veya iki göz 6 derecenin üzerinde hipermetrop, bunlarda ciddi tembellik oluyor ve çocuğun derin görmesi zayıf oluyor, füzyon yapamıyor. Dolayısıyla bu da eğitim başarısını etkiliyor. Veya miyop olabiliyor. Yani tahtadaki yazıları öğretmeni yazıyor fakat göremiyor. Böyle tahtaya yaklaşıyor veya ön sıradaki arkadaşına gidip onun yanından yazıyor. Bu da bir miyoptur. Ve bunun da mutlaka gözlükle tavsiye edilmesi gerekiyor. Veyahut astigmattır. Çocuk görüyor ama gördüğünü bir şeye benzetemiyor. A yazıyor, o A'yı E olarak görüyor. E gibi algılıyor. Dolayısıyla onu o şekilde yazıyor. Bu da düzeltilmesi gereken göz kusurlarıdır. Bunlar temel kusurlardır.
0: Bunun dışında bazen dışarıdan baktığımızda çocukta gözünde diyelim ki şaşılık gibi, tembellik gibi dışarıdan bakıldığında da fark edilen durumlar söz konusu. Bunların da tedavisine erken başlamak gerekiyor zannediyorum. Çünkü bu dönemde özellikle işte gözlük takamaz, götürmeyelim, biraz düzelir. İşte babası da böyleydi, annesi de böyleydi gibi yakıştırmalar çok yapılıyor.
1: Allah'tan şimdi bilgi çağındayız ve işte internet var. Herkes internet kullanıyor. Dolayısıyla bilgiye çok erken anne baba varabiliyor ve gerçekten bir de hekim ve sağlık sistemleri de çok güzel. Dolayısıyla erken teşhis şu anda mümkün. Yani en ufak bir gizli kayma veyahut da yalancı şaşılık dediğimiz burun kökünün genişliğinden ve gözün biraz içe kayıyormuş gibi görünmesinden kaynaklanan durumlar bile anne baba tarafından erken tespit edilebiliyor ve bize hemen geliyorlar. Hocam bunda bir acaba bir durum var, bir şaşılık var mı diye. Eğer çocukta şaşılık varsa gözlükle veya ameliyatla veyahut işte kapama tedavileri, ilaç tedavilerle veya prizmatik gözlüklerle tedavileri mümkün.
0: Hangi yaştan itibaren, fark ettiğimiz andan itibaren bir tedavi başlıyor şaşılıksa?
1: Elbette biz detaylı muayeneden sonra hemen gözlüğüne başlıyoruz. Gözlüğe alıştıktan sonra da görme keskinliklerine bakıp ona göre kapama programları var. Yaşına uygun olarak o kapama programlarını yapıyoruz. O kapama programlarına ve gözlüğe rağmen hala gözlük gözündeyken şaşılık varsa ameliyat ediyoruz. Ameliyat yapmak şaşılıkta en son başvurduğumuz yöntemdir. Ama erken teşhis edilmiş bazı vakalarda, bazı acil durumlarda şaşılık erken ameliyat yapmak gerekiyor. Ondan sayıları azdır. Ama bunlarla düzelmeyen vakalarda biz ameliyatta düzeltiyoruz.
0: Görme oranları nedir toplumda? Özellikle çocuklarda şaşılığın çok sık rastlanan bir problem mi?
1: Yani çok yüksek değil ama özellikle hipermetropik kusur çocuklarda vardır ama küçük dereceler genellikle düzeltilmez. Ama diğerleri %5, %10 civarında gözlük takmayı gerektirecek durumlar var. Ama okul çağı sonrasında, yani özellikle 10'lu 12'li yaşlardan sonraki miyopi çok arttı günümüzde. Çünkü gerek beslenme düzeni, gerek içeride geçen vakit, doğada bulunmama, gerekse sürekli bilgisayar, teknolojiler, işte cep telefonları kullanma, bunlar da çocuklarda erken miyopi yaşını oldukça öne doğru çekti ve onlarda da görüyoruz. Artık sıklık çok daha fazla. Eskiden okullarda gözlük takan öğrenci sayısı son derece azdı. Hatta çocuklar gözlük takmak istemezlerdi yani verdiğimizde. Şimdi öyle değil. Tam tersi, gözlük takmayanlar gelip azınlıkta. Evet, azınlıkta onlar gelip İşte bakıyoruz ki simultane olarak, yani gözlük istiyor, ben de göremiyorum, gözüm işte acıyor falan diye geliyor, yani gözlük istiyor. Niye? Çünkü arkadaşların çoğu takıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız ama bunu önlemenin yolu da yine erken teşhis ve hekimlerin vereceği tavsiyelere uymak.
0: Anne baba çocuğuna sakar demeden önce, genelde çocuklar böyle bir şeyleri düşürürler, kırarlar, doğru yeri algılayamaz, yerine bırakamazlar bardağı vesaireyi. Sakar demeden önce bir görme problemi var mı diye bakması lazım ya da baktırması lazım.
1: Öyle, kesinlikle ona katılıyorum. Çünkü görmeyen çocuk sakarlık yapar.
0: Peki gelelim, yine şaşılıkla ilgili sormak istiyorum. Ameliyatları zor mudur şaşılığın ve hani ameliyat sonrası çocuğun düzelme oranları vesaire nedir?
1: Şaşılık ameliyatları zor değil. Uyutarak yapmak gerekiyor zaten çocuklarda. Ağrısı olmaz. Genelde yarım saat, 40-45 dakika süren, şaşılığın çeşidine göre süren ameliyatlardır. Ameliyattan sonra genelde hastanın gözü bir gün bandajlı kalır. Bazen akşamleyin de açmış oluyoruz. Çoğunu iyi takip edilirse bir günde, bazen hiç yatırmadan da ayaktan takip edilebiliyor. Ertesi gün hafif kızarıklıklar oluyor, damlalar kullanıyor ve takip ediliyor. Ama tabii ilk bir haftada özellikle bir darbe yememesi, işte temizliğe dikkat etmesi, verilen ilaçların dikkatli şekilde kullanması gerekiyor. Şaşılık ameliyatı sebebiyle büyük komplikasyon olmuyor genelde artık. Yani çünkü mikroskoplar var, çok güzel teknolojik cihazlar var, çok güzel sütür materyalleri, ameliyat materyalleri var. Problem değil, anne babanın korkacağı bir durum değil. Yıllardır şaşılık ameliyatı yaparız. Bizim hastanemiz, dediğim örnek göstereyim, 30 yıldır böyle küçük çocuklar uyutulur. Hiçbir küçük çocukta bir anestezi problemi de yaşamadık. Genelde bunlara çok emniyetli anestetik ilaçlar kullanılır. Ön tetkikler yapılır. Bunda hasta, anne ve baba fazla çekinmesinler ve endişelenmesinler. Ertelemesinler de tabii. Evet.
0: Gelelim gözlük kullanımına. Şimdi dediniz ki çocuklar, özellikle bulunan öğrenci çocuk sayısı arttıkça artık kendileri ister oldular. Ama mutlaka bir tedavinin parçası olarak gözlük veriyorsunuz. Gözlük kullanan çocuklarda iyileşme oranları ve sonrasında bunların operasyona dönme rakamları. Rakam olarak tabii vermeyelim ama oran olarak ne söyleyebilirsiniz?
1: Hipermetropik çocuklar zaman içinde eğer çok yüksek değilse gözlükten kurtulabiliyorlar. Yani gözlük numaraları azalıyor veyahut da sadece işte ileriki yaşlarda eğitim hayatı biter, çalışmaya başlarlar. O durumlarda işte sadece bilgisayarda ve çalışmada kullanmak üzere bir takım gözlükler kullanılır ama genelde bir şey yapmak gerekmiyor. Ama miyoplar genelde başladığı zaman her yıl belli oranlarda artarak 18-20 yaşlarına kadar artabiliyorlar. Bu durumda yapılacak şey eğer gözlükten mutlu değilse özellikle spor yapan gençler bir takım işte bale yapıyorlar veya başka faaliyetlerde bulunuyorlar. Bunlarda gözlüğün çünkü kısıtlayıcı unsurları var. Onlar da daha çok 16'lı yaşlardan sonra biraz daha erken de olabilir gelişmişse ve çocuk temizliğe oldukça dikkat ediyorsa onlarla kontak lens başlıyoruz. 18'li 20'li yaşlarda eğer son bir yılda gözlük numarasında bir artış yoksa onlara da lazer öneriyoruz. Lazerin birçok teknikleri var. Bu teknikler Türkiye'de gerçekten başarılı bir şekilde yapılıyor. Bunlara geçiriyoruz. Ama gözlük bizim göz hekimliğinde benim şahsen pratiğimde ve diğer arkadaşlarımda gördüğüm birinci tercihidir. Çünkü kullanması kolaydır. Değiştirmesi mümkündür. Gözde herhangi bir değişiklik yapmaz. Sadece işte travmadan vesaire işte koruması lazım. Yağmurda falan biraz sıkıntılar oluyor. Kontak lensten korkmaya gerek yok. Kontak lenslerde oksijen geçirgenliği yüksek lensler var. Çok kaliteli. Son derece güzel. Bunları kullanabilir. Günlük atılabilen lensler var. Biraz daha maliyetli olsa da bunları da temiz bir şekilde kullandıktan sonra problem olmuyor. Bunlara rağmen problem varsa, gözde kuruluk yapıyorsa bazen kontak lens hastalarımızda yaşıyoruz zaman zaman. Bunlarda da uygun lazer tekniklerini öneriyoruz. Bunlarla tedavi mümkün.
0: Görmek ve işitmek tabii ikisini bir arada görmek lazım. Belki zekanın çok ciddi uyaranları. Dolayısıyla görmeyle ilgili bir problem varsa bunu ertelemeden özellikle çocukta zeka gelişiminin devam ettiği, eğitim öğretiminin devam ettiği dönemde bunu ertelemeden mutlaka çözmek lazım. Çünkü hani hakikaten yapılan araştırmalar çocuğun görmesiyle okul başarısı arasında çok ciddi bir paralellik olduğunu gösteriyor.
1: Öyle. Rutin kontrolü mutlaka yapmalı. Biz hastalarımızı takip ederken işte 3 aylık bazen aralarla takip ettiğimiz hastalar oluyor. 6 ay aralarla takip ettiklerimiz. Ama okul çağı çocuklarını yıllık mutlaka takip etmek lazım. Nereye gidiyor? Hele bilgisayar çağındayız. Teknoloji çağındayız. Mutlaka yıllık hiç problem olmayan çocukta bile 2 yılda bir mutlaka görmek lazım, göstermek lazım. Bunlar çocukların başarısını işte çünkü öyle oluyor ki sınavlara giriyorlar. Bir soru atlasalar o onun
0: kaydırıyor
1: ve başka yerlere götürüyor. Dolayısıyla bunlarda da dikkat etmek lazım. Tabii burada gözlük kullanırken de dikkat edecek şeyler var. Mutlaka iyi bir gözlük seçimi. Yani moda olan değil de göze uygun olan çocuğun taşıyabileceği gözlükleri kullanmak. Gözlükçü tabii mutlaka bunu bilen iyi bir gözlükçüye gitmek. Yani bunların artık eğitimi alıyorlar. Optisyenler çok artık Türkiye'de optisyen okulları. Bunlar da iyi bir göz bebeği mesafesi ayarlama ve camları çizildikçe mutlaka değiştirmek. Antirefle özelliğini özellikle çocuğun faaliyet alanına göre ayarlamak gerekiyor.
0: Mutlaka çocuğa gözlük seçerken onun hareketliliğini de hesaba katarak gözlük seçmek lazım ki dediğiniz gibi bu işin uzmanları var artık. Çocuğa en uygun, sadece yakışan değil ama onun da galiba gözlüğü sevmesi lazım ki takma konusunda istikrarı yakalayabilsin.
1: Tabii genellikle benim gördüğüm optisyenler çocuğun takabileceği gözlükler önlerine koyup tercih bırakıyorlar. Yani şunlar sana uygundur diye plastik olması gerekiyor. Silikon olabilir. Dediğiniz gibi kırılmaması hem zaten camlar organik mutlaka kırılmayacak camlardan. Böyle önüne birkaç seçenek koyuyor. İyi gözlükçüler yani bu işin ehilleri olanlar. O zaman onlardan birini tercih ediyor. Bize bazen getiriyorlar bu uygun mudur diye bakıyoruz. Hastaya uygunsa bu uygun evet ama bu değil şeklinde yardımcı oluyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum bilgileriniz için.
1: Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşürüz.
0: İnşallah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: aklınızda bulunsun.
1: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
0: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM Haber. Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde 1954 yılında inşa edilen tarihi tapınak şiddetli nehir erozyonuna dayanamadı. Ganj Nehri kıyısındaki yapının çevresindeki koruyucu bariyerler aşındı. Ardından tapınak büyük bir gürültüyle nehre çöktü ve sulara gömüldü. O anlar kameralara yansıdı. Yaşananlar bölgedeki tarihi yapıların nehir erozyonu karşısındaki kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Her şey saniyeler içerisinde oldu. Asfalt kamyonu alt geçide düştü. İstanbul Avcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı asfalt kamyonu virajı alamadı. Ambarlı alt geçidinin yoluna düşerek yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü bu kazadan yaralı olarak kurtuldu. Tam 348 kilogram uyuşturucu Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlanırken yakalandı. Bulgaristan'ın Burgaz kentinde sınır polisi ekipleri bir kamyonu durdurdu. Araçta yapılan aramada 348 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Kamyon şoförü gözaltına alındı. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ilk incelemelere göre uyuşturucunun Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlandığının değerlendirildiğini açıkladı. Yetkililer uyuşturucunun güzergahına ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şoförlerin çalışmamasına sinirlendiler, dakikalarca tartıştılar. Taksi tartışması dakikalar içinde yumruk ve tekmelerin havaya uçuştuğu bir kavgaya dönüştü. Olayın adresi Ankara'nın Keçiören ilçesi. 5 Eylül gecesi alkollü olduğu iddia edilen iki kişi duraktan taksi istedi. Ama şoförler dinlendiğini söyledi, tartışma başladı. Şoförlerden biri eline kenardaki sopayı alınca kavganın fitili ateşlendi. İki alkollü saldırgan bir anda şoförlere yumruk yağdırdı. Taksi durağı boks ringine döndü. Saldırganlar kaçtı ama yaptıkları yanlarına kalmadı. Kısa sürede yakalandılar. Maytaba attılar, geri geldiler, bir de elini aldılar. Kendi kurdukları tuzakla kendilerini imha eden gençler panikle kaçmaya çalışırken yakalandı. Burası Denizli Pamukkale. Bir otomobille sokağa giren gençler sorumsuzca dışarı maytap attı. Maytap patlamadı ama tehlike saçmaya devam etti. Saniyeler sonra oradan geçen 3 kişilik bir aile ölümcül patlayıcının yanından kıl payı geçti. Derken o magandalar olay yerine geri döndü. Gençlerden biri patlamayan maytabı merak edip eline aldı. İşte ne olduysa tam o anda oldu. Maytap gencin elinde patladı. Kendi ürettikleri felaketten kaçmaya çalışan kafadarlar polisin takibiyle yakalandı. Yüksek kazanç vaadiyle güven topladı. Milyonları aldı, ardından sırra kadem bastı. 225 milyon liralık dolandırıcılık iddiasındaki öğretim görevlisinin kaçışı Fransa'da son buldu. İddiaya göre Akdeniz Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisi kendi geliştirdiğini söylediği algoritma ile ABD borsasında yüksek kazanç vaat etti. Aralarında çok sayıda doktor ve sağlık çalışanının da bulunduğu kişilerden yaklaşık 225 milyon lira topladı. İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Bazı mağdurlar yatırım için aldıkları evlerin tapularını bile işlemlerin kolay yürütüleceği sözüyle öğretim görevlisinin üzerine geçirdi. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari öğretim görevlisi Fransa'da yakalandı. Hakkında ev hapsi kararı verildi. Şimdi mağdurların gözü Türkiye'ye iade sürecinde. Gök gürültüsü, fırtına ve günlerce süren şiddetli yağış. Fas'ın merkezindeki Azilal kenti sele teslim oldu. Kısa sürede dar sokaklar çamurlu sel sularıyla doldu. İnsanlar kendi çabalarıyla eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Ev ve iş yerlerinin önünü su ve çamur kapladı. Yardım ekipleri sel bölgesine gönderilirken yağışların etkisini sürdüreceği açıklandı.
3: Beyefendi.
2: Cama vurdular, duymadı. Otomobili salladılar, uyanmadı.
3: Kapıyı açsın.
2: Yol ortasında direksiyon başında uyuyakalan sürücü şok cezayla karşılaştı. İlginç olay Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde yaşandı. Bir sürücü kavşakta direksiyon başında uyuyakaldı. Olay yerine gelen polisler şahsı uyandırmakta büyük güçlük çekti. Ne olduğunu anlamaya çalışan sürücü ise tekrar uyumaya çalıştı ancak polis izin vermedi.
4: Ben de odaya ne kadar üfler misin? Cihaz üfler misin? Üfleyecek misin?
2: Yapılan kontrolde sürücünün 287 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. 25 bin lira ceza kesilirken ehliyetine de 6 aylığına el konuldu.
5: 54-34 merkez anlaşıldı efendim.
2: Rusya'ya bağlı Kabardino-Balkarya'da bulunan Mizirki Dağı'nda çığ düştü. Felakette 11 dağcı hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. 10 dağcı kendi imkanlarıyla bölgeden çıkmayı başardı. Ancak 6 dağcıdan hala haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmalarına 50'den fazla ekip katılıyor. Zorlu arazi ve yeni çığ riski ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor. Yangın Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Topçular Mahallesi'nde çıktı. Yerleşim yerlerinin yakınındaki otluk alanda başlayan alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede çiftliğe ulaştı. Kendi geldi, kendi geldi. Çevredekiler ahırlara koştu. Manda, inek, köpek ve eşekler alevlerin arasından güçlükle güvenli bölgeye çıkarıldı.
6: Yapacak hiçbir şey yok, sağ olsun herkes yardım etti.
2: Dumandan etkilenen hayvanlara su verildi. İtfaiye ekipleri ise bir yandan alevlerle mücadele etti. En duygusal anlarsa yangının ardından yaşandı. Çiftlik sahibi Pelin Barlas henüz 2 günlük olan manda yavrusunun kurtulduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı. Başına su döktüğü yavruya sarılıp uzun süre ağladı.
6: Önemli şey değil, canlarına bir şey olmasın.
2: Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Çiftlik zarar gördü ama alevlerin ortasından kurtarılan hayvanlar sahiplerine en büyük teselli oldu. Aracıyla çarptı, hırsını alamayıp kökünden sökmeye çalıştı. Tekirdağ Kapaklı'da geri manevra yapan sürücü dur tabelasına çarptı. Kazanın şokuyla öfkelenen sürücü hasar kontrolünün ardından hırsını dur tabelasından çıkardı. Tabelanın karşısına geçip demir direğe var gücüyle asıldı. Onu kökünden sökmek için dakikalarca mücadele etti. Mezra'daki evden bir anda alevler yükseldi. Küle dönen

35 saniyelik Guinness Dünya Rekorunu 1,60 saniye geliştirdi. Böylece dünyanın en hızlı burrito yiyen ismi unvanını korudu. Rekor denemesi saniyeler içinde tamamlanırken Shotgiver performansıyla bir kez daha Guinness adını yazdırdı.

0: Kontrolden çıkan otomobil savruldu. Kaldırımdaki ağacın üzerinde asılı kaldı. Kaza Kayseri'de yaşandı. İki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı.
1: Bir fren sesi duyduk. Dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda bir kaza gerçekleşmişti. O sırada Toros bir yaşlı amca sürüyordu. Ağaca falan çarptı.
0: Kazayı gören bölge esnafı yaralılara yardıma koştu.
1: Yardım amaçlı koştuk. İlk müdahaleyi biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Ambulans aradık, itfaiye ekiplerini falan.
0: İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis caddede güvenlik önlemi alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 26, Ankara 27, İzmir 30, Bursa 29, Konya 26, Afyon 28, Denizli 34, Antalya 31, Adana 35, Zonguldak 23, Samsun 24, Trabzon 22, Kayseri 25, Erzurum 21, Gaziantep 31, Diyarbakır 32 ve Şanlıurfa 35 derece.
4: Yol durumu.
3: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Afyon-Karahisar-İhsaniye yolunun 30. kilometresinde Erenler ve Çayırbağ arasındaki kesimde hızlı tren üst yapı çalışmaları nedeniyle Eskişehir yönü trafiğe kapalı olup ulaşım Afyon-Karahisar yönünden iki yönlü olarak veriliyor. Torbalı-Ödemiş devlet yolunun 48 ila 46. kilometreler arasında yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
5: Şimdi reklamlar.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.

diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Amelsiz ilim. İmam-ı Gazali'nin talebesinden bir zat mektup yazıp imamdan istedi bir nasihat. O dahi cevap yazıp buyurdu ki, evladım, sana sonsuz saadet ihsan etsin Allah'ım. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bir insan dünya ve ahirete faydası olmayan şeylerle uğraşırsa bu vakti öldürmektir. Bu da Allah o kulu hiç sevmiyor demektir. Ve yine buyurdu ki, iman eden bir kimse bir saatlik vaktini günahta geçirirse bunun için ne kadar üzülse yeri vardır. Çünkü affolunmazsa azaba yakalanır. Oğlum, kolay ise de nasihat, öğüt vermek, lakin nefse zor gelir dinleyip kabul etmek. Hele dünya zevkleri ardınca koşanlara nasihat acı gelip hiç bakmazlar bunlara. Oğlum, kurtulmak için ahirette en evvel emir ve yasakları bilmelidir mükemmel. Sonra da buna göre amel eylemelidir. Zira amelsiz ilim insana zarar verir. Çünkü mahşer gününde bu ilim sahipleri bilmiyordum dese de geçmez bahaneleri. Cüneyd-i Bağdadi'yi biri görüp rüyada sordu, sizin haliniz nice oldu burada? Buyurdu, tasavvufta edindiğim bilgiler, keşf ve kerametlerim heba olup gittiler. Yalnız bir gece vakti kıldığım iki rekat namazım var idi ki o bana etti imdat. Oğlum, insan çok ıssız bir dağda ilerlerken karşısına yırtıcı bir aslan çıksa birden, yanındaki silahı kullanamazsa eğer, o aslandan kurtuluş olur mu hiç müyesser? Veyahut da bir kişi hasta olsa faraza, teşhisini öğrenip ilacını da alsa, İlaç o hastalığa gelse de gayet iyi, onu kullanmadıkça yapar mı tedaviyi? Bunun gibi bir insan her ilmi ince ince bilse de fayda vermez amel eylemeyince. İman kalben inanmak olsa da her ne kadar, fakat ibadetlerle cilalanır ve parlar. Hatta iman bir muma benzetilirse eğer, cam fener gibidirler etrafında ameller. Nasıl çabuk sönerse mum feneri olmadan, iman da çabuk söner ibadet yapılmadan. İbadet yapmak dahi gerektirir ihlası. İhlassız amellerin olmaz kula faydası. İyi bir iş yaparken bir kimse görse eğer, sevinç hasıl olursa bu ihlası zedeler. Çünkü amel sadece yapılır Allah için.
Bu ihlas olmadıkça kurtulamaz ins ve cin. İlim, amel, ihlası edinse de bir insan, cennete girmek için gerekir yine ihsan. Hiçbir kimse cennete giremez ameliyle. Yalnız gireceklerdir ihsanı ilahiyle. Fakat Hak Teâlâ'nın ihsanına kavuşmak, onun emirlerini yapmakla olur ancak. Kim ihlasla yaparsa Rabbine ibadeti, elbette vasıl olur ona hakkın rahmeti.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim aşerim ve şereden ve hulefa raşidinden olan Hazreti Ali radıyallahu teala buyuruyorlar ki doğruluk İslam'ın direği, imanın desteğidir. Allah'ın azabından korkmak müttekilerin, takva sahiplerinin nişanıdır. Dinin esası emaneti yerine vermek, sözünde durmaktır. Haset eden daima hastadır. Cimri insan daima fakirdir. Başa kakan nefret ateşini körükler. Kanaatkar olmak boyun eğme zilletinden daha hayırlıdır buyuruyor Hazreti Ali Kerremallahu Hocam.
0: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Alo, hayırlı günler.
0: Sağ olun, buyurun.
2: Hocam birinci sorum, ben öğle namazını kılarken sünneti zaten kaza ediyorum hocam. Kazasını kıldım. Farzdayken üçüncü rekatta selam verdim. Tekrar aklıma geldi, selam verdim. Yanlış yaptım. Kalktım, farzını tekrar kıldım. Sünnetini kılmam gerekiyor muydu? Tamamen mi iade edecektim öğle namazını? Bilemedim hocam. Farzından kıldım. Doğru yaptım mı bilmiyorum. İkinci sorum hocam, Ayetel Kürsü'nü abdestsiz okuyabilir miyiz? Evet. Üçüncü sorum hocam.
1: Abdestsizden muradınız?
2: Hocam mesela abdestiniz yok. Ayetel Kürsü'nü okuyabilir miyiz?
1: Yani muayyen hal kastetmiyorsunuz değil mi?
2: Evet.
1: Tamam. Anlaşıldı.
2: Normal haldeyken mesela tamam. Ayetel Kürsü'nü evet, okuyabilir miyiz? Üçüncü sorum hocam. Kızım KPSS'ye çalışıyor hocam. Mesela bu kız çocuklarının hocam mesela meslek edinmesi konusunda diyor ki hani ben bazen karşı çıkıyorum. O da diyor ki anne, Hazreti Hatice annemiz de mesela şey yapmış, tüccarlık yapmış. Mesela meslek edinmek kötü bir şey mi? Mesela bayanların o şimdi görüntüleme teknikleri inşallah olacaktı niyeti o. Mesela diyor ki hani bayanlar geliyor hocam, mesela kıyafetlerini çıkartma konusunda mesela çekiniyorlar. Mesela onlara yardım etmek amacıyla hani o konuda mesela ben o niyetle mesela çalışmak istiyorum diyor. Hocam bilmiyorum.
1: Tamam efendim, anlaşıldı.
2: Evet. O konuda hocam bize biraz bilgi verirseniz de sevinirim.
1: Peki efendim.
2: Teşekkür ederim hocam. Ellerinizden öpüyorum. Bir de hocam bir sorum daha var, kusura bakmayın. Bir kız kardeşimde bir otizmli çocuğu var. Onun için de bir dua eder misiniz hocam? Allah
1: Rabbim hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin inşallah. Amin.
2: Allah razı olsun hocam.
0: Peki, teşekkür hayırlı ediyoruz. Günler. Hayırlı günler efendim. Evet. Az önce şiirlerle menkıbelerde hiç kimse ibadetleriyle işte cennete gidemez.
1: Evet.
0: İhsan-ı ilahiye kavuşması lazım. Buyuruluyor ya. Bu ihsan-ı ilahi nasıl bir şeydir? Nasıl kavuşulur? Yani işte Allah-u Teala ihsan ediyor. Tamam, onu anlıyoruz da. Nasıl seçiyor? Yani kura mı seçiyor? Haşa. Kura mı çekiyor? Haşa. Gibi.
1: Şimdi ben de dinlerken hatırıma bir şey geldi. Siz de böyle gündeme getirince önce doğrudan doğruya şeye bak, suallere başlayacaktım. Ama siz de söyleyince dedim anlatmak lazım oldu. Zaman zaman anlatıyoruz. Şeyde Allah Teala rahmet eylesin, Emel abilerde toplantılar tamamen zaman zaman naklediyor. Hocamız da yazmışlar. Hüseyin İlmi Efendi kitaplarında var. Hadis-i şerifte bildiriliyor. Önceki zaman dilimlerinde, yani Peygamber Efendimiz'den önce ömürleri uzun olan dönümler, bölümler. Mesela Adem Aleyhisselam 2000, Nuh Aleyhisselam, Şid Aleyhisselam 1000 sene yaşamış. Ondan sonra mesela 800-900 sene ömrü olan, 700-800 sene ömrü olan ümmetler de var. İşte öyle uzun ömürlü olan ümmetlerden birisi bir adada bir mümin tek başına yaşıyor. Bir kulübesi var. Kulübesinin önünde bir nar ağacı var. Kulübenin arkasında da topraktan bir pınar çıkıyor. Suyu da oradan içiyor. Denizin ortasında.
0: Tatlı su çıkıyor. Yani.
1: Tatlı su çıkıyor. Bu her gün ibadetle meşgul. Hatta dua ediyor. Ya Rabbi diyor işte namaz ibadette secdedeyken ruhumu al. Secdedeyken de ruhu alınıyor. Kulübesinin önündeki nar ağacında sabah bir tane nar, akşam bir tane nar. Sabah o narı yiyor, ibadet devam ediyor. Akşam yiyor, yine gecede ibadetine devam ediyor. Tam 500 yıl. böyle ifade etmiş, vefat ediyor. Peygamberimiz anlatıyor bunu. Hani daha önce de anlattı ki işte o ruhun latifeleri devam ediyor. Yani. Onları görüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnsanın başına getirmişler. Melekler takır takır takır takır hesap ediyorlar. Buna Allah-u Teala'ya arz ediyorlar. Ya Rabbi, bu kulun 500 yıllık kabul olmuş ibadeti var. Ne emredersin? İhsanımla cennete girsin buyuruyor. Ondan sonra melekler de diyorlar ki bak diyor 500 yıllık kabul olmuş ibadetim var. Allah-u Teala'ya arz ettik. Allah-u Teala da ihsanımla cennete girsin buyurdu. Orada herifliği tutuyor bunu.
0: Efeleniyor.
1: Efeleniyor. Diyor ki benim 500 yıllık kabul olmuş ibadetim var. Alnımın akıyla girmek isterim ben. Hak ettim ben bunu. Melekler ya Rabbi kulunu duydum. Böyle diyor. İyi o zaman diyor. Madem alnının akıyla ve hak ettiğiyle girmek istiyor, onun bana yaptığıyla benim ona verdiklerimi hesap edin. Bir başlıyorlar takır takır takır takır takır. 500 yıllık kabul olmuş ibadet iki gözden birini karşılamamış. Şimdi öbür göz var, burun var, ağız var, kulak var.
0: Mide var. Diğer dışarıdaki nar var.
1: Tabii. Ondan sonra melekler diyorlar ki ya Rabbi böyle böyle. Yani senin verdiğin nimetlerin karşısında sadece bir gözü karşılamadı bunun 500 yıllık kabul olmuş ibadeti. İyi o zaman diyor cehenneme atın. Tutuşuyor. Ama ya Rabbi diyor özür dilerim. Ben yanlış söyledim. Ben yanlış söyledim. Hata ettim.
0: Özür dilerim.
1: Özür dilerim. Bunun üzerine Allah-u Teala durdurmam diyor. Allah-u Teala hesaba çekiyor. Kulum diyor sen nerede yaşadın? Bir adada efendim diyor. İyi. Yani diyor tuzlu suyun içinde, ortasında, kara parçasında. Ne yedin ne içtin diyor. Efendim diyor benim kulübenin önünde bir nar ağacı vardı. Bir sabah nar veriyordu, bir akşam nar veriyordu. Sabahleyin sabah olan nar, akşam da akşam. Peki diyor ne içtin? Diyor pınar vardı diyor. Yani benim su içmedin. Yok diyor orada tatlı su içiyordu falan. Peki ne halde öldün diyor. İşte secdedeyken. Bunları sana kim verdi diyor. Bunları sana kim verdi? Kim ihsan etti sana bunları?
0: Mümkün olmayan şeyleri.
1: Tabii. Ve Cenab-ı Hak soruyor. Ey kulum diyor. Benim dünyada yarattığım nar ağacı senede kaç defa meyve verir? Bir defa efendim diyor. Senin nar 365 gün her gün. Bir sabah bir akşam veriyor. Kim verdi onu yana diyor. Kim verdi onu? Yarabbi sen verdin.
0: Adada tatlı su bulma ihtimali.
1: Küçük bir ada. O su nereden çıktı falan. Diyor ki yarabbi senin ihsanın. Ondan sonra tamam diyor hadi seni affettim. İhsanımla gir. Şimdi mesela tasavvuf büyükleri Evliya-i Kiram dereceleri yükseldikçe Mustafa Bey yani Allah-u Teala'nın kudretinin nasıl tezahür ettiğini yakine müşahede ediyorlar. Müşahede ettikçe eziliyorlar. Ettikçe eziliyorlar. Gördükçe eziliyorlar. Sıfırlıyorlar kendilerini. Sıfırlıyorlar kendilerini. Yere kapanıyorlar. Bir şey değilim ben diyor. Bir şey değilim. Onun için bazılar o sekir halinde mesela Hallacı Mansur Hazretleri enel hak demiş. Ya ben diyor yok benim. Allah'tan da başka bir şey yok diyor. Öyle demek istiyor. Ondan sonra Cüneyd Bağdat'ın Sübhani kelimesi. Ben Sübhanım yani haşa Rabbim. Ben yokum diyor. Talibeler diyor ki efendim ben edin. Mızrakla saldırın diyor beni öyle söylerken. Saldırıyorlar mızraklar eğiliyor. Ne oldu diyor. Böyle böyle oldu efendim diyor. Benimle alakası yok yani. Yani diyor sadece o var. O var gerisi yok. Yani o noktaya doğru gidince böyle sıfırlıyorlar. Hatta buradan naklettik büyüklerden bir zat buyuruyor ki derecesi yükseldikçe ruhu yükseldikçe öyle bir noktaya gelir ki ezelden ebede Allah-u Teala'nın takdirini Cenab-ı Hakk'ın kudretini müşahede eder. Ondan sonra bu kimse artık lal olur. Ne demek o? Konuşamaz. Her şey onun kontrolünde. Yani efendim devrildi. Öyle olacakmış. Yıkıldı. Öyle olacakmış. Öldü. Ölecekmiş. Güldü. Gülecekmiş. Neyse. O duruma geliyorlar. Ve öyle korkuyorlar ki. Diyor ki ben ibadet yapayım. Dedi diyor bana ibadet yapma gücünü, kuvvetini. O verdi. Alırsa bu sefer Allah'tan hemen isyan ederim. Küfür ederim. ona savaş açarım. O bana ima vermeseydi, o benim ruhumu yükseltmeseydi, o güzellikleri ihsan etmeseydi, bende bir şey yok ki diyor. Bende bir şey yok. İşte Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh saatte ebediyede naklettiği şeyden, İhya'dan naklediyor herhalde mübarekler onu. İhya mı kimya isaret etmişim, net hatırlayamıyorum. Orada bir şey naklediliyor. 80 küsur yaşında vefat eden bir evliya, İmam-ı Gazali Hazretleri kimya isaret, İhya'da bahsediyor bunu. İhya'da bilhassa bahsediyor. Hocamızı oradan almışlar. Saadet Ebediye kitabına naklediyorlar. Vefat ediyor. Vefat edince birisi rüyada görmüş. Hayatta olan bir evliya. Tabii durum biliyor. Diyor ki ahirette sana ne yaptılar? Nasıl karşıladılar seni? Ne muamele ettiler? O zat diyor ki rüyada, hayatta olana, dünyada olana, benim diyor ruhumu Allah-u Teala'nın huzuruna çıkardılar. Hemen orada İmam-ı Gazali Hazretleri bir dipnot giriyor. Herkesin ruhu çıkmaz diyor, yükselmez. Demek ki derecesi yüksek birisi. Orada Allah-u Teala bana hitaben, ruhuma hitaben, ey şeyhi su ne getirdin dedi ona. Şeyh yaşlı, su kötü. Ey yaşlı kötü adam ne getirdin diyor. Ben de diyor işte ya Rabbi işte şu kadar namaz kıldım kabul etmedim buyuruyor. Şu kadar hatim okudum kabul etmedim buyuruyor. Şu kadar oruç tuttum kabul etmedim buyuruyor. İşte hac ettim onları da kabul etmedim deyince diyor anladım diye ne koysam red diyor. Ve bunun üzerine ya Rabbi diyor o falan o falandan, o falandan, o falandan, o Habibinden, Habibin Cibrili evinden buyurmuşsun ki, ne buyurmuşum buyuruyor Cenab-ı Hak. İmanlı olarak 80 yaşını geçen kuluma hesap sormaktan haya ederim. Benim bir şeyim yok diyor, sadece buna güvendim. Hiçbir şeyim yok. Namaz dedi o verdi, oruç dedi o verdi. İşte ben efendim Kur'an-ı Kerim okuyayım, Allah-u Teala ihsan etti sana sokursun ya. Değil mi?
0: Evet.
1: Onu şey yapınca dolayısıyla yani evliya-i kiramın derecesi yükselince her şey onun ihsanı. Ya bazen ben hayvan belgesellerine bakıyorum, televizyonlarda bakıyorum ya onun sahibi de Cenab-ı Hak beni öyle yaratabilirdi. Ne farkım var, ne özelliğim var? Karınca olabilirdim, örümcek olabilirdim, yılan olabilirdim, timsah olabilirdim. O beni insan yaratmış. Bir ihsanda bulunmuş. İki, İman nimetini vermiş. O vermese nasıl olacak da? Hani Emer abilerin de sık sık anlattığı Hasan Basri Hazretleri Meclisi bir komşusu varmış. İşte anlatıyor, şey yapıyor falan. Şey yapmıyor falan. Yani en sonunda
0: kabul etmiyor.
1: Hastalanmış. Annesi demiş ki ya demiş komşu demiş. Hani duyduğuma göre hanım falan işte sekeratim ev tarihinde bir daha gitsen. Demiş anlattım. Yani demiş son olarak bir daha. Gidiyor. Diyor ki komşu bak diyor senelerce diyor taptın ama diyor bu ateş diyor, seni koruyamaz. Yakar seni gene. Anlatıyor. Diyor ki anlattıkların diyor. Aklıma vuruyor. Doğru diyor. Ama kalbini gösteriyor. Burası kilitli diyor. Açamıyorum. Kilitli burası. Öyle deyince ümitleniyor. Hemen kalkıyor eve geliyor. İşte abdesti tas ediyor. Ondan sonra secdeye kapanıyor. Dua etmeye başlıyor. Emre abi onun mübareğini anlatırdı. O anda kilit bir açılıyor, kalbin kilidi. Bir kelime-i şehadet getiriyor hemen abi. Yeni mi Ali duymuş abi derdi. Allah Teala razı olsun. Kilit Cenab-ı Hakk'ın elinde. Şimdi ben Müslümanım falan. Ya arkadaş Allah Teala ihsan etmesi olmaz işte. Evliya-i Kiram bunu görüyor. Yakinen görüyor. O verdi. Vermesini bilen almasını da bilir. Nitekim olmamış mı? Ya her zaman anlattığımız şey Mevlana Adı Bağdadi Hazretleri'nin talebesi. Yani halifelik makamına gelmiş. Bir gün çağırıyor, buyuruyor ki İstanbul'a gidersen, o zaman Bağdat İstanbul'a gidersen devlet adamlarıyla görüşme. Talebe şaşırmış, Allah Allah demiş, İstanbul nere, bura nere. Neyse gün gelmiş, hakikaten İstanbul'dan ona bir davet gelmiş. Arz ediyor hocasına, efendim böyle böyle. Git fakat o sözümüzü unutma, devlet adamlarıyla görüşme. Mustafa Bey, yani Mevlana Adı Bağdadi Hazretleri zamanındaki devlet adamlar, Osmanlı devlet adamlar. Bunlar beş vakit namazını kılan ehl-i sünnet itikadına insanlar, tamam mı? Böyle insanlar. Hakikaten buraya gelince bir devlet erkanından birisi bunu davet ediyor. O an daha gitmeden önce ya diyor ben de halifelik makamına geldim diyor gidip görürsün bana ne zararı olur diye kalbinden geçirdiği an kendisine daha önce verilen geri çekiliyor. Anlıyor yani. Buz gibi hissediyor. Yoksa gidip görüşmenin bir alemi geri dönüyor. Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri'nin huzuruna çıkmaya utanıyor. Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri'nin böyle kendi yaşıyla emsal bir talebesi varmış. Çok böyle müşfik, şefkatli. Onun aracılığıyla hani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh ben de hazırım, Şakir Efendi vasıtasıyla sordururdu buyuruyorlar ya. Onun vasıtasıyla gitmiş demiş vaziyet böyle böyle bir şefaatçi ol. Çıkıyor diyor ki efendim böyle böyle. Bizden çıktı buyuruyor. Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri. Bizden çıktı. Bunun üzerine çok böyle şefkatli birisiymiş o da. Diyor ki efendim hiçbir çaresi yok. Buyuruyor ki belden üstüne soyunacak. Çıplak bir merkebin üzerine binecek. Hatta ters binecek diye de geçiyor bazı yerlerde. Yüzünü gözünü dayayacak, siha boyayacak. Bağdat sokaklarında bağıracak. Mevlana Halid'in merdudu, reddettiği kimse benim. Bakın ibret alın diye böyle dolaşırsa, ağlayarak tövbe ederse belki buyuruyor. Çünkü benden öncekilerin hepsi gücendi ona. Bunun üzerine diyor ki o yapamaz, ben yapsam. Kendisini yapması lazım. Fakat enteresan ya. Sonra bu Mekke'ye gidiyor bu adam. Orada Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri'nin aleyhinde çalışmış biliyor musun? Halifesiydi. Ne oldu? Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri ile beraber aynı zata derse giden birisi. O zaman Bizans İmparatoru İstanbul'a geliyor. Burada bir rahibeye aşık oluyor. Ondan sonra babası papazmış. Diyor kızım veririm ama diyor Müslümanlıktan dönersen. Domuzlarıma da diyor çobanlık yaparsan. Ve ta hocası demiş yani. Domuz yavrularımız omuzunda görüyorum bunun diye. Mürtet oldu. Ya alimdi bu. Alimdi bu. Ne oldu? Gitti. Gitti. Yani onun için de bütün bunları böyle din büyükleri, evliya-i kiram yakinen gördüğü için tir tir titremişler, korkmuşlar. Biz de korkuyoruz bunları anlatınca. Vermesini bilen almasını da bilir. Mülk onun. Sana bana ihtiyacı yok ki. İşte Emre bile bir seferinde bir şey buyurdular. Senin gece kalkıp da 200 rekat kıldığın namaza Allah tabi dönüp bakmaz. Neye bakar? Onun emrini yapmak için yani kör topal kalktım. Onun emridir bu saatte deyip sabah namazı veyahut da bu saatte deyip ayınca yatsı namazını kıldıysan uykulu uykulu. Allah Teala buyurmuş ki bunun abdesti abdesti benzemedi. Namazda namaza benzemedi. Uyuyup duruyordu zaten. Ama benim emrime kıymet verdi. Tam yazın buyurmuş. Önemli olan bu.
0: Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.

Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, vermek izzet, almak zillettir. Dinimizde bir şey istemek zillet, bir şey vermekse izzettir. Allah-u Teala dünyaya zillet, ahirete izzet vermiştir. Kuldan isteyen zelil, Allah-u Teala'dan isteyense aziz olur. Hadis-i şerifte, veren el, alan elden yüksektir buyuruldu. Abdullah-ı Ensari Hazretleri, sana iyilik eden kimsenin esiri olursun. Ona karşı boynun bükük olur. Kendisine iyilik ettiğin kimseye karşıysa tam tersi olur. Onun için daima herkese iyilik etmeli, faydalı olmaya çalışmalıdır buyurmaktadır. Şeyh Edebali Hazretlerinin Osman Gazi'ye yaptığı meşhur vasiyette ise, sana itaat edenleri hoş tutasın. Askerine inamı, ihsanı eksik etmeyesin ki insan ihsanın kulcağızıdır buyurulmaktadır. Dini kurtarmak için dünyayı vermek lazımdır. Zira dünya malını kalbinden atan Allah'ın sevgili kulu olur. İyi sebebe yapışan iyi netice alır. Para dünyada iş görmek için yaratılmıştır. Sevmek ve biriktirmek için değil. Zira paranın sevgisi yılan sevgisi gibidir. Mal kazanmakla şeref kazanılmaz. İzzet ve şeref Allah-u Teala'ya kul olmakta, ilimde, edepte, ihlas ile amel etmektedir. İlim rütbesi rütbelerin en üstünüdür. İnsanın şerefi de ilmi ve edebiyle belli olur. Allah-u Teala kime izzet vermişse onu kimse zelil edemez. Kime zillet vermişse onu da kimse aziz edemez. Peygamber Efendimiz, şan, şeref ve üstünlük mal ile değil, ilim ve irfanla ölçülür buyurmuştur. Din büyükleri, şerefül insan bil iman vel marife la bil mal vel menzile buyurmuşlardır. Yani insanın izzeti iman ve marifet iledir, mal ve makamla değildir. Abdülhalik Gonçdüvani Hazretleri sevenlerine ve oğluna hitaben, sana vasiyet eylerim ey oğul ki, her halinde ilim, edep ve takva üzre ol. İslam alimlerinin kitaplarını oku. Fıkıh ve hadis öğren. Cahil tarikatçılardan sakın. Şöhret yapma. Şöhrette afet vardır. Arslandan kaçar gibi cahillerden kaç. Bid'at sahibi, sapıklarla ve dünyaya düşkün olanlarla arkadaşlık etme. Helalden ye. Çok gülme. Herkese şefkat ve merhamet et. Kimseyi hakir görme. Kimseyle münakaşa etme. Kimseden bir şey isteme. Mayan, fıkıh ve evin mescid olsun buyurmaktadır. Her izzet ve her nimet Allah-u Teala'ya ihlasla itaat ve ibadet etmektedir. Her kötülük ve sıkıntı da günah işlemekten hasıl olur. Herkese dert ve bela günah yolundan gelir. Rahat ve huzur da itaat yolundan gelmektedir. Allah-u Teala'nın adeti böyledir. Bunu kimse değiştiremez. Kim Allah-u Teala'dan korkarsa, haram işlemezse, bütün mahlukat ona itaat eder. Onu aziz eder. Kim Allah-u Teala'dan korkmaz, haram işlerse, Allah-u Teala onu zelil, rezil eder. Allah-u Teala'dan korkup haram işlemezse aziz olur. Aksini yapan zelil olur. Ebu Ali Rolbari Hazretleri, dünyayı kazanmakta nefisler için zillet, ahireti kazanmaktaysa nefisler için izzet vardır. Acaba niçin insanlar baki olan ahireti istemekteki izzetin yerine fani olan dünyayı isteyerek zilleti seçerler buyurmaktadır. Yahya bin Muaz Razi Hazretleri de insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştıran şeyleri aramakta kişiler için zillet, ahireti aramaktaysa izzet vardır. Yok olacak şeylerin peşlerinde koşarak zillete düşmek, ebedi olanı terk edip kendini izzete ulaştıracak şeyleri terk edene
ne kadar çok şaşılır buyurmaktadır. Kulun elbette istekleri olacaktır. Fakat istenecek kapıyı iyi bilmeli ve ona göre istemelidir. Çünkü Allahü Teala'nın nimetleri, ihsanları güneşten daha açık ve aydan daha aşikardır. Başkalarından gelen nimetleri de gönderen O'dur. Başkalarının ihsan etmesi bir emanetçinin birine emanet vermesi gibidir. Allahü Teala'dan istemeyip başkasından, yani O'nun yarattıklarından bir şey istemek, fakirden bir şey beklemek gibidir. İstenecek kapıdan istenecek şeyi de iyi bilmelidir. Cenab-ı Hak'tan rızasını, muhabbetini talep etmelidir. Din büyükleri Allahü Teala için vermek istemeseydi istek vermezdi buyurmuşlardır. Çünkü istemek kavuşmanın müjdecisidir. Yanıp yakılmak da kavuşmanın başlangıcı demektir. İstek nimetinin kıymetini bilip bunun elden kaçmasına sebep olacak şeylerden sakınmalıdır. Bu nimetin elden çıkmamasına en çok yarayan şey buna şükretmektir. Çünkü Sure-i İbrahim'in 7. ayetinde mealen, "Nimetlerime şükrederseniz elbette artırırım." buyuruldu.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, birinci bölümdeki dinleyicimiz, ben de öğle namazı kılıyordum dedi, sünnetini kıldım dedi, farzını kılarken üçüncü rekatta yanıldım, hata ettim, geri döndüm onu iade ettim dedi, sünnette mi iade edecektim? Hayır, doğru yapmış da yalnız o hata etme konusunda da mesela namazın içerisinde bir hata yapıldığı zaman namazın içerisinde onu telafi etmek evladır, secde-i sehvle kurtarmak tavsiye ediliyor ve bildiriyor. Yani onu bilemedi, hatırlayamadı ama bozdu, yeniden kıldı. O yeniden kılarken farzını, sünnetini tekrar kılması, iade etmesi gerekmez. Yani doğru yapmış. Efendim, bir de dinleyicimiz dedi ki, Ayet-el Kürsi'yi abdestsiz okuyabilir miyiz? Hasreten sorduk yani, abdestsizden murat bazen deniyor hanımlar muayyen gününde. Hanımlar muayyen gündeyken okuyamazlar. Ama erkekte kadında abdesti yokken ezbere Musaftan açıp okumayacak Ayet-el Kürsi'yi, ezberindeyse ezbere okuyabilir. Hatta ezberinde Yasin-i Şerif varsa, Tebareke varsa veyahut da başka sureler varsa onların hepsini abdesti yokken ezbere okuyabilir. Abdestsiz iken Musaf'ı açıp Musaf'ı tutup oradan okuyamaz. Ezberinden okuyabilir. Erkek kadın içinde bir ayrım söz konusu değil. Kız çocukların meslek edinmesi, hani dedi kızım dedi böyle böyle söyle, Hazreti Hatice validemiz dahil çıktı dışarıda falan. Şimdi İslamiyet kadının meslek edinmesini veyahut da bir şey yapmasını, çalışmış, ticaret yapmasını men etmemiş ki. Haram işlemeden yapmasını emretmiştir bütün bunları. Mesela Osmanlı'nın son dönemlerinde, önceki dönemlerde farklı da mesela hususi ta bizim çocukluğumuzda da vardı. Kız liseleri vardı. Erkek alınmıyordu oralara. Sonra karma sistem dediler. Berbat oldu tabii karma sistem olunca. Kız liseleri ayrıydı. Vardı öyle kız lisesi, kız ortaokulu, kız sanat mektebi. O şekilde, aynı şekilde ayrıydı. Dolayısıyla oralarda kadın hocaların eşliğinde tahsil, öğrenim yapmaları, ondan sonra haram işlemeden, erkeklerin arasına girmeden, kendilerine göre kadınlara hitap eden ticaret yapması veya vekalette, Hazreti Hatice vardı, bunlar dinimiz men etmiyor ki. Ve bir kadının da aynı şekilde meslek edinmesini de men etmiyor. Her bütün mesele bu, kadında da erkekte de aynı şekilde haram işlemeden. Mesela erkekler de soruyor bazen. Hiç unutmuyorum, Cağaloğlu'ndaydık da orada bizim sayfada bir gün birisi gelmişti falan. Ya o gün de Emel abiler birimleri geziyormuş, pat diye bizim sayfa birimine de girdi falan. O adamı gördü, dedi sen kimsin, ne içsin, nereden geliyorsun, ne iş yapıyorsun dedi. Bira fabrikası acaba. Hemen orayı terk et dediler. Bira fabrikası çalışıyorum, hiç unutmayayım onu. Dolayısıyla yani bir erkeğin de haram işler yapan yerde veyahut da kendisi haram veya harama sebep olan yerlerde çalışması, etmesi, o da uygun değil. O da uygun değil. Ancak kadını da erkeğin de, mesela kadının babası yok, kocası yok, ölmüş, dayı amca kimse yardım etmiyor falan. Eskiden Osmanlı döneminde böyle durumlarda devlet devreye girerdi. Belli sistemler vardı. O vakıf sistemleri, o vakıf sistemleriyle kimse yalnız kalmazdı. Yetimler de yalnız kalmazdı. Kocası, babası, neyse dayısı, amcası vefat etmiş kadın da yalnız hissetmezdi. Onun iaşesi temin edilirdi o vakıflar kanalıyla. Devlete bile yük olmazdı. Ama şimdi öyle değil. Ha, devlet kendine göre hani ki işte neydi, sığınma evleri benzeri şeyler falan filan yapıyor ama şeyi yetemiyor. Hatta şey de veriyor, yaşlılara destek de veriyor falan.
0: Yani sosyal güvencesi olmayan kadınlara falan.
1: Devlet güçlendikçe oralara da el atmaya çalışıyor. Dolayısıyla yani böyle bir durum söz konusu değilse nafakası kadar izin verilmiştir. Nafakası kadar izin vermiş. Tabii biz bunlar böyle nakledince bazıları ha demek ki diyor aynı şekilde ben de diyor meslek edinebilirim. Gideyim aynı şekilde boksör olayım falan. Ya, şunu olayım bunu. Öyle değil yani. Absürt şeyler değil ya. Absürt şeyler değil. Yani bir kere kendi kadını yani Cenab-ı Hak kadın olarak yaratmış. Bunun özelliğini zedeleyecek, hırpalayacak şeylerle meşgul olman uygun değil. On sana bir de hani dışarı çıkıyorsun, erkekler arasında her gün bakıyorsun yeni elbise giymek mecburiyetinde, süslenecek, makyaj yapacak. Aldığı para süsüne püsüne yetmiyor zaten. Eve de bir nafakası olmuyor. Neymiş, ayaklar üzerinde duruyor. Ya nasıl ayaklar üzerinde duruyor yani, ben anlamadım ki. Eve de katkısı yok. Evet, sonra bir de şimdi Allah-u Teala kadını yaratırken erkeğe göre daha çok şefkatli ve merhameti yaratmış Cenab-ı Hak. Eğer o şefkat ve merhamet dumura uğratırsa, işte ondan sonra çocuk doğurmaktan da imtina eder, çocuk yetiştirmekten de imtina eder. Çünkü çocuğun yetişmesi yani annenin anneye verilen o şefkat ve merhamet sebebiyledir. Bütün mahlukata bakıyorsun. Mesela erkek aslan geliyor, bir dişi aslan doğurduğu yavruları öldürebiliyor bile. Ama o dişi aslan o yavruları korumak için kendini aynı şekilde feda edebiliyor. Cenab-ı Hak yani sadece yani insanların dişisine vermemiş bunu. Bütün yarattığı mahlukatın hepsine vermiş bunu. Hepsine vermiş. Dolayısıyla bu özellikleri zedeleyecek, hırpalayacak, yok edecek. Aile saadetini dumura uğratacak şeyler yapması o elbette ki uygun olmaz. Dinimiz de zaten bunu bildiriyor.
0: Kadının erkek gibi olması maharet değil. Kadının kadın gibi olması.
1: Tabii kadının kadın gibi olması, erkeğin de erkek gibi olması. Evet. Bir zamanlar böyle bir internet tabi sitelerine bakıyordum. Baktım böyle şey bir meşhur bir kadın, yabancı. Ben diyor hani işte erkek olsanız falan galiba muhabirler mi soruyor falan. Yok diyor. O halinde ben memnunum. Cenab-ı Hak her ikisini de kendi halinde mükemmel yaratmıştır. Mükemmel yaratmış. Erkeğin kadın olmak, kadının da erkek olmak. Hatta hadis-i şerifte lanet ediliyor biliyor musun? Erkeklerin kadın gibi giyinmesi, davranması, kadının da erkek gibi giyinmesi, davranması men edilmiştir. Allah-u Teala ve melekler laneti onların üzerine olsun mealinde hadis-i şeriflerde, kitaplarda zikredilmektedir.
0: Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Bir cemaatten bahsetmiş, isim vermiş de biz burada isim vermeyelim. Onlar işte adam toplamak için şöyle bir şey anlatıyorlarmış. İbrahim bin Ethem Hazretlerinin üstadı teslimiyetini sınamak için İbrahim bin Ethem Hazretlerine içki getir demiş. O da getirmiş. Sonra başka bir gün de kadın getir demiş. Kadın bulamayınca haşa kendi eşini getirmiş hocasına. Bunlar iftira değil midir diyor. Böyle bir şey var mı diyor.
1: Küllüm iftira. Küllüm iftira. Bunu anlatan sahtekar. Bu yollarda aynı şekilde ben istersem diyor işte karılarınızı kızlarınızı getireceksiniz, ben istersem malınızı getireceksiniz, ben içki istersem getireceksiniz, beni sorgulamayacaksınız, ben la yüselim, sorumsuzum, ben her haltı yerim. Ha, siz de bana tabi olduğunuz müddetçe hep beraber cehenneme gideriz, cehennemi köpekler olursunuz tabii. Cehenneme. Olur mu öyle şey ya, olur mu öyle şey, Allah Teala muhafaza buyursun ya, imtihan edebilir falan, o ayrı bir mesele. Herkesin gücü ve takati. Sen kimsin ki aynı şekilde? Zaten ben dikkat edeyim. Bu şeyh geçinen, bu kendilerine dini cemaat süsü verip de şeyh geçirenlerin bazılarına bakıyorsun falan. Hakikaten küllüm sahtekar. Ne din bilgisi var? Ne itikat bilgisi var? Ne büyüklere muhabbeti var? Ha, ismi Nakşi, ismi Kadiri, ismi Çeşdi, ismi aynı şekilde Melami. Bu isimleri kullanıyorlar. Bu isimleri kullanıyorlar. Ama bahsettikleri yollarla hiç alakaları yok. Hiç alakaları yok. İbrahim Ethem Hazretleri'ni anlatıyor. Kendine şey yapıyor. Yunus Emre Hazretleri'ni anlatıyor. Kendine pay çıkarıyor. Yani bunlara itibar etmemeli. Bunlara itibar etmemeli. Değer vermemeli. Okumamalı, dinlememeli. Ve gitmemeli de.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sundu.

0: kullanılan cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: TGRT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Gün ortasıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi güne yansıyan sıcak gelişmelerin detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama öncesinde öne çıkan başlıklarımıza kısaca bir göz atalım. Evet, 15 yıl sonra yeniden açılan bir dosya. Doğal bir ölüm müydü, şüpheli bir ölüm müydü sorusu gündemdeyken eski MİT yetkilisi ve görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun gelişmelerine ve soruşturma dosyasına ilişkin bugüne yansıyan önemli bir başlık var. O da Fethi Kabir işleminin gerçekleştirilecek olması. Birazdan neler yaşandı, süreç nereye doğru evrildi, hangi iddialar var detaylı bir şekilde sizlerle paylaşıyor olacağız sevgili izleyiciler. Antalya, Mersin ve Adana'da orman yangınları ne yazık ki devam ediyor, can kayıpları var. Yangınla mücadelede son durum ne? Yine birazdan gün ortasında sizlere aktarıyor olacağız. Dün yansıyan çok önemli bir gelişmeydi sevgili izleyiciler. Aslında İngiltere Dışişleri Bakanı'nın açıklaması bu süreci biraz daha alevlendirdi ve tetikledi diyebiliriz. Ne oldu? 12 Avrupa ülkesinden ortak bir Filistin kararı çıktı. Dedi ki İngiltere Dışişleri Bakanı, orada İsrail'li yerleşimciler teröristtir ve o bölgede Batı Şeria'da Filistinlere yönelik etnik bir temizlik yapılıyor dedi. Bu süreci de sizlere aktarıyor olacağız. Evet, sosyal medyadan takip ettik. Bir düğünle başladı her şey sevgili izleyiciler. Kara Haydar lakaplı bir kişi, düğününden yansıyan o fotoğrafların ardından bir soruşturma başlatıldı. Özellikle bir taraftan savcılık, bir taraftan MASAK soruşturması. Kara Haydar savcıda duvara nasıl tosladı? Başlıklarımız arasında hemen detaylarla gün ortasına geçelim. Evet sevgili izleyiciler, ne dedik? 15 yılın ardından yeniden açılan önemli bir dosya. Kaşif Kozinoğlu dosyası, şüpheli bir ölüm müydü, doğal bir ölüm müydü sorusu yeniden konuşulurken Fethi Kabir kararı alındı. Gözler şimdi yapılacak, adli incelemeye çevrildi. Gelişmeleri Ümraniye Hekimbaşı'ndaki Kocatepe Mezarlığı'nda Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının bulunduğu noktadan muhabirimiz Nermin Geyik aktaracak. Nermin, ne zaman gerçekleşecek Fethi Kabir işlemi, önce onu soralım.
4: Evet, henüz bununla ilgili kesinleşen bir bilgi yok. Fethi Kabir kararı evet verildi ama bugün içinde mi gerçekleşecek yoksa yarına mı kalacak? Bununla ilgili netleşen bir şey yok. Bunun altını çizelim. Biz de bu noktada detayların gelmesi için, netleşmesi için kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk'le birlikte beklemedeyiz. Bunun altını çizelim. Şimdi ben biraz soruşturmanın detaylarından bahsetmek istiyorum. Aslında hafta başı başlamıştı bu soruşturma. Ne olmuştu peki? Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu Ergenekon davası kapsamında 2011 yılında Silivri cezaevinde tutukluydu ve burada rahatsızlandı. O rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırıldı ve kalp krizi olarak kayda geçti. Kozinoğlu'nun ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Hatta o dönem bir soruşturma da elbette ki başlatılmıştı Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin ama kovuşturmaya yer yok denilerek de dosya rafa kalkmıştı. Ama yıllar içinde dosyada hem ailesinin hem tanıkların zehirlenme iddialarıyla şüpheler gündeme geldi ve Akın Gürley'in, Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla kurulan faili meçhul dosyaları araştırma daire başkanlığı bu şüpheli ölüm dosyayı da ele aldı ve soruşturma haftanın başında Kaşif Kozinoğlu için soruşturma başladı. Dosya 15 yıl sonra yeniden açıldı diyebiliriz ve Kozinoğlu için Fethi Kabir kararı verildi. Artık bizler bu noktada Fethi Kabir'in gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için, bu bir doğal ölüm müydü, kalp krizi miydi gerçekten, yoksa dış bir müdahale mi vardı? İşte bunların hepsi Fethi Kabir yapıldıktan sonra buradan alınan örneklerin adli tıpa götürülmesiyle birlikte ortaya çıkacak. Adli tıpta örnekler incelenecek ve dediğim gibi ölümün ardındaki sır perdesi de o zaman aralanacak diyebiliriz. Şimdi biraz soruşturmanın detaylarından bahsetmek istiyorum ben. Çünkü o dönem Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği dönemde o cezaevinde görev yapan gardiyanlardan 11'i için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Birinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. O yurt dışında olan şüphelinin de FETÖ terör örgütüyle bağlantısı olabilme ihtimali değerlendirilmişti. Bunun da altını çizelim. Kendisinin o gün o noktada Kozinoğlu'nun fenalaştığı noktada görevli olduğunu da biliyoruz. Şimdi dosyanın seyrini değiştirebilecek bir başka önemli gelişme ise Kozinoğlu'nun ölümünden hemen önce kalemi kendi el yazısıyla aldığı bir yazı, savunma notları aslında. Çünkü aslında savunmasını yapmadan kısa bir süre önce yaşamını yitirdi Kozinoğlu. Şimdi soruşturma dosyasına o savunma notları da geçti. Neler yazıyordu peki orada? Kozinoğlu 34 yıllık meslek hayatına dikkat çekti. Bunun altını çizelim. Hakkındaki suçlamaları reddetti o soruşturmada. Bakın şöyle gösterelim. Kozinoğlu o soruşturmada, o ifadelerde, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti. Kendisinin hedef haline getirildiğini savundu ve günah keçisi ilan edildim ifadesini kullanmıştı. Yine eski MİT yöneticisi savunmasında kendi el yazısıyla kaleme aldığı savunmasında görev yaptığı yıllarda aldığı nişan ve madalyaları hatırlattı. Ayrıca önemli bir detay bu da, soruşturmayı yürüten savcıların MİT tarafından gönderilen kendi lehine şöyle bir gösterelim. Bakın Kozinoğlu'nun Fethi Kabir yapılmasını bekliyoruz. Artık Kozinoğlu'nun mezarında, kabrinden örnekler alınmasını bekliyoruz. Şimdi diğer önemli detay neydi? Kozinoğlu yine kendi eliyle kaleme aldığı o savunmasında soruşturmayı yürüten savcıların MİT tarafından gönderilen ve kendi lehine olduğunu belirttiği resmi yazıları iddianameye dahil etmediğini öne sürdü. Bu da önemli iddialardan elbette ki biri. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmanın özel bir ekip tarafından yürütüldüğünü de söylemişti. Bu noktada Kozinoğlu'nun ölümü üzerindeki şüpheler bu soruşturmayla birlikte aydınlatılması bekleniyor. Şimdi başlayan soruşturmada dosyaya girenlerden biraz bahsetmek istiyorum. Dosyaya giren o kayıtlara göre firari olan gardiyanın Kozinoğlu fenalaştıktan sonra geçilen uyarının ardından radyonun sesini açtığı, uyarı sesinin duyulmamasını sağladığı iddialar arasında yine bir diğer iddia, acil sağlık ekibinin Kozinoğlu fenalaştığında, yine bildirim yapıldığında yemekte olduğu iddialardan biri. Dolayısıyla diğer ekibin ilk müdahalesinin ardından Kozinoğlu'nun hastaneye sevk edildiği biliniyor. Ama dosyadaki iddiaya göre olay sırasında yemekte olan ekibin yetişmesi için ambulans yol kenarında 10 dakika boyunca bekletildi. Ekip değişimi yapıldı, hastaneye gidildi ama hastaneye ulaşıldığında Kozinoğlu yaşamını yitirmişti. Gardiyanlar ve sağlık ekibinin Kozinoğlu'nun cezaevinden hastaneye ulaştırılması sürecinde verdiği çelişkili ifadeler de yine dosyaya girdi. Altına çizelim, eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu ifadesine günler kala Silivri'deki cezaevinde hayatını kaybetti. Resmi kayıtlara kalp krizi olarak geçen ölümünde şüpheler var.

0: birlikte. Hoş geldiniz.
1: Evet, hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederiz. Söyleyecekleriniz son derece önemli. Doğal ölüm mü, şüpheli ölüm mü derken FETÖ'ye bir kararı alındı. Ben çok fazla konuşmadan sizin söyleyeceklerinizi dinleyeceğiz ama öncesinde bir müsaadenizi aktaralım.
1: Tabii.
0: Elbette kamuoyu artık çok yakından tanıyor merhum Kaşif Kozinoğlu'nu ama kimdi, neden hedef oldu? Hemen birkaç satır aktarayım, tamam. Sözü size bırakayım. Peki. Sevgili izleyiciler, çok önemli görevlerde bulunan eski bir MİT yetkilisi. Özel Harp Dairesi'nde göreve başladı. Tarihler 1980'i gösterirken. 1995 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yaptı ve 1995 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı'na girdi. Milli İstihbarat Teşkilatı'na girme tarihi 1995, Kaşif Kozinoğlu'nun. Peki nerelerde görev yaptı? Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görevleri neydi? Özel Harp Dairesi'nde binbaşı rütbesiyle Orta Asya'dan sorumluydu. Orta Asya'nın altını çizmemiz gerekiyor. Birazdan Kubilay Bey'le de konuşurken neden Orta Asya görevi belki de onu ölüme götürdü? FETÖ bağlantısını çok özel anlatan önemli bir alan kuşkusuz Orta Asya. 2010'da Hakan Fidan'ın talimatıyla başmüşavir sıfatıyla Asya bölgesine atandı. Sanık olduğu Ergenekon davalarında ifade vermesine kısa bir süre kala cezaevinde denildi ki kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti ama... Öyle miydi, değil miydi? İşte bugün hala konuştuğumuz mesele bu. Bir genel giriş yapalım mı isterseniz, tamam. Ardından şimdi, devam edelim.
1: Şimdi istersen şuna önce bir bakmamız
0: gerekiyor.
1: Ya, Kaşif Kozinoğlu nasıl bir MİT mensubuydu? Nelere hakimdi? Bölgede neler yapıyordu? Yani Orta Asya dediğimiz işte Taliban rejiminin olduğu Afganistan, El-Kaide, Irak, Kuzey Irak, Suriye, aynı zamanda İran. Peki ne gibi bilgilere sahipti? Neden hedef seçildi? Şimdi onları anlattığımız zaman izleyicilerimiz zaten çok daha kafalarında net bir işaret oluşacak. Mesela Kaşif Kozinoğlu'nun raporlarını arkadaşlarına ve çevresine anlattığı kadarıyla El-Kaide lideri, evet, Usama Bin Laden'in böbrek iflasından dolayı yaşamını yitirdi. Aslında bir operasyon sonucu ele geçirilmediğini iddia ediyor kendisi. Murat Karayılan'ın İran'da gözaltına alındığı bir pazarlık sonucu serbest bırakıldığını tespitleriyle anlatıyor. Yani aslında MİT Asya baş müşaviri ama Orta Doğu'da, şimdi biz bazı konularda analiz yapıyoruz. Yani gerçeklere biraz yaklaşıyoruz ama onlar tam gerçeğin tam üstündeler ve olayların arkasında isim isim Batı gizli servislerinden kimlerin olduğu, nasıl yönlendirildiği, hangi politikaları izledikleri ve Türkiye'nin nasıl köşeye sıkıştırılmak istendiğini tespitli şekilde Ankara'ya bildiren bir ekibin başında.
0: İşte tüm o bilgiler, evet, ve raporlar Kaşif Kozinoğlu'nun elinde, analizlerinde, raporlarında.
1: Şimdi sadece iki tane örnek verdim mesela. Kaşif Kozinoğlu'nun işte Murat Karayılan'ın gözaltına alınması, pazarlık ve serbest bırakıldığı iddiası. Ve bunu tespitleriyle Ankara'ya bildiriyor. Yani Orta Doğu'da Türkiye'nin aslında önünden ve gözünden kuş uçmuyor. Kozinoğlu ve isimsiz kahramanların sayesinde. Ama hedef seçildikten sonra atlamamız gereken ikinci bir konu var. Akın Gürlek, Sayın Adalet Bakanı. Şimdi Kozinoğlu'na biraz sonra grafikleriyle anlatacağız. Şüpheli bir cinayete kurban gitmiş olabilir. Peki bunu ortaya çıkaracak ekip... Yani Akın Gürlek ve Akın Gürlek'in ekibi, faili meçhuller dairesinde başkanlığındaki görevli savcılar nasıl bir yükün altına geldiğini anlayabiliyor musun? Veya nasıl bir taşın elini
0: taşın altına koydular.
1: Doğru. Evet. Doğru. Şimdi gelelim isterseniz.
0: Tabii oraya geçelim. Söylediğiniz Orta Asya meselesi son derece, evet, önemli. Neden Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle FETÖ bağlantısı var mı yok mu soruşturuluyor. Çünkü kendisini o önemli raporlar arasında, değil mi Kubilay Bey? Fethullahçı terör örgütünün o bölgede nasıl yayılmaya çalıştığı, Türkiye karşı faaliyetleri, okulları, evet, kendisi tarafından
1: bir kere
0: rapor ediliyor.
1: Fethullah Gülen terör örgütü FETÖ bir gizli servis yapılanması. Bir gizli servisin, yani Batılı gizli servisin hizmetine girmiş X bir ülkenin gizli servisinin yönlendirdiği bir yapı. Ve olduğu gibi mesela Halkbank davasına bakıyorsunuz. Halkbank davasında dinlemeyi kimler yapmış? İstanbul'da İstihbarat Şube Müdürü'nde eski FETÖ'cüler. O tapeler zaten orada delil olarak kullanıldı. Ve içerideki Türkiye'deki dinlemeleri yapan FETÖ mensuplarının çoğu aslında bilerek ve bilmeden Batılı gizli servisler.

0: hizmet eder hale gelmiş. Bunu bir kere bileceğiz ve karşımızda bir Kozinoğlu var. Kontrespiyonajın adeta hikayesini yazmış bir insan. Yani casusluk faaliyetlerinin hikayesini yazmış bir insan ve bunun eğer şüpheli bir ölümünün en ince detayına kadar araştırılması gerekirken işte akıllarda soru işareti bırakan 3 önemli nokta var.
1: İşte onları bunlar adım ne? Adım anlatalım mı?
0: Bunlar
1: konuşalım.
0: Ne?
1: Bunlar çok tamam. Önemli çünkü Kubilay Bey şimdi çok önemli başlıklar var, vurgular var. Ne oldu? Niye şüpheli ölüme götürüyor? Niye soru işaretleri var? Gerçekten kalp krizi mi geçirdi? Şunu da sorduk Kubilay Bey, müsaadenizle şunu da söyleyeyim.
0: Tamam.
1: Gündem Özel'de de konuştuk. Eski işte istihbarat daire başkanı Sayın İsmail Hakkı Pekinpaşa'ya dedik ki kendisi bir MİT görevlisi. Hem fiziken hem mental olağanüstü durumlarda yaşamaya zaten hazır olarak yetişirilen isimler,
0: evet,
1: öyle değil mi?
0: Evet, evet.
1: Yani işte kondisyonu eksik değil, her gün sporunu yapıyor. E nasıl oluyor da acaba geliyor da işte kırık kalp sendromundan bir kalp krizine bağlanıyor bütün bu işler
0: burada,
1: meselesi.
0: Burada bakayım, ben dosyayı aldım baktım, şimdi açık kaynaklardan inceledim. 3 tane anormal gelen kişiye, insana, daha doğrusu uzmana 3 tane anormal gelen konu var. Bir tanesi toksikolojik rapor.
1: Evet.
0: Alınmamış. İkincisi, şimdi Kozinoğlu'nun suçlandığı bir dava var. Nedir,
1: evet,
0: o? Gazetecilerin bulunduğu bir yere baskın yapılıyor. Kozinoğlu'nun verdiği ileri sürülen belgeler bulunuyor. Ve daha sonra MİT görevlisi Kozinoğlu çağrılıyor. Afganistan'dan yurda geliyor. Türkiye'ye geliyor. Gözaltına alınıyor. Cezaevine konuluyor. Ama bu bilgisayara, daha doğrusu MİT raporlarını bulan, yani o gazetecilerin ofisinde aynı zamanda tutulmuş bir üniversitenin raporu var. Bu o bilgisayara sonradan yüklenmiş,
1: ekleniyor
0: diyor. Tabii. Sonradan eklenmiş.
1: Delil oluşturuyor
0: yani,
1: kendince.
0: Evet,
1: sahte bir delil kendilerince.
0: Şimdi böyle bir çerçeve içerisinde bu bulgular varken Kozinoğlu'nun ölümünün sır perdesi aralanması gerekiyor. İşte size dediğim, evet, o multivitamin aldı, koraspirin aldı ve kırık kalp sendromu olan bir kişinin bu ilaçları aldıktan sonra vücudunda zehir var mı yok mu şeklinde bir adli tıp incelenmesi gerekiyor. İşte mezar onun için kazılıyor.
1: Evet.
0: Yapılmamış.
1: Evet.
0: Yani ben biraz evvel Akın Gürlek ve faili meçhuller dairesi başkanlığında görevli savcıların işlerin ne kadar zor olduğunu.
1: Çok.
0: Aslında aynı zamanda batılı gizli servislerle de,
1: doğru,
0: bir hesaplaşmanın,
1: tabii,
0: içine girdikleri.
1: Tabii.
0: Ve bu işin çok gizli bir mecrada gerçekleşmesi gerektiğini soruşturmanın, anladım, önemine daha doğrusu değiniyorum.
1: O kadar.
0: Üçüncü bir konu var. Bunu atlamıyorum.
1: Buyurun.
0: Bu çok daha önemli.
1: Tabii.
0: Şimdi biraz sonra koğuşu göstereceğiz.
1: Verelim mi? Onları verelim isterseniz,
0: verelim,
1: arkadaşlarımdan rica,
0: verelim,
1: edelim.
0: Bakın şimdi.
1: Batılı istihbarat,
0: evet,
1: servisleri dediniz ya, CIA bağlantısı çok önemli. Burayı bir anlatır mısınız Kubilay Bey?
0: Burası bizim temsili olarak çizdiğimiz ve 3 askerin kaldı, tutuklu,
1: evet,
0: oldu. Hasan Atilla Uğur, Hasan Ataman Yıldırım ve Kaşif Kozinoğlu'nun bulunduğu cezaevindeki bölmeleri.
1: Evet.
0: 2 kattan oluşuyor. Banyosu var. Biz bunu temsili çizdik.
1: Tabii.
0: Yerler değişebilir. Yani,
1: evet,
0: şu havalandırma tahmin ediyorum arka tarafta olabilir. Şimdi gün gün anlatacağız ama Hasan Ataman Yıldırım'ın vermiş olduğu bir ifade var. Çok önemli. Ne diyor biliyor musunuz? Geliyor burada tencere kapaklarıyla bu koğuş kapısına vuruyor. Önce alarm butonuna basıyor. Onunla yetinmiyorlar. Daha sonra eliyle vurmaya başlıyor kapıya. Yine gardiyanlara duyuramıyor. Sonra tencerenin kapağını alıyor. Var gücüyle bu kapıya
1: vuruyor,
0: vurmaya başlıyor.
1: Duyulsun
0: ve
1: diye.
0: Aradan geçen zaman ne kadar biliyor musunuz? 20 dakika.
1: Evet.
0: 20 dakikada gardiyanlar buradan buraya gelemiyor. Ha size söylediğim çok daha önemli olan konuya gelelim. Hasan Ataman Yıldırım camdan bakıyor. Kaşif Kozinoğlu neticede merdivenlerden ben yürüyerek inerim diyor. Biraz sonra bunlara geleceğiz, bu detaylara, ama Hasan Ataman Yıldırım'ın bir iddiası var. Deniz yüzbaşısı kendisi. Diyor ki ben camdan bakıyorum. Bir ambulans geldi diyor ama akşam bültenleri izliyorum. Samanyolu TV'de bir görüntü gördüm diyor. Samanyolu TV'de.
1: Bu çok dikkat,
0: evet,
1: çekici bir şey.
0: Yani benim dosyayı okuduğum zaman en çok dikkat çeken konulardan başında geliyor. Görüntüde diyor, Kaşif Kozinoğlu'nu bir sedyeye yatırmışlar. Dışarıda jandarmaya gardiyanlar teslim etmiş ve orada suni teneffüs, daha doğrusu kalp masajı yapıyorlar diyor. Ama kalp masajı yapan kişi aynı zamanda Kozinoğlu'na kelime-i şehadet getir, kelime-i şehadet getir şeklinde telkinde bulunuyordu diyor.
1: Bunu izliyor bizzat.
0: İzledim diyor. Evet, ama ondan sonra o görüntü sır oldu ve kayboldu.
1: Bu da FETÖ'nün televizyon kanalı Samanyolu'da, Samanyolu TV'de izliyor.
0: Yayınlandı ileri sürülen bir görüntü. Evet. Şimdi bu ne oluyor? O zaman kırık kalp sendromu olan bir kişiye, daha doğrusu solunuma açık olan bir kişiye siz kalp masajı yapıp eğer buradan kalbi zorlarsanız ölümünü gerçekleştirmiş olursunuz ve doktorlar, bilim dünyası bunu asla tavsiye etmiyor. Ve bu da öldürülmüş olabileceği, yani vücutta zehir aranmamış. Belgeler bilgisayara sonradan yüklenmiş ve dışarıda bir görüntü var, sır bir görüntü. İkincisi, bir ambulans geliyor ama ambulans maalesef...
1: Ambulansta doktor yok.
0: Doktoru boş verin. Ekmekleri cezaevine taşıyan, gıdaları taşıyan, insanları taşıyan bir araç. Sadece üzerinde ambulans yazıyor. Doktor yok, bir teknik eleman var ve bir şoför var. Yani neden benim tuhafıma gidiyor biliyor musunuz? 12 saat önce Hasan Atilla Uğur bir kalp krizi geçiriyor. Evet, aynı koğuşta. Ve hastaneye kaldırılıyor, giderken diyor ki beni devlet hastanesine göndermeyin. Çünkü ben duydum, beni öldürecekler. Hasan Atilla Uğur kendisi söylüyor bunu.
1: Şöyle Kubilay Bey, sözünüzü kesmek istemem ama şöyle bir detay daha var. Hasan Atilla Uğur'un beni öldürecekler uyarısıyla beraber Kaşif Kozinoğlu'na da kimi arkadaşlarının seni burada öldürebilirler dikkat et denildiği, kendisinin de bunu... Ailesiyle tamam. paylaştığı bilgisi de son derece önemli
0: Şimdi
1: zannediyorum.
0: Şimdi o şöyle oluyor. Şimdi Kaşif Kozinoğlu Afganistan'da Taliban'ı ve El-Kaide'yi en iyi tanıyan üst düzey yetkililerden bir tanesi. Ve batılı gizli servisleriyle ilişkilerini de çok iyi biliyor. Ve bunu delillendiriliyor. Bu arada Taliban'ın elinde eski bir CIA mensubu var. Göz altında ve unutulmuş bir CIA mensubu. Artık ölümle pençeleşiyor ve Kaşif Kozinoğlu Taliban'la yani bir irtibat halindeyken bunu görüyor ve onu serbest bırakılmasını sağlıyor. O CIA mensubu bu olaylar geliştikten sonra Kaşif Kozinoğlu'na diyor ki sakın Türkiye'ye gitme, sana tuzak kurdular, seni tutuklayıp öldürecekler uyarısında bulunuyor. O da attı vefası gereğince Kozinoğlu'nu uyarmak durumunda kalıyor. Yani uyarıyor, Türkiye'ye gitme diyor. Ve bunların hepsi açık kaynaklarda var. Dönemin savcılarına, soruşturmayı yürüten savcılara anlatılmış. İşte bu soru işaretlerinin altında Kozinoğlu'nun DNA'sında veya otopsisi sırasında zehir aranmaması...
1: Çok büyük soru işareti. Bir de şu da enteresan değil mi Kubilay Bey? Mesela olabilir herhangi bir kalp rahatsızlığı ya da kalple sıkışma oldu.
0: Evet.
1: Cezaevi koşullarında hemen bir yardım çağrısında bulunulur. İşte gardiyan gelir.
0: Doğru.
1: Her neyse ya hastaneye sevk edilir ya orada müdahale edilir. Ama burada zaten oraya Kaşif Kozinoğlu'nun o cezaevine gelmesinden sonra atanan bir gardiyan şu anda firari. Hiçbir şekilde panik butonunu duymuyor.
0: Ferah,
1: sesi açıyor.
0: Reisi Gül.
1: Aynen evet. Öyle.
0: Firari.
1: Sesi
0: Fransa'da
1: açıyor.
0: Fransa'da olduğu söyleniyor.
1: Doğru. Şimdi, şeyden hemen 15 Temmuz'un ardından zaten.
0: Evet, şimdi şöyle bakın. Başlayalım isterseniz.
1: Tamam, anlatalım.
0: Kaşif Kozinoğlu avluda ve özel odasında. Önce avluya çıkıyor. Avluda bir saat yürüyüş yapıyor. Kimle yürüyüş yapıyor? Hasan Ataman Yıldırım'la. Hasan Ataman Yıldırım artık dayanamıyor. Kaşif Bey geliyor. Odasına çıkıyor. Odasında bir saat daha kültür fizik hareketleri yapıyor. Artık terliyor ve aşağı iniyor. Aşağıda banyoya giriyor. Isıtıcı da su ısıttıktan sonra duş alıyor. Sonra odasına çıkıyor tekrar odasında. Ve Hasan Ataman Yıldırım'la Hasan Atilla Uğur o sırada burada. Aşağıda.
1: Avludalar.
0: Aşağı bölümdeki oturma odası diyelim. Burada masanın başında televizyonu izliyorlar. Sonra yukarıdan bir ses geliyor.
1: Saat 17.30.
0: Evet, yukarıdan Kaşif Kozinoğlu'nun yere düşmüş gibi bir ses geliyor. Yani insan yere düşünce betona vurduğu zaman öyle bir ses duyuyorlar. Hemen yukarıya çıkıyorlar. Hasan Atilla Uğur zaten hastaneden yeni gelmiş, kalp krizi geçirmiş. Hemen bakıyorlar yerde yatıyor. Kaldırıyorlar, yatağına yatırıyorlar. Bu arada Hasan Ataman Yıldırım aşağı iniyor. Ve panik butonuna basıyor. Evet, Ferhat Veysi Gül burada nöbette o zaman.
1: O gardiyan.
0: FETÖ'cü olan, evet, gardiyan. Ve panik butonundan bir şey duyuramayınca artık eliyle kapıya vurmaya çalışıyor. O da olmayınca mutfağa koşuyor. Mutfaktan tencerenin kapağını alıyor, geliyor. Demir kapıya tencerenin metal kapağıyla vuruyor.
1: Duyun ve bizi diye, duyulsun
0: o,
1: diye.
0: O nasıl bir yankı yapıyormuş kendisi anlatıyor. Diğer koğuşlardan duyuluyor artık. Sonra onun üzerine gardiyanların gelme durumunda kalıyor gardiyanlar. Artık ses çok büyüyünce neredeyse yönetim binasına gidecek. Geliyorlar, kapıyı açıyorlar, içeri giriyorlar. Geçen zaman 20 dakika. Bakın, zamanı anlayabiliyor musunuz? Ve yukarıya çıkıyorlar sedye ile birlikte. Önce Hasan Atilla Uğur kalp krizi geçirdi zannediyorlar. Ve Kaşif Kozinoğlu olduğunu fark ediyorlar. Sonra Kaşif Bey bakıyorlar sedyede kendi yatağında yatmış, gözler açık, solunum normal. Diyor ki ya ben diyor inerim buradan, siz diyor sedyeyi açmayın, yürüyerek inerim diyor. Hayır diyorlar, biz geldik, prosedür olsun, koyuyorlar
1: sedyeyi de
0: indiriyorlar. Şimdi şurada geçen 20 dakika ne diyorlar? Diyorlar ki biz nöbet değişimine gittik. Nöbet değişimleri cezaevinde burası bu kadar mahkumun olduğu bir sırada gardiyansız bırakıp 10 kişi gidip nöbet değişip diğer 10 kişi gelmez. Öyle
1: mümkün
0: bir şey olmaz.
1: Değil.
0: Mümkün değil. O zaman burada kalması gereken insanlar kalır. Onlar gider, ikinci postada öbürleri değişir. Öyle bir sistem vardır cezaevinde ve bu şaşılacak bilgiler karşısında, evet, soruşturma nedense kalp krizi geçirme sonucu ölüm olarak kayıtlara geçiriyor ve açılmıyor.
1: Bir de şu da enteresan değil mi Kubilay Bey? Dediğiniz gibi deniliyor ki evet diyor, bir kalp krizi geçirdi, kalp krizi sonucu da vefat etti diye rapora geçiyor. Sonra bir soruşturma açılıyor.
0: Evet.
1: Deniliyor ki hayır diyor, burada şüpheli herhangi bir ölüm yok. Kalp krizi sonucu öldüğü bir kez aslında o soruşturma raporuna giriyor. Yani aslında örtbas ediliyor. Aynı bu eski bakanın yine FETÖ'ye bir işlemi gerçekleştikten sonra o dönemde adli tıpta görevli olanların, evet, yeterince işlem yapmamış olması,
0: doğru,
1: gibi.
0: Doğru.
1: Şimdi sonra ne oluyor?
0: Sonrasında şimdi öbür grafiğe gelelim. Tabii. Arkadaşlar geçsin onu adım adım, heh, anlatalım grafiklerle birlikte. Sonra ambulans geliyor.
1: Evet.
0: Ambulans geliyor ama bizim bildiğimiz tarzda bir ambulans değil. Yani ekmek taşıyor cezaevine. İşte nakil aracı gibi bir araç. Burada işte o Samanyolu TV'de, aha, FETÖ'nün yayın organı olan Samanyolu TV'de Hüseyin Hasan Ataman Yıldırım'ın gördüğü o görüntü çok önemli.
1: Çok
0: onu anlatıyor Hasan Hüseyin Ataman. Diyor ki böyle bir görüntü var diyor. Birisi bypass yapıyordu. Bypass diyorum. Masaj yapıyordu.
1: Kalp masajı.
0: Masajı yapıyordu. Ve aynı zamanda kelime-i şehadet getirmesi için Kaşif Kozinoğlu'na telkinde bulunuyordu diyor. Yani zaten bu iddia başlı başına bu olayın cinayet olarak açılması gereken en büyük unsur olarak, evet, gözüküyor. Çünkü karşımızdaki insan normal bir insan değil. Orta Doğu'yu, Orta Asya'yı kontrol eden bir gücün başındaki bir isim. İşte Akın Gürlek ve ekibi onun için çok önemli bir olay gerçekleştiriyor diyoruz ya. Yani neredeyse 90 yıllarına geldiğimiz zaman Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, o cinayetlerin arkasındaki sır perdelerini anlatabilecek veya aydınlatabilecek, aynen, bilgilere sahip olan bir kişiden konuşuyoruz.
1: Aslında Kubilay Bey, dönemleri her birinin farklı olabilir. İşte merhum Muhsin Yazıcıoğlu da dahil. Ama günün sonunda hepsinin o soruşturma dosyalarının çıktığı bir yer var. O da FETÖ.
0: Doğru.
1: Hepsinde bir FETÖ parmağını ki... Onu, ne kadar zincirle birbirine, evet, geçmiş, evet, halde siz dediniz ya FETÖ'yü tanımladınız ya, o çok önemliydi. Yani bir terör örgütü, evet, ama bildiğimiz terör örgütlerinden çok farklı çalışan
0: farklı
1: bir terör
0: gizli
1: örgütü.
0: Serviste de, Batı, evet, gizli serviste, aynen, de hizmet eden, evet, bir ağ. Ve öyle bir ağ ki biz bunları ayırt edemiyoruz. İçimize girmiş çift kimlikli insanlar bunlar. Yani bakıyorsun devlet dairelerine girmiş, her tarafa yerleşmiş ve soruşturmaları karartabilecek yetki, tabii, ve güce sahip kişiler.
1: Adım adım gardiyanı var FETÖ'cü. Evet. hukuki soruşturmasında Zekeriya Öz.
0: Adli tıpta olayı karartacak adamı var.
1: Aynen. Emniyet de aynı şekilde.
0: Tabii soruşturmayı bir cinayeti intihar gibi gösterecek adamı var. Ve böylelikle bir bakıyorsunuz yurt dışındaki işte hani o diyorlar ya, bir tane bir emekli paşa diyor, Uğur Mumcu'yu Kıbrıs'tan geldi, Mossad ajanları öldürdü falan. O zaman o iddialar da çok geçmişti. Konu gündeme gelmişti. Araştırdılar, öyle bir şey yok. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum bu söylediğimle birlikte. Gelip burada eylem yapmalarına gerek yok. Zaten burada FETÖ gibi onlar adına eylem yapabilecek bir kadroları var.
1: Doğru. Bir de gazetecileri var, yazarları vardı. Tabii. Yaptıklarını algı operasyonuyla toplum, evet, mühendisliğini pekiştirmek adına kendilerine göre.
0: Şimdi orada bir tane bir Kaşif Kozinoğlu var. Hasan Atilla Uğur var. Kalp krizi geçiren.
1: Evet.
0: Ve burada bir ambulans var. Yiyecek ve insan taşımasında kullanılan şoför ve bir teknisyen ve doktor yok.
1: Sonra
0: gişelerde, Silivri gişelere geliyorlar.
1: Tamam. Oradan da devam edelim.
0: Masajdan sonra Silivri gişelere geliyorlar. Silivri Devlet Hastanesi'nden gelen bir ambulans var. Bunun içinde doktor var. Ve orada duruyorlar. O kamera görüntüleri var aslında. Şimdi soruşturma çok yönlü ve gizli yürütüldüğü için detaylara fazla girmek de istemiyoruz. Çünkü bu bir vatan millet mücadelesi.
1: Meselesi.
0: Artık
1: doğru,
0: hani belli bazı insanların da bilgi vereceğim, gazetecilik yapacağım diye onların elindeki bilgileri açığa çıkarmak bizim zararımıza dokunacak olaylar. Çünkü biz 90 yıllarında faili meçhulleri konuşuyorduk ve faili meçhullerle gündemimiz oluşuyordu artık yani. Bunları üstünün artık aralanması gerekiyor. Ve doktor yok. O gişelerde bir değişim oluyor. Yeni gelen hastaneden doktor bakıyor, sonunum yok. Orada gişelerde bir ani müdahale yapıyor ama kurtarılamıyor.
1: Evet. Şimdi. Evet.
0: Samanyolu TV'de yayınlanan görüntü soru işaretleri.
1: Yüz Gustan sağlıklı çıkan Kozinoğlu 15 dakika içinde nasıl yaşamını yitirdi? Yani burada bahsettiğimiz şey şu. Verileri, değerleri normal.
0: Evet.
1: Herhangi bir sıkıntı yok. Nasıl oluyor da dediğiniz gibi 15-20 dakika içinde hayatını kaybediyor? Bu gişelerde özellikle, tabii çok detaya girmeyelim, meselesi önemli ama işte bir... belki bu ölümü hızlandırıp kalp krizi süsü vermek adına damar yoluyla enjekte edilen bazı maddelerden, potasyumdan söz ediliyor, sıvıdan söz ediyor. Ama toksikoloji analizi yapılmadı dediniz ya.
0: Evet.
1: İşin herhalde en önemli kısmı o. Ne vardı ne yoktu.
0: Ya
1: ortada yok.
0: Zaten normalde cezaevinde bir kişi multivitamin veya koraspirin kullanıp kalp krizi geçirip yaşamını yitiriyorsa bunlar uygulanması gereken normal
1: prosedür.
0: Ve çok önemli bir kişinin yaşamını yitirmesinde bu uygulanmıyor. Ve Samanyolu TV'de yayınlanan o sır dolu kayıp olan görüntü nerede? Çünkü izlediğini söylüyor Hasan Ataman Yıldırım. Üçüncüsü o bilgisayarlara giren ve Kozinoğlu'nu bir kumpasın içine çekip öldürecek, o gücü kendinde bulabilecek FETÖ'ye o bilgisayara koydu ve dışarıdan eklediği o sahte belgeler. Evet. Bu sürece baktığınız zaman ve şimdi Fethi Kabir kararı çıktı. Mezar açılacak.
1: Evet.
0: Ve adli tıp gelecek. Zehir var mı yok mu? Bakalım karşımıza ne çıkacak.
1: Ne çıkacak? Elbette hani teknik öngörü anlamında demiyorum ama deneyiminize dayanarak soruyorum. Bir cinayet doğal yollarla bir ölüm olmadığı konusunda zannediyorum toplumun çok büyük bir kesimi hemfikir,
0: evet,
1: değil mi Kubilay Bey? Yani şüpheli bir ölüm, bir cinayet götüren bir rapor herhalde karşımıza çıkmış olacak.
0: Olaya baktığınız zaman zaten olay öyle gizlenmeye çalışmış ki.
1: Evet.
0: Yani Kaşif Kozinoğlu tamam arkadaş, normal bir kalp krizi geçirdi, tamam yaşamını yitirdi. O zaman olayı niye gizlemek için bir sürü veriler falan filan yaptınız ya? Yani olayı zaten gizlenmesi arkasında belli bir gücün olduğunu gösteriyor ve bunu normal bir kalp krizi olmadığını söylüyor size.
1: Aynen.
0: Yani çünkü olay gizleme gereği duyuyorlar ya.
1: Doğru. Evet. Şimdi biz en başta başlarken aslında siz detaylı bir şekilde ne olduğunu da, yani Kaşif Kozinoğlu'nu ölüme götüren süreci görsellerle birlikte anlattık.
0: Evet.
1: Merak edilen şey şu, siz ilk başlarken aslında bunu söylememiz lazım ki anlayalım neden Kaşif Kozinoğlu hedeflediniz. Şimdi Asya bölgesi son derece önemli.
0: Doğru.
1: Elinde kimleri rahatsız edecek raporlar vardı.
0: Şimdi hep iddialar vardı mesela işte DAEŞ, El-Kaide, ondan sonra bunun gibi dinci örgütlerin batılı gizli servisler tarafından kurulduğu, özel eğitimlerden geçirildiği, Suriye'de dahil ve oraya gönderildiği, işte bölücü terör örgütü de bunun dahilinde ve orada işte aslında dinci gibi gözüken örgütlerin sadece İslamiyet'i karalamak için bir figür olarak kullanılması işte delilleriyle saptamıştı belki de.
1: Biraz böyle buyurun gelelim mi Kubilay Bey? Hem bana doğru da biraz gelebilirsiniz. Ol. Oraya doğru da yanaşıp öyle hem de bu görsel çok önemli arkadaşlarım özellikle paylaşsınlar ki nerede nasıl bir mücadele gösterildi onu aslında anlayabilmek adına. Bir de aslında kendisi o kadar hedefteymiş ki FETÖ terör örgütü tarafından kendisinin ortadan kaldırılmasına dair FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e yazılan bir mektup. Öldürülmesi için ne gerekiyorsa yapalım şeklinde bu aslında Kaşif Kozinoğlu'nun kimleri nasıl rahatsız etti. Fethullahçı terör örgütüne işte o yapılanmasına o yıllarda çıkarttığı raporlar. Asya meselesi o yüzden çok önemli.
0: Çok önemli. Şimdi bir de aslında yani Kaşif Başkanı tamam kaybettik. Evet. Allah rahmet eylesin. Yani. Ama bunun suikasti açmaya çalışan insanlara desteğimiz tam anlamıyla devam etmesi gerekiyor. Çünkü aynı tehlikeyi onlar da yaşıyor.
1: Haklısın.
0: Yani belki onların tehlikesi çarpı iki. Çünkü kapanmış bir soruşturma bir maille tekrar canlanıyor, açılıyor. Ve karşımıza bir bakıyoruz bizi öyle bir şeye inandırmışlar ki normal bir kalp krizi sonrası vakası ölüm. Ama soruşturmadan gelen ipuçlarına bakıyorsunuz arkasında büyük bir örgüt var ve bilinçli olarak ölüme gönderilmiş. Tabii. Ve Türkiye'nin en büyük değerlerinden bir tanesi.
1: Evet, yani şimdi her şeyi konuşabiliriz. Sizin verdiğiniz detaylar çok önemli ama herhalde şunu da konuşmak lazım. Kaşif Kozinoğlu gibi ülkesine, vatanına hizmet eden ve bu uğurda çok bedel ödemiş isimler. Elbette sıradan isimlerden söz etmiyoruz. Kolay yetişmeyecek isimler. Dolayısıyla deniyor ya ucu nereye giderse gitsin. Burada son derece önemli aslında.
0: Doğru.
1: Dosyaların yeniden açılıyor olması.
0: Doğru, mutlaka. Yani işte o 90'larda yaşadığımız o cinayetler, sır dolu cinayetler, failler tamam gözümüzün önünde ama arka planda kimler var? Hep biz o soru işaretini aramıyor muyuz? Yani Uğur Mumcu'da bombayı koyanlar var. Mesela kimse bilmiyor. Soruşturmadan size bir detay vereyim. Uğur Mumcu'ya bombayı arabasına yerleştiriyorlar. Uğur Mumcu Ankara sokaklarında bir gün patlamayan bir bombayla dolaşıyor. Ve ikinci gün geliyorlar bombayı tekrar yapıyorlar. Peki Uğur Mumcu bir Kaşif Kozinoğlu değil ki. Niye bombayla öldürmeye kalktılar? Uğur Mumcu'yu bir kişi çok rahatlıkla öldürebilir. Koruması yok, hiç kimse yok. Çevresinde hiç kimse yok.
1: Doğru.
0: Bahriye Üçok 70 küsur yaşında bir hanımefendi. Bahriye Üçok bombalı bir kitap gönderiyorlar. Neden? Bahriye Üçok yani kitabı açıyor, patlıyor kitap, yaşamını yitiriyor. Muammer Aksoy sileceğin üzerine bir zar koyuyorlar, bombalı bir zar. Geliyor onu alırken yaşamını yitiriyor. Bunların arkasına baktığınız zaman da işte hep o dediğimiz Türkiye'yi karıştırmak isteyen, Türkiye'ye refaha çıkmasını engellemek isteyen o X gizli servisler çıkıyor. Kaşif Kozinoğlu da bunların ipuçlarını biliyordu. İpuçları vardı.
1: Aynen öyle. Müsaadenizle bir tekrar Kaşif Kozinoğlu'nun mezarına dönelim mi?
0: Olur.
1: Muhabirimiz Nermin bize bir kez daha anlatsın. Yönetmenimiz Fatih'ten de rica edelim. Çünkü Fethi kabir işlemi son derece önemli. Aslında ben yayından önce size dedim ki bir de şöyle de bir ilk yanlışsam ne olur zaten sizin deneyiminiz önemli. Görevdeyken tutuklanan ilk üst düzey MİT görevlisi.
0: Zaten şimdi öyle bir yani
1: öyle bir kumpas plan, ki evet kumpas öyle bir kumpas ki,
0: sana söylediğim gibi belgeler çıkıyor. Tabii. MİT belgeleri çıkıyor bir ofiste gazetecilerin evet. olduğu bir ofiste ve o dışarıdan o bilgisayara yüklenmiş. Sırf hedef Kaşif Kozinoğlu. Kaşif Kozinoğlu görevde olduğu için Afganistan'dan uçakla geliyor.
1: Evet.
0: Kargo uçağıyla getiriliyor. Evet. Ankara'da havalimanına iniyor ve özel bir ekip tarafından alınıyor. Savcının önüne çıkarılıyor. Kaşif Kozinoğlu gelmeyebilirdi de ama devlet zan altında kalırdı. Veya Kaşif Kozinoğlu geldi nelerle geldi?
1: Bir de şu da ilginç neler değil mi? Ne anlatacaktı? Elindeki raporda ne vardı?
0: Neler vardı?
1: Örneğin öyle bir dediniz ya, bunlar istihbarat örgütleriyle zaten çalışıyor. Herhangi bir terör örgütü değil bu. Öyle adım adım işlemişler ki merhum Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü, tutuklanması, evet, sonrasında 17-25 Aralık operasyonları, şu an Dışişleri Bakanımız olan ve o zaman MİT Müsteşarı olan Sayın Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması meselesi. Yani o kadar böyle kendilerince bir ağ örmüşler ki bu süreci sabote edip kumpasların arka arkaya geldi. Dediğiniz çok önemli. Kesinlikle sadece bir terör örgütü değil. Belki de şu ana kadar herhalde dünya üzerinde görülen. Şimdi müsaadenizle bir dönelim.
0: Olur.
1: Kubilay Bey. Şu an Nermin'lerde değerli izleyiciler. Ölümü ve ölüm dosyası soruşturması yeniden açılan eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının başında Ümraniye'de senden deneyelim bir kez daha Fethi Kabir işlemlerine dair detaylar, en son bilgiler Nermin ne yönde?
2: Evet, senin de söylediğin gibi kameraman arkadaşımla birlikte Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı başındayız şu anda. Ümraniye'deki Kocatepe mezarlığındayız. Hemen gösterelim mi bir? İşte Kaşif Kozinoğlu, Kozinoğlu ailesinin kabri bulunan bu mezarda yatıyor. Şunu söyleyebilirim, eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Yardımcısı ve Asya Bölge Başmüşaviri olan Kozinoğlu'nun hemen yanında babası Abdullah Kozinoğlu'nun kabri var gördüğünüz üzere. Hemen yanında Kaşif Kozinoğlu'nun mezar taşını görüyorsunuz. Trabzon doğumlu Kaşif Kozinoğlu 1 Ağustos 1955 yılında dünyaya geldi. Ama bakın kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk göstersin Kozinoğlu'nun mezar taşını sizlere, görüyorsunuz şu anda. 2011 yılında da ölüm tarihi yazıyor yine Kozinoğlu'nun mezar taşında, 12 Kasım 2011 yazıyor. Önemli bir isim de elbette ki Fethi Kabir yapılacak. Soruşturma başlatıldı ölümüyle ilgili. Şüpheler vardı çünkü ölümünde. Dolayısıyla bir soruşturma başlatıldı ve Fethi Kabir kararı da verildi. Şöyle bir mezarı gösteriyorum sizlere. Evli ve çocuğu vardı Kozinoğlu'nun. Dolayısıyla mezardaki çiçekleri görüyorsunuz. Çiçeklerle donatılmış durumda mezarı. Ölümü dediğim gibi şüpheli. Kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Silivri cezaevinde tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde yaşamını yitirdi Kaşif Kozinoğlu. Ve işte bu mezarlığa, Ümraniye Kocatepe mezarlığına, babasının hemen yanına o da defnedildi diyebilirim. Kayıtlara yine altın çizeyim, kalp krizi olarak geçti ama şüpheler var elbette ki. Şimdi ben ölümüyle ilgili şüpheleri de anlatmak istiyorum. Kozinoğlu'nun eşi ölümünün ardından bir ifade verdi. Ölümü nedeniyle kimseden şikayetçi, hiçbir kurumdan şikayetçi olmam mümkün değil ama soruşturma sonucunda ihmal tespit edilmesi halinde ihmali bulunan görevlilerden şikayetçi olacağını söyledi. Eşinin daha önce kalp krizi geçirmediğini ama tahminen 2004 yılı içinde bir sıkıntı hissettiğini, kendisinin eşinin kurumunu arayarak bilgi verdiğini söyledi. Hatta Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan görevlilerin de eşini götürdüklerine dönünce kırık kalp sendromu teşhisinin konduğunu kendisine söylediğini beyan etti. Yani kayıtlara ölümü kalp krizi olarak geçmişti o dönem ama eşi daha önce kalp krizi geçirmedi ifadesini kullandı. Önemli bir isim, yine altın çizeyim, Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında hayatını kaybetti. Eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı. Yine bakın 1 Ağustos 1955'te Trabzon'da dünyaya geldi. 1976 yılında da Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu Kozinoğlu. 1980 yılında Özel Harp Dairesi'ndeki görevine başladı. Şu anda Kozinoğlu ailesinin kabristanındayız bizler de. Bu noktada Fethi Kabir işlemlerini aslında bekliyoruz. Kozinoğlu hemen babasının yanına defnedilmişti. Görüyorsunuz şu anda Kozinoğlu ailesinin kabrindeyiz kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk'le birlikte. Başlatılan soruşturma kapsamında Kozinoğlu oğlunun ölümündeki o şüpheler, tanıkların hem de ailesinin şüpheleri üzerine bir soruşturma başlatılmıştı. Bu noktada Kozinoğlu doğal yollarla mı yaşamını yitirdi? Yani gerçekten kalp krizi mi geçirdi yoksa dış müdahale mi var? İşte o da fethi kabir yapıldıktan sonra ortaya çıkacak detaylardan, ölümünün ardındaki sır perdesi fethi kabir işleminin ardından aydınlanacak diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
1: Nermin, çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Şimdi fethi kabir işlemi gerçekleşecek. Yayını da noktalayacağız Kubilay Bey, ama şunu sorayım. Ne aranacak, ne bakılacak?
0: Şimdi şöyle, toksikolojik toksikolojik raporu alınmamış dedik. Aha. Değil mi? Başta adli tıpta gerek görülmemiş. Aslında normal prosedür yapılması gerekiyor. Çünkü neden? Ölmeden önce, kriz geçirmeden önce kor aspirin ve multivitamin istiyor. Şimdi multivitaminler, yani bizim bildiğimiz gibi paket olarak verilmiyor. Tane olarak veriliyor cezaevlerinde. İçine acaba bir şey kondu mu? Zehirlenme var mı? Zehirlenerek mi öldürülüyor? Şimdi teknolojiyle birlikte öyle ilaçlar çıktı ki, mesela ilaç sanayinde insanın kalbini kalp krizi geçirebilecek etkenler, bilişimler var. Acaba bu bulguları bulacağız mı diye fethi kabir yapıyorlar ve adli tıpta yeniden gözden geçirilecek, ince detaylı bir araştırma yapılacak.
1: Evet, bakalım sonuç ne olacak. Bakalım. Çok teşekkürler Sayın Kubilay Bey. Sağ olunuz, çok değerli katkılara, çok önemli vurgularda bulunduk. Biz bu saati noktalayalım Kubilay Bey ile birlikte. Saat başında yeniden birlikte.
3: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı ilerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 26, Ankara 27, İzmir 30, Bursa 29, Konya 26, Afyon 28, Denizli 34, Antalya 31, Adana 35, Zonguldak 23, Samsun 24, Trabzon 22, Kayseri 25, Erzurum 21, Gaziantep 31, Diyarbakır 32 ve Şanlıurfa 35 derece.
5: Yol durumu.
4: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Afyon-Karahisar-İhsaniye yolunun 30. kilometresinde Erenler ve Çayırbağ arasındaki kesimde hızlı tren üst yapı çalışmaları nedeniyle Eskişehir yönü trafiğe kapalı olup ulaşım Afyon-Karahisar yönünden iki yönlü olarak veriliyor. Torbalı-Ödemiş Devlet yolunun 48 ila 46. kilometreler arasında yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Şimdi reklamlar.
6: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
7: Kripto. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklamları dinlediniz.
10: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
11: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
12: İki tane karış köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
11: Bir yiyip bir şükredeceğim inşallah.
13: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
14: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
11: Aa, süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
10: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Şimdi reklamlar.
15: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
16: Ya, İnsanın içine huzur veriyor.
17: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
18: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
19: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
20: Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber. Bırakıldı.
21: Ortaya çıkan görüntü sahildeki kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi. 7 günün sonunda alan belediye ekipleri tarafından temizlendi ve yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez denetimlerin süreceğini belirtti. Çevreyi kirletenlere taviz verilmeyeceğini söyleyen Dönmez, çöpünü çöpe at, şehrine değer kat çağrısında bulundu.
22: Çevremizi temiz tutmayan, toplumun ortak alanlarını kirleten kim olursa olsun cezai müeyyidelerle karşılaşacaklar.
21: Leopar araba çarptı, yaralandı. Yardım etmek için seferber oldular ama yardım çabası pahalıya patladı. Hindistan'da yaşanan olayda orman görevlileri leopara sakinleştirici iğne yaptı. Ama sakinleşmeyen hayvan görevliye saldırdı. Hem leopar hem görevli tedavi altına alındı. İkisinin de durumu iyi. Leopar tedaviden sonra güvenli bölgeye alındı.
23: Bank nereye gitti? Arkadaş, bankımı çaldırdınız. Akü nerede?
24: Baba, akü yok.
21: Sahilde denetime çıktı. Bankının çalındığını gördü.
23: Ramazan, bu Orman işletmenin karşısında bank varmış, şimdi bank yok. Bank siz mi aldınız?
21: Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ekibiyle birlikte siteler sahilinden marinaya kadar inceleme yürüyüşü gerçekleştirdi. Bu yürüyüşte sahilin temizliğini, eşyaları ve işletmelerin çevreyle uyumunu denetledi. O denetimde bir eksiklik de hemen göze çarptı.
23: Bank nereye gitti? Arkadaş, bankı mı çaldırdınız? Akü nerede?
21: Bankın yerinde olmadığını gören başkan şaşkınlıkla etrafına sordu.
24: Baba, akü yok.
0: Şarjı mı bitmiş lan? Tabii.
24: Farları açık bırakırsan öyle olur bile. Baba, akü komple yok. Çalmışlar.
21: Ünlü esprili bir dille ekibini de uyarmayı ihmal etmedi.
23: Allah Allah. Lan arkadaş ya, bir banka sahip çıkamıyorsunuz ya. İyi, kendinizi çaldırmayın da.
21: Kontrolden çıkan otomobil savruldu. Kaldırımdaki ağacın üzerinde asılı kaldı. Kaza Kayseri'de yaşandı. İki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı.
1: Bir fren sesi duyduk. Dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda bir kaza gerçekleşmişti. O sırada Toros bir yaşlı amca sürüyordu. Ağaca falan çarptı.
21: Kazayı gören bölge esnafı yaralılara yardıma koştu.
1: Yardım amaçlı koştuk. İlk müdahaleyi biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Ambulans aradık, itfaiye ekiplerini falan.
21: İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis caddede güvenlik önlemi alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öfke sokaklara taştı. İnşaatta alevlenen kavga karakol kapısına kadar dayandı. Olayın adresi Bolu. İnşaatta başlayan kavga yolda devam etti. İki grup arasındaki tartışma büyüyünce taraflardan biri kaçtı, diğeri kovaladı. Kavşakta araçlarından inen taraflar yol ortasında yeniden kavga etti. Jandarma müdahale ederek grupları Bahçeli Evler Polis Merkezi'ne götürdü. Karakol önüne gelen yakınları da tekme tokat kavga etti. Polis ve çevik kuvvet müdahale ederek tarafları ayırdı. Emniyet çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Kavgaya karışan kişiler işlemleri için emniyete götürülürken tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Mavi Deniz'de olta aramaya çıktılar. Onlarca metre derinde köpek balıklarıyla karşılaştılar. Görüntüler Mersin'in Taşucu açıklarından. Amatör bir balıkçı 60 bin liralık oltasını denize düşürdü. Sualtı görüntüleme uzmanı Serhat Çığgın da özel oltayı bulmak için bölgeye gitti. Kurtarma görüntüleri sırasında denizdeki hayatı an bir an kaydetti. Ancak cihazı kurtarma işlemi sırasında dikkat çeken bir detay kameraya yansıdı. 3 köpek balığı ile karşılaşıldı. Dev köpek balıkları saldırganlık göstermezken derin sularda süzülerek gözlerden kayboldu. Görüntülerdeki türün kum köpek balığı olduğu ileri sürüldü.
2: Malezya'da yürek yakan facia. Hayat kurtarmak için havalanan sağlık ekibi ölüm yolculuğuna çıktı. Doktoru, hemşireleri ve sağlık görevlilerini taşıyan helikopter havada kontrolü kaybetti. Saniyeler sonra yere çakıldı. Kurtulan olmadı. Kazada bir pilot, bir doktor, iki hemşire ve bir sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Facia Borneo adasındaki Sarawak eyaletinde yaşandı. Helikopter ulaşılması güç köylere sağlık hizmeti götürüyordu. Ancak görev uçuşu trajediyle sonuçlandı. Dehşet anları kameralara da yansıdı. Görgü tanıklarının çektiği görüntülerde helikopterin düşmeden önce duman çıkardığı görüldü. Gökyüzünde başlayan kabus saniyeler içinde faciaya dönüştü.
4: Hayatta. Geçmiş olsun.
2: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Ortalık toz duman oldu. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımına başlandı.
6: Kentsel dönüşümde yapılan yıkım maalesef bu şekilde.
2: Yıkım sırasında bina bir anda yerle bir oldu. Çökme nedeniyle büyük panik yaşandı. Sokağa toz kapladı. Facianın kıl payı atlatıldığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
9: Mahalle berbat durumda. Toz duman,

0: Gün ortası devam ediyor. Suriye'den sıcak bir gelişmeyle başlayalım. İdlib kentinde bir mühimmat deposunda büyük bir patlama meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen patlamada çok sayıda yaralı var. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde bir mühimmat deposunda şiddetli bir patlama meydana geldi. Çok sayıda kişi yaralandı patlamada. Yetkililer patlamanın nedenine dair henüz bilgi vermedi. Çok sayıda ambulans bölgede. Çok yönlü inceleme devam ediyor sevgili izleyiciler. Bir kez daha aktaralım. Suriye'nin İdlib kentinde bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu çok sayıda yaralı var. Tabii patlamanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı ama çok yönlü olarak soruşturuluyor. İdlib'de yaşandı. Son derece kritik bir nokta. Dolayısıyla bu patlamayı biraz daha şüpheli hale getiriyor diyebiliriz. Bakın şu anda yansıyor görüntüler ekranlara. Bir mühimmat deposunda yaşandı. Büyük çaplı da bir patlama sevgili izleyiciler. Çok sayıda yaralı var. Antalya'da pazartesi akşam saatlerinde başlayan orman yangını 3. gününde Aksu ilçesindeki yangında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti. Detayları İLAS Haber Ajansı muhabiri Suat Metin aktaracak. Suat.
1: Evet, öncelikle ölen vatandaşımızın bilgisini biraz düzeltmemizde fayda var. Kalp krizi nedeniyle bilgisi ulaştı bize. Yangın bölgesinde güvenli bölgeye alınan kişilerden 50 yaşında bir vatandaşımız güvenli alındıktan sonra kalp krizi nedeniyle olduğu bilgisi bize iletildi. Şu anda 3. gününde orman yangında Karaöz Mahallesi'nde başlamış yangın. Eski Poyraz'da bir anda yakın mahalledeki ormanlık alana sıçramıştı. Söndürme çalışmaları gündüz havadan karadan, akşamları ise çoğunlukla karadan yoğun bir mücadele sürdü. Buradaki yangında 8 helikopter, binin üzerinde personel ve çok sayıda aracılara müdahale ediliyor. Tabii güvenlik güçleri de yangın tehdidi alanındaki vatandaşları da tahliye etmişti öncesinden. Aksu yangında bugün sabahın ilk ışıkları havadan ve karadan yoğun bir müdahalede bulunuldu. Şu an enerjisi düşürülmüş durumda. Ekiplerini de tamamen kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Yine dün Kumulca ilçesinde bir orman yangını çıkmıştı o bölgede. Oraya da havadan yoğun bir kara ve havadan yoğun bir müdahalede bulunmuştu. 4 helikopter, 4 uçak ve daha sonra bu uçak sayısı, helikopter sayısında artış vardı. Buradaki yangının enerjisi de büyük oranda düşmüştü. Sabah bugün kısmen kontrol altına alındı. Şu anda iki bölgede de tamamen kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürüyor. Yangın anlarında 3 ilçede, yani Aksu, Kumluca, Kepez. Kepez bölgesi Aksu'yla sınır bölge. Kepez bölgesine de geçmişti yangın. Yani hafif bir şekilde geçmişti. Oradaki vatandaşlardan toplam 1200 vatandaş AFAD ekipleri tarafından güvenli bölgeye alınıyor. 454 hane. Bu 3 ilçede boşaltılan hane sayısı. Şu anda dediğimiz gibi bu iki yangını da tamamen kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Aksu bölgesindeki enerjisi düşmüş durumda yangının. Kumluca ilçesindeki ise kısmen kontrol altında diyelim. Peki. Sözü size bırakalım.
0: Suat Metin, İLAS Haber Ajansı muhabiri Suat Metin, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Şimdi sevgili izleyiciler geçelim Adana'ya. Adana'da Kozan ilçesinde başlayan yangın iki bölgeye daha yayılmıştı. Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor. Bu kez detayları İLAS Haber Ajansı muhabiri Cenk İda'ya aktaracak. Cenk.
2: Evet, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Enis Çakalı mahallesinde başlayan yangın bir gün geride kaldı. Yangın dün rüzgarın şiddetiyle İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçramıştı. Ancak sevindirici bir haber verebilirim. Aladağ ilçesine ziyaret eden yangın kontrol altına alındı. Ama İmamoğlu ve Kozan'daki yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Yangında şu an için 3 uçak, 12 helikopter, 1 İHA, 8 TOMA, 58 arasöz, 24 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 16 iş makinesi, itfaiye ve 33 diğer araç olmak üzere toplam 154 araç ile Yangına müdahale ediliyor. Sağda ise 671 orman işçisi bulunuyor. Onlar da canlarını dişine takarak yangının kontrol alabilmek adına çalışıyorlar. Uçakların ve helikopterlerin bölgede bulunan Yedigöze barajından sularını aldığını söyleyebiliriz. Barajın bölgeye yakın olması havadan müdahaleyi daha seri bir hale getiriyor. Bölgeye Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye'den birçok sayıda ekip takviye edildi. Bir de Antalya'dan büyük bir yangın uçağı ile iki tane helikopterin takviyeye geleceği öğrenildi. Aladağ ilçesi Dağiler Köyü Musa Hacılı mevkine sıçrayan yangında maalesef 19 tane aile yanarak kullanılamaz hale geldi. Ama herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Sadece mal kaybı yaşandı. Yangının başladığı Enis Çakarı mahallesinde de 6 ev yanmıştı ve birçok ev zarar görmüştü. İmamoğlu ilçesi Üçtepe mahallesi Elifler mevkinde de evler zarar görüp yanmıştı. Aynı şekilde Kozan'ın Topaç mahallesinde de yerleşim yerlerinde evler zarar görmüştü. Gördüğünüz gibi burada haleler şu an devam ediyor. Rüzgar ama düne göre şiddetini azaltmış durumda. İnşallah ilerleyen saatlerde yangının kontrol altına alındığı haberini de buradan paylaşmak isteriz. Sözü tekrardan size bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İDES Haber Ajansı muhabiri Cenk İda'ya aktardı sevgili izleyiciler. Şimdi bir de dönelim Mersin'e. Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman yangını çıkmıştı. Ekiplerin gece boyu yangına yoğun müdahalesi devam etti. Peki şimdi son durum ne? İDES Haber Ajansı muhabiri Hüseyin Kar aktaracak. Hüseyin, kontrol altına alındı mı Bozyazı'daki yangın?
3: Evet Gülden, şu saat itibariyle Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Yangın dün öğle saatlerinde muz deralarının hemen yanında başlamıştı ve rüzgarın da etkisiyle hemen yakınındaki ormanlık alana sıçramıştı. Bu bölge deniz kenarı. Seralarda küçük çapta hasarlar meydana geldi. Yangın tabii ekiplerin hemen haber almasıyla, yangın haber almasıyla birlikte müdahalesi çok hızlı oldu. Hem Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hem Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti ve o seralar bölgesinde başlayan yangın o alana yayılmadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Fakat ormanlık alandaki yangın tabii rüzgarın da şiddetini arttırmasıyla yayılarak devam etti. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler gönderildi. Gün boyunca dün 2 uçak, 5 helikopter ve 230 personel ile ayrıca 66 kara aracıyla yangına müdahale edildi. Tabi hava karardığında da yüksek kesimlerde alevler devam etti. Burada karadan ulaşılabilen bölgelerde soğutma, söndürme çalışmaları sabaha kadar sürdü. Sabaha karşı yangın büyük oranda kontrol altına alınmıştı. Fakat yüksek kesimlerde, karadan ulaşılamayan yüksek kesimlerde küçük bir alev kalmıştı. Ona da sabahtan bu yana 3 helikopterle müdahale edildi ve kontrol altında tamamen soğutma çalışmaları sürüyor. Zaten Orman Genel Müdürlüğü de az önce resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Mersin'in Bozyazı ilçesinde Tekmen Mahallesi'nde çıkan Aksaz mevkisinde çıkan yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarını sürdüğünü bildirmişti.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz. İDES Haber Ajansı muhabiri Hüseyin Karadağ Mersin Bozyazı ilçesindeki orman yangınına dair detayları bizlerle paylaştı. Sevgili izleyiciler, şimdi bugünün sıcak gelişmelerinden biri Fethi Kabir kararı alındı. Kiminle ilgili? Şüpheli bir ölüm mü, doğal yoldan bir ölüm mü sorusu devam eden MİT'in eski üst düzey yöneticisi

0: Ya yer yok kararı verildi. Dosya arşive kaldırıldı. Ama Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla kurulan faili meçhul dosyaları araştırma daire başkanlığı bu şüpheli dosyayı da ele aldığı ailenin ve tanık iddiaları üzerine 15 yıl sonra Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya yeniden açıldı. Hafta başında soruşturma başlatıldı. Kozinoğlu için fetika bir kararı da alındı. Peki o soruşturma kapsamında neler oldu? Bunlara da değinelim kısaca. Şimdi soruşturma dosyasında 11 gardiyan Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği o dönemde cezaevinde görev yapan 11 gardiyan hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden onu yakalandı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. O şüpheli FETÖ terör örgütüyle bağlantılı, bunun da altını çizelim. Şimdi dosyanın seyrini değiştiren diğer önemli gelişme ise Kozinoğlu'nun ölümünden hemen önce kaleme aldığı el yazısı savunma notları. O notlar ortaya çıktı ve soruşturma dosyasına girdi. Notlarda Kozinoğlu 34 yıllık meslek hayatına dikkat çekti. Hakkındaki suçlamaları reddetti ve Kozinoğlu kendi el yazısıyla günah keçisi ilan edildim ifadesini kullandı. Eski MİT yöneticisi savunmasında görev yaptığı yıllarda aldığı nişan ve madalyaları da hatırlattı ve soruşturmayı yürüten savcıların MİT tarafından gönderilen ve kendi lehine olduğunu belirttiği resmi yazıları iddianameye dahil etmediğini öne sürdü. Şimdi o güne bir dönelim mi? Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği o güne bir dönelim. 2011'e bir dönelim. Neler oldu o gün? Şimdi Kozinoğlu fenalaştı ve dolayısıyla o fenalaşmasının ardından hemen bir çağrıda bulunuldu sağlık görevlileri için. Ama dosyaya giren kamera kayıtlarına göre o merkezi panoda uyarıyı gören bir gardiyan, yani Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiğini, fenalaştığını belirten o uyarıyı gören gardiyan iddiaya göre müdahale etmek yerine radyonun sesini açtı. Uyarı sistemin sesinin duyulmamasını sağladı. O gardiyanın da işte FETÖ terör örgütü kapsamında soruşturması olduğunu biliyoruz. Şimdi bir diğer önemli iddia. Acil sağlık ekibinin Kozinoğlu fenalaştığında yemekte olduğu öne sürüldü. Diğer ekip ilk müdahaleyi yaptı ve Kozinoğlu'nu sevk etmek üzere ambulansa bindirdi. Ama dosyadaki iddiaya göre olay sırasında yemekte olan ekip yetişmek için Kozinoğlu'nu götüren ambulansı yol kenarında 10 dakika boyunca bekletildi. Ekip değişimi yapıldı, hastaneye gidildi. Hastaneye ulaşıldığında Kozinoğlu yaşamını yitirmişti. Gardiyanlar ve sağlık ekibinin Kozinoğlu'nun cezaevinden hastaneye ulaştırılması sürecinde çelişkili ifadeleri dosyaya girdi ki Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmanın özel bir ekip tarafından yürütüldüğünü söyledi. Şimdi eski MİT yöneticisinin şüpheli ölümüne ilişkin dosyada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Ümraniye'deki mezarının açılmasına karar verdi. Ne yapılacak peki? Hemen onun da altını çizelim. Buradan örnekler alınacak. Alınan doku örnekleri boyama yöntemiyle yiyecek, içecek ya da kullandığı ilaçlardan kaynaklanan kimyasal etkileşimlerle zehir olup olmadığı daha önce araştırılmıştı. Şimdi bunların hepsi yeniden araştırılacak diyebiliriz. Aslında oldukça önemli detaylara sahip bir dosyadan bahsediyoruz. Çünkü Kozinoğlu'nun vefatından hemen önce cezaevi müdürlüğünden vitamin hapları talep ettiğini biliyoruz. Ama avukatları otopside vitamin ilacı yönünden bir inceleme yapılmamış olması sebebiyle şüphelendiklerini de bildirdi. Önemli detaylarından biri diyebiliriz. Artık bu noktada bizler Ümraniye'de Kozinoğlu'nun mezarı başında o alınan fetika bir kararının uygulanmasını bekliyoruz. Dediğim gibi ölümünün ardındaki sır perdesi doğal yolla bir ölüm mü yoksa dışarıdan bir müdahale mi oldu? İşte bu da fetika bir işleminin ardından alınacak örneklerin adli tıpta incelenmesiyle aydınlanacak diye ve sözü stüdyoya bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz muhabirimiz Nermin'e bir kez daha. Kaşif Kozinoğlu'nun kabri başından aktardı. Sayın seyirciler, 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetti eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu ve ölümle ilişkin soruşturmada dediğimiz gibi yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık Kozinoğlu'nun mezarının açılması, yani fetika bir işlemine karar verdi. Ayrıca Kozinoğlu'nun cezaevi hücresinde yazdığı el yazısı savunması ortaya çıktı. Günah keçisi ilan edildim sözleri dikkat çekti.

0: Ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Ancak o şüpheli ölümün dosyası yıllar sonra yeniden açıldı. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Ve dosyaya ölümünden hemen önce el yazısıyla kaleme aldığı savunma notları da girdi. Kozinoğlu o notlarda günah keçisi ilan edildiğini savundu. Ergenekon soruşturması kapsamında 2011 yılında tutuklanan MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu ifadesine günler kala Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni resmi kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Ancak yıllar içinde dosyada zehirlenme şüphesi de gündeme geldi. Ve 15 yıl sonra Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya yeniden açıldı. Hafta başında başlatılan soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği dönemde cezaevinde görev yapan 11 gardiyan hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u yakalandı. Eski MİT yöneticisinin şüpheli ölümüne ilişkin dosyada yeni gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Ümraniye Hekimbaşı'ndaki mezarının açılmasına karar verdi. Mezardan alınacak doku örnekleri üzerinde toksikolojik ve kimyasal incelemeler yapılacak. Dosyanın seyrini değiştirebilecek bir başka gelişme ise ölümünden hemen önce kaleme aldığı el yazısı savunma notlarının ortaya çıkması oldu. Soruşturma dosyasına giren notlarda Kozinoğlu 34 yıllık meslek hayatına dikkat çekti. Hakkındaki suçlamaları reddetti ve kendisinin hedef haline getirildiğini savundu. Kozinoğlu'nun ifadesiyle günah keçisi ilan edilmişti. Eski MİT yöneticisi savunmasında görev yaptığı yıllarda aldığı nişan ve madalyaları da hatırlattı. Ayrıca soruşturmayı yürüten savcıların MİT tarafından gönderilen ve kendi lehine olduğunu belirttiği resmi yazıları iddianameye dahil etmediğini öne sürdü. Kozinoğlu dosyasının 15 yıl sonra açılması ve Fethi Kabir kararının ardından bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisindeki bir sahne yeniden gündeme geldi. Kazım Kaşifoğlu adıyla diziye dahil edilen MİT görevlisi karakterinin gerçekte Kozinoğlu'nu anlattığı öne sürüldü.
1: Kara, dur.
0: Dizinin 10 Kasım 2011'de yayımlanan 136. bölümünde Kaşifoğlu hakkında ölüm emri verildiği bir sahne yer aldı. Bu bölümden 3 gün sonra 13 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 26, Ankara 27, İzmir 30, Bursa 29, Konya 26, Afyon 28, Denizli 34, Antalya 31, Adana 35, Zonguldak 23, Samsun 24, Trabzon 22, Kayseri 25, Erzurum 21, Gaziantep 31, Diyarbakır 32 ve Şanlıurfa 35 derece.
4: Yol durumu.
3: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Afyon-Karahisar-İhsaniye yolunun 30. kilometresinde Erenler ve Çayırbağ arasındaki kesimde hızlı tren üst yapı çalışmaları nedeniyle Eskişehir yönü trafiğe kapalı olup ulaşım Afyon-Karahisar yönünden iki yönlü olarak veriliyor. Torbalı Ödemiş Devlet Yolu'nun 48 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

Tüm TGRT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 9 Eylül 2026 Çarşamba ve haftanın ortasında son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Ahmet Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak. Ve bugün farklı bir başlangıç yapacağız. Sporun sadece sahalarda ve salonlarda değil, doğanın kalbinde de büyük bir mücadeleye dönüştüğünü gösteren önemli bir organizasyondan bahsederek başlayacağız. Türkiye'nin en büyük patika koşusu organizasyonu olarak öne çıkan Merrill İstanbul Ultra, bu yıl 4. kez İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi. Organizasyon 28 ülkeden 4000'in üzerinde sporcunun katılımıyla rekor bir seviyeye ulaştı. Türkiye'nin 48 şehrinden yarışmacıların yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden sporcular da İstanbul'daki bu büyük buluşmada yer aldı. Yarışta sporcuların karşısında 4 farklı parkur vardı. 5, 15, 30 ve 60 kilometre. Böylece patika koşusuna ilk kez katılanlardan uzun mesafelerde mücadele eden deneyimli sporculara kadar farklı seviyelerdeki koşucular aynı organizasyonda buluştu. Özellikle 60 kilometre parkuru ciddi bir dayanıklılık mücadelesi ortaya koydu. ''60K erkekler genel klasmanında Üzeyir Söylemez 4 saat 48 dakika 29 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Necati Akbaş ikinci, Hüseyin Niromandi üçüncü sırayı aldı. Kadınlardaysa zirvenin sahibi Songül Berikol oldu. Berikol 6 saat 30 dakika 38 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Sinem Alev Kurtgül ikinci, Farida Abdukadirova üçüncü oldu. ''30K'da erkekler kategorisinde Rogers Camillus Espelt 1 saat 59 dakika 57 saniyelik derecesiyle birinci olurken Ayhan Çelik ikinci, Can Polat Akbağ ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlardaysa Elif Gökçe Avcı Ataman birinci, Julia Ferrer ikinci, Duygu Başkaya Sezer ise üçüncü oldu. 15K'da erkeklerde Halil Yaşın 57 dakika 32 saniyelik derecesiyle zirvede yer aldı. Fatih Korkunç ikinci, Filidori üçüncü oldu. Kadınlardaysa Tuğba Yenigün birinci, Fatma Arik ikinci, Özlem Kayalici ise üçüncü sırayı aldı. ''5K'da erkeklerde Fadeldin Hasan ve Utku Özdemir 22 dakika 57 saniyelik aynı dereceyle ilk iki sırayı paylaşırken Kayra Enesgül üçüncü oldu. Kadınlar 5K'da ise Meltem Yılmaz birinci, Bahar Sezer Algın ikinci, Farnaz ise üçüncü sırada yer aldı. Ama Merrill İstanbul Ultra'yı yalnızca yarış sonuçlarıyla değerlendirmek doğru olmaz tabii. Çünkü yarışın gerçekleştiği Kemerburgaz Kent Ormanı organizasyona doğayla iç içe farklı bir atmosfer kazandırdı. Sporcular orman içerisindeki parkurlarda sınırlarını zorlarken etkinlik alanında da gün boyunca festival havası vardı. Çocuk atölyeleri, zumba etkinlikleri ve çeşitli konserler yarış heyecanını etkinlik alanına taşıdı ve böylece sporcuların yanı sıra aileler, izleyiciler ve katılımcılar da doğanın içinde müzik, eğlence ve sosyalleşme ile dolu bir gün geçirdi. Organizasyonun ulaştığı noktayı değerlendiren SPX CEO'su Barış Andırınlı, 4. yılda 4000'in üzerinde koşucunun buluşmasını, patika koşusunu daha geniş kitlelerle buluşturma hedeflerinin doğru yönde ilerlediğinin önemli bir göstergesi olarak değerlendirdi. Merrill İstanbul Ultra Yarış Direktörü ve SPX Etkinlikler Direktörü Osman Argatsa, amaçlarının yalnızca bir yarış düzenlemek olmadığını, farklı seviyelerdeki koşucuların kendilerini deneyimin bir parçası hissedeceği ve İstanbul'un doğal alanlarını farklı bir gözle keşfedebileceği bir organizasyon oluşturmak olduğunu vurguladı. Müzik
Evet, ilk kez 2023 yılında düzenlenen Meral İstanbul Ultra 4. yılında ulaştığı katılımla Türkiye'nin en büyük patika koşusu organizasyonu olma özelliğini sürdürdü. 28 ülkeden 4000'in üzerinde sporcu 4 farklı parkur ve İstanbul'un kuzey ormanlarında zorlu bir mücadele. Bir tarafta derece için yarışan profesyonel sporcular, diğer tarafta patika koşusunu ilk kez deneyimleyen katılımcılar. Bunlardan bir tanesi de bendim. Hep mikrofon başında konuşuyoruz. Bir kere de içinde yer alalım dedik ve 5K koştuk. Oldukça keyifliydi. Ve bütün bunlara eşlik eden festival atmosferiyle Meral İstanbul Ultra sporun doğayla buluştu. Önemli bir organizasyon olarak tamamlanmış oldu. Kısacası İstanbul'da bu kez asfalt değil patikalar konuştu. Sporcular hem rakipleriyle hem de kendi sınırlarıyla mücadele ederken Kemerburgaz Kent Ormanı'nda bu büyük koşu buluşmasına ev sahipliği yaptı. Patikalardaki bu mücadeleyi geride bırakıp şimdi rotamızı yeşil sahalara çeviriyoruz. Futbolda haftanın öne çıkan gelişme

0: Devam ediyoruz. Yanımda Türkiye Gazetesi Spor Müdürü Ercan Yıldız var. Süper Lig'in 4. haftasında ilk derbi oynandı Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında. Ve Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü derbide konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Sezonun ilk derbisini kazanan siyah beyazların gollerini Rıdvan Yılmaz ve Duşan atarken Sarı Lacivertlerin tek sayısı ise Şikrinyar'dan geldi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 9'a çıkarırken Fenerbahçe 6 puanda kaldı. Maçın çok tartışmalı anları var, sonra değineceğiz ama oyun anlamında bir değerlendirmenizi alarak başlayalım, buyurun.
1: Yani tamamen Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçen bir derbi oldu. Hatta Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson malum kurtarışları var. En az 5-6 tane net kurtarışı var. Daha ağır farklı bir mağlubiyet olabilir Fenerbahçe adına. Onları söyleyebilirim. Oyun anlamında Beşiktaş daha böyle ne yaptığını bilen, daha dengeli bir takım görüntüsü verirken Fenerbahçe biraz daha geniş alan bırakan rakibine, özellikle orta sahada alan kapatamayan, yani ki Guendouzi ve Kante gibi iki oyuncusu olmasına rağmen bu alanları kapatamayan bir yapıdaydı. Tabii bunun Fenerbahçe'nin ön alandaki oyuncularının da savunmaya yeterli katkıyı vermemesi, savunmayla hücum arasındaki mesafenin çok açık olması o anlamda Beşiktaş'ın işini biraz daha kolaylaştırdı. Dediğim gibi Ederson eğer olmasa çok daha farklı bir Beşiktaş galibiyeti izleyebilirdik.
0: Bu arada oyuncu nezdinde soracağım. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci biliyorsunuz çok desteklenen bir oyuncuydu. Sonra Saran yönetimi gelince gönderilmişti, kiralanmıştı ve geri gelmesi birçok taraftarı sevindirmişti ama oyun anlamında taraftarı mutlu etmedi oyuncu ve yani ara transfer döneminde belki de gitmesi gerekiyor diye konuşulmaya da başlandı. Siz ne düşünüyorsunuz İrfan Can'la alakalı?
1: Yani şöyle, İrfan Can'ın oyunculuk yeteneğinde bir problem yok ama tabii fiziksel açıdan çok büyük sıkıntıları var İrfan Can'ın. Bir türlü o yukarı kendini atamadı. Hep yani bir seviyede kaldı. O yukarı atması ile ilgili kritik eşik bence devamlılık ve dediğim gibi dayanıklılık. Yani orada bir sorun yaşıyor. Toplu olan alışverişi çok iyi. Yani o anlamda bir sorun yok. Şutör özelliği var. Oyun görüşü çok iyi ama gel gelelim dediğim gibi ne diyelim ona, kondisyonu bu konuda biraz zayıf kalıyor. O yüzden bence Fenerbahçe'nin 10 numarasının İrfan Can olması şu an için düşünülemez bu performansıyla.
0: Maçın en çok konuşulanı Halil Umut Meler oldu. Hakem Meler 7 sarı kart gösterdi. 45. dakikada başladı. 76. dakikaya kadar ard arda devam etti kartlar. Emirhan Topçu aldı ilk önce, sonra Greenwood aldı. 52. dakikada Şikrinyar ve Ederson alırken 53. dakikada Duşan aldı. 59'da Journey aldı ve 76. dakikada ise Guendouzi sarı kartla tamamladı oyunu. Halil Umut Meler'in derbi yönetimini nasıl buldunuz?
1: Ben vasat buldum. Yani çok iyi bulmadım. Yani her iki takım lehine ve aleyhine, yani karşılıklı anlamında söylüyorum, şikayet edebileceği bir maçtı. Yani zaman zaman kartlarla idare etmeye çalıştı ama dediğim gibi ters kararlar verdi. Çok ters kararlar verdi. Yani bence kötü bir yönetim gösterdi.
0: Fenerbahçe Beşiktaş maçında Dušan Vlahović Şikrinyar'a bir el hareketi yaptı. Geçmişte aynı hareket yapılmıştı Fenerbahçeli Raul Merles tarafından. Galatasaray maçında yaptığı el hareketi sonrası PFDK tarafından 12 maç men edilerek cezalandırılmıştı. Zannediyorum bunu da 4 maç olarak ödemişti. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ve futbolcu Kerem Aktürkoğlu'yla Beşiktaş'tan Vlahović'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Sizce bunun cezası ne olur?
1: Merelles olayında şöyle bir durum var. O zaman iki eylemden dolayı Merelles ceza almıştı. Bir tanesi hakeme tükürük, diğeri hakeme hakaretti. Hakeme tükürüğü daha sonra sıvıya çevirdiler. O yüzden 4 maça indirdiler. Vlahović'in olayında 17. maddeden sevk oldu. Hı hı. Bu da hakeme, yani şey, futbolcuya hakaret olduğu için 2 maç ile 6 maç arasında bir ceza öngörülüyor. Ben minimum 2 maç ceza alacağını düşünüyorum. Tabii tahrik indirimi olur olmaz onları ben bir şey diyemem, bilemem ama 2'den aşağı bir ceza çıkacağını sanmıyorum. Zaten talimatlar çok açık. Yaptığı el hareketinin de karşılığı var. yani 3 verir, tahkim 2'ye düşürür, 4 verir, 3'e düşürür. Onları bilemem ama cezai müeydesi 2 ile 6 maç arası.
0: Bizde yeni bir şey trendi oldu bu arada. Daha önce de yaşanmıştı bu bir maçta. Küfürlü bir söz, hadi oradan gibi çevrilmiş. Evet. İşte onların kültürlerine, geleneklerine göre bu anlama geliyor diye. Bu maç özelinde oyuncunun yaptığı hareket de yine aynı şekilde bir kesim tarafından onların kültürlerinde ya basit bir şey, hadi oradan gibi bir anlama geliyor gibi.
1: Yok.
0: Bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Beşiktaş Kulübü de oyuncusunun arkasında bir açıklama yapmış. Futbolcusu Duşan'la alakalı Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine tepki göstermiş. Bakalım, siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Duşan'ın Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakada rakibiyle girdiği tartışma nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu hukuk müşavirliğince futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi, Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden ne kadar uzak bir şekilde yönetildiğinin somut bir göstergesi olmuştur. Eylem ve söylemleriyle maç boyunca futbolcumuzu tahrik eden rakip takım oyuncusunun disipline sevk edilmediği yerde futbolcumuzun disipline sevk edilmesi kabul edilemez denilmiş.
1: Yani bence kabul edilebilir. Hatta kabul edilmeli. Çünkü yaptığı bir eylemin cezası var. Yani sonucu var. Yaptığınız rakip takımın oyuncusuna hakaret var. Burada kendi işte ne diyelim kültüründe bu anlamı taşıyor taşımıyor. Onlara çok bakılmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin.
0: O işaretin tek bir anlamı var. Bunu da herkes biliyor.
1: O da ayrı konu.
0: Bu şimdi, kanıtlı bir şekilde yayıncı kuruluşun kamerasına da takılıp tabii, ekranlara da geldiği için
1: görüntü geldi.
0: Beşiktaş yönetimi aynı zamanda yayıncı kuruluşa da bir sistemde bulunmuş.
1: Bence hatta orada VAR'ın da devreye girmesi lazım. Çünkü bir hakaret var. Yani Dünya Kupası'nda izledik. Futbolcu ağzını kapattı diye kırmızı kart gördü. Yani burada ırkçı söylem olabilir, aşağılayıcı söylem olabilir, cinsiyet içerikli söylem olabilir. Dediğim gibi devreye girmesi lazım. Bir de bulunduğunuz ülkenin kurallarına uygun şekilde ya da onların geleneklerine, göreneklerine uygun şekilde hareket etmeniz lazım. Velev ki dedikleri gibi kendi ülkesinde bu hakaret taşımıyor. Ama öyle değil. Burası böyle. Burada bunların söylenmesi lazım. Öyle de değil de hadi öyle diyorlar yani.
0: Peki İsmail Kartal da ekibiyle mağlubiyetin sorumluluğunu aldıklarını söyledi maçın ardından. 4 haftadır ligde mücadele ediyoruz. 4 haftadır hakemlerin bize karşı tutumu, lehimize verilmesi gereken penaltıların verilmediğini görüyoruz. Bu akşamkiyle 4. oldu. Takdir hakları, sahadaki davranışları, verdiği kararları ben sizlere bırakıyorum. İkinci yarıda orta sahada maçı kazanmak için Kerem'i 10 numara gibi ikinci forvet oynattık. Orada kaptırdığımız toplarda geri dönüşlerde zayıf kaldık ve ikinci golü yedik açıklamalarında bulundu. Ekibimle yani sorumluluğu üstümüze alıyoruz dedi ama sizce bu İsmail Kartal bu maçı çevirebilir miydi? Ne düşünüyorsunuz?
1: Ben çevirebileceğini düşünmüyorum. O tarz bir teknik adam değil zaten. Oyunu okuyup yaptığı hamlelerle maçı çevirebilecek bir yani koskoca Fenerbahçe'nin teknik direktörü şimdi çok da fazla ağır sözler söylemek istemiyorum ama ben o çapta görmüyorum kendisini. Çünkü yani mesela ikinci yarı için söylüyorum, Fenerbahçe'nin gitgide düşen temposu oldu. Yani özellikle zaten yaşlı oyuncuların çok ağırlıklı olduğu bir takım Fenerbahçe. Orta sahalar bir anda açılmaya başladı. Yani az önce bahsettim, öndeki olan işte Vedat Muriç, hatta daha sonra Lukaku girdi. Lukaku, Greenwood, Oğuz, bunların savunmaya olan yardımları çok azalınca oraya Kerem'i attı. Ama halbuki orta sahaya üçlemesi gerekirdi. İsmail'e oyun alması gerekirdi. Gol yedikten sonra İsmail'e oyun aldı. O zaman bir anlam taşımadı. Zaten 2-1 bitti maç. Dediğim gibi hamle yapsa en fazla skoru koruyabilirdi. Bence yanlış bir kadro planlaması, kadro tercihi yaptı. Benim nazarımda yani İsmail Kartal'ın ben maçı çevirebileceğini düşünmüyorum ama söylediği cümle de enteresan. Yani evet, penaltıları verilmedi mi son 2-3 maçta? Evet, verilmediği penaltılar oldu. Gerçekten net penaltıydı. Ama sorumluluğu üstüme alıyorum demesi nedir sorumluluk? Hani 4 maçta 2 tane mağlubiyetiniz var ve şampiyonlar neredeyse artık mecbur hale gelmiş bir Fenerbahçe var ortada. Yani sorumluluğu üstünüze aldığınızda ne yaptınız? Karşılığı ne var sorumluluğun üstüne? Aldığınızın mesela neydi? Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke sorumluluğu aldı, istifa etti. Siz ne yaptınız?
0: Peki Kerem Aktürkoğlu da derbi sonrasında hakem yönetimiyle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Benim penaltı pozisyonumu bütün Türkiye görmüştür. Kendisi görmediğini söyledi. Ben artık bazı şeylerden dolayı doldum. Bazı şeyler mide bulandırmaya başladı diye konuştu. Sizce o penaltı verilmeli miydi?
1: Ya ben onun ceza sahası çizgisi üstünde olup olmadığı konusunda tam emin değilim. Yani evet, bir ayağına darbe var, bir hafif bir basma ve o penaltıya sebebiyet verebilecek şekilde bir durum. Ama hani çizginin içinde mi dışında mı, orada biraz arafta kaldım. Eğer çizginin üstüne basıyorsa, ki hani öyle olduğu söyleniyor, o zaman penaltı verilmeli bence de.
0: Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Devam ediyoruz. Peki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma'yı konuk edecek. Teknik direktör İsmail Kartal sahaya çıkaracağı kadroyu netleştirmeye başladı. Kalede Dersson olacak muhtemelen. Savunmanın sağında Semedo, solunda Archie Brown'un oynaması bekleniyor. Zorlu maçta stoper ikilisi ise Skriniar ve Nathan Ake'den oluşacak. Orta sağ Kante, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci olacak muhtemelen. Deneyimli çalıştırıcı sağ kanatta Greenwood, sol kanatta ise Kerem'i oynatacak. Roma karşılaşmasında Fenerbahçe'nin en büyük gol umuduysa Vedat Muriç olacak. Maç değerlendirmeniz nedir? Zorlu bir mücadele olacak. Bir de derbiden kalan bir moral bozukluğu var. Roma'da kolay bir takım değil, evet. Ama siz ne düşünüyorsunuz?
1: Tabii derbiden dediğiniz gibi kalan bir zor bir durum var. Yani çünkü dediğim gibi az önce de 4 maçta 2 mağlubiyet önemli bir kırılma anı. Belki hani Roma galibiyeti bu durumu düzeltebilir biraz belki psikolojik açıdan, ama o takım da Roma mı, o da biraz şüpheliyim. Çünkü gerçekten Roma'da hani ligde 3'te 3 yaptı. İlk 3 maçta 10 tane gol attı, sadece 1 gol yedi. Son maçta Atalanta maçına baktım biraz. Rakip kaleye tam 39 tane şut atmış. Yani inanılmaz bir rakam. Bunların da 17 tanesi isabetli. Tam böyle istim üstünde bir Roma var. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Ben Genduzzi'nin eksikliğinin çok hissedileceğini düşünüyorum. Tamam, İsmail birçok açığı kapatacaktır muhtemelen, ama sanki yani İsmail'in yanına da bir üçüncü oyuncu gibi bir oyuncu lazım diye düşünüyorum. Çünkü orada İrfan Can'ın ben yapabileceğini düşünmüyorum bu durumu. İşte Fred olsaydı hani yabancı sınırından dolayı belki biraz Fred daha orada etkili olabilirdi. Fenerbahçe için zor bir akşam olabilir yani.
0: Pazartesi günde Gaziantep'e konuk olacak deplasmanda Fenerbahçe. Bu maçla ilgili ne düşünüyorsunuz?
1: Gaziantep'te son Göztepe maçında Orhan Akmalım yeni geldi takımın başına. 4 gollü galibiyetle döndü. Yani zor bir deplasmanı da Fenerbahçe adına. Yani sıkıntılı bir maç olabilir. Üst üste gelen 3 mağlubiyet bile olabilir. Beni şaşırtmaz açıkçası.
0: Beşiktaş'ın bu haftaki maçı da Erzurumspor konuk edecek. Beşiktaş ev sahibi. Bu maçla ilgili de kısa bir değerlendirme.
1: Yani Erzurum'da ilk galibiyetini bu hafta aldı Konyaspor karşısında. Ama ben Beşiktaş karşısında çok bir şans elde edebileceğini düşünmüyorum. Yani Beşiktaş'ın bir de derbi moralli Beşiktaş galibiyete uzanacak diye düşünüyorum.
0: Derbi morali dedik ama dün akşam Beşiktaş'tan bir açıklama geldi. Kulüp seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı. Siyah beyazlı kulübün açıklamasında genel kurul toplantısının 27 Eylül pazar günü yapılacağı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 4 Ekim pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği aktarıldı. Toplantıda ayrıca 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan olağan idari ve mali genel kurul toplantısının 26 Eylül cumartesi günü yapılmasının yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise çoğunluğa bakılmaksızın 3 Ekim cumartesi günü gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi. Buna ilgili bir yorumunuzu alalım.
1: Yani takım yani bir ivme yakaladı. Yani ben bu ortamda başkan Serdar Adalı'ya bir rakip çıkacağını düşünmüyorum. Serdar Adalı'nın da yönetim kurulunda bazı çalışmak istemediği kişiler olduğunu, o kişileri değiştirmek için bu seçim kararını aldığını duyduk, öğrendik. Dediğim gibi tek adaylı bir seçim olur. Seçimi alır. Yani yönetimde de ciddi değişiklik yapar. Hem güven oy almış olur hem de yani öyle bir kaotik ortam olacağını ben düşünmüyorum yani.
0: Peki Galatasaray'a bakalım. Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. İlk golü atan Osimhen 33. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Sarı kırmızılı ekip karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. 66'da Başakşehir penaltıdan beraberliği yakaladı. 71'de Galatasaray yeniden öne geçti maçta. 76'da bu sefer Başakşehir beraberliği yakaladı. 79'da ise Başakşehir 10 kişi kaldı. 83. dakikada Galatasaray'ın bir golü vardan döndü ve 90'da Galatasaray skoru 3-2 yaptı. Maç değerlendirmenizi alacağım. Offside kararı doğru mu? Penaltı kararı doğru mu? Kırmızı kart kararı doğru mu? Biliyorsunuz Nur Şahin de maçın sonunda bir kırmızı kart gördü. Onu da değerlendirelim.
1: Başakşehir'in golcüsü Umut Bozok da kırmızı kart gördü. Yani evet, Galatasaray kazandı. İyi futbol oynadı, özellikle ilk yarı aslında Osimhen çıkana kadar diyelim iyi futbol oynadı. çok etkiliydi o sırada. Tabii Osimhen'in sakatlandıktan sonraki Galatasaray'ın oyunu da hani dramatik biçimde değişti. Yani çünkü burada şey var aslında. Yani Osimhen'in oynamadığı zaman Galatasaray'ın sadece hani oyunu pardon yani skor anlamında değil oyun anlamında da geriye düştüğünü görüyoruz. O açıdan biraz sanki bir Osimhen odaklı bir takım olma yoluna doğru gidiyor Galatasaray. Öyle bir ciddi bir tehlike var. Evet Osimhen önde presi başlatıyor, savunmayı geriye itiyor, arkadaşlarını yönlendiriyor. Yani hücumda derinlik oluşturuyor, geldi savunmaya yardımda bulunuyor. Bunlar çok önemli özellikler. Yani her oyuncunun yapabileceği özellikler de değil. Çünkü forvet oyuncuları biraz açıkçası dinlenmeyi ve önde daha diri topla buluşmayı sever. O açıdan Osimhen merkezli bir Galatasaray olması biraz tehlike Galatasaray adına. Dediğim gibi Osimhen çıktıktan sonraki oyun Galatasaray'ın neredeyse maçı kaybedebileceği bir oyun durumuna geldi. Umut Bozok'un kırmızı kartı, haklı bir kırmızı kart. Rakibin ayağına, yani ki rakip ceza sahası içerisinde rakibin ayağına çok sert, hatta Leha'ydı galiba yanlış hatırlamıyorsam, bir müdahalede bulundu, direkt kırmızı karttı. Galatasaray'ın attığı gol Osimhen'in çok minik bir farklı offside. O da yani teknolojiye güveniyoruz, ona bir şey diyemem. Offside. En son Nuri Şahin'e gösterilen kırmızı kartta ben anlayamadım. Nuri Şahin hiçbir şey söylemedi. Sadece hocam neden orada faul vermedin gibilerinden bir çok da kibar bir dille söylerken kırmızı kart gösterildi. Hani hakaret yok, tehdit yok. Yani bilemedim, anlayamadım hakemin o davranışını.
0: Peki Galatasaray'da Sporting maçı öncesi sakatlık alarmı da devreye girdi. Az önce söylediğiniz Osimhen'i o kadar merkezine koydu ki zaten Galatasaray basını da birkaç haftadır bunun üstüne gidiyordu. Sadece Osimhen'le olmaz, işte bir sakatlık durumu olur, bir şey olur derken gerçekten oldu. Osimhen ve Lemina'nın sağ kası kas grubunda ileri orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edildiği açıklanmıştı. Singo da bu arada 3 hafta sahalardan uzak kalması beklendiği hafta içi açıklandı. Osimhen ise 2 hafta sonra takımla çalışabileceği öngörülüyor. Bu arada Okan Buruk'un da bu maçın ardından düzenlenen basın toplantısından sonra açıklamaları var. Bakalım. Hakem Kadir Sağlam'ın performansından iki takımın da memnun olmadığını savundu. Kimse mutlu değil. Nuri Hoca da maçtan sonra bunu hakeme iletti. O da kırmızı kart gördü. Ben sarı kart gördüm. Sarı kırmızı kart gören bizler oluyoruz ama bakalım bu kadar kötü performans veren hakemlerle ilgili MHK neler yapacak ifadelerini kullandı. Sizce bir değişiklik olacak mı? Yoksa biz diğer sezonlar gibi her maçın ardından böyle hakemleri konuşup işte şu hatası telafi edilebilir, bunu görmemiş olabilir diye konuşacak mıyız?
1: Yani aslında futbolumuza da benziyor biraz hakemlerin durumu. Yani çok iyi bir futbol oynamıyoruz. Yani Süper Ligimizde kötü futbol yok. Ben onu şey yapmıyorum, hani kötülemiyorum ligi, yanlış anlaşılmasın ama çok da böyle uluslararası seviyede, Avrupa seviyesinde bir futbol oynamıyoruz. Onu kabul etmemiz lazım. Birkaç tane takımımız var iyi futbol oynayan. İşte şu dönem Beşiktaş biraz iyi futbol oynamaya başladı. Başakşehir ben çok beğendim. İyi futbol oynadı. Fenerbahçe'de geriye giden bir futbol var ki geçen sene daha iyi bir takımdı Fenerbahçe. Ki hani daha iyi oyuncular olmasına rağmen kötüye gidiyor. O da enteresan. Hakemler de aslında böyle. Yani bazen çok iyi performans gösteriyorlar. İşte mesela derbide çok kötü bir yönetim vardı bence. Yani Kadir Sağlam da hani çok iyi yönetti diyemem. Ama hani kritik pozisyonlarda çok ciddi hata yaptı mı? Bence o açıdan yapmadı. Ama mesela gösterdi Umut Bozok'a kırmızı kart doğruydu. Yani dediğim gibi dalgalı bir seyir halinde. Yani hakemlerin değişeceğini düşünmüyorum. Ancak yeni yetişecek olan hakemlerin ve en azından korunmamız lazım bazen. Hani tabii hakemler de korunacak anlamında şey değil de alttan yetişen genç hakemlere biraz daha toleranslı davranmamız lazım. Onların da bu toleransı farklı yönlerde kullanmaması lazım.
0: Peki Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Galatasaray Portekiz temsilcisi Sporting ile ilk kez bir resmi maçla karşı karşıya gelecek. Avrupa serüveninde 1956-57 sezonuyla başlayan farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 takımla karşılaşan sarı kırmızılı ekip Toplamda 340 maçta boy göstermiş ve başkent Lizbon temsilcisi ise UEFA turnuvalarında 390 kez sahne almış. Sporting Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele ettiği 114. farklı takım olacak. Bu akşam için nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?
1: Yani denk bir takım Galatasaray'a, neredeyse hani birebir Galatasaray'ın kopyası gibi o anlamda. Tabii Osimhen, az önce de bahsettik. Galatasaray'ın en önemli oyuncusu. Mesele sadece gol atması değil. Yani dediğim gibi ön alanda yaptığı baskılar, presi başlatması, takım boyunu kısaltması, rakip savunmayı öne çıkarmaması gibi önemli bir eksikten yararlanamayacak Galatasaray. Yani çok, çok ciddi bir sıkıntı yaşayacak orada. Muhtemelen Barış Alper'le oraya dolduracak ama ben Barış Alper'in Osimhen performansı verebileceğini düşünmüyorum. Deniz Gül oynar mı? Pek ihtimal vermiyorum. Ortada bir maç. Yani dediğim gibi Osimhen olsa Galatasaray'ı favori gösterirdim ama olmadığı için biraz sıkıntılı bir maç olabilir.
0: Peki Galatasaray pazar günü de Kocaeli Spor'u konuk edecek. Bu maçla ilgili değerlendirmenizi de alalım.
1: Yani 3 maçları kazanan bir Kocaeli Spor var. Onlar da form yakaladı. Bir de Kocaeli Spor'un geçen sezon Galatasaray maçları, Galatasaray'ı mağlup etmişti kendisi aslında.
0: Burada da beraberlik miydi?
1: Burada da berabere kalmıştı. Yani yenilmemişti. İlginç bir randevu olabilir.
0: Trabzonspor'a bakalım. Fırtına evinde gol oldu. Yağdı. Hocasız çıktı ilk maçında. Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Bordo Maviler'de onu aç şu attı. 2 golle maçta yıldızlaşırken Nijeryalı golcü 43. dakikada sakatlanarak yerini bıraktı. Maç değerlendirmenizi alarak başlayalım. Bu arada Fatih Tekke'nin ayrılığına da biraz değinebilirsiniz. Geçen hafta sizinle program yapmamıştık.
1: Evet. Yani Fatih Hoca zaten Ferencvaros şu maçı sonrası istifa etmişti. Ben dediğim gibi tahmin ettiğim üzere ben yönetimin transfer ettiği bazı oyuncular var. Başta Salah olmak üzere. Bazı oyuncuları istemediği, kullanmak konusunda imtina ettiği durumlar var. Yani Salah için değil bu ama diğer oyuncular da var. Başka oyuncular da var Trabzonspor'a transfer edilen. Bence hoca, yani çok işine müdahale edildiği konusunda bir mutsuzluğu vardı. Başarısızlık da gelince, zaten Trabzonspor'u çok seven birisi kendisi. O yüzden dedi herhalde zarar vereceğim ben bu camiye dedi. İstifa kararı aldı. Yönetim devam etmesini istedi ama ligde de malum üst düzey mağlubiyet daha gelince artık yönetimde kabul etmek zorunda kaldı istifayı. Hüseyin Cimşir'le ilk maçında 5-0 kazanması ya belki insanlara falan dedirtebilir ama ben çok Trabzonspor'da kısa vadede hemen bir şeylerin değiştiğini düşünmüyorum. Elbette Hüseyin Cimşir'in bir dokunuşu var. Mesela Aral'ı solda oynattı, Pina'yı sağda oynattı, Ozan Tufan'ı merkezde oynattı. Böyle küçük dokunuşlar yaptı ama bu dokunuşların böyle sihirli bir dokunuş gibi bir anda Trabzonspor'u 5-0 kazandıracak ve diğer maçlarda da benzer şeyleri yaşatacak bir dokunuş olduğunu düşünmüyorum. Tabii bu dokunuşlar sonucu da hani Onuachu da daha çok orta gelince hani oyun anlamında golcülüğünü konuşturdu. Onu da söyleyebiliriz.
0: Peki Başkan Ertuğrul Doğan sezon başından bu yana yaşanan hakem hatalarına isyan etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın çabalarına rağmen yapısal sorunun sürdüğünü belirten Doğan, biz yalnızca adalet istiyoruz dedi. Yine bütün takımlar hakem konuşuyor daha 4. haftadan.
1: Herkes adalet istiyor.
0: Ve maçı yenen de konuşuyor artık. Yani hani.
1: Evet. Yani 5-0 kazanılan maçtan sonra adalet istemek de tamam yani. Bilemiyorum tabii. Ya herkesin kendince bir derdi vardır. Ama hani bunu yanlış anlasılmasın kimse ama ilk 4 hafta için söylüyorum. İlk 4 hafta içinde hakemlerden canı yanan bence tek kulüp Fenerbahçe. Çünkü dediğim gibi 4 haftada ben Fenerbahçe'nin 3 tane penaltısının verilmediğini çok net gördüm. Hatta Gençler Birliği maçında verilmeyen penaltı bence skandal bir penaltı. Bu sağ bek Mert Müldür'e yapılan bir hareket vardı. Ki o maçın VAR hakemi de çok meşhur bir hakem. Hatta dün Real Madrid Inter maçının VAR hakemiydi ama herhalde basireti bağlandı.
0: Peki Trabzonspor'da cumartesi günü Konyaspor'a konuk olacak. Evinde Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti Trabzonspor. İkinci maçına çıkacak hocası olmadan. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
1: Konyaspor lige kötü başladı. 4 maçta da mağlup oldu. İlhan Polut'un takımları genelde aslında iyi futbol oynar. Muhtemelen orada bir küçük bir hani sistem oturma problemi yaşanıyor diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe maçında burada Kadıköy'de 4-2 kaybetseler de çok üstün bir oyun oynamışlardı özellikle son bölümde. Bir patlama yapabilir Konyaspor. Trabzonspor da 5. mağlubiyetini tattırabilir Konyaspor'a. O zaman da İlhan Polat'ın durumu tartışılabilir hale gelebilir.
0: Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için.
1: Rica ederim.
0: Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: krampon sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
6: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
7: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
8: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
9: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
6: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
5: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
10: TGRT FM Haber.

0: 9 Eylül Salı günlerden ve saatlerimiz tam 14'ü gösterirken sizlerle birlikteyiz. Günün içinden kuşağına hoş geldiniz. Hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri aktaracağız. Sıcak haberler, son dakika gelişmeler yine bültenimiz içerisinde sizlerle olacak. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Antalya'da pazartesi akşam saatlerinde biliyorsunuz başlamıştı orman yangını. Bugün tam 3. gününde yerleşim yerleri tehdit ediyor bu yangın. Birçok hanede de tahliye var. Detaylara bakacağız. Detaylar için İLAS Haber Ajansı muhabiri Suat Metin bizlerle birlikte. Suat, son durumu bizlerle paylaşır mısın yangınla ilgili?
1: Evet, Aksu ilçesindeki orman yangınına 3. gününe girdik. Karaöz mahallesinde başlamış yangın şiddeti Poyraz'la bir anda yakın mahallelerdeki ormanlık alanlara sıçramıştı. Söndürme çalışmaları gündüz havadan karadan, akşamları ise karadan yok.
0: Evet, Suat'ın bulunduğu lokasyonda şu an telefon çekmiyor. Birazdan Suat'a tekrar bağlanalım. Uygun bir noktaya geçtiğinde biz de Adana'ya gidelim şimdi. Adana'da Kozan ilçesinde başlayan yangın iki bölgeye daha yayıldı. Ekipler yangını kontrol almaya çalışıyor. Orada da detayları almak için İLAS Haber Ajansı muhabiri Cenk İdaya'ya gidelim. Cenk, son durum nedir Adana'da? Son yangınla ilgili gelişmeleri aktarır mısın lütfen?
2: Evet, Adana'nın Kozan ilçesinde Enis Çakarı mahallesinde çıkan orman yangınında bir gün geride kaldı. Yangın rüzgarın şiddetiyle İmamoğlu ve Ağdağ ilçelerine kadar ilerlemişti. Ancak şunu belirtmek isterim ki Ağdağ ilçesi Dağiler mahallesine tarafına sıçrayan yangın kontrol altına alındı. 3 ilçede 285 hanede toplamda 835 vatandaşımız tahliye edilmiş durumda. İmamoğlu ve Kozan ilçesindeki yangınlar ise devam ediyor. Ama rüzgar düne göre şiddetli olmadığı için şu an için stabil bir şekilde gidiyor. Bir yere yayılmış durumda değil. Yangında şu an için 3 uçak, 12 helikopter, 1 İHA, 8 TOMA, 58 arasöz, 24 su tankeri müdahale ederken 671 orman işçisi sahada görev yapıyor. Şunu da belirtmek isterim. Antalya'dan büyük bir uçak ve ekstra helikopter desteğinin geldiği bilgisine ulaştık. Uçaklar ve helikopterler bölgede bulunan 7 gözü su barajından su tahliyesini yapıyor. Bu da havadan müdahaleyi daha hızlı bir hale getiriyor. Bölgede Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye'den gelen ekipler de yer alıyor. Ağdağ ilçesi, Dağiler mahallesi, Musa Acıl mevkindeydi bu dün başlayan yangında maalesef ki. Orada bulunan 19 hane tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Bunun yanı sıra yangının ilk çıktığı Enis Çakırı mahallesinde de 6 ev küle dönmüştü. İmamoğlu ilçesine bağlı Üçtepe mahallesi, Elişler mevkili de evler yanıp bazı ahırlar hasar görmüştü. Şu an için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
0: Peki.
2: Umarım... Teşekkür ederim. Sözü
0: size bırakalım. Evet, Cenk'e teşekkür ederim. Yeniden Antalya'ya dönelim. Biraz önce o bağlantıyı gerçekleştiremedik. Antalya'da pazartesi akşam saatlerinde başlamıştı bu yangın. Ve Suat Metin son gelişmeleri oradan aktarsın. Antalya'da şu an itibariyle 254 hane tahliye edildi. Son bilgi bu. Neler söyleyeceksin Suat? Peki, Suat'a da teşekkür ederim. Diğer önemli bir gelişme vardı, onunla devam edelim. Suriye'nin İdlib kentinde bir mühimmat deposunda büyük bir patlama meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen patlamada çok sayıda yaralı var. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde bir mühimmat deposunda şiddetli bir patlama meydana geldi. Çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Yetkililer patlamanın nedenine dair bir bilgi vermedi. Çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Çok yönlü incelemenin devam ettiğini ifade edelim. İdlib'deki mühimmat deposundaki patlamayla ilgili son gelişmeleri de ilerleyen dakikalarda bir kez daha paylaşmış olacağız. ...2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme var. Savcılık Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi. Ayrıca Kozinoğlu'nun cezaevi hücresinde yazdığı el yazısı savunma ortaya çıktı. Günah keçisi ilan edildim sözleri dikkat çekti.
3: Müzik Ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Ancak o şüpheli ölümün dosyası yıllar sonra yeniden açıldı. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Ve dosyaya ölümünden hemen önce el yazısıyla kaleme aldığı savunma notları da girdi. Kozinoğlu o notlarda günah keçisi ilan edildiğini savundu. Ergenekon soruşturması kapsamında 2011 yılında tutuklanan MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu ifadesine günler kala Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni resmi kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Ancak yıllar içinde dosyada zehirlenme şüphesi de gündeme geldi. Ve 15 yıl sonra Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya yeniden açıldı. Hafta başında başlatılan soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği dönemde cezaevinde görev yapan 11 gardiyan hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u yakalandı. Eski MİT yöneticisinin şüpheli ölümüne ilişkin dosyada yeni gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Ümraniye Ekim başındaki mezarın açılmasına karar verdi. Mezardan alınacak doku örnekleri üzerinde toksikolojik ve kimyasal incelemeler yapılacak. Dosyanın seyrini değiştirebilecek bir başka gelişme ise ölümünden hemen önce kaleme aldığı el yazısı savunma notlarının ortaya çıkması oldu. Soruşturma dosyasına giren notlarda Kozinoğlu 34 yıllık meslek hayatına dikkat çekti. Hakkındaki suçlamaları reddetti ve kendisinin hedef haline getirildiğini savundu. Kozinoğlu'nun ifadesiyle günah keçisi ilan edilmişti. Eski MİT yöneticisi savunmasında görev yaptığı yıllarda aldığı nişan ve madalyaları da hatırlattı. Ayrıca soruşturmayı yürüten savcıların MİT tarafından gönderilen ve kendi lehine olduğunu belirttiği resmi yazıları iddianameye dahil etmediğini öne sürdü. Kozinoğlu dosyasının 15 yıl sonra açılması ve Fethi Kabir kararının ardından bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisindeki bir sahne yeniden gündeme geldi. Kazım Kaşifoğlu adıyla diziye dahil edilen MİT görevlisi karakterinin gerçekte Kozinoğlu'nu anlattığı öne sürüldü.
4: Kara, dur.
3: Dizinin 10 Kasım 2011'de yayımlanan 136. bölümünde Kaşifoğlu hakkında ölüm emri verildiği bir sahne yer aldı. Bu bölümden 3 gün sonra 13 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
0: Kaşif Kozinoğlu gerçekten önemli bir isimdi. Şüphe barındıran birçok nokta var. Son detaylar artık netleşmeye başladı. Kozinoğlu hakkında Fethi Kabir kararı alındı. Gözlerse şimdi yapılacak adli incelemeye çevrilmiş durumda. Gelişmeleri Ümraniye Ekim başındaki Kocatepe mezarlığında Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının bulunduğu noktadan TGRT Haber muhabirimiz Nermin Geyik bize aktaracak. Nermin, neler aktaracaksın? Fethi Kabir kararı alındı. Hemen sözü sana bırakıyorum. Oradaki gelişmeler nedir?
5: Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada Fethi Kabir kararı verildi. Yani Kozinoğlu'nun mezarı açılacak. Kozinoğlu Ergenekon soruşturması kapsamında 2011 yılında tutuklanmıştı. İfadesine günler kala Silivri cezaevinde tutukluluğunun 8. ayında hayatını kaybetti. Rahatsızlandı. Peki ölüm nedeni resmi kayıtlara ne olarak geçti derseniz kalp krizi olarak geçti. Ancak ölümü üzerinde şüpheler vardı. Yıllar içinde dosyada zehirlenme şüphesi de gündeme geldi. Ama 2012 yılında yapılan soruşturmada Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili dosyada kavuşturmaya yer yok denilerek dosya arşive kaldırıldı. Ama Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan faili meçhul dosyaları araştırma daire başkanlığı bu şüpheli dosyayı da ele aldı. Ailenin ve tanık iddiaları üzerine 15 yıl sonra Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya yeniden açıldı. Hafta başı

0: dosyasına hem bakalım hem de o güne gidelim. Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı, hayatını kaybettiği o güne gidelim. Kozinoğlu rahatsızlandıktan sonra yan koğuşunda bulunanlar acil yardım butonuna bastı diyebiliriz. Ve işte o gün orada olan 11 gardiyan hakkında da gözaltı kararı verildi. O gardiyanlardan 10'u yakalandı. Bir şüpheli ise yurt dışında, onun da FETÖ terör örgütüyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı diyebiliriz.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 20-27, Ankara 13-29, İzmir 20-31, Bursa 16-29, Konya 13-28, Afyon 12-30, Denizli 18-35, Antalya 22-30, Adana 21-34, Zonguldak 19-23, Samsun 16-24, Trabzon 13-24, Kayseri 10-27, Erzurum 7-24, Gaziantep 18-32, Diyarbakır 15-34 ve Şanlıurfa 18-35 derece.
3: Yol durumu.
2: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Afyon-Karahisar-İhsaniye yolunun 30. kilometresinde Erenler ve Çayırbağ arasındaki kesimde hızlı tren üst yapı çalışmaları nedeniyle Eskişehir yönü trafiğe kapalı olup ulaşım Afyon-Karahisar yönünden iki yönlü olarak veriliyor. Torbalı-Ödemiş Devlet yolunun 48 ila 46. kilometreler arasında yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
4: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Benim ailemde ben Hande, ana kumanda masasında sevgili İsmail bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Bugün günlerden çarşamba. Değerli hocamız, eğitimci yazar Murat Tunalı hattımızda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hande Hanım.
0: Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Sesiniz biraz geç geldi. Kusura bakmayın.
0: Estağfurullah. Telefon bağlantısı yapıyoruz. Bazen aksaklıklar yaşanabilir. Dinleyicilerimiz yeter ki sesinizi duyalım diyorlar zaten. Eyvallah. Bence bunlar problem değil. Nelerden bahsedeceğiz bu hafta?
1: Valla bu hafta eğer zaman imkan bulursak bolca malzeme biriktirdim. Elimden geldiğince doyurucu bir program olmasını sağlayacağım. Öncelikle okula kayıtlar başladı çok.

0: zaten okullar başladı biliyorsunuz. Tabii ama ki. Son zamanlarda özellikle okula gitmek istemeyen çocukların psikolojik durumuyla ilgili anne babalara minik minik tavsiyelerde bulunacağım. Akabinde son zamanlarda haberlerde çokça görmeye başladığımız çocukların özellikle akran zorbalığı konusu, birbirlerine uyguladıkları şiddetler vesaire.
1: Bu konuyla alakalı çok sıklıkla duyduğumuz şeyler.
0: Anneler, babalar ne yapabilir? Öğretmenler gayet bilinçliler. Yani bu konuda okulla alakalı çok ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama ebeveynlerin çocukları yetiştirme tarzında, çocuğun karakteristik özellikleriyle ilgili ne yapabilir, neleri değiştirebilir? Bununla ilgili minik biraz tavsiyede bulunma bir borç olarak görüyorum. Bunu özellikle hem benim ailem programıyla ilgili bir şeyler söyleyen birisi olarak hem de bu konudaki kitap yazmış birisi olarak açıkçası bir nevi bir misyon gibi düşünüyorum. Devamında başka konularımız da var ama zamanı da fazla harcamadan
1: başlayalım konularımıza.
0: Şuna değineyim, özellikle okula reddeden, okula gitmek istemeyen çocuklarla ilgili birkaç şey de söyleyebilirim. Öncelikle çocuklar konfor alanlarının değişmiş olmasından, okulun çok ciddi ve çok soğuk olmasından, yani soğuk görünmesinden dolayı, duygusuz ve soğuk görünmesinden dolayı istemiyor olabilirler. Aynı zamanda anne babalarının yanından ilk defa ayrılacakları için de bu koşullarda maalesef ki okulu reddedebiliyorlar. Bunun yanı sıra son derece konforlu bir kalkış saatleri vardı sabahları, hele
1: tabii
0: hele
1: ki, evde.
0: Geç yatıp geç kalkıyorlardı. Erken yatarsa birçok çocuk erken çok rahat kalkabiliyor ama geç yatıp geç kalkmaya alıştıkları için özellikle bu uyku konforunu da terk etmek istemediklerinden dolayı okula gitmek istemiyorlar, okulu reddediyorlar. Hatta bazı veliler kıyamayıp iyi bakalım bir süre gitmesin bakalım nasıl olacak gibi.
1: Onu da çok duyuyorum hocam bu arada.
0: Tabii ya, bu çok yanlış bir şey. Şöyle ki bir kere geçenlerde bir yerde okudum. Yabancı bir ülke ama tam ismini hatırlayamıyorum. Ülkemizle ilgili bir kıyaslama yapılıyor. Sizin ülkenizdeki çocuklardaki sorunlarla bizim ülkemizdeki sorunlar arasındaki fark şuradan ortaya çıkıyor diyor. Diyor ki bizler kısıtlamaları, sınırlamaları, kuralları, kaideleri daha küçük çocukken, bebekken başlıyoruz vermeye. Fakat büyüdükçe kurallar ve kısıtlamalar yavaş yavaş küçülmeye başlıyor. En genişten en yukarıya doğru daralmaya başlıyor. Bir üçgen gibi düşünün diyor. Aynısını biz tam tersinde yapıyoruz. Çocuklar çok küçükken hiç kısıtlama yok neredeyse. Kurallar, kaideler hiç yok çocuğun etrafında dönüyor. Yavaş yavaş büyüdükçe çocuk dayatmalarla, kurallarla karşı karşıya kalıyor. Okul da bunlardan bir tanesi. Çocuktan istemiyorum, okula gitmeyeceğim. Hadi gitmesin, zorlamayın çocuğu. Ters teper vesaire dendiği zaman bu çocuğa yapılan bir kötülüktür. Çünkü çocuk bu konuda eğitim kaçınılmaz bir gerçektir. Eğitim bir ihtiyaçtır, temel ihtiyaçtır. Zanneder ki çocuk bunu istemesem de almayabilirim. Yani bir içecek gibi, bir oyuncak gibi ya da ne bileyim tercih edilmeyen bir kıyafet gibi görebilir çocuk o eğitim anlayışını. Bu en başta çocuğun eğitim anlayışına zarar verir. Bu nedenle anne baba olarak çocuğa okulun olmazsa olmaz, eğitimin olmazsa olmaz gereklilik olduğunu göstermesi lazım. En az sorun kimler yaşar biliyor musunuz Hande Hanım? Özellikle 4 yaşında, 5 yaşında özellikle çalışan anne babaların çocukları kreşe gitmiş olanlar, ilkokul eğitiminden önce kreş, işte anaokulu vesaire, okul öncesi eğitim gibi bir bu tip kurs ya da etkinliklerin olduğu, aktivitelerin olduğu bir eğitim kurumuna gidip gelmiş, sistematik bir şekilde, disiplinli bir şekilde gidip gelmiş olan çocuklar için okula gitmek bir problem olmuyor. Çünkü o öz disiplini kazanmış oluyor. Ama anneannede büyümüş, babaannede büyümüş, çalışan anne babanın yanında çok kalamamış ya da kalsa da işte hiç kreşe ya da anaokuluna ya da okul öncesi bir eğitime tabi tutulmamış bir çocuk için dank diye okula başlıyor olmak bir onun dünyasında askeri disiplini kabul etmeyi gerektiriyor. Bu da ona zor geldiğinde, ufacık bir tolerans olduğunda, minnacık bir taviz ışığı gördüğünde hemen bunu
1: kullanmak istiyor. Tabii.
0: Evet. Asla ve asla anne baba açısından, büyük anne büyük baba açısından da kesinlikle taviz verilmemeli. Hadi gitmesin bari bir hafta daha kalsın vesaire denmemeli. Ağlasa da, sızlasa da çocuk ne olursa olsun. Çünkü çocukların çok kolay uyum sağlayabilme özellikleri vardır. Eğer ki biz çocuğun okula gitmesini ne kadar geciktirirsek o çocuk o okul ortamında o kadar ayrı kalacak. İşin daha kötü tarafı bir hafta 10 gün 15 gün boyunca o okulun hareketliliğine alışmış olan öğrencilerden sonra katıldığı için ister istemez yeni
1: daha büyük bir zorluk çekecek aslında.
0: Tabii alışmış o kendisinden çok önce gelip katılmış olanlarda uyum sağlamak, dışlanmak bu tip durumlarla karşı karşıya kalacaktır. Bu nedenle iyi düşünmesi gerekiyor anne babaların. Okul çağı başladığında öğretmenler hatta bir hafta öncesinden eğitime başlatırlar okula alışsın diye çocuk eğitim öğretim sezonundan bir hafta öncesinde kesinlikle bunları da kullanması lazım. Şimdi tabii gitmiş başlamış olan ebeveynler için bir şey söyleyemeyiz ama en azından gelecek yıl için başlayacak olanlar varsa da bunu dikkate alsınlar. Ya da şu anda okula gitmiyor biraz daha zaman geçsin alışsın daha dersler de başlamadı diyen ebeveynler için de kesinlikle bir an önce derhal okula gitmelerinde yarar var çocuğun. Bir de çocuğa böyle okul ortamında böyle sınıfta arada koridorda görünmeye çalışan anne babalar vardır çocuğun böyle alışabilmesi için. Bunu da asla yapmaması gerekir. Çünkü okul eğitim kurumu ve sınırların, kuralların, kaidelerin olduğu, çocuğun hayata dair pek çok şeyi kazandığı bir platformdur, bir ortamdır. Evden bağımsız bir ortamdır. Çocuk o evi okula taşıyamayacağı gibi okulu da eve taşıyamamalı. Yani evle okulun ayrı birer yer olduğunu hem psikolojik olarak hem fizyolojik olarak hem de fiziki koşullarda hissetmesi gerekiyor. Eğer ki çocuğa işte sınıfı girmeye çalışan ebeveyn olursa penceresinden sürekli çocuğa görünen sınıfın penceresinden bir anne baba okulun bahçesinde gezinip beni görsün diyen ebeveyn olursa bunlar çok doğru olmayan, bunlar çok yanlış olan şeyler. Çocuğun okul psikolojisini ortadan kaldıran, çocuğu demoralize eden, çocuğun dikkatini sabote eden unsurlardır. Bir de üstüne üstlük öğretmenin otoritesini çocuğa karşı sarsan unsurları doğurur. Bu da çok çok önemli. Özellikle bir çocuğun okul başarısını düşünüyorsa anne baba ilk yapması gereken şey çocuğunun üzerinde eğitim, psikoloji, davranış, etik değerler pek çok konuda öğretmenin o otoritesini hissettirmesi gerekiyor. Hani eskiden derdik ya eti senin, kemiği benim diye. Aynen öyle bize söylendiği gibi bizimle ilgili anne babalara, öğretmenlere söylediği gibi şekilde eti senin, kemiği benim şeklinde yaklaşımda bulunması gerekiyor ki günümüzde şu anda en çok ihtiyaç duyulan konudur. Çünkü bir diğer konuya geçmiş olacağım ama akran zorbalığı konusunda.
1: Evet, orada başlıyor aslında kilit noktası hocam.
0: Aynen öyle. Bakın haberlerde daha yeni geçenlerde duydum tüylerim diken diken oldu. Bir çocuk 3. kattan sınıf arkadaşını okulda atmış itmiş pencereden. Allah'tan ki çocuk kolunun üzerine ve bir sıranın üzerine düşmüş.
1: Gördüm hocam haberi.
0: Yani o kadar korktum, üzüldüm ki. Şimdi bakın bu olayın yaşandığı durumda o okulun müdüründen tutun kendinizi öğretmenlerin yerine koyun. O çocuklar
1: daha yani eğitim yılının başında büyük bir şeyle başlıyorlar zaten bir de. Böyle bir durum var. Adaptasyon aynen sürecine tüm okul olarak psikolojik olarak eksi de başlıyorlar.
0: Aynen öyle. Bir de şunu da düşünmeleri gerekiyor. Yani anne ve babaların özellikle öğretmenlerin yerine kendilerini koymalarını çok çok önemli bir unsur. Öğretmenlerin işlerini kolaylaştırmak lazım. Çünkü şöyle bir şey, bizim insanımız fedakardır. Vermeyi çok seven insandır. Eğer biz öğretmenlerimizin işlerini kolaylaştırırsak, onlara imkan verirsek her türlü eğitim anlamında hem ahlaki hem akademik anlamda öğretmen bir aldığını hissettiği o ışığı gördüğü öğrenciden daha fazlasını alabilmek için 3 verir. Kendinden daha fazlasını vermeye çalışır. Çünkü bunun örnekleri çok fazladır. Dolayısıyla görüyoruz haberlerde öğretmen yeni atandığı bir okulda her şeyini yapıyor. Okulu boyuyor, bahçesini, her şeyini yapıyor. Müdür gidiyor okulda, okulun işte arazisinde bir şeyler yetiştirip okula imkan sağlıyor. Öğrencileri seferber ediyor. Yani bu illa şey anlamında söylemiyorum bunu. Parasal anlamda söylemiyorum. Emek anlamında söylüyorum. Öğretmenlerimiz en çok güzel şey de şu oluyor maalesef ki işini yapmaya çalıştığı zaman çocuğun gelişimine imkan verecek koşulları sağlamaya çalıştığında maalesef ki Çocuk çok az çaba harcadıysa, yetersiz olduysa, hem ahlaki anlamda hem bilgi anlamında yetersizse, bunu kriterize ederken, ölçüp değerlendirirken müdahale ediliyor olması, torpil geçilmesini istiyor olması. Yani şöyle düşünün, çocuk, her çocuk belli bir sırada sıraya girmiş ve okuldan mezun olacak, başarılı olacak, bir yerlere gelecek. Benim çocuğumu ön sıraya alın demek gibi bir şey oluyor.
1: Aynen çocuğum. Öyle. Öncelik istemek hani, gibi.
0: Hak etmediği bir puanı, konuyu, sınavı geçirmesini istediğinde sadece çocuğu iyi hissetsin. Başkaları tarafından rencide edilmiş hissetmesin. Geride kalmış hissetmesin. Olmaz. Yani bu eğitim oyun değildir. Bu çocuk oyun oynamıyor. Hayata hazırlıyoruz bu çocukları. Şimdi şu anda haberlerde gördüğümüz, işte ne bileyim, çok basit ya, daha yeni çok çocuklarını okula götürürken araba hızlı geçti diye duyarlı bir şekilde el kol hareketi yaptı diye arabayla geri gelip çocuklarının yanında babasına el hareketiyle tokatlar gibi hareket yapan bir insan. İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı ve tutuklandığını söyledi. Şimdi bu tabii ki sosyal medyada infial yaratan bir olay ve hassasiyetten dolayı koskoca İçişleri Bakanı bile bunu yazıp insanları rahatlatma eğilimine gidebiliyor. Ama şimdi o hareketi yapan, geri gelip de bu tip şeyleri yapan insanlar bundan birkaç 10 yıl önce, yani çok değil 10 yıl, 5 yıl, 15 yıl önce öğrencilerdi. Ve bu öğrenciler öğretmenlerin ellerinden geçtiler. Bu öğretmenler bu çocukların bu davranışlarını budamaya çalışırlarken maalesef ki velileri tarafından çocuğumun psikolojisi bozuldu, şöyle oldu, böyle oldu diye engellenmeye çalışıldı. Ve ben biliyorum ki bir öğretmen işini yapmaya çalıştığında, yapamaz olduğunda, ne yapayım bari o zaman notumu vereyim geçeyim diyor. Şimdi çok basit bir şey, bir çocuk okul hayatında başarılı olamıyorsa bu başarısızlığı kesinlikle ödüllendirilmemeli. Farkına vardırılmalı ve bu başarısızlıkla alakalı çocuğu tekrar mücadele edeceği, rekabet edebileceği potaya sokmalı. Yani bunu yaparsa öğretmen bu çocukları kazanmış oluruz. Ama ne oluyor? Kendi evinde, ailesinde, dünyanın kendi etrafında döndüğü hissettirilen çocuklar, hele hele tek çocuklu ailelerde bu daha fazla oluyor. Çocuk her şey emrine amade şekilde gelince, anne baba biz göremedik, bari o görsün, o yaşasın diyerek her şeyi seferber ettiği için, girdiği ortamda herkesle eşit olduğunu hissettiğinde çocuk bunu çekemeyip, kaldıramayıp, ister istemez rekabet unsurunda agresif olmaya başlıyor. Yani bir öğrenci, kız öğrenci nakil olarak gelmiş başka bir okula, kız çocukları tarafından, 8-10 kişilik kız çocuğu tarafından linç edilmiş. Sadece erkek arkadaşları tarafından kıskanıldığı için. Böyle şeyler yaşanılabiliyor maalesef ki. Ama hani eskilerin bir tabiri var ya Hande Hanım, çocuğuna sahip çık, evladına sahip çık diye. Gerçek manada bugün çocuğa sahip çıkmak nedir biliyor musunuz? Hani çocuğa telefon alıp onun emniyet bir şekilde okula gidip geldiğinden haberdar olmak adına
1: aldığımız, eline verdiğimiz telefon.
0: O değildir. Yani evet. Sevdiği ayakkabıyı almak demek değildir. Evet. Çocuğa sahip çıkmak, bütün davranışlarından emin olmak, bütün davranışlarına kefil olabilmektir. Şimdi çocuğunuz sizin yüz kısaltıcı bir eylem içinde bulunduğunda siz onun o davranışına kefil olamazsınız. Olursanız o zaman siz de yanlış bir anne babasınız demektir. Evet. Anne baba önce elini vicdanına koyacak. Bu okula gönderilirken çocuğu okula gönderen anne babaya bir liyakat, bir ehliyet belgesi verilmiyor. Bu liyakat ve ehliyet belgesi insanların vicdanında gizlidir. Ben evladıma kefil miyim bütün davranışlarıyla deyip sorguladığında, çocuğuyla ilgili bir takım soru işaretleri varsa onu törpülemeye yönelik eylemler içerisinde olması gerekir anne babanın. Burada devlet çok bir şey yapamaz, çaresizdir. Yani artık güven içerisinde, bir dayanışma içerisinde olunması gerekiyor. Buna dikkat etmek lazım diye düşünüyorum ki, eğer ki anne babalar da özellikle çocukların bu akran zorbalığıyla alakalı şeylerine, eylemlerine dikkat ederlerse, bence bu tip haberleri daha az duyarız diye düşünüyorum. Yani çünkü o kadar çok yaşanmaya başladı ki, okul dönemindeki çocuklardaki şiddet olayları, uyuşturucu değil ama tütün mamullerini kullanma eğilimleri, şiddet araçlarının argümanlarının okullara sokulmasıyla ilgili şeyler, bunlar gerçekten insanları üzen, huzursuz eden, mutsuz eden, geleceğe dair ümitsizlik aşılayan şeyler. Ben bunların bir kısmının kasıtlı da yapıldığına inanıyorum. Çünkü bir toplumu çökertmek, bir toplumu dizginlemek için en iyi yapabileceğiniz şey eğitim sistemiyle, onların çocuklarıyla, gençliğiyle onları sabote edecek unsurlarla provoke etmek, sabote etmek, terörize etmektir bence. O yüzden bunların biraz da kasıtlı olduğuna inanıyorum. Gençlere dair, çocuklarımıza dair, evlatlarımıza dair birazcık daha ümitli olmaya ihtiyacımız var. O yüzden zaten bu Benim Ailem gibi programları çok olması gerekiyor. Daha fazla insanlara nüfuz edebilmesi için Hande Hanım. Çünkü bu tip şeyler insanları ferahlatır. Biz bir sorunu değiniyoruz ama bu sorunun çözümünün de ne olabileceği konusunda anne babalara küçük küçük dilimiz, aklımız, bilgimiz yettiğince söylemeye gayret ediyoruz.
1: Bir de bazen dinleyicilerimiz şunu söylüyor hocam. Ya sadece benim başıma geliyor zannediyordum. Başkalarının başına da geliyormuş bu durum. Dedikleri çok oluyor.
0: Aynen öyle. Çünkü birçok aile birbirine benziyor zaten Hande Hanım. Yani biz yapı olarak, Türk toplumu olarak, aile yapısı olarak çok başka toplum değiliz. Birbirinin hemen
1: çok benzeriz.
0: Sorunlarımızda...
1: Evlerin içindeki genelde sıkıntılar aynı oluyor.
0: Şunu garanti edebilirim ki her akşam 8'den sonra hemen hemen her evde bir çaydanlıkta demlikte çay demlenir ve yemekten sonra çay içilir. Yani bunu çok ultra zengin bir aileden alın, asgari ücretle kıt kanaat geçinen bir aileye kadar hepsinde aynıdır. Dolayısıyla birçok şeyimiz benzerdir, bizim kodlarımız da aynıdır. Yaşadığımız sorunlar da belki lokasyonları farklıdır ama aynı diye düşünüyorum. Şimdi
1: kesinlikle hocam.
0: Bir başka konudan daha bahsetmek istiyorum. Bu benim için çok çok önemli. Özellikle çocukların okul ve sınav başarısı ile ilgili bir takım şeyleri, gelen mesajlar var, sorular var. Bunları neticelendirmek istiyorum. Bu biraz bende sorumluluk hassasiyeti oluşturdu. Şöyle, öncelikle çocuğun başarısı dendiği zaman iki tane faktör söz konusu. Çocuğun okul başarısı, yani okulundaki sınav başarısı. Bir de bu çocuğun ortaokuldaysa liselere giriş sınavı altında liselere giriş sınavı, yani o hangi liseye girebileceği LGS sınavı. Bu sınav eğer lisedeyse de
1: üniversite sınavı.
0: Yani bir öğrencinin başarısını ele alacağımız zaman okul başarısı, sınav başarısı vesaire birbirine kavramlar karıştırılmamalı. Bunu niye söylüyorum? Şunun için. Mesela 10. sınıfa giden bir öğrencinin dünyasına şu anda sınav başarısıyla ilgili şeyleri vermek çocuk için hem zamanlama açısından çok doğru olmayacaktır, hem de sınava odaklanmaya, koşullamaya çalıştığınızda okul başarısıyla ilgili verileri, bilgileri, zenginliği kazanabilmesi adına onu geriye düşürecektir. O nedenle anne babaların özellikle bir takım kaynaklardan beslenirlerken neyin neye göre alacaklarını iyi belirlemeleri lazım. Çocuğun okul başarısı, sınav başarısı için mi, yoksa okulundaki sınavları, okul başarısı, karne başarısı için mi? Buna dikkat edin.
1: Bunun ikisini, evet. Ayırmak gerekiyor bunları.
0: Bir de şöyle bir şey var. Bazı ebeveynler çocuklarını daha lise 1'den itibaren, lise 2'den itibaren dershaneye gönderiyorlar. Bu çocuk için şöyle bir şey oluyor. Şimdi liselere giriş sınavından sonra dershaneye giden bir çocuk artık bir noktadan sonra doyuma ulaşıyor. Ama normalleştiriyor da. Çünkü çocuk artık o kadar sosyal ki okul arkadaşının yanı sıra dershane arkadaşını da bir zenginlik olarak gördüğü için çok sosyallik ortamı olarak görüyor. Ve bu yoğunluğun içerisinde evde ders çalışmamayı kendine hak olarak görüyor. Diyor ki zaten sabah 8'de evden, 8.30'da evden çıkıyorum. Akşam 6'da eve geliyorum. Bildiğin 10 saat mesai yapıyorum. Zaten dersi çalışmış oluyorum dershanede, okulda. Benim çalışmam gereken bir parça sınavdır. O da sınavlara çalışıyorum zaten, sınava bir hafta 10 gün kala diyor. Bu aynı zamanda öğrencide bir motivasyonsuzluk ve doyuma sebebiyet veriyor. O yüzden özellikle öğrencileri dershaneye yazdırırken dikkat etmeleri gerekiyor. Bir diğer unsur, özellikle son zamanlarda insanların online platformlarda, bilgisayarda, işte internet ortamında çokça birçok veriyi alıp kullandığını görüyoruz. Birçok eğitimi internet ortamında videolarla vesaire bakalım inceleyerek alıyoruz. Mesela yemek yapmaktan tutun da birçok şeyi görüp izleyip öğrenebiliyoruz.
1: Ama bazen bazı bilgiler kontrolsüz olabiliyor anladığım kadarıyla.
0: Ama öğrencilerin özellikle son zamanlarda dikkatini çeken şey, bir eğitimi geliştirebilmek, öğrenebilmek adına onunla ilgili ne kadar daha az zahmet ve mesai ayırırsam o kadar tercih edebilirim.
1: Kısa yoldan.
0: Tabii. Mesela bir çocuğa eskiden işte üniversiteyi kazanacaksın ama işte şu dershaneye gideceksin haftada 4 gün dediğinde çocuk üşenmez. Ama şimdi çocuk diyor ki ya bir tek tıkla benim cep telefonumdan mobil uygulamalarla direkt öğretmenlerin canlı anlatımlarıyla ya da cep telefonunun haricinde bilgisayarda çok rahat evimde oturduğum yerden öğrenebiliyorum. Ne gerek var bu kadar yol gitmeye, bu kadar mesai harcamaya diyor. Burada haklı da olduğu koşullar var, haksız olduğu koşullar da var. Haklı olduğu koşullarda şurada önemli. Mesela ben bir dönem bir danışmanlık yaptığım öğrenci vardı. Çocuk sabah okula gidiyor, okuldan çıkıyor, dershaneye gidiyor, dershaneden çıkıyor, kursa gidiyor, başka bir işte atıyorum piyano kursuna gidiyor. Dans kursuna gidiyor diyelim.
1: Tamam. Sosyal aktivite.
0: Eve geliyor. Ama aynı zamanda bu dördünün arasında bir de benimle danışmanlık görüşmesi yapmaya çalışıyordu çocuk. Yani sınav koştu.
1: Boş yok gibi hocam.
0: Ya çocuğa acıyordum. Evet. Acıyordum. Yani dedim ki ya annesiyle konuştum. Ya bu çocuk ne olur bana gelmesin. Biz internetten online ortamda biz bunu yapabiliriz. Yani ben bu çocuğu yönlendirebilirim. Onunla da konuştum. Kıyamadım çocuğa. Çünkü o kadar yol gidiyor ki çocuk. Üzüldüm çocuğa. Bu nedenle hani bazı şeyleri daha kolay kılmak gerekiyor. Zamanlamasını iyi ayarlamak gerekiyor. Çocuğun sınavına daha 4 sene varsa sanki bir sonraki yıl girecekmiş gibi haldır buldur kurs almasına, ders almasına gerek yok. Ama okulunun başarısı, sınav başarısı için işte ne bileyim özel ders alabilir, işte ders çalışmayı sevmiyordur, bıkmıştır, yorulmuştur. Ben kitabı elime alınca, ders çalışmaya başlayınca işte bıkıyorum, yoruluyorum, sıkılıyorum diyorsa ders çalışma disiplini kazanacak kadar, okul başarısını artıracak ders çalışma sistematiğini geliştirecek kadar bir özel ders ya da koçluk hizmeti, danışmanlık hizmeti alabilir diye düşünüyorum. Bunun haricinde çocuğa zorla mesela özel ders aldırılıyor. Bir öğrencide gördüm, danışmanlık yaptığım bir öğrencide görmüştüm. Çocuk özel ders alıyor Hande Hanım. Ama var ya bir yıl, bir buçuk yıldır alıyormuş. Yani haftada neredeyse işte bir gün, ayda 4-5 defa. Ama çocuğun o dersiyle ilgili hiçbir gelişim yok. Sadece özel ders alıyor. Öğretmenle konuştum, ben anlatıyorum, çocuk benim söylediklerimi yapmıyor diyor. Çocukla konuşuyorum, ben anlamıyorum, öğretmen anlatıyor ama öğretmeni sevdiğim için çok hoş, çok muhabbet bir öğretmen, çok güzel konuşuyor, samimiyiz de arkadaş gibiyiz. Bir baktım anne baba dünyanın parasını veriyor öğretmene özel ders. Bugün İstanbul koşullarında söylemek gerekirse bir özel dersin fiyatı 2000 ile 4000 lira arasında değişiyor Hande Hanım. Dünyanın parasını veriyor anne babalar ayda, yani benim bildiğim 10 bin lira, 30 bin lira, 50 bin lira özel ders parası veren aileler var. Ve yokluk içerisinde çalışarak bu parayı ödeyen insanlar da var. Kıyamıyorum, üzülüyorum. Ve anne babaya dedim ki kesinlikle bu çocuk bu öğretmenden artık özel ders almasın. Çünkü öğretmen öğrenci ilişkisini aşmışlar. O kadar yalama olmuş.
1: Verimli bir çalışma zaten değil.
0: Yok, çocuk sadece güzel hissettiği için, huzurlu hissettiği için ders almayı bırakmış, öğretmenle beraber vakit geçiriyor olmanın tadına varıyor. Ve bunu görememiş aile. Takip edilemediği için doğru düzgün. Bu nedenle hani bazı şeylerde verimlilik esastır. O nedenle çocuğa mesela özel ders aldırılıyorsa bunu anne baba şöyle görmeli. Bir çocuk 4. özel dersten, 5. özel dersten sonra o dersin sınavından işte normalde 30-40 alıyorsa 70-80 almaya başladıysa, 60 almaya başladıysa o ışığı görüyorsa devam edebilmeli. Ya da ne bileyim girdiği deneme sınavlarında 3-5 net yapıyorken o branşla ilgili eğer ki 14-15 nete çıkarabildiyse ya da 10 neti geçebildiyse o zaman demek ki o branşla ilgili konuları öğrenebilmiş. Zaten şöyle bir gerçek var. Şimdi anne babalara biraz daha teorik bilgi olacak ama akıllarında kalsın. Mesela bizim toplumumuzun genel problemi matematiktir. Sayısal derslerdir. Bir öğrencinin liselere giriş sınavında öğrenebileceği konu toplamda 4-5 taneyi geçmiyor. 4-5 tane konu vardır, ana konu, matematiğin temeli olan. O konuları çocuk öğrendiğinde zaten ihtiyacı olanı karşılamıştır. Fakat bakıyoruz çocuk mesela 3 neti 4 neti geçemeyen, kronik olarak hep matematikte zayıf düşen öğrenciler var. Bu öğrencinin temelinde problem şu oluyor. 2 tane 3 tane konuyu öğrenememiş, 1-2 tanesini yarım yamalak öğrenmiş. Dolayısıyla birbirine bağlayamadığı için o
1: başarısız oluyor.
0: Ve öğrenci öğrenemediği, yapamadığı dersi sevmiyor. Zincirleme olarak da o dersle ilgilenmek istemiyor ve dolayısıyla hep başarısız oluyor.
1: Aslında baştan ama yanlış bir durum var.
0: Aynen öyle. Şimdi iyi bir rehberlik öğretmeni, iyi bir mentor, iyi bir şey olsa, bunun farkına varsa, anne babaya bu konuda bilinçlendirme verse, çocuk belki gelişim sağlayacak. Ama ders çalışma ortamından tutun da çocuğun işte kişiliğine uygun, örnek veriyorum, bazı anne babalar çocuğu uzun uzun ders saatlerinde çalışsın istiyorlar. Mesela bir saat boyunca hiç dersten kalkmasın istiyor. Ama çocuğun daha küçük, yani anne karnındayken aldığı folik asitlerin etkisiyle çocuk hiperaktif gibi sürekli hareketlilik istiyor. Bedensel zekası müthiş gelişmiş anne karnında. Şimdi bu çocuk, hani hatırlar mısınız, belki bilmiyorum ama bir enstantane anlatacağım. Dinleyicilerimizin de gözünde mutlaka canlanacaktır. Hani böyle namaz surelerini öğrenirken bazılarımız oturduğu yerde ezberleyemezdi de böyle odanın içinde fır dönerdi.
1: Ayakta, evet.
0: Aynen, dolaşarak böyle hem sözlüyor, sessiz söylüyor, hem de fır dönüyor.
1: Fır dönüyor.
0: O kadar hızlı yürürse o kadar kolay zihni açılıyor da hızlanmaya başlıyor. Daha hızlı söyleyip daha hızlı ezberlemeye çalışıyor. Şimdi bu çocuğun eğer ki bedensel kinestetik zekası çok gelişmişse, bu çocuğu bir saat boyunca o sıraya takamazsınız. Çattığınızda, oturduğunuzda 15-20 dakika ders çalışır. Sonra başka şeyler düşünmeye başlar ama görünürde ders çalışıyormuş gibi görünür. Ama bu çocuğa derseniz ki, ben mesela danışmanlık yaparken bunu çok söylüyorum. Maksimum canının sıkılmadan ders çalışacağın süre sana ne kadardır diye soruyorum. Bilmiyorum ki hocam, bir deneyelim diyorum mesela. 30 dakika çocuk o hiç sıkılmadan ders çalışabiliyor, soru çözebiliyor. Ama 30. dakikadan sonra başlıyor kımıldanmaya, sandalyeyi döndürmeye başlıyor. İşte ne bileyim, kalemi kasıtlı olarak düşürmeye başlıyor. İşte bir su alıp gelebilir miyim hocam diyor. Yani çocuğun sınırı 30 dakikaysa, bu çocuğa 30 dakika ders, 10 dakika ya da 5 dakika mola vermeniz gerekiyor. Bu çocuğa 30 dakika dayanızda bu otomatik olarak 7-8 seans boyunca, yani 30'ar dakikadan bir günde 7-8 ders boyunca çalışabilir. Ama siz 1 saat dayattığınızda, hiç durmadan 1 saat ders çalışmasını istiyorum dediğinizde, zaten okulda 40-45 dakika toplamda alışık değil ki çocuk. Dolayısıyla ders çalışmayı da sevmiyor. Zorla oturtulduğu için, bunu istediği için. Anne babaya baktığımızda bunu yapamadığı için çocuk tembel, başarısız gibi görülüyor, yetersiz gibi görülüyor. O nedenle çocuğun ders çalışma ortamı, çocuğun fizyolojik özelliği okul başarısına birebir olarak etkiliyor. Bunu anne baba iyi analiz etmesi gerekiyor. Çocuğumu hani tanıyorum, tanıyor muyum dediğimizde bu yanlarını görmek, bu yanlarını bilmek gerekiyor. Mesela bazı çocukların işitsel zekası müthiş gelişmiştir Hande Hanım. Ve okulda öğretmenin anlattığı her şeyi
1: dinleyerek
0: dinler. Evet. Ama çok az not alır. Yani mesela anne baba bakar ki, anne görseldir. Ya arkadaşının defterine bakıyorum ya da benim çocukluğumdaki deftere bakıyorum. Defteri doldururduk.
1: Her çocuk aynı olacak diye bir şey de yok bu arada.
0: Onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela çocuk sembolize ederek aklında tutmuştur. Küçük küçük notlar almıştır ama böyle kargıcık burgacık yazısıyla. Ama çocuk öğrenmiştir onu, algılamıştır. Anne baba da bakar hiç ders de çalışmıyor. Ya ben zaten okulda öğrendim diyor çocuk. Meramını anlatmayı da beceremiyor. Dolayısıyla anne babaya göre çocuk tembel. Bana bu şekilde şikayet eden anne babalar var. Soruyorum anne babaya finalde iyice dinledikten sonra. Diyorum ki sınavların nasıl? Vallahi başarılı hocam, ben de şaşırıyorum. Yani 80-90 alıyor, hiç zayıf aldığını görmedim. Peki problem ne diyorum? Ya ne bileyim, çok ders çalışmıyor işte. Ders çalışmıyor olması problem. İyi de diyorum, bunu makine gibi düşünün. Makine işliyorsa, çalışıyorsa bozmayın. Yani aynen devam etsin. Bu şekilde devam etsin. Eksilen bir şey yok ki diyorum. Yani yitirilen bir şey yok.
1: Belki sisteme çomak sokmak olacak sonrası.
0: Belki anne baba tatmin olsun diye çocuk ders çalışıyormuş gibi görünemez ki. Bunu yapan çocuklar da var gerçekten, biliyor musunuz? Hani annem tatmin olsun diye okuyormuş gibi yapıyorum hocam, çalışıyormuş gibi yapıyorum hocam diyen çocuklar da var. Yani burada çocuğu iyi tanımak gerekiyor. Çocuğun ders çalışma ortamını ona uygun hale getirmek gerekiyor. Bu konuda özellikle anne babalara tavsiyem, bununla alakalı inanın son zamanlarda o kadar çok insanlar suistimal edilmeye başlandı ki ben buna üzülüyorum. Yani bir takım hatalar yapılıyor. Mesela çocuğa mentorluk, koçluk yapacağım diye çok güzel yaklaşarak anne babaların gözleri boyanıyor ve bu anlamda duygu istismarı gerçekleşiyor. Bu sadece şey değil, çocuklara ders anlamında, mentorluk anlamında değil, kişisel gelişim adı altında kültürel yozlaşma durumu söz konusu anda. Yani internete baktığımızda, özellikle sosyal medyaya baktığımızda, biliyorsunuz cep telefonlarının, artık akıllı cep telefonlarının çalışma sistemine baktığımızda, konuştuğumuz şeyleri algılayıp ona uygun reklamları ya da arattığınız arama motorlarındaki arattığınız konulara uygun, sizin ihtiyaçlarınıza olduğunu düşünüp varsayıp yapay zeka sistemiyle uygun reklamları, ilanları göstermeye çalışıyor. Bu parametreler ışığında da anne babalar maalesef ki kişiler kültürel yozlaşmaya maruz kalabiliyorlar. Mesela şu son zamanlarda çok dikkatimi çekti, sizin de bilmiyorum farkına vardınız mı? Mesela özellikle insanlara tamahkarlık körükleniyor. Olabildiğince işte finansal özgürlük, zengin ol, kısmından zengin ol. Sosyal medyada bakıyorsun,
1: herkes işte zengin olmalı.
0: Borsayla alakalı, bilmem nelerle alakalı insanlar böyle zengin, varlıklı hayatları göstererek, onları imrendirerek 3 kuruş paralarını farklı konularda almaya çalışıyorlar. Bu da insanları tamahkarlığa yönlendiriyor. Bu da maalesef çok kötü bir şey. Onun haricinde insanlara dikkat ediyorum, bir takım eksikliklerini göstererek, hissettirerek, aa bu sizde yok mu, sende de yok mu, aynısı ben, benim durumumun aynısı diye empati duygusunu vererek, bu oyunu oynayarak insanların duyguları suistimal ediliyor. Mesela sana bir şey vaat ediliyor, onu verdirmeye çalışıyorlar, sana veriyormuş gibi gösteriyorlar ama onun birazını acıktırıp daha fazlasını parayla satmaya çalışıyorlar. Ama bunu çok sonradan söylüyorlar. Bu da insanları suistimal ettiriyor. Yani maalesef ki buna dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de insanların kendine olan güveni çalındı bir parça. Dikkat ettiniz mi hiç? İnsanlar mesela bir şeyleri izlerken, aa bende de aynı, ben de, yani korkularını daha yoğun hissettirerek insanların medeni cesaretlerini daha az hissettiriyorlar. Yani kendine olan güvenini bir anlamda çalıyorlar. Sen hep eksiksin algısı vererek, bu duyguyu yaşatarak maalesef ki insanlara şey empoze etmeye çalışıyorlar. Sen yetersizsin.
1: Desteğe ihtiyacın var.
0: Bir şeye desteğe ihtiyacın var. Sen bunu alırsan mutlu olacaksın. Sen bunu alırsan ihtiyacını karşılamış olacaksın duygusu veriyorlar. Bu da çok yanlış bir şey. Yani bana bu şekilde gördüğümde, gözlemlediğimde, ya biraz da hani insanları böyle aptal yerine koyar gibi geliyor. Bu konu beni gerçekten çok rahatsız ettiği için hani bununla ilgili hem burada değinmek istedim, hem de bu konuyla alakalı da bir içerik video yapıp yayınlayacağım. İnsanları aslında tamahkarsızlığa, mutlu olmanın bu olmadığına. Mesela şeyde denk gelmiştim. Bir eğitimde, ben de hızlı okuma eğitimi veriyorum biliyorsunuz. Bu eğitimle alakalı şey yapmışım. Bir katılımcıya sormuştum, dedi ki ya ben sadece işte bilgim olsun diye geldim, çok fazla hevesli de değilim, ihtiyacım da yok, hızlı okumasam ne olur, kitap okumuyorum zaten demişti. Şimdi şöyle bir şey var, algı yaratılıyor maalesef ki, gereksiz paralar harcatılıyor insanlara. Evet. Çünkü sosyal medyada o kadar çok veri dolaşıyor ki insanlar acıktırılıyor ve hiç gerekli olmayan, faydası olmayan şeyler satın aldırtırılıyor. Hani
1: açken bazı, her şeyi satın alırız, saldırırız ya yiyecekle alakalı.
0: Karnımız açken gideriz markete de bir şeyler alacağız.
1: O yüzden karnımız açken markete gitmememiz gerekir deriz. Aslında mantık aynı mantık.
0: Yani bir şey almaya girersiniz ama karnınız aç olduğu için ister istemez gözünüz de açtır, onu da alayım, onu da alayım, onu da alayım dersiniz ve o dolapta çürür gider.
1: Evet. Hiçbir şekilde faydası olmaz size.
0: Aynen, ya da ne bileyim kıyafet almaya gidersiniz, ihtiyacınız olanın dışında birçok şey. Aa, indirimdeymiş, ucuzmuş, bak bir tane alana bir tane daha bedavaymış. Promosyon
1: i̇şte bazen bazı şeylerin dayatıldığını düşünüyorum hocam.
0: Evet, evet, evet. Alıyorsunuz, sonra hiç giymiyorsunuz, kıyafeti denemiyorsunuz bile daha sonra. O kadar gereksiz olduğunu düşünüyorsunuz. Ya bu nedenle hani insanlara maalesef ki gereksiz paralar harcatılıyor. Bir de mutluluk algısı, dikkat edin, mükemmellik, zenginlik üzerine kurgulanmış durumda. Yani
1: sadece zengin olursak mutlu olabiliriz.
0: Hani böyle var ya, mütevazı bir hayatımız varken mutlu olunamayacağı algısı oluşturuluyor. Evet. Yani bir insan illa bu gençler üzerinden daha fazla yapılarak neye neden olunuyor biliyor musunuz? Gençlerin ailelerini beğenmemesine sebebiyet veriyor. Çünkü bununla büyüyen, bu duyguyla, bu sosyal bombardımana maruz kalan çocuk bununla büyümeye başladığında kendi anne babasını beğenmemeye başlıyor. Kendi anne babasının işini, gelir durumunu, emeğini, anneliğini, babalığını, evini, eşyalarını önce koltuklardan, eşyalardan, halılardan beğenmemeye başlıyor. Sonra kıyafetlerden beğenmemeye başlıyor bu mükemmellik algısıyla. Akabinde yavaş yavaş kendi ailesinin bütçesi olmamasına rağmen beklentilerini dayatarak işte bana o telefonu alın, bana o eşyayı, bu ayakkabıyı alın diyerek zorlayarak ebeveynini zorla borca harca sokmaya başlıyor. İşte bu duyguyla anne baba ister istemez çocuğu eksik hissetmesin, mahcup hissetmesin duygusuyla elinden geleni yapıyor. Bu nedenle bakın, dikkat edin, Türk ailelerinin birçoğuna böyle düşmüş, kırılmış ya da çocuğunun kullanmadığı eski telefonları hep böyle anneler babalar kullanır. Ve çocuklar bunlarla alay ederler, bununla espri konusu, dalga konusu yaparlar. Bu aslında çok kıymetli bir şeydir o çocuk için. Algılayabilen, idrak edebilen bir çocuk için çok kıymetlidir. O yüzden bence mutluluk algısını, mükemmellik algısını bu veriler üzerinden değerlendirirken dikkat etmek gerekiyor. Anne babalar olarak gençleri de yetiştirirken, evlatları da yetiştirirken buna dikkat etmek gerekiyor. Çocuklar mutluluk algısını mükemmellik, zenginlik, sorunsuzluk. Halbuki çok çok önce geçmiş yıllarda bir kitap okumuştum. Hani romandı aslında, bilmiyorum baskısı var mıdır yok mudur ama 2002-2003 yılında falan okumuştum. Mutluluk TM diye bir kitaptı Hande Hanım. Hı. O kitabın içinde bir bölüm var. Diyor ki bütün insanların kendisini çok mutlu hissetmesini sağlayacak. Ekonomik, işte sosyal, işte insan ilişkileri, işte bedensel sağlık, spor, pek çok konuda bilgi veren bir kitap olsa ve bu kitabı herkes okursa ve herkesin sorunlarını halletmiş olsa ne olur? Bunun üzerine kurgulanmış bir kitap romanı. Ve orada roman karakteri diyor ki, iyi de diyor, ben bunu istemiyorum ki diyor.
1: Herkese.
0: Ben sorunlarımın olmasını istiyorum diyor. Sorunların. Ya ben diyor mesela diyor eşimle kavga edebilmeliyim diyor. Tartışabilmeliyim. Şimdi hiç tartışmadığımızda diyor sorunları göremem diyor. Kendimi kandırmış olurum diyor. Gerçekten de hayatta böyle. Bir şeyler ters gidiyorsa demek ki eksiklik vardır. O eksikliği görebilmek içindir bu problemler. Dolayısıyla biz şimdi mükemmellik algısı üzerine kurguladığımızda her şeyimiz var. Çok zenginiz. O zaman niye çok zengin, çok varlıklı insanlar hala problemi olduğuna, eksikliği olduğuna hissediyorlar? İşte ne bileyim psikologlara gidiyorlar ya da problemleri çözmekle alakalı bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Demek ki olay sadece maddi varlıkla, maddi yeterlilikle ilgili değil. Ama o noktaya varamamış olan insanlarla ilgili, oraya gelememiş insanlarla ilgili bunları avlayabilmek için bir anlamda onların motivasyon kaynağı oluyor. Bak siz de buraya ulaşabilirsiniz, siz de bunu alabilirsiniz, mükemmel olabilirsiniz diye. Ama şunu unutmamak lazım. Hani şey derler ya, daha önceki programlarda söylemişimdir mutlaka. 4. Murat Bağdat'ı fethetmiş de Osmanlı padişahı. Sonra Bağdat'ın karşısına geçmiş, demiş ki ya sanki Bağdat'ı almaya çalışmak Bağdat'ı kendisine almaktan daha demiş galiba demiş. Bu da onun gibi bir şeyin mücadelesini veriyor olmak, o mücadelenin verilme süreci onun finalinde kazanılan şeyden daha tatlı gelir insana. O yüzden bu tatlılıkla insanlar avlanmaya çalışılır. Buna dikkat etmek lazım. Bence problemlerimizle de mutlu olabiliriz. Sorunlarımızla da mutlu olabilmeliyiz. Bugün asgari ücretle bir maaş alıp, biraz fazlasında bir maaş alıp, iki evladını, üç evladını okutmaya çalışan, takdir edilesi, yani ayağının altında halı olunası insanlar var. Bu insanları, evlatları, anneler, babalar bunlar görüyor zaten. Çocuklar görüyor. Bazıları mesela okurken, üniversite okurken şimdi görürüz yeni yeni zamanlarda. Özellikle hani Z kuşağı deniyor ya, alfa kuşağı deniyor ya. Çocuklar bunu videolarda vesaire paylaşıyorlar. İşte üniversiteyi kazanmadan önce babasının, annesinin onun için yaptığı fedakarlıkları. Sonra onu ödüllendirebilmek için üniversiteyi bitirdikten sonraki halini vesaire paylaşıyor. Ya bu bağlamda duyarlı olan gençler de yok değil, var. Ama bunu genel anlamda kitlelere yayabilmek, açıkçası onları daha fazla şey yapabilmek için, onura edebilmek için daha bilinçli hale getirmek gerekiyor diye düşünüyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu tip yayınlarla, bu tip çalışmalarla onları da daha fazla hale getireceğiz diye düşünüyorum. İnşallah zamanımız yetmiştir.
1: Yetti hocam, ağzınıza sağlık. Ama bugünlük programımızın sonuna geldik. Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikteydi. Önümüzdeki haftada inşallah kendisini ağırlarız. Hoşçakalın hocam.
0: Çok sağ olun.
1: Diyelim ve biz de bitirelim programımızı. Ben Hande Ana Kumanda masasında sevgili İsmail vardı, bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalınız.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Şimdi reklamlar.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Senle hayatı dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
4: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM Haber.
9: Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü ise hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanık kazanın nedenini rögar kapağına bağladı. Rögar kapağının havalanması nedeniyle bu olay başıma gelmiştir, benim bir suçum yoktur sözleriyle kendini savundu.
10: Burada hayatına sonluyorsunuz. Bizi yak diye.
9: Mahkeme kazanın nedenini netleştirmek için ek bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. İddianamede ise sürücünün dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği ve kazada tali kusurlu olduğu belirtildi. Sürücü hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

0: Günün içinden kuşağına yeniden hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Bir önceki saatte bahsetmiştik. Gürcistan'dan havalanıp Pazar sahilinde düşen iki kişilik uçakla ilgili görüntüler, son görüntüleri sizlerle paylaşmıştık. Bir kez daha paylaşalım. Bu uçak Gürcistan'dan havalanmıştı ve içerisinde iki kişinin bulunduğu uçak, özellikle Belçikalı vatandaşların olduğu bir uçaktı bu. Ufak bir uçaktı. Sahil güvenliğin çok özel çalışmasıyla birlikte gördüğünüz gibi kurtarıldı. Bölgede yapılan o çalışmaların ardından sahil güvenlik ekiplerinin muhteşem çabası, gerçekten çok kısa bir süre içerisinde iki kişi hemen kurtarıldı. Konuyla ilgili İhsan Selim Baydaş, yani Rize valisi, bir açıklama yaptı. Belçika vatandaşı iki erkeğin sağ olarak sahil güvenlik ekipleri tarafından alındılar. Hayati tehlikelerinin olmadığını da ifade etmişti. Ardından İçişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Resmi X hesabından yapıldı bu açıklama. Hemen ekranın sağ tarafında görüyorsunuz. Ve açıklama şöyle: Rize'de denize acil iniş yapan uçakta bulunan iki şahıs kurtarılmıştır. Bugün ana araba kurtarma koordinasyon merkezi tarafından Batum Havalimanı'ndan kalkış yaparak Ordu Giresun Havalimanı'na uçuş icra eden bir özel uçağın Rize Artvin Havalimanı açıklarında motor arızası nedeniyle denize acil iniş yaptığının bildirilmesi üzerine derhal bölgeye bir sahil güvenlik gemisi, iki sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi sevk edildi. Bölgeye intikal edilen sahil güvenlik unsurları tarafından bahse konu uçak deniz yüzeyinde tespit edilerek uçak içerisinde bulunan iki şahıs sağ ve bilinci açık olarak kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten sahil güvenlik komutanlığımızı tebrik ediyoruz, diyor İçişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabında. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümündeki sır perdesi aralanıyor değerli izleyenler. Yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun, amcasının ölümünün 10. yıl dönümünde dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Denizolgun, "Amcamı kur işler öldürdü," dedi.
1: Amcamın şaibeli bir cinayeti var. Adli tıp raporlarını değiştirdiler. Bu da haber konusu oldu.
2: Eski bakan amcasının ölümüyle ilgili bu sözleri söylemişti. Fatih Süleyman Denizolgun ölümünden Alihan Kureşi sorumlu tuttu.
1: Amcamın katiliyle suçluyuz. Biz suç duyurusu yaptık. Yani olaylar çok farklı büyüdü. Amcama da ihanet söz konusu var.
2: Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar Cemaatinin lideri Arif Ahmet Denizolgun, 8 Eylül 2016'da İstanbul Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümün ardından dosya yeniden açılmış, Denizolgun'un ölümüyle ilgili soru işaretleri yeniden gündeme gelmişti. Eski AK Parti milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun da amcasının vefatının 10. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
1: Dedeme ihanet etti diyorum ben. Dedemin yoluna ihanet etti diyorum.
2: Fatih Süleyman Denizolgun amcasının ölümüyle ilgili iddialarını sert sözlerle dile getirdi. Kureşiler öldürdü dedi.
3: Amcamı bir tağut sistemi olan, küfrün ve şirkin merkezi olan, hurafelerin üretildiği yer olan Kureşilik sistemiyle Kureşiler öldürdü.
2: Denizolgun, Alihan Kureşi'nin zorbalık ve gasp yöntemleriyle cemaati ele geçirdiğini öne sürdü. Dikkat çeken bir çağrı da bulundu.
3: Kureşilik sistemine itaat edenler iman tazelemek zorundadır. Bunu yapmayan da küfür içinde kalır.
1: Amcamın şaibeli bir cinayeti var. Adli tıp raporlarını değiştirdiler. Bu da haber konusu oldu.
0: ...2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Savcılık Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi. Ayrıca Kozinoğlu'nun cezaevi hücresinde yazdığı el yazısı savunma ortaya çıktı. "Günah keçisi ilan edildim." sözleri dikkat çekti.
2: Ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Ancak o şüpheli ölümün dosyası yıllar sonra yeniden açıldı. eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Ve dosyaya ölümünden hemen önce el yazısıyla kaleme aldığı savunma notları da girdi. Kozinoğlu o notlarda günah keçisi ilan edildiğini savundu. Ergenekon soruşturması kapsamında 2011 yılında tutuklanan MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu ifadesine günler kala Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni resmi kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Ancak yıllar içinde dosyada zehirlenme şüphesi de gündeme geldi. Ve 15 yıl sonra Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya yeniden açıldı. Hafta başında başlatılan soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği dönemde cezaevinde görev yapan 11 gardiyan hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u yakalandı. Eski MİT yöneticisinin şüpheli ölümüne ilişkin dosyada yeni gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Ümraniye Ekinbaşı'ndaki mezarının açılmasına karar verdi. Mezardan alınacak doku örnekleri üzerinde toksikolojik ve kimyasal incelemeler yapılacak. Dosyanın seyrini değiştirebilecek bir başka gelişme ise ölümünden hemen önce kaleme aldığı el yazısı savunma notlarının ortaya çıkması oldu. Soruşturma dosyasına giren notlarda Kozinoğlu 34 yıllık meslek hayatına dikkat çekti. Hakkındaki suçlamaları reddetti ve kendisinin hedef haline getirildiğini savundu. Kozinoğlu'nun ifadesiyle günah keçisi ilan edilmişti. Eski MİT yöneticisi savunmasında görev yaptığı yıllarda aldığı nişan ve madalyaları da hatırlattı. Ayrıca soruşturmayı yürüten savcıların MİT tarafından gönderilen ve kendi lehine olduğunu belirttiği resmi yazıları iddianameye dahil etmediğini öne sürdü. Kozinoğlu dosyasının 15 yıl sonra açılması ve Fethi Kabir kararının ardından bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisindeki bir sahne yeniden gündeme geldi. Kazım Kaşifoğlu adıyla diziye dahil edilen MİT görevlisi karakterinin gerçekte Kozinoğlu'nu anlattığı öne sürüldü.
4: Kara, dur.
2: Dizinin 10 Kasım 2011'de yayımlanan 136. bölümünde Kaşifoğlu hakkında ölüm emri verildiği bir sahne yer aldı. Bu bölümden 3 gün sonra 13 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari'de şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Göktaş, terörsüz Türkiye sürecini bizzat şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte inşa ettik dedi.
2: Mesajlarını Hakkari'den verdi. Terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekti.
5: Terörün olmadığı bir Hakkari'de istihdam artacak. Çocuklar geleceğe güvenle bakacak. Başka yerlere göç etmek zorunda kalmayacak. Doğrudan huzur, istikrar ve gelecek bu topraklarda olacak.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari'de şehit aileleri ve gazilerle vefa buluşmasında bir araya geldi.
5: Şehit ailelerimiz terörden çok çekti.
2: Göktaş, devletin şehit yakınları ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
5: Dün şehitlerimizin aileleri, emanetleri nasıl başımızın üstünde yer varsa, bundan sonraki süreçte de her zaman yerleri başımızın üstüdür. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
0: Türk savunma sanayisinin yeni nesil sistemleri uluslararası gündemde ses getiriyor. Gür Sabah savunma sistemi İsrail basınında övgüyle analiz edilirken Anka 3'te NATO'nun paylaşımıyla dikkat çekti.
2: Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma hamlesi canlı atış testindeki tam isabetin ardından dünya basınında yankı bulmaya devam ediyor. Türk savunma sanayisinin yeni gücü Gürs, İsrail basınından tam not aldı. İsrail merkezi Maarif gazetesi 5 Eylül'deki başarılı testin ardından sahaya inen Gürs için savaş alanının çehresini ve dengeleri değiştirmeye hazır ifadesini kullandı. İsrail basını sistemi gökyüzündeki tehdide karşı Türk kalkanı olarak niteledi. Haberde Gürs, Rusya'nın Panzer sistemine verilen doğrudan bir cevap olarak tanımlandı. Hem top hem de füzeleri tek bir mobil platformda buluşturan hibrit yapısıyla öne çıkan Gürs, hareketli birliklere ve stratejik tesislere çok katmanlı koruma sağlıyor. Teste zorlu manevralara rağmen rotasından sapmayan Göksur önleme füzesi de analizde geniş yer buldu.

0: onlar nasıl suç işlerken vatandaşımıza hiç acımıyorlarsa, biz de bunları ele geçirdiğimiz zaman bunları bir yere yatıralım.
1: Bakan talimatı tabii, var bu konuda yani. Hiç taviz göster.
2: Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş şebekeleri kıskaca alındı. Uyuşturucu ticareti ve fuhuş suçlarını işlediği belirlenen 21 şüpheli tek tek tespit edildi. Delillerin toplanmasının ardından savcılık gözaltı kararı verdi.
3: Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı milli bünyemiz açısından terör kadar, hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır.
2: Eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 18 şüpheli kıskıvrak yakalandı. 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için soruşturma çok yönlü sürüyor.
4: Değerli izleyenler, kilolarca altın için kiralıktı dedi, kuyumcu yalanladı. Vanlı Kara Haydar lakaplı fenomen savcılıkta suçlamalarla ilgili peş peşe savunma yaptı. Ancak çelişkili ifadeleri savcıyı ikna etmedi. Kara Haydar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Altınlarla gövde gösterisi yaptı. Sosyal medyada mafya videoları ile etkileşim aldı. Ama savcı karşısında süt dökmüş kediye döndü. Hepsini yalanladı. Ancak ne yaptıysa savcıyı kandıramadı. Vanlı Kara Haydar lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan. Sosyal medya fenomeni Tançalan geçtiğimiz günlerde kendi gibi fenomen Çağla Öz'le dünya evine girmişti. O düğün geline takılan altınlarla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Hemen ertesi gün savcılık harekete geçmiş, Fatih Tançalan Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve kurumlarını aşağılama suçu kapsamında gözaltına alınmıştı. Tançalan'ın ifadesi ortaya çıktı. Polislerin yanına yürüdüğü video ile ilgili savunma yaptı.
5: Söz konusu videoda amacım kamu görevlilerini rencide etmek değildi. Polis ekiplerine teşekkür etmek amacıyla yanlarına gittim. Görüntüler bilgim dışında çekilip paylaşıldı.
6: TGRT FM Haber.
7: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 20-27, Ankara 13-29, İzmir 20-31, Bursa 16-29, Konya 13-28, Afyon 12-30, Denizli 18-35, Antalya 22-30, Adana 21-34, Zonguldak 19-23, Samsun 16-24, Trabzon 13-24, Kayseri 10-27, Erzurum 7-24, Gaziantep 18-32, Diyarbakır 15-34 ve Şanlıurfa 18-35 derece.
8: Yol durumu.
7: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Afyon-Karahisar-İhsaniye yolunun 30. kilometresinde Erenler ve Çayırbağ arasındaki kesimde hızlı tren üst yapı çalışmaları nedeniyle Eskişehir yönü trafiğe kapalı olup ulaşım Afyon-Karahisar yönünden iki yönlü olarak veriliyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 48 ila 46. kilometreler arasında yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
9: Şimdi reklamlar.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: taksit fırsatını yakala.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Amelsiz ilim. İmam-ı Gazali'nin talebesinden bir zat mektup yazıp imamdan istedi bir nasihat. O dahi cevap yazıp buyurdu ki, evladım, sana sonsuz saadet ihsan etsin Allah'ım. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bir insan dünya ve ahirete faydası olmayan şeylerle uğraşırsa bu vakti öldürmektir. Bu da Allah o kulu hiç sevmiyor demektir. Ve yine buyurdu ki, iman eden bir kimse bir saatlik vaktini günahta geçirirse, bunun için ne kadar üzülse yeri vardır. Çünkü affolunmazsa azaba yakalanır. Oğlum, kolay ise de nasihat, öğüt vermek, lakin nefse zor gelir dinleyip kabul etmek. Hele dünya zevkleri ardınca koşanlara nasihat acı gelip hiç bakmazlar bunlara. Oğlum, kurtulmak için ahirette en evvel emir ve yasakları bilmelidir mükemmel. Sonra da buna göre amel eylemelidir. Zira amelsiz ilim insana zarar verir. Çünkü mahşer gününde bu ilim sahipleri bilmiyordum dese de geçmez bahaneleri. Cüneyd-i Bağdadi'yi biri görüp rüyada sordu, sizin haliniz nice oldu burada? Buyurdu, tasavvufta edindiğim bilgiler, keşf ve kerametlerim heba olup gittiler. Yalnız bir gece vakti kıldığım iki rekat namazım var idi ki o bana etti imdat. Oğlum, insan çok ıssız bir dağda ilerlerken karşısına yırtıcı bir aslan çıksa birden, yanındaki silahı kullanamazsa eğer, o aslandan kurtuluş olur mu hiç müyesser? Veyahut da bir kişi hasta olsa faraza, teşhisini öğrenip ilacını da alsa, İlaç o hastalığa gelse de gayet iyi, onu kullanmadıkça yapar mı tedaviyi? Bunun gibi bir insan her ilmi ince ince bilse de fayda vermez amel eylemeyince. İman kalben inanmak olsa da her ne kadar, fakat ibadetlerle cilalanır ve parlar. Hatta iman bir muma benzetilirse eğer, cam fener gibidirler etrafında ameller. Nasıl çabuk sönerse mum feneri olmadan, iman da çabuk söner ibadet yapılmadan. İbadet yapmak dahi gerektirir ihlası. İhlassız amellerin olmaz kula faydası. İyi bir iş yaparken bir kimse görse eğer, sevinç hasıl olursa bu ihlası zedeler. Çünkü amel sadece yapılır Allah için. Bu ihlas olmadıkça kurtulamaz ins ve cin. İlim, amel, ihlası edinse de bir insan,
cennete girmek için gerekir yine ihsan. Hiçbir kimse cennete giremez ameliyle. Yalnız gireceklerdir ihsanı ilahiyle. Fakat Hak Teâlâ'nın ihsanına kavuşmak, onun emirlerini yapmakla olur ancak. Kim ihlasla yaparsa Rabbine ibadeti, elbette vasıl olur ona Hakk'ın rahmeti.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Emem Aşerim ve Şereden ve Hulefa Raşidinden olan Hazreti Ali radıyallahu teala buyuruyorlar ki, doğruluk İslam'ın direği, imanın desteğidir. Allah'ın azabından korkmak, müttekilerin, takva sahiplerinin nişanıdır. Dinin esası, emaneti yerine vermek, sözünde durmaktır. Haset eden daima hastadır. Cimri insan daima fakirdir. Başa kakan nefret ateşini körükler. Kanaatkar olmak boyun eğme zilletinden daha hayırlıdır buyuruyor Hazreti Ali Kerremallahu hocam.
0: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Alo, hayırlı günler.
0: Sağ olun, buyurun.
2: Hocam, birinci sorum, ben öğle namazını kılarken sünneti zaten kaza ediyorum hocam. Kazasını kıldım. Farzdayken üçüncü rekatta selam verdim. Tekrar aklıma geldi, selam verdim. Yanlış yaptım. Kalktım, farzını tekrar kıldım. Sünnetini kılmam gerekiyor muydu? Tamamen mi iade edecektim öğle namazını? Bilemedim hocam. Farzından kıldım. Doğru yaptım mı bilmiyorum. İkinci sorum hocam, Ayet-el Kürsi'ni abdestsiz okuyabilir miyiz? Evet, üçüncü sorum hocam.
1: Abdestsizden muradınız?
2: Hocam mesela abdestiniz yok, ayet erküsünü okuyabilir miyim?
1: Yani muayyen hal kastetmiyorsunuz değil mi?
2: Evet.
1: Tamam, anlaşıldı efendim.
2: Normal haldeyken mesela, tamam, ayet erküsünü evet okuyabilir miyim? Üçüncü sorum hocam, kızım KPSS'ye çalışıyor hocam mesela. Bu kız çocuklarının hocam mesela meslek edinmesi konusunda diyor ki hani ben bazen karşı çıkıyorum, o da diyor ki anne, Hazreti Hatice annemiz de mesela şey yapmış, tüccarlık yapmış. Mesela meslek edinmek kötü bir şey mi? Mesela bayanların o şimdi görüntüleme teknikleri inşallah olacaktı niyeti. Mesela diyor ki hani bayanlar geliyor hocam mesela kıyafetlerini çıkartma konusunda mesela çekiniyorlar. Mesela onlara yardım etmek amacıyla hani o konuda mesela ben o niyetle mesela çalışmak istiyorum diyor. Hocam bilmiyorum.
1: Tamam efendim, anlaşıldı.
2: Evet. O konuda hocam bize biraz bilgi verirseniz de sevinirim.
1: Peki efendim.
2: Teşekkür ederim hocam. Ellerinizden öpüyorum. Bir de hocam bir sorum daha var, kusura bakmayın. Bir kız kardeşimde bir otizmli çocuğu var. Onun için de bir dua eder misiniz hocam? Allah
1: Rabbim razı olsun. Hayırlı hayırlı şifalar ihsan etsin inşallah talebem.
2: Allah razı olsun hocam.
0: Peki, teşekkür hayırlı ediyoruz. Günler. Hayırlı günler efendim. Evet. Az önce şiirlerle menkıbelerde hiç kimse ibadetleriyle işte cennete gidemez.
1: Evet.
0: İhsan-ı ilahiye kavuşması lazım. Buyuruluyor ya. Bu ihsan-ı ilahi nasıl bir şeydir? Nasıl kavuşulur? Yani işte Allah-u Teala ihsan ediyor. Tamam, onu anlıyoruz da. Nasıl seçiyor? Yani kura mı seçiyor? Haşa. Kura mı çekiyor? Haşa. Gibi.
1: Şimdi ben de dinlerken hatırıma bir şey geldi. Siz de böyle gündeme getirince önce doğrudan doğruya şeye bak, suallere başlayacaktım. Ama siz de söyleyince dedim anlatmak lazım oldu. Zaman zaman anlatıyoruz. Şöyle Allah Teala rahmet eylesin, Emel abilerle toplantılar tamamen zaman zaman naklediyor. Hocamıza yazmışlar. Hüseyin İlmi Efendi kitaplarında var. Hadis-i şerifte bildiriliyor. Önceki zaman dilimlerinde, yani Peygamber Efendimiz'den önce ömürleri uzun olan dönümler, bölümler. Mesela Adem Aleyhisselam 2000, Nuh Aleyhisselam, Şit Aleyhisselam 1000 sene yaşamış. Ondan sonra mesela 800-900 sene ömrü olan, 700-800 sene ömrü olan ümmetler de var. İşte öyle uzun ömürlü olan ümmetlerden birisi bir adada bir mümin tek başına yaşıyor. Bir kulübesi var. Kulübesinin önünde bir nar ağacı var. Kulübenin arkasında da topraktan bir pınar çıkıyor. Suyu da oradan içiyor. Denizin ortasında.
0: Tatlı su çıkıyor.
1: Yani. Tatlı su çıkıyor. Bu her gün ibadetle meşgul. Hatta dua ediyor. Ya Rabbi diyor işte namaz ibadette secdedeyken ruhumu al. Secdedeyken de ruhu alınıyor. Kulübesinin önündeki nar ağacında sabah bir tane nar, akşam bir tane nar. Sabah o narı yiyor, ibadet devam ediyor. Akşam yiyor, yine gecede ibadetine devam ediyor. Tam 500 yıl böyle ibadet etmiş, vefat ediyor. Peygamberimiz anlatıyor bunu. Hani daha önce de anlattı ki işte o ruhun latifeleri devam ediyor. Onları görüyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnsanın başına getirmişler. Melekler takır takır takır takır hesap ediyorlar. Buna Allah-u Teala'ya arz ediyorlar. Ya Rabbi, bu konunun 500 yıllık kabul olmuş ibadeti var. Ne emredersin? İhsanımla cennete girsin buyuruyor. Ondan melekler de diyorlar ki bak diyor, 500 yıllık kabul olmuş ibadetim var. Allah-u Teala'ya arz ettik. Allah-u Teala da ihsanımla cennete girsin buyurdu. Orada herifliği tutuyor.
0: Efeleniyor.
1: Efeleniyor. Diyor ki benim 500 yıllık kabul olmuş ibadetim var. Alnımın akıyla girmek isterim ben. Hak ettim ben bunu. Melekler, ya Rabbi kulunu duydum. Böyle diyor. İyi o zaman diyor. Madem alnının akıyla ve hak ettiğiyle girmek istiyor, onun bana yaptığıyla benim ona verdiklerimi hesap edin. Bir başlıyorlar takır takır takır takır takır. 500 yıllık kabul olmuş ibadet iki gözden birini karşılamamış. Şimdi öbür göz var, burun var, ağız var, kulak var.
0: Mide var. Diğer bir dışarıdaki var. Nar var.
1: Tabii. Ondan sonra melekler diyorlar ki ya Rabbi böyle böyle. Yani senin verdiğin nimetlerin karşısında sadece bir gözü karşılamadı bunun 500 yıllık kabul olmuş ibadeti. İyi o zaman diyor, cehenneme atın. Tutuşuyor. Ama ya Rabbi diyor, özür dilerim. Ben yanlış söyledim. Hata ettim.
0: Özür dilerim.
1: Bunun üzerine Allah-u Teala durdurun onu diyor. Allah-u Teala hesaba çekiyor. Kulum diyor, sen nerede yaşadın? Bir adada efendim diyor. İyi. Yani diyor, tuzlu suyun içinde, ortasında, kara parçasında. Ne yedin, ne içtin diyor. Efendim diyor, benim kulübenin önünde bir nar ağacı vardı. Bir sabah nar veriyordu, bir akşam nar veriyordu. Sabahleyin sabah olanlar, akşam da akşam. Peki diyor, ne içtin? Diyor, pınar vardı diyor. Yani ben su içmedim. Yok diyor, orada tatlı su içiyordu falan. Peki ne halde öldün diyor. İşte secdedeyken. Bunları sana kim verdi diyor. Bunları sana kim verdi? Kim ihsan etti sana bunları?
0: Mümkün olmayan şeyleri.
1: Tabii. Ve Cenab-ı Hak soruyor. Ey kulum diyor, benim dünyada yarattığım nar ağacı senede kaç defa meyve verir? Bir defa efendim diyor. Senin nar 365 gün her gün bir sabah bir akşam veriyor. Kim verdi onu yona diyor. Kim verdi onu? Ya Rabbi diyor, sen verdin.
0: Adada tatlı su bulma ihtimali.
1: Küçük bir ada. O su nereden çıktı falan diyor ki, ya Rabbi senin ihsanın. Ondan sonra tamam diyor, hadi seni affettim, ihsanımla gir. Şimdi mesela tasavvuf büyükleri, evliya-i kiram dereceleri yükseldikçe Mustafa Bey, yani Allah-u Teala'nın kudretinin nasıl tezahür ettiğini yakine müşahede ediyorlar. Müşahede ettikçe eziliyorlar. Ettikçe eziliyorlar. Gördükçe eziliyorlar. Sıfırlıyorlar kendilerini. Yere kapanıyorlar. Bir şey değilim ben diyor. Bir şey değilim. Onun için bazıları o sekir halinde mesela Hallacı Mansur Hazretleri Enel Hak demiş. Ya ben diyor, yok ben diyor. Allah'tan başka bir şey yok diyor. Öyle demek istiyor. Ondan sonra Cüneyd Vadat'ın Sübhani kelimesi. Ben Sübhanım yani, haşa Rabbim. Ben yokum diyor. Talebeler diyor ki efendim böyle dedin. Mızrakla saldırın diyor beni öyle söylerken. Saldırıyorlar, mızraklar eğiliyor. Ne oldu diyor. Böyle böyle oldu efendim diyor. Benimle alakası yok yani. Yani diyor, sadece o var. O var, gerisi yok. Yani o noktaya doğru gidince böyle sıfırlıyorlar. Hatta buradan naklettik. Büyüklerden bir zat buyuruyor ki derecesi yükseldikçe ruhu yükseldikçe öyle bir noktaya gelir ki ezelden ebede Allah-u Teala'nın takdirini, Cenab-ı Hakk'ın kudretini müşahede eder. Ondan sonra bu kimse artık lal olur. Ne demek o? Konuşamaz. Her şey onun kontrolünde. Yani efendim devrildi, öyle olacakmış. Yıkıldı, öyle olacakmış. Öldü, ölecekmiş. Güldü, gülecekmiş. Neyse. O duruma geliyorlar. Ve öyle korkuyorlar ki. Diyor ki ben ibadet yap. Dedi diyor, bana ibadet yapma gücünü, kuvvetini o verdi. Alırsa bu sefer Allah'tan hemen isyan ederim, küfür ederim. ona savaş açarım. O bana iman vermeseydi, o benim ruhumu yükseltmeseydi, o güzellikleri ihsan etmeseydi, bende bir şey yok ki diyor. Bende bir şey yok. İşte Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh saatte ebediyede nakletti. Şeyden, İhya'dan naklediyor herhalde mübarekler onu. İhya mı? Kimya'yı saat etmiş, minnet hatırlayamıyorum. Orada bir şey naklediliyor. 80 küsur yaşında vefat eden bir evliya, İmam-ı Gazali Hazretleri. Kimya'yı saat İhya'da bahsediyor bunu. İhya'da bilhassa bahsediyor. Hocamızı oradan almışlar. Saadet Ebediye kitabına naklediyorlar. Vefat ediyor. Vefat edince birisi rüyada görmüş. Hayatta olan bir evliya. Tabii durum biliyor. Diyor ki ahirette sana ne yaptılar? Nasıl karşıladılar seni? Ne muamele ettiler? O zat diyor ki rüyada, hayatta olana, dünyada olana, benim diyor ruhumu Allah-u Teala'nın huzuruna çıkardılar. Hemen orada İmam-ı Gazali Hazretleri bir dipnot giriyor. Herkesin ruhu çıkmaz diyor, yükselmez. Demek ki derecesi yüksek birisi. Orada Allah-u Teala bana hitaben, ruhuma hitaben, ey şeyhi su ne getirdin dedi ona. Şeyh yaşlı, su kötü. Ey yaşlı kötü adam ne getirdin diyor. Ben de diyor işte ya Rabbi işte şu kadar namaz kıldım, kabul etmedim buyuruyor. Şu kadar hatim okudum, kabul etmedim buyuruyor. Şu kadar oruç tuttum, kabul etmedim buyuruyor. İşte hac ettim, onları da kabul etmedim deyince diyor, anladım diye ne koysam red diyor. Ve bunun üzerine ya Rabbi diyor, o falan, ha, o falandan, o falandan, o falandan, o Habibinden, Habibin Cibrili evinden buyurmuşsun ki, ne buyurmuşum buyuruyor Cenab-ı Hak. İmanlı olarak 80 yaşını geçen kuluma hesap sormaktan haya ederim. Benim bir şeyim yok diyor. Sadece buna güvendim. Hiçbir şeyim yok. Namaz dedi o verdi. Oruç dedi o verdi. İşte ben efendim Kur'an-ı Kerim okuyayım. Allah-u Teala ihsan etti sana sokursun ya. Değil mi?
0: Evet.
1: Onu şey yapınca. Dolayısıyla yani evliya-i kiramın derecesi yükselince her şey onun ihsanı. Ya bazen ben hayvan belgesellerine bakıyorum televizyonlarda. Bakıyorum. Ya onun sahibi de Cenab-ı Hak. Beni öyle yaratabilirdi. Ne farkım var? Ne özelliğim var? Karınca olabilirdim. Örümcek olabilirdim. Yılan olabilirdim. Timsah olabilirdim. O beni insan yaratmış. Bir ihsanda bulunmuş. İki, iman nimetini vermiş. O vermese nasıl olacak da? Hani Emer abilerinde sık sık anlattığı Hasan-ı Basri Hazreti Mecusi bir komşusu varmış. İşte anlatıyor, şey yapıyor falan. Şey yapmıyor falan. Yani en sonunda
0: kabul etmiyor.
1: Hastalanmış. Annesi demiş ki ya demiş komşu demiş. Hani duyduğuma göre hanım falan işte sekeratim ev tarihinde bir daha gitsen. Demiş anlattım. Ya demiş son olarak bir daha. Gidiyor diyor ki komşu. Bak diyor senelerce diyor taptın ama diyor bu ateş işte seni koruyamaz. Yakar seni gene. Anlatıyor. Diyor ki anlattıkların diyor. Aklıma vuruyor. Doğru diyor. Ama kalbini gösteriyor. Burası kilitli diyor. Açamıyorum. Kilitli burası. Öyle deyince ümitleniyor. Hemen kalkıyor eve geliyor. İşte abdesti tahsil ediyor. Ondan sonra secdeye kapanıyor. Dua etmeye başlıyor. Emre abi mübarek Allah'ın hatırladı. O anda kilit bir açılıyor. Kalbin kilidi. Bir kelime-i şehadet getiriyor Emre abi. Abi. Yeni mahalle duymuş abi derdi. Allah'ın hatırladı. Kilit Cenab-ı Hakk'ın elinde. Şimdi ben Müslümanım falan. Ya arkadaş Allah-u Teala ihsan etmesi olmaz işte. Evliya-i Kiram bunu görüyor. Yakinen görüyor. O verdi. Vermesini bilen almasını da bilir. Nitekim olmamış mı? Ya her zaman anlattığımız şey Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri'nin talebesi. Yani halifelik makamına gelmiş. Bir gün çağırıyor. Buyuruyor ki İstanbul'a gidersen. O zaman Bağdat'ta İstanbul'a gidersen. Devlet adamlarıyla görüşme. Talebe şaşırmış. Allah Allah demiş. İstanbul nere bura nere. Neyse gün gelmiş hakikaten İstanbul'dan ona bir davet gelmiş. Arz ediyor hocasına efendim böyle. Git fakat o sözümüzü unutma. Devlet adamlarıyla görüşme. Mustafa Bey yani Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri zamanındaki devlet adamlar Osmanlı devlet adamlar. Bunlar beş vakit namazını kılan ehl-i sünnet itikadına insanlar tamam mı? Böyle insanlar. Hakikaten buraya gelince bir devlet erkanından birisi bunu davet ediyor. O an daha gitmeden önce ya diyor ben de halifelik makamına geldim diyor gidip görürsün bana ne zararı olur diye kalbinden geçirdiği an kendisine daha önce verilen geri çekiliyor. Anlıyor yani. Buz gibi hissediyor. Oysa girip görüşmenin bir alemi geri dönüyor. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri'nin huzuruna çıkmaya utanıyor. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri'nin böyle kendi yaşıyla emsal bir talebesi varmış. Çok böyle müşfik, şefkatli. Onun aracılığıyla hani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Efendi Hazretleri'nin Şakir Efendi vasıtasıyla sordururdu buyuruyorlar ya. Onun vasıtasıyla gitmiş demiş vaziyet böyle böyle bir şefaatçi ol. Çıkıyor diyor ki efendim böyle böyle. Bizden çıktı buyuruyor. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri. Bizden çıktı. Bunun üzerine çok böyle şefkatli birisiymiş o da. Diyor ki efendim hiçbir çaresi yok. Buyuruyor ki benden üstlerini soyunacak. Çıplak bir merkebin üzerine binecek. Hatta ters binecek diye de geçiyor bazılarda. Yüzünü gözünü daha ince siyaha boyayacak. Bağdat sokaklarında bağıracak. Mevlana Halid'in merdudu reddettiği kimse benim. Bakın ibret alın. Diye böyle dolaşırsa ağlayarak tövbe ederse belki buyuruyor. Çünkü benden öncekilerin hepsi gücendi ona. Bunun üzerine diyor ki o yapamaz ben yapsam. Kendisini yapması lazım. Fakat enteresan ya. Sonra bu Mekke'ye gidiyor bu adam. Orada Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri'nin aleyhinde çalışmış biliyor musun? Halifesiydi. Ne oldu? Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri ile beraber aynı zata derse giden birisi. O zaman Bizans İmparatoru İstanbul'a geliyor. Burada bir rahibeye aşık oluyor. Ondan sonra babası papazmış. Diyor ki kızım veririm ama diyor Müslümanlıktan dönersen. Domuzlarıma da diyor çobanlık yaparsan. Ve ta hocası demiş yani. Domuz yavrularımız omuzunda görüyorum bunun diye. Mürtet oldu. Ya alimdi bu. Alimdi bu. Ne oldu? Gitti. Gitti. Yani onun için de bütün bunları böyle din büyükleri, evliya-i kiram yakinen gördüğü için tir tir titremişler, korkmuşlar. Biz de korkuyoruz bunları anlatınca. Vermesini bilen almasını da bilir. Mülk onun. Sana bana ihtiyacı yok ki. İşte Emre bile bir seferinde bir şey buyurdular. Senin gece kalkıp da 200 rekat kıldığın namaza Allah'a da dönüp bakmaz. Neye bakar? Onun emrini yapmak için yani kör topal kalktım. Onun emridir bu saatte deyip sabah namazı veyahut da bu saatte deyip ayınca yatsı namazını kıldıysan uykulu uykulu. Allah Teala buyurmuş ki bunun abdesti abdesti benzemedi. Namazda namaza benzemedi. Uyuyup duruyordu zaten. Ama benim emrime kıymet verdi. Tam yazım buyurmuş. Önemli olan bu.
3: Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.

Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, vermek izzet, almak zillettir. Dinimizde bir şey istemek zillet, bir şey vermekse izzettir. Allah-u Teala dünyaya zillet, ahirete izzet vermiştir. Kuldan isteyen zelil, Allah-u Teala'dan isteyense aziz olur. Hadis-i şerifte, veren el, alan elden yüksektir buyuruldu. Abdullah-ı Ensari Hazretleri, sana iyilik eden kimsenin esiri olursun. Ona karşı boynun bükük olur. Kendisine iyilik ettiğin kimseye karşıysa tam tersi olur. Onun için daima herkese iyilik etmeli, faydalı olmaya çalışmalıdır buyurmaktadır. Şeyh Edebali Hazretlerinin Osman Gazi'ye yaptığı meşhur vasiyette ise, sana itaat edenleri hoş tutasın. Askerine inamı, ihsanı eksik etmeyesin ki, insan ihsanın kulcağızıdır buyurulmaktadır. Dini kurtarmak için dünyayı vermek lazımdır. Zira dünya malını kalbinden atan Allah'ın sevgili kulu olur. İyi sebebe yapışan iyi netice alır. Para dünyada iş görmek için yaratılmıştır. Sevmek ve biriktirmek için değil. Zira paranın sevgisi yılan sevgisi gibidir. Mal kazanmakla şeref kazanılmaz. İzzet ve şeref Allah-u Teala'ya kul olmakta, ilimde, edepte, ihlas ile amel etmektedir. İlim rütbesi rütbelerin en üstünüdür. İnsanın şerefi de ilmi ve edebiyle belli olur. Allah-u Teala kime izzet vermişse onu kimse zelil edemez. Kime zillet vermişse onu da kimse aziz edemez. Peygamber Efendimiz, şan, şeref ve üstünlük mal ile değil, ilim ve irfanla ölçülür buyurmuştur. Din büyükleri, şerefül insan bil iman vel marife la bil mal vel menzile buyurmuşlardır. Yani insanın izzeti iman ve marifet iledir, mal ve makamla değildir. Abdülhalik Gonçdüvani Hazretleri sevenlerine ve oğluna hitaben, sana vasiyet eylerim ey oğul ki, her halinde ilim, edep ve takva üzre ol. İslam alimlerinin kitaplarını oku. Fıkıh ve hadis öğren. Cahil tarikatçılardan sakın. Şöhret yapma. Şöhrette afet vardır. Arslandan kaçar gibi cahillerden kaç. Bid'at sahibi, sapıklarla ve dünyaya düşkün olanlarla arkadaşlık etme. Helalden ye, çok gülme. Herkese şefkat ve merhamet et. Kimseyi hakir görme. Kimseyle münakaşa etme. Kimseden bir şey isteme. Mayan, fıkıh ve evin mescid olsun buyurmaktadır. Her izzet ve her nimet Allah-u Teala'ya ihlasla itaat ve ibadet etmektedir. Her kötülük ve sıkıntı da günah işlemekten hasıl olur. Herkese dert ve bela günah yolundan gelir. Rahat ve huzur da itaat yolundan gelmektedir. Allah-u Teala'nın adeti böyledir. Bunu kimse değiştiremez. Kim Allah-u Teala'dan korkarsa, haram işlemezse, bütün mahlukat ona itaat eder. Onu aziz eder. Kim Allah-u Teala'dan korkmaz, haram işlerse, Allah-u Teala onu zelil, rezil eder. Allah-u Teala'dan korkup haram işlemezse aziz olur. Aksini yapan zelil olur. Ebu Ali Rolbari Hazretleri, dünyayı kazanmakta nefisler için zillet, ahireti kazanmakta ise nefisler için izzet vardır. Acaba niçin insanlar baki olan ahireti istemekteki izzetin yerine, fani olan dünyayı isteyerek zilleti seçerler buyurmaktadır. Yahya bin Muaz Razi Hazretleri de, insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştıran şeyleri aramakta, kişiler için zillet, ahireti aramakta ise izzet vardır. Yok olacak şeylerin peşlerinde koşarak zillete düşmek, ebedi olanı terk edip, kendini izzete ulaştıracak şeyleri terk edene
ne kadar çok şaşılır buyurmaktadır. Kulun elbette istekleri olacaktır. Fakat istenecek kapıyı iyi bilmeli ve ona göre istemelidir. Çünkü Allahü Teala'nın nimetleri, ihsanları güneşten daha açık ve aydan daha aşikardır. Başkalarından gelen nimetleri de gönderen O'dur. Başkalarının ihsan etmesi bir emanetçinin birine emanet vermesi gibidir. Allahü Teala'dan istemeyip başkasından, yani onun yarattıklarından bir şey istemek, fakirden bir şey beklemek gibidir. İstenecek kapıdan istenecek şeyi de iyi bilmelidir. Cenab-ı Hak'tan rızasını, muhabbetini talep etmelidir. Din büyükleri Allahü Teala için vermek istemeseydi istek vermezdi buyurmuşlardır. Çünkü istemek kavuşmanın müjdecisidir. Yanıp yakılmak da kavuşmanın başlangıcı demektir. İstek nimetinin kıymetini bilip bunun elden kaçmasına sebep olacak şeylerden sakınmalıdır. Bu nimetin elden çıkmamasına en çok yarayan şey buna şükretmektir. Çünkü Sure-i İbrahim'in 7. ayetinde mealen, "Nimetlerime şükrederseniz elbette artırırım." buyuruldu.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Birinci bölümdeki dinleyicimiz, ben de öğle namazı kılıyordum dedi, sünnetini kıldım dedi, farzını kılarken üçüncü rekatta yanıldım, hata ettim, geri döndüm onu iade ettim dedi, sünnette mi iade edecektim? Hayır, doğru yapmış da yalnız o hata etme konusunda da mesela namazın içerisinde bir hata yapıldığı zaman namazın içerisinde onu telafi etmek evladır, secde-i sehvle kurtarmak tavsiye ediliyor ve bildiriyor. Hani onu bilemedi, hatırlayamadı ama bozdu, yeniden kıldı. O yeniden kılarken farzını, sünnetini tekrar kılması, iade etmesi gerekmez. Yani doğru yapmış. Bir de dinleyicimiz dedi ki, Ayet-el Kürsi'yi abdestsiz okuyabilir miyiz? Hasreten sorduk yani, abdestsizden Murat bazen deniyor. Hanımlar muayyen gününde. Hanımlar muayyen gündeyken okuyamazlar. Ama erkekte kadında abdesti yokken ezbere Musaftan açıp okumayacak Ayet-el Kürsi, ezberindeyse ezbere okuyabilir. Hatta ezberinde Yasin-i Şerif varsa, Tebareke varsa veyahut da başka sureler varsa onların hepsini abdesti yokken ezbere okuyabilir. Abdestsiz iken Musaf'ı açıp Musaf'ı tutup oradan okuyamaz. Ezberinden okuyabilir. Erkek kadın içinde bir ayrım söz konusu değil. Kız çocukların meslek edinmesi, hani dedi kızım dedi böyle böyle söyle Hazreti Hatice validemiz daha iyi çıktı dışarıda falan. Şimdi İslamiyet kadının meslek edinmesini veyahut da bir şey yapmasını, çalışma, ticaret yapmasını men etmemiş ki. Haram işlemeden yapmasını emretmiştir bütün bunları. Mesela Osmanlı'nın son dönemlerinde, önceki dönemlerde farklı da mesela hususi ta bizim çocukluğumuzda da vardı. Kız liseleri vardı. Erkek alınmıyordu oralara. Sonra karma sistem dediler. Berbat oldu tabii karma sistem olunca. Kız liseleri ayrıydı. Vardı öyle kız lisesi, kız ortaokulu, kız sanat mektebi. O şekilde aynı şekilde ayrıydı. Dolayısıyla oralarda kadın hocaların eşliğinde tahsil, öğrenim yapmaları, ondan sonra haram işlemeden, erkeklerin arasına girmeden kendilerine göre kadınlara hitap eden ticaret yapması veya vekalette Hazreti Hatice vardı. Bunlar dinimiz men etmiyor ki. Ve bir kadının da aynı şekilde meslek edilmesini de men etmiyor. Ya bütün mesele bu kadında da erkek de aynı şekilde haram işlemeden. Mesela erkekler de soruyor bazen. Hiç unutmuyorum. Cağaloğlu'ndaydık da orada bizim sayfada bir gün birisi gelmişti falan. Ya o gün de Emel abiler birimleri geziyormuş, pat diye bizim sayfa birimine de girdi falan. O adamı gördü, dedi sen kimsin, ne içsin, nereden geliyorsun, ne iş yapıyorsun dedi. Bira fabrikası acaba. Hemen orayı terk et dediler. Bira fabrikası çalışıyorum, hiç unutmayayım onu. Dolayısıyla yani bir erkeğin de haram işler yapan yerde veyahut da kendisi haram veya harama sebep olan yerlerde çalışması, etmesi o da uygun değil. O da uygun değil. Ancak kadını da erkeğin de mesela kadının babası yok, kocası yok, ölmüş, dayı amca kimse yardım etmiyor falan. Eskiden Osmanlı döneminde böyle durumlarda devlet devreye girerdi. Belli sistemler vardı. O vakıf sistemleriyle kimse yalnız kalmazdı. Yetimler de yalnız kalmazdı. Kocası, babası neyse, dayısı, amcası vefat etmiş kadın da yalnız hissetmezdi. Onun iaşesi temin edilirdi o vakıflar kanalıyla. Devlete bile yük olmazdı. Ama şimdi öyle değil. Ha, devlet kendine göre hani işte neydi, sığınma evleri benzeri şeyler falan filan yapıyor ama şeyi yetemiyor, hatta şey de veriyor yaşlılara, destek de veriyor falan,
0: yani sosyal devlet, güvencesi olmayan kadınlara falan
1: devlet güçlendikçe oralarda el atmaya çalışıyor. Dolayısıyla yani böyle bir durum söz konusu değilse nafakası kadar izin verilmiştir. Nafakası kadar isim vermiş. Tabii biz bunlar böyle nakledince bazıları ha demek ki diyor aynı şekilde ben de diyor meslek edinebilirim. Gideyim aynı şekilde boksör olayım falan. Ya, şunu olayım bunu. Öyle değil yani. Absürt şeyler değil ya. Absürt şeyler değil. Yani bir kere kendi kadını yani Cenab-ı Hak kadın olarak yaratmış. Bunun özelliğini zedeleyecek, hırpalayacak şeylerle meşgul olman uygun değil. On sana bir de hani dışarı çıkıyorsun, erkekler arasında her gün bakıyorsun yeni elbise giymek mecburiyetinde, süslenecek, makyaj yapacak. Aldığı para süsüne püsüne yetmiyor zaten. Eve de bir nafakası olmuyor. Neymiş, ayaklar üzerinde duruyor. Ya nasıl ayaklar üzerinde duruyor yani, ben anlamadım ki. Eve de katkısı yok. Evet, sonra bir de şimdi Allah-u Teala kadını yaratırken erkeğe göre daha çok şefkatli ve merhametli yaratmış Cenab-ı Hak. Eğer o şefkat ve merhamet dumura uğratırsa, işte ondan sonra çocuk doğurmaktan da imtina eder, çocuk yetiştirmekten de imtina eder. Çünkü çocuğun yetişmesi yani annenin anneye verilen o şefkat ve merhamet sebebiyledir. Bütün mahlukata bakıyorsun. Mesela erkek aslan geliyor, bir dişi aslan doğurduğu yavruları öldürebiliyor bile. Ama o dişi aslan o yavruları korumak için kendini aynı şekilde feda edebiliyor. Cenab-ı Hak yani sadece yani insanların dişisine vermemiş bunu. Bütün yarattığı mahlukatın hepsine vermiş bunu. Hepsine vermiş. Dolayısıyla bu özellikleri zedeleyecek, hırpalayacak, yok edecek. Aile saadetini dumura uğratacak şeyler yapması o elbette ki uygun olmaz. Dinimiz de zaten bunu bildiriyor.
0: Kadının erkek gibi olması maharet değil. Kadının kadın gibi olması.
1: Tabii kadının kadın gibi olması, erkeğin de erkek gibi olması. Evet. Bir zamanlar böyle bir internet haber sitelerine bakıyordum. Baktım böyle şey bir meşhur bir kadın, yabancı. Ben diyor hani işte erkek olsanız falan galiba muhabirler mi soruyor falan. Yok diyor. Bu halinde ben memnunum. Cenab-ı Hak her ikisini de kendi halinde mükemmel yaratmıştır. Mükemmel yaratmış. Erkeğin kadın olmak, kadının da erkek olmak. Hatta hadis-i şerifte lanet ediliyor biliyor musun? Erkeklerin kadın gibi giyinmesi, davranması, kadının da erkek gibi giyinmesi, davranması men edilmiştir. Allah-u Teala ve meleklerin laneti onların üzerine olsun mealinde hadis-i şeriflerde, kitaplarda zikredilmektedir.
0: Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Bir cemaatten bahsetmiş, isim vermiş de biz burada isim vermeyelim. Onlar işte adam toplamak için şöyle bir şey anlatıyorlarmış. İbrahim bin Ethem Hazretleri'nin üstadı teslimiyetini sınamak için İbrahim bin Ethem Hazretleri'ne içki getir demiş. O da getirmiş. Sonra başka bir gün de kadın getir demiş. Kadın bulamayınca haşa kendi eşini getirmiş hocasına. Bunlar iftira değil midir diyor. Böyle bir şey var mı diyor.
1: Küllüm iftira. Küllüm iftira. Bunu anlatan sahtekar bu yollarda aynı şekilde ben istersem diyor işte karılarınızı kızlarınızı getireceksiniz, ben istersem malınızı getireceksiniz, ben içki istersem getireceksiniz, beni sorgulamayacaksınız, ben la yüselim, sorumsuzum, ben her haltı yerim, ha siz de bana tabi olduğunuz diye hep beraber cehenneme gideriz, cehennemi köpekler olursunuz tabi, cehennemi olur mu öyle şey ya, olur mu öyle şey, Allah Teala muhafaza buyursun ya, imtihan edebilir falan, o ayrı bir mesele. Herkesin gücü ve takati. Sen kimsin ki aynı şekilde? Zaten ben dikkat edeyim. Bu şeyh geçinen bu kendilerine dini cemaat süsü verip de şeyh geçirenlerin bazılarına bakıyorsun falan. Hakikaten küllüm sahtekar. Ne din bilgisi var? Ne itikat bilgisi var? Ne büyüklere muhabbeti var? Ha, ismi Nakşi, ismi Kadir, ismi Çeşdi, ismi aynı şekilde Melami. Bu isimleri kullanıyorlar. Bu isimleri kullanıyorlar. Ama bahsettikleri yollarla hiç alakaları yok. Hiç alakaları yok. İbrahim Ethem Hazretleri'ni anlatıyor. Kendine şey yapıyor. Yunus Emre Hazretleri'ni anlatıyor. Kendine pay çıkarıyor. Yani bunlara itibar etmemeli. Bunlara itibar etmemeli. Değer vermemeli. Okumamalı, dinlememeli. Ve gitmemeli de.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM Haber.

0: Ortaya çıkan görüntü sahildeki kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi. 7 günün sonunda alan belediye ekipleri tarafından temizlendi ve yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez denetimlerin süreceğini belirtti. Çevreyi kirletenlere taviz verilmeyeceğini söyleyen Dönmez, çöpünü çöpe at, şehrine değer kat çağrısında bulundu.
1: Çevremizi temiz tutmayan, toplumun ortak alanlarını kirleten kim olursa olsun cezai müeyyidelerle karşılaşacaklar.

0: Gündeme hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız sevgili seyirciler. Antalya'da orman yangını 3. gününde de devam ediyor. Mücadeleler de tüm hızıyla sürüyor. Yüzlerce ev tahliye edilmiş durumda. Bir kişi de hayatını kaybetti. Gelişmeleri İhlas Haber Ajansı muhabiri Suat Metin'den alacağız. Nedir Suat son durum yangında?
1: Evet, Aksu ilçesindeki orman yangında 3. gün bugün Karaöz Mahallesi'nde başlamıştı yangın ve şiddetli bir poyrazla bir anda Yeşil Karaman Mahallesi hemen yan mahalleydi. Ormanlık alana sıçramıştı. Söndürme çalışmaları gündüz havadan karadan, akşamlar ise sadece karadan sürüyordu. Buradaki yangınlara 2 uçak, 8 helikopter, 1000 üzerinde personel ve çok sayıda arazisiyle müdahale ediliyor. Tabii güvenlik güçleri de yangının tehdit ettiği alanlardaki vatandaşları da tedbiren tahliye etmişti. Şu an Aksu yangının enerjisi düşürülmüş durumda, ancak rüzgardan dolayı bazen bazı bölgelerde dumanlar yükseliyor ve ekipler de o noktalara müdahalede bulunuyor. Dediğiniz gibi bir kişi hayatını kaybetmişti, kalp krizi nedeniyle kaybetti. Yangın bölgesinden uzaklaştırılan vatandaşlarımızdan birisiydi. Yine dün Kumluca ilçesinde orman yangını çıkmıştı. Yerleşim yerlerine yakındı bu yangın. Burada ilk müdahalede 4 helikopter, 4 uçak ve kara unsurlarının da yangına müdahalede bulunmuştu. Daha sonra bu sayı artmıştı. Havanın kararmasıyla birlikte de çalışmalar karadan devam etti o bölgede. Bugün o bölgenin yangını kısmen kontrol altına alındı. Şu an her iki yangını da tamamen kontrol altına almak için
0: dönüyorum aynı şekilde havadan sonra
1: ve karadan çalışması sürüyor.
0: Peki Suat Metin, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ve Adana'daki yangına geçiyoruz. Kozan ilçesindeki yangında iki bölgeye daha sıçramıştı. Mücadele sürüyor. Oradaki gelişmeleri de İhlas Haber Ajansı muhabiri Cenk İdaye'den alacağız. Cenk, Adana'da nedir son durum?
2: Evet, Kozan ilçesinde başlayan orman yangınına yaklaşık 36 saati geride bıraktık. Dünkü rüzgar şiddetiyle yangın İmamoğlu ve Aladağ içerine kadar sıçramıştı. Yangına sabahın ilk saatlerinde tekrardan havadan müdahale başladı. Aladağ ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Ancak İmamoğlu ve Kozan ilçesindeki yangın henüz kontrol altına alınamadı. Ama şunu söylemek isterim ki bölgede rüzgar etkisini biraz yitirdi diyebiliriz. Düne göre daha az. Bundan dolayı yangın stabil bir halde. Şu an ekiplerin havadan ve karadan mücadele sürüyor. Şu an 3 helikopter, 2 İHA, 4 TOMA, 58 arasöz ve 8 arasözde müdahaleler sürüyor. 671 orman işçisi sahada şu anda canla başla çalışıyor. Adana Valisi açıklamıştı. 3 ilçede 285 hanede 835 vatandaşta tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Aladağ'da, Kozan'da mahallelerin sıçradığı evler, yerleşim yerlerinde birçok evde yandı ve hasar gördü. Kullanılamaz hale geldi. Ama şu an için yangın stabil durumda, tekrar söylemek isterim. Şu an için bölgeden aktaracaklarım bu kadar.
0: Peki Cenk İdaye, teşekkür ediyoruz sana da. Ve sevgili seyirciler, bir son dakika gelişmesi diyebiliriz. Yakın zamanda meydana gelen bir olay. Gürcistan'dan kalkan uçak Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarına denize acil iniş yaptı. Paylaşalım. Uçaktaki iki kişi sağ salim kurtarıldı. Karadeniz'de hararetli dakikalar yaşandı diyebiliriz. Gürcistan'dan havalanan ve iki kişinin bulunduğu uçak Rize Çayeli'nde denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi ve ekiplerin uçakta bulunan iki kişiyi kısa sürede buldu ve aynı zamanda da hastaneye kaldırdığı belirtildi. Uçağın neden acil iniş yaptığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Amerika-İran savaşı ile devam edelim. İran ve Amerika arasında misilleme savaşları devam ediyor. Amerika bu kez Hürmüz'de 3 İran tankerini hedef aldı. Bir İran tankeri battı. İran'da misillemelerle Washington yönetimine karşılık verdi.
3: Orta Doğu'da bir kez daha silahlar konuştu. ABD-İran savaşında gerilim en üst seviyeye tırmandı. Umman Körfezi ve Harp Adası açıklarında İran'a ait dev petrol tankerleri ABD füzelerinin hedefi oldu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran devrim muhafızlarının son iki günde bir ABD savaş gemisine balistik füzelerle saldırdığını duyurdu. Saldırıların başarısız olduğunu açıklayan Pentagon jet cevap verdi. Bölgedeki 5 İran ham petrol tankeri nokta atışıyla vuruldu. O gemilerden biri MT Riesco. Füzelerin hedefi olan dev tanker alevlere teslim olduktan kısa bir süre sonra Umman Körfezi'nin karanlık sularına gömüldü. ABD ordusu vurulmadan önce mürettebata gemiyi terk etme çağrısı yapıldığını bildirdi. İran'ın ABD'ye cevabı ise gecikmedi. Tahran yönetimi Ürdün'de ABD güçlerinin konuşlu olduğu iki hava üssüne balistik füze yağdırdı. Ürdün hava savunma sistemleri 20 balistik füzeden 18'ini havada imha ederken 2 füze boş alanlara düştü. Tansiyonun yükselmesinin ardından İran devrim muhafızları Kuveyt ve Bahreyn limanlarındaki tüm tanker mürettebatına derhal gemileri terk edin, hedefimizsiniz uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran'a Kolombiya'dan gözdağı verdi.
4: Karşılıklı saldırılar oldukça açık ve durum şu. İran, Amerika Birleşik Devletleri donanma gemilerini vurmaya çalışmayı sürdürüyor. Bunu her yaptıklarında bir tanker kaybedecekler. Bence bugün bunun bir örneğini daha göreceksiniz.
3: Bölgedeki teknolojik savaşta sürüyor. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD donanmasına ait 6000 metre derinliğe inebilen Dive LD modeli son teknoloji bir insansız denizaltıyı ele geçirdiğini duyurarak görüntülerini paylaştı. Su altında 10 gün kadar kalabilen denizaltı, deniz tabanı haritalama, mayın tespiti, boru hattı kontrolü ve istihbarat toplama görevlerinde kullanılıyor. Körfez'de şimdilik silahlar susmuş değil. ABD'nin ekonomik yaptırımları ve askeri ablukası derinleşirken çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme riski her geçen gün artıyor.
0: İngiltere ve İsrail hattında son yılların en ağır diplomatik krizi yaşanıyor. İngiltere'nin başını çektiği 12 batılı ülkenin İsrail'e yaptırımlarına İsrail bakın nasıl karşılık verdi.
3: İngiltere ile İsrail hattında ipler tamamen koptu. Tel Aviv yönetimi Londra'nın adımlarına karşı aşırı diplomatik yaptırımları ard arda devreye soktu. İsrail, Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunun kapısına kilit vurulması için 30 gün süre tanıdı. Kiryat Gat'taki uluslararası merkezde görevli İngiliz temsilcilerle Ramallah'ta Filistin polisini eğiten İngiliz askeri ekibine ülkeyi terk etmeleri için sadece 7 gün verildi. The question is fundamentally what... Misilleme bununla da sınırlı kalmadı. Aralarında eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in de bulunduğu 12 İngiliz milletvekili ve siyasetçinin İsrail'e girişi resmen yasaklandı. İsrail'in bu sert hamlelerinin ardından İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Batı dünyasının bugüne kadarki tutumuna tarihi bir öz eleştiri getirdi.
5: Yıllardır Orta Doğu'da iki devletli çözüm çağrısında bulunuyoruz. Ancak eylemle desteklenmediğimiz sürece bu sözlerin bir anlamı olmadığını kabul etmeliyiz. Çok uzun zamandır harekete geçmekte tereddüt ettik. İsrail karşıtı olmakla suçlanmaktan korktuk. Hükümet olmadan önce ülkemizin tepkisinin çok yavaş ve yetersiz olduğunu söylemiştim. Filistin halkının çektiği acılar dünya vicdanında bir yaradır.
3: Krizin temelinde ise İngiltere öncülüğünde 12 ülkenin İsrail'e karşı koordineli olarak hazırladığı dev yaptırım paketi yatıyor. Londra liderliğindeki 12 ülke Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti tamamen yasakladı. İşgali uluslararası hukuka aykırı ilan etti ve bu yerleşimleri finanse eden kişiyle şirketlere doğrudan yaptırım kararı aldı. İngiltere öncülüğünde atılan bu tarihi adım İsrail'in uluslararası alandaki yalnızlığını daha da derinleştirdi. İki ülke arasındaki diplomatik savaşın boyutları her geçen gün büyüyor.
0: Suriye İdlib'de savaş kalıntılarının toplandığı depoda patlama meydana geldi. 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

0: Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de savaş kalıntılarının toplandığı bir depoda şiddetli bir patlama meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Sarmada ilçesi yakınlarındaki depoda meydana gelen patlamanın nedeni henüz belirlenemedi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan bazılarının Suriye Savunma Bakanlığı çalışanı olduğu açıklandı. Savunma Bakanlığı depoda silah ve savaş kalıntılarının geçici olarak toplandığını açıkladı. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için çok yönlü soruşturma başlatıldı.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 20-27, Ankara 13-29, İzmir 20-31, Bursa 16-29, Konya 13-28, Afyon 12-30, Denizli 18-35, Antalya 22-30, Adana 21-34, Zonguldak 19-23, Samsun 16-24, Trabzon 13-24, Kayseri 10-27, Erzurum 7-24, Gaziantep

0: Anne.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Anne. Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Sahte hayatlar, kiralık zenginler. Evet efendim. Bugün bu konuyu işleyelim. Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 14 dakika geçiyor. 9 Eylül 2026 Çarşamba günü sizlerle birlikteyiz. Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi ben Ataullah Arvas, burası da GRT FM Merkez Stüdyoları İstanbul'dan sizlere merhaba diyoruz. Ahmet Hilmi Kaya var efendim bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz Vanlı Kara Haydar. Film gibi isim ya. Roman ismi gibi vallahi bak. Vanlı Kara Haydar. Soruşturması sahte lüks sektörünün gündeme taşımış. Villa ve araç kiralayıp dekor olarak kullandıkları sahte paralarla kendini ultra zengin gösteren fenomenler takipçi ve reklam geliri elde etmeyi hedefliyorlar. Bunlar bu. Benim bir tane arkadaşım vardı, aktif pazarlama yapıyordu fakat mal almaya giderken firmalara, büyük firmalara bir Mercedes kiralardı böyle, arkada otururdu, birisine de şoförlük yapardı. Ya dedim, bu ne yapıyorsun sen dedim ya, ismi önemli değil. Abi dedi, bu arabayı gören her şeyi veriyor be ya dedi. Sen ne yapıyorsun dedim ya, ciddi misin? Vallahi öyle dedi. Bak arabanın fiyakasını, afilli arabayı alıyor, biniyor gidiyor firmanın ya da holdingin neyse kapısına, mal istiyor. Onlar da hay hay herife bak diyor, verelim diyor. Zaten tanıyoruz az çok bu adamı, veriyorlar. Şimdi bu Vanlı Kara Haydar da öyle, kiralamayla ya da şeyle. Sahtesiyle kendini böyle ultra zengin gösteriyor. Bu havayı atıyor. İnsanlar peşine takıyor. Nerede efendim? Şeyde tabii. Sosyal medyada peşine takıp gidiyorlar. Onlar da reklamda vurgun yapıyorlar. Sevgili dinleyiciler, bunlar çok önemli. Burada bunları konuşacağız. Efendim Fatih Süleyman Deniz Ongun demiş ki amcamı Kureyşi örgütü öldürdü demiş. Bak sen şimdi. Bu arada 3 şehir duman altında sevgili dinleyiciler. Antalya, Adana, Mersin yanıyor. Allah bir an önce inşallah bunların kurtulmasını, ormanlarımızın canlı içindeki canlıların efendim kurtulmasını sağlayacağız. Üstesinden geleceğiz. Allah yardımcımız olsun. Efendim öbür tarafta İmamoğlu davası siyasi değil. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylüyor. CHP lideri İBB başkanlığında taşıdığı Ekrem İmamoğlu için net ifadeler kullandı. Ne demiş biliyor musunuz? Hemen bitiriyorum efendim. İmamoğlu davası siyasi değil çünkü siyasi görüşünden dolayı içeriye

0: alınmış değil. Efendim önce başkan adayı ilan edip sonra siyasi diye dava diyemeyiz. Kişi her yerde her zaman hesap vermeye hazır olmalı demiş. Bunu da ekletmiş. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurunuz efendim.
1: Asolullah Bey, kolay gelsin. Cem ben, İstanbul.
0: Hoş geldiniz efendim. İyi günler diliyoruz. Cem Bey, sizi dinliyoruz efendim.
1: Şimdi sondan başlarsak Sayın Kılıçdaroğlu doğru söylemiş.
0: Evet.
1: Yeni başlayanlar için, hatırlamak istemeyenler için tekrar hatırlatalım. İmamoğlu'na içeriden emniyet teşkilatı ya da yargı teşkilatından bir operasyon yapılacağı bilgisi geldikten sonra Abdullah Bey derhal alelacele, hatırlarsınız, bir gecede Cumhurbaşkanı adayı ilan etmişlerdi.
0: Evet.
1: Şimdi dolayısıyla da bu dava siyasi değil. Bu dava bildiğiniz irtikap, rüşvet, güçlü iddialarıyla
0: İrtikap, rüşvet, kayırma, evet.
1: Kayırma, işte uçaklar, jetler, hepimizin bildiği kepazelikler ortaya saçılan kepazeliklerle devam eden bir dava.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu doğru söylemiş. Sayın Kılıçdaroğlu demişken, partinin de 103. kuruluş yıl dönümü Atatürk Bey bugün Anıtkabir'deydiler.
0: Evet.
1: Fakat yani çok ilginç bir şey oldu. Sayın Kılıçdaroğlu arınma diye yola çıktı. Biz de umutlandık bir seçmen olarak, ya acaba oyumuzu verebilir miyiz dedik kendisine. Ya bir baktık bu Edirne'de alkollü bir kadıncağızı sarkıntılık etme iddiasıyla polislerin gözaltına almaya çalıştı. Daha sonradan kendi milletvekili kimliğini ifşa ederek beni gözaltına alamazsınız diyen Edirne milletvekili. Bugün Anıtkabir'de iki sıra arkasındaydı Sayın Kılıçdaroğlu.
0: Evet.
1: Yani şimdi arınma derken hangi arınmadan başlıyoruz Sayın Kılıçdaroğlu? Eğer yani bu kepazelikleri yapmış bir milletvekilinden başlamayacaksanız ya da devam etmeyecekseniz bilmiyorum neye yarayacak da buna CHP seçmeni karar verecek ama beni çok ilgilendirmez. Bir de bu arada Atatürk Bey, şimdi çok böyle konu olduğu için gündemden kaçıyor, gözümüzden kaçmasın, kayıtlara geçsin, bu programda da konuşulsun diye Londra'da Tel Aviv Üniversitesi'nin sponsorluğunda ve tabii İngilizlerin sponsorluğunda bir Yahudi Kürt konferansı yapıldı Atatürk Bey. Şimdi ne çok, biz bu programda defaatle de söylemiştik, hatırlar mısınız? Yani demin eş bilmem ne.
0: Kürtlerin duygularını sömürmeye devam ediyorlar maalesef efendim.
1: Maalesef.
0: Evet.
1: Şimdi çok enteresan, çok sıcak olduğu için hatırlatmak istedim.
0: Bu Yahudiler ya da şeyler diyelim, ne diyor, Siyonistler niye Siyonistler Kürtleri bu kadar seviyorlar değil mi? Şimdi, bölgede hiçbir Müslüman ülkeyi, kavmi, neyse aşireti sevmeyenler Müslüman Kürtleri niçin bu kadar sevsin efendim?
1: Çok enteresan işler oldu.
0: Evet.
1: Şimdi orada Abdullah isimli eski Sur Belediye Başkanı Tel Aviv Üniversitesi'ndeki bir profesör kadına Kürt annesi, yılın Kürt annesi ödülünü verdi.
0: Ya buyur.
1: Şimdi hani bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü sözü vardır ya.
0: Evet.
1: Tam buraya geliyor. Peki çok daha ilgincini söyleyeyim Atatürk Bey. Biz bunları söylediğimizde bu programı da arayan bazı Zafer Partili arkadaşlar vardı. Ümit Özdağ şöyledir, Ümit Özdağ böyledir, Ümit Özdağ laf söyletmeyiz diyordu. Bu ödül verilen eski Sur Belediye Başkanı'nın ödül verdiği Yahudi profesör kadın bizim Ümit Özdoğan da en yakın arkadaşlarından biri çıktı. Allah Bey, tesadüfün böylesi olabilir
0: kendisi
1: mi yani?
0: Kendisi tanıyorum demişti ya. Bayan neydi ya? Bayan bak dilimin ucunda adını unuttum.
1: Ben de notumu aldım da size bağlanınca notlarım yukarıda.
0: Evet evet kaldı. Bayan bilmem ne. Evet tabii.
1: Şimdi bakıyorum yani çok muteber dediği bu gençlerin Ümit Özdağ bize işte Tengrici diye pazarlamaya çalıştıkları, evet, ultra Türkçü diye pazarlanan adam meğerse Yahudi profesörle kankalar. Aynı Yahudi profesör de bir Kürt, eski Kürt belediye başkanından, yani bölücü Kürt belediye başkanından da yılın Kürt annesi.
0: Hem Türkçülerden hem Kürtçülerden ödül aldı kadın. Buyur abi.
1: Şimdi biz burada hani isim vererek artık söylüyoruz. Sokak ismi vererek söylüyoruz. Hani kediyi tarif etmiyoruz. İşte kedidir diyoruz. Fakat seçmen ısrarla hani nerede, yok öyle bir şey, olur mu ya tevziratlarına inanıyor. Biraz önce dediniz ya, biri bir yalan atıyor arkasına peşine takılınıyor diye sosyal medya diye.
0: Evet.
1: İşte o

0: Efendim kim var telefon hattımızda? Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
1: Alo.
0: Buyurun efendim.
1: Merhaba Ataullah Bey.
0: Merhaba Müberra Hanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, buyursunlar efendim.
1: Hoş bulduk. Halay başı kim çeker? İsrail ile Kürtler çeker.
0: Vallahi baksana öyle diyor ama yani yıllardır artık Kürt falan böyle bu bizim Kürt akrabalarımızın duygularını sömürerek bu işe alet ettiler ama bir tabir var Anadolu'da, at terli aferin abi artık yemiyor diyorlar.
1: Evet şimdi Ataullah
0: bizi kullanmayın kardeşim diyorlar. Buyurun.
1: Evet kullanmasınlar. Şimdi bu Kaşif Kozinoğlu'nun 11 yıl önce 11 yıl sonra kabri fetih kararı alınmış.
0: Açılacak evet efendim. Allah gani evet, gani açılacak. Rahmet etsin.
1: Gani gani rahmet etsin. Şimdi Ahbap Derneği'nin benim iki konum var. Ahbap Derneği'nin bir pisliğini daha çıktı meydana.
0: Ya.
1: Evet.
0: Depolar şimdi, çürümüş ben, depolarda her şey efendim.
1: Evet yazık ya.
0: Tabii.
1: Onca altı dorse, onca mektuplar, dağıtılmayan ilaçlar, tarihi geçmiş. Ya bunun adı Ahbap Derneği değil, Akrep Derneği Ataullah
0: Bey. Ya. Neler çıktı ya ortaya kadar, neler ya.
1: Ya bu kadar, ben bunu söz TV yüzde dinledim.
0: Hı.
1: Yani kanım dondu. Mektup 800 adet mektup, çadırlar, ısıtıcılar, portatif tabii, sobalar. Ya utanmıyor musunuz ya? Utanmıyor musunuz? Ataullah Bey.
0: Doğru.
1: Bir mektupta biri okudu. Annem hasta, çalışamıyorum, yardım edin. Yıllar sonra bu mektuplar ortaya çıkıyor. Ataullah Bey ya. Yazıklar olsun ya.
0: Buyurun.
1: Devleti tercih etmeyip de Ahbap Derneği'ni tercih edenlere de yazıklar olsun.
0: Bir de böyle bir durum var. Evet efendim.
1: Evet.
0: Peki efendim.
1: Şimdi bir de okul kantinleri cep yakıyor diyor. Hı. Bunu da biliyorsunuz herhalde.
0: Evet.
1: Kaşarlı tost 90 lira.
0: Evet.
1: Karışık 120 lira. Açma simit 30 lira. Poğaça 35 lira. Tavuk döner 245 lira.
0: Ya.
1: Tablidot yemek işte 200 bilmem kaç lira. Yazık ya bu millete. Yani ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum, bunlara bir indirim getirilsin Ataullah.
0: Değil mi yani? Evet.
1: Yani beslenmesine yiyecek koyamayan fakir fukara ne yapsın? Beslenmesine yiyecek mi koysun? Okulda kantinde cebine para mı versin? Hmm. Ataullah Bey yani
0: okullar açılacakken bu, dikkat etmek lazım. Evet.
1: Evet. Zenginlere peki, bir şey olmaz ama olan fakir fukarayı oluyor.
0: Evet efendim. Peki.
1: Ataullah Bey. Çok benim söyleyeceklerim
0: çok teşekkür bu kadar ederim efendim. İyi günler diliyorum. Telefon attığımızda bir dinleyicimiz daha var. Buyursunlar efendim.
2: İyi günler.
0: İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun.
2: Benim ismim Arif. Ben şu anda İzmir'den Marisa'ya geldim. Marisa Murabiye diyeyim. Biliyorsunuz bugün bu aylar Ege'de kurtuluş günleri oluyor.
0: 9 Eylül İzmir'imizin kurtuluşu. Bu arada ata dondurmaları da açıldı dün itibariyle Alsancağımızda. Evet. Onu da İzmir'den bahsederken. Evet 9 Eylül İzmir'in evet, kurtuluşu efendim.
2: Evet bu Erzurum'dan, Sivas'tan, doğudan batıya kadar bizi bugünlerde özgürce yaşamımıza sebep olanlara minnettarız.
0: Evet.
2: Şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii insanlar hep siyaset, ekonomi, ülkenin en büyük gündemi her gün konuşulan bu.
0: Evet.
2: İşte sosyal medyada sahtekarlıklar ama şu anda da işte üzümler şu anda toplandı geçen hafta.
0: Heh.
2: Kurutuldu. Çiftçi 70 liradan kuru üzümü tarışa sattı.
0: 80 mi 70 mi?
2: 70 lira özel sektör alıyor.
0: Heh.
2: 80 lira böyle tarış alıyor.
0: Hmm.
2: Tabii giderler, masraflar, gübre, ilaç, işçi, taşıma, nakliye derken çoğu insanlar bu bizim Manisa'da takip ettiğimiz sayfalarda zararlarını not ediyorlar. Yani
0: ne kadar bekleniyordu acaba?
2: Vallahi gene bir 100'ün üzerinde bekleniyordu. Gene 100 liranın üzerinde bekleniyordu. Ama tabii insanlar bu zararlı ederse şu anda benim aradığım yer mesela bundan bir yıl önce zeytinlik, bağ bahçelikti. Ama şu anda ben size sayayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 8 tane 4'er katlı bina yapıldı.
0: Villa mı kondurmuşlar?
2: Yok yok hayır villa villalar köy içine villa yaptı.

0: diyorlar.
1: Evet, orası Manisa'nın merkezi diyorsunuz.
0: Manisa Muradiye.
1: Muradiye.
0: Şu anda evet evet. Burası ovası her zaman üzüm yapan, zeytinler, bağ yapan yerler.
1: Oraya ama niye belediyelerimiz şey yapıyor, müsaade ediyor? Lütfen efendim, yani oralara ev yapılmasın ya. Bahçeye, bostana, zeytinliğe, değil mi efendim?
0: Aynen aynen. Yeni nesil artık bu bağ bahçeyle uğraşmak istemiyor. Onlar da birer daire kıyasın dededen atadan diye.
1: Evet.
0: Bunları yapıyorlar.
1: Bu şekilde değerlendiriyor.
0: Peki. Yani böyle durum. Siyaset bence ikinci planda olsun. Ekonomi ve geçim. Şu anda insanlar bu yaz daha çok Ege, Yunan adalarına gitti tatile.
1: Bu tarafta burada tatil yapmadılar.
0: Yaptılar ama pahalıya yaptılar oraya.
1: Karşı
0: göre
1: taraf daha ucuz.
0: Karşı taraf daha ucuz. Bugün işte az önce bugün gidenler oldu, yolladılar bana. Mesela %50 fiyatına daha ucuz orada her şey.
1: Ya.
0: İnsanlar bence ekonomi ve tarım. Tarım
1: daha tabii çok önemli. Ya bizim esnaf yani Kuşadası'ndan şeye kadar bizim esnaf niye öyle pahalı, niye öyle hava atıyor yani? Biraz daha mütevazı olunmaz mı ya da sürümden kazanmaz mı? İnsan müşteri ya niye kaybetsin yani? Türkler karşı adalara niye gitsin, değil mi yani?
0: Evet ya da şey diyorlar işte burada kiralar çok yüksek diyorlar.
1: Canım
0: bu kiraları karşılamak için. Bir de mesela çok yerde uğradığım yerde elemanlar, yerli eleman çok az var. Bakıyorum Pakistanlı, Özbekistanlı.
1: Daha ucuz hep çalışıyor bunlar, onun için alıyorlar onları. Ben evet, sana söyleyeyim mi? Ciddi söylüyorum bak.
0: Evet, evet.
1: Daha ucuza çalışıyorlar. Onun için onları tercih ediyorlar ama pahalıya satıyorlar. Ucuza mal edip pahalıya satmak da acayip bir şey ya.
0: Aynen. Geçen gün Aydın Ortaklar'da biz bundan 15 yıl önce durduğumuzda çöp şişleri saymaktan yorulurduk. Yani kaç taneydiniz diye.
1: Bize afiyet olsun kardeşim. De olan var, olmayan var. Akşamüstü şimdi. Evet, çöp şiş önemli. Şimdi yenilmiyor mu efendim?
0: Soda veriyorlardı. Geçen gün uğradım. Dedim bir porsiyon 8 tane, yarım porsiyon böyle 3 tane köfte verdiler. Bu ne dedim? Dedim geçen sene, önceki sene abi o 20 yıl önceydi dedi. Şimdi artık böyle bir şey. Bir porsiyonda yani toplasanız 150 gramı geçmez. 150-200 gramı geçmez. Ama fiyat yüksek.
1: Tabii.
0: Maalesef ekonomi bence siyasetten daha önce olması lazım.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Efendim kim var telefon attığımızda? Buyurunuz efendim.
2: Atallah Bey merhabalar.
1: Merhaba. Türkiye'de 100 küsür parti var. 100 küsür parti. Hangi partinin programında ya da liderinde efendim biz gelirsek Aydınlar'daki şişi bu kadar yaparız ya da bu çok yüksek bu kadara indiririz diyen adam yok. Buyurunuz efendim, Haydar Bey sizi dinliyoruz.
2: Ya ona gelene kadar dünya kadar derdimiz var ama derdimiz şiş mi, ormanlarımız yanıyor. Bakın
1: ya
2: gidiyor yani, o ormanların yetişmesi yüzyıllar alıyor.
1: Maalesef bir de canlılar var ormanlarda.
2: Tabii ki o hayvan canlılar.
1: Ciyak ciyak ya bağırıyorlar hayvanlar ya.
2: Ya inanın yani seyrederken ciğerimiz yanıyor ama ne yapalım, elimizden bir şey gelmiyor.
1: Gelmiyor maalesef. Bu ne sene yapalım? Çok mu orman yangını oldu yahu? İspanya'dan Amerika'nın bazı eyaletlerine, Yunanistan'dan, bizde de oldu da işte şimdi 3 vilayet yanıyor ya.
2: Ya benim anlamadığım şu. Şimdi televizyonda gösteriyor. Yanan yerlerin yollarda yani diyelim araba geçiyor da izmarit attı yaktı diyorlar da.
1: Evet.
2: Hani şimdi yanan yerler, o yerleşim yerlerin ta ilerilerinde yani oraya içeri girip de bilerek mi yakıyorlar yani?
1: Çok kişi yakalandı ya Haydar Bey.
2: Ya işte onu
1: çok
2: diyorum.
1: Çok kişi yani yakalandı, birçoğu şimdi hesap veriyor içeride. Ben yani belki yani dediğiniz gibi bir izmarit bir şey olmuş olabilirdi ama kasti yaktıklarına inanıyorum. Yani bende öyle bir kanaat var, bilmiyorum. Yanılıyor olabilirim canım.
2: Aynen, biz insanlar da halini şüphe duyuyorlar yani.
1: Evet.
2: Yapıyorlar. Şimdi ikincisi benim derdim aslında geçenlerde söyledim de biraz şey aldı. Bu insanların yani nereden buldun yataklarını? Yani insanlara bakıyorsun. Yani gelirleriyle giderleri arasındaki harcadıkları parayla bir dengesizlik var. Bunu yani nereden buldun yasasını kardeşim, gel buraya deyip de hesap sormak çok mu zor bir şey?
1: Yeni bir bir yasa çıkaralım. Nereden buldun?
2: Yani şimdi şöyle mesela insanlar yapıyor. Geçenlerde oldu. Gerçi o nereden bulduğuna değil de mesela AK Partili vekilin eşi gitti muhtarlıktan fakirlik ilmi haberi almış. Vergiyi az ödemek için. Bu resmi belgede sahteciliğe girmiyor mu?
1: Onu bırak, bizim Maliye Bakanımızın kız kardeşi devletin verdiği bir kart var ya, Demirel döneminde vardı.
2: Ben onu
1: bu kartla
2: herkes ediyor.
1: Evet, o herkes kartla yani, galibim bu, benim hastanelerde ben, tedavi oluyor. Ben Maliye Bakanı'na dediler ki ya sen Maliye Bakanısın, ablana niye yardım etmiyorsun falan. Ya yardım edeceğim ama şimdi kabul bak, etmiyor. Vatandaşlık da, hakkını kullanıyor dedi Sayın Maliye Bakanı. Bunu işte bak sen şimdi bu konuyu garipsiyorsun. Gayet tabii garipsiyelim. Ama öbür yani, tarafta şimdi, efendim bakanın ablası nasıl böyle tedavi olur? Ablana yardım et canım falan dediler. Evet peki.
2: Yani şimdi mesela bu şeyde havalimanında 3 tane vekil altın kaçırırken yakalanmıştı.
1: Onlar ya onu bırak. Edirne'den arabasına doldurmuş sigarayı, kaçak sigarayı sınırda yakaladı polis. Polis bakın, diyor ki sayın vekilim diyor. Nedir bunlar? Ben diyor ilkelere bağlıyım. Ama beyefendi diyor bu şimdi ilkelere bağlısınız ama burada kaçak sigara var. İşte bu kaçak sigara bu işin üstünü örtmez diyor. Yani Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıymış. Arabanın içi sigara olsa bile... Kaçakçılık yani, olsa yani, bile kabul etmiyor adam. En son Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu partiden attı efendim. İstifa ettirdi.
2: İyi etmiş. Şimdi bir de şu var bakın. Mesela eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir iş yaptı. Her ay sürgülü izlerinden 10 bin dolar alan bir siyasetçi vardı. Ne dedi Süleyman Soylu? Ben bunu savcılara söyledim dedi.
1: Evet.
2: Peki ne oldu o iş?
1: Ya bu Süleyman bakın, Soylu'yu bırak. Süleyman Soylu ile ilgili bu iddialar kofti çıkabilir ama Naim Şahin var biliyorsunuz. Evet eski bakan, İçişleri Bakanımız.
2: Naim Şahin.
1: Arabasını kurişilerin emrine vermiş.
2: Efendim,
1: kendisi Türkiye'den kaçarken o arabada yakalanıyor. O partiye girdi, bu partiye girdi, en son İyi Parti'de bakın, gitti. Efendim belediye başkan adayı oldu, Ordu'da kazanmadı. Bunlar yakışmıyor efendim. Çok teşekkür ederiz Haydar Bey. İyi günler diliyorum efendim. Evet, bu sayıları çoğaltabiliriz değil mi ya? Edirne'de herif araba dolu kaçak sigarayla yakalandı. Ben ilkelere bağlayayım diyor eşi. Olur mu efendim? Lütfen sayın politikacılar dikkat edin. Mehmet Bey gibi bir bakanın ablası efendim devletin vermiş olduğu kartla hastanelere şurada burada ilacını alıyor ve biz ayıpsadık adamı. Ya sen koca bakansın, maliye bakanısın, ablana yardım etsene. Kabul etmiyor kardeşim, devletin vermiş olduğu o kartla girip tedavi oluyor. Ne yapayım dedi adam, değil mi? Keşke herkes onun gibi doğru olsa. Efendim buyurun.
3: Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Abi,
1: efendim hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: İyi günler. Kayseri'den ben Memiş.
1: Memiş Bey buyursunlar. Hoş geldiniz.
3: Emin bir kardeşimiz çok güzel konuştu. Gerçekten mahsul alacak yerleri ev yapıyorlar. Bu çok doğru bir kelime. Halbuki Avrupa'da dağ bayra yapıyorlar evleri. Bizim burada da ekmek alacak yerlere yapıyorlar. Ya,
1: abi gerçekten olmaz. Eskiden atalarımız ne yapmış? Ovalarda hayvancılık yapmışlar, ziraat yapmışlar. Dağın eteklerine dediğiniz gibi çadırını kurmuş ya da sarayını yapmış, evini yapmış. Selçuklu'da böyle, Osmanlı'da genelde bunu takip etmiş. Öyle tarlaya, bahçeye, verimli araziye şehir kurulur mu? Mahalle kurulur mu? İşte bakın Adapazarı'nda, burada Marmara şeyinde, depreminde yerle bir oldu. Hepsi böyle altı kum abi.
3: Tabii.
1: Ya.
3: Tabii bir de şu şeyim var. Bizim Kaya kardeşimin hasta olduğunu duydum. Duyursa geçmiş olsun diyeceğim.
1: Kaya Bey'e geçmiş olsun, evet.
3: Evet. Onun için.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Buyursunlar efendim.
4: Merhaba tabii.
1: Buyurun efendim. İyi günler diliyorum.
4: Eren ben Antalya'dan. İyi günler.
1: Buyursunlar Eren Bey.
4: Ya şimdi Müberra Hanım'ı çok anlayamadık. Ne diyor biliyor musunuz? anladınız mı orada ne dediğini? Şöyle söylüyor. Halay başını kim çeker? İsraillerle Kürtler çeker. Sonra da kıs kıs gülüyor.
1: Evet.
4: Ne demek yani, bu ne demek?
1: Ya halay var var, halay var değil mi? Anadolu'nun farklı yerlerinde farklı bir şekilde, evet.
4: Atabey dalga geçerek söylüyor, kıs kıs gülüyor. İsraillerle Kürtleri bir arada, yani şimdi şöyle dikkat etsin kelimelerine, bir de şöyle söyleyeyim size. Şimdi FETÖ terör örgütü demiyor muyuz biz?
1: Evet.
4: Türklerden oluşan bir terör örgütü mü diyoruz? Hayır, FETÖ terör örgütü diyoruz.
1: Evet.
4: Neden başka bir terör örgütünün ismi geçerken...
1: Niye PKK terör örgütü derken değil mi? Onunla eşleştiriyoruz değil mi? Ne alakası var? Doğru söylüyorsun. Evet.
4: Evet, ne alakası var? Yani bir de kıs kıs gülüyor. Yani çok teessüf ediyorum, hem de şiddetle teessüf ediyorum.
1: En son Abdullah Öcalan'ı açıkladı cezaevinde. Ne dedi? Dedi ki ya İsrail bizim peşimizi bırakmadı. Habire gelip gidiyor bize, işte size devlet devlet. Ya bize devlet niye böyle, biz böyle bir şey istemiyoruz, farklı şeylerin peşindeyiz, niye bunu ısrar ediyorsun? Meğerse Türkiye'yi bölmek, parçalamak, sonra da ufak ufak yutmak.
4: Evet Atabey, yani artık
1: Nil'den Fırat'a projesi insanlar, için diyormuş. Evet.
4: İnsanlar günümüzde işte bu şekilde radyoda, televizyonda, internet, sosyal medyada konuşurken evet, çok derin şekilde kendi düşüncelerini dile getiriyorlar. Aslında bugün devleti yöneten insanların söylediği kelimeleri direkt söyleseler kabul ederiz. Ama böyle derinden, yani mesela Cem Bey de bağlandı, diyor ki bir tane belediye başkanı işte İngiltere'de, eski bir belediye başkanı İngiltere'de Yahudi asıllı bir profesöre, Orfi vesaireydi ismi.
1: Ümit Bey de ben görüştüm o kadında diyor. O evet. Yahudi Siyonist Vakfı Başkanı.
4: Ya burada evet, bir devlet aklı olamaz mı? Yani her seferinde diyoruz ya işte devlet aklı, devlet aklı. Bırakın veriyorsa versin. Bunu üst perdeden eleştirmeye gerek yok. Bir evet, düşünce var. Belki bir barış oluyor. Biz Türkiye olarak İsrail devleti de diyebiliriz halkına bir düşmanlığımız yok. Biz Siyonistlere
1: evet,
4: düşmanız.
1: Yani Siyonistlere ve halka, hükümetine, evet doğru söylüyorsun.
4: Evet, halka eziyet edenlere düşmanız. Evet. Biz Yahudilere düşman değiliz ya da Hristiyanlara, Müslümanlara vesaire.
1: Yahudileri biz kurumuşuz. İspanya'dan getirmişiz efendim. Tabii Selanik'e önce yerleştirmişiz. Sonra da başta İzmir olmak üzere Anadolu'nun birçok kentinde varlar. Hayatlarını sürdürmüşlerdir. Bugün de vardırlar tabii. Doğru tabii söylüyorsun.
4: Ülkemizde iş yapan, ticaret eden, ticaret yapan, Türkiye'ye pozitif anlamda değer katan Yahudi asıllı insanlar da var.
1: Evet, yani Yahudiler var, Rumlar Yahudi var, Ermeni yurttaşlarımız var. Biz bir bakiyeden geliyoruz, bir imparatorluk bakiyesinden geliyoruz.
4: Evet. Tabii ki terörizmle bir ırkı, bir halkı bir tutmamak lazım. Bugün şöyle olsaydı, eğer ülkemizde darbe gerçekleşseydi, FETÖ terör örgütü Afrika'da veya diğer mazlum ülkelerde Türkiye'den daha güçlü durumdalar. Evet. Ve oradaki ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı ve başkanların çocukları bile Türkiye'de onların okullarından mezun olup gittiler ve hala belki sempati duyuyorlar vardır kendilerine. Eğer ki o ülkede bizim Türklerden birileri bir darbe yaptıysa, bunu tüm Türkiye halkına mı
1: olmaz. Yapacak? Şimdi olmaz. Terör örgütleri Erencim her argümanı kullanır. Din der, mezhep der, ırktan bahseder, yani şeyden, ne diyorsunuz işte, Kürt der, Türk der, Laz der, Çerkez de der diyebilir yani. Bunları lütfen söylemek de insanların duygularını ve dikkatlerini cezbetmek ister. Her argümanı evet, kullanırlar. Din de derler yani. Evet.
4: Bu platformda bir böyle Türk, Kürt, işte Yahudi falan diye bir şeyler konuşmayalım. Terör,
1: yok konuşmuyoruz. Bu platformda zaten Erenciğim, birlik, bütünlük, beraberlik var burada. Bu platformda hep kardeşlik var. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size. Efendim kim var telefon attığımızda? Buyurunuz efendim.
5: İyi günler.
1: İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
5: Ben Basın Ekspres'ten Ersan Yapıcı.
1: Buyursunlar günler Ersan Bey.
5: Tem otoyolu için aramıştım. Selim Paşa'dan Çamlıca Gişelere kadar olan kısımda ne bir tuvalet ne de bir mescit vardır.
1: Evet.
5: Buralara özellikle Mahmut Bey'e, onun öncesinde Bahçeşehir'e ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattına şey istiyoruz. Seyyar, konteyner biçiminde, kadın erkek, mescit, şadırvanlı ve tabii tuvalet. Çünkü ömrümün 35 yılını namaz kılacağım diye kalbim yüreğimde gitti.
1: Evet.
5: Şimdi Maliye Bakanlığı şeyi değiştiriyor. Satışlarına, yani köprülerin ve otoyolların gelirlerini satmayı düşünüyor ve özelleştirecek. Karayolların elindeyken ufak bir yatırımla bunlar yapılırsa bir 30 yılda mescitsiz ve tuvaletsiz gezmek istemiyoruz.
1: Yo, şey yapsınlar canım, yani mülkiyet bizde, şart koşsunlar. Desinler ki bunları da yapın. Evet.
5: Şu ana kadar koşmadılar. Bundan sonra da
1: koşsunlar. Senin dediğin şehir içi bölgesi, belediyelerimize talimat versinler, belediyelerimiz hemen yapsın.
5: Ben 30 yıldır söylüyorum, ne belediyeler bu işe giriyorlar, bizim yerimiz değiller diyor, karayolları sorumlu.
1: Canım olur mu? Şehir içindeki yollar kime ait olduğunu sen de bilirsin, ben de bilirim. Ama şehir dışında, yani o otoyollarda, şeylerde, camiler, mescitler,
5: i̇şte 35
1: şeyler var.
5: Yıldır, 35 yıldır bunu yapamadık.
1: Evet.
5: Bundan sonraki 30 yılda da bir ömür demek.
1: Evet.
5: Allah ömür verirse yaşamak istemiyoruz bu evet sıkıntıları.
1: Anladım.
5: Mümkünse sizin aracılığınız üzerinden bütün namaz kılan, yani o gün yolda 1 milyon araç varsa %1'i namaz kılsa bunun 10 bin kişi eder.
1: Bir dinleyicimiz tamam, hemen telefon açtı, dedi arkadaş niye panik yapıyor bilmiyorum, ben de namaz kılıyorum. Günde 3 defa karşı tarafa geçip geliyorum. Evet. Abdestimi alıyorum, istediğim yerde namazı kıldıktan sonra yola çıkıyorum. Bazen 1,5 saat sürüyor, eğer vakitlice namaz kılarsak vakit kaçmaz
5: kışın
1: diyor. Ama arkadaşa şu yönden diyor hak veriyorum, rahatsız olabilir, hasta olabilir dedi. Yani sık tuvalete gitme şeyini, helaya lavaboya gitme şeyini, ihtiyacını duyabilir. Hak veriyor. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Bir başka dinleyicimizi alalım efendim. Buyurunuz efendim.
6: Alo.
1: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
6: Merhaba Ataullah Bey. Ben şimdi halay başı kim çeker derken İsrail'i dalga geçerek söyledim. İsrail'i
1: ama orada bir kelime daha sarf ettiniz. Eren de Kürt asıllı olabilir. Ya niye Kürt dedi falan.
6: Ya tamam, yani ben aslında İsrail'i kınayarak söyledim.
1: Anladım.
6: Evet, o kelimeyi sarf ettim ama
1: evet, evet.
6: İsrail'i kınadım.
1: Hı.
6: Bir de dün Ataullah Bey,
1: buyurun efendim.
6: Kadınlarla ilgili bir program vardı. Son dakikalarda bir bey bırakın dedi, evlenen evlensin, evlenmeyen evlenmesin, çoğalan çoğalsın, çoğalmayan çoğalmasın dedi ya.
1: Evet.
6: O da çok hoşuma gitti. Bir de eski...
1: Ya adam evet, ne desin ya, ne yapalım diyor, yalvaracak halimiz yok diyor yani. Evlenen evlensin, evlenmeyen evlenmesin, evet, ne yapalım yani.
6: Şimdi bir gece kuşağı olsun dediler ya, gece kuşağı bir zamanlar Mehmet Çelenk vardı, Yılmayanlar programı vardı.
1: Evet.
6: TRT FM'de.
1: Hmm.
6: O sonra gecelerin sırrı oldu.
1: Tabii.
6: O çok
1: Mehmet
6: güzeldi.
1: Abi zaten sır dolu bir şahsiyetti. Evet.
6: Evet. Yani hala daha zaman zaman ben onunla görüşüyorum.
1: Maşallah.
6: Aslında böyle bir programa katılsa arada iyi olur Ataullah Bey.
1: Peki.
6: Yani ben Kürtleri de kınamak için söylemedim.
1: Yok canım, Kürtlerle bizim akrabalarımız aynı milletin şeyiyiz tabii.
6: Ben,
1: Kürdüz, Türküz, Lazız, Çerkeziz, Aleviyiz, Sünniyiz, hep beraberiz.
6: Evet.
1: Hep biriz, ben, adımız Türk milletidir efendim. Türk halkıdır, evet, ne derseniz deyin.
6: Evet, ben İsrail'le dalga geçtim.
1: Tabii.
6: Ama Kürtlerle asla dalga geçmem.
1: Tabii tabii.
6: Ben İsrail'in düzenbazlığını...
1: O lafın gelişiydi efendim, ben anladım zaten.
6: Evet.
1: Evet.
6: Evet.
1: Peki efendim.
6: Bunları söylemek
1: çok
6: için...
1: Çok teşekkür ederim efendim, iyi günler diliyorum size. Müberra Hanım, iyi günler diliyorum. Buyurunuz efendim, yanlış anlayanlar da olabilir. Bazen bu konuda çok nazik davranan, duyguları nazik olan insanlarımız da olabilir. Buyurunuz efendim.
7: Selamun aleyküm Atta Bey, Şahişler'den kendi aile çocuğum. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim efendim. Kiminle görüşüyoruz?
7: Mustafa Duman.
1: Ha Mustafa Bey, siz misiniz? Sesiniz biraz farklı geldi bugün.
7: Olabilir Atta Bey, biraz üstüne falan ölmüş ya, ondan dolayı yani.
1: Öyle mi efendim? Peki buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
7: Arkadaş şehir yeter, insan namaz düştü. Yani isterse namaz kılsın yani. Arabayı girdiksin sağa hemen çeksin. Tutmuyor dursun namazını kılsın arkadaşlar. Sonra ikinci bir konu, bütün bu aspektlerin altında mescit var, cami var arkadaşlar. Yani ben hep öyle gördüm. Zaten bütün bu aspektlerin altında büyük bir geniş kalkak var. O kalkağa dönerse zaten ya sağında ya solunda muhakkak bir cami var arkadaşlar. Ha. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
7: Yani şimdi bulmak istersen bulursun yani. Nasıl 30 yıldan beri böyle yaşlandık. Öyle bir şey yapmayalım ya. Biz cumamızı bile, cuma namazımıza yetişemedik. Yolda camiye denk geldik. Bir baktık ki tıklım tıklım hafta atadık. Cuma yolda iştirak ettik yani. Yeter ki yani sen iste yani. Doğru mu atadık?
1: Bir dinleyicimiz öyle yazmış zaten.
7: Abi konteynerde oraya koyup da konteyneri kullanmak her insanın harcı değil arkadaş.
1: Peki.
7: Biliyoruz yani konteynere de gücün giremem yani. Arkadaş bir de mesela sesle yok Müslüm Baba bu Haydar Haydar şarkısını yapmasaydı yani.
1: Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi. Gah gah inerim yeryüzüne alem seyreder beni. Vay evet, be. Evet, evet ne dedin ya?
7: Atabey o şarkı çok güzel ama yani o ismi de taşımak çok önemli, olur mu?
1: Doğru söylüyorsun.
7: Her şeyi helestiri getirmeyeceğim ya. Senin ismin ne güzel ya. Şarkı yapılmış Haydar Haydar diye ya. Yine ya. Yazıldı abi ya. Öyle mi abi?
1: Efendim.
7: Ben de böyle bir mabuz yoklayayım dedim. Eren Bey'i de tebrik ediyorum. Eren Bey tam istediğimiz kıvama gelmiş.
1: Eren Bey tabii olgunlaşıyor. Biraz daha evet, böyle etraflıca tabii, bakıyor. Tabii.
7: Yeşil elma var ya.
1: Kimlik politikasından vazgeçmiş o.
7: Evet.
1: Yani kimlik politikası çok kötü bir şey ya.
7: Evet,
1: aidiyetimiz olsun tabii. Bir millete, bir kültüre ait ya, olalım ama kimlik evet, salt, kimlik aidiyeti biraz kötü ya.
7: Abi Çağatay Bey ama başta da senin çok aklın var.
1: Ben filanca ağanın oğluyum. Ben filanca beyin torunuyum. Ben filanca efendim ileri gelenin damadıyım falan demeyi bırakalım evet. Abi.
7: Evet Çağatay Bey.
1: Daha ama büyük düşünelim. Çok... Daha fotoğrafı büyük görelim. Bir millete mensup olmak daha güzel olur.
7: Evet Çağatay Bey senin de çok aklın var. Çok sörpüledin ya o hale getirmesin. Yıllardır dinliyorum yani. Eren Bey'e saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki var Eren Bey diyorum.
1: Evet peki efendim çok teşekkür ederim Mustafa Bey Kayseri'ye size. Kısa bir reklam aramız var efendim. Gidip geliyoruz buradayız inşallah.
8: Arkadaşım internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Değil midir?
8: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
9: Girdim.
8: Bak bakalım ne diyor.
9: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
8: O zaman durma, hızını yükselt.
9: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
8: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
10: Şimdi reklamlar.
11: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
10: Reklamları dinlediniz.
14: Burası TGRT FM.
1: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Telefon hattımızda dinleyicimiz var mı? Müsaitiz ama değil mi? İkinci bir dinleyici yok. Buyurunuz efendim.
14: Alo Atallah Bey, iyi günler.
1: Çok iyi günler diliyorum efendim. Kimiyle görüşüyoruz?
14: Ben Balıkesir Edremit'ten arıyorum. Adım Mustafa.
1: Mustafa Bey buyurun, hoş geldiniz efendim. Doğma, sizi dinliyoruz
14: doğma
1: efendim.
14: Doğma büyüme Edremit'in yerlisiyim.
1: İyi yerdensin abi. Sahil de var.
14: Şöyle söyleyeyim. Ben Osmanlı tebaasının, benim babaannem rahmetli anlatıyordu.
1: Allah
14: bugün 9 Eylül. Bugün 9 Eylül.
1: Evet.
14: Hem İzmir'in hem de Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı.
1: Ya.
14: Şimdi Atallah Bey, rahmetli babaannem diyordu ki Yunan işgali zamanında kapılara Yunan bayrağını astırdılar. Bir de bayrak gözüksün diye, o zaman böyle gece lambaları falan yok. Hı. Bir de gemici feneri astırdılar.
1: Ya.
14: Maksat bayrak asıldığı görülsün. Ben şu anda evimde de iş yerimde de bayrak asılı ama birçok yerde bayrak asılı değil. Hı. Ben belediyenin yerine olsam bayrak asmayanlara ceza keserim. İçinden gelecek insanların.
1: Evet, acaba bayrağı kalplerine mi yazdılar, çizdiler efendim? Onun yani, için mi asmıyorlar
14: bir de,
1: efendim?
14: Bir de şöyle söyleyeyim Atallah Bey, ben TGRT FM'in devamlı dinleyicisiyim. Devamlı,
1: çok teşekkür ederim. Diyorum. Çok Kadir Şinas'sınız.
14: Türkiye Gazetesi'nin abonesiyim.
1: Ne diyorsunuz?
14: Dün müydü, evvel gün müydü neydi? Türkiye Gazetesi'nde okudum. Cezayir Devlet Başkanı ormanları yakanları idam edin dedi.
1: Hı.
14: Gerçi
1: bu sene çok orman yangınlar var ya. Avrupa'da, yani, Amerika'da, evet dünyada böyle bir şey var ya.
14: Bizde idam yok ama Avrupa'da var, Amerika'da var.
1: Avrupa'da yok işte, Avrupa'yı takip edeceğiz, gireceğiz diye biz de idamı kaldırdık abi.
14: Yani maalesef ya. Maalesef böyle.
1: Amerika'da yani, var ama.
14: Var tabii, var. Onlar
1: koltukta iğneyle.
14: Atallah Bey, onlar işte gibi gidiyor Venezuela'ya iğne atıyor. İstersem diyor ben şunu yaparım diyor. Ya. Onun sözü geçiyor.
1: Tabii.
14: Yani benim demek istediğim şu, toplumumuz bilinçli olsun.
1: Hah.
14: Kültürüne, geçmişine sahip çıksın.
1: Evet.
14: Ve ben 9 Eylül Edremit'in ve İzmir'in kurtuluşu sebebiyle tüm Türkiye'nin kurtuluşunda emeği geçenleri saygıyla, rahmetle anıyorum. En başta büyük üstad, sevgili büyüğümüz Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, sevgiyle, hürmetle, rahmetle anıyorum.
1: Evet.
14: Kendilerine saygı duyuyorum.
1: Bu zaferden dolayı efendim. Yunanistan'ın evet, ne işi var? Rumların ne işi var değil mi? İzmir'de, Manisa'da, Uşak'ta, Ankara'nın dibine kadar katletmediği kadın, çoluk, çocuk, zulmetmediği, yakmadığı, yıkmadığı şehir, kasaba bırakmamışlar abi.
14: Yani.
1: Ondan sonra İzmir'de en son denize dökülmüş ya da onlar da diyorlar ki bizi döktüler işte falan, peşmekan katliam falan. Şimdi, işte döküldü de ama
14: çoğu da
1: İngiliz gemileriyle kaçtı yani, onu da söyleyeyim evet, size evet. Yani şimdi.
14: Şöyle son bir iki kelime daha söyleyeyim.
1: Buyurun.
14: Şimdi diyorlar ya Atallah Bey, tarih terörden ibaret değil. Tarihi ders almayanlara tekrar eder.
1: Evet.
14: Bildiğimiz çocuk yürümeye başladığında hepimizin evinde soba var. Sobaya bir kere parmağını diyersin bir daha gitmez. Yunanlılar bu 9 Eylül'den ders almadılar. Başlarına ne geleceği belli değil.
1: Biz de ders alalım ama. Değil
14: ama
1: mi efendim?
14: Biz de ders alalım.
1: Biz de ders alalım, unutmayalım. Tabii biz kin gütmeyelim ama zayıfladığımızda başımıza ne geleceğini bilelim efendim. Onun için iri yani diri birlik ve beraberlik içerisinde olalım efendim. Omuz omuza.
14: Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? Biz de dost olanın dostuyuz.
1: O kadar.
14: Ama tersi olursa onu kendileri bilir diyor.
1: O kadar.
14: Saygılar sunarım.
1: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Sevgili dinleyiciler, İzmir'den söz açılırken Alsancak'ta ata dondurmaları hizmete girmiştir efendim. Taze güzel keçi sütleriyle yapılan dondurmalar ya vallahi hayal bile edilmezdi ama oldu be, ne yapacaksın efendim. Buyursunlar. Alo,
15: selamun aleyküm Hasanlar
1: Bey. Aleyküm selam Kaya Bey, sana selam var, geçmiş olsun, hasta olduğunu duymuş dostlar.
15: Teşekkür teşekkür ederim Hasanlar Bey. Biraz şekerim yükseldi de şu anda normaldeyim yani.
1: Geçmiş olsun. Hiç yürüyebiliyor musun? Gün böyle şekeri biraz ortalamak için böyle bir günde bir 40-45 dakika yürüyebilsen Kaya abi.
15: İşte arada çalışıyorum da yanımda kimse olmadığı için yani. İmkansızlıklardan dolayı.
1: Tabii. Doğru söylüyorsun. Sen de haklısın Bey. Abi ya. Allah yardımcın olsun.
15: Amin abi cümlemize. Hasanullah Bey bu Ahbap'ın yaptığı terbiyesizlikleri izlediniz değil mi?
1: Depolarda her şey çürümüş abi.
15: Yani abi ya insan Allah'tan korkar. Buradan utanmıyorsunuz bari.
1: Yani dağıt gitsin bari ya. Kardeşim ya.
15: Yani
1: o bazı mahalleler ya. Var, bazı değil mi yerler var. Götür orada
15: evet,
1: dağıt.
15: Evet abim evet ya. Yani bir vatandaş olarak ciğerim sızladı yani anlıyor musun?
1: Ya.
15: Ya hiç mi Allah korkusu yok yani? Kuldan utanmıyorsunuz anladın da Allah'tan da mı korkmuyorsunuz emin? Kul hakkı ya. En azından kul hakkı ya kul hakkı ya.
1: Tabii abi ya. İnsanlar yardım edilsin diye o paraları verdi ya.
15: Yani ya yani abi.
1: Çadırlar, sobalar, yiyecekler, parkeler, paltolar, yani giysiler abi, ya. Çok ayıp ya.
15: Gelirse ya. Çok terbiyesizlik yaptılar yani. Çok terbiyesizlik yaptılar.
1: Ya ne işi var onların depoda abi? İhtiyacı olan insanlar var. Götür bir köyde dağıt da kardeşim.
15: Artık bir şey mi yapacaklardı? Yani ne diyeceklerdi artık bilemiyorum.
1: Ben hiçbir şey anlamadım abi. Nereden bakarsan şey abi ya. Tutarsızlık yani.
15: Tutarsızlık ki tutarsızlık yani.
1: Eskiden TGRT'de bir program vardı. Yetiş Bacım programı. Seda Sayan. Kamyonlarla varoşlarımızda bu biraz imkanları olmayan vatandaşlara böyle yardım dağıtırdı abi.
15: Evet abim evet.
1: Yani ayakkabıdan şekere yani. Bile yağa kadar dağıttı ya. Ne güzel olur ne hoş olur yani.
15: Bir de bunlara bakıyorum yani söyleyecek kelime bulamıyorum yani.
1: Vallahi bilmiyorum abi işte yani.
15: Bir de ormanlarımız yanıyor.
1: Evet Allah o çok kötü. Saklarsın. Canlılar yani.
15: Üç gündür böyle uğraşıyoruz itfaiye ekiplerimiz ama. Hı. Allah'tan sonra hayırlı olsun
1: İnşallah
15: yani.
1: İnşallah abi başarılı oluruz bir an önce önünü alırız.
15: Evet, İnşallah söner de yani.
1: Çok teşekkür ederiz efendim.
15: Tamam abim. Teşekkür ederim. Hayırlı günler.
1: İyi günler, hayırlı günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Buyursunlar efendim.
16: Selamünaleyküm Ata Bey. Hayırlı günler. Mahmut ben İstanbul'dan.
1: Hoş geldiniz Mahmut Bey. Ve aleyküm selam. Sizi dinliyoruz efendim.
16: Şimdi benim günde bu özellikle bu şöhretli işte ne bileyim toplum ileri gelenleri mi diyeyim artık aydınlar deniyor. Ben tabii ben kendim öyle demiyorum da diyenler diyor. Bazıları da biz de diyoruz tabii.
1: Evet.
16: Bu cenaze törenlerine bir belki yasal mı bilmiyorum. Zorunlu mu gelmesi gerekiyor? Yoksa bu iş böyle eskiden olduğu gibi bir gelenek görerek anneannelerimiz dinimizin gereği mi olması da devam ediyor?
1: Mahmut Bey cenazelerde ne var anlamadım ya.
16: Şimdi onu diyeceğim işte nasıl oluyor onu bilmiyorum. Yasal mı değil mi onu bilmiyorum. Veyahut da gelenek göreneklere göre mi yapılıyor?
1: Abi Müslümanların cenazesine gitmek lazım. Yani akrabaların, kolu komşunun gitmek lazım. Namazını kıldırmak lazım. Şeye gibi kabre koymak lazım. Şimdilik evet. Biraz garipleştik. Efendim apartmanda birisi vefat ediyor. 2-3 kişi bir bakıyor falan komşulardan. Sonra belediye alıp çekip götürüyor bir evde defnediyor. Böyle garip de olmamak lazım. Yani tabii ki kabir ziyareti de vardır. Aynı zamanda şeyde de cenaze namazı da kılınır, katılır efendim ya.
16: Ben bunu demeyecektim ama sizin bunu hatırlatmanız da iyi oldu. Şimdi bu ünlülerin özellikle geçenler işte bir sanatçımız vefat etti. Daha önceden de yapıldı bunlar. Yani inanır mısın bir davul zurna götürüp çalmadıkları, başka bir şey yapmadıkları, affedersin bilmem birilerini oynatmadıkları bu nasıl bir şey ya?
1: Öyle
16: yani
1: bir şey bu... yok. Şişli şeyde cenaze kaldırılıyor. Efendim orada camide ünlüler geliyor, ziyaret ediyorlar. Genelde bayrağa sarılıdır taputlar ya da farklı bir şekilde. Orada kaldırılıyor Teşvikiye Camii'sinden. Siz niye karşı çıkıyorsunuz o törene?
16: Abi şimdi orada alkışlar, ışıklar içinde uyuyor.
1: Ha o uygun değil abi. Işıklar yani bunlar... içinde uyusun denilir de yani o lafın da karşılığı yok. Allah rahmet etsin demek lazım. Ya, Fatiha defa, okumak lazım.
16: Işıkların altında bir defa sağlıklı insan uyuyamaz. Işık bir defa o da yanmış.
1: Işıklar yani, içinde uyusun diyorlar abi. İçinde. Ya. Düşün, seni ampulun içine koymuşlar. Ne yapacaksın abi sen orada ya?
16: Ya

0: Ya ne işimiz var abi? Biz öyle bir yere gitmiyor ki bizim inancımıza
1: tabii,
0: göre yani.
1: Kabirlerde yani, dua etmek lazım. Fatiha tabii, okumak lazım. Tabii.
0: Yani evet, buna bir, demin ki söyledim ki, bir gelenek göreneklerimize mi, inancımıza göre mi bu işler yapılıyordu şimdiye kadar? Yoksa kanuni bir zorunluluk muydu? Eğer kanuni bir zorunluluk yoksa buna bir disiplin getirsinler. Böyle bir
1: ben,
0: şey olur mu
1: ben
0: ya?
1: Ben size bir şey söyleyeyim. Kim cenazesini nasıl kaldırıyorsa kaldırsın ama kültürümüzde cenaze namazına katılır, kabre konulur, okumalar yapılır, dualar edilir efendim meyit için.
0: Amen ya,
1: ama ama insanlar farklı bir şekilde cenazelerini kaldırıyorlarsa, kimisi beni yakın diyor, kimisi beni çöpe atın diyor, kimisi namazımı kıldırmayın diyor, bilmem ne yapın. O onların bileceği bir iştir efendim. Mahmut Bey, ama çok teşekkür ederim ya, size ama iyi günler diliyorum efendim. Evet. Efendim buyursunlar efendim, iyi günler diliyorum.
2: Atamah Bey, ben Ankara'dan Taksi Cemal.
1: Cemal Bey, iyi ki katıldın. Ya iki gündür haberler var televizyonlarda. Ankara'da bir taksi durağında esnaf birbirlerine girmiş. Sopalı mupalı yumruklu kavga var.
2: Esnaf değil efendim, esnaf değil. Esnaf girmiyor.
1: Taksici esnafı sarhoş değil mi onlar?
2: Değil, sarhoş. Taksiye binmek için sarhoş. Müşteriyi almıyorlar. Yani işim var diyor. Şimdi sarhoş.
1: He, ondan dolayı.
2: Benim yaşım 67 yaşındayım. Hı. İnsanlar biniyor sarhoş, götürmeyince şikayet ediyor, apır sıpır konuşuyor, küfür ediyor. Yani nasıl diyeyim, bizim toplum da değişti.
1: Kendi arabasını da kullanamıyor tabii alkol aldığı için.
2: Evet.
1: Evet. Yani mecburen yok, taksi bir taksiye değil, binmesi lazım ya da birisinin onu götürmesi lazım.
2: Evet, götürmesi lazım.
1: Evet.
2: Taksici değil ama sarhoş. Taksici değil.
1: Taksici değil, bakın müşteri ya, öyle, evet.
2: Müşteri yani, müşteri. Şimdi ben onu götürürsem, arabaya bindim mi, evlerinin oraya vardı mı, acayip oluyorlar. Arabada binerken yumuşak, kibar oluyorlar. Ama arabaya, evlerine doğru, mahallesine doğru girdim mi, Azrail'in Azrail'i oluyor, insan korkuyor.
1: Evet.
2: Yani toplum bozuk. Bir de ben başka bir konu için.
1: Buyurunuz efendim, lütfen.
2: Silahı olmayan bir devlet devlet olamaz. Zaten devlet olamıyor.
1: Evet.
2: Köle oluyor, köle.
1: Evet.
2: Bilmiyorum, yanlış mı söylüyorum?
1: Ordusu olacak, şimdi silahı olacak diyorsunuz. Evet.
2: Şimdi araplara bakıyoruz, Müslümanlara bakıyoruz. Hiçbirinin silahı yok. Var mı? Bir Pakistan haricinde.
1: Abi hepsi çok Amerika'dan habire silah alıyorlar. Öyle demeyin. En son Trump'ın Trump mıydı? Tabii orada bir dans yaptı onlarla, kılıçlı mılıçlı.
2: Parayı aldı ama.
1: Ha?
2: Parayı aldı.
1: Bol miktarda şey verdi abi, silah verdi onlara. Tank, top. Karşılarında da parayı aldı götürdü.
2: Şimdi verdiği silahlar da üçüncü sınıf silahları veriyor. Birinci silahlar vermiyor ki. Bize de öyle yaptılar. Yani Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ne yaptılar bize? Bize de silah verdiler. Ne silahı verdiler bize? Kalma silah. Yani attan takılıp kalıyor. Ve bugün 9 Eylül olma sebebiyle de aradım. 9 Eylül'de insan gücüyle biz yendik. Kılıçla.
1: Yok, şeyimiz var. Silahımız var, evet. Ama süngü de kullanıldı tabii. Evet.
2: Tabii genelde yani insan mucizesiyle kullanıldı.
1: Tüfeğimiz var. Kırık kalemiz çok eski, evet. Onu ama zaman içinde geliştiremedik. Şimdi çok güzel piyade tüfeklerimiz var artık.
2: Şimdi bütün askerimizde, polisimizde,
1: evet,
2: jandarmamızda, devletimizde kendi silahını üretmiş durumda. Kendi silahlarıyla hareket ediyor. Şimdi karşı, yani diyelim ki füze atacaklar, onu Türkiye Cumhuriyeti karşılayabilecek güçte.
1: Evet.
2: Şimdi baktığımız zaman Müslüman ülkelerde bunlar yok. İran'ın yok. Ürdün'ün yok. Yemen'in yok. Yani atıyorlar, vuruyorlar. Atıyor, gidiyor, uçağı kaldırıyor. Vuruyor, geliyor. Var mı uçağa karşılayabilecek bir silah? Yok.
1: Yani İran'da var tabii. Bir de devrim muhafızları var. Biliyorsunuz şeyleri var onların. Şimdi Panasonic diyorlar ya. O zaman zaman İsrail'i de vuruyor ya da karşılık da veriyor.
2: Vuruyor da ama karşılayamıyor. Attığı silahı karşılayamıyor.
1: Tabii yani uçaklar tarafından bombalanıyor. Evet.
2: Evet, uçağı düşürebilse ne olur? Uçabilir mi?
1: Ya.
2: Şimdi bizim siyahları uçurduğumuz zaman savaş uçaklarının üstünde uçuyor siyahlar.
1: Evet.
2: Yani savaş uçağı alçalması lazım bombayı atabilmesi için. Yani insanları öldürmek için. Müslümanları öldürüyorlar. Avrupalı'da da diyoruz ki her bir ülkenin, Avrupa ülkesinin bir tane Afrika'da ülkede sömürge ülkesi var. Yani Avrupa Birliği'nin her ülkenin bir tane, iki tane sömürgesi var.
1: İnşallah yavaş yavaş değişiyor. Evet, dediğiniz gibi yıllarca sömürmüşler.
2: Silahlarını, yani bütün madenlerini toplamışlar, götürmüşler. Bir de insan hakları diye bahsediyorlar.
1: Ya
2: ne insan hakları? Türkiye Cumhuriyeti'nde var insan hakları. Kimsenin malına, ırzına dokunamayız.
1: Evet.
2: Dokunmamışız da.
1: Doğru tabii.
2: Osmanlı bakiyemiz,
1: evet,
2: ne kimsenin dilini, dinini, ırkını değiştirmemişler. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ne olmuş? Cezayir, Tunus, Fas, hepsi Fransızca konuşuyor. Dinleri de değişmiş.
1: Bak şimdi Şam'da Türkçeyi müfredattan kaldırmış, Fransızcayı koymuş. Onu anlayamadık tabii. Onu şimdi herhalde görüşecekler, konuşacaklar. Halbuki Suriye'de Türkler ve bağır ocak Türkmenleri var. Onlar Türkçe konuşuyor. Sonra Şam ve Halep'te yoğunluklarda Türkçe de konuşuluyor. Ama eski yönetimin yaptığı gibi efendim böyle Fransızca öğretmeleri çok ilginç ya.
2: Yanlış bence.
1: Yanlış tabii, çok yanlış. Bunun düzeltilmesini istiyoruz efendim.
2: Düzelmeli de.
1: Peki efendim.
2: Bizim orada askerimiz orada ölecek.
1: Evet.
2: Adamlar Fransızca konuşacak.
1: Olmaz. Bizim askerlerimiz orada tabii belki şehit oldular ama onlar da çok şehit verdiler. Beraber omuz omuza terör örgütüyle özellikle ve onun arkasındaki güçlerle. Tabii onların arkasındaki güçlerle ciddi bir mücadele verdik. O terör örgütünün o koridorunu paramparça ettik efendim. Peki.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefon hattımızda kim var bakalım? Buyurun efendim.
3: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam. Nurullah Bey hoş geldiniz.
3: Hoş buldum abi, nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. Sizi sormalı, sizler nasılsınız efendim?
3: Allah'a şükür ben de iyiyim abi.
1: Buyursunlar efendim.
3: Abi gündemde iki konu var da ben bir öncesinde Müberra Hanım şey dedi. Kim kiminle evleniyorsa, ne yapıyorsa hani karışmayın gibi şey söyledi de.
1: Söylemiştiniz bir başka dinleyici, canım bırakın dedi. Yani zorla niye evlensinler falan, evlenmiyorsa evlenmesin dedi. Evet. O adam abi, doğru söyledi diyor. Niye bu kadar böyle üzerine düştük, insanlar evlensin çoluk çocuk sahibi olsun. Evlenmek istemiyorlarsa evlenmesinler canım dedi bir dinleyicimiz de. Evet.
3: Abi şöyle, buyurun yani efendim. Gündem o. Devletimiz diyor ki yani çalışan kadın işte çocuk sahibi olmuyor, doğurganlıklar düştü. Yani o yüzden biz bu gündemi konuşuyoruz. Mevzu doğru olduğu için.
1: Yalnızlıkları, evet.
3: Yani konu o. Teşvik veriliyor insanlar evlensin diye, krediler çocuk sayısını artırmaya çabalıyor devlet. Biz de yani buna bir katkı bulunmak hani konu olduğu için. Yani onunla alakalı, yani işte şöyle olursa bu artar, evlilikler şöyle olursa artar, boşanmalar böyle olursa azalır diye konuyu konuşuyoruz.
1: Evet, doğru.
3: Şimdi bunu sen ya, kim kiminle evleniyorsa dediğin zaman sen konu dışı konuşmuş oluyorsun. Sen gündemle alakalı bir şey söylemiş olmuyorsun ki.
1: O işte dinleyicimizin dediği doğru. Yani bu kadar evlilikte ısrar etmemek lazım. İnsanlar evlenmiyorsa evlenmesin dedi ya.
3: Tamam. O hoşuna...

0: burada ne var yani? Bu ipler niye koptu? Diyor ki bu Filistinlilerin katliamında geç kaldık diyor İngiltere'nin yeni başbakanı.
1: Evet.
0: Böyle bir şey söylüyor oradaki. Evet. O Gazze'yi ilhak edeceğim. Gazze'yi değil mi? İşgal edeceğim diyor.
1: İşgal edeceğim diyor. Batı Şeria'daki o ilhakları da tanımadığını ifade ediliyor. Evet. Uluslararası olarak. Yani ileriki durumda İsrail'in başına şey açacak durumlar bunlar ama yani zaten ambargo kararı da resmi olarak alındı. Herhangi bir alış satış İsrail mallarıyla ilgili yasaklandı. Bu kararlar da resmi olarak alındı. İngiltere devleti, Fransa devleti ve 12 devlet tarafından da kabul edildi, onaylandı. Böyle bir durum söz konusu. Bir daha müsaade edersen köprülerin özelleştirilmesi mevzu.
0: Evet.
1: Şimdi devletimizin toplu paraya ihtiyacı var. Savaş durumundayız. Şu anda uluslararası petrol fiyatları 100 doları aştı.
0: Evet.
1: Ora karışık. Toplu bir paraya ihtiyacımız var. Çünkü dolar endeksi sürekli yükseliyor. Ons altın düşüyor. Petrol gidiyor. Ve doları sabit tutuyoruz. Bunun için devletimiz yani çok büyük çaba gösteriyor. Evet yani... Brüt rezervler 140 milyar doları gösterse de aslında bizim rezervlerimiz çok gerilerde, 25 dolar seviyesinde. O da altının ons bazında artmasından kaynaklanan, bizim dolara yani yabancı paraya acil ihtiyacımız var savaş gündemiyle alakalı. Doları tutmazsak, şimdi mesela doları tutmadık.
0: Müdahale etmezsek piyasalara.
1: Hayır abi, bu müdahaleyi yapmadığımız zaman uluslararası petrol fiyatı 100 dolar aştığı için dolar da otomatikmen 100 liralara falan geldiğinde petrol 200 lirayı geçer mazot.
0: Tabii.
1: Bu parayla çiftçilik falan yapılmaz. Devletin buraya müdahale etmesi gerekiyor. Bu şekilde acil toplu paraya ihtiyaç var. Savaş gündemiyle alakalı diğer sıkıntılar var. Acil toplu paraya ihtiyaç var.
0: Evet.
1: Ve bu özelleştirme doğru şekilde yapılırsa da devlete katkısı olacaktır yani. Benim de son olarak bir şey söylemek isterim müsaade edersen.
0: Buyurun
1: şahsi
0: efendim.
1: Olarak.
0: Tabii.
1: Arabayı açmak gerekiyordu. Benim uzun zamandır dış yola çıkmıyordum. Sivas'ta çevre yoluna çıktım. Çıktığıma pişman oldum abi. O çevre yolu yani kacur kucur olmuş Sivas'ın şeye çıktığında bu çevre yolu.
0: Asfalt bozulmuş.
1: Bayağı bozulmuş. Yani Sivas'ın işi iyi de o dışarıya karayollara bakıyormuş. Yani dinleyen bir yetkililerimiz varsa orada bir 100 kilometrenin üstüne çıkıp biraz arabayı temizlemem gerekiyordu. Çıkmak zorunda kaldım. Orası bayağı kötü olmuş. Yetkililerimizin bilmesini isterim. Yani Sivas'ın çevresinden geçen yol orada dolaştım.
0: Nereye gidiyor bu yol? Erzincan'a gidiyor. Bu taraftan değil mi? Amasya, İç Anadolu'dan Ankara'ya, İstanbul'a gidiyor.
1: Ankara o tarafa giden yol. Onun Sivas tarafından geçen tarafı çok kötü olmuş. Yani şehir içindeki yollar güzel. Ama orası bayağı bir kötü olmuş.
0: Doğru.
1: Yetkililerimizin bilmesini isterim.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Alo. İyi günler Atılah Bey.
0: İyi günler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Ben Deniz'den Mehmet.
0: Mehmet Bey buyurunuz efendim.
2: Ya sonra ben de Şahat abimizin konuştuğu konu üzerine devam etmek istiyorum. Ben bu otoyollarla ilgili konu hakkında görüşmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim Atılah Bey. Ben Denizli'den 2023 yılında İstanbul'a gel git yaptım. 2023 yılında o zaman için 1000 TL verdim. Geliş giriş. Üstetti bence. Ama şu an gel git 5000 TL. Yani 5000 TL bence çok. Yani özel yapışlar devlet olduğu için belli bir seviye çıkması lazım ama şu an için bana göre yüksek. Hatta ben İstanbul'a gelirsem yine 2 yılda 5 yılda bir geliyorum. Otomobil kullanmayı düşünmüyorum işin açısı. Bunu söyleyeyim. İkincisi Atılah Bey, ben özelleştirmesine karşıyım. Şöyle karşıyım. Şu an Aydın-İzmir yolu, Aydın-İzmir 73 TL. Denizli-Aydın yolu 470 TL. Yani bu Denizli-Aydın yeni yapıldı. Ondan dolayı fiyat yüksek. Diğeri eski yapıldığı için fiyat düşük. Madem özelleştirme yapacağını Abdullah Bey, yani bu eski yolların fiyatları biraz daha yükseltilse, bu işte İzmir-Aydın gibi işte bazı önceden yapılan yollar biraz yükseltilsin. Yani ne bileyim, bize direkt bize desin ki yani devlet için desin ki bize para toplayacaksın. Yani yardım edelim. Ama ben otobanın özelleştirmesine karşıyım. Abdullah Bey. Yani bunu söylemek istedim.
0: Sen evini kiraya vermeye karşı mısın?
2: Ya, Atılar Bey, o farklı bir olay bence.
0: Hiç

0: Farklı
1: var
0: değil.
1: Demek istedim.
0: Biz mülkiyet bizde. Mülkiyet bizde. Mülkiyet bizde de. Mülkiyet bizde.
1: Ben hemen bir şey söyleyeceğim. Evet. Bir şey söyleyeceğim.
0: Kiraya veriyoruz efendim.
1: Muhalefetle şu konuda ben hala da bugün seçim olsa yani oyumu reis verecek olan bir insanım. Ama bana göre bu yanlış.
0: Oy muy meselesi değil. Sana değil, bana göre değil. De değil.
1: Ama ben görüşümü de söylemek istiyorum. Yani şunu da ekleyeceğim. Ben yıllardan beri muhalefetle şu konuda var ya. İşte şuraları özelleştiriyorlar. Şuraları sattılar. Burası sattılar. İşte yolları bu dünya yapışlar devredildi. Biz her zaman karşısındayız. Dedi ki her zaman ya bu yollar şu an yapıldı yüksek fiyat. Ama ileride devletimiz eline geçtiği zaman işte 15 yıl bittiği zaman işte şu an Aydın İzmir'deki gibi daha düşük ücretler ödeyeceğiz. Biz hep bunu savunduk. Ama biz bunu savunurken diğer yolları da özelleştirdiğimiz zaman illa ki asılar bir adam para kazanacağı yere illa ki arttıracak hala eski fiyattan
0: devam etmeyecek bu. Eski fiyatta yani, bir dakika sen şimdi beni hiç dinlemiyorsun. Sen bir yerlerden bir şey öğrendin onu aynen tekrarlıyorsun. Şimdi bak mülkiyet bizde. Mülkiyet bizde. Öyle fırsatçılığa bu konuda müsaade etmeyecekler. Zırt pırt efendim zam yapılmayacak. Devlet yılda bir defa zam yapar. Ona göre onlar sözleşmede yazılır. Bize peşin para lazım. Biz o peşin anladım. Parayı alacağız. Orayı kiraya vereceğiz. Mesela şimdi evin var ya kiraya veriyorsun. Bir ay, iki ay, üç ay peşin almakla güzel işine yarıyor. Mecburiyetten dolayı sıcak para lazım. Yap işte devlet modeline gelince de bu Avrupa'da da çok yaygın. Hiç kimse kendi bütçesinden efendim para harcamaz. Efendim birilerine verir sen yap der. 10 sene işlet sonra bana ver. Eğer herkes ki öyle bir bütçe yok çünkü nerede o yola o köprüye altyapıyı yapmaya havalimanlarını yapmaya yetmez. Çok teşekkür ederim efendim. Evet sevgili dinleyiciler telefon hattımızda kim var efendim? Buyursunlar efendim.
2: Alo selamünaleyküm Atavallah Bey.
0: Ve aleyküm selam efendim.
2: Ben Kayseri'den Fikret.
0: Buyurun Fikret Bey.
2: Ya şimdi Atavallah Bey.
0: Alınganlık yapmayacaksan konuş. Ya gülme. Şey bak dün beni öyle bir rahatsız ettin ki tansiyonum çıktı. İki defa seni aldık. Ne konuştuğunun hiçbir anlamı yoktu. Bak ikinci defa aldığımızda...
2: Bir dur.
0: Bir dakika beni bekle. İkinci defa konuştuğunda... beni dinlesene kardeşim. İkinci defa konuştuğunda ne anlattığını anlayamadık. Şimdi konuş, özel ve kısa konuşalım lütfen. Buyur.
2: Beni bir kere anlamadın. Benim ismim Fikret.
0: Fikret Bey siz değilsiniz ya.
2: Tabii işte ben
0: buyurun efendim ya. Sizi dinliyoruz.
2: Ya hazır ateşte
0: demiş kızım bana... sana söylüyorum gelinim sen anla. Ben Kayseri'deki dinleyiciye söylüyorum. Buyurun efendim.
2: Bekir Bey'e söyledim biliyorum.
0: Evet.
2: Tamam.
0: Siz öylece şimdi gülecek şey... misiniz yoksa bir şey söyleyecek misiniz Bekir Bey?
2: Bekir Bey.
0: Fikret Bey.
2: Söyleyeceğim ama yani gülme krizine sıktınız.
0: Yok peki şimdi... efendim siz gülme kriziniz durunca dönün. Efendim Fikret Bey gülme krizine boğuldu. Bu Kayseri'de Mustafa Bey hariç diğer dinleyicilerimizde bir problem var. Bizde de olabilir. Ya gülme krizine giriyorlar ya da alınganlık yapıyorlar. Buyurunuz efendim.
3: Atola Bey kolay gelsin.
0: Hoş geldiniz efendim. İyi günler diliyorum.
3: Ben Erhan Atola Bey.
0: Buyurun Erhan Bey.
3: Atola Bey ben şimdi aslında benim gündemim bugün biliyorsun Devler Ligi, Şampiyonlar Ligi hem de yarın hem de bugün de.
0: Sizi ama tebrik şu, ediyoruz. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyoruz efendim.
3: Aynen Atalla Bey. Bir de ya ona başlığında şu konuşmayı dinledim de. Ya şu Sivas'tan bağlanan bir vatandaş var ya. Ya biz terörsüz Türkiye derken savaş ortamı. Ya ne savaşı arkadaş ya. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya. Ne savaşı ya. Bu dünya, bu dünya ikinci dünya savaşa girdiği zaman bile Türkiye savaşa girmemiş de. Şimdi yok savaş hazırlığıymış yok. Ya neyin hazırlığı ya. Ya başka bir gündemde yok mu bir insan anlamıyorum ya. Ya güzel şeyler ya Asoma Bey güzel şeyler koşma varken işte savaş şey var da. Savaş
0: şimdi Erhan Bey ya, biliyorsunuz yok. Yurttan sulh cihanda sulh ilkesiyle ya. Hareket ediyoruz.
3: O ayrı bir
0: şimdiye
3: şey.
0: Şimdiye kadar ayrı bir şey değil. Şimdiye kadar savaşmak isteseydik 50 yerle 50 defa savaşmıştık.
3: Aynen öyle.
0: Biz sürekli barışı söylüyoruz, ülkeleri bir araya getiriyoruz, diplomasi yürütüyoruz, barış istiyoruz, savaş istemiyoruz. Ama
3: aynen.
0: Ama aynen. Erhan Bey korkma, bu mümkün olmayacaksa barışı korumak adına Kıbrıs'a çıkarma yaptığımız gibi çıkarma yaparız efendim. Barışı korumak ki. Adına.
2: Tabii.
0: Ama
2: tabii,
0: bugünden yarına bir savaş ya da savaşmak diye bir şey yok. Tamam
2: aynen,
0: mı?
2: Çünkü neden? Ya biz terörist Türkiye'nin bir bağrını yaşayalım.
0: Evet,
2: ya
0: bağrını yaşayacağız yüzden, inşallah.
2: Şimdi Atalat Bey, akşama şimdi Galatasaray maçı var bugün, Devler Ligi'nde. Ya ama Atalat Bey, yemin ederim ben bizim takımdan artık yani var ya, ya başım kara kara düşünüyorum şimdi ya. Maç başlayacak şimdi, nasıl savunma yapacağız? Orta alanda nasıl, savunmada nasıl hareket edeceğiz? Ya şimdi
0: Sayın Cumhurbaşkanı dün şeyleri karşılamışken sultanları söyledi. Takım ruhuyla ve kazanmak şeyiyle sahaya şimdi, çıkmak lazım. İnancıyla çıkmak lazım.
2: Çünkü neden?
0: Bu iki husus neden, çok önemli efendim.
2: Çünkü neden? Cumhurbaşkanımız bir şeyleri görebiliyor, öngörebiliyor. Bakın Asalat Bey.
0: Ya sahadan şimdi, geliyor. Top oynamış adam yani.
2: Tabii ya. Aynen evet. Öyle. Şimdi bakın Asalat Bey. Lig başı 4 hafta oldu. Şimdi Galatasaray Çorum Spor'la yaptı. Sonra Erzurum Spor'la. Sonra Göztepe. Sonra Başakşehir. Bak 4 maç. Ya takip ettim Atalat Bey. Ya bir kaleci kendini yenilerken bizim Uğurcan geri gidiyor. Ya Mustera, bak Mustera'yı, Taferel'i Mustera'yı aratıyor. Ya Mustera geldiği zaman ya çocuk kafasını mı direklere çarpmadı? Ayağını mı kırmadı? 2023'te mesela Trabzon maçı ayağı topa dalıyor. Topu ısırıyor. Kafasını direk çarptı. Yoğun bakımda, yoğun bakımı geçmesi. Ya böyle işten mücadele ederken bizim kalecimiz geçen sene bu sene geri gidiyor. Ya sen 4 maçta 6 gol yiyorsun ya. Ya gelen toplarda ne yapıyor biliyor musun Atol abi? Hep dikkat ettim pozisyonlar. Hep yumrukla atıyor ileri. Ya kornere gidiyor ya da rakibin ayağına gidip tekrar gol oluyor. Şimdi var. Bir de şey var. Abdülkerim. Ya geçen sene çok iyiydi savunmada. Baktım bu sene savunmada dökülüyor. Evvelerde bak Lemina yabancı diyoruz. Niye oynuyor? Yerini yok. Lemina sakatlandı. Osman zaten Okan Buradan'a şunu anlayamadım. Ya hocam sen bu işi biliyorsun. Önünde şampiyonluk var. Sen niye Osimhen'i Başakşehir maçında ilk 11'e koydun? Orada bak orada oturup o şutu bir çekti. Direkten bütün gücü asıldı. Bak, ondan sonra sakatlandı. Şimdi ne oldu? Şimdi bakalım savunmada ne yapacak? Şimdi ben şuna Okan Buruk geçen sene de ilk böyle şampiyonluk'a girmiştik. İlk böyle direkt. Hani böyle elemesiz. Ve Frankfurt'ta 6 tane gol yedik. Şimdi bu deplasman. Bu takım kendi sahasına hiç yenilmemiş. Ve her takıma 4 atan bir kadrosu var. Şeyler de güzel. Peki bunlar Sanchez'i nasıl durduracaklar? Şimdi bu futbolcuların hepsi. Ben şöyle zannediyorum. Tamamen Abdülkerim'in olduğu kanattan saldıracaklar. Ben de diyorum ki inşallah bu akşam inşallah bir mucize olur ama olmayacak. Kesin olmayacak. Onu başaramayacak.
0: Mucize beklemeyelim takımlardan, insanlardan. Şöyle, peygamberler bak, göstermiştir. Erhan Bey, işimiz şansa kaldı demeye getiriyorsun. Bakalım efendim, iyi oynayan kazanır. Biz şunu kazanırız efendim. Galatasaray'ımız kazanır. İyi akşamlar diliyorum. Bir başka dinleyicimiz daha var efendim. Buyurun efendim. Düştüler efendim. Dinleyicimiz düştüler. Düşmez kalkmaz bir Allah derler. Reklamımız var mı? Sen bir işaret verdin aynı zamanda. Sen mi düşürdün? Neyse bir dinleyicimizi alalım ondan sonra. Efendim buyurun, iyi günler diliyorum. Buyurun efendim. Alo.
4: İyi mi efendim? Atalat Bey, biraz önce sen beni yanlış anladın. Gerçi ben Kayseri'den Fikret.
0: Başka bir arkadaşım. Fikret Bey, direkt konuya girin. Sizi dinliyoruz efendim.
4: Peki böyle yapacaksanız buyurun. Siz devam edin abi.
0: Yok hatta efendim, konuya girin, anlatın.
4: Ya tamam Atalat Bey. Ön yargılı olunca bir konuşacağımızı da unutuyoruz. Bu Kayseri'ye karşı bir alerjiniz mi var sizin?
0: Var.
4: Yapmayın. Varsa tamam, işiniz var. Hadi.
0: Kayseri'ye karşı alerjim var. Bak bu da söyledi. Aynı kanaatte. Her gün Mustafa arıyor Kayseri'den. Buyurunuz efendim. Reklama gidiyoruz efendim. Kısa bir reklam aralığımız var. Gidip geleceğiz. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim. Gidip geliyoruz.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
7: Şimdi reklamlar.
8: Türkiye BES modellerini arıyor.
9: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
10: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Aa, anne dedi.
7: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
8: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
9: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
10: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı bütün hızıyla, haşmetiyle, sıcaklığıyla devam ediyor. Tabii temposuyla. Buyurunuz efendim. Dinleyicimiz düştü efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şimdi ne diyoruz efendim? Ahmet Hilmi Kaya var efendim. Ana kumanda masasında deyince Ahmet'in de böyle arayıp efendim telefonu kapatan dostları var. Ya da oldu efendim. Buyurun.
3: Ben aramayacaktım da bana söz hakkı doğdu. 2 dakika konuşabilir miyim?
2: Buyurun.
3: Kayseri'den Bekir. Öncelikle tavsiyonunuz çıktıysa özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Ben
2: Bekir Bey,
3: şey yapmadım.
2: Ben de sana şunu gördüm. Söyleyeyim. Lütfen konuyla ilgili konuşalım. O çok ama özel bir şeydi.
3: Bakın, ben şimdi şunu söyleyeyim. Siz dediniz ki
2: Allah.
3: Tamam,
2: Bekir Bey, ben sizi bırakın, konuya gelin. Buyurun.
3: Tamam, konuya geliyorum. Şimdi dün otoyolların özelleştirilmesiyle ilgili arkadaşın bir tanesi çıktı konuştu. Siz de dediniz ki ben özelleştirmenin niye özelleştirdiğini anlamadım dedi o kişi. Siz de dediniz ki bir şeyler söylediniz. Ben de aradım, dedim ki
2: siz ne diyorsunuz?
3: Tamam. Hayır, böyle otoyolların özelleştirdiğini anlattı. Ben anladım ama siz anlamadıysanız bilmem dedim. Hani devlet niye özelleştirdi? Ben onu söyledim. Dedim ki devletin özelleştirmesinin sebebi otoyolların gelirinden çoğu bakıma gidiyor. O yüzden özelleştirdi dedi. Bakan dedim ben. Bakan böyle açıklama yaptı. Otoyollardan gelen paralar bakıma gidiyor. Hani bize bir oradan bir gelir kalmıyor. Biz o yüzden bunlar özelleştiriyoruz dedi. Ben anladım. Siz anlamadıysanız başka dedim. Siz bunu nasıl, benim bu dediğim aynısını şimdi dünkü dediğimi şimdi de dedim. Hani bunun anlaşılmazsa neresi var?
2: Anlaşılmayan sebep şu. Siz evet, hem konunun uzmanı değilsiniz hem tarif edemediniz. Konu şu, biliyor musunuz?
3: Aynen söyledim. Böyle.
2: Hayır. Ulaştırma Bakanı diyor ki arkadaş ben peşin para alacağım ya da 6 aylık para alacağım. Onunla yatırımlar yapacağım. Altyapımızı güçlendireceğiz. Hızlı trenler yapacağız. Başka şeyler yapacağız.
3: Tamam.
2: Ama yolun tamiratı da efendim kiralayan adama aittir. Tamam?
3: Tamam, diyor ki devlet bakım.
2: Ya ama
3: bakım,
2: şimdi izah ettik, devletin bakımla tamam, ne alakası
3: tamam
2: var?
3: Tamam. Hayır, bakanı dinlerseniz bir daha. Ben
2: ya ben bakanı 50 defa dinledim. Bakanın söylediklerinden şu özet çıkıyor. Diyor ki ben kazandığımı yol tamiratına vermek istemiyorum. Kazandığımı
3: tamam,
2: başka bir.
3: Tamam,
2: bir dakika ama deme yani. Beni dinle. Aldığım peşin parayla başka yatırımlar yapacağım.
3: Tamam.
2: Evi kiralayan evin içini temizlesin. Tamam?
3: Ben ona karşı diyorum ki otoyollarımı.
2: Başka bir şey var mı efendim?
3: Ben bir de aramam. Hakkınızı helal edin. Tamam.
2: Çok teşekkür ederim. Lütfen. Lütfen beyefendi. Evet. Kim var telefon attığımızda? Buyursunlar efendim. Alo.
4: İyi günler.
2: İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun.
4: İzmir'den arıyorum ben.
2: Sizi mi aradık?
4: İzmir'den arıyorum. Hayır, ben sizinle görüşmek istiyorum.
2: Buyurunuz efendim. Şu anda görüşüyoruz. Kiminle görüşüyoruz efendim?
4: İyi günler. İzmir'den arıyorum ben. Neşe.
2: Neşe Hanım, hoş geldiniz. Evet, İzmir'imiz nasıl efendim?
4: Teşekkür ederim. İzmir'imiz çok güzel. Bugün
2: İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun efendim.
4: Evet. Bugün 104. yılını kutluyorum. Emeği geçenlerin hepsine şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Ölmüş olanlarına ruhları şad olsun diyorum. Başta Atatürk'ümüz olmak üzere.
2: Evet.
4: Sizler nasılsınız? İyi misiniz?
2: Çok teşekkür ederim Neşe Hanım. Geçinip gidiyoruz. Bugünümüze şükürler olsun. İzmir'imiz iyiyse çok daha iyi oluruz efendim.
4: Evet, her yerimiz iyidir. Çok şükür İzmir'imiz de iyidir. Türkiye'miz iyidir. Topraklarımız iyidir. Vatandır. Başka bir şey değil.
2: Bravo.
4: Ben bir iki konuya da değinmek istiyorum.
2: Tabii, buyurunuz efendim. Mikrofon sizde efendim.
4: Ya sizi dinliyoruz.
2: Heh.
4: Bu saçma sapan konuşan arkadaşlar da kusura bakmasınlar. Yani onları lütfen rica ediyorum. Birkaç kişi var öyle. Bunlar mı konuşacak ya?
2: Konuşsunlar efendim.
4: Ya konuşsun da sıra bize gelmiyor. Daha güzel konular konuşulmuyor.
2: Evet, konuşuyoruz ama ne konuşuyoruz da bazen oluyoruz.
4: Ya konuşuyoruz
2: şimdi bazen konuşuyoruz ama anlatamıyoruz, anlaşılamıyoruz. O en kötüsü de o.
4: Anlatamıyoruz tamam da siz de hemen kapatıyorsunuz anlatamayanları. Atın anlatamayanlar konuşuyor. Boş boş konuşuyor. Bir hak değil, sporuna başlatmasın şimdi beni.
2: Evet, iki takımımız çok Şampiyonlar yani, Ligi'nde ya, onu konuşuyorlar.
4: Yani üstadım, Şampiyonlar Ligi de ben Galatasaraylı olarak Galatasaray'dan nefret ettim onun anlatmalarıyla.
2: Öyle mi?
4: Yani lütfen, yani biraz geride dursun ya. Bir şey de anlattığı yok. Boş boş.
2: Anladım efendim.
4: İnsanlar bilgi bir şeyler, biz de katkı olsun diye dinleyelim iyi insanların, bilgili insanların, görgülü insanların. Tamam, onlara da bir şey demiyorum ama boş boş aynı şeyleri konuşuyor. Galatasaray'ı biz de dinliyoruz, biz de duyuyoruz.
2: Yani boş konuşanlar da olsun arada bir, değil mi?
4: Ya olsun da yani, olmasın bence yani. Ben bir de
2: ama Türkiye'nin ortalamasını yakalayalım. Yani evet, boş konuşanlar da olsun be birkaç tane.
4: Hayır, ben bir katkı vermek istiyorum bu şeyde. İsrail'le Avrupa ülkelerinin yaptığı bugünkü bir çıkış var ya, birkaç gündür.
2: Evet, hani, İngiltere'nin çıkışı var.
4: İngiltere kendi de hepsi sömürge ülkesi zaten. Yıllar öncelerden.
2: Sömüren benim. Ülkeler.
4: Şimdi onların azıcık herhalde şeylerine dokunuyor. Yumuşak karınlarına dokundu biraz İsrail'in. Onlar önce kendilerine dokunuldu. O da onlara dokunuyor. Çünkü niye? Önceden o şu anda o kondu göçer yaptığı şeyler 250 kişiymiş. Şimdi 750 kişiye çıkmış.
2: Ya.
4: Mesela yerleşimcilik. Bu ne ya? Bu ne edepsizlik ya? Vallahi billahi. Bu böyle kalktı.
2: Yani Avrupa insanlar Filistin'den, Gazze'den Avrupa'ya göç edecek diye korktular. İsrail'e tepki koydular.
4: Evet.
2: Yoksa yani insanlar onlar ölmüş, kadınlar olmuş, ölmüş, hayır, çocuklar ölmüş, hayır. Değil yani.
4: Evet, değil. Ben bugün bir de Sivas'tan arayan
2: Nurullah Bey.
4: Onun için de bir şey söyleyeyim. O da çok bilmişlik taslıyor. Neredeyse devletin MİT ajanı böyle. Her şeyi o çok biliyor. Hiç kimse bilmiyor. Mesela kendi niye evlenmemiş şimdiye kadar? Hiç mi ona göre bir insan yokmuş? Yok, devlet kredi. Ya devletin kredisini bir aya bırakalım. Önce bir ortamı düzeltelim. Niye evlenene kredi veriliyor? Herkese verilsin. Ortam herkese sağlansın. Ayrıcalık çok. Onu da orada bırakıyorum. Yani anlayan anlasın.
2: Evet.
4: Bir de şeye gelelim. Bu bir tane Eren Bey konuşuyor mesela. Ben şimdi bir şey demeyeceğim. Yalnız bazı şeyler insana dokunuyor. Ben yıllarca doğuda kaldım mesela. Küçüklük zamanlarımda da. Çok iyi komşuluklarımız oldu mesela. İyiydik, çok iyiydik. Bunlar sonradan çok değiştiler. Çok zenginleştiler.
2: Terör örgütüyle beraber oldu biraz.
4: Tamam da şimdi hani ne diyor? Diyor ki şey, hepsine mal etmesin. Ama kusura bakmasın, onlar kendine mal ediyordu. Yani ben onu tenzih ederek şey yapıyorum. Gördüğüm, bildiğim, gözümle şahit olduğum
2: onlar
4: şeyler.
2: Da reddetsinler diyorsunuz.
4: Ya reddetsinler.
2: Şiddeti reddetsinler. Terör örgütünü zaten reddetsinler.
4: Şimdi,
2: evet.
4: Şimdi ben de dinliyorum. Onun da bazı şeylerine katılıyorum. Bazı şeylerine hiç katılmıyorum. Çok havadan gidiyor. O da ayrı bir mühendis yani. O da ne diyor? O ördü onu. Ya onların aklı yok mu? İsrail'in demetiyle mi gidip onlara yapıyor? İşte herkes layığını buluyor herhalde. Gitmesin. Bizim ülkemizde yaşıyor. Bizim ülkemizde sahip çıkmaya çalışıyorlar. Biz de oradanız demeye çalışıyorlar. Yıllardır bizimle aynı şeyleri paylaşıyorlar. Her şey ortak. Okula aynı okula gidiyoruz. Fırına aynı fırına gidiyoruz. Bunlar kendilerine ayrıcalık yapıyorlar. Bir de şimdi yok o öyle. Tamam, Müberra Hanım ne dedi? Onlarla birlikte anlaşma imzaladığı için dedi, değil mi?
2: Evet, öyle dedi.
4: O niye oradan alınıyor? O kendi taraflarına bir baksın. Bakın, ne diyordu bayanlar? Bu bizim beraber komşu olduğumuz bayan. Biz 5 tane 10 tane doğururuz. İkisi daha, ikisi buraya. Ne oldu? Anneler Diyarbakır'da ağırlandı. MİT arkalarında durdu. Analar ağlamadı. Ben onlara inanmıyorum.
2: İnanın efendim. İnanın Neşe Hanım. Neşe Hanım, bak, şimdi birçok dinleyicimizi eleştirdiniz.
4: Bak, işte üstadım bak.
2: Ben de sen İnanırım. Beni dinler misiniz? Ha. Bir dakika beni dinleyin. Ben Vanlıyım. Şeyden, batıdan gelen, batı illerimizden gelen memurların biz ekmeğine kadar verirdik. Birçoğu şey bile, şey maaş bile alamıyordu aylarca.
4: Evet,
2: o bölücülüğü terör örgütü koydu ortaya.
4: Evet, evet,
2: onun
4: evet.
2: için bütün o bölge halkını terörist ama gibi görmemek lazım.
4: Ama onlar için demiyorum. Bak benim dediğimi anlamadınız.
2: Ben anladım demiyorum. Da sen eleştiriyorsun da ben seni bir şey yapayım. Öbür tarafta tabii terör örgütleri kimi zaman dinden bahseder. Bazen bak, mezhep der.
4: Ama ben
2: bazen
4: ben
2: Kürt
4: konuşayım.
2: Der. Bu algılara kaptırmayalım. Efendim, ve toptancılık yapmayalım. Bak, evet.
4: Demek istediğimi bak söyleyeyim. Tamam ki tabii ki hepsi öyle değil ama bu süreçte bu geçtiğimiz dönemlerde bunu çok alevlendirdiler. Ben de diyorum ki insan olalım, insan olup da bir bayrağın altında toplanıp her bizi çağırana el uzatmayalım. Yanlışlıkla götürdüler, yalan değil, tamam dağlara da götürüldüler ama bunun için de kendileri gidenler de oldu, gitmesinler.
2: Neşe Hanım beni dinler misiniz? Şehirden de FETÖ götürdü, FETÖ.
4: Ya
2: yine yine bazı bölgelerimizde de DHKPC, DEVSOL götürdü, DEVSOL.
4: Ya tamam da şimdi...
2: Neşe Hanım iyi akşamlar. İyi günler diliyorum. Neşe Hanım konuşuyor da dağıtıyor. Efendim toptancılık yapmayalım. Evet bakalım kim var telefon hattımızda? Bu arada Ömer Sasonlu var efendim. Buyurun sevgili Sasonlu. Kim var dinleyicimiz? Buyurun efendim.
5: Ömer Bey selamlar olsun. Fatullah abicim. Selamun aleyküm.
2: Ve aleyküm selam Erol Bey.
5: Nasılsın Fatullah
2: abi? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
5: Hamdolsun abi. Ya Fatullah vallahi var ya bu arada senin sabrını hasılıyorum vallahi var ya. Allah verir sabır vermiş. Var ya.
2: Bana acıyor musun Erol ya?
5: Vallahi acıyorum. Yani abi var ya ben ölüm orada var ya tansiyonum zıplar böyle abi. İnanmayın bak Fatullah. Tansiyonum zıplar böyle abi. Ben öbür tarafa giderim yani abi.
2: Allah muhafaza
5: vallahi
2: abi.
5: Diyorum.
2: Dikkat et.
5: Yanmıyorum abi. Ya Atım abi. Şimdi benim görüşüm şu abi. Benim devletin ne kararı almışsa ben saygı duyarım abi. Ben muhalefet olamam abi.
2: Evet.
5: Benim senede 5 senede 1 sene bir hakkım var abi. Anlıyor musun abi? Ben muhalefet olamam abi. Devletim de beni düşünerek hiçbir zaman yanlış yapmaz yani abi. Bunu bilelim. İkinci konu da abi Erhan abi var ya Erhan abi başka bir sıkıntısı yok herhalde.
2: Evet.
5: Hiçbir sıkıntısı yok abi adamın ya.
2: Dursun yok
5: ya.
2: Yok.
5: Ben anlamıyorum yani abi vallahi ne hikmetse Atullah abi ya. Ya bu adamın tedavi görmesi lazım Atullah abi.
2: Yani tedavi görmek ayıp değil canım.
5: Ben diyorum Atullah abi ben de tedavi görüyorum ama bunun da tedavi görmesi lazım.
2: Ben de 2-3 ayda bir Mazhar Osman'a gidiyorum.
5: Bir
2: doktor hanımefendi karşıladı. Dedi ki incitmişler seni dedi.
5: Abi o gitti zaten.
2: İncinmişsin dedi.
5: Ha o gitti. Öbür tarafta şimdi o. He. Atullah abi. Şimdi Atullah abi. Ben hani diyoruz ya abi neslimiz ilerlemiyor. Yani insanlar evlenmiyor diyor ya abi. Geçen mesela bizi dinlediğin İzmirli abi çok güzel şeyler anlattı. Yani. Ona yani çok takdir ettim.
2: Evet.
5: Şimdi Atullah abi bizde ne var biliyor musun abi? Bizde eğitim düşük yani. Eğitim derken şu modern eğitim değil abi. Bakış eğitimi. Ha. Atullah abi mesela ben İstanbul'dayım abi. Bakıyorum mesela tekside çalışan mesela bayan arkadaşlar mesela. Çoğu bekar. Ha. Çoğu bekar abi tamam mı? Ama şimdi şöyle de bakıyorum günümüzde hani insanlar televizyonda abi katlediliyor ya mesela kadınlarmış, kızlarmış, şunlar bunlar abi. Bunlar hepsi ne biliyor musun Atullah abi? Yokluk ya Atullah abi. Yokluğun yüzü kör olsun.
2: Ya.
5: Yokluk abi.
2: Ya eski yokluk ve kıtlık zamanlarında ya, nasıl Atullah ayakta abi. Durmuşuz? Nasıl evlenmişiz? Nasıl çocuklarımız olmuş?
5: Ben sendeyim Atullah abi. Şimdi ahir zamandayız.
2: Ha.
5: Biz yani o zamanlar değil. Şimdi bir ahir zamandayız abi. Geçmişte abi göbek deliği göstermek var mıydı abi? Oluyor mu ben sana Atullah abi? Bugün 10 sene öncesi mesela bir bayan mesela böyle insanlar erkek tahrik ederse bile giyinmesi var mıydı Atullah abi?
2: Evet.
5: Yani ben onu diyorum Atullah abi.
2: Efendim.
5: Yani Allah kimseye yokluk vermesin.
2: Amin.
5: Kurban oldum Allah. Devletimizi paylar eylesin abi.
2: Amin inşallah. Çok teşekkür ederim Erol Bey. Ne kadar güzel dualar ettiniz. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim.
6: İyi günler, kolay gelsin Atatürk.
2: Hoş geldiniz efendim, iyi günler diliyorum.
6: Ben de bu özelleştirmeyle ilgili birkaç kelime etmek istiyorum da.
2: Buyurun.
6: Müsaade ederseniz.
2: Buyurun.
6: Şimdi özelleştirme güzel bir şey. Geçmişte Tansu Çiller, Türk Telekom'u 25 bin dolara mı o zamanın parasıyla?
2: Tabii 30 küsür,
6: özelleştirecekti.
2: Evet.
6: Türk Türkiye'nin iç ve dış borçlar komple kapatılıyordu.
2: Evet.
6: Orada işte koalisyon hükümetleri olunca o zamanlar Mümtaz Soysal yanılmıyorsam Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Orada iptal ettirdi. Türk Telekom'un sonra öldüm fiyatına verildi. Ne iç borcumuzu kapattı ne dış borcumuzu. Şimdi bugüne gelirsek köprülere, yollara karşı çıkan zümre bugün özelleştirme satılıyor diye kampanya yürütüyor.
2: Evet.
6: Ben şunu şey yapıyorum, özelleştirme şu andaki tabii daha kesinleşmedi ama 30 yılın uzun olduğunu düşünüyorum. Bu 15 yıl falan olabilir çünkü 30 yıla bu civara kadar neler olacağını bilemeyiz.
2: Evet.
6: Hükümetler değişecektir, şu olacaktır, bu olacaktır. 30 yılı biraz daha aşağı çekerlerse daha iyi olacağını düşünüyorum. Özelleştirme şudur yani, ne kadar çok karlı, şartlı, milletin lehine bağlarsan sözleşmeyi en karı odur yani. Yoksa özelleştirme güzel bir şeydir. Şimdi toplu paramızı alacağız, yatırımlarımızı yapacağız.
2: Tabii.
6: Cebimize para peşinden girmiş olacak.
2: Evet.
6: Ama tabii bunu devletin menfaatlerini düşünerek yaparsak.
2: Hı-hı.
6: Bir de ben bu tarihimizi diyorum artık, gerçek tarihe ulaşalım diyorum. Şimdi Yunan ta Polatya'ya kadar geldi.
2: Tabii.
6: Yaktı, yıktı köylerimizi, insanlarımızı katletti. Bir emirle geri çekildi. İzmir'de dökülen Yunan yok. Polatya'dan İzmir'e kadar da bir tane Yunan mezarı yok. Anzaklar geliyorlar, ayin yapıyorlar şehitler için, oradaki ölüler için. Yunanlı insanlar ne dedelerimizi yaktınız, yıktınız, öldürdünüz, denize döktünüz diyen var. Ne gelip bir mezarları buradaydı dedelerimizin diyen böyle bir şey var yani. Burada da biraz çelişkiler var diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Size
2: ben teşekkür ederim. Götürmüşler. Çoğunu müsaade etmişler, götürmüşler. Ve o gün bugündür sürekli bizi denize döktünüz, bizi öldürdünüz, bizi katlettiniz diyor Yunanistan tabii. Rumlar da bu teraneyi çalıyorlar ama asıl onların bize saldırdığını, biz köylerimizi, kentlerimizi, kasabalarımızı yaktığını ve katliam yaptıklarını bizimkiler de söylüyor. Bilhassa Ege illerimiz ve kasabalarımız. Buyurunuz efendim.
7: Selamünaleyküm Atallah Bey. Ben Erzurum'dan Tahsin.
2: Tahsin Bey hoş geldiniz efendim.
7: Hoş bulduk Atallah Bey, hoş bulduk.
2: Nasılsınız
7: gayet
2: efendim?
7: Gayet iyi gidiyor.
2: Gayet iyi gidiyor, evet.
7: Ya ben de,
2: Neşe Hanım size sıra gelmeden programa katılan 3-5 ismi eleştirdi bir şekilde. Sıra kendine gelemedi bir türlü, fikrini söyleyemedi. O niye böyle diyor, şu niye böyle demekle programın süresini bitirdi efendim. Halbuki insanlar katılsa, fikirlerini söylese, ya o kadar düşünmüş, öyle düşünmüş, öyle söylemiş
7: ya,
2: değil mi efendim yani?
7: Allah Bey, Aşık Bey sen ne demiş? Koyun kurduyla yaşardı fikir başka olmasaydı demiş.
2: Ya,
7: onun için
2: tabii.
7: İdare edeceğiz.
2: Evet.
7: Bir de ben bazı arkadaşlar ararken sizin isminizi yanlış telaffuz ediyor. Ya o arkadaşlardan hani rica ediyorum. Yani Abdullah Bey, Abdurrahim Bey, ya güzel bir ismi Atollah diye hitap etseler.
2: Çok güzel. Evet abi. Bana mektuplar geliyor. Sayın Abdurrahman Bey diyorlar abi. Neler yazıyorlar ya.
7: Evet yani.
2: Geçen gün birisi bir mektup yazmış abi. Zarf pembe, kağıt pembe, yazı pembe. Sesin çok güzel, beni dinlendiriyor. Sana hayranım diyor abi. Ne diyeyim abi ya. Daha
7: ben de bugün Atallah Bey.
2: Buyurun efendim.
7: Ya şimdi... Geçen de bir otobüse bindim, gidiyordum. Kadın yanında çocuk, yaşlı bir adam ayakta duruyor. Kalk çocuğum, müsaade et ben oturayım diyor. Kadın ne dedi biliyor musun? Dedi ben Yıldız Kent'e kadar ayakta mı gitsin çocuk?
2: Ha.
7: Ya benim ailelerden ricam var. Ya çocuklarına hiç olmazsa otobüste inerken, kalkarken yaşlılara, engellilere yer verilmesi için onlar biraz bilgilendirsinler Atallah Bey.
2: Ya.
7: Bunlar çok önemlidir çünkü onların babaları, dedeleri de yarın aynı otobüse binebilir.
2: Kendileri de yaşlanacak abi.
7: Evet.
2: Bu saygıyı yani bekler yani.
7: Yani gerçekten ya çocuk yani 5-6 yaşında ayakta da dursa 10 dakikalık yol. Diyor ki Yıldız Kent'e kadar ayakta mı gitsin çocuk diyor ya.
2: Ya bir de delikanlılar var, hanımlar da var, beyler de var. Onlar da uyuma ya, şeyi yapıyorlar.
7: Ben, evet. Ya işte Atallah Bey, hani demin dediniz ya kızım sana dönem gelinim seni şimdi.
2: Evet.
7: Zaten o anne çocuğunu öyle yetiştirmişse büyüdüğü zaman da Öyle yapacak. Ondan başka şey beklenmez Atalı'dan.
2: Belki evde gönderirken, çıkarken sakın kimseye şey verme, yer verme ha evladım, kızım otur, boş ver falan diyenler de çıkabilir mi acaba?
7: Vardır vardır Atalı. Olmaz olur mu?
2: Tamam.
7: Ama yani bizim doğuda, bizim Erzurum'da gerçekten ya eskiden öyle değildi. Şu anda hani bilmiyorum, bu üniversite mesela 20-30 bin tane öğrenci var okuyan, ya onlar bile yaşlılara yer vermiyorlar, biliyor musun? Oturun mesela orada şu takız çiğniyor, patlatıyor, yanında adam ayakta duruyor 60 yaşında, 70 yaşında.
2: Evet. Doğru. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Tahsin Bey haklısınız efendim. İyi günler diliyorum. Buyursunlar efendim. Alo.
8: Afyonkarahisar'dan Cevat Atullah Bey, hayırlı akşamlar.
2: Cevat Bey merhaba, hoş geldiniz ki buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz efendim.
8: Önce örnek yayınladığınızı tebrik ederim.
2: Sağ ol, Allah razı olsun, çok teşekkür ederim efendim.
8: Gerçekten her konuşmacıya gerekli cevabı dört dörtlük veriyorsunuz.
2: Evet.
8: TGRT'nin aşinasıyız, ailemizden birisiniz. Çok teşekkür ederiz.
2: Sağ olun, biz teşekkür ederiz.
8: Estağfurullah. Afyonkarahisar'daki büyük ve küçük saygı ve sevgi durumuna geldiğinde, gelenek ve göreneklerini yaşayan semtlerde bu sorun yaşanmıyor.
2: Evet.
8: Ne gibi? O toplu taşımacılıklarda falan, daha kapıdan girmeden elinde baston varsa bastonunu alır, yerini verir, hayır duada bulunur, inerken elinden geldiği kadar yaşlıya her türlü kolaylığı gösterir diye iletiyorum.
2: Tabii. Yani Erzurum gibi bir yerde bu kalmamış yani.
8: Şimdi bu insanın yetişme tarzı, bir de aile yapısı çok önemli. Zaten eğitim ve öğretim, gelenek, görenekler ailede başlıyor. Tabii. İşte bu sosyal medyada olumsuz yayınlar bunları tetikliyor ister istemez.
2: Evet.
8: İşte onlara da devletimiz, hükümetimiz neyse göz kulak olması lazım. Hepinize saygılarımızı arz ederiz. İyi ki varsınız.
2: Bir mukabele. Çok teşekkür ederim. Afyonkarahisar'a biz de sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Efendim programımızı sonlandırıyoruz. Sürçülisan ettiysek affonla, ben Ataoğlu Arvas. İyi akşamlar diliyorum efendim. Yarın inşallah 16 haber bülteninden hemen sonra tekrar konuşacağız. Tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar diliyorum efendim.

0: Dünya Dönerken.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Şimdi reklamlar.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
6: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 9 Eylül Çarşamba, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kayak görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Ferhat Ünlü'nün Terörün Kısa Tarihi başlıklı makalesini sunuyorum. Tarihte terör tehdidine ilk maruz kalan milletlerden biri Türklerdir. Ama Türklerden önce Romalılar, Anadolu'yu ve dahi Orta Doğu'nun Anadolu periferisindeki kısımlarını kapsayan devasa bir imparatorluk kurdukları için terörle sınanan ilk örnektirler. İngiliz asıllı Amerikalı tarihçi Bernard Lewy, tarihteki ilk terör örgütlerinden biri olan Haşhaşilerin, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun yıkılmasındaki dolaylı rolünü Haşhaşiler adlı kitabında anlatmıştır. Mezkur kitaptaki şu cümle, asimetrik savaşın ilk tarihsel örneklerini resmettiği için önemlidir. Türkler sarsılmaz bir askeri güce sahiptiler. Dini ekollerinin ortodoksisi karşısında herhangi bir ciddi karşıt fikir kalmamıştı. Lakin başka taarruz usulleri mevcuttu. Bir yeni davete veya yola ihtiyaç vardı. Tam da Hasan Sabbah isimli bir devrimci deha bu ihtiyaçlara cevap olmuştur. Biz Lewy'nin devrimci deha lafını boş verelim de asıl konumuz olan teröre biraz daha odaklanalım. Terör tarihin kadim dönemlerinden bu yana siyasi amaçlar elde etmek için kullanılan bir enstrüman olmuştur ama kavramsallaştırılması 18. yüzyıl sonuna Fransız devrimi dönemine dayanır. Kavramın örgütler tarafından değil de bir devlet tarafından dolaşıma sokulmuş olması manidardır. Terörün tanımında siyasal hedeflere ulaşma nüansı zaten mevcuttur. Terörizm, siyasal, dinsel ve ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere, belirlenen hedef gruplara ve devletlerin güvenlik güçlerine yönelik her türlü şiddet eylemini anlatmak için kullanılan bir kavramdır. Tarihte ortaya çıkmış ilk terör örgütü Zelotlardır. Zelotlar, milattan sonra ilk yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye eyaletinde halkı imparatorluğa karşı isyan etmeye ve onu kutsal topraklardan silah zoruyla kovmaya yönelik bir siyasal şiddet hareketiydi. Roma hakimiyetine şiddetle karşı çıkıyorlardı ve Romalılarla işbirliği yapanlar başta olmak üzere pek çok kesime düşman kesilmişlerdi. İsimlerini Yunanca'daki adanmış kelimesinden türemiş Zelotes kavramından alıyorlardı. Zelotlarla ilgili bilgiler milattan sonra 66'daki büyük Yahudi isyanına tanıklık etmiş Yahudi tarihçi Flavius Josephus'tan geliyor. Zelotlar Sikari olarak bilinen bir alt gruplarıyla meşhurlardı. Bu Sikariler tıpkı kendilerinden 1000 yıl sonra ortaya çıkacak Haşhaşiler gibi hançerli terör eylemleriyle nam salmışlardı. Zelotların bu alt grubunu Mossad'ın suikast birimi Kidon ya da FETÖ'nün yine suikast ve itibar suikastı birimi olan Mahrem Yapı gibi tasavvur edebilirsiniz. Bu suikastçı sikarilerin ismi de küçük, kısa saplı bir hançer olan Sikar'dan geliyordu. Hançerli terör eylemleriyle nam salmış tarihteki ikinci büyük terör örgütü Haşhaşiler ise Şia mezhebinin İsmailiye koluna mensup Hasan bin Sabbah tarafından 1090 yılının Eylül ayındaki şimdiki İran sınırlarında kurulmuştu. Haşhaşiler Doğu İran'da Hazar Denizi'ne yakın Kazvin şehrindeki Alamut Kalesi'nde mukim bir terör yapılanmasıydı. Haşhaşilerin en büyük terör eylemlerinden biri 14 Ekim 1092'de Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun baş veziri Nizamülmülk'ün öldürülmesidir. Devlet kurma becerileriyle bilinen Türkler, Haşhaşilerden bu tarafa terör tehdidine en çok maruz kalan milletlerden biri olmuştur. Bu tarihin ironik tecellilerinden biridir. Organize olmayı bilen bir milletin daha mikro organizasyonların asimetrik şiddet eylemlere maruz kalması, kendi karşıtıyla sınanmasının klasik bir örneğidir. Dünyayı terörle tanıştıran ilk millet olan Yahudilerin de hep devlet kurmakla sınanmış olması tarihin bir diğer ironik tecellisidir. Türkiye Cumhuriyeti PKK terörüyle mücadelesinin 46 yıllık tarihi boyunca, örgütün ilk silahlı eylemlere başladığı 1984'ü değil, kurulduğu 1978'i baz alıyorum, çok farklı yöntemler denemiştir. Yakın bir geçmişte terörle mücadelede en net sonuçların alındığı metodolojiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde siyasi güçle ilintili olarak ulaşılmıştır. Ve Ekim 2024'te başlayan teröristli Türkiye süreciyle çok şükür 1984-2024 parantezi kapanmıştır. Türkiye'nin bir de 1960'ların sonunda İzmir'de tohumları atılan, 1970-80-90'lardan itibaren sızıntı ve aktif sabır diye bir tabir ettiği stratejilerle güçlenen, 2005 ile 2016 seneleri arasında gemi azıya almış FETÖ deneyimi vardır. Devletin FETÖ ile mücadelesinin bir gazeteci olarak en yakın tanıklarından biriyim. Bu mücadelede büyük bir mesafe alınmıştır ama düşman yaralı olsa da hala diridir. Kara propaganda ve dezenformasyonun bilimum metotlarıyla ülkemizi ve FETÖ ile mücadele edenleri hedef almayı sürdürecektir. Çünkü FETÖ Mossad taktiklerini kullanır. Aktif sabırla hareket eder. Gülen'in hiçbir şey yapamıyorsanız bile yerinizde hareket edin lakırtısı buna örnektir. Asıl yöntemleri şudur. Siz, sız ve karart. Bu onlar için bir gizli istihbarat yasasıdır. Tıpkı İsrail rejimi gibi istihbaratı terörize ederler. Zelotlar vasıtasıyla dünyayı terörle tanıştıran ilk millet olan Yahudilerin biz Türklerden farklı olarak terör değil devlet sınavları var dedik. Kendileri devlet olarak terör uyguladıklarından zaten terör sınavı söz konusu olamazdı. Katliamcı Netanyahu'nun Türkiye'yi kışkırtmaya çalıştığı bir evrede FETÖ'nün yeniden dirilme çabaları şaşırtıcı değildir. FETÖ'yü ve Siyonizmi tam anlamıyla alt etmeden ülkemize ve bölgemize kalıcı barış, huzur getirme imkanı yoktur.

Türkiye Gazetesi'nde Ferhat Ünlü'nün Terörün Kısa Tarihi başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Nebimiş'in Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu Değişikliği Tartışması başlıklı makalesini sunuyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde siyasal sistemin ruhuna ve işlevine uygun olarak siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan siyasi partiler ve seçim yasasının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. MHP liderinin ortaya koyduğu bu değişiklik talebi farklı açılardan tartışılıyor. Tartışılmalıdır da. Türkiye 2017 yılında parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş yaptı. Seçim yasasında bazı değişiklikler yapılsa da sistemin ruhuna uygun olarak siyasal partiler ve seçim kanunu tam anlamıyla değiştirilemedi. Başkanlık sistemine geçildikten sonra iki parlamento ve iki başkanlık seçimi yaptık. 2018'den 2023'e doğru giderken uygulamadaki bazı sorunlar görülerek seçim sisteminde yeni düzenlemelere gidilmişti. Siyasal sistem değişimi sıradan bir anayasa ya da yasal değişiklik değildir. 150 yıllık bir sistemin ardından yeni bir sisteme geçiş yapmak, siyasal kültür başta olmak üzere yönetim anlayışını yeniden şekillendirir. Bu tür siyasal sistem değişikliklerini sorunsuz atlatmak kolay değildir. Bir hususun altını özellikle çizmek gerekir. Bu tür büyük sistem değişimlerinin ilk yıllarında hukuki ve teknik bazı aksaklıkların yaşanması değişimin doğası gereğidir. Ancak Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü siyasi liderliği, Cumhur İttifakı partilerinin uyumu ve siyasal ve yönetsel istikrarın devam etmesiyle büyük bir kriz olmadan ilk 8 yılı geride bıraktı. Yasal ve kurumsal büyük değişimlerde doğum kusurları yaşanabilir. Yeni sistemin ilk dönem uygulamasında öğrenme ve adaptasyon süreçleri zaman alabilir. Hatta yasal çerçeveye tam uymayan ve geçmiş sistemin alışkanlıklarına göre hareket eden bürokratlar bile olabilir. Bundan dolayı da sistem değişimleri sonrası dinamik bir reform süreci gereklidir. Başkanlık sisteminin eski sisteme göre birçok avantajını bu dönemde gördük. Siyasal istikrar ve karar alma mekanizmalarının etkinliğiyle birçok sorun ve kriz iyi yönetildi. Bu sistemin gelecekte istikrarı etkileyebilecek en önemli mesele, küçük ya da tek kişilik başkan partilerinin sistemi değersizleştirebilecek pazarlık siyasetlerine başvurmasıdır. Öncelikle mevcut sistemde küçük partilerin ağırlıklarının çok ötesinde pazarlık siyasetine başvurduğunu gördük. Yine bu pazarlık siyaseti üzerinden eklemlendikleri partilerin iç bütünlüğüne zarar verdiği açık bir biçimde deneyimlendi. Bir siyasal sistemde onlarca partinin meclise girmesi sanılanın aksine demokrasinin kalitesine olumlu etki eden bir girdi değildir. İkinci olarak sistemde küçük partilerin etkili olması, siyasal alanın parçalanması, ittifakları siyasi partilerden daha önemli hale getirir. Böyle bir durumda seçmenin parti aidiyetleri aşınır. Küçük partiler ağırlıklarını artırmak için popülizme başvururlar. Bu da siyasetin merkezini negatif rekabet üzerinden dönüştürür. Üçüncü olarak siyasal partilerin bölünmesi, küçük partilerin aktörleşmesi ve merkez siyasetin güç kaybetmesi küçük partilere seçmenin yönelimini kolaylaştırır. Bu da sistemi uzun vadede

yapmaktadır. Seçim sisteminin mevcut halinden yararlanarak sadece parti başkanları bile benim partim var hatta seçime girme yeterliliğine sahip diyerek en azından kendileri için parlamentoda milletvekili pazarlığı yapacaklardır. Sonuç olarak bir siyasal sistemin istikrarı ve demokrasi için siyasal partiler en önemli yapılardır. Bu açıdan bakıldığında siyasal partileri yozlaştırma ve sistemi değersizleştirme ihtimalini önleyecek siyasal partiler ve seçim kanunu değişikliğine ihtiyaç var. Sabah gazetesinde Nebi Miş'in Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu Değişikliği Tartışması başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in MİT mensubu Kozinoğlu'nu öldüren FETÖ kumpası 2009'da kuruldu başlıklı makalesini sunuyorum. Oda TV kumpasında tutuklanan herkesi kamuoyu az ya da çok tanıyordu ama medyada son dönem fotoğrafı bile olmayan MİT mensubu Kozinoğlu herkes için sürprizdi ve ben mahkemeye çıkacağımız günü merakla bekliyordum. Ama duruşmaya 10 gün kala cezaevinde öldürüldü. Kozinoğlu cezaevinde olduğu gibi cinayetine ilişkin dosyada yıllarca sahipsiz kaldı. Öldürüldü diyorum çünkü Türkiye unutsa da Silivri'de tutuklu kaldığımız dönemden itibaren geçen 15 senede ben hep öldürüldüğünü düşündüm. Dava dosyası da bunu gösteriyordu. Hatta binlerce sayfa dava dosyasını okumak değil, işlediği her suçtan, kurduğu her kumpastan sonra kamuoyunu yönlendirmek için yayınlar yapan, haberler ve kitaplar yazan FETÖ'nün bu cinayetteki rolünü görmek için Erkan Çakır isimli FETÖ'cüye yazdırılan Karanlık Oda Ergenekon'un medya yapılanması ve MİT'in Kozmik Odası Kaşif Kozinoğlu, kod adı Köroğlu kitaplarıyla FETÖ destekçisi Nazlı Ilıcağ'ın Her Taşın Altında Cemaat Mi Var kitaplarını okumak bile yeterliydi. 15 yıl sonra nihayet faili meçhul cinayet dosyaları arasında Kozinoğlu'nun da yer aldığını görüyoruz. Biri firari FETÖ'cü olmak üzere Kozinoğlu'nun ölümünde ihmali bulunan 11 infaz koruma memuru gözaltına alındı. Bu operasyon Kozinoğlu'nun cezaevinde rahatsızlanması sonrası ihmali ya da kastı görülenlerle ilgili. Bir de sözde tıbbi müdahale aşaması var. 12 Kasım 2011'de koğuşunda saat 18.08'de rahatsızlandıktan sonra sedye ile oturacak durumda olan, saat 18.37'de doktoru olmayan ambulansla alındıktan sonra yolda bir başka ambulansa aktarılan Kozinoğlu, sadece yarım saat içinde saat 19.10'da Silivri Devlet Hastanesi'ne ulaştığında ölmüştü. Ömrünü spor yaparak geçirmiş, düzenli kontrolleri yapılan MİT mensubu Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmaysa kalp ve damar hastalığına bağlanarak kapatılmıştı. Öyle ki savcılık 2004'te kalp ve damar hastalığıyla ilgili olmayan kırık kalp sendromuna bağlayarak üstünü örtmüştü. Kısacası sadece infaz koruma memurları değil, cezaevi yönetimi, ambulans ekibi, hastane ekibi ve tabii ki en önemlisi FETÖ'cülerin o tarihte baştan aşağıya örgütlendiği savcılık ayağı soruşturulmadan bu cinayet aydınlanmaz. Asıl önemlisi şu, Kaşif Kozinoğlu ne zaman ve neden FETÖ'nün hedefine girdi? Kaşif Kozinoğlu'nun FETÖ'nün suikastıyla öldürülüp öldürülmediğine ilişkin cevabı ulaştıracak soru bu. Bunun için eski bir MİT mensubu olan ama sonra CIA ve FETÖ'nün istihbaratçısı haline dönüşen Enver Altaylı'nın ceza aldığı dava dosyasına bakmak yeterli. Enver Altaylı'nın el konulan dijital materyalleri arasında FETÖ elebaşına yazdığı rapor özelliği taşıyan çok sayıda mektubu da var. Bunlardan biri Muhterem Efendim diye başlayan 11.10.2008 tarihli mektup. Altaylı FETÖ elebaşına cemaat üyelerini takip eden Kozinoğlu'nu şikayet ederken şu sözlerle onun etkisiz hale getirilmesini istiyor. Özbekistan'da Şenkal Atasogun'un Özbekistan görevlisi olarak çalışan Kaşif Kozinoğlu terfi ettirilmiş ve merkezi Taşkent'te bulunan Orta Asya istihbarını koordine etmekle görevli büronun başına getirilmiştir. Okulların kapatılma sürecinde en büyük ihanet payı adı geçen bu şahsa aittir. Kozinoğlu, insanlığı

0: tam olarak baştan aşağı ahlaki zaaflarla dolu menfi insan tipinin müşahhas bir örneğidir. Atasagun ve ulusalcılardan himaye görür. Son günlerde aldığım bir bilgi üzücü ve ürperticidir. Zat-ı âlilerinizin taraftarı oldukları iddia ve gerekçesiyle 20 MİT görevlisi son derece sıkı bir takibe alınmışlardır. Zat-ı âlileriniz ve hizmetler hakkındaki tarafsız görüşleri sebebiyle dikkat çekmişler ve takibe alınmışlardır. Başbakan, müsteşar nezdinde teşebbüste bulunarak Kaşif Pozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesini ve bu 20 görevli hakkındaki izlemenin durdurulmasını temin edebilir. Altaylı'nın Kozinoğlu hakkında FETÖ'ye yazdığı not ve mektup bununla sınırlı değil. Yine dava dosyasında yer alan USB bellek içinde Dilaver Azim'le başlayan 11.02.2009 günü saat 06.54, oluşturma tarihi 26.03.2009 günü saat 18.56, son değiştirme tarihi görülen Word belgede Kaşif Kozinoğlu'nun Ergenekon konusunda istihbarata bilgi verdiğini ve yönlendirme yaptığını, Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde MİT müsteşarı veya müsteşar yardımcısı olmaya çalıştığını, o da olmazsa operasyon daire başkanı olmak için çaba harcadığından bahsettikten sonra Kaşif Kozinoğlu'nun böyle bir göreve gelmesinin, eğer böyle bir şey olursa Allah memleketi, devleti, Fethullah Hoca Efendi'yi, cemaatin önde gelenlerini korusun, bu bir felaket olur, diyor. Özbek Dilaver olarak bilinen ve FETÖ çatı davasında hapis cezası alan örgüt yöneticilerinden Dilaver Azim'e bu not yazıldığı tarihte bu kez yine sahte isimle kaleme alınmış bir ihbar mektubu ortaya çıkıyor. Enver Altaylı'nın bu mektubu yazmasıyla birlikte Zafer Sancak isimli biri tarafından 8 sayfalık bir ihbar mektubu FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'e ulaşıyor. Firari FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz, 26 Mart 2009 günü yani Enver Altaylı'nın Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesini istediği tarihli mektubunda adı geçen Kozinoğlu hakkında illegal işlere giriştiğine dair ihbar mektubunu İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi'ne göndererek FETÖ'cü hakim Ömer Diken başkanlığındaki 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden 10 Nisan 2009'da telefonlarının dinlenmesi kararını çıkartıyor. Dinleme kararının gerekçesinde yok yok. 2006'da Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesi'ne el bombası atılması, 2007'de Ümraniye'de el bombalarının bulunması, binbaşı Fikret Emek'in evinde ele geçen silah ve mühimmat. Kozinoğlu'nun sabit ve GSM telefonları 11 Nisan 2009'dan itibaren 3 ay dinleniyor, karar 10 Temmuz 2009'da 3 ay daha uzatılıyordu. 8 Ekim 2009'da 3 ay daha dinlenirken 9 Aralık 2009'da 4. kez dinleme yapılıyor ama suç delili bulunamıyor. Elbette istihbaratçı Ali Fuat Yılmazer başta olmak üzere İstanbul Emniyetinde TEM ve KOM şubedeki FETÖ'cü ekip İstanbul Adliyesi'nde Zekeriya Öz, FETÖ'cü savcı ve hakimler asla başladığı kumpası yarım bırakamazdı. 14 Şubat 2011'de başlattıkları Oda TV operasyonuna Kozinoğlu'nun da adını iliştiriverdiler. Tıpkı benim ve diğer yargılananlar hakkında olduğu gibi Oda TV bilgisayarlarına dışarıdan virüsle yerleştirilen ve bilgisayarın silinmiş dosyalar kısmında duran ve hiç açılmamış koz.doc isimli Word metin içinde yer alan Rusya ve Özbekistan'daki cemaat operasyonları hakkında Kozinoğlu'ndan gelen belgeleri mutlaka değerlendirelim, Kozinoğlu'ndan gelen diğer belgeleri de değerlendirelim cümlesi üzerinden 10 Mart 2011 tarihinde tutuklandı. 8 ay sonra 12 Kasım 2011 günü duruşmaya 10 gün kala Silivri cezaevinde öldürüldü. Sırlarla dolu ölümüyle ilgili dosyası da 10 Nisan 2012'de kapatıldı. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in MİT mensubu Kozinoğlu'nu öldüren FETÖ kumpası 2009'da kuruldu başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba? Değil midir? Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
2: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: Reklamlar.
3: Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Çatal bıçak temizlerken çatal bıçağınızın üzerinde lekeler olmuşsa onları çamaşır suyuna batırabilirsiniz. Çamaşır suyu hem temizler hem de mikroplardan arındırır. Daha sonra iyice durulamayı unutmayın. Kristalleri yıkadıktan sonra içine sirke ve tuz konulmuş suyla durularsanız pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Çeşitli eşyaların üzerindeki etiket izini mobilya cilası sürüp kuru bezle silerek çıkartabilirsiniz. Çay lekesi, pamuklu ve yünlülerde, leke taze ise ılık suyla bastırılmış bir bezle ovulur. Eskimişse içine limon suyu katılmış ılık suda ısıtılmış bir pamuk parçasıyla silinir, ılık suyla çalkalanır.
3: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
5: Türkiye BES modellerini arıyor.
6: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
10: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Selam, ben Piraye.
13: Ben de Rutkay.
12: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
14: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
15: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Posta Gazetesi var. Posta'da Oral Çalışlar'ın PKK silah bırakmayacak iddiası başlıklı makalesini sunuyorum. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan bir iddia. PKK silah bırakmayacak, silahların yerini değiştirecek. Özdağ, PKK'nın silahlarını Suriye'deki unsurlara ve İran'daki PEJAK yapılanmasına kaydıracağını, bu unsurların da İran'da çıkacak Amerikan-İsrail destekli bir iç çatışmada mevzilenmeye hazırlandığını iddia ediyor. Özdağ'ın iddiası somut kanıtlara değil, bölgesel çatışma ihtimallerine dayanan bir varsayım. Oysa mevcut siyasi ve toplumsal koşullar demokratik entegrasyonu güçlendiriyor. Biraz geriye gidelim. 1993'te Öcalan ateşkes ilan ettiğinde devlet içindeki aşırı milliyetçi çevreler bundan memnun kalmamıştı. Bana göre bu çevrelerle PKK içindeki barış karşıtı güçlerin tutumları birbirini besledi ve bunlar sürecin sabote edilmesinde etkili oldu, çatışmalar yeniden başladı. O dönemde kalıcı bir barış sağlanabilseydi, sonraki yıllarda yaşamını yitiren on binlerce insanımız bugün hayatta olabilirdi. Ekonomimiz daha iyi durumda, ülkemiz insan hakları bakımından daha özgürlükçü bir yerde olabilirdi. Bugüne gelirsek PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararı stratejik bir karar. Aynı zamanda gerinen koşulların dayattığı bir kaçınılmazlık. Silahların susmasını en çok isteyen bölge halkı. Barışın en önemli toplumsal dayanaklarından biri bu. Uluslararası ortam da silahlı mücadelenin sürdürülmesini desteklemiyor. Amerika Birleşik Devletleri uzun süre silahlandırıp desteklediği Suriye Demokratik Güçlerini Şam yönetimiyle anlaşmaya ve Suriye Devleti'ne entegre olmaya çağırdı. Öcalan'da SDG ile Şam yönetimi arasındaki 10 Mart mutabakatının uygulanmasını ve demokratik entegrasyonu savunuyor. PKK onu dinlemez diyenler, SDG'nin Öcalan'ın çağrılarına karşılık vermeyeceğini söylüyor, PKK'nın silah bırakmayacağını öne sürenlerin de bu değerlendirmeyi hangi somut gelişmelere dayandırdığını anlamak zor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çerçeve yasaya verilen 467 kabul oyu güçlü bir siyasi iradenin açık ifadesi. Bu millet barış ve kardeşlik istiyor. Kürt meselesi bütün Türkiye'nin ortak meselesi. Çözüm de ancak eşitlik ve adalet temelinde ilerleyebilir. Türkiye'nin demokratikleşmesi çözüm sürecinden bağımsız değil. Bu 467 oyun içinde Yeni Parti, CHP, DEM Parti, MHP ve AK Partili milletvekillerinin oyları var. Bugünkü tartışmayı değerlendirirken kaybedilen zamanı hatırlamak önemli. Kaçırılan her barış fırsatı sonraki kuşaklara daha ağır bir insani ve siyasi maliyet bıraktı. 33 yıl önce Beka Vadisi'ndeki bir kasabada Öcalan'la yaptığımız söyleşiden dönüyorduk. Vadideki bir eve girip gazeteye telefon ettiğimde Özal'ın ölüm haberini aldım. Özal'ın ölümü büyük bir kayıptı. Onun cesareti farklıydı. PKK'nın 40 yılı aşan silahlı mücadele döneminin sonuna geldik. Geriye dönüş yok artık. Kürtler geri vitesi arabadan çıkarıp attılar. Önlerine, geleceğe bakıyorlar. Ahmet Spor'a tepki gösterenler, takımı ve taraftarlarını taşlayanlar, hakaret edenler, takımın taraftarı olan binlerce Kürt'ü incittiklerinin farkında mı? 40 yılı aşan deneyim bize yeterince öğretici olmadıysa daha ne öğretici olabilir? Tecrübeden ders çıkarmaktan daha acı verici olabilecek tek şey vardır, o da tecrübeden ders çıkarmamaktır. Posta Gazetesi'nde Oral Çalışlar'ın PKK silah bırakmayacak iddiası başlıklı makalesini sundum. Sırada Star Gazetesi var. Star'da Coşkun Başbuğ'un Peygamber Ocağı başlıklı makalesini sunuyorum. Bugünkü yazımda gündem dışı bir konuyu ele alacağım. Hemen belirteyim,
gündem dışı olmasına rağmen seveceğiniz bir konu. Zira konu kadın erkek herkesin ilgisini çeken oldukça önemli bir konu. Askerlik. Evet, bir ülkenin en ilgi çekeni olmazsa olmazı askerlik. Varlığı her ülke için beka meselesi olan askerlik. Öylesine kritik bir konu ki askerlik, eğer güçlüysen varsın, değilsen yoksun. Hiç acımaz yerler bu kurtlar sofrasında adamı. Konuya girmeden önce Türk milleti için askerlik ne anlama geliyor, kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Evet, Türk milleti için askerlik ne anlam ifade ediyor? Dünyada bu konuya en çok değer ve en çok önem veren bir ülke olarak o kadar çok şey ifade ediyor ki askerlik Türk milleti için. Yeryüzünde askerlik hizmetini gönüllü yapan, gönüllü olarak yapan, bu uğurda kınalar yakan, askerlere uğurlamayı, askere göndermeyi düğün dernek gibi kutlayan yegane milletiz. Askerlik hizmetinin verildiği kışlaları peygamber ocağı olarak gören eşsiz bir milletiz. Askerde yaşadığı hatıratı, orada tanıştığı silah arkadaşlarını ömür boyu unutmayan sadık bir milletiz. Her Türk asker doğar sözü sadece bu millete has bir sözdür. Askerlik hizmetinin verilmesini adam olmakla eş değer tutan bir milletiz. Kız istemeye gelen damat adayının baraj sorusudur askerlik konusu. Askerliğini yaptın mı? Yapmadığınız takdirde alamazsınız kızı. Alacağınız cevap bütün Anadolu'da aynı. Hele bir askerliğini yapsın, adam olsun, ayağı yere değsin, öyle gelsin. Gerçekten de peygamber ocağı saydığımız o kutsal mekanlar, vatan ve bayrak sevgisi askerlik hizmetiyle birlikte çok şey öğretir Türk erkeğine. İlk gurbet, aileden, anne ve babadan uzak ilk yalnız yaşam ortamı. Sorumluluk alma, meslek edinme, toplum içinde yaşam mücadelesi vesaire. Her Türk gencini sivil hayata hazırlayan bu katkılarla birlikte bir de vatan, bayrak, savaş gibi kavramları öğretir bu kutsal ocak. Eline silahı alan Mehmetçik burada yaşadıklarını ömür boyu unutmaz ve 50 yaşına da gelse kışlalarda öğrendikleriyle ölümüne savaşır düşmana karşı. Haklı olarak bütün bunları neden yazdığımı, konuyu nereye bağlayacağımı merak ediyorsunuz. Hemen konuya gireyim ve merakınızı gidereyim. Bundan yaklaşık 20 yıl öncesine kadar askerlik hizmeti son derece basit ve son derece sade kurallar çerçevesinde uygulanırdı. Bütün aileler ve askere gidecek gençler yaşam planlarını buna göre yapar, iş ve evlilik hayatlarını buna göre düzenlerlerdi. Sonrasında modern oldu, günümüz konsepti derken askerlik hizmeti sayılı günlerle ve parayla anılan bir noktaya geldi. Başta yakın çevrem bilir ki özellikle paralı askerlik uygulamasını başından beri yanlış bulurum. Çünkü işin içine para girince manevi değerler bir bir maddileşmeye başlar. Peygamber ocağı, bayrak, vatan gibi manevi kavramlar bir bir sıradanlaşır ve hepsi birer maddi kavrama dönüşür. Şu an maalesef ciddi manada bu erozyonu yaşıyoruz. İstediğimiz kadar Teknofest gençliği diyelim, istediğimiz kadar Atatürk gençliği diyelim, bu duruma dur demezsek gelecekte çok büyük risklerle karşı karşıya kalırız. Bu nedenle acilen zorunlu askerlik süresi tek tip olarak 12 aya çıkarılmalı ve her Türk genci mutlaka peygamber ocağından, askeri tedrisattan geçirilmelidir. Anadolu'da elini silaha sürmeyen, barut kokusu olmayan Türk evladı kalmamalıdır. Zira dünya çok ilginç bir süreçten geçiyor. Etrafımız ateş çemberi ve yarın neyle karşılaşacağımız belli değil. Ne demiş atalar? Korkulu rüya görmektense uyanık kalmak evladır. Bu arada küçük bir dipnot. Askeri liselerde mutlaka açılmalıdır.

Star gazetesinde Coşkun Başbuğ'un Peygamber Ocağı başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Murat Çiçek'in Hile Olmayınca Kazanamıyorlar başlıklı makalesini sunuyorum. İmamoğlu Özgür Özel ikilisi pavyonlarda satın alınan oylarla nasıl CHP'yi bir süre ele geçirdiyse yine yeni başkan vekilinin seçiminde hile hurdayla Üsküdar Belediyesi'ni de bir ay önce ele geçirdi. Hem de ne ele geçirme. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'e çıkan oyları yeni partili divan başkanı Gültekin soyadındaki G harfini bu G değil 6 kabul etmiyorum diyerek geçersiz saydı. Kaybedeceklerini biliyorlardı ancak hileyle sözüm ona başarılı olabileceklerinin farkındaydılar, hile yaptılar. 5 Ağustos'taki bu hileye elbette itiraz edilecekti, edildi de. Yandaş gazeteleri bu hileyi göreceğine yeni partinin ağlamasını haberleştirmeyi tercih etti her zamanki gibi. 42 meclis üyesinin oy kullanacağı Üsküdar meclis üyelerinin seçimlerinde oy oranı 21-21 gözüküyordu. Hile hurda olmayınca ve yeni parti CHP bloğundan 2 oy Cumhur İttifakı'na geçince Dündar Ziya Gültekin 23-19 oy oranıyla cezaevindeki eski başkan Sinem Dedetaş'ın yerine seçimle Üsküdar Belediye Başkan Vekili oldu. Hatırlayın CHP'yi de böyle ele geçirmişlerdi. Ancak orada pusulada hile yapamamış, pavyonlarda biraz para harcamak zorunda kalmışlardı. Mahkeme seçimi iptal edince de yeni kurultaya katılmadılar. Çünkü yeni kurultayda bir daha pavyonlarda oy satın alamayacaklarını biliyorlardı. Hile olmayınca nasıl Üsküdar'da Cumhur İttifakı'na yenildilerse CHP kurultayında da Kılıçdaroğlu üzerlerinden silindir gibi geçecekti. Seçime girip yok olmaktansa partiyi bölüp yenisini çıkarmak işlerine geldi. İstedikleri kadar rüzgar yapsınlar yeni parti, daha fare doğurduğunun birebir karşılığı oldu. CHP'yi silemediler. Kendileri de bir umut olamadı. Sahte anketlerle %40'lara 50'lere çıkan oylarının balon olduğunu biliyorlardı. Onun için Mustafa Balbay devreye girdi. CHP kapatılsaydı birlik olurduk anlamına gelen bir söz sarf etti. Yani yeni partinin kazanması CHP'nin kapatılmasıyla mümkünmüş, bunu da öğrenmiş olduk. Emin Çölaşan'ın Sultan takıntısı. Tüm Türkiye kadın voleybol milli takımımızın başarısını kutluyor. Yıllardır filenin sultanları diyoruz. 12 dev adam, filenin efeleri, bizim çocuklarda, diğer branşlardaki yakıştırmalarımız. Ancak sultanı duyunca sarımsak görmüş vampir gibi olan sözcü yazarı Emin Çölaşan, sultanlık kaldırıldı, sultan demek saçmalık, onlar Atatürk'ün kızlarıdır deyince kendi medyası sorgusuz sualsiz kabul etmiş. Tabii Çölaşan da çok mutlu, sözüm dinleniyor demiştir kesin. Ancak minik bir sorun var Çölaşan'a. Türkiye'de ismi sultan olan 203.524 kişi varmış. Sayın Çölaşan, bu sultanlar da ismini Atatürk'ün kızı diye değiştirsinler mi yoksa otomatik öyle mi diyelim? Birilerine bir dönem bazı sıfatlar verilmiş veya o birileri kendilerine bir sıfat oluşturmuşlar. Herkesin de buna inanmasını istiyorlar. Mesela gazetelerde ombudsman istihdam edilmesi kararı alınınca her gazete bir isim belirledi. Görevi okuyucu şikayetlerini dinlemek ve özetle hakemlik yapmaktı. Güzel de yaptılar ancak gazetesiyle ilişiği kesilen hala kendine medya ombudsmanı diyebiliyor. Kendisine bir dönem başbakanlık verilen biri görevden alındıktan sonra kendisinden sonra gelen başbakanı tanımayıp ben son başbakanım diyebiliyor. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevi düşürülen biri mahkeme kararını tanımam genel başkan benim diyebiliyor. Seçim kazanan bir belediye başkanı sanki diğerleri seçim kazanmamış gibi ben seçilmiş belediye başkanıyım saçmalığını uydurabiliyor. Akşam gazetesinde Murat Çiçek'in Hile Olmayınca Kazanamıyorlar başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi.
Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Şimdi reklamlar.
5: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. En para bankanın güzeli.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Çeşitli ağrı ve depresyon tedavilerinde kullanılan safran, pahalı yemeklerin katkı maddesidir. Hoş kokusu ve rengiyle pilava, zerdeye farklılık katan safran, kendi ağırlığının 100 bin katı kadar suyu boyayabilir. Safranın 1 gramı 12 dolardır.
6: Aklınızda bulunsun.
5: Şimdi reklamlar.
8: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
9: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 0 20.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. En para bankanın güzeli.
5: Reklamları dinlediniz.
10: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.

Sunayı da deli gönül sunayı, ben yoluna terk ederim sılayı. Armağan gönderdim telli turnayı, İner gider bir gözleri sürmeli. Ataş yanmayınca tütün mü tüter, ak göğüsün üstünde çimen mi biter? Vakti gelmeyince bülbül mü öter? Öter gider bir gözleri sürmeli.

Sabahtan uğradım onun yurduna, dayanılmaz firkatına, derdine, yıkılası karlı dağlar ardına, aşar gider bir gözleri sürmeli. Karaca olan kapınızda kul gibi, gönül küsü verse ince kıl gibi, seherde açılmış gonca gül gibi, kokar gider, kokar gider bir gözleri sürmeli.

Dünyaya geldim geleli daha ne gelecek başıma benim? Eğer sevdiceğim benim olmazsa bakın şu gözümün yaşına benim. Yüküm kumaştandır, satamaz oldum. Garip bülbül gibi ötemez oldum. Kınamasın komşular, yatamaz oldum. Giriyor sevdiğim düşüm.

İkrar verdi, ikrarını güderim. İkrarsız dilberi ya ben ni derim. Başım alıp diyar diyar giderim. Düşerse sevdiğim peşime benim. Karaca olan yari gördüm Irak'tan. Gözlerim dolmuştur kan ağlamaktan. Korkarım sevdiğim zalim felekten. Bir gün

Akça kızlar göç eyledi yurdundan, koç yiğitler deli oldu derdinden. Gün öğle sonu da belin ardından, saydım altı güzel indi pınara. Üçü uzun boylu kaşların süzer, üçü orta boylu zülfünü düzer. Sanarsın akça ceren çölde gezer, san kınalı keklik indi pınara. El atıp verecek Hakçe'nin gülü, can için saracak Ayşe'nin beli. İkisi hampalı, bir de döndeli, Eminem çok içti kandı pınara. Karacaoğlan bunu böyle söyledi, İndi aşkın deryasını boyladı. Kızlar gitti diye pınar ağladı, acıştım yüreğim yandı pınara.

0: aklınızda bulunsun.
1: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla kavurmanız gerek. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Siber saldırılarla ilgili neler yaptığını Hizbullah'a yönelik operasyonlarda gördük. Yani o çağrı cihazlarına bombaların yerleştirilmesinden tutun da cep telefonundaki sosyal medya araçlarının takip edilmesine, programlarının takip edilmesine karşı kadar işte casus yazılımları kurduğunu, sattığını biliyoruz. Dolayısıyla bu da ihtimal içindedir. Bence İngiltere, eğer böyle bir şey varsa bile İngiltere ya da İngiliz güvenlik birimleri bunu belki kamuoyuyla paylaşmıyorlar.
3: Ha, öyle ama mi? Yani MI6 uçağında belki bunu görmüş olabilir ama bunu söylememiş olabilir mi? Çünkü hani bu bir zafiyet mi olur İngiltere için? Şunu yapmış olabilir mi İsrail? Sen benim ekonomik hani işte oradan yaptırım yapıyorsan ben de seni bir gecede ekonomine işte bu uçakların kalkmaması nasıl bir maliyete sebep oldu bilmiyorum ama senin bir gecede ekonomini işte bu şekilde bu hale getiririm mesajını da bir şekilde vermiş olabilir mi?
2: Bunu yapabilir, mesajını da vermiş olabilir. Hatırlarsanız birkaç yıl önce ABD'de enerji dağıtım testlerinin bilgisayarlarına sızıldı ve Amerika'nın bir bölümünü enerjisiz bıraktılar hackerlar. Yani siber saldırı oldu ve bunlar yani kim yaptığını Amerika bunu çok fazla kamuoyuna açıklamadı. Ama bunu gördük. Yani bu yapılamaz bir şey değil. Kaldı ki havalanlarına zaman zaman havalanın sistemlerine sızıldığı da hep iddia edildi, söylendi. Buradan İngiltere'ye mesaj veriliyor olabilir. Tehdit edilebilir, ediliyor olabilir. Ama şimdi ben bunu biraz birilerinin false flag operasyonu olarak da düşünebilirim. Son dönemde İngiltere ile Rusya arasında da büyük gerginlik var. Rus hackerlarda oldukça güçlü bu siber saldırılarda. Yani tam bunu bir
3: hedef
2: fırsat bilerek biraz
3: mesela
2: hedef şaşırtma bağlamında Rusya bu saldırıyı yapıp İsrail'in üzerine bırakmış olabilir veya tam tersi İsrail yapıp Rusya'nın üzerine bırakmaya çalışıyor olabilir. Yani burada aslında olağan şüpheliler fazla. Sadece İsrail yok. Çünkü biliyorsunuz Rusya'yla da büyük bir kriz var İngiltere arasında. Bu da olabilir. Önümüzdeki günlerde belki net belli olur. Belki bunu İngiltere açıklamaz ama üçüncü bir teknolojiyle ilgilenen bir merkez, bir ülke bunu açıklayabilir veya hani anonim oluyor. Bazen sosyal medyada hackerlar diyor ki bunu falanca gruplar yaptı diye. Böyle bir ifşaat da olabilir. Onu o zaman göreceğiz. Gerçek şu ki İsrail buna çok sert tepki verdi. Filistin nezdindeki Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu kapatma kararı aldı. Ayrıca işte bir takım merkezler var. Buradaki ateşkes sürecini takip eden oradaki İngiliz vatandaşlarını çıkarıyor. Bu merkezleri kapatıyor. 10-12 İngiliz vatandaşına İsrail'e girme yasağı getirdi. Bunların hepsi ya milletvekili ya siyasetçi İngiliz vatandaşları. Dolayısıyla daha önümüzdeki günlerde herhalde başka adımlar da gelir. İngiltere'de büyük ihtimal karşılıklı olarak onlar da büyük ihtimal konsolosluk veya yani diplomatik bir takım kapatma.
3: Misillemeler gelecek o zaman.
2: Bir misilleme yapacak. Yani orada da persona non grata ilan edebilir İngiltere, İsrail'li diplomatları. Dolayısıyla burada bakın bu ülkelerin hepsi aynı zamanda Filistin devletini resmen tanıyorlar. Şimdi Filistin devletinin Birleşmiş Milletler'de olmamasının ana nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosu. Amerika Birleşik Devletleri Trump şöyle dedi Filistin devletine, gidin İsrail'in rızasını alın. İsrail'in rızasını alın, anlaşın, ben dedi bu vetoyu kaldırayım, siz de girin dedi. Yani şimdi İsrail'de parlamentosunda ebediyen Filistin devleti kurulamayacaktır, burada izin vermiyoruz diye bir karar aldı oy birliğiyle. Şimdi nasıl olacak, nasıl rıza alınacak bu bilinmiyor. Onun için artık Avrupa Amerika'dan bir çözümün gelmeyeceğini, buradan bir sonucun ortaya çıkmayacağını görmüş olacak ki yavaş yavaş inisiyatif kullanmaya başladı. Siz biraz önce 12 ülke dedik, biz bir de 8 ülke dediniz, biz de dahiliz. Evet. Ben bunu artık 20 ülke olarak kabul ediyorum. O 8'i de toplasak, 12'ye katıyorum.
3: Aynen, doğru.
2: Evet, bizim ticari ilişkimiz yok şu anda, bir şey kesemeyiz ama kesmiş kadar da olduk. Biz de destekliyoruz. Bakın bu destekler giderek artacak. Yarın belki 2-3 katına çıkacak. Yarın hatta belki bakın burada mesela İspanya falan daha önceden zaten İsrail'e uyguluyormuş bu tarım ürünleri meselesini. Alım ithalat meselesini yasağını uyguluyormuş. Dolayısıyla buna eklenecek ülkeler muhakkak gelecek. Şimdi İsrail'i bu nasıl adım attırır bilemeyiz ama 27 Ekim'deki seçimde seçmen davranışını etkileyecek. Muhalefetin bir iddiası var. Muhalefetin bir iddiası var. Diyorlar ki Netanyahu İsrail'i bütün dünyada rezil etti. Saygınlığını bitirdi. Eğer 27 Ekim'de tekrar seçilirse İsrail artık tek başına kalacak bir ülke olacak. Tıpkı Kuzey Kore gibi. Dolayısıyla bu muhalefet için önemli bir silah da oldu bu arada. Ve bunu da söyleyecekler. Buyurun.
3: Çok özür diliyorum Barış Hocam. Şöyle ki muhalefet dediniz. 7 hafta var seçimlere. Haaretz gazetesi İsrail'de. Tabii Netanyahu karşıtlığıyla da biliniyor Haaretz. Bugün çok ağır bir iddiayla çıkmış Haaretz gazetesi ve dünya bunu konuşuyor. O da Ekim'deki 17 şey kaç Ekim Ekim'deki 7 Ekim'deki saldırıda Hamas'ın saldırısını daha önce Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed'in Netanyahu'yu aradığı 45 dakika konuştukları ve bu konuyu konu hakkında bilgilendirdiğini yazıyor gazete. Yine aynı şekilde daha önce de şöyle ki Netanyahu'nun da bunu hiç kimseyle paylaşmadığının altı çiziliyor. Bir de Mossad Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve işte Shin Bet Başkanı gibi yetkililere haber vermediği söyleniyor. Öte yandan da yine aynı gazete Netanyahu'ya bu bilgiyi Sinwar'ın daha önce de verildiğine dair bir takım bilgiler söylüyor bugün Haaretz gazetesi. Tam şimdi böyle çok özür diliyorum izleyicilerimizden. Haberi detaylarıyla okudum ama şimdi notlarımı karıştırdım. Daha önce haber veren yere de bir bakıyorum. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri veriyor o saldırı haberini. 45 dakika konuştuklarını söylüyorlar. Bu bilgiyi yine hiçbir yüksek makama bildirmediği söyleniyor.
2: Yalan diyorlar.
3: Sonradan bugün Netanyahu Haaretz gazetesine bir dava açmış. Onun da altını çizelim.
2: Atsın evet. Her şey kayıtlı. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri yarın ses kayıtları da dahil olmak üzere yayınlar. Şimdi bakın Birleşik Arap Emirlikleri'ni küçümsemeyin. Yani gerçekten ufak tefek bir ülke ama çok sağlam iş yapıyorlar. Ben hiç zannetmiyorum ki böyle tesadüfe bu işler konuşulsun. Çünkü Haaretz bu işi oradaki makamlarla da görüşüyor. Peki yarın Birleşik Arap Emirlikleri biz görüşmelerin ses kayıtlarını tutanaklarını yayınlıyoruz der. Ve bunu ortaya çıkarırsa ne yapacaksınız? Çünkü bakın burada başka bir mesele var. Netanyahu bunlardan korktuğu için değil. Esas iddia şu. Netanyahu saldırılardan önce Yahya Sinwar'la görüşüyor dolaylı olarak. Hamas'la müzakere ediyormuş. Hatta bu basına yansımasın diye aracılar kullanmış. Yahya Sinwar'la Ağustos'a kadar konuşmuşlar. Diyor ki Haaretz ya Ağustos ayından itibaren yani 2023'ün saldırılardan bir iki ay önce Yahya Sinwar bir anda radarlardan kayboldu diyor. Ortalıktan kayboldu. Şimdi bir daha görüşmedi diyor. Dolayısıyla Netanyahu'nun en büyük korkusu Hamas'la gizli görüştüğünün ortaya çıkması. Şimdi bu dosyada esas iddia bu. Diyor ki bir de Yahya Sinwar'la da görüşüyordu diyor Netanyahu. Bu ne demek? Bu artık yani şu bence Haaretz'in son bekleyip de tam seçim öncesi.
3: O zaman o Ekim saldırısı Hamas'la beraber Netanyahu'nun birlikte bir organizasyonu mu olarak karşımıza
2: çıkacak? Yok onu demiyorlar. Onu demiyorlar. Hayır, öyle bir şey değil. O bambaşka 7 Ekim saldırısı Hamas'ta bambaşka. Burada başka bir şey diyorlar. Şunu diyorlar. Burada mevzu şu. Sen bunu biliyordun. Ama güvenlik güçlerine iletmedin. Yani sen bu konuda uyarıldığın halde işi gevşek tuttun. Hatta diyorlar ki yani Hamas'la zaten müzakere halindeydin bunu çözebilirdin diyen de var. Önleyebilirdin. Sonradan şu da iddia edildi yine orada. Mısır'da uyarmış benzer şekilde. Bu bana şeyi hatırlattı Pınar Hanım.
3: Evet, Mısır'da
2: 11 Eylül uyarmış, saldırılarından aynen. önce 11 Eylül saldırılarından önce Bush istihbarat anlamında bu konuda uyarılıyor. Diyorlar ki bir saldırı yapılacak Amerika'ya. Şimdi bunu hani iddia edildi, hatırlarsınız siz de o dönemde. Bush'un mesela bunu dikkate almadı ama ondan sonra 11 Eylül saldırılarını bahane edip Afganistan ve Irak'ı işgal ettiğini biliyoruz. Şimdi Netanyahu'nun, ben dün başka bir yayında da şunu dedim. Netanyahu'nun bu saldırılardan birkaç hafta önce Birleşmiş Milletler genel kurul oturumunda elinde bir haritayla çıktı. İlk defa çıktı öyle bir şeyle. Üstünde yeni Orta Doğu yazıyordu. Haritayı böyle getirdi, gösterdi.
3: Evet evet, çok net hatırlıyoruz.
2: Hatırlarsınız, Filistin falan yok. Orta Doğu'da böyle değişik bir şeyler. Dedi ki yeni Orta Doğu dedi. Saldırılar oldu, açıklama yapıyor. Hamas'a dedi öyle bir cevap vereceğiz ki yeni Orta Doğu'nun kuruluşunu dedi işte gerçekleştireceğiz. Bu minvalde de bir açıklama yaptı. Şimdi buradan da o zaman Netanyahu'nun bu saldırıları aslında bir bahane olarak kullanıp İsrail'in bir o Gazze. Filistin sorununu, tabii Filistinlerden kurtulma projesi, yani Gazze'yi ne yapıyorlar, insansızlaştırıyorlar. O da bittikten sonra Batı Şeria, hatta onu da bir geçti, Lübnan'a sarktı, Suriye'ye sarktı. Bütün bunların hepsinin başlangıç noktası Birleşmiş Milletler'de gösterdiği harita. Belki o yıl yapmayacaktı ama hani Hamas'ın da saldırılarını bahane etti. Şimdi o rapor onu söylüyor. Sonra şunu diyor, bakın tam seçimlere kısa bir zaman kalmışken bunu yayınlamaları aslında Netanyahu'nun kaleminin kırıldığını da gösteriyor bize. Birileri Netanyahu'nun kalemini kırdı ve bunu İsrail içi de derin güçler yapıyor gibi geliyor. Çünkü şu var, bir tarafta Gazze'yi insansızlaştıracaksınız, Hizbullah'ı ortadan kaldıracaksınız ama bunun faturası İsrail'e uluslararası politikada yalnızlaşma gibi çok ağır bir şekilde geldi. Bunu beklemiyorlardı. Dolayısıyla şöyle düşünülüyor. Netanyahu ortadan kalkarsa biz kapatırız bu sayfayı. Temiz bir sayfayla, makul bir hükümet söylemiyle her şeyi bir tarafa bırakır.
3: İsrail'de makul bir hükümet olabilir mi? Yani Netanyahu gitti ama yerine gelecek olan kişi makul bir kişi olabilir mi?
2: Olamaz. Bakın İsrail militarist bir ülke. 1948'den beri ordu tarafından yönetilen bir ülke. Siyaset ordunun kontrolünde. Şu andaki bütün siyasi partilerin başında emekli generaller var. Şu anda listede, anketlerde birinci gözüken Eisenkot eski genelkurmay başkanı. Şimdi mesele kişiler değil. Mesele siyaset, mesele zihniyet. Zihniyetteki siyonizm. Siyonizmi de en iyi ordu kullanıyor. Dolayısıyla ordu mensupları siyasette olduğu sürece, askeri vesayet olduğu sürece, sivil siyaset İsrail'de hakim olmadığı sürece makul hükümet beklemeyin. Yerine gelecek kim? Yerine gelecek de eski genelkurmay başkanı. Evet. Onun için bakın, o ülkede insanlar var değil mi? Hukukçusu var, gazetecisi var, akademisyeni var, STK üyeleri var. Sivil toplum ne zaman İsrail'de siyasete hakim olursa, çünkü bakın militarist bakış açısı şu: beyaz siyah, asker gibi bakıyor. Ya düşmansın ya dostsun. Arası yok. Gri alan yok. Müzakere yok. Siyasetse müzakeredir. Siyaset bir savaş değil. Mücadeledir ama müzakere üzerine kurulan bir mücadeledir. Fakat şimdi militarist olursanız bakış açınız şu: ya düşmansın efendim ya da dostsun. Şimdi zaman zaman Orta Doğu'nun otoriter ülkeleri diye adlandırdıkları Saddam Hüseyin'in Irak'ı, efendim Kaddafi'nin Libya'sını eleştiriyorlar. Onun da militarist yapısını eleştiriyorlar. Peki şu bugün İsrail'in durumu ne? Bundan farklı mı? Şimdi emekli oluyor adam genelkurmay başkanlığından. Hemen bir parti kuruyor Pınar Hanım. Mecliste

0: İkincisi Holokost mağduriyeti. Tehditte ne var? Tehdit güvenlik beka. İsrail'in bekası için sürekli savaşacağız. Öbürü de nedir? Holokost mağduriyeti. Bir daha soykırıma uğramayacağız. Aslında birbiriyle bağlantılı bir şey. Ve halkın beyni de bundan yıkanmış. Sürekli
1: yani, müfredatlarında var hocam. Yani savaş devleti sonuç itibariyle doğdukları günden itibaren o müfredatla da okullara gidiyorlar. Hani sizin söylediğiniz biraz hani buradan sesleniyorsunuz ama biraz zor olsa gerek seslenmeniz.
0: Yani biz, bizim temennimiz eğer bir siyaset bilimci olarak benim söyleyebileceğim şey bu. Yani bu bunu yapmadığınız sürece o makul şey olur. Çünkü adam diyor ki ben savaşın tarafıyım diyor. İsrail ordusundan bir general. Yani kim olursa olsun ordu diyor ben bu savaşın tarafıyım.
1: Yani muhalif, böyle dediğiniz muhalif zaman, olan Netanyahu'nun yerine gelme ihtimali olan isim de aynı.
0: Aynı.
1: Söylemleri, hareketleri, aynı düşünceler. Barış Hocam, şimdi İsrail'le ilgili bizi de ilgilendiren Yunanistan'da şu Aşil Kalkanı. Şimdi bir hava savunma sistemi kurdular. Yunanistan da çok mutluydu. Zaten İsrail ile Yunanistan böyle güzel anlaşıyorlar bu son zamanlarda. Türkiye'ye karşı bilmiyoruz artık. Hani öyle olduğunu düşünüyoruz. Kime kuracaklar? Bize kurdular herhalde. Şimdi fakat şöyle bir sorun var. Bugün gördük onu. İsrail oraya Aşil Kalkanı'nı koymuş ama şeyi vermiyormuş. Kodları vermiyor. Bilgi vermiyor. Bu Yunanistan'da bir sıkıntı yaratmış. Yani var ama İsrail kullanabilecek. Yunanistan kullanamıyor. Sorum şu. İsrail Yunanistan'a bu Aşil Kalkanı'nı koyuyor. Hani bu yöntemle aslında belki bir nevi NATO'nun içerisine de hani sızıyor sorusunu sorsam çok ütopik olur mu?
0: Çok doğru. Çok doğru. Bugün hatta sizin gazetenize de bu yönde bir beyanat verdim. Birincisi evet doğru. İkincisi bir NATO üyesi nasıl NATO üyesi olmayan bir ülkeden hava savunma sistemi alıyor? Türkiye alınca S-400'ü niye sorun oluyor da Yunanistan İsrail'den bir hava savunma sistemi alınca sorun olmuyor? Bu da ayrı bir tartışma. Bunu önümüzdeki günlerde Türkiye gündeme getirir. Evet NATO'ya sızdığı gibi başka bir şey var. İsrail kaynak kodlarını vermiyor çünkü İsrail'in amacı Yunanistan'ı savunmak değil. İsrail'in amacı bu hava savunma sistemi radarlar üzerinden Türkiye'nin Ege'de ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini izlemek. Şimdi bizim için önemli olan şey bu. Türkiye'nin burada endişesi Yunanistan'ın o sistemle bize meydan okuması değil. Bizim füzelerimiz ortada. Yani hipersonik füzeye kadar her türlü füzemiz var. Aşil Kalkanı bize dayanamaz. Ben Aşil Kalkanı'nı da gerçekçi bulmuyorum. Aynı bizim müteahhitlerin bir zamanlar proje üzerinden, maket üzerinden apartman dairesi satması gibi İsrail'de kağıt üzerinden, proje üzerinden bir sistem sattı. Amaç orada İsrail'in sistemi kurup radarlarıyla Türkiye'yi takip etmek. Yunanistan'a da seni koruyoruz demek. Ya bu kadar güzel bir hava savunma sisteminiz madem vardı, İran'a karşı niye koyamadınız? İran şehirlerinizi yerle bir etti. Demir kubbe diye bir şey kalmadı. Husiler bile deldi. Hamas deldi. Hizbullah deldi. Hiçbir şey yapamadınız. Roketler bitti. Amerika'dan Patriot istediniz.
1: Hocam peki, bu kendi Aşil stoklarınızı... Kalkanı demir kubbe değil değil mi?
0: Ya Aşil Kalkanı diyor. Başka bir isim de veriyor. Yani şunu demek istiyorum. Aşil Kalkanı'nı niye İran'da madem etkiliydi kullanamadınız İran'a karşı? Hem 12 gün savaşı, hem 40 gün savaşında, son savaşta biz görmedik öyle bir şey. Demir kubbe efsaneydi onlara göre. O da bitti. Hatta dedim ya demir kubbenin stoğu bitti. Üretemediler. Amerika'dan aldılar patriotları. Peki şimdi soracağım ben Yunanistan'a. Size nasıl tedarik edecek bu stoğu? İsrail kendi stoğunda yok demir kubbenin füzeleri. Dolayısıyla bunların hepsi İsrail'in biraz önce de bahsettiğim gibi aslında amacı tamamen Türkiye'ye yönelik, Türkiye'nin faaliyetlerini izlemeye yönelik bir yani Yunanistan üzerinden bir istihbarat toplama operasyonu. Yunanistan da casus olarak kullanıyor bu arada. Tabii Yunan halkı da Yunan medyası da tepki gösterdi. Kardeşim adam kodları vermiyor. Aynı bir zaman bize Heronları vermişlerdi hatırlarsanız Pınar Hanım. Evet. İstihbarat önce onlara gidiyordu. Kontrol onlardaydı. Sonra bize geliyordu. Bize gelene kadar zaten Atalan Üsküdar'ı geçiyordu. Şimdi dolayısıyla Yunanistan da bundan tabii ki muzdarip. Avrupa Birliği de bundan memnun değil. Diyor ki ya benim doğu kanadımı niye İsrail korusun?
1: Şöyle yani, mi Barış Hocam? O kalkanla bizim yani o radarlarla Ege'de yaşanan her şeyi görebilir mi İsrail?
0: Belki daha da derinlere gidecek Pınar Hanım. Belki
1: neyi
0: daha Anadolu'nun içlerine doğru.
1: Anadolu'nun
0: içlerine kadar yani radarların gücünü bilmiyoruz. Ege ve Doğu Akdeniz'deki bütün faaliyete. Çünkü şimdi burada Rum kesimi de buna dahil olursa bir network kuracaklar. Buralar tamamen İsrail'in işte radar kontrolünde.
1: Peki bizim Ankara, kalkan, Ankara

0: Ankara, gemilerimiz.
1: Atina'ya kaldır onları, kabul etmiyoruz der mi?
0: Der mi der? Bakın mesela bununla ilgili bir örnek vereyim. Uluslararası ilişkilerde emsaller önemlidir. Şimdi TAAT sistemini koydu. Yüksek irtifalı hava savunma sistemini Amerika, Güney Kore ile Japonya'ya. Bunun yerleştirme tartışmaları varken Rusya ile Çin ABD'yi uyardı. Dedi ki bu hava savunma sistemlerinin radarları bizim ülkemizin topraklarının iç bölgelere kadar havaalanlarını görüyor. Uçaklarımızın iniş kalkış devriyesini mevriyesini her şeyini görüyor. Bunları kaldır veya bir şekilde bizi görmeyecek şekilde sınırla diye bu noktada resmi protesto da yaptılar Rusya ve Çin. Bundan 10 yıl önce. Yani şimdi bunun örnekleri var. Türkiye'de bu noktada uyarabilir. Onun için ben hani bunun en başından itibaren Yunanistan'ın korunmasından çok İsrail'in Türkiye'nin faaliyetlerini takip edebilme adına bir yeni operasyon olarak görüyorum.
1: Anladım. Son 3 dakikam hocam, peki bu nereye evrilecek sorusu gerçekten. Mesela bir soru gelmiş, önemli bence. Türkiye'nin doğal savunma hakkı eğer söz konusuysa bu radarları vurma durumu olur mu? Yani beni gözetliyorsun, ben de bunu vururum. Ya da belki de İsrail bunu istiyor mu? Yani İsrail bu hani provokasyonu Yunanistan üzerinden döşüyor yollarını olabilir mi?
0: Yani tabii bunlar şimdi teknik konular. Hani hangi hallerde bunu vurur vurmaz bunu bilemiyoruz. Çünkü bu işin içinde bir de NATO meselesi var. Her ikimiz de NATO üyesiyiz. Aynı zamanda bu topraklar NATO toprağı olarak da kabul ediliyor. Burada yalnız Yunanistan'ın bir açıklaması var. Tüm hava sahamızı artık bu sistemle koruyacağız. İşte Türkiye'ye karşı. Şimdi burada hava sahası çok önemli. Kara suları çok önemli. Yunanistan'ın hava sahası dediği şey 12 millik bir alanı kaplıyor. Yani kara sularında onlar 12 mil görüyor. Bu ne demek? Türkiye'ye ait kara suları ve hava sahasını da Yunanistan kendisine ait olarak görüyor. İşte iş burada kopar. Yani çünkü burası açıkça bizim kendi egemenlik alanımız. Biz çünkü kabul etmiyoruz. Yunanistan'ın 6 mil hava sahası varsa 6 mil de kara sular var. Zaten kara sularıyla hava sahası eşittir. Dolayısıyla Yunanistan buradan 12 mil deyip de bizim hava sahamıza da tecavüz ederse bu o zaman işte biraz önce bahsettiğiniz Türkiye'nin gereken önlemleri almaya uluslararası hukuk açısından hakkı doğar. Bunu da hiç kuşkusuz geciktirmeden de yapar.
1: Peki gerçekten önemli bilgiler bunlar. Sevgili Fatih, son kaç dakikam? Son bir dakikam gelmiş. Barış Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hani özellikle dış gündem, hani her dakika yeni bir gelişme biz de yakalamaya çalışıyoruz. Ufuk açtınız, çok teşekkür ediyorum size.
0: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Doktor Barış Adıbelli, değerli izleyenler, hocamızdan da öğrendik. Şimdi biz yarın saat 17.45'te yine sizlerle beraber olacağız. Sözü ana haberde Gürkan Hacır'a bırakıyorum. Bakalım Türkiye'de bugün başka neler olmuş. Görüşmek üzere.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz. Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada.

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. En para bankanın güzeli.
8: Reklamları dinlediniz.

Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan aynalar çıktı. Bilindiği gibi ayna insanın kendini kendi gözüyle tanımasıdır. Onun kendisini görme arzusu varoluşuyla başlar denilebilir. İlk ayna görevini de durgun su yapmıştır herhalde. Suya bakan ilk insan kendi aksini orada görünce çok şaşırdı mı acaba? Tabidir ki o yüzünün dışında kendisini kendine ve hemcinslerine bakarak ve dokunarak tanımıştı. Durgun suyun görevini daha sonraları maden devrinde yüzeyleri parlatılmış madenler aldılar. Selçuklular ve Anadolu Selçukluları da bu tip demir ve tunç aynalar kullanmışlardır. İlk camı ise Sümerler'de görmekteyiz. Onu yansımasından yararlanarak ayna gibi kullanmışlardır. Asya'da bulunan ayna daha sonra Avrupa'ya geçti ve ilk ayna Venedik'te yapıldı. Burada üzerinde duracağımız aynanın kendisi olmayıp onu koruyan çerçevesi, zarfı, aynasından çok çok değerli olan arka yüzü olacaktır. Türklerde ayna lüzumlu eşyalardan biri olup gerektiğinde bakılan, bakılmadığı zamanda yüzü duvara çevrilen bir nesnedir. Tanzimat sonrası ise konaklarımıza endam aynaları denilen büyük boy barok çerçeveli Avrupa aynaları girmiştir. Ona ancak ev halkı sabah temizliklerini yaparken veya dışarı çıkarken bakarlar. Hatta ayna karşısında fazlaca duran gençlere "Ayna karşısında çok durma, günahtır." denilirdi. Bu sözün manasını gençliğimizde çok düşünmüş, mana verememiş, üstelik belki de alay dahi etmişizdir. Bugünse zamanının büyükçe bir kısmını ayna karşısında harcayan gençleri gördükçe o sözün ne kadar geniş manaları olduğunu anlıyorum artık. Birkaç yıl evveldi Kadıköy'de bir arkadaşımın parfümeri dükkanında oturuyorduk. Kendisinin güzellik uzmanı olduğunu söyleyen, yüzüne sürdükleri de kimine göre çok güzel, kimine göre güzelliğini perişan etmiş olan genç bayan söz modadan açıldığı sırada "Ben modasız yaşayamam, onsuz bir yaşam düşünemiyorum" deyince ben tebessümden biraz öte gülmüşüm. Bana dönerek "Neden gülümsüyorsunuz?" deyince "Bilmem, ninem ve annem hiç yaşamamışlar da ona gülüyorum" dedim. Dil mi güzel, dilber mi güzel sorusuyla yine kendi cevabını veren dil güzel sözümüz ne kadar manalıdır değil mi? Kafalarımızın içini boş tuttuğumuz zamanlardan beri dış görünüşümüz büyük önem kazandı efendim. Halbuki zamanla fizik yapımızın bize ihanet edeceği, onun yerine bilgi ve becerimizin imdadımıza yetişmesi gerektiğini bilmeli ve onu yeni yetişenlere de öğretmeliyiz. Gerçekte Türkler aynaya çoğunlukla bir ibret gözüyle bakmışlar, ona bakarken bir başka derinliği fark etmişler, ondan dini, ahlaki dersler çıkararak edebiyatta, sanatta ve tasavvufta sembol olarak kullanmışlardır. Bakınız, şair Fenni Yozgadi Kayseri'de bir berber dükkanında tıraş olurken saçlarında yeni beliren birkaç ağarmış tel görünce "Ben sanırdım ihtiyar ettim diyarı gurbeti. Bilmedim hayfa ki gurbet ihtiyar etmiş beni" diyiverir. Yine aynaya dünyadaki her şeyin bir yansıma olduğunu fark ederek bakan bir başka şair de şöyle demiş: "Ay nedir bu alem, her şey hakle kaim, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim." Evet, biz yine aynanın kendisine dönelim isterseniz. Aynaya bakarak tıraşını olan erkek, saçını tarayan hanım işi bittikten sonra aynaya tarafına duvara çevirirdi.
çevirirdi ama o da duvarda bir yama gibi durmamalıydı elbet. Bu düşüncedir ki Türk insanını sanata yeni bir biçim eklemeye sevk etmiş ve Türk sanatında ayna olayı gerçekleşmiştir. Atalarımızın ayna arkasında akla gelebilen ağaç, fil dişi, demir, gümüş, sedef, altın gibi birçok malzeme ile oyma, kalkma, kesme, kabartma, kalem gibi çeşitli tekniklerle değişik hayvan ve bitki motifleriyle süslenmiş sanat eserleri vücuda getirmişlerdir. Mesela Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman'a ait olduğu bilinen aynanın bir hanım eline daha çok yakışacağını düşünebiliriz. Hürrem Sultan için yapıldığı ihtimal dahilinde olan bu fil dişi ayna, Türk oyma işçiliğinin şaheser örneklerinden biridir. Ona bakıp hayret etmemek ve hayran olmamak elde değildir. Bir dış pervaz gibi düşünülen sülüs yazıdan sonra merkeze doğru önce Hatayi çiçekler sarmaş dolaş olmuşlar, onları da iç rozetten ince bir bordür ayırmış, bordürün içindeki Hatayi ve Rumilerin uyumu klasik 16. yüzyılın, ki bu yüzyıl Türk sülüsleme sanatında zirvedir, en güzel örneklerindendir efendim. Klasik Türk süslemelerinin desen çizimi çok zordur. Onun sistemini, ahengini bozduğu an işte bozulmuş olur. Barok ve diğer sanatlarda olduğu gibi zorlandığın yere bir çiçek veya dal getir, olsun bitsin olmaz ve başka çözümün aranması gerekir. O yönüyle de bu ayna çok önemlidir. Ayna 18. asra kadar her çevrede kendi mütevazi ölçüleri içinde yapılıp tezyin edilirken, birdenbire ihtiyaç olmaktan çıkmış ve her yerde kullanılan süs ve dekoratif eşyayla lüksün, eğlencenin ve sefanın simgesi oluvermiştir. Tabii bu daha çok saray ve çevresi için doğrudur. Halksa kendi kadim geleneğini sürdürmüştür. O devri geliniz Haluk Şehzuvaroğlu'nun kaleminden öğrenelim. 18. asırdan itibaren evlerimizin tezyinlerinde ayna mühim bir yer işgal etmiştir. Yabancı sefirlerin Osmanlı hükümdarlarına getirdikleri hediyeler arasında türlü endam ve konsol aynaları bulunurdu. Nemçe elçisi 1762'de 3. Mustafa'ya müteaddit hediyelerle beraber bir de sim pervazlı kebir bir ayna takdim etmişti. Aynı devirlerde Prusya elçisi de Osmanlı hükümdarına sim çerçeveli 90 parmak kebir endam aynasıyla çifte sim pervazlı tülani bir ayna hediye etmişti. 1777 yılında Leh elçisinin getirdiği hediyeler arasında Pariskari bir endam aynasıyla kehribaz pervazlı lehkari aynalar bulunuyordu. Daha sonraları Osmanlı hükümdarlarına devlet adamları arasında ayna hediye etmek adet olundu. Onu takiben aynalar saray ve çevresinde her türlü eşyaya tezyinat olarak girip aynalı dolaplar, çekmeceler, aynalı odalar, aynalı köşkler, aynalı arabalar, aynalı dükkanlar moda oluverdi. Haliç'te aynalı kavak adı üstünde sarayının içi Venedik'ten getirilen aynalarla süslenmiştir. Türk aynalarının arkalarının büyük bir kısmı ise sedeften ve gümüşten yapılmıştı. Sedef aynalarda önceden hazırlanan ön yüze ayna boşluğu açılır, ahşabın arka yüzüne ise sedef döşendikten sonra genellikle kalem işi yapılır, ön yüzünün aynayı dolanan çerçevesinde de yine sedef döşenir ve aynı kalem işi çelikten yapılmış, ucu zeminde kanal açacak şekilde sivriltilmiş alete kalem ve bu aletle yapılan işe de kalem işi denmekte. Bunu da hemen araya sıkıştıralım. Burada devam ettirilirdi. Bu çeşit aynaların arka yüzlerine çoğunlukla Selçuk kartalı, Osmanlı arması ve çiçekler işlenirdi. Bunların bir kısmı duvara asmak için zincir askılı, bazıları da elde tutulsun diye saplı olurlardı.
Bu saplı veya zincirli olanlar yastık aynası da tabir edilirdi. Böyle adlandırılmalarının sebebi ise eski evlerimizde divan ve sedir üzerlerindeki içi hışır doldurulmuş halı yastıkların üzerlerine gelecek şekilde konulmalarından dolayıdır. Gümüş arkalı aynaların büyük bir kısmı ise gümüş kakma, kabartma, çökertme tekniğiyle yapılırdı. Tombak ve telkari aynalara da rastladım. Varlıklı aileler bu çeşit teknik uygulamaları altınla yaptırmışlar ve üzerlerine kıymetli taşlar döşetmişlerdir. Günümüze eski gümüş aynalardan maalesef pek azı gelebilmiştir. Çoğu para basmak ve diğer sebeplerle zaman zaman gümüşe duyulan ihtiyaçtan dolayı eritilmiştir. Bugün elde mevcut olanların büyük bir kısmı son birkaç yüzyılın eserleridir. Sedef aynalara gelince, maalesef sedef aynalarda modası geçti diye tavan aralarına atılmaları sonucu ıslanma ve rutubet neticesinde kısa zamanda ağaçları çürümüş, sedefleri dağılarak yok olmuşlardır. Eldekilerin korunması dileğiyle programımızı yine ayna için söylenmiş ünlü hattatlarımızdan Ali Efendi'nin çok güzel bir sülüs yazıyla def olarak yazdığı bir satırla bitirelim isterseniz. Bu levhada şu söylenmekte efendim: İtme miratı şirkeste, seni yüz surete kor. Yani kırma aynayı, o da seni yüz parça eder. Bir zamanın sandukasından daha hoşça kalın diye sizlerden ayrılırken aman aynalara dikkat edin diyoruz efendim.

0: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Şimdi reklamlar.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
2: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, iman bakımından inananların en üstünü, ahlakı en üstün olandır. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz rüşvet. Sevgili dinleyiciler, dinimiz gasp edilmiş malı ve zulüm, hırsızlıkla alınan ve rüşvet, faiz, kumar ücretleri ve diğer hıyanet yollarından birisiyle ele geçen kazancın yenilmesini ve başkalarına yedirilmesini yasak etmiştir. Allahü Teala buyuruyor ki, birbirinizin mallarını aranızda kumar, hırsızlık, gasp, rüşvet gibi batıl sebeplerle yemeyin. Mahkemelerde rüşvet vererek haksız hükümlerin verilmesine sebep olanlar için Peygamber Efendimiz buyurdu ki, hüküm vermede rüşvet veren ve alana Allah lanet etsin. Kızın babasının veya akrabasının kızı vermeye razı olmaları için damattan istedikleri para veya mal rüşvet olur. Ayak bastı parası almak da rüşvettir, haramdır. Malını, canını, hakkını kurtarmak için istemeyerek rüşvet vermek caizse de, rüşvet istemek asla caiz değil, haramdır. Layık olmayan kişileri işe almak için rüşvet istemek, memleket idaresini ehliyetsiz ellere terk etmek demektir. Bu da bir milletin yıkılmasına sebep olur. Bir öğretmenin kabiliyetsiz bir talebeyi rüşvetle geçirmesi de layık olmayan kimselerin iş başına geçmesine vesile olur. Alt sırada olan bir evrağı rüşvetle üste çıkarıp hemen muamelesini yapmak, diğer sırası gelen insanların haklarına tecavüzdür, zulümdür. Doktorun rüşvet alarak sağlam memura rapor vermesi, düzenin bozulmasının, memleketin yıkılmasının sebeplerindendir. Neticede rüşvet, bir milleti manen ve maddeten çökerten bir illettir. İlgililere yardımcı olmak, her ferdin vazifesidir. Peygamber Efendimiz, kıyamet alametlerini sayarken buyurdu ki, hakimler rüşvet alarak haksız karar verir. Adam öldürmek çoğalır. Gençler ana babasını, hısım akrabasını aramaz saymaz olur. Kur'an-ı Kerim mizmardan, yani çalgı aletlerinden okunur. Tecvidle güzel okuyanları, dine uyan hafızları dinlemeyip, musikiyle şarkı gibi okuyanları dinlerler. Dinen büyük günah olup bir milletin felaketine sebep olan rüşveti kaldırmak ancak İslam ahlakına sahip olmakla mümkündür. Çünkü ahlaklı bir Müslüman haksızlık etmediği gibi haksızlığa da razı olmaz. Çünkü onda Allah korkusu bulunduğu için rüşvete vasıta bile olmaktan, arslandan, yılandan kaçar gibi kaçar. Bu bakımdan çocuklarımızı, gençlerimizi ahlaklı yetiştirmek millet olarak başta gelen vazifelerimizden biridir. Devlet memurlarının vazifelerini yaparken vazife yaptığı kişilerden hediye almaları da doğru değildir. Hazreti Ömer devlet başkanıyken hanımıyla bir köye gider. Köylü kadınlar halifenin hanımına çeşitli hediyeler verirler. Eve geldikleri zaman Hazreti Ömer hanımına bunları nereden aldığını sual eder. Hanımı da bana hediye ettiler diye cevap verir. Hazreti Ömer, ben halife olmasaydım sana bu hediyeler verilir miydi? Eskiden sana niçin hediye vermiyorlardı diyerek verilen hediyeleri Beytülmal'e verir. Sevgili dinleyiciler, rüşvet çıkar sağlamak, iş gördürmek gayesiyle kanunen yetkili bir kimseye gayri meşru olarak verilen para, mal vesaire menfaat ve fayda demektir. Rüşvetle ya hak edilmeyen bir menfaat ele geçirilmekte veya başkasının hakkına tecavüz edilmektedir. Rüşvet, devlete karşı işlenen suçlardan biridir. Yüz kızartıcı bir fiildir. Memurun veya görevlinin devletin verdiği vazifeyi kötüye kullanmasıdır. Türk Ceza Kanunu'nda rüşvet, devlet idaresi aleyhinde işlenmiş suçlar arasındadır. Rüşvet, haksız kazanç yollarından biridir. Bütün dinlerde günahtır. Devletin ceza kanunlarında devlet idaresine karşı işlenen bir amme, yani kamu suçu kabul edilmiştir. Rüşvet almak da vermek de dinimizde suçtur, günahtır.
Peygamber Efendimiz buyurdu ki, rüşvet alan da veren de cehennemdedir. Devletin amme hizmeti görmeleri ve kendisinin himayesine sığınmış vatandaşlarına yardımcı olmaları için tayin ettiği ve bir takım kanuni yetkiler verdiği memurların ve diğer idarecilerin rüşvet almaları, diğer vatandaşların devlete olan güvenini sarsmakta ve adalet mercii olan mahkemelerde verilen kararlara şüpheyle bakılmasına sebep olmaktadır. Rüşvet sosyal bir hastalıktır. Toplumda rüşvetin yayılması devleti zaafa düşürmekte ve vatandaşların kendisine olan itimadını yok etmektedir. Buysa devlet otoritesinin yıkılmasına, idarede başıboşluğun alıp yürümesine, anarşinin baş göstermesine sebep olmaktadır. Rüşvet, devletin vatandaşları üzerindeki hükümranlık hakkını zedelemekte ve adil kararların verilmesini engellemektedir. Rüşvet sebebiyle zulmün, haksızlıkların çoğalması ve böylece insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının ortadan kalkması da devletteki birlik ve beraberliğin dağılmasını ve nihayet yıkılmasını hazırlayan amillerdendir. Nitekim asırlarca sarsılmadan yaşamış Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebeplerinden birisi de son asırlarda rüşvetin baş göstermesindendir. Rüşvet alan memur devletine ihanet etmiş, namus ve haysiyet sahibi vatandaşlara zulmetmiş olur. Zulümse büyük suç ve günahtır. Fertlerin ve cemiyetlerin selametine muhalif olan şeyler Müslümanlıkta haramdır. Böyle günah olan şeyleri yapmak haram olduğu gibi bunlara razı olmak veya yardım etmek de caiz değildir. Haksızı haklı, yanlışı doğru, kötüyü iyi, liyakatsizi liyakatli göstermek için bir kimseden para veya mal almak rüşvettir. Böyle gayri meşru hareket için para, mal verilmesine vasıta olmamalıdır. Çünkü hadis-i şerifte buyuruldu ki, rüşvet alana, verene ve bunlar arasında rüşvete vasıta olana da Allahü Teala lanet et.

Abdullah bin Mürteiş Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala'dan ve onun dostlarından başkasına meyleden kalp hasta demektir.

0: Şiirlerle
1: Menkıbeler.
0: Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Ahiret endişesi. İslam alimlerinden Ahmet Mekki Efendi hal ehli bir zat olup evladı Resul'dendi. Sarmıştı onu yalnız ahiret endişesi. Yok idi bundan büyük bir dert ve düşüncesi. Derdi ki, ey insanlar, elbette var cehennem. O dünya ateşinden daha şiddetlidir hem. Günah işleyenleri görseydi o şayet, sonlarını düşünür ve üzülürdü gayet. Kızmaz, lakin çok acır, şefkat ederdi ancak. Derdi, aman ya Rabbi, bunlar nasıl yanacak? Gaflet içindedirler, gerçeği görmüyorlar. Halbuki önlerinde çok şiddetli azap var. Kızmak değil, acımak lazım gelir bunlara. Zira kızmak olur mu gözü kör olanlara? Nasıl ki bir amaya lazımsa yol göstermek, gerekir bunları da gafletten ikaz etmek. Derdi ki, kardeşlerim, imanı olan kişi nasıl işleyebilir günah olan bir işi? Biri görecek olsa o fiili işlerken haya edip vazgeçer o işi işlemekten. Halbuki Allah her an görüyor kendisini ve biliyor kalbinden neler geçirdiğini. O onu görmese de görüyor onu Allah. Bunu bilen bir kişi nasıl işler bir günah? Ve Allah kendisine yakınken ondan daha, o nasıl bile bile isyan eder Allah'a? Yaptığı her bir işi kaydediyor melekler. Mahşerde bunlar ona sorulur birer birer. Her işi ne niyetle yaptıysa muhakkak, hepsinin hesabını soracak Cenab-ı Hak. Sadece ameline bakmaz Allah kulunun. Bakar ki o amelde maksadı neydi onun? Bir bakkal ölüp gider ahiret alemine. Tam 50.000 sahife getirirler önüne. Bakıp o meleklere sorar ki, bunlar nedir? Derler ki, dünyadaki senin amellerindir. Alışveriş yapmışsın sen 50.000 kişiyle. Her birine bir sayfa açıldı işte böyle. Onlarla ne yaptıysan, ne konuştuysan eğer, bütün inceliğiyle yazıldı birer birer. Bir günde buyurdu ki, dinde 3 esas vardır. Bunlar da ilim, amel, üçüncüsü ihlastır. İhlas dahi şudur ki, yaptığı her bir işin Allah rızası için olmasıdır kişinin. Kim Rabbine dönerse samimi ve ihlasla, Allah'ın kulları da severler onu fazla. Zira kim Hakk'a dönüp halktan yüz çevirirse, Allah ve kul katında aziz olur o kimse. Her kim de insanlardan beklerse sevgi, takdir, bilakis o kimse de olur zelil ve hakir.

Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyorlar ki, dünya üç gündür. Dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyleyse bugünün kıymeti

0: Reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, daha önceleri çok defa anlattınız. Kızmak, öfkelenmek ne kadar kötü bir şey, kötü huylardan biri diye. Hadis-i şerifler var. Peygamber Efendimiz işte bir eshab-ı kiramdan birisi nasihat isteyince kızma, öfkelenme buyuruyor. Tekrar edince aynı şeyi buyuruyorlar. Dolayısıyla tabii insana bakınca da, insanın yapısına bakınca da, yani hele bu zamanda öfkelenmemek bazı şeylere mümkün değil gibi görünüyor. Şimdi burada ben ince bir şey sormak istiyorum. Yani men edilen şey öfkelenmek midir, yoksa bu öfkeyi kontrol edememek midir? Böyle taşkınlaşıyor insan, zarar vermeye başlıyor ya artık. Yani insan öfkelenebilir ama kontrol edince problem yoktur denilebilir mi?
1: Şimdi Musa Bey, Ehl-i Sünnet alimleri kıl kıl kırarak anlatmışlar. Şimdi kitaplarda mesela bu konuyu da anlatırken insanın vücudu enasır-ı erba denilen su, ateş, toprak ve havadan meydana gelmiştir, yaratılmıştır. Öfke ateş maddesinden kaynaklanmaktadır. Yani bu bizim madde bizde var.
0: Hapırsak da köpürsek de var.
1: Tabii. Efendim, ben bunu aynı şekilde doktora gitsem, ameliyat olsam, onu alıverseler. Yok öyle bir şey. O istemiyor ki. O istemiyor. Peki öfkeyi kaldırdın insandan. Düşman saldırdı, ne yapacaksın? Yesinler canım. Düşmancıklar otursunlar böyle, yesinler içsinler. Öyle mi diyeceğim?
0: Ya da düşman da saldırmıyormuş artık. Onda da öfke yok ya. Gerek yok diyor.
1: Bir kimse dinini, vatanını, bayrağını, namusunu, hanımını, kızını, çoluğunu, çocuğunu müdafaa için
0: öfke lazım.
1: Gadab lazım. Evet. Gadab lazım. Ve kitaplarda anlatılırken Allah için gadaplanmak, Allah için nefsi için değil buyuruyor. Nefsi için değil. Allah için, Allah rızası için. Nedir? Mesela bazen ben kendi akrabalarımdan da görüyordum falan. Aa, nasıl kızıyor falan işte, biliyor musun da böyle yapıyor da falan da, peşbakan da. Mesela oğluna kızıyor. Neymiş? Evliymiş de evli olduğu halde bir kadın peşine gidiyormuş. Nasıl kızıyor bunu? Bizim gibi aileye yakışır mı bu? Bilmem ne yapar mı falan böyle hapırdı köpürdü falan. Dedim çok güzel, tebrik ederim. Yani dedim, hem dedim ailenin namusunu, şerefini şey yapıyorsun. Tabii falan dedi. Senin dedim oğlun namaz kılmıyor. Aynı şey öfkeyi dedim orada da gösterebiliyor musun? Zınt diye durdu bu. Eğer dedim hani oğlum zina ediyor diye yapıyorsan, zina ediyor diye yapıyorsan, yani Allah için yapıyorsundur. Ama bizim aileye yakışmaz diye yapıyorsun bunu. Yani
0: dost var, düşman var. Laf olur, küf olur.
1: Değil mi? Ha, demek ki bunu Allah için yapmıyorsun. Bu öfkeyi yanlış yerde kullanıyorsun. Bu gadabı yanlış yerde kullanıyorsun. Yani çok rastladım böyle akrabadan. Bakıyorum kızıyor işte, şöyle yapıyor da. Dedim aynı şeyi dedim, senin çocuğun namaz kılmıyor. Kızın olsun, oğlun olsun. Namaz kılmadığı için aynı şekilde böyle gadaba geliyor musun? Ya o zaman bir şey olur. Ama işte daha ileride öğrenin. Allah Allah. Allah Teala'nın emirlerine gelince ileride öğrenir. Ama kendi nefsi isteklerine gelince olmaz. Bizim aile için yüz karası yapma ya. Sizin aile çok böyle elit bir aile.
0: Evet. Bir numaralı aile.
1: Bir numaralı aile. Dolayısıyla dinimiz yani öfkeyi tamamen yok edin demiyor. Şeyde de öyle Musa abi. Mesela nefs kötülüklerin menbaı değil mi? Allah Teala nefsinizi öldürün demiyor ki, zaten mümkün değil. Ya terbiye edin diyor.
0: Kontrol altında tutun.
1: Tabii kontrol altında tutun. Çünkü nefis bir binek. Ve Allah Teala bu bedeni yaratırken toprak, su, hava, ateş, bunlar her biri bir binek. Ateş maddesi de bir binek. Vücutta olması lazım. Biz bazı hedefimize bu binek vasıtasıyla gidiyoruz. Nefsin de iki tarafı vardır. Eğer nefsi olmasa insan yaşayamaz ki burada. O istekleri sebebiyle aynı şekilde Tamam, nefis seni kötülüğe şey yapıyor ama Allah-u Teala seni yalnız bırakmamış. Peygamber göndermiş. O peygamberlerin varislerini yaratmış aleyhissalatü vesselam. Doğrusunu bildirmiş. Sen orada frenleyeceksin. Şimdi öfkenin, gadabın, demin siz konuya girerken de anlattığınız gibi peygamber füzeyesi. La ta'adab buyuruyorlar. İşte önden geliyor, arkadan geliyor, sağdan geliyor, soldan geliyor, bana nasihat et. La ta'adab buyuruyorlar. Öfkelenme, kızma. Ve din büyükleri bunların hepsini kitaplarına almışlar. Ve buyuruyorlar ki, peygamber buyuruyor ki, bir kimse gadabını örterse Allah-u Teala onun ayıplarını, kabahatlerini örter. Yani gadabını yutarsa, öfkesini yutarsa, onu kontrol altında tutarsa. Şimdi Hazreti Hüseyin'in diye anlatılır radıyallahu anh, bir hizmetçisi varmış falan. Bir gün misafiri geliyor falan. İşte çorba getirirken yemeği döküyor. Hem de Hazreti Hüseyin'in
0: Ayağı takılıyor. Dökülüyor
1: falan. E tabi şimdi efendim, ben hiç kızmadım. Çok iyi ettin. Öbür sıcakları da getir. Denmez. Kim olursa olsun o da insan. Canı yandı. Tamam mı? Canı
0: tatlıları yandı. Tatlıları da getirmiş. Üstüme de.
1: Üstüne tatlıları da getir. Denmez. Yani. Ondan sonra yüz hali şey hali değişince hizmetçi de aynı şekilde esas şeymiş yani.
0: İlim sahibiymiş.
1: Arif birisi. İlim sahibi. Hemen ayet-i kerimede işte onlar tövbelerini, öfkelerini yutarlar. Yuttum buyuruyor, tamam. Ondan sonra devam var ayet-i kerimenin. Affederler. Affettim diyor. Ondan sonra sonunda da ihsan ederler. Meğer köleymiş onu. Seni de azat ettim diyor. Azat ettim. E şimdi Hazreti Hüseyin radıyallahu teala an hazretlerinin ortaya koymuş olduğu ne oldu? Bak çok çarpıcı bir misal bu. Olmuş bir hadise. Yani senin üzerine kaynar su dökülse, sıcak çorba dökülse ne yaparsın? Sıkarsın gırtlağını.
0: Yani.
1: Değil mi?
0: Yani azarlarsın en azından yani.
1: Ya tamam, şekli şemali değişmiş ama. E değişir tabii, insan bu. Ateş mantisi harekete geçti, canı yandı.
0: Tabii.
1: Yani o öfke, kadap maddesi harekete geçti. Harekete geçti. Ama onu yuttu.
0: Kolay bir iş değil.
1: Ha, onu yuttu. Mesela Eshab-ı Kiram efendilerimizin çoğunda bu çok olmuş. Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretleri de bir gün gece böyle şey yaparken bakmış, tabii tek katlı yer evleri, cam da yok. Gereği yok o iklimde. Perde tutuyorlar sadece. Ama içeriden bakıyor ki perde böyle kıyık kalmış. Bir işte cariyesi mi o şarkı söylüyor. Önünde de şişe var. İçiyor birisi. Görülmüş orada. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri birden paldır küldür pencereden giriveriyor içeriye.
0: Adam suçüstü diyor, yapıyor yani.
1: Suçüstü yapıyor. Diyor ki ya emir al-mü'minin diyor. Önce beni bir dinle, sonra ne ceza vereceksen ver. Peki diyor, dinliyorum. Allah-u Teala buyuruyor ki kapılardan girin, pencerelerden girmeyin buyuruyor. Sen kapıdan, pencereden girdin. Allah-u Teala bir yere gireceğiniz zaman izin isteyin, sen izinsiz girdin diyor. Allah-u Teala buyuruyor ki tecessüs etmeyin, başkalarının yapmış olduğu araştırmayın. Sen araştırdın diyor. Ben bir suç işledim, sen diyor kaç tane pencereden girdin, kapıyı çalmadın, tecessüs ettin. O sana Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri doğru söylüyorsun hocam. Çıkıyor oradan öyle söylene. Ey nefsim diyor. Seninle ne yapacağım ben? Seninle ne yapacağım? O kolay iş değil. Ya bunu şey yapan, söylediği kimse devlet başkanı ha. Devlet başkanına söylüyor bunu. Devlet başkanına söylüyor. E şimdi ya ben olsam, sen bana devlet başkanına söylüyorsun ha bana. Cezan iki katı oldu. Neyle? Nefsimi uyarak.
0: Not ettim.
1: Not ettim. Dolayısıyla yani gadabı yok etmek değil. Yani o öfke maddesini yok etmek değil. Çünkü bu vücudun içindeki o ateş maddesini çıkarıp bir nesne attın mı? Öyle bir şey yok.
0: O da lazım.
1: Lazım o.
0: Evet.
1: Yani İmam-ı Gazali Hazretleri'nin verdiği misal var. Avcıya köpek lazım diyor. Avcıya köpek lazım. Onun için avcılar av köpeği olarak kullandıklarına pişmiş et derler. Niye? Çünkü kitaplarda yazılmış o. Zaten insanlar da biliyor bunu. Allah-u Teala köpeği yaratırken, yani tabiatı, cibilliyeti itibariyle çiğ ettir onun aynı şekilde talebi, isteği. Ama sen ona pişmiş et bere bere onun tabiatı şey yapıyor. Ama kendi haline bırakıldığı zaman hemen döner o cibilliyetine. Çünkü yaratılışı ona uygun. Avını yakalayıp da yemesin diye pişmiş et veriyorlar. Pişmiş et veriyorlar. Onun için de mesela kitaplarda anlatırken nefsin helal ve mubah olan talepleri varsa bunları yerine getirmeli. Avcının köpeği gibi onun gönlünü yapmalı buyuruyor. Avcı köpeğin nasıl aynı şekilde avını sağlam getirsin diye. Çünkü nefs vasıtasıyla aynı şekilde gidiyorsun, çalışıyorsun, ediyorsun falan, gayret ediyor. Şimdi daha önce de bahsetmiştik şeyde, hani insanlar su, Müslüman su gibi olur falan. Eğer gadaba gelirse öfkenirse abdest alsın. Hadis-i şerifte buyuruyor ki gadaba gelen kimse ayaktaysa otursun, gadabı öfkesi devam ederse yan yatsın. Başka bir hadis-i şerifte de gadab şeytanın vesvesesinden hasıl olur. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateş su ile söndürülür. Gadaba gelince abdest alınız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı şekilde bunu bildiriyor. Dolayısıyla dinimiz hep orta hali bildirmiş. Mesela bu İslam Ahlak kitabında Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyhisselatü Vesselam yayınladığı İslam Ahlak kitabında

0: şeyleri ya anlattınız falan da bunu kontrol etmek mümkün mü? Mümkün. Mümkün. Olmuş. Hazreti Hüseyin, Hazreti Ömer radıyallahu anh birçok aynı şekilde Evliya-i Kiram. Bunlar çelikte yaratılmamış ki. Et ve kemikti bunlar da. Bunların da aynı şekilde vücutları toprak, su, hava, ateşti. Başka maddeden değildi ki. Dolayısıyla onlar kontrol edebilmiş mi? Edebilmiş. Demek ki edilebiliyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir defa salih kimsenin sohbetinde bulunmak, defalarca kötü kimselerin sohbetlerinde bulunmanın günahlarına kefaret olur. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
2: Kureyş müşrikleri Ebu Talib'in himayesi sebebiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile mücadele edemeyince aciz kaldılar. Bir yere toplanıp Abdülmuttalib ve Haşim oğullarıyla akrabalığı, alışverişi, kız alıp vermeyi, konuşmayı yasaklayan bir ahdname yazıp Hak Sübhanehu ve Teâlâ'nın adıyla and içtiler. O ahdnameyi bir ipeye sarıp mumladılar, üzerini mühürlediler ve Kâbe'ye astılar. Bunun üzerine Ebu Leheb hariç bütün Abdülmuttalib ve Haşim oğulları evlerinin bulunduğu iki dağ arasındaki bir vadide bulunan mahallelerine çekildiler. 3 sene orada kaldılar. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem damadı Ebu'l-As bin Rebiya'dan başka bütün Kureyşler onlarla her türlü alakayı kestiler. Ebu'l-As geceleri onlara buğday ve hurma götürürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona çok dua ederdi. Müslümanların günleri darlık ve sıkıntı içinde geçiyordu. Sıkıntı çok şiddetlenmişti. Allahü Teala müşriklerin Kâbe'ye astıkları ahdnamesine bir kurt gönderdi. Ahdnamedeki Allah ismi şerifinden başka tamamını yiyip bitirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu amcası Ebu Talib'e bildirdi. Ebu Talib, Abdülmuttalib ve Haşim oğullarına güzel elbiseler giydirerek onlarla birlikte Kureyşlerin meclisine gitti. Kureyşler iyi karşıladılar. Onlara, "Ey Kureyşliler, size bir iş sebebiyle geldik. Bu hususta bize karşı adil ve insaflı davranınız. Şöyle ki, Muhammed aleyhisselam bana dedi ki, Kâbe'ye astığınız ahdnameye Allahü Teala bir kurt musallat etmiştir. Bu kurt Allah isminden başka ahdnamenin tamamını yiyip bitirmiştir. Ben ondan asla hiç yalan işitmedim. O ahdnameye bakınız. Eğer Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dediği doğru ise Allah'tan korkun ve insanlardan utanın da yaptığınız bu akılsızca işten vazgeçin. Eğer yalan söylemişse onu size bırakayım, himaye etmekten el çekeyim. O zaman ona dilediğinizi yapınız. Kureyşliler, ey Ebu Talib, iyi düşünmüşsün dediler. Bir kimse gönderip Kâbe'de asılı ahdnameyi getirttiler. Açıp baktılar ki içinde Bismike Allahümme'den başka yazılmış olan yazıların hiçbiri kalmamış. Bunun üzerine Ebu Talib müşrikleri kınadı. Hiçbiri konuşamadı ve ahdnameden vazgeçtiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün akrabaları bulundukları vadiden çıktılar. Kureyşler de bir müddet onlarla alışveriş yaptılar, geçici olarak dost göründüler. Bir gün müşrikler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler.

sen peygamberlik davasında doğruysan, ayı ikiye ayır da görelim dediler. Eğer ayı ikiye bölersem iman eder misiniz buyurdu. Evet, iman ederiz dediler. O sırada ayın 14. gecesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'ya dua etti. O anda ay ikiye ayrıldı. Bir parçası Ebu Kubeys dağı üzerinde, diğer parçası da başka bir dağın üzerindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrikleri birer birer adlarıyla çağırarak "Ey filan, ey filan, gördünüz mü?" buyurdu. Fakat müşrikler "Muhammed bize sihir yaptı." dediler. Sonra dediler ki, "Etraftan gelen misafirlere soralım. Eğer biz de gördük derlerse doğrudur." Her misafire sordular. Onlar da "Biz de sizin gördüğünüz gibi ayı ikiye bölünmüş halde gördük." dediler. Ayın ikiye ayrıldığını görmüşlerdi. Fakat hakikati görememişlerdi. Allahü Teala A'raf suresi 179. ayetinde mealen "Onların gözleri vardır fakat onlarla göremezler." buyurdu.

Muhammed aleyhisselamın ahlakı. Câbir bin Sümre radıyallahu anh diyor ki, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem az konuşurdu. Lüzumlu olduğu zaman veya bir şey sorulunca söylerdi. Bundan anlaşılıyor ki, her Müslümanın mâlâ yani faydasız şey söylememesi, susması lazımdır. Mübarek sözlerinde tertil ve tersil vardı. Yani gayet açık ve metotlu konuşur ve kolay anlaşılırdı. Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyor ki, Resul aleyhisselam hastayı ziyarete gider, cenaze arkasında yürür, çağrılan yere giderdi. Eşeğe de binerdi. Resul aleyhisselamı Hayber gazasında gördüm. Yuları bir ip olan eşek üzerindeydi. Resul aleyhisselam sabah namazından çıkınca Medine çocukları ve işçileri su dolu kaplarını önüne getirirler. Mübarek parmağını içine sokmasını dilerlerdi. Kış ve soğuk su olsa da her birine mübarek parmağını sokar, gönüllerini yapardı. Yine Enes radıyallahu anh diyor ki, bir küçük kız Resul aleyhisselamın elini tutup bir iş için götürseydi birlikte gider, müşkilini hallederdi. Câbir radıyallahu anh diyor ki, Resul aleyhisselamdan bir şey istenip de yok dediği işitilmedi. Enes bin Malik radıyallahu teâlâ anh buyuruyor ki, Resul aleyhisselam ile birlikte gidiyordum. Üzerinde Bürdü Necrani vardı. Yani Yemen kumaşından bir palto vardı. Arkadan bir köylü gelip yakasından öyle çekti ki paltonun yakası mübarek boynunu çizdi, yeri kaldı. Resul aleyhisselam geriye döndü. Köylü zekat malından bir şey istedi. Resul aleyhisselam onun bu haline güldü. Ona bir şey verilmesi için emir buyurdu. Tetimmetül Mahser kitabında diyor ki, buradan anlaşılacağına göre, insanların başında bulunan kimsenin, Resul aleyhisselama uyarak, bunların eza ve sıkıntılarına katlanması lazımdır. Zaten sıkıntıya katlanmak, herkes için iyi bir huydur. Üstlerin katlanması ise daha güzel olur.

0: Abdestin müstehapları. 1. Kalple yapılan niyeti dil ile söylememek. 2. Kulağından artan su ile boynuna meshetmek. 3. Ayaklarını kıbleye karşı yıkamamak. 4. Mümkün olursa abdestten artan suyu kıbleye karşı ayak üzere içmek. 5. Abdestten sonra şalvarına biraz su serpmek. 6. Pak ve temiz bir peşkirle silinmek. Abdestin mekruhları. 1. Yüzüne suyu pek vurmak. 2. Abdest aldığı suya üflemek. 3. Üçten eksik yıkamak. 4. Üçten ziyade yıkamak. 5. Abdest aldığı suya tükürmek. 6. Suyun içine sümkürmek. 7. Gargara yaparken boğazına su kaçırmak. 8. Arkasını kıbleye dönmek. 9. Gözünü yummak. 10. Gözünü pek açmak. 11. Soldan başlamak. 12. Sağ eliyle sümkürmek. 13. Sol eliyle ağzına su vermek. 14. Sol eliyle burnuna su vermek. 15. Ayağını yere vurmak. 16. Güneşte ısınmış su ile abdest almak. 17. Mâ-i müstamelden sakınmamak. 18. Dünya kelamı söylemek.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Türkiye'nin batı hudut kapılarından birisine yakın İpsala ilçemizin karayolları levhasının önden sesleniyorum. Şirin bir ilçemiz, ziraata çok müsait. Meriç'in artık denize iyice yaklaştığında, yani Balkan dağlarından inip de yorgun yorgun aktığı bölgelerdeyiz. Osmanlı için bu bölge zaten ziraata çok elverişli olduğundan, savaşta da çok mühim olan at unsurunun taylarının yetiştirildiği yer olarak bilinir. Tarihi M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzar. Trakların bulunduğu bir bölge, hani Trakya diyoruz ya, efendim, tabii çok eski tarihi Traklardan önceki 4000 yıl değil de 14000 yıl önceki kimlerdi? Yok. Evet, biz de çok şükür ki 1350'li yıllardan itibaren bu toprakların Türk ve Müslüman toprağı olmasını ecdadımız sağlamış. Biz de o emaneti şimdi elimizde bulunduruyoruz. Yunan hududuna, Türk-Yunan arasındaki hududa 10 kilometre kadar mesafedeyiz. Oradan Türkiye'ye geçişler, günübirlik geçişler, gerek İpsala'ya, gerek Keşan'a, gerekse İstanbul'a kadar geçişlerin çok olduğunu şuradaki trafik bize gösteriyor. İpsala'nın nüfusu, işte burada gördüğünüz gibi 8 bin nüfusu bir Anadolu ilçesi kadar. Ama vızır vızır araba işliyor. Bunların bir kısmı buradan yurt dışına gidiyor, bir kısmı da yurt dışından gelip öbür tarafa geçiyor. 1. Murat Han zamanında burası fetholdu. Malum Trakya, Gelibolu'nun Çardak bölgesinden, daha doğrusu Çanakkale'nin Çardak bölgesinden Gelibolu'ya Türklerin, Osmanlı'nın şanlı bir gece geçişi vardır. Sallarla. Efendim, Süleyman Paşa, Gazi Süleyman Paşa Bolayır'da kabri var. Onu Gelibolu programlarımızı yaparken sizlere zaten orada anlatmaya çalıştık. Orada 1. Murat Han, Süleyman Paşa'nın şehadetiyle beraber bayrağı aldı. Babası vefat edince aldı tabii. Süleyman Paşa vefat etti. Onun üzüntüsüyle beraber de zaten yaşlanmış olan Orhan Gazi vefat edince onun yerine oğlu Murad-ı Hüdavendigar, Osmanlı'nın 3. devlet başkanı olarak Ertuğrul Gazi'yi hariç tutarsak rahmetliyi, geçti. Ve böylece bu toprakları da ta Pınarhisar, Vize'ye kadar olan bölgeyi Silivri hariç Osmanlı topraklarına kattı. Ben bu levhanın önünde bu sıkışık trafiğin devam ettiği bir anda daha fazla programa devam etmeyeyim. Buradan İpsala'yı şöyle rahat göreceğimiz bir tepe var. O tepeye çıkalım. Oradan da size İpsala'yı arkama alıp İpsala'nın tarihini anlatmaya çalışacağım. Devam edeceğim. Geçelim oraya. İpsala'yı kuş bakışı neredeyse gören bir tepeye geldik. Oradan size arkamdaki İpsala görüntüsüyle beraber İpsala tarihiyle ilgili biraz daha bilgi vermeye çalışacağım. Çok gerilerde gözünüze fark ediyordur. Koca bir deniz gibi yer görünüyor. Meriç'in artık uslu uslu akmaya başladığı bir bölgedeyiz. Bundan sonra denize daha az bir kodu kaldığı için o eski Edirne'deki Kapıkule'den gelirken olan Meriç yerine, devrile devrile akan Meriç yerine şimdi yavaş yavaş akan bir Meriç. Maşallah bu çekimi yaptığımız senede de, 2015 senesinde de bütün Türkiye'deki gezip gördüğüm yerlerde nehirlerin hemen hepsi yatağının dışına taşmış vaziyette. Kızılırmak da taşmış, Sakarya da taşmış, etrafındaki bütün bahçeleri işgal etmiş. Güzel bir şey tabii. Evet, o bahçede belki su devam ederse ziraat yapılması zor olur ama toprak da suya doymuş oluyor. 8-10 senedir ülkemiz böyle bir suya hasretti. Cenab-ı Hak bereketi verdi, verdi. Dağlarımızda kar dolu. İnşallah Allah-u Teala başka bir felaket vermez de memleketimizin insanın yüzü güler, sofrasına götürdüğü ekmek bir tane daha fazla olsun diye hep beraber dua edelim. Hepimiz için bu tabii. Burası Traklardan sonra Dara veya Büyük Dara denilen Darius zamanında M.Ö. 4. yüzyılda onun topraklarına katıldı. Dara nerede? Dara Orta Doğu coğrafyasının her yerini yaşamış ve almış. Yani Büyük İskender'in başka bir şekli. Mardin'in bir ilçesine gidiyorsunuz, Dara'nın yaptırdığı su kanalları. Dara zamanında o günün insanlarında bir medeniyet izleri görülüyor. Tabii insanlık tarihi boyunca 124 binden ziyade peygamberin geldiği bir insanlık tarihi var. Tabii ki o devirde de bu peygamberlere inanan kimseler oldu. Hiç kimsenin inanamadığı, yani bir tek ümmetinden bir kişi olamayan bir peygamber de gelip geçti. Mutlaka bunların da o zaman bir semavi hak dinleri olma ihtimali kuvvetli. Ha, bugün geçerli değil, o ayrı. Öyle olduğu için de o dinlerin icabı olarak su medeniyetine, Roma da birazcık buna karışmış ama çok götürememiş. Ondan sonra karma karışık işler çıkmış. 1356'larda Murat Han, 1. Murad-ı Hüdavendigar zamanında Evranos Bey, Evranos Gazi İpsala'yı fethetti. Tabii Evranos Gazi ta Çardak'tan Gelibolu'ya ilk geçişteki sallarda bulunan gazilerden biridir. O 80 kişiden biridir. Yani Orhan Gazi'den itibaren Gazi Süleyman Paşa, daha sonra Murad-ı Hüdavendigar, ondan sonra ta Yıldırım Beyazıt Han zamanına kadar yaşamış, niye Bolu'ya katılmış, Murat Han'ın şehit olduğu 1. Kosova'ya katılmış ve 1417'de, yani 2. Murat Han devrinde de birçok görevlerde bulunmuş. 1417'de de Yunanistan'da Vardar Yenicesi'nde vefat etmiştir. Vefatında yaşı 100'ü çoktan geçmişti. Hani var ya, Akıncı beyleri at üstünde doğarlar, at üstünde ölürler diye ecdadımızın bir sözü vardır. Aynen böyle olmuş. Allah rahmet eylesin. Çok hayratı vardır. Tabii o dönemlerde böyle bir Akıncı Bey'in yaptırdığı hayrat için vakfiye şubu gibi şeyleri tanzim ettirmeye vakti yoktu, vakti. Onlar at üstünde habire düşmanla teması olan hangi noktalar varsa hudutta hep o noktalarda yaşarlardı. Fütuhat devam ettikçe o noktaları ileri alırlardı. Osmanlı'da böyle Akıncı Beyleri bir yeri fethettiğinde oranın idaresi de onlara verilirdi. Sancak Bey'i yapılırdı. Ama yeni bir görevle yeni bir yer alınca oradan alınır, öbür tarafa Sancak Bey'i yapılırdı. Şimdi Meriç Havzası uzun köprüden bu tarafa doğru daha çok müsait olmak üzere her an, her mevsim, dört mevsimde de yeşilliği bol olan bir ovadır. Ovadır. Onun için de burası İpsala çeltikleriyle meşhurdur. Çeltikçilik buradaki ziraatçı insanlarımızın iyi bir gelir kapısıdır. Tabii fiyatı değerlendirici bir fiyat olursa emeklerini, o zaman çok daha güzel olmaktadır. Bu bölge Osmanlı'nın atlarının yetiştirildiği yerdi. Hatta bir damızlık bölgesiydi. Nasıl Konya, Karaman at hususunda Osmanlı'yı destekleyen, ki at silah, araç, gereci gibi. Canlısı bu. Yani tank fabrikası gibi, otomobil cip fabrikası gibi o zaman da atlar savaşta kullanılıyor. Bir devletin süvarisi ne kadar çoksa, atları ne kadar kabiliyetliyse, yetiştirilmişse o kadar savaşı iyi neticelendiriyordu. Onun için Konya Karaman bölgesinde, daha doğrusu şimdi artık Karaman diyelim de Karamanlar demesin ki ya Konya Konya deyip duruyorsun. Biz artık il olduk, haberin yok mu? Var tabii canım, geçenlerde gördüm, kısa bir süre önce ziyaret ettim. Hakikaten de il olması çok çok isabetli olmuş. O ayrı. O bölgedeki insanlar atları yılkı tabir edilen serbest şekilde büyütürlerdi. Ama yetiştirici emeği de inkar edilemez. Onun için devlet onlardan hiç vergi almazdı. Alırdı. Nasıl alırdı? Yetiştirdiği attan belli bir miktarını, yüzdesini, %5, %10. Hani devlete at yetiştiriyor, veriyor. 1000 tane at veriyor. Devlet diyor ki bunun %10'unu da ayrıca bana vergin yerine vereceksin. Para almıyor ondan. 1000 at yerine 1100 at vermiş oluyor. 100 atı onun vergi oluyor. Aynı şey İpsala'da da vardı. Burada atlar yetiştirilir. Daha ziyade yavru yapacak şekilde anne olan atlar buralarda yetiştirilir. Yavrularını dünyaya getirir. Atların tayları serbest yılkı düzeniyle burada otlarlar. Mevsim güzel geçtiği için. Yani bir nevi yabani at gibi büyürler. Ta ki artık taylar binilme çağına gelince bunların usta adamları vardı. Biz tabii kemetle at tutmayı sadece Amerikan kovboy filmlerinde gördüğümüz için kültürümüzde o olduğundan hemen Amerikan kovboyu gibi diyoruz. Burası fethedildiğinde Amerika kıtasının yerini bilen yok dünyada. Nerede kovboy olacak, at çobanı olacak? Onlar buradan öğrenmişlerdir bunu. Böylece bu hayvanlar teker teker kemetlerle tutulur. Sonra da eğitimleri hususunda Edirne'de onların atın savaşa hazırlandığı eğitim mektepleri vardı. Nasıl çocuklarımızın okulları varsa onların da at eğitim ve donatım merkezleri vardı. Oralarda bunlara binildiğinde savaşta nasıl hareket edileceği, nasıl bir uğraş verecekleri orada öğretilirdi. Deliler veya deliller denilen hocaları vardı bunların. Bunlar dar bir alanda, 50 metrelik bir alanda, her tarafı duvarla çevrili, atla hızlı bir şekilde duvara doğru gider, sürer dört nala, tam köşeye varırken 90 derecelik açıyla döndürürdü. Bu eğitimi Osmanlı çok güzel verirdi. Onun için de Osmanlı atlara bindiğiniz zaman binici savaşını çok rahat yapardı. Yani atın buna uyar mı uymaz mı, bu şartları onu düşünmez idi. Şimdi İpsala'nın bu güzelliklerini sizlere anlattıktan sonra bundan sonraki programlarımızda birkaç tane camii var. Tabii ayakta kalabilen bir cami. Burası efendim sel seylap bölgesidir. Halen şu bulunduğum yerlerde ta rahmetli Menderes zamanında efendim Kızılay eliyle yaptırılmış sel baskını neticesi insanları biraz daha yukarıya çıkardıkları bir mahalle idi. Bu bulunduğumuz yerlere yakın. Allah rahmet eylesin. O da bunu yaptırmış. Bundan çok önce de yani belki milattan da önce bu bölgede dehşet bir sel oldu. Ve 3 yıl hiçbir zaman tarlalardan su çekilmedi. Toprak suya doymuştu. Onun için insanlar o güne kadar yaptıkları ziraatları yapamaz oldular. Sonra birisi çıktı dedi ki ya burada çeltik yetişebilir. Trakya'nın Meriç Havzası'ndaki çeltikçilik işte o 3 sene kadar suyun çekilmediği acı felaketten sonra ortaya çıkmış. Bugünkü insanların da ekmek kapısı olmuştur. İpsala 1928'de efendim bir ilçe olarak idari taksimatta yerini almış. Hali hazırda da hudut kapımızdır. Yunanistan'la aramızdaki hudut kapısıdır. Ticari işler için gelen Yunanlarla dolup taşıyor efendim. Evet, harıl harıl harıl Türkiye'ye, İstanbul'a kadar insanlar gidiyor. Bu da Türkiye için ayrı bir güzellik diyebiliriz. Bereketli memleket efendim. Kim gelirse gelsin. Komşularımız, hudutlarımızın dört tarafından öyle veya böyle Suriye hadiseleri olsun onlarla muhtaç olup gelenler var. Ekonomik sebeplerden gelenler var. Türkiye kapısını herkese açtı. 780 bin kilometre kare yer, milyonlarca insana değil 78 milyon, 178 milyona da inşallah yetecektir. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah İpsala'da birkaç gün daha sizlere bu tarihi yerlerin anlatımlarını yapmaya çalışacağız. Siz bizi takip etmeye devam edin inşallah. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 182. ve son bölümümüz. Sizlere bu İngiliz zabitinin harp şartları altında 5 aydır yaşadıklarını kendi kaleminden anlatmaya çalıştım. Bu bize bir derstir. Gazi Osman Paşa esirliği müddetince askerlerin gidecekleri yere varıncaya kadar çektikleri ızdıraplara, gördükleri eziyetlere bir tezat teşkil etmek üzere çok iyi muamele, ikram ve itibar gördü. Evet, Osman Paşa'nın ordusundaki diğer zabitler, paşalar dahil, dümenci neferine kadar hepsi çok büyük zulümler gördük diyor Harkov'ta. Esaretin acısını biz tattık. Ama Osman Paşa her yerde izzet, ikram gördü diyor. Harkov'ta Plevne kahramanı kralın iltifatına mazhar olmuş ve en yüksek sosyetelerde ağırlanmıştı. Plevne'de Aralık'ın 10 ve 11. günleri geçen sahneleri hafsala alamaz. Bu faciaları gözleriyle görmüş olanlardan dinlediğimde kanımın kaynadığını hissettim. Burada siz vatanınızı savunmazsanız bakın neler oluyor. Bulgarlar vahşiler, manyaklar gibi cinayetler, yağmalar, katliamlar, ismini bulmak bile, adını bulabilmek, koyabilmek bile mümkün olmayan mezalimi irtikap ettiler. Yani öyle zulümler yaptılar ki buna ad koyamamışlar. Bunları Hristiyanlığın Müslümanlığa karşı zaferi kutlamak için yaptılar. Böylece Plevne 143 gün süren bir savunma ile düşman eline düşmüştü. Bu müddetten 16 günü yani 8-24 Eylül şekli muhasara ile 47 günü 24 Ekim'den Hurac'a kadar ki 25 Ekim'de Abdülhamit Han geri çekilin emri vermiş olmasına rağmen direnme kararını verdi Osman Paşa. 10 Aralık kuşatma içinde geçti. 10 Aralık'a kadar. Bu müddette 3 büyük muharebe oldu. 30 Temmuz'da 1. Plevne Muharebesi, 11-12 Eylül'de efendim yine Plevne Muharebesi, 10 Aralık'ta 4 tane ikinci derecede ehemmiyetli çarpışma yaşandı. Plevne, 20 Temmuz, Pelişat, 31 Ağustos, Lofça'da, 3 Eylül'de Gorna Dubnik'de oldu. Bundan başka ufak tefek çarpışmalar hesaba katılmazsa 20 defa da ufak miktarda müsaademeler oldu. Ortalama olarak vasati bir hesapla 5 günde bir çatışma oldu. Evet. Plevne mücadelesi yaralı ve ölü olarak Ruslara 55 bin, Rumenlere 10 bin kişiye mal olmuş, Türklere ise 30 bin yaralı ve şehit verdirdi. Bu miktarda hastalıktan ölenler Rusya'da esaret yerine gidinceye kadar soğuk, açlık ve sefarete dayanamayan 8 bin, 9 bin esir de dahildir. Onlar da öldüler. Esirken de öldüler. Eğer ahaliden ölenleri de katarsak o zaman Plevne seferinin yediği insan başı 100 bin kişiye varır. Bunun 40 bini yaradan, hastalıktan, açlıktan, 20 bini de fiilen muharebede düşman ateşiyle, kılıcıyla oldu. Plevne civarında imparatorluğun çılgınlığıyla son uykularına dalmış olanların sayısı 30 binden az değildir. Efendim, kıymetli dinleyenlerim, bu fasılları böyle anlatabilmek bizim için hakikaten gayet zor oluyor, sıkıntılı oluyor. Ama ne yapalım ki, bunları söylemek mecburiyetteyiz. 20 haftalık muharebe, başta 19 zabit, bunları da verdikten sonra efendim şimdi muharebenin dökümünde. Muharebe başından sonuna kadar Ruslar, Rumenler de dahil, yuvarlak rakamla buraya 250 bin asker yığmıştı. 700 top getirmiş ve bununla Plevne'yi fete uğraştılar. Türkler ise buna karşı 60 bin asker 100 topla müdafaa etti ve de Plevne mücadelesi, fecaatlerin, dehşetlerin, okuyucularımız tarafından kitabı için söylüyor adam bunu, tasavvuru imkansız örnekleri içinde barındırır. En kuvvetli zamanında 48 bin kişiye kadar çıkan Osman Paşa ordusundan ancak 15 bin kişi Rusya'ya gidebildi. Bunun da ancak 12 bini ana vatana dönebildi. 48 bin kişiden 12 bini döndü. 36 bini esarette öldü, savaşta öldü. Güvenilir Türk kaynaklarından öğrendiğime göre 1898'de Türkiye'de Plevne muhariplerinden ancak 6 bin kişi hayattaydı. Yani harpten 20 sene sonra, Plevne harbinden sonra Plevne muhariplerinden ancak 6 bin kişi kalmıştı hayatta. Yani geri dönen 12 bin kişiden 6 bini demek ki o 20 sene içinde vefat etmiş. Bugün 1911'de kitabın ikinci baskısının yapıldığı sırada bunlardan yaşayanların sayısı herhalde yüzü geçmiyordur. Bunun sebebi ise 1877'de bile Osman Paşa ordusunun mühim bir kısmı ihtiyat ve redif efradıydı. Yani bu ihtiyat ve redifler yaşlı kimselerdi. Onun için 1911'e kadar kalmamışlardır diyor. Kendime gelince bütün bu seferlerde başımdan geçen maceralar ve tecrübeler beni o kadar mukavemetli bir hale getirmişti ki, Bükreş'te geçirdiğim hafif bir rahatsızlık müstesna, hiçbir hastalık yüzü görmedim. İngiliz zabiti söylüyor. Rio de Janeiro'da geçirdiğim sarı humma, Güney Afrika'da Boer harplerinde daha sonraki yıllarda atlattığım bağırsak hastalığı, bundan hariç hiç hastalık yüzü görmedim diyor. Bunun dışında esaslı bir surette soğuk bile almadım. Soğuk algını bile yaşamadım. Böyle bir harbin kafamda ve ruhumda yaptığı sarsıntılar da hamdolsun çabuk zahil oldu, kayboldu. Tehlikenin nerede olduğunu anlayacak ve yardım geleceğini kestirecek kadar zekam ve tahsilim vardı. Laborar e orar, çalışmak ve söylemek. Benden ağır hastaları da tedavi etti. Çalışmak ve söylemek, benden daha da ağır olanları bile, bu işleri yapmak, bu iki işi, daha ağır hastaları bile tedavi etti. 3 Nisan 1878 Osman Paşa'nın esaretten kurtulduğu zaman da bu da işte ne yurdumdan ve sevenlerimden, beni sevenlerden ayrılır, onlara veda ederken, ne başımdan geçen anlatılmaz ızdırapları çektiğim zaman, ne kederimizi ve neşelerimizi kendilerine geceli gündüzlü paylaştığım sevgili silah arkadaşlarım birbiri ardınca şehit düştüğünde, ne benden daha sağlam yürekleri olanlar ümitsiz ve çaresizlikte bunaldıklarında, ne de talihi şehit düşmüş bir arkadaşın katılaşmış elini son defa sıkmaya bile imkan bırakmadığı, ne son defa silaha sarılmamızdan bir fayda çıkmayınca, ne de çelik ve demirden adam öfke ve teessürle hıçkırdığı zaman gözümden bir damla yaş gelmedi. Ben karlarla örtülmüş sessiz ovalara doğru ilerleyen arkadaşların ölümün kucağına ebediyen gömüldükleri, gözlerini orada ebediyen kapattıkları zaman da ağlamamıştım. Fakat çocukluğumda görmeye alıştığım yollar, işaretleri, evlerin yapıları ve manzaraları memleketime dönünce tekrar gördüğümde ağladım. Ağladım. İnsan ruhu. Sakin bir Nisan akşamı, güneş batacağına yakın, altımdaki trenin freni gıcırdayarak lokomotifi durdurdu. Platformda bir yıl ızdıraplar çekerek benim vatanıma dönüşümü Allah'tan ümidini kesmeyerek büyük sabır ile seven bir kadının tevekkülüyle beklemiş olan kadını görmüştüm. Onu geçen bütün vagonları hasretli gözlerle birer birer böyle vagonlara bakar gördüm. Bu kadar kahır ve felaket görmüş olan gözlerime gözyaşları perdeleyiverdi. O kadar hıçkıra hıçkıra ağladım ki göğsüm parçalanacak sandım. Gözlerim yaşlı, yaşlı. Anamın benim için uzattığı kollarına atıldım. Gençliğin verdiği aldatıcı bir çılgınlıkla ve kendi kuvvetime güvenerek Osmanlı ordusuna harp etmeye gitmiştim. Ayrılmıştım ondan. Şimdi ise onu özleyerek, onun sevgisini takdir ederek geri dönüyorum. Fakat hiçbir sevgi hiçbir zaman ölmüyor. Annem sevinç gözyaşları döküyor, sarsıla sarsıla hıçkırıyordu. Fakat artık ağlamayacaktı çünkü ben kendi vatanımdaydım. Kıymetli dinleyenlerim, birazcık süreyi de doldurduk ama son bölümdür. Bu süreyi doldurmada bizi affettir inşallah sizlere. Eğer ömrümüz olursa başka bir anı, bir hikayede programda buluşabiliriz. Eğer ömrümüz olmazsa bu da bizim hayatımızda yaptığımız son bir anı, bir hikaye olarak benim de anı ve hikayem olmuş olsun. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Efendim bir diyarlardan gönüllere programıyla yine siz kıymetli dinleyenlerimizle bir aradayız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyor, hürmetlerimi arz ediyorum. Ben Said Eken, bu programı sizlere sunarken ana kumanda masasında bize İbrahim Macit kardeşimiz yardımcı oluyorlar. Bu akşam Anadolu'daki evliyanın büyüklerinden yine bir mübarek zatı sizlere kısaca arz edeceğiz inşallah Teala. Bu mübarek zatın ismi Alaaddin Ali Semerkandi Hazretleri'dir. Öncelikle şunu ifade edeyim, belirteyim. Biliyorsunuz yine Ankara'nın Çamlıdere semtinde, Çamlıdere ilçesinde bir başka benzer isimli zat da orada metfundur. Ali Semerkandi Hazretleri. Bu bahsedeceğimiz zat ise Seyyid Alaaddin Ali Semerkandi Hazretleri. Alaaddin Ali Semerkandi Hazretleri. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış olan büyük velilerdendir. Kendisi Semerkant, Buhara, Taşkent gibi ilim merkezlerinde ilim tahsil etmiş, tefsir, fıkıh, tasavvuf ve ahlak ilimlerinde yüksek dereceye kavuşmuştur. Oralarda ilim tahsil ettikten sonra eski ismiyle Laren'de, şimdiki adıyla Karaman'a hicret etmiştir. Ve 860 Hicri, miladi 1456 senesinde 150 yaşlarında yakın iken vefat etmiştir. Şu anda kabri şerifi İçel yani Mersin'e bağlı Günler ilçesinin Zeyne kasabasındadır. Daha önce Karaman'da da bulunduğu için Karaman'da da kendisine izafe edilen bir kabri şerif vardır. Ama asıl kabri şerifi Günler'in Zeyne kasabasındadır. Seyyid Alaaddin Ali Semerkandi Hazretleri evliyanın önde gelenlerinden olup Hanefi fıkıh alimlerinden Alaaddin Buhari Hazretlerinden icazet almış. Bununla beraber mantık, tefsir ve diğer ilimlerde yüksek dereceye kavuşmuştur. Zahiri ilimlerle beraber batını ilimlerde de yüksek makamlara kavuşarak evliyanın büyüklerinden feyiz ve berekete kavuşmuştur. Seyyid Alaaddin Ali Semerkandi Hazretlerinin tasavvuftaki silsilesi şöyle anlatılmaktadır. Seyyid Yahya, Seyyid Fazıl, Seyyid Mesud, Seyyid Şahinşah, Seyyid Hamid, Seyyid Üzeyir, Şeyh İbrahim, Şeyh Ebu Musa, Bayezid-i Bistami, Cafer-i Sadık, Kasım bin Muhammed, Selman-ı Farisi Hazretleri, Ebu Bekir-i Sıddık ve sevgili Peygamber Efendimiz'e kadar uzanan bir silsileden bahsedilmektedir. Seyyid Alaaddin Semerkandi Hazretleri senenin büyük bir kısmını oruç tutarak, gecelerini namaz kılarak, gündüzleri de Allah-u Teala'nın rızası için insanlara vaaz nasihat ve talebelere ders vererek geçirir. Hiç şüphesiz nefsini terbiye etmek için çok riyazet ve mücadele eder. Nefsin isteklerini yapmaktan ve istemediklerini yapmak için çok gayret gösterir. Bu vesileyle haramlardan şiddetle kaçınır ve mubahların da fazlasını terk ederdi. Büyüklerimizin biliyorsunuz hepsi özellikle mübahları kullanmaktan azami derecede kaçınmışlardır. Çünkü mübahları kullanacağız derken kazara yanlışlıkla haramlara dalmak korkusundan hepsi
mübahların büyük bir kısmını terk etmişlerdir. Allah-u Teala'nın izniyle çoğu zaman tayyi mekan ederek sabah namazını Kabe-i Muazzama'da kılıp güneş doğmadan tekrar evine döndüğü çok vaki olmuştur. Baba Cihangir Semerkandi Hazretleri anlatır. Bir gün Semerkant'ta Mecusilik'ten Hristiyan dinine geçmiş bir rahip geldi. İsa Aleyhisselam hakkında hiç uygun olmayan şeyler söylüyor. Ona haşa ilahtır diyordu. Bütün bu bozuk şeylerine karşı da pek çok delil göstererek orada bulunan halkın itikadını sarsıyor, onları şüpheye sevk ediyordu. Bununla yetinmiyor, bir de çeşitli sualler soruyor. Bölgedeki alimler de buna cevap vermekten aciz kalıyorlardı. Bu rahip Semerkant Sultanı Halid Efendi'ye haber göndererek, "Alimlerinizle münazara etmek üzere geldim. Eğer beni herhangi bir alimini susturup mağlup ederse ben de seve seve Müslüman olurum. Ve bütün servetimi de İslamiyet için harcar, İslamiyet'in yayılması için yardım ederim. Şayet galip gelirsem Semerkant'ın vergisini isterim senden," dedi. Sultan Halid Han alimleri topladı ve durumu onlara anlattı. Dedi ki, böyle bir sıkıntıyla, böyle bir problemle karşı karşıyayız. Ne yapacağız? Onlar da dediler ki, ya rahip dediğin de kimdir? Niye biz ona cevap vermekte aciz kalalım? Her zaman münazara hazırız, dediler. Bir gün tayin edip camide toplandılar. Toplantı başladıktan sonra rahip başladı sorularını sormaya. Fakat oradaki alimlerin hiçbirisi ikna edici cevap veremiyorlardı. Tam tatmin olmuyordu. Rahip de kibirle birlikte sultanın üzerinde, "Gitmediği memleket kalmadı. Sorularıma kimse cevap veremedi ki, sizin alimleriniz cevap versin," gibi böyle edepsizce konuşmalar yapmaya başladı. Sultan da tabii bu durumdan çok sıkıldı, üzüldü. Dedi ki, "Nasıl bir durumdayız? Yok mu memleketimizde bir tane alim zat, şu densizi burada susturuversin," diye kendi kendine serzenişte bulundu. O sırada yanındaki görevlilerden, yardımcılarından biri dedi ki, "Efendim, herhalde bu rahibe ancak Seyyid Alaaddin Hazretleri cevap verir. Onun üstesinden ancak o gelir. Yalnız bir problem var. O şu anda 40 günlük bir halvete girdi. Nefsinin terbiyesiyle meşguldür. Onu oradan kolay kolay getirtemeyiz. Ancak din-i İslam'ın nusreti için izin verilirse gelebilir," dediler. Sultan tabii bu cevaba çok memnun oldu. Ve dedi ki rahibe, "Bana 40 günlük mühlet ver." Hemen Seyyid Alaaddin Hazretlerine verilmek üzere bir mektup yazdırıp bulunduğu yere göndermek üzere idi ki saraya bir kimse geldi. Sultanın huzuruna çıkıp bir mektup sundu. Sultan Halid Han mektubu okumaya başladı. Okudukça da hayretten hayrete düşüyordu. Ve sevincinden de Cenab-ı Hakk'a şükretmeye başladı. Orada bulunan alimler dediler ki, "Hayırdır sultanım, bir anda böyle üzüntülü halinizden sonra bu kadar sevincinizin sebebi nedir?" diye sordu.
Sultan da mektubu getiren kimseye dedi ki sesli olarak oku bakalım mektubu, herkes duysun. Mektubun başında Allah-u Teala'ya hamd, Resulullah Efendimiz'e salavat ve Emir Halid'e duadan sonra yazıyordu ki, bu mübarek günde büyük dedem, insanların ve cinlerin peygamberi ve alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu fakire merhamet ederek göründüler. Ve buyurdular ki, evladım Alaaddin, halvetine son verdim. Allah-u Teala'nın kullarını irşat etmek, onlara dini İslam'ın emir ve yasaklarını bildirmek için mağaradan çık. Allah-u Teala'nın izniyle pek çok kimsenin hidayete kavuşmasına sebep olacaksın. Türbeme ziyarete gelmeden önce Semerkant'a git. Oraya ümmetimin alimlerine eza ve cefa veren bir rahip geldi. Ona lazım olan cevabı vererek hidayete gelmesine vesile ol. Ümmetimi de bu sıkıntıdan kurtar. İşte bu haberi size ulaştırmak üzere mektup yazıp Derviş Cihangir ile gönderiyorum. Sevmeniz için böyle yaptım.

şeye kadirdir demekten kendilerini alamadılar. Ertesi günü sabah namazına müteakip Sultan Halid ve tebası Seyyid Alaaddin Semerkandi Hazretlerini karşılamak üzere şehir dışına çıktılar. Kuşluk vakti sıralarında başta Seyyid Alaaddin Hazretleri olmak üzere arkasında pek çok evliya grup halinde görünüverdiler. Seyyid Alaaddin Hazretleri beyaz bir ata binmiş ve yeşil güzel bir elbise de giymişti. Diğer veliler de arkasından aheste aheste büyük bir vakar içerisinde yürüyorlardı. Öyle heybetli bir manzaraydı ki herkes heyecanlanarak ayağa kalkıp o tarafa doğru hürmetle yürümeye başladılar. Tabii ki bu kadar kıymetli bir zat, büyük bir zat teşrif edince sultan dahil herkes atından inmiş. Yayan yürümeye başlamışlardı. Onu karşılamak için, çünkü atı üzerinde gitmek kendilerince bir edepsizlik olacak düşüncesiyle efendim atından inerek karşıladılar. Ve karşı karşıya gelince o sultan hürmette kusur etmemek adına hemen gitti, Seyyid Alaaddin Hazretlerinin mübarek elini öptü. O da sultanı gözlerinden öptükten sonra, ey Sultan Halid, o rahip dostlarımızı üzmüş, dedemiz alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işaret buyurdular. Allah-u Teala'nın izniyle rahibin hidayetine gelmesine vesile olacağız buyurdu. Ve doğru büyük bir kalabalıkla, cemaatle camide toplandılar. Tabii ki rahibe hemen haber gönderildi. Dedi ki çabuk gelsin, sultanın emridir. Rahip de büyük bir gururla, kibir içerisinde, yani yine birini daha buldular, onu da şimdi ben güzelce alt ederim, onu da yenerim, onu da efendim sesini çıkaramayacak hale getiririm diye böyle kibirle gelirken Seyyid Alaaddin Hazretlerini görünce birdenbire sanki böyle 220 volt elektriğe kapılmış gibi onun heybeti karşısında titremeye, zangır zangır titremeye başladı. Daha herhangi bir şey söylemeden, daha ağzından bir tek kelime çıkmadan hemen şöyle başladı. Ben Allah-u Teala'ya ve onun Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğine inandım dedi. Koşa koşa gelip Seyyid Alaaddin Hazretlerinin mübarek elini öptü. Ve dedi ki ben bu gece rüyamda mübarek zat halinizi gördüm. Bütün suallerimi sorup hasta kalbimin şifası olan cevaplarını öğrendim. Artık hiç şüphem kalmadı. Şimdi sual sormama lüzum yoktur. İslamiyet'in hak din olduğunu anladım. İman edip Müslüman olmakla şereflendim dedi. Ve tabi bu duruma herkes çok sevindi. Herkes hayretler içerisinde kalmıştı. Mübarek Seyyid Alaaddin Hazretleri de gülümseyerek rahip efendiye, şimdi tertemiz, günahsız bir Müslüman oldun. Cenab-ı Hak razı olsun. Fakat dostlarımızın da istifade etmesi için lütfen o sualleri sorunuz. Biz de bu sualleri cevaplandıralım. İnsanların da kafasındaki bütün efendim şüpheler de bu vesileyle gitmiş olsun. Onların da imanı böylece kuvvetlenmiş olur. Müslüman olan kimse Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir buyuruyor. İsa Aleyhisselam ise ölüleri diriltirdi. Bu ümmetten böyle bir şey olmuş mudur? Bunun izahını istiyorum dedi. Tam o sırada Sultan Halid Han'ın sarayından bir hizmetçi gelip sultana, efendim, efendim, hasta olan kızınız ruhunu teslim etti dedi.

0: Tabii bu sohbet esnasında gelen acı haberden herkes ciddi manada, sultan dahil olmak üzere, üzüldüler. Ancak bir tek kimse vardı ki o anda sadece düşünceye daldı, murakabeye daldı ve Allah-u Teala'ya yardım almaya başladı ve dua etti. Herkes Seyyid Hazretlerinin bir şey söylemesini bekliyor, fakat kimse cesaret edip sual edemiyorlardı. Sultan Halid Efendi de aynı vaziyette bekliyor ve bu hal tam 3 saat sürdü. Sonunda Seyyid Alaaddin Hazretleri başını kaldırdılar ve tebessüm ettiler. Ey Sultan Halid, kızınız Allah-u Teala'nın izniyle sıhhate kavuştu. Şu anda yemek yiyor. Sarayınıza gidiniz, bu hali göreceksiniz buyurdu. Tabii bu öyle sevinçli bir haber herkesi heyecanlandırdı. Böylece Seyyid Alaaddin Hazretleri Müslüman olan o rahibin sualine kal, yani söz ile değil hal ile iş yaparak göstermişti. Yani lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır sözünü burada yerine getirmiş oldu. Seyyid Alaaddin Hazretleri de vazifesinin bittiğini belirterek orada bulunanlarla vedalaşıp beraber geldiği veliler ile birlikte o beldeden ayrıldılar. Onların ayrılmasının akabinde Sultan Halid Han Müslüman olan rahip ve halkla beraber doğru heyecanla saraya yürüyerek bir an önce verilen haberin doğruluğunu öğrenmek istediler. Bazı kimseler sultanın yaklaştığını görünce ona müjde vermek için koştular. Dediler ki efendim, kızınız vefat etmişti. Birkaç saat sonra tekrar dirildi. Hayret ettik. Sizi bu haberi müjdelemek için geldik dediler. Sultan ve orada bulunanlar birbirlerine bunun Seyyid Alaaddin Hazretleri'nin büyük bir kerameti, himmet ve bereketi olduğunu, onun Allah-u Teala'nın katında çok yüksek dereceye sahip olduğunu söylediler. Ve Sultan Halid'e dedi ki Müslüman olan o rahip, Seyyid Alaaddin Hazretleri beni asla tereddüde mecalim kalmayacak şekilde ikna etti, irşad etti. Allah-u Teala'nın izni ve onun sebep olmasıyla elhamdülillah hidayete kavuştum. Bu canım sağ oldukça dini İslam'a bedenimle ve malımla hizmet edeceğim diye orada söz verdi. Seyyid Şerif Cürcani Hazretlerinin talebesi Molla Feridun Efendi anlatır. Bir gün hocam Seyyid Şerif Hazretleri ile bahçeye çıkmıştık. Orada ey Feridun, şu dağda Ricali Erbain denilen 40 büyük evliyanın bir toplantısı vardı. Haydi o makama ziyarete gidelim buyurdu. Ben de baş üstüne efendim diyerek peşinden yürümeye başladım. Dağın üzerine çıktığımızda pek çok ruhani kimsenin orada toplanmış olduğunu gördük. Her biri edeple oturmuş bir kimseyi bekliyorlardı. İçlerinden birine bunlar kimlerdir ve niçin bekliyorlar diye sual ettik. O da Ricali Erbain'den biri vefat etti. Onlar kutbu aktabı, yani evliyaların en büyüğünü davet ettiler. Onu bekliyoruz. O gelip vefat eden zatın namazını kıldıracak ve içimizden birini de bu vazifeye tayin edecek dedi. Şu anda kutbu aktab kimdir ve nerede bulunmaktadır diye sorduk. O da dedi ki Mekke-i Mükerreme'dedir ve ismi Seyyid Alaaddin Semerkandi'dir diye cevap verdi. Biz de oraya oturup beklemeye başladık. Bir müddet sonra semadan tekbir, tesbih sesleri arasında nur yüzlü veliler gayet nurlu bir zatı takip ederek geliyorlardı. Belli ki o zat Kutbu Aktab idi. Yere indiklerinde hepimiz hürmetle ayağa kalkıp tazim ettik. Makamına oturduğunda bizlere de oturmamızı işaret etti. Ve bir müddet sonra murakabe etti ve sonra Ali İmran suresinin 185. ayeti kerimesinin mealini okudu. Muhakkak her nefis ölümü tadıcıdır. Sonra da bu ayeti kerimenin tefsirini yaptı. Hiç duymadığımız, hasta kalplere şifa olan kıymetli sözlerini işitmekle şereflendik. Nice hakikatleri ve ince bilgileri öğrendik. Sonra bizden tarafa dönerek Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuşan merhumun makamına layık olan misafir kardeşimiz gelmiştir. Rabbimizin izniyle onu makamına oturtalım ki dostlarımızın beklemekten kalplerine bir eza gelmesin buyurarak beni oturduğum yerden kaldırıp vefat eden zatın boş duran seccadesine oturtuverdi. Bir anda ne olduğumu şaşırmıştım, ne yapacağımı şaşırdım. Orada olanların hepsi şahidi, işittik ve itaat ettik dediler. Bu duruma hocam Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri de hayret etti. Sonra Seyyid Alaaddin Hazretleri hocamın gönlünü alıcı sözler söyleyerek, ey Seyyid biraderim, Allah-u Teala'nın veli kullarına verdiği makamlar birer ihsandır. İnşallah siz de bu cemaate dahil olacaksınız. Henüz zamanı vardır buyurdu. Sonra cenaze namazı kılındı ve beni artık yanlarında alıkoydular. Hocamla vedalaşarak ayrıldık buyuruyor. Seyyid Alaaddin Semerkandi Hazretleri ileri yaşlarda Mekke-i Mükerreme'de bir miktar ikametten sonra Medine-i Münevvere'ye ziyarete gelir. Resulullah Efendimiz'e olan aşkı sebebiyle oradan ayrılamaz. Yıllarca türbesine hizmet eder. Ve bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baş gözüyle görür ve kendisine şöyle anlatır. O gördüğü hadiseyi şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret etmek için çıktım. Kabri şeriflerine varıp orada hiçbir vasıta olmadan doğrudan feyiz ve bereketlerine kavuşturmasını istedim. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, ey benim makbul oğlum, bütün velilerin sultanlığı sana verildi. Allah-u Teala'nın izniyle seni cümle velilerin önderi kıldım. Allah-u Teala seni kabul eyledi. Bundan sonra senin için vasıtalar kaldırıldı. Gözünü yum ve Hakk'ın kudretini müşahede et buyurdu. Gözümü yumdum, ansızın mübarek dedemin kabri şerifinin yarıldığını gördüm. Yanında biri sağında biri solunda duran yeşil elbiseli iki zat vardı. Onların yüzlerinin heybetinden neredeyse aklımı kaybedecektim. Mübarek dedem elini yüzüme sürdü, kalbim rahatladı. Biri Cebrail, diğeri Mikail aleyhisselamdır. Korkma. Gözünü yum, kulağını aç. Babana telkin ettiğimi sana da edeyim buyurdu. Elimi eline alıp bana tövbe ettirdi. Bir şeyler okudu. Bunlar aynen hatırıma nakşolundu. Sonra başını kaldırıp 3 defa La ilahe illallah buyurdu. Ben de tekrar ettim. Bana, ey oğul, sana bunları okudum ki sen dahi benim gibi okuyup benim telkinim gibi telkin edesin. Bu zikri işaret eyledim. Çünkü bu zikrin en üstünüdür. Çocukları bununla terbiye ederler. Dereceleri kat etmek bununla müyesser olur buyurdu. Bundan sonra bana perdeler açıldı. Aziz oğlum, senin dostun benim dostumdur. Senin sırrın benim sırrımdır. Seni seven beni sever. Senden tövbe eden benden tövbe etmiştir. Var git ümmetimi tarikine yoluna davet et buyurdu. Bunun üzerine ben ey muhterem dedem, benim tarikime girenin diğer tariklerden üstünlüğü var mıdır? Bunları bildirin de insanlara açıklayayım. Böylece tarikime rağbet desinler dedim. O zaman sevgili dedem mübarek peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey oğlum, bu yoluna girene ne vereyim buyurdu. Ben de 23 şey istedim ve bunlar kabul edildi. Evet, 23 şey istedim, bunlar kabul edildi buyuruyor. Aa, ne kadar büyük bir nimet. Efendim, yüksek müsaadelerinizle bu 23 şeyi kısa bir reklam arası verelim. Ondan sonra devam edelim. Bakalım bu 23 kıymetli hazine neymiş, hep beraber görelim. Lütfen bir yere ayrılmayınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Efendim, kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Az önce aradan gitmeden önce Seyyid Ali Semerkandi, Alaaddin Ali Semerkandi Hazretlerinin sevgili Peygamber Efendimiz'e sevgili Peygamber Efendimiz'in kabri şeriflerine ziyaretlerinde mübarek dedesinin kendisine ihsan etmiş olduğu 23 maddeden bahsetmiştik. Şimdi bu 23 maddeyi sırasıyla tek tek arz edelim. Ali Semerkandi, Alaaddin Ali Semerkandi Hazretlerine ihsan olunan 23 şey şunlardır. 1. Müritleri ve talebeleri dünyada namerde muhtaç olmasın. 2. Şeytan şerrinden, kötülüğünden emin olsunlar. 3. Şirkten, Allah-u Teala'ya ortak koşmaktan uzak olsunlar. 4. Zalimlerin şerrinden emin olsunlar. 5. Kaza ve beladan emin olsunlar. 6. Düşmanın hilesinden muhafaza olsunlar. 7. Doğru yoldan ayrılmasınlar. 8. Hidayet doğru yol üzere olsunlar. 9. Yaptıkları ameller Allah-u Teala'nın katında makbul olup kıyamet gününde yüzlerine vurulmasın. 10. Allah-u Teala onlara ibadet ve taatın lezzetini versin. 11. Kendileri ve evlatları cin ve şeytan şerrinden muhafaza olsunlar. Allah Allah, ne güzel ihsanlar, ne güzel nimetler. 12. Sıdk ile, samimiyetle, doğrulukla bu yola inanan kimsenin evine Allah-u Teala her gün ve her gece 70 rahmet yağdırsın. Maşallah. Amin inşallah. Ailesini, 13. Çoluk çocuğunu Allah-u Teala taun şerrinden korusun. 14. Kim onun yoluna girerse şehit olarak vefat etsin. 15. Bu yola fakir bir kimse girerse kimseye muhtaç olmaz. Ölümü öksüz ölümü gibi olur. Zengin bir kimse girerse Allah-u Teala ona ölüm acısı çektirmez. 16. Son nefesinde Kevser şarabını içip dünyadan kanmış olarak çıkar. Cennete kanmış olarak girer. 17. Bu yola giren kimsenin kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. 18. Kabirde münker ve nekirin azabından kurtulur. 19. Kabir azabından kurtulur. 20. Mahşerde Burak'a binmiş olarak gelir. 21. Kıyamet gününün o dehşet sıcağından kurtulur ve Livaül Hamd gölgesinde gölgelenir. 22. Cennete hesapsız ve azapsız ilk girenlerden olur. 23. Peygamberler ve Evliya-i Kiram'dan önce cemali ilahi görür. Allah Allah. Peygamberler ve Evliya'dan sonra ilk cemali ilahi görür. Ne büyük nimet. Yine Peygamber Efendimiz daha sonra sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, evladım Alaaddin, Allah-u Teala'nın sana ihsan ettiği ilmi ümmetime öğret ki zayi olmasın. Sana verdiğim şu asayı Anadolu tarafına at. Nereye düşerse orada bulunan ümmetime iman ve ibadet bilgilerini öğret. Sünnetimi ihya et der. Seyyid Alaaddin Hazretleri Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek emrine hem çok sevinir ama diğer taraftan da ondan ayrılacağı için de üzülür. Fakat yüksek bir emir söz konusu olduğu için hiç itiraz etmeden baş üstüne deyip elindeki asayı Anadolu tarafına fırlatıverir. Asa Seyyid Alaaddin Hazretlerinin bir kerameti, sevgili Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'de bir mucizesi olarak Laren'de, yani bugünkü Karaman bölgesine düşer. Seyyid Alaaddin Hazretleri ise Allah-u Teala'nın izniyle evliyanın ruhlarıyla beraber kısa bir zamanda asanın düştüğü bölgeye, yani Karaman'a gelir. Kendisini o bölgedeki veliler karşılar ve artık orada gelmiş olduğu, almış olduğu emir üzerine o bölgedeki insanları ehl-i sünnet itikadı üzere yetiştirmek için gece gündüz çalışmaya başlar. Hacı Arif anlatır. Bir gece çok acayip bir rüya gördüm. Öyle ki hayretimden rüyada gördüklerimi unuttum. Sabahleyin ne gördüğümü düşünerek dışarı çıktım ve nehrin kenarına geldim. Abdest alıp iki rekat şükür namazı kıldım. Selam verdiğimde bir ses duydum ve nereden geliyor diye bakınırken havada bir seccade üzerinde kıbleye karşı oturan nur yüzlü bir kimsenin bana seslendiğini gördüm. Buyurdu ki, ey Arif, ey kavminin en adil insanı, dünyayı terk etmek, hürriyete kavuşmak demektir. Kıyamet günü en iyi bir makam elde etmek, dini İslam'a hizmet etmekle mümkündür. Bu sözleri işitince o rüyam birden hatırıma geldi. Ve muhterem efendim, rüya aleminde gördüğüm anlaşılmaz şeyleri zat halinizi görmekle hatırladım dedim. O da bana dedi ki, ey Hacı Arif, ben Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem torunu ve türbedarıyım. Bu zamanın kutbu akdabı olan Semerkantlı Seyyid Alaaddin'im. Cenab-ı Hakk'ın emriyle seni talebeliğe kabul ettim. Acele ile yanıma gel ki nasibini alasın ve rüyanın hakikatine vası olasın buyurdu. Ben de ey evliyanın büyüğü, gökyüzünün vefalı yıldızı, ben ki dermansız, mecalsiz bir fakirim, Medine-i Münevvere'ye nasıl gelebilirim? Oraya kavuşmak mümkünse lütfedip himmet buyurur musunuz dedim. O da bana, ey Arif, Allah-u Teala'nın izniyle arzuna kavuşacak, Resulullah Efendimiz'i ziyaret etmekle şerefleneceksin dedi ve gözden kayboldu. Gördüklerime inanamıyordum. Bunları nasıl görmüştüm? Derhal evime gidip bir odaya kapandım. Günlerce dışarı çıkmayıp ibadetle vakit geçirdim. Fakat zihnim hep bunlarla meşguldü. Nihayet 8. günü yine nehre abdest almaya gittim. Önceki yere geldiğimde heybetli ve korkunç bir aslanla karşılaştım. Öyle ki onu görenin dili tutulur. O kadar büyüktü. Ben de ne yapacağımı şaşırdım, öylece kala kaldım. Fakat aslan fasih bir lisan ile "Korkma ey derviş efendi, sırtıma bin ki seni bir kısa zamanda Medine-i Münevvere ulaştırayım" dedi. O böyle söyleyince bir anda yüreğimdeki o korku dağılıverdi. Ve üzerine hemen bindim ve bir anda beni Medine yakınlarında bir yere getiriverdi. Ve oradan vedalaşıp ayrıldı. Oradan büyük bir edeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzur-u şeriflerine geldim. Ellerimi açıp uzun uzun dua ettim. Duayı bitirdiğimde daha önce nehirde karşılaştığım Şehit Alaaddin Hazretleri yanıma çıka geldi. Hemen mübarek ellerine sarıldım ve öptüm. Saygı hürmet gösterdi. Beni alıp odasına götürdü. Maddi manevi pek çok ihsanlarda bulundu ve öyle bir teveccühte bulundu ki bir anda beni evliyalık derecesine kavuşturdu. Sonra bana "Ey Arif, haydi seninle melekler alemini gezelim, asumana çıkıp seyredelim" dedi. O kadar sevinmiştim ki tarifi imkansızdı. Peki der demez bana öyle bir teveccüh ve himmet ettiler ki beraberce gökyüzünde yükselmeye başladık. Yüce makamlara geldik. Orada Allah-u Teala'nın sevdiği evliyasının ruhları toplanmıştı. Onlar "Merhaba ey üstad-ı alem" dediler. Hocam da onlara cevap verdikten sonra beni onlara emanet etti. Kendisi daha yüksek makamlara gitti, kayboldu. Tekrar bir süre sonra geri geldi. Geldiğinde edeple elini öptüm, bana "Seni Allah-u Teala'nın kullarını irşad etmek, emirlere ve yasakları öğretmek için vazifelendiriyorum" buyurdu. Orada bulunan evliyanın ruhlarıyla birlikte el açıp benim için dua ettiler. Sonra mübarek elleriyle gözümü meshetti. O anda yeryüzünde bulunan en büyük şeylerden en küçüklerine kadar her şey gözüme görmeye başladı. Oradan da orada bulunanlarla müsafaha ettik ve bir anda tekrar Medine-i Münevvere'ye geri döndük diye anlatır. Efendim, Hacı Seyyid Alaaddin Semerkandi Hazretleri ile ilgili uzun uzun pek çok menkubeler var. Yani bunların hepsini böyle burada anlatmak çok zor. Yani bitiremeyeceğiz. O yüzden yavaş yavaş programımızı sonlandıracağız. Ama Seyyid Alaaddin Hazretlerinin sohbetlerinden birkaç bölüm şöyle kısaca aktaralım. Ondan sonra programımızı noktalayalım. Çünkü bayağı bir vakit geçmiş. Seyyid Alaaddin Semerkandi Hazretleri ömrünü Allah-u Teala'nın kullarına hizmet etmekle geçirmiş. Söz ve halleriyle herkesi irşad etmek için uğraşmıştır. Bu vesileyle de pek çok kıymetli eserler kaleme almış. Bunlardan en önemlisi de Bahrul Ulum isimli 4 ciltlik tefsiridir. Seyyid Alaaddin Hazretleri Bahrul Ulum isimli tefsir kitabını her gece Kabe-i Muazzama'ya gidip Makam-ı İbrahim'de yazarmış. Her ayeti kerimenin tefsirini yapmadan önce zemzem ile gusül abdesti alır, sonra tefsirine başlar ve bu şekilde tefsirini uzun zamanda tamamlamıştır. Seyyid Alaaddin Hazretleri sözleriyle ve halleriyle de herkese ışık olmuştur. Çok talebe yetiştirmiştir. Bir gün talebeleri ona "Hocam, mürşit kime denir?" diye sordular. Bunun üzerine Kitabullah'a yapışıp hayır yollarına giden ve hayra erişip eriştirendir buyurmuştur. Bir de şeriat ilimlerini bilir, Kur'an-ı Kerim'in sırlarına vakıf olur, Allah-u Teala'nın kitabıyla amel eder. Bunun için sırat-ı müstakim, yani istikamet üzere dostlar olmak lazımdır buyurmuştur. Ve kimlerin sohbetinden kaçınalım diye nasihat istediler, buyurdu ki, dünyayı sever, malı sever, makamı sever. Bunlar bir alim için rüsvalıktır, rezilliktir. Böyle olanlardan şiddetle kaçının buyurmuştur. Aşıktan sual ettiklerinde, aşk ateşinin harareti aşıkı çekip alır, yanıp tutuşan dervişte inlemek, ağlamak, gönlü yaralı olmak gibi halleri olur. Böyle haller gayri ihtiyari olup ellerinde değildir. Onların derdine düşmeyen onları yermesin, ayıplamasın, başa kalkmasın ve taşlamasın buyurdu. Allah-u Teala bu mübarek zatların şefaatlerine hepimizi nail eylesin. İnşallah o başta arz etmiş olduğumuz 23 adet 23 tane ihsan olunan maddenin ve maddeye de ihsan olunan maddeye de nail olanlardan olmak şerefine hepimizi nail eylesin Allah-u Teala. Efendim, Alaaddin Ali Semerkandi Hazretleri ile Ankara'daki Ali Semerkandi Hazretlerini lütfen karıştırmayalım. Birisi Ali Semerkandi Hazretleri, diğeri ise yine tekraren arz edelim, Mersin'in Günler ilçesinin Zeyni kasabasındaki Seyyid Alaaddin Ali Semerkandi Hazretleri. İkisi arasındaki fark bu. Böylece arz etmiş olduk. Şimdi her zaman olduğu gibi yine İmam Rabbani Hazretleri'nin Kudüs'e sürü mübarek mektubat-ı şerifinden bir mektup okuyarak programımızı bereketlendirelim. Sonra programımızı noktalayalım inşallah. 85. mektup. Bu mektup Mirza Fethullah Hakim'e yazılmıştır. Salih işler yapmak ve namazları cemaat ile kılmak lazım olduğu bildirilmektedir. Allah-u Teala sizi beğendiği işleri yapmaya kavuştursun. İnsana önce itikadını, imanını düzeltmek lazımdır. Bundan sonra salih, yarar işler yapmak lazımdır. İbadetlerin hepsini kendinde toplayan ve insanı Allah-u Teala'ya en çok yaklaştıran yarar şey namazdır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, namaz dinin direğidir. Namaz kılan kimse dinini kuvvetlendirir. Namaz kılmayan elbette dinini yıkar buyurdu. Namazı doğru dürüst kılmakla şereflenen bir kimse çirkin kötü şeyler yapmaktan korunmuş olur. Ankebût suresinin 45. ayetinde mealen doğru kılınan namaz insanı fahşadan ve münkerden her halde uzaklaştırır buyuruldu. İnsanı kötülüklerden uzaklaştırmayan bir namaz doğru namaz değildir, görünüşte namazdır. Bununla beraber doğrusunu yapıncaya kadar görünüşü elden kaçırmamalıdır, bırakmamalıdır. Büyüklerimiz rahmetullahi aleyhim ecmain, bir şeyin hepsi yapılamazsa hepsini de elden kaçırmamalıdır buyurdu. Sonsuz ihsan sahibi olan Rabbimiz görünüşü hakikat olarak kabul edebilir. Böyle bozuk namaz kılacağına hiç kılma dememelidir. Bu sözü din düşmanları çıkarmıştır. Böyle bozuk kılacağına doğru kıl demelidir. Bu inceliği iyi anlamalıdır. Namazları cemaat ile ve huşu ve hudu ile kılmalıdır. Çünkü insanı dünyada ve ahirette felaketlerden, sıkıntılardan kurtaracak ancak namazdır. Müminin suresinin başındaki ayeti kerimede mealen müminler her halde kurtulacaktır. Onlar namazlarını huşu ile kılanlardır buyuruldu. Köyde, yolda namaz kılmak için kıbleyi bulmak lazımdır. kıble cihatını öğrenmek, kıble cihetini öğrenmek için güneşi gören toprağa bir çubuk dikilir. Yahut bir ipin ucuna anahtar veya taş bağlanıp sarkıtılır. Takvim yaprağında yazılı kıble saati vaktinde çubuğun, ipin gölgeleri kıble istikametini gösterir. Gölgenin güneş tarafında olan ucu kıble ciheti olur. Tehlike, korku bulunan yerde yapılan ibadetin kıymeti kat kat daha çok olur. Düşman saldırdığı zaman askerin ufak bir iş görmesi pek çok kıymetli olur. Gençlerin ibadet etmeleri de bunun için daha kıymetlidir. Çünkü nefislerin kötü isteklerini kırmakta ve ibadet etmek istememesine karşı gelmektedirler. Eshab-ı Kehf bir hicret yaparak din düşmanları arasından çıktıkları için şerefli oldular. Peygamberimiz aleyhi ve ala alihi salavat ve tahiyyat bir hadis-i şerifte fitnenin, fesadın çoğaldığı zamanda ibadet etmek, hicret ederek benim yanıma gelmek gibidir buyurdu. Görülüyor ki din düşmanlarının güçlük çıkarması ibadetlerin şerefini artırmakta, sevabını kat kat çoğaltmaktadır. Zarar yapmak istemeleri Müslümanlar için faydalı olmaktadır. Daha ne yazayım? Oğlumuz Şeyh Behaeddin Allah adamlarıyla görüşmekten sıkılıyor. Zenginlerle, dünyaya düşkün olanlarla bulunmak istiyor. Onlarla düşüp kalkmanın insanı felakete götüreceğini anlayamıyor. Onların yağlı, tatlı yemeklerinin zehir gibi gönlü öldüreceğini, ahlakı bozacağını düşünemiyor. Aman, aman, kötü arkadaşlardan kaçınınız. İnsanın dinine, imanına saldıran tatlı dilli, güler yüzlü korkunç düşmanlara aldanmamak için çok uyanık olunuz. Sahih olan hadis-i şerifte ala mastarihi hessalatu vesselam, mal ve mevki sahiplerine mal için, makamı için alçalan kimsenin dininin üçte ikisi gider buyuruldu. Mal için, mevki kazanmak için İslam düşmanlarına eğilenlere, dinlerinden, ibadetlerinden vazgeçenlere yazıklar olsun. Sonsuz nimetleri, saadetleri birkaç günlük eğlence için elden kaçırıyorlar maalesef. Allah-u Teala bizleri muhafaza eylesin. Sevgili Peygamber Efendimiz hürmetine hepimizi iki cihanda aziz ve mübarek eylesin inşallah Teala. Efendim, şimdi programımızı her zaman olduğu gibi Mektubat-ı Şerifimizin baş tarafındaki güzel duayı yaparak bitirelim, sonlandıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala hamdolsun. Rabbimizin seveceği ve beğeneceği şekilde ve bütün mahlukların yaptıkları hamd ve şükürlerin katlarından daha çok hamdolsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği en sevgili kulu Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Onun mübarek ismini söyleyenlerin her söyleyişinde ve gaflet uykusuna dalarak ismini söyleyemeyenlerin sayısınca ve ona layık ve yakışır dualar ve selamlar ve onun günahsız her türlü ayıptan, kusurdan uzak âline ve eshabına da dualar ve selamlar olsun. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu güzel duayı her zaman okurdu. Biz zavallılar da ulu ve şanlı peygamberimiz gibi bu duayı her zaman okumamız lazım buyuruyor tam ilmihalde. Evet, bu duamız Allahümme inni es'elüke sıhhate vel afiyete vel emanete ve hüsnel hulki ve rıdai bil kaderi bir rahmetke ya erhamer rahimin. Manası, ya Rabbi, senden sıhhat ve afiyet ve emanete hıyanet etmemek, güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi, merhametin hakkı için bunları bize ver. Ya Rabbi, unuttuklarımız ve yanıldıklarımız için bizleri sorguya çekme. Geçmiş ümmetleri yaptığın gibi güç işleri bizlere yükleme. Yapamayacağımız şeyler emretme. Bizi aff ve mağfiret eyle. bize acı, bizim sahibimiz sensin, düşmanlarımıza galip gelmemiz için bize yardım eyle. Bizlere ihsan buyurduğun bu güzel nimetlerin, bu güzel ehl-i sünnet itikadının kadrini, kıymetini bilenlerden eyle. Günahlarımız, kusurlarımız, hatalarımız sebebiyle bu kıymetli nimetlerden, bu güzel itikatlardan bizleri mahrum eyleme. Ya Rabbi elimizden alma. Ya Rabbi kıyamete kadar gelecek olan zürriyetimizi dahi ehl-i sünnet üzere hadim eyle. Dini İslam mübine hizmetçi eyle. Anne babalarına muti eyle. Ya Rabbi evlatlarımızın aralarına ülfet, muhabbet, hayırlı geçimler ihsan eyle ya Rabbi. Bu nimetlerin de bizlere gelmesine vesile olan başta sevgili Peygamber Efendimiz olmak üzere, sevgili Peygamber Efendimiz'den ta mübarek Yusuf hocamıza, mübarek Yusuf Enver abimize kadar gelmiş geçmiş bütün büyüklerimizin makamlarını âliyle, derecelerini âliyle, cennet âlâda bizleri onlara komşu eyle, şefaatlerine nail eyle ya Rabbim. Allahümme ufirli ve li üstazıya ve li valideyye ve lil müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat el ahya'i minhum el emvat bir rahmetke ya erhamer rahimin. Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahiret haseneten ve gına azabin nar. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Ya Rabbi bütün bizi dinlemekte olan din kardeşlerimizin, bütün dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin günahlarını af mağfiret eyle. Onları iki cihanda aziz eyle. Her ne muratları varsa muratlarına nail eyle. Ailelerine huzur, selametlik, sıhhat, afiyetler, güzellikler ihsan eyle ya Rabbi, ihsan eyle ya Rabbi. Bütün bu dualarımızı da dualarını reddetmediğin mübarek kullarının yüz hürmetine kabul ve makbul eyle ya Rabbim. Subhane Rabbike Rabbi İzzet Amma Esafun ve selamun aleyhi mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hasreten sevgili Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek, mutahhar, müveccel ruhu şerifler için, bil cümle Peygamber-i İzam aleyhissalatu ve teslimat hazaratın mübarek ruhu şerifler için, hasreten Hulefai Raşidin Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendilerimizin, Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe ve Hazreti Fatma validemizin ve diğer sevgili tahiratın, Hazreti Hamza, Hazreti Abbas, Aşere-i Mübeşşer, Eshab-ı Eder, Eshab-ı Bir Maunen'in ve bil cümle Eshab-ı Güzin Efendilerimizin, tabinin tebe-i tabine, silsile Ali Sofya Ali Büyükler, Kadiriye, Çeşdiye, Kübre Verdiye, Sühre Verdiye ve Harariye Büyüklerimizin ve hasreten mezhep imamlarımız İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Ali, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed Şeybani, İmam Züfer Hazretlerinin, Gavs-ı Azam Seyyid Abdülkadir Geylani, Hüccetül İslam Gazali ve Seyyid Nefsi Hazretlerinin, Hasan-ı Basri ve Habib Acemi, Davud-u Tayyip, Maruf-u Kerri, Sırrı Sekadi, Cüneyd-i Bağdadi, Cafer-i Hulli, Ebu Hafs-ı Hattat Hazretlerinin, Hasan-ı Basri, Habib Ebu Hasan-ı Şazili, Ebu Abbas Mürsi, İmam Busayri Hazretlerinin, hasreten Seyyid Alaaddin Ali Semerkandi Hazretlerinin, Abdülhalik Oncdevani Arifiri ve Geri Mahmud İncir Fagnevali Ramiteli Muhammed Baba Semme Seyyid Emir Gülal Çanakşen Bahattin Buhari Alaaddin Attar Yakup İçeri Ubeyu Ahrar Kadı Muhammed Zahid Derviş Muhammed Hacı İmkenegi Muhammed Baki Billah Şey İmam Rabbani Müceddel Hüseyin Ahmet Faruk Serendi Urve Tuzkan Muhammed Masum Faruki Seyfettin Faruki Muhammed Nur Bedayini Mezhar Canı Canı Allah Abdullah Dehlevi Mevlana Halid Bağdat Seyyid Abdullah Şemdini Seyyid Tayyakar Seyyid Salih Seyyid Sıbgatullah İzani Seyyid Fehim Arvası Hazretlerinin Efendi Hazretlerinin Mübarek Hüseyin Hocamız Mübarek Hüseyin Enver Abilerimizin kurbunda bulunmakla şeref yap olduğumuz Mihmandar Resulullah Halid Bin Zeyd Ebay Belensari Murad-ı Müzey Mehmet Emin Tukad Abdülfettah Bağdat Akra Hazretleri bütün İstanbul'da evliyaların bir cümle evliya-i kiramın şühedan-ı vukuadan-ı fukuhanın hasreten bizleri dinlemekte olan kıymetli dinleyicilerimizin cümle geçmişlerinin âba ecdadının bütün sevdiklerinin ve üzerimizde kul hakkı bulunan bir cümle mümin ve müminat, müslim ve müslimat ve kafi ehliman erva için hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası, borçlarımızın edası, büyüklerimizin sıhhat ve selameti, işlerimizin rast gitmesi için Allah-u Teala rızası için El-Fatiha ma-salavat diyoruz. Ömrünüz ve geceniz bereketli olsun. Haftaya buluşuncaya dek lütfen bizleri dualarınızdan esirgemeyiniz. Allah-u Teala'ya emanet olunuz. Kalın sağlıcakla efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Egele TFM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Benim ailemde ben Hande, ana kumanda masasında sevgili İsmail bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Bugün günlerden çarşamba. Değerli hocamız eğitimci yazar Murat Tunalı hattımızda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hande Hanım.
0: Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Sesiniz biraz geç geldi.
0: Estağfurullah. Telefon bağlantısı yapıyoruz. Bazen aksaklıklar yaşanabilir. Dinleyicilerimiz yeter ki sesinizi duyalım diyorlar zaten. Eyvallah. Bence bunlar problem değil. Nelerden bahsedeceğiz bu hafta?
1: Valla bu hafta eğer zaman imkan bulursak bolca malzeme biriktirdim. Elimden geldiğince doyurucu bir program olmasını sağlayacağım. Hı hı. Öncelikle okula kayıtlar başladı çoktan. Okullar başladı biliyorsunuz.
0: Tabii
1: ama
0: ki.
1: Son zamanlarda özellikle okula gitmek istemeyen çocukların psikolojik durumuyla ilgili anne babalara minik minik tavsiyelerde bulunacağım. Hı hı. Akabinde son zamanlarda haberlerde çokça görmeye başladığımız çocukların özellikle akran zorbalığı konusu, birbirlerine uyguladıkları şiddetler vesaire.
0: Bu konuyla alakalı çok sıklıkla duyduğumuz şeyler.
1: Anneler, babalar ne yapabilir? Öğretmenler gayet bilinçliler. Yani bu konuda okulla alakalı çok ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama ebeveynlerin çocukları yetiştirme tarzında, çocuğun karakteristik özellikleriyle ilgili ne yapabilir, neleri değiştirebilir? Bununla ilgili minik biraz tavsiyede bulunma bir borç olarak görüyorum bunu. Özellikle hem benim ailem programıyla ilgili bir şeyler söyleyen birisi olarak hem de bu konudaki kitap yazmış birisi olarak açıkçası bir nevi bir misyon gibi düşünüyorum. Devamında başka konularımız da var ama zamanı da fazla harcamadan
0: başlayalım konularımıza.
1: Şuna değineyim, özellikle okula reddeden, okula gitmek istemeyen çocuklarla ilgili birkaç şey de söyleyebilirim. Öncelikle çocuklar konfor alanlarının değişmiş olmasından, okulun çok ciddi ve çok soğuk olmasından, yani soğuk görünmesinden dolayı, duygusuz ve soğuk görünmesinden dolayı istemiyor olabilirler. Aynı zamanda anne babalarının yanından ilk defa ayrılacakları için de bu koşullarda maalesef ki okulu reddedebiliyorlar. Bunun yanı sıra son derece konforlu bir kalkış saatleri vardı sabahları, hele
0: tabii
1: hele
0: ki evde.
1: Geç yatıp geç kalkıyorlardı. Erken yatarsa birçok çocuk erken çok rahat kalkabiliyor ama geç yatıp geç kalkmaya alıştıkları için özellikle bu uyku konforunu da terk etmek istemediklerinden dolayı okula gitmek istemiyorlar, okulu reddediyorlar. Hatta bazı veliler kıyamayıp iyi bakalım bir süre gitmesin bakalım nasıl olacak gibi.
0: Onu da çok duyuyorum hocam bu arada.
1: Tabii ya, bu çok yanlış bir şey. Şöyle ki bir kere geçenlerde bir yerde okudum. Yabancı bir ülke ama tam ismini hatırlayamıyorum. Ülkemizle ilgili bir kıyaslama yapılıyor. Sizin ülkenizdeki çocuklardaki sorunlarla bizim ülkemizdeki sorunlar arasındaki fark şuradan ortaya çıkıyor diyor. Diyor ki bizler kısıtlamaları, sınırlamaları, kuralları, kaideleri daha küçük çocukken, bebekken başlıyoruz vermeye. Fakat büyüdükçe kurallar ve kısıtlamalar yavaş yavaş küçülmeye başlıyor. En genişten en yukarıya doğru daralmaya başlıyor. Bir üçgen gibi düşünün diyor. Aynısını biz tam tersinde yapıyoruz. Çocuklar çok küçükken hiç kısıtlama yok neredeyse. Kurallar, kaideler hiç yok çocuğun hesabını dönüyor. Yavaş yavaş büyüdükçe çocuk dayatmalarla, kurallarla karşı karşıya kalıyor. Okul da bunlardan bir tanesi. Çocuktan istemiyorum, okula gitmeyeceğim. Hadi gitmesin, zorlamayın çocuğu. Ters teper vesaire dendiği zaman bu çocuğa yapılan bir kötülüktür. Çünkü çocuk bu konuda eğitim kaçınılmaz bir gerçektir. Eğitim bir ihtiyaçtır, temel ihtiyaçtır. Zanneder ki çocuk bunu istemesem de almayabilirim. Yani bir içecek gibi, bir oyuncak gibi ya da ne bileyim tercih edilmeyen bir kıyafet gibi görebilir çocuk o eğitim anlayışını. Bu en başta çocuğun eğitim anlayışına zarar verir. Bu nedenle anne baba olarak çocuğa okulun olmazsa olmaz, eğitimin olmazsa olmaz gereklilik olduğunu göstermesi lazım. En az sorun kimler yaşar biliyor musunuz Hande Hanım? Özellikle 4 yaşında, 5 yaşında özellikle çalışan anne babaların çocukları kreşe gitmiş olanlar, ilkokul eğitiminden önce kreş, işte anaokulu vesaire, okul öncesi eğitim gibi bir, bu tip kurs ya da etkinliklerin olduğu, aktivitelerin olduğu bir eğitim kurumuna gidip gelmiş, sistematik bir şekilde, disiplinli bir şekilde gidip gelmiş olan çocuklar için okula gitmek bir problem olmuyor. Çünkü o öz disiplini kazanmış oluyor. Ama anneannede büyümüş, babaannede büyümüş, çalışan anne babanın yanında çok kalamamış ya da kalsa da işte hiç kreşe ya da anaokuluna ya da okul öncesi bir eğitime tabi tutulmamış bir çocuk için dank diye okula başlıyor olmak bir onun dünyasına askeri disiplini kabul etmeyi gerektiriyor. Bu da ona zor geldiğinde, ufacık bir tolerans bulduğunda, minnacık bir taviz ışığı gördüğünde hemen bunu
2: kullanmak istiyor diyor. Tabii.
1: Evet. Asla ve asla anne baba açısından, büyük anne büyük baba açısından da kesinlikle taviz verilmemeli. Hadi gitmesin bari bir hafta daha kalsın vesaire denmemeli. Ağlasa da sızlasa da çocuk ne olursa olsun, çünkü çocukların çok kolay uyum sağlayabilme özellikleri vardır. Eğer ki biz çocuğun okula gitmesini ne kadar geciktirirsek, o çocuk o okul ortamında o kadar ayrı kalacak. İşin daha kötü tarafı, bir hafta 10 gün 15 gün boyunca o okulun hareketliliğine alışmış olan öğrencilerden sonra katıldığı için ister istemez yeni
2: daha
1: gelen,
2: büyük bir zorluk çekecek aslında.
1: Tabii alışmış olan, kendisinden çok önce gelip katılmış olanlar da uyum sağlamak, dışlanmak, bu tip durumlarla karşı karşıya kalacaktır. Bu nedenle iyi düşünmesi gerekiyor anne babaların. Okul çağı başladığında öğretmenler hatta bir hafta öncesinden eğitime başlatırlar okula alışsın diye, çocuk eğitim öğretim sezonundan bir hafta öncesinde kesinlikle bunları da kullanması lazım. Şimdi tabii gitmiş başlamış olan ebeveynler için bir şey söyleyemeyiz ama en azından gelecek yıl için başlayacak olanlar varsa da bunu dikkate alsınlar. Ya da şu anda okula gitmiyor, biraz daha zaman geçsin, alışsın, daha dersler de başlamadı diyen ebeveynler için de kesinlikle bir an önce derhal okula gitmelerinde yarar var çocuğun. Bir de çocuğa böyle okul ortamında, böyle sınıfta, arada, koridorda görünmeye çalışan anne babalar vardır çocuğun böyle alışabilmesi için. Bunu da asla yapmaması gerekir. Çünkü okul eğitim kurumu ve sınırların, kuralların, kaidelerin olduğu, çocuğun hayata dair pek çok şeyi kazandığı bir platformdur, bir ortamdır. Evden bağımsız bir ortamdır. Çocuk o evi okula taşıyamayacağı gibi okulu da eve taşıyamamalı. Yani evle okulun ayrı birer yer olduğunu, hem psikolojik olarak hem fizyolojik olarak hem de fiziki koşullarda hissetmesi gerekiyor. Eğer ki çocuğa işte sınıfı girmeye çalışan ebeveyn olursa, penceresinden sürekli çocuğa görünen sınıfın penceresinden bir anne baba okulun bahçesinde gezinip beni görsün diyen ebeveyn olursa, bunlar çok doğru olmayan, bunlar çok yanlış olan şeyler. Çocuğun okul psikolojisini ortadan kaldıran, çocuğu demoralize eden, çocuğun dikkatini sabote eden unsurlardır. Bir de üstüne üstlük öğretmenin otoritesini çocuğa karşı sarsan unsurları doğurur. Bu da çok çok önemli. Özellikle bir çocuğun okul başarısını düşünüyorsa anne baba, ilk yapması gereken şey çocuğunun üzerinde eğitim, psikoloji, davranış, etik değerler, pek çok konuda öğretmenin o otoritesini hissettirmesi gerekiyor. Hani eskiden derdik ya, eti senin, kemiği benim diye. Aynen öyle, bize söylendiği gibi, bizimle ilgili anne babalara, öğretmenlere söylediği gibi şekilde, eti senin, kemiği benim şeklinde yaklaşımda bulunması gerekiyor ki günümüzde şu anda en çok ihtiyaç duyulan konudur. Çünkü bir diğer konuya geçmiş olacağım ama akran zorbalığı konusunda.
2: Evet, orada hocam, başlıyor aslında kilit noktası hocam.
1: Aynen öyle. Bakın haberlerde daha yeni geçenlerde duydum, tüylerim diken diken oldu. Bir çocuk 3. kattan sınıf arkadaşını okulda atmış, itmiş pencereden. Allah'tan ki çocuk kolunun üzerine ve bir sıranın üzerine düşmüş.
2: Gördüm hocam haberi.
1: Yani o kadar korktum, üzüldüm ki. Şimdi bakın, bu olayın yaşandığı durumda o okulun müdüründen tutun, kendinizi öğretmenlerin yerine koyun. O çocuklar
2: daha yani eğitim yılının başında büyük bir şeyle başlıyorlar zaten, bir de böyle bir durum var. Adaptasyon sürecine tüm okul olarak, psikolojik olarak ekside başlıyorlar.
1: Aynen öyle. Bir de şunu da düşünmeleri gerekiyor. Yani anne ve babaların özellikle öğretmenlerin yerine kendilerini koymalarını çok çok önemli bir unsur. Öğretmenlerin işlerini kolaylaştırmak lazım. Çünkü şöyle bir şey, bizim insanımız fedakardır. Vermeyi çok seven insandır. Eğer biz öğretmenlerimizin işlerini kolaylaştırırsak, onlara imkan verirsek, her türlü eğitim anlamında, hem ahlaki hem akademik anlamda, öğretmen bir aldığını hissettiği, o ışığı gördüğü öğrenciden daha fazlasını alabilmek için 3 verir. Kendinden daha fazlasını vermeye çalışır. Çünkü bunun örnekleri çok fazladır. Dolayısıyla görüyoruz haberlerde, öğretmen yeni atandığı bir okulda her şeyini yapıyor. Okulu boyuyor, bahçesini, her şeyini yapıyor. Müdür gidiyor okulda, okulun işte arazisinde bir şeyler yetiştirip okula imkan sağlıyor. Öğrencileri seferber ediyor. Yani bu illa şey anlamında söylemiyorum bunu. Parasal anlamda söylemiyorum. Emek anlamında söylüyorum. Öğretmenlerimiz en çok güzel şey de şu oluyor maalesef ki, işini yapmaya çalıştığı zaman çocuğun gelişimine imkan verecek koşulları sağlamaya çalıştığında, maalesef ki çocuk çok az çaba harcadıysa, yetersiz olduysa, hem ahlaki anlamda hem bilgi anlamında yetersizse, bunu kriterize ederken, ölçüp değerlendirirken müdahale ediliyor olması, torpil geçilmesini istiyor olması. Yani şöyle düşünün, çocuk, her çocuk belli bir sırada sıraya girmiş ve okuldan mezun olacak, başarılı olacak, bir yerlere gelecek. Benim çocuğumu ön sıraya alın demek gibi bir şey oluyor.
2: Aynen çocuğum. Öyle. Öncelik istemek hak gibi.
1: Hak etmediği bir puanı, konuyu, sınavı geçirmesini istediğinde, sadece çocuğu iyi hissetsin, başkaları tarafından rencide edilmiş hissetmesin, geride kalmış hissetmesin. Olmaz. Yani bu eğitim oyun değildir. Bu çocuk oyun oynamıyor. Hayata hazırlıyoruz bu çocukları. Şimdi şu anda haberlerde gördüğümüz, işte ne bileyim, çok basit ya, daha yeni çok çocuklarını okula götürürken araba hızlı geçti diye duyarlı bir şekilde el kol hareketi yaptı diye arabayla geri geri gelip çocuklarının yanında babasına el hareketiyle tokatlar gibi hareket yapan bir insan. İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı ve tutuklandığını söyledi. Şimdi bu tabii ki sosyal medyada infial yaratan bir olay ve hassasiyetten dolayı koskoca İçişleri Bakanı bile bunu yazıp insanları rahatlatma eğilimine gidebiliyor. Ama

0: sokmalı.
1: Yani bunu yaparsa öğretmen bu çocukları kazanmış oluruz. Ama ne oluyor? Kendi evinde, ailesinde, dünyanın kendi etrafında döndüğü hissettirilen çocuklar. Hele hele tek çocuklu ailelerde bu daha fazla oluyor. Çocuk her şey emrine amade şekilde gelince anne baba biz göremedik. Bari o görsün, o yaşasın diyerek her şeyi seferber ettiği için girdiği ortamda herkesle eşit olduğunu hissettiğinde çocuk bunu çekemeyip kaldıramayıp ister istemez rekabet unsurunda agresif olmaya başlıyor. Yani bir öğrenci, kız öğrenci nakil olarak gelmiş başka bir okula, kız çocukları tarafından, 8-10 kişilik kız çocuğu tarafından linç edilmiş. Sadece erkek arkadaşları tarafından kıskanıldığı için. Böyle şeyler yaşanılabiliyor maalesef ki. Ama hani eskilerin bir tabiri var ya Hande Hanım, çocuğuna sahip çık, evladına sahip çık diye. Gerçek manada bugün çocuğa sahip çıkmak nedir biliyor musunuz? Hani çocuğa telefon alıp onun emniyet bir şekilde okula gidip geldiğinden haberdar olmak adına
0: aldığımız, eline verdiğimiz telefon.
1: O değildir. Yani evet, sevdiği ayakkabıyı almak demek değildir.
0: Evet.
1: Çocuğa sahip çıkmak, bütün davranışlarından emin olmak, bütün davranışlarına kefil olabilmektir. Şimdi çocuğunuz sizin yüz kısaltıcı bir eylem içinde bulunduğunda siz onun o davranışına kefil olamazsınız. Olursanız o zaman siz de yanlış bir anne babasınız demektir. Hmm. Anne baba önce elini vicdanına koyacak. Bu okula gönderilirken çocuğu okula gönderen anne babaya bir liyakat, bir ehliyet belgesi verilmiyor. Bu liyakat ve ehliyet belgesi insanların vicdanında gizlidir. Ben evladıma kefil miyim bütün davranışlarıyla deyip sorguladığında çocuğuyla ilgili bir takım soru işaretleri varsa onu törpülemeye yönelik eylemler içerisinde olması gerekir anne babanın. Burada devlet çok bir şey yapamaz, çaresizdir. Yani artık güven içerisinde, bir de dayanışma içerisinde olunması gerekiyor. Buna dikkat etmek lazım diye düşünüyorum ki eğer ki anne babalar da özellikle çocukların bu akran zorbalığıyla alakalı şeylerine, eylemlerine dikkat ederlerse bence bu tip haberleri daha az duyarız diye düşünüyorum. Yani çünkü o kadar çok yaşanmaya başladı ki okul dönemindeki çocuklardaki şiddet olayları, uyuşturucu değil ama tütün mamullerini kullanma eğilimleri, şiddet araçlarının, argümanlarının okullara sokulmasıyla ilgili şeyler. Bunlar gerçekten insanları üzen, huzursuz eden, mutsuz eden, geleceğe dair ümitsizlik aşılayan şeyler. Ben bunların bir kısmının kasıtlı da yapıldığına inanıyorum. Çünkü bir toplumu çökertmek, bir toplumu dizginlemek için en iyi yapabileceğiniz şey eğitim sistemiyle, onların çocuklarıyla, gençliğiyle onları sabote edecek unsurlarla provoke etmek, sabote etmek, terörize etmektir bence. O yüzden bunların biraz da kasıtlı olduğuna inanıyorum. Gençlere dair, çocuklarımıza dair, evlatlarımıza dair birazcık daha ümitli olmaya ihtiyacımız var. O yüzden zaten bu Benim Ailem gibi programları çok olması gerekiyor. Daha fazla insanlara nüfuz edebilmesi için Hande Hanım. Çünkü bu tip şeyler insanları ferahlatır. Biz bir sorunu değiniyoruz ama bu sorunun çözümünün de ne olabileceği konusunda anne babalara küçük küçük bilimiz, aklımız, bilgimiz yettiğince söylemeye gayret ediyoruz.
0: Bir de bazen dinleyicilerimiz şunu söylüyor hocam. Ya sadece benim başıma geliyor zannediyordum. Başkalarının başına da geliyormuş bu durum dedikleri çok oluyor.
1: Aynen öyle. Çünkü birçok aile birbirine benziyor zaten Hande Hanım. Yani biz yapı olarak, Türk toplumu olarak, aile yapısı olarak çok başka toplum değiliz. Birbirinin hemen
0: çok benzeriz.
1: Sorunlarımızda,
0: evlerin içindeki genelde sıkıntıları aynı oluyor.
1: Şunu garanti edebilirim ki her akşam, akşam 8'den sonra hemen hemen her evde bir çaydanlıkta demlikte çay demlenir ve yemekten sonra çay içilir. Yani bunu çok ultra zengin bir aileden alın, asgari ücretle kıt kanaat geçinen bir aileye kadar hepsinde aynıdır. Dolayısıyla birçok şeyimiz benzerdir, bizim kodlarımız da aynıdır. Yaşadığımız sorunlar da belki lokasyonları farklıdır ama aynı diye düşünüyorum. Şimdi bir başka konudan daha bahsetmek istiyorum. Bu benim için çok çok önemli. Özellikle çocukların okul ve sınav başarısı ile ilgili bir takım şeyleri, gelen mesajlar var, sorular var. Bunları neticelendirmek istiyorum. Bu biraz bende sorumluluk hani hassasiyeti oluşturdu. Şöyle öncelikle

0: Çocuğun başarısı dendiği zaman iki tane faktör söz konusu. Çocuğun okul başarısı, yani okulundaki sınav başarısı, bir de bu çocuğun ortaokuldaysa liselere giriş sınavı altında liselere giriş sınavı, yani o hangi liseye girebileceği LGS sınavı. Bu sınav eğer lisedeyse de üniversite sınavı. Yani bir öğrencinin başarısını ele alacağımız zaman okul başarısı, sınav başarısı vesaire birbirine kavramlar karıştırılmamalı. Bunu niye söylüyorum? Şunun için. Mesela 10. sınıfa giden bir öğrencinin dünyasına şu anda sınav başarısıyla ilgili şeyleri vermek çocuk için hem zamanlama açısından çok doğru olmayacaktır, hem de sınava odaklanmaya, koşullamaya çalıştığınızda okul başarısıyla ilgili verileri, bilgileri, zenginliği kazanabilmesi adına onu geriye düşürecektir. O nedenle anne babaların özellikle bir takım kaynaklardan beslenirlerken neyin neye göre alacaklarını iyi belirlemeleri lazım. Çocuğun okul başarısı sınav başarısı için mi, yoksa okulundaki sınavları, okul başarısı, karne başarısı için mi?
1: Buna dikkat edin. Bunun ikisini, evet, ayırmak gerekiyor bunları.
0: Bir de şöyle bir şey var. Bazı ebeveynler çocuklarını daha lise 1'den itibaren, lise 2'den itibaren dershaneye gönderiyorlar. Hı hı. Bu çocuk için şöyle bir şey oluyor. Şimdi liselere giriş sınavından sonra dershaneye giden bir çocuk artık bir noktadan sonra doyuma ulaşıyor. Ama normalleştiriyor da. Çünkü çocuk artık o kadar sosyal ki okul arkadaşının yanını sıra dershane arkadaşlığını da bir zenginlik olarak gördüğü için çok sosyallik ortamı olarak görüyor. Ve bu yoğunluğun içerisinde evde ders çalışmamayı kendine hak olarak görüyor. Diyor ki zaten sabah 8'de evden, 8.30'da evden çıkıyorum. Akşam 6'da eve geliyorum. Bildiğin 10 saat mesai yapıyorum. Zaten dersi çalışmış oluyorum dershanede, okulda. Benim çalışmam gereken bir parça sınavdır. O da sınavlara çalışıyorum zaten. Sınava bir hafta 10 gün kala diyor. Bu aynı zamanda öğrencide bir motivasyonsuzluk ve doyuma sebebiyet veriyor. O yüzden özellikle öğrencileri dershaneye yazdırırken dikkat etmeleri gerekiyor. Bir diğer unsur, özellikle son zamanlarda insanların online platformlarda, bilgisayarda, işte internet ortamında çokça birçok veriyi alıp kullandığını görüyoruz. Birçok eğitimi internet ortamında videolarla vesaire bakarak alıyoruz. Mesela yemek yapmaktan tutun da birçok şeyi görüp izleyip öğrenebiliyoruz.
1: Ama bazen bazı bilgiler kontrolsüz olabiliyor anladığım kadarıyla.
0: Ama öğrencilerin özellikle son zamanlarda dikkatini çeken şey, bir eğitimi geliştirebilmek, öğrenebilmek adına onunla ilgili ne kadar daha az zahmet ve mesai ayırırsam o kadar tercih edebilirim.
1: Kısa yoldan.
0: Tabii. Mesela bir çocuğa eskiden işte üniversiteyi kazanacaksın ama işte şu dershaneye gideceksin haftada 4 gün dediğinde çocuk üşenmez. Ama şimdi çocuk diyor ki ya bir tek tıkla benim cep telefonumdan mobil uygulamalarla direkt öğretmenlerin canlı anlatımlarıyla ya da cep telefonunun haricinde bilgisayarda çok rahat evimde oturduğum yerden öğrenebiliyorum. Ne gerek var bu kadar yol gitmeye, bu kadar mesai harcamaya diyor. Burada haklı da olduğu koşullar var, haksız olduğu koşullar da var. Haklı olduğu koşullarda şurada önemli. Mesela ben bir dönem bir danışmanlık yaptığım öğrenci vardı. Çocuk sabah okula gidiyor, okuldan çıkıyor, dershaneye gidiyor, dershaneden çıkıyor, kursa gidiyor, başka bir işte atıyorum piyano kursuna gidiyor, dans kursuna gidiyor diyelim.
1: Tamam, sosyal aktivite.
0: Eve geliyor ama aynı zamanda bu dördünün arasında bir de benimle danışmanlık görüşmesi yapmaya çalışıyordu çocuk. Yani sınav koçluğu yapıyordu.
1: Boş yok gibi hocam.
0: Ya çocuğa acıyordum, evet. Yani dedim ki ya annesiyle konuştum, ya bu çocuk ne olur bana gelmesin, biz internetten online ortamda biz bunu yapabiliriz. Yani ben bu çocuğu yönlendirebilirim. Onunla da konuştum. Kıyamadım çocuğa. Çünkü o kadar yol gidiyor ki çocuk. Üzüldüm çocuğa. Bu nedenle hani bazı şeyleri daha kolay kılmak gerekiyor. Zamanlamasını iyi ayarlamak gerekiyor. Çocuğun sınavına daha 4 sene varsa sanki bir sonraki yıl girecekmiş gibi haldır huldur kurs almasına, ders almasına gerek yok. Ama okulunun başarısı, sınav başarısı için işte ne bileyim özel ders alabilir, işte ders çalışmayı sevmiyordur, bıkmıştır, yorulmuştur. Ben kitabı elime alınca, ders çalışmaya başlayınca işte bıkıyorum, yoruluyorum, sıkılıyorum diyorsa, ders çalışma disiplini kazanacak kadar, okul başarısını artıracak ders çalışma sistematiğini geliştirecek kadar bir özel ders ya da koçluk hizmeti, danışmanlık hizmeti alabilirim diye düşünüyorum. Bunun haricinde çocuğa zorla mesela özel ders aldırılıyor. Bir öğrencide gördüm, danışmanlık yaptığım bir öğrencide görmüştüm. Çocuk özel ders alıyor Hande Hanım. Ama var ya, bir yıl, bir buçuk yıldır alıyormuş. Yani haftada neredeyse işte bir gün, ayda 4-5 defa. Ama çocuğun o dersiyle ilgili hiçbir gelişim yok. Sadece özel ders alıyor. Öğretmenle konuştum, ben anlatıyorum, çocuk benim söylediklerimi yapmıyor diyor. Çocukla konuşuyorum, ben anlamıyorum, öğretmen anlatıyor ama öğretmeni sevdiğim için, çok hoş, çok muhabbet bir öğretmen, çok güzel konuşuyor, samimiyiz de, arkadaş gibiyiz. Bir baktım, anne baba dünyanın parasını veriyor öğretmene özel ders. Bugün İstanbul koşullarında söylemek gerekirse bir özel dersin fiyatı 2000 ile 4000 lira arasında değişiyor Hande Hanım. Dünyanın parasını veriyor anne babalar. Ayda benim bildiğim 10 bin lira, 30 bin lira, 50 bin lira özel ders parası veren aileler var. Ve yokluk içerisinde çalışarak da parayı ödeyen insanlar da var. Kıyamıyorum, üzülüyorum. Ve anne babaya dedim ki kesinlikle bu çocuk bu öğretmenden artık özel ders almasın. Çünkü öğretmen öğrenci ilişkisini aşmışlar. O kadar yalama olmuş.
1: Verimli bir çalışma zaten değil.
0: Yok, çocuk sadece güzel hissettiği için, huzurlu hissettiği için ders almayı bırakmış, öğretmenle beraber vakit geçiriyor olmanın tadına varıyor. Ve bunu görememiş aile. Takip edilemediği için doğru düzgün. Bu nedenle hani bazı şeylerde verimlilik esastır. O nedenle çocuğa mesela özel ders aldırılıyorsa bunu anne baba şöyle görmeli. Bir çocuk 4. özel dersten, 5. özel dersten sonra o dersin sınavından işte normalde 30-40 alıyorsa 70-80 almaya başladıysa, 60 almaya başladıysa o ışığı görüyorsa devam edebilmeli. Ya da ne bileyim, girdiği deneme sınavlarında 3-5 net yapıyorken o branşla ilgili eğer ki 14-15 nete çıkarabildiyse ya da 10 neti geçebildiyse, o zaman demek ki o branşla ilgili konuları öğrenebilmiş. Zaten şöyle bir gerçek var. Şimdi anne babalara biraz daha teorik bilgi olacak ama akıllarında kalsın. Mesela bir bizim toplumumuzun genel problemi matematiktir. Sayısal derslerdir. Bir öğrencinin liselere giriş sınavında öğrenebileceği konu toplamda 4-5 taneyi geçmiyor. 4-5 tane konu vardır, ana konu, matematiğin temeli olan. O konuları çocuk öğrendiğinde zaten ihtiyacı olanı karşılamıştır. Fakat bakıyoruz çocuk mesela 3 neti 4 neti geçemeyen, kronik olarak hep matematikte zayıf düşen öğrenciler var. Bu öğrencinin temelinde problem şu oluyor. 2 tane 3 tane konuyu öğrenememiş, 1-2 tanesinde yarım yamalak öğrenmiş. Dolayısıyla birbirine bağlayamadığı için o
1: başarısız oluyor.
0: Ve öğrenci öğrenemediği, yapamadığı dersi sevmiyor. Zincirleme olarak da o dersle ilgilenmek istemiyor. Ve dolayısıyla hep başarısız oluyor.
1: Aslında baştan yanlış bir durum var.
0: Aynen öyle. Şimdi iyi bir rehberlik öğretmeni, iyi bir mentor, iyi bir şey olsa, bunun farkına varsa, anne babaya bu konuda bilinçlendirme verse, çocuk belki gelişim sağlayacak. Ama ders çalışma ortamından tutun da, çocuğun işte kişiliğine uygun, örnek veriyorum, bazı anne babalar çocuğu uzun uzun ders saatlerinde çalışsın istiyorlar. Mesela bir saat boyunca hiç dersten kalkmasın istiyor. Ama çocuğun daha küçük, yani anne karnındayken aldığı folik asitlerin etkisiyle çocuk hiperaktif gibi sürekli hareketlilik istiyor. Bedensel zekası müthiş gelişmiş anne karnında. Şimdi bu çocuk, hani hatırlar mısınız, belki bilmiyorum ama bir enstantane anlatacağım. Dinleyicilerimizin de gözünde mutlaka canlanacaktır. Hani böyle namaz surelerini öğrenirken bazılarımız oturduğu yerde ezberleyemezdi de böyle odanın içinde fır dönerdi.
1: Ayakta, evet.
0: Aynen, dolaşarak böyle hem sözlüyor, sessiz söylüyor, hem de fır dönüyor.
1: Fır dönüyor.
0: O kadar hızlı yürürse o kadar kolay zihni açılıyor da hızlanmaya başlıyor. Daha hızlı söyleyip, evet, daha hızlı ezberlemeye çalışıyor. Şimdi bu çocuğun eğer ki bedensel kinestetik zekası çok gelişmişse, bu çocuğu bir saat boyunca o sıraya takamazsınız. Çattığınızda, oturduğunuzda 15-20 dakika ders çalışır. Sonra başka şeyler düşünmeye başlar. Ama görünürde ders çalışıyormuş gibi görünür. Ama bu çocuğa derseniz ki, ben mesela danışmanlık yaparken bunu çok söylüyorum. Maksimum canının sıkılmadan ders çalışacağın süresi ne kadardır diye soruyorum. Bilmiyorum ki hocam diyor. Bir deneyelim diyorum mesela. 30 dakika çocuk o hiç sıkılmadan ders çalışabiliyor, soru çözebiliyor. Ama 30. dakikadan sonra başlıyor kımıldanmaya, sandalyeyi döndürmeye başlıyor. İşte ne bileyim kalemi kasıtlı olarak düşürmeye başlıyor. İşte bir su alıp gelebilir miyim hocam diyor. Yani çocuğun sınırı 30 dakikaysa bu çocuğa 30 dakika ders, 10 dakika ya da 5 dakika mola vermeniz gerekiyor. Bu çocuğa 30 dakika dayanırsa bu otomatik olarak 7-8 seans boyunca, yani 30'ar dakikadan bir günde 7-8 ders boyunca çalışabilir. Ama siz 1 saat dayattığınızda, hiç durmadan 1 saat ders çalışmasını istiyorum dediğinizde, zaten okulda 40-45 dakika toplamda alışık değil ki çocuk. Dolayısıyla ders çalışmayı da sevmiyor. Zorla oturtulduğu için, bunu istediği için. Anne babaya baktığımızda bunu yapamadığı için çocuk tembel, başarısız gibi görülüyor, yetersiz gibi görülüyor. O nedenle çocuğun ders çalışma ortamı, çocuğun fizyolojik özelliği okul başarısına birebir olarak etkiliyor. Bunu anne baba iyi analiz etmesi gerekiyor. Çocuğumu hani tanıyorum, tanıyor muyum dediğimizde bu yanlarını görmek, bu yanlarını bilmek gerekiyor. Mesela bazı çocukların işitsel zekası müthiş gelişmiştir Hande Hanım. Ve okulda öğretmenin anlattığı her şeyi
1: dinleyerek
0: dinler. Evet. Ama çok az not alır. Yani mesela anne baba bakar ki anne görseldir. Ya arkadaşının defterine bakıyorum ya da benim çocukluğumdaki deftere bakıyorum. Defteri doldururduk.
1: Her çocuk aynı olacak diye bir şey de yok bu arada.
0: Onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela çocuk sembolize ederek aklında tutmuştur. Küçük küçük notlar almıştır ama böyle kargıcık burgacık yazısıyla. Ama çocuk öğrenmiştir onu. Algılamıştır. Anne baba da bakar hiç ders de çalışmıyor. Ya ben zaten okulda öğrendim diyor çocuk. Meramını anlatmayı da beceremiyor. Dolayısıyla anne babaya göre çocuk tembel. Bana bu şekilde şikayet eden anne babalar var. Soruyorum anne babaya finalde iyice dinledikten sonra. Diyorum ki sınavları nasıl? Vallahi başarılı hocam, ben de şaşırıyorum. Yani 80-90 alıyor, hiç zayıf aldığını görmedim. Peki problem ne diyorum? Ya ne bileyim çok ders çalışmıyor işte. Ders çalışmıyor olması problem. İyi de diyorum bunu makine gibi düşünün. Makine işliyorsa, çalışıyorsa bozmayın. Yani aynen devam etsin. Bu şekilde devam etsin. Eksilen bir şey yok ki diyorum. Yani yitirilen bir şey yok.
1: Belki sisteme çomak sokmak olacak sonrası.
0: Yani anne baba tatmin olsun diye çocuk ders çalışıyormuş gibi görünemez ki. Bunu yapan çocuklar da var gerçekten, biliyor musunuz? Hani annem tatmin olsun diye okuyormuş gibi yapıyorum hocam, çalışıyormuş gibi yapıyorum hocam diyen çocuklar da var. Yani burada çocuğu iyi tanımak gerekiyor. Çocuğun ders çalışma ortamını ona uygun hale getirmek gerekiyor. Bu konuda özellikle anne babalara tavsiyem, bununla alakalı inanın son zamanlarda o kadar çok insanlar suistimal edilmeye başlandı ki ben buna üzülüyorum. Yani bir takım hatalar yapılıyor. Mesela çocuğa mentorluk, koçluk yapacağım diye çok güzel yaklaşarak anne babaların gözleri boyanıyor ve bu anlamda duygu istismarı gerçekleşiyor. Bu sadece şey değil, çocuklara ders anlamında, mentorluk anlamında değil, kişisel gelişim adı altında kültürel yozlaşma durumu söz konusu anda. Yani internete baktığımızda, özellikle sosyal medyaya baktığımızda, biliyorsunuz cep telefonlarının, artık akıllı cep telefonlarının çalışma sistemine baktığımızda konuştuğumuz şeyleri algılayıp ona uygun reklamları ya da arattığınız arama motorlarındaki arattığınız konulara uygun, sizin ihtiyaçlarınıza olduğunu düşünüp varsayıp yapay zeka sistemiyle uygun reklamları, ilanları göstermeye çalışıyor. Bu parametreler ışığında da anne babalar maalesef ki kişiler kültürel yozlaşmaya maruz kalabiliyorlar. Mesela şu son zamanlarda çok dikkatimi çekti, sizin de bilmiyorum farkına vardınız mı? Mesela özellikle insanlara tamahkarlık körükleniyor. Olabildiğince işte finansal özgürlük, zengin ol, zengin ol. Sosyal medyada bakıyorsun,
1: herkes işte zengin olmalı.
0: Borsayla alakalı, bilmem nelerle alakalı insanlar böyle zengin, varlıklı hayatları göstererek, onları imrendirerek 3 kuruş paralarını farklı konularda almaya çalışıyorlar. Bu da insanları tamahkarlığa yönlendiriyor. Bu da maalesef çok kötü bir şey. Onun haricinde insanlara dikkat ediyorum. Bir takım eksikliklerini göstererek, hissettirerek, aa bu sizde yok mu, sende de yok mu, aynısı ben, benim durumumun aynısı diye empati duygusunu vererek, bu oyunu oynayarak insanların duyguları suistimal ediliyor. Mesela sana bir şey vaat ediliyor. Onu verdirmeye çalışıyorlar, sana veriyormuş gibi gösteriyorlar. Ama onu birazını acıktırıp daha fazlasını parayla satmaya çalışıyorlar. Ama bunu çok sonradan söylüyorlar. Bu da insanları suistimal ettiriyor. Yani maalesef ki buna dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de insanların kendine olan güveni çalındı bir parça. Dikkat ettiniz mi hiç? İnsanlar mesela bir şeyleri izlerken, aa bende de aynı, ben de, yani korkularını daha yoğun hissettirerek insanların medeni cesaretlerini daha az hissettiriyorlar. Yani kendine olan güvenini bir anlamda çalıyorlar. Sen hep eksiksin algısı vererek, bu duyguyu yaşatarak maalesef ki insanlara empoze etmeye çalışıyorlar. Sen yetersizsin.
1: Desteğe ihtiyacın var.
0: Bir şeye desteğe ihtiyacın var. Sen bunu alırsan mutlu olacaksın. Sen bunu alırsan ihtiyacını karşılamış olacaksın duygusu veriyorlar. Bu da çok yanlış bir şey. Yani bana bu şekilde gördüğümde, gözlemlediğimde ya biraz da hani insanları böyle aptal yerine koyar gibi geliyor. Bu konu beni gerçekten çok rahatsız ettiği için hani bununla ilgili hem burada değinmek istedim, hem de bu konuyla alakalı da bir içerik video yapıp yayınlayacağım. İnsanları aslında tamahkarsızlığa, mutlu olmanın bu olmadığına. Mesela şeyde denk gelmiştim. Bir eğitimde, ben de hızlı okuma eğitimi veriyorum biliyorsunuz. Bu eğitimle alakalı şey yapmışım. Bir katılımcıya sormuştum. Dedi ki ya ben sadece işte bilgim olsun diye geldim. Çok fazla hevesli de değilim. İhtiyacım da yok. Hızlı okumasam ne olur, kitap okumuyorum zaten demişti. Şimdi şöyle bir şey var. Algı yaratılıyor maalesef ki. Gereksiz paralar harcatılıyor insanlara. Evet. Çünkü sosyal medyada o kadar çok veri dolaşıyor ki insanlar acıktırılıyor ve hiç gerekli olmayan, faydası olmayan şeyler satın aldırtırılıyor. Hani
1: açken her şeyi satın alırız, saldırırız ya yiyecekle
0: aynen,
1: alakalı.
0: Karnımız açken gideriz markete de bir şeyler alacağız.
1: O yüzden karnımız açken markete gitmememiz gerekir deriz. Aslında mantık aynı mantık.
0: Yani bir şey almaya girersiniz ama karnınız aç olduğu için ister istemez gözünüz de açtır. Onu da alayım dersiniz ve o dolapta çürür gider.
1: Evet. Hiçbir şekilde faydası olmaz size.
0: Aynen, ya da ne bileyim kıyafet almaya gidersiniz, ihtiyacınız olanın dışında birçok şey, aa indirimdeymiş, ucuzmuş, bak bir tane alana bir tane daha bedavaymış, promosyon
1: i̇şte bazen var. Bazı şeylerin dayatıldığını düşünüyorum hocam.
0: Evet alıyorsunuz, sonra hiç giymiyorsunuz, kıyafeti denemiyorsunuz bile, daha sonra o kadar gereksiz olduğunu düşünüyorsunuz. Ya bu nedenle hani insanlara maalesef ki gereksiz paralar harcatılıyor. Bir de mutluluk algısı, dikkat edin, mükemmellik, zenginlik üzerine kurgulanmış durumda. Yani
1: sadece zengin olursak mutlu olabiliriz.
0: Böyle var ya, mütevazı bir hayatımız varken mutlu olunamayacağı algısı oluşturuluyor. Yani bir insan illa bu gençler üzerinden daha fazla yapılarak neye neden olunuyor biliyor musunuz? Gençlerin ailelerini beğenmemesine sebebiyet veriyor. Çünkü bununla büyüyen, bu duyguyla, bu sosyal bombardımana maruz kalan çocuk bununla büyümeye başladığında kendi anne babasını beğenmemeye başlıyor. Kendi anne babasının işini, gelir durumunu, emeğini, anneliğini, babalığını, evini, eşyalarını önce koltuklardan, eşyalardan, halılardan beğenmemeye başlıyor. Sonra kıyafetlerden beğenmemeye başlıyor bu mükemmellik algısıyla. Akabinde yavaş yavaş kendi ailesinin bütçesi olmamasına rağmen beklentilerini dayatarak işte bana o telefonu alın, bana o eşyayı, bu ayakkabıyı alın diyerek zorlayarak ebeveynini zorla borca harca sokmaya başlıyor. İşte bu duyguyla anne baba ister istemez çocuğu eksik hissetmesin, mahcup hissetmesin duygusuyla elinden geleni yapıyor. Bu nedenle bakın, dikkat edin, Türk ailelerinin birçoğuna böyle düşmüş, kırılmış ya da çocuğunun kullanmadığı eski telefonları hep böyle anneler babalar kullanır. Ve çocuklar bunlarla alay ederler. Bununla espri konusu, dalga konusu yaparlar. Bu aslında çok kıymetli bir şeydir o çocuk için. Algılayabilen, idrak edebilen bir çocuk için çok kıymetlidir. O yüzden bence mutluluk algısını, mükemmellik algısını bu veriler üzerinden değerlendirirken dikkat etmek gerekiyor. Anne babalar olarak gençleri de yetiştirirken, evlatları da yetiştirirken buna dikkat etmek gerekiyor. Çocuklar mutluluk algısını mükemmellik, zenginlik, sorunsuzluk. Halbuki çok çok önce geçmiş yıllarda bir kitap okumuştum. Hani romandı aslında. Bilmiyorum baskısı var mıdır yok mudur ama 2002-2003 yılında falan okumuştum. Mutluluk TM diye bir kitaptı Hande Hanım. Hı. O kitabın içinde bir bölüm var. Diyor ki bütün insanların kendisini çok mutlu hissetmesini sağlayacak. Ekonomik, işte sosyal, işte insan ilişkileri, işte bedensel sağlık, spor, pek çok konuda bilgi veren bir kitap olsa ve bu kitabı herkes okusa ve herkesin sorunlarını halletmiş olsa ne olur? Bunun üzerine kurgulanmış bir kitap romanı. Ve orada roman karakteri diyor ki, iyi de diyor, ben bunu istemiyorum ki diyor.
1: Herkese.
0: Ben sorunlarımın olmasını istiyorum diyor. Sorunların. Ya ben diyor mesela diyor eşimle kavga edebilmeliyim diyor. Tartışabilmeliyim. Şimdi hiç tartışmadığımızda diyor sorunları göremem diyor. Kendimi kandırmış olurum diyor. Gerçekten de hayatta böyle. Bir şeyler ters gidiyorsa demek ki eksiklik vardır. O eksikliği görebilmek içindir bu problemler. Dolayısıyla biz şimdi mükemmellik algısı üzerine kurguladığımızda her şeyimiz var. Çok zenginiz. O zaman niye çok zengin, çok varlıklı insanlar hala problemi olduğuna, eksikliği olduğuna hissediyorlar? İşte ne bileyim psikologlara gidiyorlar ya da problemleri çözmekle alakalı bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Demek ki olay sadece maddi varlıkla, maddi yeterlilikle ilgili değil. Ama o noktaya varamamış olan insanlarla ilgili, oraya gelememiş insanlarla ilgili bunları avlayabilmek için bir anlamda onların motivasyon kaynağı oluyor. Bak siz de buraya ulaşabilirsiniz, siz de bunu alabilirsiniz, mükemmel olabilirsiniz diye. Ama şunu unutmamak lazım. Hani şey derler ya, daha önceki programlarda söylemişimdir mutlaka. 4. Murat Bağdat'ı fethetmiş de Osmanlı padişahı. Sonra Bağdat'ın karşısına geçmiş, demiş ki ya sanki Bağdat'ı almaya çalışmak Bağdat'ı kendisine almaktan daha demiş galiba demiş. Bu da onun gibi bir şeyin mücadelesini veriyor olmak, o mücadelenin verilme süreci onun finalinde kazanılan şeyden daha tatlı gelir insana. O yüzden bu tatlılıkla insanlar avlanmaya çalışılır. Buna dikkat etmek lazım. Bence problemlerimizle de mutlu olabiliriz. Sorunlarımızla da mutlu olabilmeliyiz. Bugün asgari ücretle bir maaş alıp, biraz fazlasında bir maaş alıp iki evladını, üç evladını okutmaya çalışan, takdir edilesi yani ayağının altında halı olunası insanlar var. Bu insanları evlatları, anneler, babalar bunlar görüyor zaten. Çocuklar görüyor. Bazıları mesela okurken, üniversite okurken şimdi görürüz yeni yeni zamanlarda. Özellikle hani Z kuşağı deniyor ya, alfa kuşağı deniyor ya. Çocuklar bunu videolarda vesaire paylaşıyorlar. İşte üniversiteyi kazanmadan önce babasının, annesinin onun için yaptığı fedakarlıkları, sonra onu ödüllendirebilmek için üniversiteyi bitirdikten sonraki halini vesaire paylaşıyor. Ya bu bağlamda duyarlı olan gençler de yok değil, var. Ama bunu genel anlamda kitlelere yayabilmek, açıkçası onları daha fazla şey yapabilmek için, onura edebilmek için daha bilinçli hale getirmek gerekiyor diye düşünüyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu tip yayınlarla, bu tip çalışmalarla onları da daha fazla hale getireceğiz diye düşünüyorum. İnşallah zamanımız yetmiştir.
1: Yetti hocam, ağzınıza sağlık. Ama bugünlük programımızın sonuna geldik. Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikteydi. Önümüzdeki haftada inşallah kendisini ağırlarız. Hoşçakalın hocam.
0: Çok sağ olun.
1: Diyelim ve biz de bitirelim programımızı. Ben Hande Ana Kumanda masasında sevgili İsmail vardı, bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalınız.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Arkası Yarın. Monte Cristo 13. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından bonapartçı ajanı olarak suçlanan Edmond Dantès mahkeme yapılmaksızın zindana atılır ve aradan uzun yıllar geçer. Zindanda Bilge Faria ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okuyup inceleyen bu yaşlı adam adeta Osmanlılar gibi düşünmektedir. Dante bu yaşlı adamdan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam çok hasta olduğu bir gün Dante'ye Monte Cristo adasında gömülü olan hazinesinin planını verir ve aynı gün ölür. Yaşlı adamın cesedini denize atmak üzereyken Dante bir kaçış planı yaparak zindandan kurtulur. Monte Cristo adasına çıkarak sözü edilen hazineyi bulur. Çok zengin olan Dante adını Monte Cristo olarak değiştirdikten sonra 14 yıl görmediği babasının açlıktan öldüğünü, nişanlısı Mercedes'in ise kendisini iftirayla zindana gönderen Fernand'la evlendiğini, çalıştığı geminin muhasebecisi olan Dankar'ın çok zengin olarak bankerlik yaptığını ve adını Morcerf olarak değiştirdiğini öğrenir. Zenginliğini kullanarak kendisinin yargılandığı dosyadaki belgeleri inceler ve savcı Wilfor'un kendisinin tahliye edilmesini engellediğini öğrenir. Kendisini Thomson firmasının temsilcisi olarak tanıtıp iflas etmiş olan eski patronu Morel'e yardım eder. Şimdi gitmeye hazırlanan Dante'yi dışarıda armatör Morel'in kızı beklemektedir.
1: Monsieur.
2: Ah Mademoiselle Julie, demek beni bekliyorsunuz.
1: Beklememi söylemiştiniz Mösyö.
2: Şimdi beni iyi dinleyin küçük hanım. Bir gün denizci Simbad diye birinden bir not alırsanız içinde ne yazarsa yazsın, size ne derece garip gelirse gelsin aynen yerine getireceğinize söz vermenizi istiyorum.
1: Peki Mösyö, sebebini bilmiyorum ama size bütün kalbimle inanıyorum. Söz veriyorum, ne yazarsa yazsın yerine getireceğim.
2: Siz şerefli bir babaya layık iyi bir kızsınız. Allah bir gün bu iyi kalpliliğinizin mükafatını Emmanuel'le evlendirerek verecektir.
1: Ah Monsieur, demek birbirimizi sevdiğimizi biliyorsunuz.
2: Ben her şeyi bilirim Matmazel. Ah, şu dışarıdaki kaptan değil mi?
1: Evet o.
2: Onunla bir konu hakkında görüşmek istiyordum. Hoşça kalın Matmazel.
1: Güle güle Monsieur, güle güle.
2: Kaptan?
3: Evet Monsieur.
2: Gelin dostum, sizinle konuşacak önemli şeylerimiz var.
3: Peki abi.
4: Kendisini Thomson French firmasının temsilcisi olarak tanıtan Monte Cristo'nun Monsieur Morel'e tanıdığı sürenin dolmasına 15 gün kalmıştı. Ama adam bütün imkanlarını seferber ettiği halde senetleri karşılayacak parayı temin edemedi. Ve nihayet borcun ödeneceği 5 Eylül günü geldi çattı.
1: Anne, babamın bir derdi mi var? 2 haftadır ağzını bıçak açmıyor.
5: Olmaz olur mu kızım? Thomson French firmasına imzaladığı senetlerin vadesi bugün saat 11'de doluyor. Ama bir kuruş bile bulamadı.
1: Aman Allah'ım. Bu durumda babamı yalnız bırakmayalım. Şerefine düşkün biridir. Canına kıyabilir.
5: Ben de bundan korkuyorum Julie. Bu yüzden abi Maximilian'e eve gelmesi için telgraf çektim.
1: Bunu iyi düşünmüşsün anne. Belki abim bir çare bulabilir.
5: Ne yapabilir ki kızım? Senetlerin parası 1 milyon franka yakınmış.
1: Zavallı babacığım.
5: Bir zamanlar gemisinde katip olarak çalışan, sonra babanın tavsiyesiyle milyoner olan Danglar bile babanın para isteğini geri çevirmiş.
1: İyi dost kötü günde belli olurmuş derler ya. Vefasız adam var.
4: Anne, Julie.
5: Maximilian oğlum, tam zamanında geldin.
1: Evet abi, tam zamanında geldiniz.
4: Telgrafta hemen gelmem gerektiğini yazmışsınız. Ne var, ne oldu? Yoksa babama bir şey mi oldu? Babam nerede?
5: Odasında. Julie, babana abinin geldiğini haber ver kızım.
1: Peki anne.
4: Anne, nedir bu halin? Sanki evden ölü çıkmış gibi. Ne oldu?
5: Durumlar kötü Maximilian. Borçları yüzünden babanın canına kıymasından korkuyorum.
4: Ne borcu bu anne?
5: Baban 3 ay önce Thomson French firmasına borçlarına karşılık büyük miktarda senet imzaladı. Vadenin süresi bugün bitiyor ama senetlerin karşılığı olan parayı henüz temin edemedi.
6: Maximilian,
3: Oğlum hoş geldin.
4: Babacığım, yüzünüz solmuş, zayıflamışsınız. Size ne oldu böyle?
3: Ah oğlum, felaket. Bugün ailemizin şerefinin iki paralık olacağı gündür.
6: Matmazel Julie, biraz dışarı gelir misiniz lütfen?
1: Geliyorum Emmanuel. Ne var? Ne oldu Emmanuel?
6: Affedersiniz. Az önce biri size bu mektubu getirdi. Babanızın selameti açısından yazılanları hemen yapmanız gerektiğini söyledi.
1: Ver bakayım mektubu.
6: Buyurun.
1: Kim gönderdi acaba? Matmazel, bu mektubu alır almaz hemen Milhan yolundaki 15 numaralı eve gidin. Kapıcıdan 5. katın anahtarını isteyin. İçeri girdiğiniz zaman şöminenin üzerinde kırmızı bir kese göreceksiniz. Onu alın ve acele babanıza yetiştirin. Bu kesenin saat 11'den önce babanızın elinde olması gerekiyor. Unutmayın, bana itaat edeceğinize söz vermişsiniz. Not: bu işi tek başınıza yapmanız şarttır. Eğer yanınızda biriyle gelirseniz kapıcı sizi tanımadığını söyleyecektir. İmza: Denizci Simbat. Aman Allah'ım, bu ismi hatırladım. Thompson firmasının temsilcisi söylemişti. Emmanuel, okuduklarımı duydunuz değil mi?
6: Duydum Julie.
1: Ne düşünüyorsunuz?
6: Gitmeniz gerekiyor Matmazel. Baksanıza, babanızın selameti söz konusu diyor. Ben de sizinle geleceğim.
1: Ama mektupta...
6: İnsan aşık olduğu birini yalnız bırakmaz Matmazel. Sizi sokağın köşesinde bekleyeceğim. Gecikirseniz derhal yardımınıza koşacağım.
1: Peki Emmanuel. Sen arabayı hazırlat. Ben babama haber vereyim.
6: Peki.
1: Baba.
3: Ne var kızım?
1: Benim hemen bir yere gitmem gerekiyor. Lütfen, ben gelinceye kadar bir delilik yapmayacağınıza söz verin.
3: İyi ama...
1: Babacığım lütfen. Şu anda saniyelerin kıymeti çok büyük. Söz verin.
3: Peki, söz veriyorum. Seni bekleyeceğim Julie.
1: Teşekkür ederim.
3: Ben odama çıkıyorum. Thompson French firmasının temsilcisi gelince bana haber verin. Allah'ım, bugüne kadar gelen musibetlerin hepsine katlandım. Bunları hak edecek ne yaptım demeyeceğim. Çünkü bu isyan olur. Şu son felakete katlanacak gücüm kalmadı. Senin kapından başka sığınacak bir kapım kalmadı. Her taraf yüzüme kapandı. Kendimi öldürmek kabul edilir bir şey değil. Ama yapabileceğim tek şey şu tabancayla canıma kıymak.
7: Monsieur, lütfen kapıyı açar mısın?
3: Ne oluyor dışarıda?
1: Baba, babacığım.
7: Lütfen kapıyı açın baba. Monsieur, lütfen kapıyı açın.
3: Gidin, Monsieur. Rahat baba. Bırakın beni. Şerefimle ölmek istiyorum.
7: Baba, bir dillik yapmanıza gerek kalmadı. Kurtuldunuz.
1: Evet, kurtuldunuz. Monsieur, olağanüstü bir şey oldu baba.
3: Ne? Allah'ım, Allah'ım. Kızımın söyledikleri doğru mu?
1: Babacığım, babacığım. Hepimiz kurtulduk.
7: Ailemizin şerefi de kurtuldu.
3: Nasıl? Nasıl kurtuldum? Ne demek istiyorsunuz?
1: Kurtuldunuz diyorum. İşte ispatı burada. Elimdeki şu kesenin içinde.
3: Kese mi? Ne var onun içinde kızım?
7: Tam 3000 frank baba. Bu para bütün borcunuzu ödemeye yetiyor.
1: Bakın, şu kırmızı ipek kesenin içinde. Alın.
3: Bir zamanlar benim de aynı bu renkten bir kesem vardı. Aman Allah'ım, kesenin içinde bir tomar senet ve bir elmas çıktı.
7: Evet, senetlerin üzerinde de ödenmiştir damgası var.
3: Elmasın üzerinde de bir not var. Okudun mu Julie?
1: Evet baba. Bu elmas Julie'ye evlenme hediyesidir. Öyle yazılı.
3: Bu keseyi nereden buldun Julie?
1: Milhan yolundaki 15 numaralı evin 5. katında.
3: Ne? Milhan yolundaki evde mi? Aman Allah'ım.
7: Neden şaşırdınız babacığım?
3: O evde bir zamanlar çok sevdiğim dürüst bir gencin yaşlı ve hasta babası otururdu.
1: Kimdi o genç babacığım?
3: Edmond Dante adında biri. Talih yardım etseydi son batan gemimin kaptanı olacaktı.
1: Peki sonra ne oldu o gence?
3: Bir iftira sonucu zindana atıldı. Sonra da kendisinden bir daha haber alamadık.
8: Monsieur Morel.
3: Ne var Monsieur Emmanuel? Nedir bu haliniz?
8: Ay, inanılmaz bir şey efendim, inanılmaz. Ama gördüm, gözlerimle gördüm.
3: Neyi gördünüz Emmanuel?
8: Frau'nun gemisini Monsieur. Frau'nun gemisini.
7: Frau'nun gemisi mi?
8: Frau'nun gemisi.
7: Saçmalamayın Emanuel. Frau'nun gemisi batalı 3 ay oldu.
5: Evet, batan bir gemi nasıl limanda olur?
3: Siz ne dediğinizin farkında mısınız lütfen, evladım?
8: Lütfen inanın bana. Frau'nun Marsilya limanına demir atmış. Kaptan emirlerinizi bekliyor.
3: Olamaz. Olamaz, mümkün yok bunun. Yanlış görmüş olmalısınız.
8: Gelin, gelin lütfen kendi gözlerinizle görün madem öyle. Kaptan ve tayfalar sizi görmek için sabırsızlanıyorlar efendim.
5: Babacığım, babacığım, olağanüstü bir şey bu. İlahi bir elin bize uzanması, bizi himaye etmesi. Öyle değil mi?
3: Gözlerimle görmeden bir şey demeyeceğim.

0: İşte geminiz Monsieur Morel. Şimdi inandınız mı gerçek olduğunu?
1: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, olacak şey değil.
2: Evet. İnanılır gibi değil babacığım. Emmanuel doğru söylemiş.
3: Batan geminin aynısı.
1: Allah'ım, sana şükürler olsun. Şükürler olsun.
0: Bakın, geminin burnunda da Morel ve oğlu yazıyor.
1: Bütün bu olanların bir açıklaması olmalı. Bizi bu beladan, sıkıntılardan kurtaran gizli bir koruyucumuz var ama kim? Kim bu dost insan?
3: Ben kim olduğunu biliyorum babacığım.
1: Kim yavrum?
3: Denizci Simbad.
1: Denizci Simbad mı? Peki kim bu adam? Gördün mü onu?
3: Hayır. Ama benim Milhan yolundaki o eve gitmem için mektup yollayan oydu. Büyük bir ihtimalle kırmızı keseyi de o bıraktı.
2: Size böylesine iyilik yapan birisi için vaktiyle sizin de ona bir iyilik yapmış olmanız gerekir. Düşünürseniz onun kim olduğunu belki de bulabilirsiniz.
1: Aklıma biri geliyor ama... Yok, hayır. O olamaz. Mümkün değil. Aradan uzun yıllar geçti. Yaşadığından bile haberim yok.
2: Kim bu baba?
1: Edmond Dante oğlu. Edmond Dante.
2: Ne? Bir ölü mü?
4: Bir yıl sonra İtalya. Dante'nin, yeni adıyla Monte Cristo kontunun, can düşmanı eski balıkçı Fernan'ın oğlu Albert ve Bonapartçılar tarafından öldürülen generalin oğlu Franz, Paris'ten gelip Roma'da bir otele yerleşmişlerdi. Karnavala iştirak etmek ve zaman bulurlarsa tarihi yerleri gezmek istiyorlardı. Ancak onları Monte Cristo'nun hazırladığı müthiş bir tuzak bekliyordu.
5: Böyle rezil bir otelde kalmak bizim için büyük bir ayıptır Albert.
6: Karnaval yüzünden lüks otellerin hepsi dolu Franz. Burayı bulduğumuza şükretmelisin dostum.
5: Nerede kaldı bu hizmetçi? Yarım saat önce zile bastım.
6: Gelir birazdan, merak etme. Hah, işte geldi. Çok sabırsızsın dostum. Gelin.
7: Adım Pastrini. Otel sahibiyim. Ne istemiştiniz mösyöler?
5: Kiralık bir araba istiyoruz mösyö. Şehri gezeceğiz.
7: Üzgünüm. Ama salı gününe kadar araba bulamazsınız.
5: Oh ne ala. Fransa'dan kalk gel, araba bulamadığın için karnavala katılmadan git. Olacak şey mi bu?
7: Madem şehrimize karnaval için geldiniz, size bir iyilik yapabilirim.
6: Nasıl bir iyilik Pastrini usta?
7: Sizin komşu daireyi tutan zengin denizci iki araba birden kiraladı. Eğer ona rica ederseniz belki birini size verebilir. Çok cömert bir insandır.
5: Olmaz. Ben böyle şımarık zenginleri sevmem. Hele denizcilikten zengin olanları asla. Korsan mıdır, kaçakçı mıdır, kim bilir kimin nesidir.
6: Sakin ol Frans, sakin ol. Monsieur Pastrini, adı nedir bu zengin denizcinin?
7: Simbad. Denizci Simbad.
5: Tamam işte, şımarık biri olduğu lakabından belli. Simbad, doğu masallarında bir kahraman adıdır.
6: İnsanları görmeden peşin hüküm verme Frans. Belki de iyi biridir.
5: Peki ne yapmamızı tavsiye ediyorsun usta? Arabasını istemek için Simbad Hazretlerinin ayaklarına kapanmamız mı gerekiyor?
7: Ha senyor, Simbad'ı tanımadığınız nasıl da belli oluyor. Onu bir kere tanısanız şu söylediklerinizden pişmanlık duyardınız. İnanın hiçbir karşılık beklemeden arabasını size verecektir.
6: Bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?
7: Çünkü o benim dostumdur. Beni Romalı haydutun elinden kurtardı.
5: Ne? Roma'da haydut da mı var? Şaka yapıyorsunuz galiba.
7: Hem öyle bir haydut ki ne kraldan ne de papadan korkar. Tek bir kişiden korkar o. Buna korkmaktan ziyade saygı duymak ve sevmek denir.
5: Kimmiş bu kişi? Sakın denizci Simbad olmasın.
7: Ta kendisi efendim.
6: Şu denizci Simbad'la tanışmayı çok isterdim doğrusu.
7: O halde hemen gidip arzunuzu kendisine ileteyim.
6: Hadi bakalım usta, göreyim seni. Şu araba işini hallediver.
7: Merak etmeyin Asilzadem. Bu işi oldu bilin.
5: Albert, sen şimdi bu otelcinin anlattığı haydut hikayesine inandın mı?
6: Niçin inanmayayım? Bunun için bir sebep mi var?
5: Çocuk olma dostum. Bu zamanda hem de Roma'da bir haydut.
6: Haydut her yerde vardır Franz.
5: Peki denizci Simbad'a ne diyorsun?
6: O adın takma olduğu belli. Girin.
7: Şansınız var mı Monsieur'ler? Denizci Simbad'la konuştum. Arabanız 10 dakika sonra kapının önünde hazır olacak.
6: Harika. İşte macera başlıyor Franz.
5: Pastrini usta, az önce sözünü ettiniz şu haydutun adı nedir?
7: Vampa. Luigi Vampa.
6: Eğer biliyorsan şu haydutun hikayesini anlatsana bize.
7: Vampa eskiden çobanmış. Bir zaman sonra ağanın kızı Teresa'ya aşık olmuş. O sıralarda çevreye korku saran Kükümetto adlı bir eşkıya reisi Teresa'yı dağa kaldırmak istemiş. Ama Vampa tüfeğiyle Kükümetto'yu öldürerek sevdiği kızı kurtarmış.
5: Bize masal anlatmıyorsun değil mi usta?
7: Dinlemek zorunda değilsiniz. İstemiyorsanız anlatmam.
6: Aa, sen dostumu aldırma, lütfen anlat Basri'nin usta.
7: Sonra ağaya gidip olanları anlatarak Teresa'yı ondan istemiş. Ağa da buna kızarak onu adamlarına dövdürtmüş. Vampa da intikam için önce ağayı öldürmüş, daha sonra da eşkıyanın reisi olmuş.
8: Monte Cristo tabloyunun 13. bölümünü dinlediniz. 14. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

Merhabalar sevgili dinleyiciler. Damla Damla Şiir'de şiir için, sevgi için, sanat için yine birlikteyiz. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Müberra Gönen, yönetmenimiz Vehbi Arvas ve teknik masada arkadaşımız Davut Genç ile birlikte hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün yine birbirinden güzel şiirler seçtim. Önce Behçet Necatigil'in Nülüfer isimli şiirini paylaşacağız. Kim bilir nasıl duygularla yazdı bu güzelim dizeleri. Herkes kendisine göre algılayıp yorumlayabilir tabii. Hadi şimdi paylaşalım şiirimizi. Nülüfer. Ben oraya koymuştum, almışlar. Arasına sıkışık saatlerin. Çıkarır bakardım kimseler yokken. Beni bana gösterecek aynamdı, almışlar. Kışken ilk yaz sularımda açardı. Buzlu dağlar gerisine kaçıracak ne vardı? Eski defterlerde sararmış yaprak. Beni bana gösterecek anlamdı, almışlar. Bir ışıktı, yanardı yalnız gecelerde. Akşam çiçekler uykuya yattı. Sardı karşı kıyıları karanlık. Beni bana gösterecek lambamdı, almışlar.

Sevgili dinleyiciler, Behçet Necatigil'in yine aynı güzellikte bir başka şiirini bu kez birlikte tekrar tekrar sindirerek hissedelim istiyorum. Solgun bir gül oluyor dokununca demiş şair, nedir kastettiği bilinmez. Kimi dizelerin sırrına ermek güçtür. Hani bir şarkıda bir satır vardır ya, bilmem ki bu garip gülümsemeden ben ne kastederim, sen ne anlarsın diye. Tıpkı öyle bazı şiirler. Şair ne demek ister, biz ne anlarız bilinmez. Her birimiz kendi yaşamımızdan, o an içinde olduğumuz koşullardan bir şeyler buluruz dizelerde. Tabii önemli olan kendimize uygun bir şeyler bulup o şiirden yaşama ilişkin bir takım mesajlar alabilmek, yaşama daha çok dört elle sarılacak güzel duygular yakalayabilmek o dizelerde. Böyle hissetmeye çalışalım. Solgun bir gül dokununca diyelim.

Çoklarından düşüyor da bunca, görmüyor gelip geçenler, eğilip alıyorum, solgun bir gül oluyor dokununca. Ya büyük şehirlerin birinde geziniyor kalabalık duraklarda, ya yurdun uzak bir yerinde, kahve, otel köşesinde, nereye gitse bu akşam vakti, ellerini ceplerine sokuyor, sigaralar, kağıtlar arasından kayıyor usulca, eğilip alıyorum, kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca.

ya da yalnız bir kızın sildiği dudak boyasında, eşiğinde yine yorgun gecenin başını yastıklara koyunca, kimi de gün ortası yanıma sokuluyor. En çok güz ayları ve yağmur yağınca. Alçalır ya bir bulut, o hüzün bulutunda. Uzanıp alıyorum, kimse olmuyor. Solgun bir gül oluyor dokununca. Ellerde, dudaklarda, ıssız yazılarda, akşamlara gerili ağlara takılıyor. Yaralı hayvanlar gibi soluyor. Bunalıyor, kaçıp gitmek istiyor. Yollar ya da anılar boyunca. Alıp alıp geliyorum. Uyumuyor bütün gece. Kımıldıyor karanlıkta. Ne zaman dokunsam solgun bir gül oluyor dokununca.

Kimi şiirler öylesine açık seçik anlatır ki duyguları sevgili dostlar, şairle birebir aynı şeyleri hisseder gibisinizdir. Gideceğini bildiğiniz bir sevdiğiniz için siz nasıl şimdiden üzülüp hayıflanırsanız, şair de aynı duyguları hissetmiştir ve dizelere döküvermiştir. İşte şimdi böyle bir şiir var sırada. Fatih Giray'ın Biliyorum isimli şiiri.

Biliyorum. Bir gün bu şehirden gideceksin. Pırıl pırıl ışıklı bir istasyonda elinde ufacık valizin, ne yapalım, hayat bu, yaşamak biraz böyle diyeceksin. İçinde hür maviliklerin özlemi, küçücük odanı, kitaplarını ve mahzun bırakıp göklerle baş başa beni, biliyorum bir gün bu şehirden gideceksin.

Sizler de yaşamın bir yerlerinde birçok deneyim sonunda biraz küskün, biraz kırgın, biraz yorgun, son liman gibi hissetmişsinizdir kendinizi. Sığındığınız nice limanlarda, ummadığınız fırtınalarla açık denizlere sürüklenip, yaşamla ölüm arasında gidip gelerek en sonunda kendi dallarınıza tutunmuşsunuzdur belki. Kendi umutlarınız, kendi çalışmalarınız, kendi erdemleriniz, kendi inandığınız değerlerle ayakta kalabildiğinizi fark etmişsinizdir sonunda. İşte Özdemir Asaf ve Pay isimli şiiri de benzer duygular taşıyor gibi. Onu paylaşalım dostlar.

Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden. İnanırdım saadetli yolculuklara. Adalar var zannederdim, güneşli, mavi, dertsiz. Bütün hızımla koşardım dalgalara, o zaman beni görseydiniz. Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden. Beni o zaman görseydiniz, siz de gelirdiniz peşimden. Ama şimdi şu akşam saatinde son liman kendim bu döndüğüm. Bilmiş, bulmuş, anlamış. Hatırımda bir vakitler güldüğüm, yoluna can serdiğim o kaçış. Şimdi şu akşam saatinde dönüyorum. Görmüş, geçirmiş, atlatmış denizlerin doymayan sahilinde.

Sevgi ve gurur savaşır dururlar yaşamımızda. Acılar çekeriz de gururumuz yüzünden katlanırız. Giden bir sevgiliye gitme, kal diyemeyiz kimi zaman. Oysa sevgiler söylenmezse ne anlamı kalır? Yüreklerde saklı kalan bir sevgi kimseye fazla bir şey ifade etmez. Öyleyse gitme demeye değiyorsa kişi, ona gitme kal diyebilmeliyiz. Tıpkı şair Arif Damar gibi. Çok sevdiğim dizelerle bütün gitmek isteyenlere gönderiyorum bunu. Gitme kal diyoruz.

gitme kal. Nice nice acıları aklına getir. Bunca yoksulluğu aklına getir. Gözyaşlarını aklına getir. Gitme kal, var yok dinlemez bir çocuk isteğidir. Gitme, aklına getir. Kıraç mı kıraç toprakların üstüne, güneşler açar, yağmurlar kesilince. Çırılçıplak kayada yeşerir incir ağacı. Dağların kuytusunda bir uslu çiçek dağıtır mavisini kendi kendine. Gitme, beraberlik içinde nasıl sevinirdik, aklına getir. Her şeyi, her şeyi aklına getir. Gece yarılarını aklına getir. Söylediklerini aklına getir. Sinsi yağmurlar yağıyordu. Soğuktu. Yaktığımız ateşi aklına getir. Nelerden geçiyorsun aklına getir. Gitme, dünyamızın her yerinde yorgun eller gülleri derleyince ellerin sevincini aklına getir. Güllerin sevincini aklına getir. Ne çok severdik seni, aklına getir.

halde ben sana mecburum demek olabilir. Bizler de böyle hissederiz ama büyük şairler gibi kağıda dökmek her birimize nasip olmaz. Evet, ben sana mecburum diyeceğiz birazcık müzikten sonra.

Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun.

zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu.

Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin. Dostlar, bilirsiniz hece vezniyle yazılmış şiirleri çok seviyorum ve sık sık okuyorum sizlere. Ve bu kadar serbest şiirden sonra bir hece paylaşmadan geçemeyeceğim. Cahit Sıtkı Tarancı'nın o unutulmaz şiirini hepiniz hatırlarsınız. 35 yaş. Ömrün ortası gibi gelir ona 1945'lerde bu yaş. Oysa şimdi bir 10 yıl sonrası ancak orta yaş oldu, şükürler olsun. Ama öyle ya da böyle hayat sonsuz değil ve çok kısa. Bu yüzden bu şiiri dinlerken asla karamsar olmanızı değil, yaşantınızı en tadını çıkararak ve yararlı nasıl geçireceğinizi düşünmenizi istiyorum. Hem geçmişten ders alarak, hem geleceği daha güzel olsun diye planlayarak, hem de bugünü en güzel ve yararlı geçirebilmek. Onun için keder yok, anlaştık mı? Şimdi 35 yaş diyeceğiz.

ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum, yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız, dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış.

Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?

Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.

Dostlar, bugün de Damla Damla Şiir'in sonuna geldik. Bu programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Müberra Gönen, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir başka Damla Damla Şiir'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz. TGRT FM.
2: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: TGRT FM Haber.
2: Ben Yakup Sağlam. Bugünden yarına geçerken Türkiye'de, dünyada çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hepsini aktaracağız. Vakit kaybetmeden ilk haberimize başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclis Başkanı Heybet Halbusi'yi kabul etti. Görüşmede terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konuları gündemdeydi. Erdoğan Beştepe'de Tom Barak ve ABD Temsilciler Meclisi üyesini de kabul etti.
3: Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge, Kalkınma Yolu Projesi, Petrol, Enerji ve Su başlıkları, İran'la ABD arasındaki gerilim, tüm bu kritik başlıklar gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi kabul etti.
4: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
3: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
5: Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesi, terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız.
3: İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede bölgesel sorunlar da masadaydı. Ana gündem terörsüz Türkiye süreci ve bunun bölgeye yansımalarıydı. Görüşmede terör örgütü PKK'nın silahları teslim etme süreci ele alındı. Yaşanan son gelişmeler, Irak'taki son durum değerlendirildi.
4: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor.
3: Ayrıca Irak'ta silahlı yapıların devlet kontrolüne alınması, Türkiye-Irak sınırında güvenliğin artması gibi başlıklar da masadaydı. Kritik görüşmede bölge için önemli olan kalkınma yolu projesi, petrol ve enerji gibi başlıklar da gündeme geldi. İki ülke arasında son dönemde ivme kazanan ikili ilişkilerde detaylı bir şekilde ele alındı.
5: Şimdi terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge süreciyle birlikte hep beraber dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli görüşmelerini sürdürdü. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa ve eşini kabul etti.
2: Adana ve Antalya orman yangınlarıyla kavruldu. Alevler mahalleleri, evleri bir bir yuttu. Adana'da 3 ilçede tam 15 mahalle alevlere teslim oldu. Vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. Antalya'dan gelen acı haberse yürekleri dağladı. Yangın söndürmek için canla başla mücadele eden Hasan Kahya geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
3: Alevler her şeyi yuttu ama insanlığı yutamadı. Bir çocuk keçisini sırtladı, kuryeler alevlere daldı. Yangının ortasında umut vardı. Adana alev alev yandı. Gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkan alevler önüne ne kattıysa yuttu.
6: An itibariyle 717 aracımız havada ve karada bu yangına müdahale ediyor.
3: Kozan, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerinde alevler mahallelere dayandı. Kozan'da alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını ekipler engelledi.
6: Şu ana kadar 3 ilçemizi etkiledi bu yangın. Yaklaşık 15'e yakın mahallemizde etkili oldu. 285 hanede 835 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi.
3: Aladağ'da evler bir anda küle döndü. Canını zor kurtaran kadının yükselen feryadı boğazları düğümledi.
7: Seyrettik, yana yanıyor, çatı çatı çatı çatı. İneklerim var, ineklerimi kaçırayım dedim. Kaçıramadım, kendimi de baraj attım.
3: Antalya Aksu'da 3 gündür süren yangına karşı 3 uçak, 9 helikopter ve bine aşkın personel alevlere daldı.
8: Ormanımızı kurtarmak için kendimiz gönüllü olaraktan hiçbir masrafdan şeyden kaçınmadan tamamıyla elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz.
3: Köylüler helikopterler için tanker ve beton mikserleriyle su taşıyarak
9: şu anda havuzu boşaltmamamız çok iyi. Yani helikopterlere su yetiştirebilmek bile büyük bir başarıydı bizim için.
3: Bu fedakar görevden maalesef kahreden haber geldi. 53 yaşındaki iki çocuk babası Hasan Kahya, evini ve hayvanlarını alevlerden korurken kalbine yenik düştü. Kalp krizi geçirirken bile hastaneye son sürat giden arabada can havliyle sürücüye yol tarif ediyordu. Doğum gününe günler kala hayatını kaybetti. Cenazesi dualarla toprağa verildi. Karaöz ve Kızıllı arasında rüzgarla coşan yangında ahırlardan kaçan bazı hayvanlar ne yazık ki telef oldu. Kurtarılan hayvanlar ekiplerce hemen tedavi altına alındı. Alevlerin ortasında kalan minik bir çocuk can dostu keçisini geride bırakmaya kıyamadı. Boyundan büyük keçiyi sırtına alıp dumanların arasından koşarak güvenli bölgeye böyle çıkardı. Felaketin ortasında işte bu görüntüler de vardı. Kuryeler ve jandarma itfaiyenin ulaşamadığı dik yamaçlarda alevlerle mücadele ederek Aksu ve Kumuca'daki yangının hızını kesti. Yangında ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anlar kameraya yansıdı. Ekiplerin Yeşil Vatan nöbeti aralıksız devam etti. Bir sosyal medya hesabı hakkında da yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
2: Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın kendisini arayarak savcı tarafından tehdit edildim dediğini iddia etmişti. Aydın savcılıkta ifade verdi ve Çelik'in sözlerini yalanladı. Özgür Çelik hakkında da soruşturma başlatıldı.
10: Dündar Ziya Gültekin.
3: Başkan vekili seçimi tartışması adliye koridorlarına taştı. Özgür Çelik hakkında resmen soruşturma başlatıldı.
11: Yazılı bir açıklama da yapabiliriz.
3: Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminin ardından çarpıcı iddialarda bulundu. Çelik, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın kendisini aradığını, savcı beni tutuklamayla tehdit etti dediğini öne sürdü.
12: Biz ifademizi veririz.
3: Çelik'in bu sözleri Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi. Ayhan Aydın iddialarla ilgili ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. İfadesinde Çelik'in anlattıklarını yalanladı. Herhangi bir savcı ya da kamu görevlisi tarafından tehdit edilmediğini söyledi. Ancak Aydın'ın savcılık ifadesinde başka bir iddia daha gündeme geldi. Aydın, başkan vekili seçimi öncesinde Özgür Çelik'in ricasıyla defalarca arandığını ve baskı altına alınmaya çalışıldığını öne sürdü. Böylece Üsküdar'daki başkan vekili seçimiyle başlayan siyasi tartışma karşılıklı iddialarla adliyeye taşındı. Çelik soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin de görevine başladı. Gültekin, belediye çalışanları ve partililer tarafından alkışlarla karşılandı.
13: Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evinize hepiniz hoş geldiniz diyorum.
2: İzmir Buca'da ise yolsuzluk krizi büyüyor. İşçiler maaşları için eylem yaparken Sevcan Orhan'la tatile gitmesiyle gündeme gelen Görkem Duman'ın başkanlık yaptığı belediye şimdi de 395 sayfalık bilirkişi raporuyla gündemde. O raporda imar yolsuzlukları var.
14: Bakalım kim gelmiş, kim gelmiş, gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.
15: İşçiler eylemdeyken türkücü sevgilisi Sevcan Orhan'la tatile çıkmıştı. Yolsuzluk iddialarıyla da tutuklanmıştı.
16: İşte bak burayı Sevcan Orhan için kapattık.
17: Evet, ben kapattım.
15: Tatilci başkan Görkem Duman'ın belediyesi şimdi imar skandalıyla gündemde.
18: 11.30'da tekrar burada olacağız. Hadi bakalım Karanfil Mahallesi'ne yolculuğa başlayalım.
15: İzmir Buca'daki yolsuzluk soruşturmasının imar ayağında hazırlanan 395 sayfalık bilirkişi raporu skandal niteliğindeki yolsuzlukları ortaya çıkardı.
18: Bu zamana kadar yani verdiğimiz her sözün karşılığını getiriyoruz.
15: İlk dosya Tınaztepe Mahallesi'ndeki Altun Teras projesi. 25 Nisan 2022 tarihli imar durum belgesinde yapılaşma koşulu yalnızca 2 kattı. Ancak daha sonra farklı alanlar için hazırlanan 15 katlık plan notu bu parsele de uygulandı. Ardından 2 bodrum, zemin ve 11 kat için ruhsat düzenlendi. Yani yol üstünde 2 kat yerine 12 kat yapıldı.
18: Bütçeyle başladık asfaltlamaya.
15: Üstelik mesele yalnızca kat yapısıyla sınırlı değildi. Rapora göre 2235 metrekarelik parselde yerlerde taban alanı ve emsal hesaplarında da imar sınırlarının aşıldığı değerlendirildi. İkinci dikkat çeken adres Altun Yaşam Projesi'ydi. Buradaki imar belgesinde alan ticaret alanıydı. Yükseklik sınırı ise 6 kattı. Ancak bilirkişi raporuna göre yine aynı plan notu devreye sokuldu ve 15 kata kadar yapılaşmanın önü açıldı. Raporun en çarpıcı başlıklarından biri de Doğancılar Belenkuyu'daki yanan orman alanıydı. Uydu görüntülerinde zaman içerisinde yükseldiği değerlendirilen 5 villa tespit edildi. 2023 yılında yapı tatil zabıtları düzenlemesine rağmen rapora göre yapılar yıkılmadı. Peyzaj çalışmaları da devam etti. 395 sayfalık rapordaki tespitler soruşturmanın bundan sonraki aşamasında değerlendirilecek.
2: Ayşe Tokya cinayetinde karar günüydü. 22 yaşındaki genç kadının ölümüne ilişkin davada sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi Ayşe'nin kardeşi Esra Tokyaz adliye önünde açıklama yaptı. Sanık Cemil Koç ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
10: Bir gün ölürsem bütün sevdiklerimi anlatırsınız. Hepinizi çok seviyorum.
3: Ayşe Tokyaz cinayetinde gözler mahkemedeydi. Ailenin yüreğindeki yaraysa adaletle sarılacaktı.
12: Biz o kararın Ayşe'nin ailesinin ve toplumun adalete olan inancını güçlendirecek hakkaniyetli bir karar olmasını bekliyoruz.
3: Ayşe Tokyaz henüz 22 yaşındaydı. Üniversite öğrencisiydi. İstanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından 11 Temmuz 2025'te katledildi. Cansız bedeni cinayetin ardından bavula konularak Eyüp Sultan'da yol kenarına bırakıldı.
12: Neden yaptın? Haklısınız mı?
3: Genç kadının ölümüne ilişkin duruşma görüldü. Sanıklar hakim karşısına çıktı. Karar çıkması beklenen duruşma öncesinde Ayşe'nin kardeşi Esra Tokyaz, Küçükçekmece Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.
12: Merdivenlerden düştüğünü iddia ediyor ama o gösterdiği merdivenlerden düşmesiyle uyluk içlerinde yaralanmalar olmaz.
3: Ailenin tek beklentisi Ayşe'nin yarım kalan hayatının ardından adaletin sağlanmasıydı.
12: Verilecek karar Ayşe'yi geri getirmeyecek. Annesinin, babasının, kardeşlerinin acısını sona erdirmeyecek. Ayşe'nin yarım kalan hayatı devam etmeyecek. Ancak adaletin yerini bulması, geride kalanların acısını bir nebze olsun hafifletecek.
19: Yanan tek hasretimsin.
3: Davada Cemil Koç kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
2: Okullar açılmadan önce bazı öğrenciler için heyecan çoktan doruğa çıktı. Ana sınıfı 1. ve 5. sınıfları için uyum haftası 7 Eylül'de başladı. Öğrenciler hem arkadaşlarına hem de öğretmenlerine kavuştu. Peki uyum haftası nasıl geçiyor? İzliyoruz.
20: Heyecanlı mısın?
21: Evet.
20: Çok mu?
21: Evet.
20: Arkadaşlarına alıştın mı?
21: Evet.
22: Arkadaşlarım hala ana sınıfından beri buradayım.
15: Kimi arkadaşlarını özledi, kimi yeni arkadaşlıkların heyecanını yaşadı.
20: Arkadaşlık buldun mu kendini? Ne yapıyorsunuz arkadaşlarınla?
21: Oyun oynuyoruz.
20: 14 Eylül öncesi ana sınıfı 1. sınıf ve 5. sınıflar için uyum haftası 7 Eylül'de başladı. Peki uyum haftası nasıl geçiyor?
21: Oyun oynuyoruz.
20: Evet.
21: Kuma buldu. Oynuyoruz. Araba sürüyoruz.
20: Heyecanlıyım.
23: Özellikle onların heyecanını her senenin başlangıcında hissettiğimizde zorluk kolaylığa dönüşüyor açıkçası.
24: İsteyerek evet. Okula geldi zaten. Geçen yıl da alışkın, okula da alışkınız.
25: Öğrencilerimizin okullarına kavuştuğu, okulların dört duvar olmaktan çıkıp cıvıldamaya başladığı müstesna bir gün.
20: Neler yapıyorsun?
21: Varandayı uçuruyor.
20: Bakın 1. sınıf öğrencileri de ellerinde balonlar. var. Ailelerine el sallıyorlar. Onların da rotası, sınıfları.
0: Çok heyecanlıyız. Kızımızla birlikte ilkokul deneyimimiz. Heyecanla geldik sabah. Okulu özledi arkadaşlarını. Evde sıkılıyor sonuçta.
1: Sizin için de yeni bir dönem var.
0: Evet, çocuklarımız gibi biz de heyecanlıyız.
20: Nasıl gidiyor?
4: Çok iyi.
0: Çok iyi.
20: Özlemiş miyiz?
4: Evet. Yok.
20: Yok mu?
4: Evet.
20: Neden?
4: Bilmiyorum.
20: Sen de mi okulu özlemedin yoksa?
4: Ben de özlemedim.
0: Aa, yok yok. Gayet özlediler. Oldukça heyecanlıyız. Güzel, duygusal anlar.
5: Benimki çok heyecanlandı valla. Ben anaokulunda ve birinci sınıfta böyle görmemiştim. Biz de heyecanlıyız onu öyle görünce.
20: Yani sadece öğrenciler değil, veliler de oldukça heyecanlı.
0: Gayet heyecanlıyız. Çocuklar çok mutlu. Onların bu halini görünce biz daha çok mutlu oluyoruz.
2: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde İstanbul Esenler'de bulunan 70 okulda yapay zeka destekli ve yüz tanıma özellikli üst düzey güvenlik kamerası ağı oluşturuldu. Aselsan tarafından kurulan bu kapalı devre sistem sayesinde okul çevresindeki olası tehlikeler saniyeler içinde tespit edilecek, emniyet birimlerine bildirilecek.
15: Ders zili çalıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlıyor. Bu yıl velilerin gündeminde yalnızca eğitim değil, güvenlik de var. İşte bu endişenin giderilmesi için önemli bir adım atıldı. Öncüsü de Esenler Belediyesi oldu.
6: İçişleri Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızla ortak yürüttüğümüz bir çalışma çerçevesinde Esenler'deki bütün okullarımızı %100 güvenli hale getirdik.
19: Tam 70 okulun bahçesi, girişleri, sokaklar, caddeler ve parklar Esenler İlçe Afet Koordinasyon Merkezi'nde 7/24 esasıyla kameralar takip ediliyor.
6: Bütün okullarımızın arka cephelerini, ön cephelerini yani hiçbir kör nokta olmaksızın takip edebiliyoruz. Bu kamera uçları önce emniyete gidiyor. Biz çevre düzeni açısından takibini yapıyoruz.
19: Aselsan tarafından üretilen yerli sistem yapay zeka destekli. Yani okullarda herhangi bir olumsuzluk olduğunda işte bu sistem tarafından ilk önce güvenlik güçlerimiz, ardından gerekirse ambulans ekipleri teyakkuza geçirilecek.
6: Algoritmayla kamera bütün riskleri hesaplıyor. Kamera yönünü ona göre belirliyor ve 24 saat hiçbir saniye boşluk bırakmaksızın takip ediyor.
15: Güvenli şehir Esenler projesi sadece okullarla da sınırlı değil.
6: 1291 cadde sokağımız var. 1616 kamera var.
19: Güvenli şehir Esenler projesinin en dikkat çeken özelliği ise işte bu kameralarda bulunan yüz tanıma özelliği. Yani sabıkalı bir kişi okulda ya da okul bahçesine girdiğinde işte o kişinin kameralar tarafından, sistem tarafından yüzü tanınacak ve emniyet birimlerine haber verilecek.
6: Göz bebeğimiz çocuklarımızın gideceği okullarımıza gözümüz gibi bakıyoruz.
2: Düğünde takılan kilolarca altın için kiralıktı dedi. Kuyumcuysa yalanladı. Vanlı Kara Haydar lakaplı fenomen savcılıkta suçlamalarla ilgili peş peşe savunma yaptı. Ancak çelişkili ifadeleri savcıyı ikna etmedi. Kara Haydar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
15: Altınlarla gövde gösterisi yaptı. Sosyal medyada mafya videoları ile etkileşim aldı. Ama savcı karşısında süt dökmüş kediye döndü. Hepsini yalanladı. Ancak ne yaptıysa savcıyı kandıramadı. Vanlı Kara Haydar lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan. Sosyal medya fenomeni Tançalan geçtiğimiz günlerde kendi gibi fenomen Çağla Öz'le dünya evine girmişti. O düğün geline takılan altınlarla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Hemen ertesi gün savcılık harekete geçmiş, Fatih Tançalan Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve kurumlarını aşağılama suçu kapsamında gözaltına alınmıştı. Tançalan'ın ifadesi ortaya çıktı. Polislerin yanına yürüdüğü video ile ilgili savunma yaptı.
26: Söz konusu videoda amacım kamu görevlilerini rencide etmek değildi. Polis ekiplerine teşekkür etmek amacıyla yanlarına gittim. Görüntüler bilgim dışında çekilip paylaşıldı.
15: Bir diğer soru düğündeki altınların kaynağı nedir oldu?
26: Altınlar bize ait değildi. Onları bir kuyumcu mumcudan kiraladık. Düğün sonrası altınları geri iade ettik. Gelinlik, organizasyon, tatil ve çeşitli hizmetlerimizi de sponsorlar karşıladı.
15: Ancak Kara Haydar'ın bu sözleri bizzat kuyumcusu tarafından yalanlandı.
7: Biz firma olarak kendisine Mayıs ayında bir adet set ve iki tane kelepçe bilezik sattık. Her müşteri olduğu gibi kendisine paramızı aldık, faturamızı kestik.
15: Kara Haydar lakaplı fenomen savcıyı da kandıramadı. İfadesinin ardından suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yaptı. Bakan soruşturmanın tüm titizliğiyle süreceğini ifade etti. Tavrımız nettir diyen Gürlek, sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır ifadelerini kullandı.
2: 104 yıl önce işgalden kurtuluşun simgesi olan o tarihi gün İzmir'de bir kez daha coşkuyla kutlandı. Türk ordusunun kente girişinin yıl dönümünde İzmir'in dört bir yanı kırmızı beyaza büründü.
3: Bakışlar gururlu, yürekler tek bir duygu için çarpıyor. İşte burası Türk ordusunun 104 yıl önce İzmir'e girdiği o tarihi caddeler. İzmirliler yine meydanlarda, yine omuz omuza. Kurtuluş coşkusu adeta sokaklara, caddelere sığmıyor. Tam 104 yıl önce yazılan o büyük destan bugün aynı heyecanla, aynı coşkuyla yeniden yaşandı. 7'den 70'e binlerce vatandaş Basmane Karakolu'nun önünde buluştu. Cumhuriyet Meydanı'na doğru adeta insan seli aktı. Balkonlar al bayraklarla süslendi. 7'den 70'e herkes bu gurura ortak oldu. Yürüyüşe damgasını vuransa tam 250 metre uzunluğundaki o dev Türk bayrağıydı. Sokakları kırmızı beyaza bürüyen dev bayrak elde taşındı, kentin üstüne gurur gibi serildi. Tarihi hükümet konağı önünde süvari birlikleri o unutulmaz anı yeniden canlandırdı. Şanlı bayrağımız İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilirken meydandakilerin göğsü bir kez daha gururla kabardı.
8: 104 yıl önce de buradaydık. Bugün oradayız, yarın da çocuklarımız, evlatlarımız burada olacak. Bu bayrak hep burada olacak.
3: Konuşmaların ardından meydan adeta bayram yerine döndü. Efe kıyafetleriyle sahneye çıkanlar zeybek oynadı, bando marş çaldı, İzmirliler hep bir ağızdan eşlik etti. Solo Türk de 104. yıla özel gösteri uçuşları yaptı. Gökyüzüne imzasını attı. 104 yıl önce Hasan Tahsin'in sıktığı o ilk kurşuna başlayan bağımsızlık meşalesi aynı gururla taşınmaya devam ediyor.
2: Dünyanın en güzel kelimesi sizce hangisi? 75 dil ve 223 kelime incelendi. En güzel 15'i seçildi. Türkçeden de yakamoz listeye girdi. Şarkılarda da sık sık yer alan yakamoz kelimesinin güzelliği uluslararası bir araştırmada da tescil edilmiş oldu.

0: yaklaşır o güzel bedeni.
1: Kendisi yakamoz güzeli.
0: Yakamoz güzeli.
2: Bir dil platformu 75 farklı dilden 223 kelimeyi inceledi. İçlerinden en güzel 15 tanesini seçti.
3: Listeye giren kelimemiz yakamoz oldu. Denizde balıkların veya küreklerin kımıldanışıyla oluşan parıltı anlamına geliyor. Peki dinlediğimiz şarkılarda bile sıkça geçen bu eşsiz kelimenin anlamını vatandaş biliyor mu? Şahidimdir ay benim, her gece denize vurur yakamoz. Ben aşkı
4: senle yaşayamazsam varsın olmasın. Yakamozun anlamını bilmiyorum.
3: Ne çağrıştırıyor size?
5: Çiçek.
6: İşte güneşin batarken denize yansıyan ışığı.
7: Sahil kenarındaki geçen bir geceyi anlatıyor. Olmasın sen. Sessiz
4: sessiz ağlar gibisin. Denizin üstündeki parıltı mı oluyor?
3: Sizce kaç tane şarkıda geçiyordur yakamoz?
4: 15-20 tane falan geçiyordu galiba.
0: 200 şarkıda falan geçmiştir. Nisi yakamoz güzeli, yakamoz, yakamoz güzeli,
2: yakamoz, yakamoz güzeli, bence o endam güzeli. Dünyanın en güzel kelimesi ise vatandaşı şaşırtacak türden.
0: Ne? Abi dünyanın en güzel kelimesi ne?
8: Başkent Ankara.
9: Anne falan mı? Anne baba.
4: Mutluluk olabilir. Dünyanın en güzel kelimesi.
8: Hoşgörü, iyi niyet. Onlar seçilmiş olabilir.
3: Listenin zirvesinde Yeni Zelanda'dan Kaitia Kitanga kelimesi yer aldı. Söylemesi biraz zor olsa da anlamı çok derin.
10: Kaitanga, Kaiti, Titana.
11: Kati Kati Kanga. Kaiti Kitakanga. Evet ama bence dünyanın en güzel kelimesi bu değil abi.
0: Ama çok garip bir şey okuyamıyorum.
3: Kaitia Kitanga insanın doğanın sahibi olduğunu değil, sadece bir parçası olduğunu ve onu gelecek kuşaklar için koruması gerektiğini anlatıyor.
12: Akitanga.
3: Sence bunun anlamı ne demek?
12: Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Bence Çin olabilir, Çin'e çok benziyor. Abi kime de göre neye göre, kim seçmiş bunu ya?
0: Bu dünyanın en güzel kelimesi mi seçilmiş?
3: Evet.
0: Aslında yaşamın özetini anlatan bir şey. Ben çok beğendim kelimeyi.
3: Nasıl bir kelime seçilebilirdi?
12: Anne. Bir de baktım yakamoz da var.
13: Profesyonel kariyerine Inter Miami'de devam eden ve geçtiğimiz günlerde milli takımı bıraktığını açıklayan Lionel Messi kendisine ikinci kez takım satın almayı planlıyor. Messi between three defenders. Messi
2: what a move, what a goal. Oh my goodness. Futbol tarihinin en büyük yıldızlarından biri Lionel Messi yeşil sahalardan sonra ikinci kez kulüp patronluğuna hazırlanıyor. Here we go. İspanyol basınına göre Arjantinli süperstar İspanya 2. lig ekiplerinden CDL'denseyi satın almak için geri sayıma geçti. Henüz kramponlarını asmadan yatırım atağına başlayan Messi birkaç ay önce bir başka İspanyol kulübünü bünyesine katmıştı. Şimdi ise hedefinde daha büyük bir proje var. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı belirtilirken gözler İspanya Spor Yüksek Kurulu'nun vereceği son onaya çevrildi. ...39 yaşındaki yıldızın futbolu bıraktıktan sonra hayatını Katalonya'da sürdürmeyi planladı. Bu nedenle bölgedeki kulüplere yatırım yaptığı ifade ediliyor. Dünyayı peşinden sürükleyen Messi bu kez attığı gollerle değil yaptığı dev yatırımla gündemde.
13: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmeden önce söz verdiği stadyum kapasite artırım projesinin startı verildi ve bu sayede Fenerbahçe'nin stat kapasitesi 64 bin kişiye çıkacak.
14: 64 bin kişinin önünde kupayı kaldırdı.
2: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sözünü tuttu. Çobani Stadyumu'nun yenilenmesi için düğmeye basıldı.
15: Şimdi bu projeler hazırlandı. Eline şöyle sağlık. Etap etap. Önce kulelerin yükseltilmesi.
2: Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde dev kapasite artışı başlıyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde ortaya koyduğu Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için hazırlanan projenin tanıtımı yapıldı. Stadın çatısı 6 metre yukarı kaldırılacak. Kale arkalarında yeni tribünler ve buraya ilave olarak 52 loca yapılacak. Dış cephesi kaplanacak. Stad daha modern bir görünüme ulaşacak. 12 ayda tamamlanması beklenen inşaat kulübe 50 milyon avroya mal olacak.
14: Yasin, şimdi diyorsun ki bu stadı seneye Mayıs ayında bitirmiş olacağız. 64 bin kişinin önünde kupayı temenni ediyoruz, inşallah diyoruz, inanıyoruz, kaldıracağız.
2: Projeyle yıllık yaklaşık 25 milyon avro ek gelir hedeflendiğini söyleyen yönetim kurulu üyesi Nihat Özbağ, bu projemize izin vererek desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız ifadelerini kullandı.
13: Fenerbahçe'nin bir başka heyecanı Şampiyonlar Ligi. 18 yıl sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkıyor. Sarı lacivertler ilk maçta İstanbul'da İtalyan devi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe'de UEFA'dan ceza alan Guendouzi forma giymeyecek.
5: Fenerbahçe'nin 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasreti bitti.
16: 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için bir kere çok mutluyuz. Bunu bütün oyuncularım, yönetim, taraftarlar hep beraber başardık ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Hepimiz heyecanlıyız. Hepimiz bu konuda çok mutluyuz. Oyuncularım çok heyecanlı.
5: Fenerbahçe Lyon'u eleyerek adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Sarı lacivertler ilk maçta İtalyan devi Roma'yı ağırlayacak. İkinci maçta Aston Villa deplasmanına çıkacak Fenerbahçe daha sonra Slavia Prag ve Liverpool'u konuk edecek. Arda Turan'ın takımı Shakhtar'la Chelsea'nin sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid maçlarıyla lig aşamasını tamamlayacak. Fenerbahçe bu sezon kadrosunu Greenwood, Vedat Muriç, Lukaku, Ake ve Opong'la güçlendirdi. Sarı lacivertler takımın en skorer ismi Talisca'yla yolları ayırdı. Fenerbahçe'de UEFA'dan iki maç ceza alan Guendouzi forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Asensio da Roma maçı kadrosunda yer almıyor.
13: Evet, Şampiyonlar Ligi demişken Fenerbahçe yarın karşılaşacak ama Galatasaray bu akşam deplasmanda Sporting'in konuğu oldu ve maalesef sarı kırmızılı temsilcimiz karşılaşmayı 3-1 kaybetti. Saniyeler önce bitti. Galatasaray deplasmanda aslında 1-0 öne geçmişti ve karşılaşmanın sonunda 3-1 kaybeden taraf oldu. İlk yarıda 1-1 tamamlanmıştı karşılaşma Portekiz'deki maçta ve daha sonra ikinci yarı 2 gol birden buldu Sporting ve karşılaşmada 3-1 tamamlanmış oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Osimhen'in sakatlığından dolayı kadroda yer almadığı maçta 3-1 mağlup olmuş oldu ve yeni transferi Leao da daha sonradan oyuna girdi. Galatasaray'ın yeni yıldızı Sporting altyapısından çıkmıştı. Eski takımına karşı o da oynamış oldu. Tabii gönül isterdi ki karşılaşmayı Galatasaray kazansın ve ilk maçında 3 puanla başlasın ama deplasmanda, zor bir deplasmanda, Portekiz deplasmanında Sporting Lisbon'a 3-1 kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'ne mağlup olarak başladı Galatasaray diyelim. Diğer temsilcilerimize Avrupa'da başarılar diliyoruz ve sıradaki haberimize devam ediyoruz. Bugünden yarına geçerken Türkiye'de, dünyada yaşanan sıcak. Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşme sonrası Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Kabul basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonrası ilk açıklama Mansur Yavaş'tan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik dedi.
17: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık.
2: Mansur Yavaş, NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Yavaş, kabul için de Erdoğan'a ayrı bir teşekkür etti.
13: CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü törenlerinde gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aradı. Resepsiyona katılmayacağını açıklayan Yavaş, Anıtkabir ve genel merkezdeki törenlere de katılmadı. Yavaş'ın bu tavrı parti içinde rahatsızlığa yol açtı ve parti kaynakları Yavaş'ı üstü kapalı istifaya davet etti.
5: Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutladı. O törenlerde gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aradı. Resepsiyona katılmayacağını açıklayan Yavaş, Anıtkabir ve genel merkezdeki programlarda da yer almadı.
18: Bir kez daha tekrar ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir.
5: Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu. Özgür Özel 90 milletvekiliyle ayrılarak yeni partiyi kurdu. Mansur Yavaş ise CHP'de kaldı. Ancak Kılıçdaroğlu yönetimiyle arasına mesafe koydu. O mesafe CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında daha da açıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kutlamalar için Anıtkabir'deydi. Yanında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Zeydan Karalar ve Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer vardı. Ancak Mansur Yavaş'ın yeri boş kaldı. Yavaş, CHP Genel Merkezi'ndeki törenlere de katılmadı. Resepsiyona katılmayacağını ise daha önce açıklamıştı. Sosyal medya hesabından sade bir kutlama mesajı yayımlamakla yetindi. Cumhuriyet Halk Partisi, kökleri Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan kurumsal yapısı, geleneği ve bir asrı aşan siyasi birikimiyle Türkiye'nin en köklü siyasi partisidir dedi.
19: Ben hem teşekkür etmek hem de kendisine hoş geldiniz demek için geldim. Kendisine son durumu bilgilerimizi verdik.
5: Yeni partiye geçmeyen ancak CHP'li gibi de davranmayan Mansur Yavaş'ın tutumu parti içinde rahatsızlığa neden oldu. CHP kaynakları mensubu olduğunuz partinin kuruluş etkinliğine katılmazsanız istifa etmek zorunda kalırsınız açıklamasında bulundu. Bu sözler Yavaş'a açık bir istifa çağrısı olarak yorumlandı. Mansur Yavaş'ın bu tavrını sürdürmesi ve istifa etmeme halinde ihraç mekanizmasının devreye alınabileceği de parti kulislerinde konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anıtkabir'de yanında yer almayan Mansur Yavaş, Özgür Özel'in daha önceki ziyaretinde kol kola Aslanlı Yol'da yürümüştü.
13: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hem Özgür Özel'e hem de Ekrem İmamoğlu'na isim vermeden çok sert göndermede bulundu. CHP satın alınamaz, gafiller bunu çok iyi bilmeli dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümünde verdiği o mesajlar.
18: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli.
5: İsim vermedi ama hedefinde Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu vardı. Sözleri çok sertti.
18: Cumhuriyet Halk Partisi makamla satın alınamaz. Menfaatle satın alınamaz. Korkuyla satın alınamaz. Baskıyla satın alınamaz. Çünkü bu partinin mayasında Kuvayi Milliye'nin ruhunu vardır.
5: Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutladı. Törenlerin ilk durağı Anıtkabir'di. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı. Kılıçdaroğlu daha sonra genel merkeze geçti, kürsüye çıktı. Gündeminde 38. olan kurultayda yaşanan şaibeler vardı. Delege iradesinin rüşvetle sakatlanmasına göndermede bulundu.
18: Açıkça ifade ediyorum, söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamayacak kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştür.
5: Mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu adrese teslim sert ifadeler kullandı.
18: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli. Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi makamının mülkü addedemez.
13: ...2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Savcılık Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi. Ayrıca Kozinoğlu'nun cezaevi hücresinde yazdığı el yazısı savunması da ortaya çıktı. Günah keçisi ilan edildim sözleri dikkat çekti.

0: ölümünden 15 yıl sonra Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak.
1: Ölümü şüpheli bulundu. 15 yıl sonra dosyası faili meçhul dairesine gönderildi. Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı verildi.
0: Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Silivri cezaevinde Ergenekon soruşturması kapsamında tutukluydu. Tutukluluğunun 8. ayında koğuşunda rahatsızlandı. Ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Kaşif Kozinoğlu kayıtlara kalp krizi olarak geçen ölümünün ardından babası Abdullah Kozinoğlu'nun yanına defnedildi.
1: Kozinoğlu'nun ölümünde zehirlenme şüphesi de gündeme geldi.
0: Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma, kovuşturmaya yer yok denilerek 2012'de arşive kaldırılmıştı. Şüpheli ölümdeki dosya yeniden açıldı.
1: Hafta başında başlatılan soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği dönemde cezaevinde görev yapan 11 gardiyan hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u yakalandı. Eski MİT yöneticisinin şüpheli ölümüne ilişkin dosyada yeni gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Ümraniye Hekimbaşı'ndaki mezarının açılmasına karar verdi. Mezardan alınacak doku örnekleri üzerinde toksikolojik ve kimyasal incelemeler yapılacak.
0: Ölümünden 15 yıl sonra Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak ve ölümünün ardındaki sır perdesi işte o fethi kabir işleminin ardından aralanacak.
1: Fethi kabir işlemi 11 Eylül Cuma günü yapılacak. İşlem 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirilecek. Dosyanın seyrini değiştirebilecek bir başka gelişme ise ölümünden hemen önce kaleme aldığı el yazısı savunma notlarının ortaya çıkması oldu. Soruşturma dosyasına giren notlarda Kozinoğlu 34 yıllık meslek hayatına dikkat çekti. Hakkındaki suçlamaları reddetti ve kendisinin hedef haline getirildiğini savundu. Kozinoğlu'nun ifadesiyle günah keçisi ilan edilmişti. Eski MİT yöneticisi savunmasında görev yaptığı yıllarda aldığı nişan ve madalyaları da hatırlattı. Ayrıca soruşturmayı yürüten savcıların MİT tarafından gönderilen ve kendi lehine olduğunu belirttiği resmi yazıları iddianameye dahil etmediğini öne sürdü. Kozinoğlu dosyasının 15 yıl sonra açılması ve fethi kabir kararının ardından bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisindeki bir sahne yeniden gündeme geldi. Dizide Kazım Kaşifoğlu adıyla diziye dahil edilen MİT görevlisi karakterinin gerçekte Kozinoğlu'nun anlatıldığı öne sürüldü.
2: Kara, dur.
1: Dizinin 10 Kasım 2011'de yayımlanan 136. bölümünde Kaşifoğlu hakkında ölüm emri verildiği bir sahne yer aldı. Bu bölümden 3 gün sonra 13 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
3: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümündeki sır perdesi de aralanıyor. Yeni Fatih Süleyman Denizolgun'un amcasının ölümünün 10. yıl dönümünde dikkat çeken paylaşımları oldu. Deniz Olgun, amcamı kuru işçiler öldürdü dedi.
4: Amcamın şaibeli bir cinayeti var. Adli tıp raporlarını değiştirdiler. Bu da haber konusu oldu.
5: Eski bakan amcasının ölümüyle ilgili bu sözleri söylemişti. Fatih Süleyman Denizolgun ölümünden Alihan Kureşi sorumlu tuttu.
4: Amcamın katiliyle suçluyuz. Biz suç duyurusu yaptık. Yani olaylar çok farklı büyüdü. Amcama da ihanet söz konusu var.
5: Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar Cemaatinin lideri Arif Ahmet Denizolgun 8 Eylül 2016'da İstanbul Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümün ardından dosya yeniden açılmış, Denizolgun'un ölümüyle ilgili soru işaretleri yeniden gündeme gelmişti. Eski AK Parti milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun da amcasının vefatının 10. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
4: Dedeme ihanet etti diyorum ben. Dedemin yoluna ihanet etti diyorum.
5: Fatih Süleyman Denizolgun amcasının ölümüyle ilgili iddialarını sert sözlerle dile getirdi. Kureşiler öldürdü dedi.
2: amcamı bir tağut sistemi olan, küfrün ve şirkin merkezi olan, hurafelerin üretildiği yer olan Kureyşilik sistemiyle Kureyşiler öldürdü.
5: Deniz Olgun, Alihan Kureyşi'nin zorbalık ve gasp yöntemleriyle cemaati ele geçirdiğini öne sürdü. Dikkat çeken bir çağrı da bulundu.
2: Kureyşilik sistemine itaat edenler iman tazelemek zorundadır. Bunu yapmayan da küfür içinde kalır.
4: Amcanın şaibeli bir cinayeti var. Adli tıp raporlarını değiştirdiler. Bu da haber konusu oldu.
3: İşgalci İsrail'in Batı Şeria'daki saldırı ve yerleşim politikasına karşı tepkiler artıyor. İngiltere'nin yayımladığı iki devletli çözüm bildirisi sonrasında Türkiye dahil 8 ülke ortak açıklama yaptı ve yaptırım kararı memnuniyetle karşılandı.
6: İsrail'in soykırım politikalarını durdurmak artık tüm insanlığın ortak görevi haline gelmiştir. Türkiye olarak Filistinlilerin haklarını siyasi ve hukuki tüm araçları kullanarak savunmaya devam edeceğiz.
1: Türkiye dahil 8 ülke İsrail'e ortak yaptırım kararı aldı. İngiltere'nin iki devletli çözüme ilişkin bildirisi memnuniyetle karşılandı.
7: Tek taraflı bir istikrarsızlaştırma asla kabul edilemez.
1: İngiltere, Fransa ve Kanada öncülüğünde 12 ülke İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerinden gelen mallara ticari kısıtlama kararı aldı. Yayınlanan iki devletli çözüme ilişkin ortak bildiriyle İsrail'e yerleşim faaliyetlerini durdurması ve yerleşimci şiddetinden sorumlu kişilerin hesap vermesi çağrısı yapıldı. İngiltere'nin İsrail'e karşı tutumu Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere toplamda 8 ülke bildiri kararı sonrası destekleyici ortak açıklama yaptı. Açıklamada İngiltere'nin İsrail'e yaptırım kararını memnuniyetle karşılıyoruz vurgusu yapıldı. Öte yandan Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Jean-Noël Barrot ile telefonda görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşla ilgili devam eden müzakerelerle Filistin ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.
3: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul servislerinin yeni tarifesi de belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ücretlere farklı oranlarda zam yapıldı. Üç büyük şehirde mesafeye göre değişen yıllık servis ücretlerinde en yüksek rakamı yine İstanbul'da ortaya çıktı. 93.610 liraya ulaştı.
5: Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Velilerin en önemli gider kalemlerinden biri olan okul servislerinde yeni ücretler belli oldu. Okullarda uyum haftası başladı. 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala servis ücretleri de netleşti. 3 büyük şehirde de servis ücretleri geçen yıla göre arttı. Zam oranında ilk sırada %35 ile İzmir yer aldı. Ankara'da artış %25,49 olarak belirlendi. İstanbul'daki artış ise %10'da kaldı. İstanbul'da mesafe uzadıkça ücret de yükseldi. En uzun mesafede yıllık servis bedeli 93.610 liraya ulaştı. Başkentte servis ücretleri 27.331 liradan başlıyor. 15 kilometreyi aşan güzergahlarda her kilometre için 527 lira ekleniyor. İzmir'de ise 40 kilometrelik güzergahta ücret 83.250 liraya kadar çıktı.
3: Sosyal medyada kurulan o gösterişli dünya, korumalar, lüks görüntüler, kabadayılık şovları kendilerinin olduğundan farklı ortaya konmasından belki de memnundular. Kabadayılar için bir yarış da vardı. Şimdi de yargı onların peşine düştü ve tek tek düğmeye bastı. Önce Vanlı Kara Haydar tutuklandı. Şimdi de yine Vanlı iş insanı olarak ortalıkta gezen Ali Haydar kurumda tutuklandı.
5: Sosyal medyada lüks görüntüler, kalabalık koruma ordusu, müzik eşliğinde gösterişli yürüyüşler, sahte kabadayıların sonuncusu Vanlı iş insanı lakaplı Ali Haydar kurum gözaltına alındı. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından bu kez de gözler Ali Haydar Kurum'a çevrildi. Sosyal medyada tepki çeken görüntüleriyle gündeme gelen Ali Haydar Kurum için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Pendik'te bir AVM'de korumalar ve müzik eşliğinde gösterişli şekilde gezen, kendini Vanlı iş insanı olarak tanıtan kurum hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri kurumun Ümraniye'deki evine gitti. Ali Haydar Kurum, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı. Sahte kabadayı kurumun suç kaydı da dikkat çekti. Gözaltına alınan kurumun kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit ve hakaretle dahil.

0: Karadeniz öğle saatlerinde hareketli dakikalara sahne oldu. Belçika vatandaşı Kristin Pfeiffer ve Vlaser Werner'in kullandığı spor uçak Gürcistan'ın Batum kentinden havalandı. Karadeniz üzerinde seyreden uçak bir anda arıza yaptı. Pilot Rize açıklarına acil inişe geçti. O sırada sahil güvenlik ekiplerine de acil kod uyarısı yapıldı. Uçak denize iniş yaptıktan dakikalar sonra sahil güvenlik ekipleri bölgeye ulaştı. İlk iş uçaktaki iki Belçika vatandaşına ulaşmaktı. Hızlı müdahale ile ikilinin yeri bulundu. Pilotlar sudan çıkarıldı ve güvenli bölgelere alındı. İlk müdahalesi yapılan ikili Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati risklerinin olmadığı ifade edildi. Öte yandan uçağın pilotu olan Belçika vatandaşı Vlaser Werner'in Avrupa Birliği Sayıştay'ı kabine şefi olduğu öğrenildi.
1: Acil müdahale ekibi tarafından hastanemize getirilen kişilerin yapılan muayenelerinde herhangi bir hayati tehlike rastlanmadı.
0: Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri koordinesinde yürütülen çalışmayla denize iniş yapan uçak bulunduğu alanda yapılan incelemelerin ardından bağlanarak Rize'nin Pazar ilçesinde bulunan sahil güvenlik limanına çekildi. Uçağın neden arızalandığı yapılacak detaylı inceleme sonrası belli olacak.
2: ...15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetine yeni gelişme yaşandı. Çağla'nın öldürüldüğü gün üzerinde bulunan şortundan bir erkeğe ait DNA çıktı. O bulgunun 2013 yılında tırnaklarından çıkan DNA profiliyle aynı olduğu anlaşıldı.
3: Türkiye'nin en çok konuştuğu dosyalardandı. Çağla Tuğaltay cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek bir gelişme daha yaşandı.
4: Benim için herkes şüpheli. Apartmandakiler de şüpheli, etraf binadakiler de şüpheli, herkes şüpheli.
3: 15 yaşındaki Çağla 5 Haziran 2000 tarihinde İstanbul Şişli'deki evinde ölü bulunmuştu.
5: Elimizdeki şüphelilerden sağ olanların DNA'larının hemen alınması, ölü olanların mümkünse erkek akrabalarından DNA alınması, mümkün değilse fetih kabirlerinin yapılması konusunda kendisinden ricada bulunuyoruz.
3: Zaman aşımı sınırından dönen Çağla Tuğaltay cinayeti dosyasında tam 26 yıl sonra çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Dosyayı inceleyip sık dokuyan İstanbul Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekipleri Çağla'nın üzerinde bulunan kıyafetleriyle cinayetin ardından elde edilen bulguların son teknolojiyle yeniden incelenmesini sağladı. Adliye Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde Çağla'nın şortunun bel ve paça kısımlarında bir erkeğe ait biyolojik bulgu saptandı. Asıl çarpıcı sonuçsa karşılaştırmada ortaya çıktı. Şortta bulunan örnekler 2013 yılında Çağla'nın tırnaklarından elde edilen erkek DNA profiliyle birebir uyumlu çıktı. Bu gelişme üzerine soruşturma yeni bir boyut daha kazandı. Derinleşen soruşturmada o DNA'nın sahibi aranıyor.
2: İran Savaşı'nda misilleme saldırılar bir kez daha tehlikeli boyutlara ulaştı. ABD ordusu İran'a ait petrol tankerlerini vurdu. Bir İran tankeri de battı. Tahran ise Washington'a balistik füze saldırılarıyla karşılık verdi. ABD Başkanı Trump da tarih verdi. İran Savaşı'nın ne zaman biteceğini açıkladı.
3: Orta Doğu'da bir kez daha silahlar konuştu. ABD-İran Savaşı'nda gerilim en üst seviyeye tırmandı. Uman Körfezi ve Hark Adası açıklarında İran'a ait dev petrol tankerleri ABD füzelerinin hedefi oldu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran devrim muhafızlarının son 2 günde bir ABD savaş gemisine balistik füzelerle saldırdığını duyurdu. Saldırıların başarısız olduğunu açıklayan Pentagon, jet cevap verdi. Bölgedeki 5 İran ham petrol tankeri nokta atışıyla vuruldu. O gemilerden biri MTR Esko, füzelerin hedefi olan dev tanker Alevlere teslim olduktan kısa bir süre sonra Uman Körfezi'nin karanlık sularına gömüldü.

0: Müldü. ABD ordusu vurulmadan önce mürettebata gemiyi terk etme çağrısı yapıldığını bildirdi. İran'ın ABD'ye cevabı ise gecikmedi. Tahran yönetimi Ürdün'de ABD güçlerinin konuşlu olduğu iki hava üssüne balistik füze yağdırdı. Ürdün hava savunma sistemleri 20 balistik füzeden 18'ini havada imha ederken iki füze boş alanlara düştü. Tansiyonun yükselmesinin ardından İran devrim muhafızları Kuveyt ve Bahreyn limanlarındaki tüm tanker mürettebatına derhal gemileri terk edin, hedefimizsiniz uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran'a Kolombiya'dan gözdağı verdi.
1: Karşılıklı saldırılar oldukça açık ve durum şu. İran, Amerika Birleşik Devletleri donanma gemilerine vurmaya çalışmayı sürdürüyor. Bunu her yaptıklarında bir tanker kaybedecekler. Bence bugün bunun bir örneğini daha göreceksiniz.
0: Bölgedeki teknolojik savaş da sürüyor. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD donanmasına ait 6000 metre derinliğe inebilen Daib LD modeli son teknoloji bir insansız denizaltıya ele geçirdiğini duyurarak görüntülerini paylaştı. Su altında 10 gün kadar kalabilen denizaltı, deniz tabanı haritalama, mayın tespiti, boru hattı kontrolü ve istihbarat toplama görevlerinde kullanılıyor. Körfez'de şimdilik silahlar susmuş değil. ABD'nin ekonomik yaptırımları ve askeri ablukası derinleşirken çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme riski her geçen gün artıyor. ABD Başkanı Trump, İran savaşının ne zaman biteceği sorusuna bu cevabı verdi.
2: İran'la müzakere arayışında değiliz. Bir müzakere mümkün olabilir. Ancak bu şu anda baktığımız bir şey değil. Bu savaş seçimimizden hemen sonra sona erecek.
3: Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin eyalet seçiminde elde ettiği tarihi zafer ülke alarma geçirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek oya ulaşan parti protesto ediliyor. Gözler yaklaşan diğer sandıklara da çevrildi.
4: Almanya'da siyaset tarihinin en büyük depremlerinden biri yaşanıyor. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin Saksonya-Anhalt eyaletinde elde ettiği tarihi seçim başarısı ülkeyi ayağa kaldırdı. Binlerce kişi sokaklara döküldü. Başkent Berlin başta olmak üzere çok sayıda şehirde protesto gösterileri düzenlendi. Brandenburg kapısı yakınlarında düzenlenen gösteriye katılanlar AfD'ye hayır sloganı altında bir araya geldi. Göçmen karşıtı ve Rusya yanlısı söylemleriyle öne çıkan AfD'ye karşı toplanan binlerce kişi faşizm bir alternatif değildir pankartları taşıdı. Saksonya Anhalt'taki oyların neredeyse yarısını alan partiye tepki büyüyor. AfD Saksonya-Anhalt eyaletinde oyların yaklaşık %44'ünü alarak tarihi bir zafere imza attı. Bu oran Nazi döneminden bu yana aşırı sağcı bir partinin Almanya'da ulaştığı en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.
5: Sachsen-Anhalt und dann überall in Deutschland, liebe Freunde.
4: Sert söylemleriyle bilinen AfD adayı Ulrich Siegmund, eyalette hükümeti kurmak için tek bir adımlık mesafede. Seçim sonuçları 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana aşırı sağın ilk kez iktidara gelme ihtimalini doğurdu. Gözler şimdi 20 Eylül'de sandık başına gidecek olan başkent Berlin'e çevrildi. Seçimler öncesi ülkede aşırı sağın yükselişine karşı demokrasi nöbeti tutuluyor. Almanya'nın siyasi geleceği ise belirsizliğini koruyor.
3: Rusya ile Ukrayna arasında da karşılıklı saldırılar aralıksız devam ediyor. Kiev'e düzenlenen İHA saldırısında 70 yaşındaki bir kişi öldü, 4 sivil de yaralandı. Kremlin sözcüsü Peskov ise Avrupa'nın yükselen gaz fiyatları yüzünden acı içinde olduğunu söyledi.
4: Barış çabaları sonuç vermiyor. Rusya ile Ukrayna karşılıklı saldırıları yeniden şiddetlendirdi. Rusya bir sivil apartmanı drone'la vurdu. Çıkan yangında çok sayıda kişi yaralandı. Rus saldırılarının hedeflerinden biri de Ukrayna'nın güneyindeki Mykolaiv oldu. Saldırıda 70 yaşındaki bir kadın öldü, 15 yaşındaki bir çocuk dahil çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıda alışveriş merkezi, posta, terminali, kafe, evler ve araçlar hasar gördü. Liman ve ulaşım altyapısı da darbe aldı. Ukrayna ise Moskova çevresine drone saldırıları düzenlediğini açıkladı. Saldırıların sürdüğü sırada Rusya yine Avrupa'ya sert çıktı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Avrupa'nın yükselen gaz fiyatlarından ötürü acı içinde olduğunu söyledi.
1: Avrupalılar şu anda çok zor bir durumda. Yeraltı doğalgaz depolama tesislerini doldurmakta sorun yaşıyorlar.
4: Peskov, ABD arabuluculuğundaki görüşmelere ilişkinse olumlu mesaj verdi. Kremlin sözcüsü Ukrayna ile müzakerelerin kısa süre içinde yeniden başlamasını umdu. Söyledi.
3: İngiltere ve İsrail hattında son yıllardaki en ağır diplomatik krizlerden biri yaşanıyor. İsrail yaptırım kararının ardından İngiliz konsolosluğunu kapatma kararı aldı ve diplomatları da sınır dışı etti. İngiltere Başbakanı ise çok geç kaldık diyerek 12 ülkelik yaptırım paketini savundu.
4: İngiltere ile İsrail hattında ipler tamamen koptu. Tel Aviv yönetimi Londra'nın adımlarına karşı aşırı diplomatik yaptırımları ard arda devreye soktu. İsrail, Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunun kapısına kilit vurulması için 30 gün süre tanıdı. Kiryat Gat'taki uluslararası merkezde görevli İngiliz temsilcilerle Ramallah'ta Filistin polisine eğiten İngiliz askeri ekibine ülkeyi terk etmeleri için sadece 7 gün verildi. The question is fundamentally misilleme bununla da sınırlı kalmadı. Aralarında eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in de bulunduğu 12 İngiliz milletvekili ve siyasetçinin İsrail'e girişi resmen yasaklandı. İsrail'in bu sert hamlelerinin ardından İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Batı dünyasının bugüne kadarki tutumuna tarihi bir öz eleştiri getirdi.
6: Yıllardır Orta Doğu'da iki devlette çözüm çağrısında bulunuyoruz. Ancak eylemle desteklenmediğimiz sürece bu sözlerin bir anlamı olmadığını kabul etmeliyiz. Çok uzun zamandır harekete geçmekte tereddüt ettik. İsrail karşıtı olmakla suçlanmaktan korktuk. Hükümet olmadan önce ülkemizin tepkisinin çok yavaş ve yetersiz olduğunu söylemiştim. Filistin halkının çektiği acılar dünya vicdanında bir yaradır.
4: Krizin temelinde ise İngiltere öncülüğünde 12 ülkenin İsrail'e karşı koordineli olarak hazırladığı dev yaptırım paketi yatıyor. Londra liderliğindeki 12 ülke Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti tamamen yasakladı. İşgali uluslararası hukuka aykırı ilan etti ve bu yerleşimleri finanse eden kişiyle şirketlere doğrudan yaptırım kararı aldı. İngiltere öncülüğünde atılan bu tarihi adım İsrail'in uluslararası alandaki yalnızlığını daha da derinleştirdi. İki ülke arasındaki diplomatik savaşın boyutları her geçen gün büyüyor.
3: Suriye'nin İdlib kentinde savaş kalıntılarının toplandığı bir depoda şiddetli bir patlama meydana geldi.

0: Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de savaş kalıntılarının toplandığı bir depoda şiddetli bir patlama meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Sarmada ilçesi yakınlarındaki depoda meydana gelen patlamanın nedeni henüz belirlenemedi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan bazılarının Suriye Savunma Bakanlığı çalışanı olduğu açıklandı. Savunma Bakanlığı depoda silah ve savaş kalıntılarının geçici olarak toplandığını açıkladı. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için çok yönlü soruşturma başlatıldı.
1: Şam yönetiminden şaşırtan Türkçe kararı. Seçmeli dil kategorisinden Türkçe çıkartıldı, yerine Fransızca getirildi. Türkmenler bu karara tepkili. Karar hem onları hem de Türkiye'den dönen yüz binlerce Suriyeli çocuk ve genci etkileyecek.
0: Türkiye'nin desteklediği Suriye yönetimi Türkçe ile ilgili beklenmedik bir karar aldı. Ülkedeki yeni eğitim müfredatından Türkçe çıkartıldı. Yerine Fransızca kondu. Türkiye Gazetesi muhabiri Yılmaz Bilge'nin ulaştığı bilgilere göre Türkçe ülke genelinde seçmeli dil kategorisinden çıkarılırken yerine Fransızca getirildi. Gerekçe ise ilginç. Suriye Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatın henüz hazırlanamadığını, bu nedenle Bağız dönemin müfredatını yürürlüğe koyduklarını öne sürdü. Kararın ardından Türkmen milletvekilleri, Suriye Türkmen Meclisi ve sivil toplum kuruluşları harekete geçti. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de konuya dair Suriye makamlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Müfredatın özellikle Türkiye'de eğitim görerek Suriye'ye dönen yüz binlerce öğrenciyi olumsuz etkileyeceği ifade ediliyor. Suriye Türkmen Meclisi Halep sorumlusu Hüseyin İsa ise Türkiye ve Suriye arasında savaş yıllarında dil, tarih ve kültür alanında güçlü bağlar kurulduğunu, bu kazanımların korunması gerektiğini söyledi. Türkmenler 2026'da Kürtçenin seçmeli dil olarak tanınmasını da örnek göstererek bu konuda Şam'ın çifte standart uygulamaması gerektiği konusunda çağrıda bulundu.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın çalışanlarına verdiği 155 bin dolarlık nakit hediyenin ayrıntıları ortaya çıktı. 45 bin dolar alan Natalia Harp ise Trump'la sıra dışı yakınlığıyla yeniden gündemde.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın aralarında yakın asistanı Natalie Harp'ın da bulunduğu 4 çalışana toplam 155 bin dolar verdiği ortaya çıktı. Mali bildirimlere göre Harp, Marco Martin ve Chamberlain Harris'e 45'er bin dolar, Walt Nauta'ya ise 20 bin dolar ödendi.
2: Good evening, I'm Natalie Harp.
0: Beyaz Saray ödemelerin Trump'ın kişisel yılbaşı hediyeleri olduğunu ve çalışanların resmi görevleriyle ilgisinin bulunmadığını savundu. Ancak özellikle Natalie Harp'a verilen 45 bin dolar dikkat çekti. Çünkü 35 yaşındaki Harp, Trump'a olağanüstü bağlılığıyla uzun süredir gündemde.
2: We are going to keep America great.
0: Trump'ın yanında neredeyse sürekli bulunan Harp, başkan için haberleri yazdırıyor, sosyal medya içeriklerini takip ediyor ve Trump'ın önüne olumlu haberleri taşıyor.
2: Talk about everybody loves the snake.
0: Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan kişisel mektuplarındaysa Harp, Trump'a benim için önemli olan sensin anlamına gelen ifadeler kullanmış, kendisini hayal kırıklığına uğratmaktan korktuğunu yazmıştı.
2: Tonight, Mr. President, we'd like to give you that same gift.
0: Trump'la Harp arasındaki bu sıra dışı yakınlığın First Lady Melania Trump'ı da rahatsız ettiği yönünde iddialar gündeme gelmişti.
3: Unbelievable young woman.
0: Hatta bazı haberlerde Harp'ın Trump'ın yanında olduğu dönemlerde Melania'nın başkanla birlikte görünmekten kaçındığı öne sürüldü. Ancak Beyaz Saray ikili arasındaki ilişkiye yönelik bu iddiaları doğrulamadı.
1: ABD'li bilim insanından korkutan uyarı geldi. Dev yapay zeka şirketinde araştırmacı olarak çalışan Jacob Cox'un yapay zeka 10 yıla kadar hepimizi öldürebilir dedi ve istifa etti.
0: Yapay zeka dünyasından korkutan bir uyarı geldi. ABD'li bilim insanı Jacob Cox'un 10 yıla kadar yapay zeka hepimizi öldürebilir dedi. Cox'un ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'te bir araştırmacıydı. Ancak şirketlerin yapay zeka yarışından duyduğu endişe yüzünden istifa ettiğini açıkladı. Cox'un hem Anthropic'te hem OpenAI'de yapay zeka sistemleri üzerine araştırmalar yaptığını söyleyerek şirketlerin kendini geliştirebilen süper zekaya ulaşmak için kontrolsüz bir yarışa girdiğini savundu. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Cox'un hayatlarımızla kumar oynuyorlar dedi. İstifası büyük tartışmaya yol açan bilim insanı bu teknolojinin 10 yılın sonuna kadar hepimizi öldürebileceğine samimi şekilde inandığını öne sürdü.
1: İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka şubesinde kabus dolu dakikalar yaşandı. Güvenlik görevlisinin silahını ele geçiren şahıs çalışanları rehin aldı. Polisin ikna çalışması sonucunda da teslim oldu.
4: Bankadaki güvenlik görevlisinin silahını gasp etti. 5 çalışanı rehin tuttu. Nefes kesen hareketli anlar İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşandı. İnönü Caddesi üzerindeki bir banka şubesine giren şahıs güvenlik görevlisinin silahını ele geçirdi. Banka çalışanlarını içeride alıkoydu. Kapıları üzerlerine kapattı. İhbarla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat timleri de desteğe gitti. Ekipler banka ve çevresinde önlemler aldı. Caddede geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu. Polisin dakikalar süren yoğun ikna çabaları sonuç verdi. 25 yaşındaki silahlı saldırgan teslim olmayı kabul etti. Rehin tutulan 5 banka çalışanı burunları bile kanamadan kurtarıldı. Şüphelinin daha önce psikiyatrik tedavi gördüğü, suç kaydının ise bir hayli kabarık olduğu ortaya çıktı.
1: Soğuk suyla duş son dönemde oldukça popüler, daha dinç hissettirdiği, vücudu canlandırdığı, hatta kilo vermeye de yardımcı olduğu söyleniyor. Üstelik araştırmalar da bu verileri doğruluyor. Peki halkımız buna ne cevap veriyor? Detayları izleyin.
5: Sabah uyandınız, duş almak için sıcak suyunuz hazır. Ama bazıları benim gibi yapıyor, nasıl duş alıyor? Tabii ki soğuk suyla duş alıyor.
0: Soğuk suya ani biçimde maruz kalındığında vücudun sempatik sinir sistemi devreye giriyor. Bu sistem tehlike veya yoğun stres karşısında ortaya çıkan savaş ya da kaç tepkisinin önemli bir parçası. Bu da kalp atış hızı ve kan basıncını yükseltiyor.
6: Bilimsel olarak herhangi bir faydasının olmadığını biliyorum. Yani çok araştırdım. Bence sadece psikolojik olarak bir etkisi var. İnsan kendini iyi hissediyor.
5: Soğuk su mu, sıcak su mu?
6: Soğuk su. Kendimi daha dinç hissediyorum.
5: Soğuk suyun faydaları saymakla bitmiyor. Güne zinde uyanmak ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek için soğuk suyla duş almanız yeterli.
7: Ben sıcak suyla duş almayı tercih ediyorum çünkü soğuk suyla aldığımda üşüyorum.
0: Araştırmalara göre soğuk suyla yıkananlarda hastalık nedeniyle işe gitmeme oranı %29 daha düşük çıktı.
8: Soğuk ılık sağlık için daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Sıcak suyu da sevmiyorum. Dolaşım için daha faydalı olduğunu biliyorum. Hani vücudu diri tutmak için soğuğa ihtiyacımız var.
9: Daha dinç hissettirdi ama tabii genel olarak üşüttüğü için çok tercih etmiyorum.
5: Soğuk su vücuda değil diye anda sıradan duş olmaktan çıkıyor, vücut kendini korumaya geçiyor.
0: Öyle ki Rusya'da henüz birkaç aylık bebekleri dayanıklılıklarını artırmak ve sağlıklı olmalarını sağlamak amacıyla soğuk havada buz gibi suyla yıkıyorlar.
5: Sıcak suyla duş alıyorsun, bir anda su soğuk gelmeye başladı.
10: Yani bir ürperirim yani, bir geri çekilme olur yani.
5: Bir canlandır sana, nasıl yaparsın? Bir anda soğuk su geldi.
10: Bir anda soğuk geldi yani, direkt böyle bir kenara çekilirim.
5: Soğuk suyla duş alır mısın?
10: Genelde alıyorum. Daha rahat oluyor abi. Kendimi daha dinç hissediyorum.
0: Ancak dikkat, bu yöntem herkese göre değil. Özellikle kalp damar rahatsızlığı olanlarda buz gibi su faydadan çok zarar getirebilir.
10: Sıcak su tercih ederim ben ya. Daha iyi hissettiriyor. Ben soğuk yapamıyorum.
1: Okullar 14 Eylül pazartesi günü açılıyor. Tatilde çocukların yeme içme alışkanlıkları da değişti. Uzmanlar aileleri şimdiden uyardı. Okula gitmeden önce çocuklar mutlaka kahvaltı yapmalı. Ayrıca beslenme çantası da dengeli bir şekilde hazırlanmalı.
11: Kahvaltı çok önemli. Zihnimizin açılması için
12: kahvaltısız olmaz ki. Çocukluktan protein vermemiz lazım.
13: Dersler, oyunlar, yoğun tempo. Çocukların sabah enerjisi doğru kahvaltıyla başlıyor.
14: Benim için kahvaltı bayağı bir önemli çünkü başım dönebiliyor.
15: Sabah kan şekeri düştüğü için mutlaka çocukları kahvaltı yaptırarak okula göndermek gerekli.
16: Bazenleri tost koyar, bazenleri sandviç yapar. Akşamında söylediğim için bunu nasıl yapacağız diye telaşa girebiliyorlar.
13: 14 Eylül pazartesi günü okullar açılıyor. Çocuklar sıralarına dönecek. Velilerse beslenme çantasına ne koyacağız telaşına girecek.
17: Bizim beslenme çantamız günlük olarak değişiyor zaten. Karbonhidrat ağırlıklı oluyor genelde. İşte bir gün kek günü, bir gün poğaça günü, bir gün çikolatalı ekmek günü.
15: Lütfen günün ilk öğününe sürülebilen çikolataları, kekleri, börekleri eklememek gerekli. Tahin, bal ve kakao karıştırarak kendimiz bunu hazırlayıp çocuğumuza yedirebiliriz.
13: Uzmanlara göre günün ilk öğünü okul başarısında önemli rol oynuyor.
18: Evet sevgili öğrencilerim, bir haftalık ara.
15: Okul başarısı beslenmeyle başlar. Çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimleri için de beslenme son derece önemli.
19: Salam sos istiyordu, onları ben pek koymuyordum. Sağlıklı değil, okul ne verdiyse onu koyuyoruz, onun dışına çıkamıyoruz.
13: Sen kahvaltıda en çok ne yemeği seversin?
20: Yumurta istiyorum, peynir koyuyor, zeytin koyuyor.
13: Uzmanına göre kahvaltı bir poğaça bir de meyve suyuyla geçiştirilmemesi gerekiyor. Peki güne enerjik başlamak için kahvaltı tabağında neler olmalı?
21: Bence daha çok bal, kaymak tüketmek. Hem zihin açısından hem fiziksel açıdan daha önemli olacaktır.
15: Kaliteli proteinler yani peynir, yumurta kullanmak, süt grubundan ayran yapılabilir, kefir tüketmesi sağlanabilir çocuğunuzun, tam tahıllı ekmekler, mevsim sebzeleri, mevsim meyvesi kullanılabilir.
22: Nadıl yenmemesi lazım. Bu kantinlerde satılan ekmek arası, değişik işte sosisler, salamlar, sucuklar. Gençlerimiz hani arkadaşlarına daha çok heves ediyorlar.
15: Beslenme çantasında öğleden sonraki ara öğünde bir süt, meyve, kuru yemiş grubunu ilave etmek, beslenme çantasına koymak iyi bir alternatif.
1: Kahramanmaraş'ta akıllara durgunluk veren bir silahlı saldırı gerçekleşti. Kuaföre lavaboyu kullanma bahanesiyle giren kadın çıkışta kapı önünde oturan iki kadına kurşun yağdırdı. Kocanın selamı var diyerek dehşet saçan saldırganın o anları kameraya yansıdı.
0: Lavabo bahanesiyle girdi, dehşet saçtı. Kocanın selamı var diyerek kuaför önündeki kadınlara silahla saldırdı. Dehşet anlarının adresi Kahramanmaraş 12 Şubat. Kuaföre gelen Melike Çayır lavaboyu kullanma bahanesiyle içeri girdi. Ancak niyeti başkaydı. Lavabodan çıkan Çayır kapı önünde oturan Dilek Çiftçi ve Andeparlar'a yöneldi. İddiaya göre kocanın selamı var diyerek göğsünden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan iki kadın yere yığılırken saldırgan koşarak kaçtı. Ekipler hızla bölgeye sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan iki kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmadığı belirlendi. Polis olay sonrası kayıplara karışan saldırgan kadını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
1: İstanbul'da kural tanımaz motosikletli araçların arasından makas atarak ilerledi. Otomobili arkadan çarptı ve sonra da yere düştü.
0: Motosikletle makas attı, kendini bir anda yerde buldu. İstanbul'da sorumsuz motosiklet sürücüsü araçların arasından makas atarak ilerledi. Hem kendi hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsünün şovu kazayla bitti. Otomobili arkadan çarpan motosikletli yere düştü. O anlar kas kamerası tarafından kaydedildi.
1: Elazığ'da kentsel dönüşüm için yıkımına başlanan 5 katlı bina iş makinesinin tek dokunuşuyla Bakın nasıl yerle bir oldu.
0: İş makinesi tek dokunuş yaptı, 5 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Görüntüler Elazığ'ın Abdullahpaşa mahallesinden. Kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı binanın kontrollü yıkımına başlandı. İş makinesi binaya yaklaştı. Tek bir müdahale yetti. Bina büyük bir gürültüyle bir anda çöktü, ortaya dev bir toz bulutu çıktı. Beş katlı binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
1: Bolu'da seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolünü kaybetti, sonra da yere düştü. Kazanın ardından iki sürücü arasında dikkat çeken diyaloglar kameraya yansıdı.
2: Ay kolum, kolum çok kötü kolum.
0: Park halindeydi, yola çıktı. Yolda ilerleyen kadın sürücü dengesini kaybederek savruldu.
2: Duramadım ben seni. Birden çıktım önüme.
3: Tamam.
2: Ay kolum, kolum çok kötü kolum.
0: Bolu'da caddede ilerleyen kadın motosikletliyle yola çıkan otomobil aynı anda karşılaşınca kaza kaçınılmaz oldu. Otomobili son anda geçip dengesini kaybeden kadın sürücü taş tubaya çarparak yola savruldu. Yerde kolunu tutarak acı içinde kıvranan sürücüyle şaşkınlığını gizleyemeyen otomobil sürücüsünün o anki diyaloğu ise dikkat çekti.
3: Hanımefendi geçmiş olsun. Ben vardım. Şoför kameraya bakarız da çok atlamadı böyle. Yani özür dilerim ama.
2: Hayır, önüme çıktım.
3: Ben sinyalimi verdim. Sen arkadan hızlı geldiğin için tamam, problem yok. Polis gelir çağırırız bakar.
0: Kadın sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Bolu'da iki grup arasında inşaatta başlayan kavga polis merkezi önüne taşındı.
0: Öfke sokaklara taştı. İnşaatta alevlenen kavga karakol kapısına kadar dayandı. Olayın adresi Bolu. İnşaatta başlayan kavga yolda devam etti. İki grup arasındaki tartışma büyüyünce taraflardan biri kaçtı, diğeri kovaladı. Kavşakta araçlarından inen taraflar yol ortasında yeniden kavga etti. Jandarma müdahale ederek grupları Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürdü. Karakol önüne gelen yakınları da tekme tokat kavga etti. Polis ve çevik kuvvet müdahale ederek tarafları ayırdı. Emniyet çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Kavgaya karışan kişiler işlemleri için emniyete götürülürken tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
1: Antalya'da iki boya ustası ekmek parasının peşindeyken altlarındaki dev iskele bir anda düştü. İki işçi boşlukta asılı kaldı.
4: Pat küt pat küt apartmandan iskeleler yuvarlandı. Ay bir baktım, iki tane beyefendi asılı kaldı.
0: Aşağısı derin bir uçurum, yukarısı sadece tek bir ip. İki işçi ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide asılı kaldı. Yer Antalya. İki emekçi ellerinde fırçalarıyla metrelerce yüksekte ekmek parasının peşindeydi. Ancak ne olduysa o anda oldu.
4: İskele düştü, adamlar asılı kaldı orada.
0: Yürekler ağza geldi, nefesler tutuldu. Neyse ki işçileri hayata bağlayan tek bir şey vardı, emniyet kemerleri. Asılı kalan iki işçi büyük bir soğukkanlılıkla 13. kattaki dairenin balkonuna atlamayı başardı. Evde kimse yoktu. Dakikalarca o balkonda beklediler ama en önemlisi hayattaydılar.
4: Abla dedi, bu ikinci sefer oluyor bu iskelenin böyle olması dedi. Ay dedim, neden dedim aynı iskeleyi bir daha kullanıyorlar. O kadar mı insanların canı az diye tepki verdim ben onlara.
0: Yaralanmayan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın kamyona çarptığı trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise ağır yaralandı.
0: Hafif ticari araç kamyona çarptı. Feci kazada ölüm haberleri peş peşe geldi. Bir ailenin yok olduğu kaza yürekleri yaktı. Korkunç kaza Şanlıurfa Bozova karayolunda yaşandı. Levent Çerçi'nin kullandığı hafif ticari araç kamyonu arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçtaki Levent Çerçi olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi de ağır yaralandı. İhbar sonrası bölgeye hemen sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Fatma Çerçi ile çocukları 15 yaşındaki Mustafa ve 12 yaşındaki Büşra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı iki kişinin tedavisi ise sürüyor. Kaza sonrası kamyon şoförü gözaltına alınırken soruşturma devam ediyor.
1: Hatay'da altyapı çalışmaları sırasında göçük oldu. Toprak altında kalan iki işçi tam zamanda kurtarıldı.
6: Toprak kaydı, iki işçi göçük altında kaldı. Hatay Antakya'da altyapı çalışmaları felakete yol açtı. Çalışmalar sırasında göçük yaşandı. İki işçinin üzerine toprak yağdı. Göçük altındaki iki işçi için zamanla yarışıldı. İşçiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
1: İran'da 11 kişinin öldüğü yakıt tankeri kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kontrolden çıkan tanker ortalığı savaş alanına çevirdi.
0: Yakıt tankeri dehşet saçtı. İran'da 11 kişinin ölümüne yol açan tanker kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Yakıt tankeri fren sisteminin aniden arızalanmasıyla kontrolden çıktı. Ülkenin batısındaki Senendeç-Hemedan karayolunda ilerleyen tanker diğer araçlara çarptıktan sonra alev aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın ardından büyük bir yangın çıktığı görüldü. Kazada 7 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken İran Trafik Polis Birimi kazanın fren sistemindeki ani bir arızadan kaynaklandığını açıkladı.
1: Batı Şeria'da bir kamyon şoförü feci kazadan kıl payı bakın nasıl kurtuldu.
0: Beton kamyonu az kalsın ölümüne yol açıyordu. Batı Şeria'da kontrolden çıkan kamyon dik yokuşa doğru hızla ilerledi. Sürücü cesur bir manevrayla son anda kapıyı açarak araçtan atlamayı başardı. Kamyon beton bariyeri parçalayarak uçuruma savruldu. Yere yuvarlanan sürücü kısa süre sonra ayağa kalktı. Çevredekiler yardıma koştu.
1: Arabesk müziğin efsane isimlerinden Güllü'nün şüpheli ölümü gündeme bomba gibi düşmüştü. Soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanırken Güllü'nün oğlu açtığı canlı yayında kendisini eleştirenleri hedef aldı. Sert sözler söyledi.

0: Pisliksiniz yani. Sadece bunu söyleyeceğim.
1: Gül'ün oğlu canlı yayını açtı. Kendisini eleştirenlere hakaretler savurdu.
0: Siz köpeklere hesap verecek halim yok annemin evine girerken hala.
1: Şarkıcı Güllü geçtiğimiz yıl Eylül ayında Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Gül'ünün şüpheli ölümü üzerine iddianame düzenlendi. Annesini öldürdüğü iddiasıyla kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
2: Bunların hepsi girsin cezaevine. Sultan bana dedi, biz affet baba dedi. Biz affet dedi ya. Sultan bana dedi, biz affet baba dedi. Biz affet dedi ya.
1: Yargılama süreci yaklaşırken Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Oğul Gülter annesinin evine pencereden girdiği için kendisini eleştirenlere ateş püskürdü.
0: Kimseye haber verecek hesabım yok benim.
1: Tuğberk Yağız Gülter sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında sert tepki gösterdi.
0: Yani küfür etmem lazım da edemiyorum. Konuşamıyorum ya, olaya bak, millet konuşuyor, ben konuşamıyorum ya.
1: Ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in hakim karşısına çıkacağı günde 1 Ekim. Davanın ilk duruşması Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
3: İstanbul'da halk sağlığı standartlarına uymayan 3 plaj kapatıldı. İşte o plajlar.
1: İstanbul Valiliği kararı aldı. Tehlike oluşturan 3 plaj geçici olarak kapatıldı. İstanbulluların yoğun olarak kullandığı 15 plajdan numuneler alındı. Valilikten yapılan açıklamada ikisi Bakırköy'de, biri de Sarıyer'de bulunan 3 plajın halk sağlığı standartlarına uygun olmadığının tespit edildiği açıklandı. Bu kapsamda büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarına plajların kapatılması yönünde talimat verildiği duyuruldu. Ayrıca tabela, afiş, anons gibi yollarla halkın bilgilendirilmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması da istendi.
3: İstanbul'da geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan hırsızlık olayında ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alınmıştı. Olayın yeni görüntüleri de ortaya çıktı.
1: Ayağa kalktı, masadaki dizüstü bilgisayarı aldı, ceketinin içine sakladı. Aylar sonra görüntüsü ortaya çıkan hırsızlığı yapan o kişi Okan Karacan'dı. İstanbul Şişli'de geçtiğimiz aylarda düzenlenen programa katılan ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alınmıştı. Karacan'ın hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındığı etkinliğe ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Alandaki dizüstü bilgisayarın Okan Karacan tarafından çalındığı anlar görüntülere böyle yansıdı. Emniyette Mart ayında ifadesi alınan Okan Karacan, bilgisayarı yanlışlıkla aldım ifadelerini kullanmıştı. Karacan, kendisinden şikayetçi olan kişi tarafından darp edildiği iddiasında bulunmuştu. Karacan'ın ardından ifadesi alınan annesi de oğlunun iddialarını yalanlamış, oğlunun psikolojik rahatsızlığı olduğunu, ilaçlarını ihmal ettiği için de anormal davranışlar sergilediğini iddia etmişti.
3: Real Madrid forması giyen Arda Güler geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde en iyi çıkış yapan oyuncu seçildi. Ödülünü Real Madrid Inter maçı öncesinde aldı ve milli futbolcu ödülü Portekizli efsane Luis Figo takdim etti.
1: Türk futbolunun gururu Arda Güler, Avrupa'nın zirvesinde bir kez daha sahneye çıktı. Milli Yıldız, geçen sezonki performansıyla Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. O anlamlı ödül, Real Madrid'de Inter arasında oynanan dev maç öncesinde sahibini buldu. 21 yaşındaki Arda Güler'e ödülünü, dünya futbolunun efsane isimlerinden Luis Figo takdim etti. Santiago Bernabeu'da alkışlar bu kez bir gol için değil, bir Türk yıldız için yükseldi. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 13 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Arda, 2 gol ve 4 asistle takımına önemli katkı sağladı.
3: Bizler de milli futbolcumuz Arda Güler'i tebrik ediyoruz. Bu haberle noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.
4: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
5: Evet arkadaşlar. Hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
6: Burada.
5: YKS Türkiye dördüncüsü.
6: Burada.
5: YKS Türkiye 12.'si.
6: Burada.
5: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
7: Burada.
5: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
6: Burada.
5: Kickboks dünya şampiyonu.
7: Burada.
5: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
7: Burada.
5: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 2. Bölüm. İslam aleminde Eshab-ı Kiram'dan sonra yetişen büyük alimlerin en başta gelenlerinden. Ehl-i Sünnet'in reisi. Amelde 4 hak mezhep imamlarından birincisi ve Hanefi mezhebinin imamıdır. İsmi Nu'man bin Sabit bin Zuta el-Küfi'dir. 80 miladi 699 senesinde Küfe'de doğmuş, 150 miladi 767'de 70 yaşındayken Bağdat'ta şehit olmuştur. Ticaret sebebiyle defalarca gittiği Basra'da da hayatta olan sahabilerle görüşmüştür. Yaş itibariyle 15 kadar sahabiye kavuşmuştur. Gençliğinin ilk yıllarında Eshab-ı Kiram'dan 93 miladi 711 senesinde vefat eden Enes bin Mali'yi, 87 miladi 705 senesinde vefat eden Abdullah bin Ebu Evfa'yı, 85 miladi 703'te vefat eden Vasile bin Eska'yı, 88 miladi 706'da vefat eden Sehl bin Sa'd es-Saidi'yi ve 100 miladi 718'de en son Mekke'de vefat eden Ebu't-Tufeyl Amir bin Vasile'yi, ayrıca Abdullah bin Üneys, Said bin Yezid, Abdullah bin Büsr, Mahmud bin Rebi'yi görmüş, bazılarından hadis-i şerif rivayet etmiştir. Ayrıca tabiinin ileri gelenlerinden birçoğu ve bu arada İmam Cafer Sadık Hazretleri ile de sohbet etmiştir. Fıkıh ilmine nasıl başladığını, talebesi Ebu Yusuf ve diğer talebelerinin bir sorusu üzerine şöyle anlatmıştır. Bu, Allahü Teala'nın tevfik, yardımı ve inayeti, lütfu sayesinde olmuştur. Ona daima hamdolsun. Ben ilim öğrenmeye başladığım zaman bütün ilimleri göz önüne aldım. Her birini kısım kısım okudum. Neticesini ve faydalarını düşündüm. Sonra fıkıh ilmine baktım. Onda alimler ve fakihler ile bir arada bulunmak, onlar gibi ahlaklı olmak var. Aynı zamanda farzları işlemek, dinin icaplarını yerine getirmek, ibadet etmek de fıkhı bilmekledir. Dünya ve ahiret onunla kaim olup, ibadet etmek isteyen onsuz yapamaz. Fıkıh, ilimle ameldir. Hocası Hammad'ın dersine devam ettiği sırada, sık sık Hicaz'a gidip, Mekke ve Medine'de çoğu tabiinden olan alimlerle görüşür, onlardan hadis rivayeti dinler ve fıkıh müzakereleri yapardı. İmam-ı Azam Hazretleri Küfe'den başka diğer bazı şehirlerde de bulunmuştur. Bazen bir sene süren bu seyahatlerinde Mekke, Medine, Basra gibi meşhur ilim merkezlerinde bulunan zamanın meşhur alimlerinden de ilim öğrenmiştir. Bilhassa hac için Mekke'ye gittiğinde oradaki meşhur alimlerden ilim öğrenmiştir. 55 defa hac yapmıştır. 30 yıllık müddet içinde verdiği derslerinde yetişen talebelerinin her biri, o zaman çok genişlemiş olan İslam dünyasının her tarafına yayıldılar. Müftilik, müderrislik, kadılık gibi çeşitli vazifelerle büyük hizmetler yaptılar. Böylece ehl-i sünnet itikadını ve fıkıh ilmini her tarafa yayıp bu hususta kıymetli kitaplar yazdılar. İnsanlara doğru yolu gösterip saadete kavuşmalarına vesile oldular. Bu hizmeti kendilerinden sonraki asırlara da aksettirdiler. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 4000 kadar talebe yetiştirmiştir. 560'ı fıkıh ilminde şöhret sahibi olmuş, 40 tanesi ise müçtehitlik derecesine kadar yükselmiştir. Bunlardan İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed Şeybani hocalarının görüşlerini nakletmekte ve Hanefi mezhebinin teşekkülünde çok ehemmiyetli rol oynamışlardır. Bu sebeple Hanefi mezhebinin İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden sonra iki rüknü, direği kabul edilmişlerdir. Hanefi mezhebi bu üç hukukçunun içtihatlarından meydana gelir. Bazı meselelerde İmam-ı Züfer ve İmam-ı Hasan bin Ziyad'ın kavillerinin de esas alındığı vakidir. Hanefi kitaplarında ekseri bu dördünün ismi geçer. Fıkıh kitaplarında İmam-ı Ebu Yusuf ile İmam-ı Muhammed Şeybani'ye İmameyn veya Sahiheyn, Sahibeyn denir. İmam-ı Azam Ebu Hanife ile İmam-ı Ebu Yusuf'a Şeyhayn, İmam-ı Azam Ebu Hanife ile İmam-ı Muhammed'e Tarafeyn denir. Hanefi mezhebinin hükmü olarak İmameyn'in içtihadı, İmam-ı Azam'ın içtihadı gibidir. İmam-ı Azam Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, dindar dost aramayı teşvik etmek üzere Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur. Sadık dost bul ve onların arasında yaşa. Dürüst ve samimi arkadaşlar, genişlikte süs ve ziynet, darlıkta yedek sermayedirler. Dostunun sana düşen işini güzelce gör ki, lüzumunda sana daha güzeliyle karşılıkta bulunsun. Düşmanından uzaklaş, her dosta bel bağlama, ancak emin olanları seç. Emin olanlar Allahü Teala'dan korkanlardır. Kötü insanlarla düşüp kalkma, onlardan kötülük öğrenirsin. Onlara sırrını verme, ifşa ederler. İşlerini Allah'tan korkanlara danış ve onlarla istişare et. Yemin karışmayan manifatura ticareti kadar hoşuma giden hiçbir ticaret yoktur. Nitekim hadis-i şerifte de ticaretin en hayırlısı bezzazlık, yani kumaş ve elbise ticareti, sanatın en güzeli de terziliktir buyurulmuştur. Geçmiş ümmetlerin hıyanet yapmalarına, kâfir olmalarına sebep şarap içmekti. Dünya malını toplayıp da her türlü fenalıkta bulunanlarda hayır yoktur. İnsanların hepsi Allahü Teala'nın muhafazası altındadır. O insanlar için bir şey dilerse buna kimse mani olamaz. İlim çoktur fakat ömür kısadır. O halde önce dinde zaruri lazım olan ilimleri öğren. Kalb ile bedenin hali kör ve topal bir kimsenin hali gibidir. Kör bir ağacın altına gider. Fakat onda meyve olduğunu göremez. Topal, ağaçtaki meyveyi görür fakat alamaz. İlahi nimetleri kalp bilmeli, inanmalı, beden de onunla amil olmalı ki, ahiretteki sonsuz nimetlere kavuşmak nasip olsun. Müminler de çok şeyler arzu ederler. Fakat Allahü Teala onlara faydalı olanları yaratır, zararlı olanları yaratmaz. Müminler bu şekilde vefat ederler ve Allahü Teala'nın cennetine girerler. Farzları tam yapmadığı halde nafilelerle derecesini yükseltmeye çalışan kimsenin hali, sermayesi elinden çıktığı, iflas ettiği halde kâr peşinde koşan bir tüccarın haline benzer. Müminin ölüm zamanında alnının terlemesi, gözleri yaşarıp burun deliklerinin kabarması Allahü Teala'nın rahmetine nail olduğunun alametidir. Namaz bir ölçektir. kim dolu dolu ölçer, onu hakkıyla kılarsa, büyük ecir ve mükafata kavuşur. Kim ki eksik ölçerse, adabına uygun kılmazsa, Allahü Teala'nın buyurduğu veyli, cehennemi hatırlasın. Dünyada Allah için tevazu ediniz. Dünyada tevazu sahibi olanları Allahü Teala kıyamet günü yüceltir. Cehennemin zulmeti ve azabı dünyadayken insanların kendilerine ve başkalarına yaptıkları zulümdür. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları. Ezanı duyduğunuz zaman kalkıp namazınızı kılınız. Çünkü namaz Allahü Teala'nın mühim bir emridir. Güzel ahlak Allahü Teala'nın beğendiği huydur. Her şey için övünülecek bir üstünlük vardır. Ümmetimin kıymeti ve şerefi Kur'an-ı Kerim'dir. Kim başkasına ait olan bir karış yeri haksız olarak kendi mülküne dahil ederse, kıyamet gününde arzın 7 katı halka gibi boynuna geçirilir. Kim Allah yolunda cihad eden bir kimseye yardım ederse veya sıkışmış vaziyetteki borçlunun borcunu üzerine alırsa veya kölenin hürriyetine kavuşması için yardım ederse, Allahü Teala gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı günde arşın gölgesi altında bulundurur. Her kim dünya işi hatırına gelmeden namaz kılarsa, istemeden istediği şey ona verilir. Akıllı kimse, kendini hesaba çekip ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Aciz olan da nefsine, arzu ve isteklerine tabi olur ve Allahü Teala'dan olmayacak şeyler bekler. Tövbe günahı temizler. İyilikler kötülükleri yok eder. Kul rahatlık zamanında Rabbini zikrederse Allahü Teala onu beladan kurtarır. Ey insanlar, dünya hazır bir metadır. Ondan iyiler de kötüler de yer. Ahiret

görür. İmam-ı Azam Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Sonsuz olan cennet, dünyada yapılan birkaç günlük amelin değil, halis bir niyetle yapılanların karşılığıdır. Dışın içe, kalbin dile uygun olması lazımdır. Böyle olmamak nifaktandır. İnsan dünyadan üç şeye hasretle gider. Topladığına doymaz, umduğuna kavuşamaz, önündeki ahiret yolculuğu için iyi azık temin etmez. Kalbin fesada uğraması altı şeyden hasıl olur. 1- Tövbe etmek ümidiyle günah işlemek. 2- İlim öğrenip ilmiyle amel etmemek. 3- Amel ettiklerinde de ihlas göstermemek. 4- Allahü Teala'nın verdiği nimetlere şükretmemek. 5- Onun taksim ettiği şeye razı olmamak. 6- Ölüleri defnedip ibret almamak, kendi öleceğini düşünmemek, ahiret için azık hazırlamamak. Dünyanın senden sonra nasıl olduğunu görmek istersen, senden evvel ölenlerden sonra ne olduğuna bak. Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. Allah'a yemin ederim ki, mala ve paraya köle olanı, Allahü Teala zelil ve perişan kılar. Bir defasında, şimdi münafık var mı diye sordular. Eğer şimdiki münafıklar öldürülüp, cesetleri sokaklara atılsa, hiçbir yere çıkamazdınız, buyurdu. Küçük yaşta ilim öğrenmek, taş üzerine zümrütten nakış yapmak, yaşlandıktan sonra ilim öğrenmek ise, su üzerine yazı yazmak gibidir. Rabbini bilen, onu sever. Dünyayı bilen, ondan yüz çevirir. Mü'min gafil olmaz, boş işlerle uğraşmaz. Alimler olmasaydı, insanların diğer canlı varlıklardan farkı kalmazdı. Çünkü onların öğretmesiyle insanlar iyi insan olma seviyesine ulaşırlar. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekten daha üstün zenginlik ve Kur'an-ı Kerim'i unutmaktan daha aşağı fakirlik olamaz. Kişi isyan sebebiyle gece ibadetinden mahrum olur. Allahü Teala bir kuluna hayır dilediği vakit onu mal ve aile ile oyalamaz. Büyük güçlükler ve korkunç hadiseler önündedir. Bunlarla muhakkak karşılaşacaksın. Sonunda da ya kurtulacak veya helak olacaksın. İyi bil ki, hesaba çekilmeden önce, nefsinin muhasebesini yapan kazanır. Nefsinden gafil olan ise zarar eder. Sonunu düşünen kurtulur. Heva ve hevesinin peşinden giden sapıtır. Yumuşak ve mülayim olan kazanır. Allah'tan korkan emin olur. Emin olan ibretle bakar ve basiret sahibi olur. Basiret sahibi olup gören anlar, anlayan bilir. Ayağının kaydığı yerden hemen geri çekil. Pişman olduğun şeyi at, unuttuğunu sor ve kızdığın vakit nefsine hakim ol, dedi. Mü'min devamlı olarak nefsine hakim olur ve onu Allah için hesaba çeker. Dünyada kendilerini hesaba çekenlerin, ahirette hesabı da iyi geçer. Ahirette hesabı ağır olanlar, dünyada kendi muhasebelerini yapmayanlardır. Kötü huylu olan, kendine eziyet eder. Güzel ahlak, güler yüzlü, tatlı sözlü olup, iyilik yapmak ve kötülük etmemektir. Çok konuşanın yalanı çoğalır. Malı artanın günahı artar. Kötü huylu olanın nefsi azap görür. Her sağlam olana bir dert,

0: her gence bir ihtiyarlık ve her ihtiyara, her insana bir ölüm gelecektir. Yarın ruh cesetten, insan da evladından ve malından ayrılmayacak mı? Kefene sarılıp mezara konmayacak mı? Ey insanoğlu! Unutma ki beldeler harap olacak, mal mülk dağılacak, çocuklar yetim kalacak. İyi komşuluk, sadece komşuya eziyet etmemek değildir. Komşunun verdiği sıkıntıya da sabretmek gerekir. Bitmeyen isteklerin, emellerin sonu gelmez. O halde bu fani dünyayı, sonsuz olan ahireti elde etmekte kullanınız. Bedbahtlık olan 4 şey vardır. Bunlar, evlad-ü iyalin, aile efradının çokluğu, malın azlığı, komşunun kötü olması, kadının kocasına hıyanette bulunmasıdır, dedi. İmam-ı Azam Hazretlerinin menkıbelerinden birisini nakledelim. İmam-ı Azam'ın dükkanında bir ortağı vardı. Adı Hafs bin Süleyman el-Bezzaz idi. Bir gün İmam-ı Azam dükkanında yoktu. Ortağı Hafs orada oturuyordu. Dükkana Medine'den biri gelip ipekli kumaş almak istedi. Hafs ipekli kumaşı çıkardı. Müşteri, "Bunu kaça satıyorsun?" diye sordu. "1000 dirhem," dedi. Halbuki kıymeti 400 dirhem idi. Müşteri parayı verip kumaşı aldı. İmam-ı Azam gelip durumu öğrenince 1000 dirhemi kabul etmedi. Medine'ye giderek müşteriyi buldu, parayı verip kumaşı geri aldı. Sonra müşteriye, "Bunu benden 400 dirheme satın al," deyip malı yeniden sattı. İşte İmam-ı Azam'ın verası böyle fazlaydı. Mis'ar bin Kedam, İmam-ı Azam bir gün farkında olmadan bir çocuğa karşı ayağını uzatmıştı. Çocuk, "Ey imam, kıyamet günü kısastan korkmuyor musun?" dedi. Bunu duyan imam hemen bayıldı. Saatler sonra ayıldı ve buyurdu ki, "Korkuyorum. Çünkü o, Hazreti Ebu Bekir'den rivayet edilen şu hadiseye uygun konuştu. Bir defasında Hazreti Ebu Bekir, evinden mescide namaz kılmak için çıkmıştı. Yolda karıncaya basarak onu öldürdü. Hazreti Ebu Bekir, karıncayı kaldırdı ve ağlamaya başladı. Allahü Teala'dan karıncanın diriltilmesini diledi. Allahü Teala'nın izniyle karınca dirildi ve Hazreti Ebu Bekir karıncadan 70 defa özür diledi. Bu özür dileme kıyamet günü kısas yapılması korkusundan idi, diye anlatır. İmam-ı Azam Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Adamın biri gelip "Bana nasihatte bulununuz," deyince, "Sakın günah işleme. Aksi halde kendini ateşe atmış olursun. Halbuki sen bir kimsenin pireyi ateşe attığını görsen iyi karşılamazsın. O halde her gün kendini defalarca ateşe atmayı nasıl iyi karşılarsın?" buyurdu. İnsanlar arasında kendisini zemmeden, kötüleyen kimse hakikatte kendisini övmüş olur. Bu ise riya alametlerindendir, demiştir. Alimler asırlarının ışıklarıdır. Her alim zamanının insanlarını aydınlatan bir kandildir. Alimler olmasa insanlar karanlıkta kalır ve kendilerini kaybederler. Kul bütün ilimleri elde etse, kuru ağaç gibi oluncaya kadar ibadette bulunsa, fakat midesine giren şeyin haram olup olmadığına dikkat etmese, Allahü Teala onun hiçbir ibadetini kabul etmez. Dünyanın fani, nimetlerinin geçici ve ölümün mutlaka geleceğini unutmak mümine yakışmaz. Tefekkür hayra ve iyi amel işlemeye sevk eder. kötülüklere pişmanlık onu terk edip bir daha işlememeye sevk eder. Çok gülmek kalbi karartır ve öldürür. Dünya 3 gün gibidir. Geçen gün geçip gitmiştir artık. Geri döndüremezsin. Ondan ümit kesilmiştir. 2. gün içinde bulunduğun gündür ki bugünü ganimet ve fırsat biliniz. 3.'sü ise gelecek olan gündür ki senin ona ulaşman belli değildir. Belki de gelecek olan güne kavuşamadan ölürsün. Ey insan! İnsanların çokluğuna bakıp da aldanma. Çünkü sen yalnızsın. Yalnız ölecek, kabre yalnız gireceksin. Kabirden yalnız kalkacaksın ve kendi hesabını vereceksin. Mübarek halleri ve üstünlükleri. Abdullah bin Mübarek diyor ki, fıkıh ilminde Ebu Hanife gibi mütehassıs görmedim. Büyük alim Mis'ar, Ebu Hanife'nin karşısında diz çökerek bilmediklerini sorar öğrenirdi. 1000 alimden ders aldım fakat Ebu Hanife Hazretlerini görmeseydim felsefenin bataklığına kayacaktım demiştir. Büyük alim ve müçtehit Süfyan-ı Sevri Hazretleri de bizler İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yanında doğanın yanındaki serçeler gibiydik. Ebu Hanife alimlerin önderidir demiştir. Ali bin Asım, Ebu Hanife Hazretlerinin ilmi zamanındaki alimlerin ilimleri toplamıyla ölçülse Ebu Hanife'nin ilmi fazla gelir derken Yezid bin Harun da 1000 alimden ders aldım. Bunların arasında Ebu Hanife gibi vera sahibi olanını ve aklı onunki kadar çok olanını görmedim buyurmuştur. Şam alimlerinden Muhammed bin Yusuf Şafii de yine Ebu Hanife müçtehitlerin reisidir demektedir. Hadis-i şerifte iman Süreyya yıldızına çıksa Faris oğullarından biri elbette alıp getirir buyuruldu. İslam alimleri bu hadis-i şerifin İmam-ı Azam hakkında olduğunu bildirmiştir. Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Adem aleyhisselam benimle övündüğü gibi, ben de ümmetimden bir kimseyle övünürüm. İsmi Numan, künyesi Ebu Hanife'dir. O ümmetimin ışığıdır. Onu seven beni sevmiş olur. Onu sevmeyen beni sevmemiş olur. Ümmetimden biri, şeriatimi canlandırır, bid'atleri öldürür. Adı Numan bin Sabit'tir. Her asırda ümmetimden yükselenler olacaktır. Ebu Hanife zamanının en yükseğidir. Hazreti Ali radıyallahu anh size bu Küfe şehrinde bulunan Ebu Hanife adında birini haber vereyim. Onun kalbi İlim ve hikmet ile dolu olacaktır. Ahir zamanda birçok kimse onun kıymetini bilmeyerek helak olacaktır. Nitekim Rafiziler de Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüm için helak olacaklardır buyurdu. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh ve Muhammed Parisa rahmetullahi aleyh buyurdular ki, İsa aleyhisselam gibi ulul azm bir peygamber gökten inip İslam diniyle amel edince ve içtihat buyurunca içtihadı İmam-ı Azam'ın rahmetullahi aleyh içtihadına uygun olacaktır. Bu da İmam-ı Azam Hazretlerinin büyüklüğünü, içtihadının doğruluğunu gösteren en büyük şahittir. Son asrın zahir ve batın ilimlerinde kamil, 4 mezhebin fıkıh bilgilerinde mahir, büyük alim Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdu ki, İmam-ı Azam Hazretleri, İmam-ı Yusuf ve İmam-ı Muhammed de Abdülkadir Geylani gibi büyük evliya idiler. Fakat alimler kendi aralarında taksim-i amel eylemişlerdir. Yani her biri zamanında neyi bildirmek icap ettiyse onu bildirmişlerdir. İmam-ı Azam Hazretleri zamanında fıkıh bilgisi unutuluyordu. Bunun için hep fıkıh üzerinde durdu. Tasavvuf hususunda pek konuşmadı. Yoksa Ebu Hanife Hazretleri nübüvvet ve vilayet yollarının kendisinde toplandığı, Cafer-i Sadık Hazretlerinin huzurunda 2 sene bulunup öyle feyz, nur ve varidat-ı ilahiyeye kavuşmuştur ki bu büyük istifadesini o 2 sene olmasaydı Numan helak olurdu sözüyle anlatabildiler. Silsile-i Zeheb'in en büyük halkasından olan Cafer-i Sadık Hazretlerinden tasavvufu alıp vilayetin, evliyalığın en son makamına kavuşmuştur. Çünkü İmam-ı Azam Hazretleri Peygamber Efendimizin varisidir. Hadis-i şerifte alimler peygamberlerin varisleridir buyuruldu. Varis her hususta veraset sahibi olduğundan zahiri ve batini ilimlerde Peygamber Efendimizin varisi olmuş olur. O halde her iki ilimde de kemaldeydi. Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet edilen hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, suizandan sakınınız, suizandan sakınınız, suizandan sakınınız. Çünkü zan sözün en yalanıdır. Bir de bir malı almak niyetiniz yokken, esas alıcıyı zarara sokmak maksadıyla müşteri kızıştırmayınız. Birbirinize haset etmeyiniz. Dünyevi bir has peşinde birbirinize karşı rekabet ve ifrada kalkışmayınız. Birbirinize düşmanlık beslemeyiniz ve birbirinize arka çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları! Birbirinize kardeş muamelesi yapınız. Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, bir Müslüman bu saatte dua edip Rabbinden bir şey dilerse Allahü Teala ona mutlaka dilediğini verir. Gündüz ve gece size birbiri ardınca melekler gelir. Sabah ve ikindi namazları vaktinde bunlar birbirleriyle buluşurlar. Sonra geceyi sizinle geçiren melekler Allahü Teala'nın huzuruna yükselirler. Allahü Teala kullarının durumunu çok iyi bildiği halde yine bu meleklere kullarımı nasıl ve ne durumda bıraktınız diye sorar. Melekler de biz onları geldiğimizde namaz kılarken bulduk ve gittiğimizde namaz kılarken bıraktık derler. Allahü Teala mahlukatı yarattığında arşın üstünde kendi nezdinde bulunan levh-i mahfuza muhakkak benim rahmetim gazabıma galiptir yazdı. Muhammed'in aleyhisselam varlığı 7 kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz, çok ağlar, az gülerdiniz. Her peygamberin kabul olunan hususi bir duası vardır. Ben ise inşallah bu duamı ümmetime şefaat için kıyamet gününe bırakmak isterim. Kim Allahü Teala'ya kavuşmayı isterse Allahü Teala da ona kavuşmayı ister. Kim Allahü Teala'ya kavuşmak istemezse Allahü Teala da ona kavuşmak istemez. Bana itaat eden Allahü Teala'ya itaat etmiş olur. bana isyan eden Allahü Teala'ya isyan etmiş olur. Buyruk sahibi olan emire itaat eden bana itaat etmiş olur. Emire isyan eden bana isyan etmiş olur. Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Battığı yerden doğduğunu gören bütün insanlar iman edecekler. Fakat bu iman, daha önceden inanmayan veya imanıyla bir hayır kazanmış olmayan kimseye fayda vermeyeceği zamanda vuku bulmuş olacaktır. İmam-ı Azam Hazretleri çeşitli sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Dünya bir uykuya dalıp da sevdiği şeyleri rüyasında gören ve sonra uyanıveren insanın rüyası gibidir. İlimden bir mesele öğrenmek bana dünyadan ve dünyada bulunan şeylerden daha sevimlidir. Bir saat tefekkür gece sabaha kadar nafile ibadet etmekten ve geceyi ayakta geçirmekten hayırlıdır. Ey insanlar! Sizin bitmekte olan belli bir eceliniz ve sınırlı bir ameliniz var. Ölüm peşinizde, cehennem önünüzde. Geleni görmüyorsunuz. Her an bekleyiniz. Kişi ne amel işlediyse ona baksın. Dünya hayatı başından sonuna kadar rüyasında sevdiği şeyi görüp de uyanan kimseye benzer. İnsan dünyadan ayrılınca üç şeye hasret eder. Topladığına doyamaz, umduklarına kavuşamaz, önündeki ahiret yolculuğuna iyi azık temin edemez. İmam-ı Azam Hazretleri kalplere tesir eden şifa kaynağı sohbetlerinde şöyle buyurmuşlardır. Kendi görüşünü beğenip onu kabul ettirmek için münakaşa eden ve bunda ısrar eden bir kimseyi görürseniz, onun hüsrana uğraması yakın demektir. Herkesin muhtaç olduğu kıyamet günü için hazırlanan, ölüm gelmeden önce ölüme hazırlanıp önden bir şeyler gönderen, gençliği ve kuvveti kendisini aldatmayıp arzusuna koşan Allahü Teala'nın emrine sarılan gençlere müjdeler olsun. İnsanlar üç kısımdır. Birincileri günahkarlar sınıfı olup günahlarına tövbe edip bir daha günahlara dönmek istemeyenlerdir. Bunlar iyidir, makbuldür. İkincileri günah işlerler, sonra tekrar günah işlerler. Sonra üzülürler. Sonra yine günah işlerler. Sonra da ağlarlar. Bunların kurtulması umulur. Fakat helak da olabilirler. Üçüncüleri, günah işlerlerken pişman olmazlar. Pişman olurlar, üzülmezler ve yine günah işlerler, ağlamazlar. Yine insan günahlardan sakındığı kadar Allahü Teala'yı tanır buyurarak Allahü Teala'yı tanıyan kimsenin günah işlemeyeceğini bildirmiştir. O hep bid'at sahipleriyle birlikte bulunmayınız derdi. En tehlikeli hastalıklardan kanser gibi olan gıybetten çok sakınırdı. Gıybet hakkında sohbetinde insanların filan şahıs filandan daha alimdir demeleri de haram olan gıybettendir. Çünkü ikincisi bunu işitince üzülür. Bilinen bir husustur ki gıybetin haddi bir şahsın din kardeşini hoşuna gitmeyecek şekilde anmasıdır. Şeytana aldanmamak, hile ve tuzağına düşmemek hususunda şunu buyurdu. Şeytanın en büyük vesvese ve hilesi, kula kendisini din kardeşlerinden üstün göstermesidir. Kul bu haldeyken vefat etse, Allahü Teala onu sevmez ve amellerinden hiçbir şey ona fayda vermez. Kişi hayırlı amel işledikten sonra onu bırakmasın. Zira tövbeden sonra tekrar geri dönenin felah, kurtuluş bulduğu yoktur. İmam-ı Azam Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İmam-ı Azam Hazretlerinin Hammad bin Ebi Süleyman Hazretlerinden ilim tahsil ettiği sıralardaydı. O zamanki Bizans'ın hakim olduğu Anadolu tarafından bir dehri, yani dünyanın kadim olduğunu ve bu dünyanın bir yaratıcısı olmadığını iddia eden bir kimse İslam diyarına geldi. Dehri, İslam alimleriyle münazara etmek istediğini bildirerek meydan okudu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, münazara için insanların toplandıkları meydana gittiler. Dehri, her zamanki gibi kürsüye çıkıp, karşısına birisinin çıkmasını istedi. Daha genç olan İmam-ı Azam Ebu Hanife, onun karşısına çıktı. Dehri, İmam-ı Azam'ı görünce hakaret etmeye başladı. İmam-ı Azam Hazretleri, "Hakareti bırak, söyleyeceğini söyle de görüşelim," dedi. Dehri, imamın cesaret ve aceleciliğini görünce hayret ederek ona şöyle dedi: "Var olan şeyin başlangıcı ve sonu olmamak mümkün müdür?" İmam-ı Azam şöyle cevap verdi: "Sayıları bilir misin?" Dehri, "Evet," deyince İmam-ı Azam, "Birden önce hangi sayı vardır?" dedi. Dehri, "Birden önce bir şey yoktur," dedi. Bunun üzerine İmam-ı Azam buyurdu ki, "Mecazi olan bir, yani bir sayısı sözünden önce bir şey olmayınca, hakiki bir olandan önce nasıl bir şey olabilir?" Bu söz üzerine Dehri başka sorular sormaya başladı. Aralarında şu konuşmalar geçti. Dehri dedi ki, "Hakiki bir olanın yüzü hangi taraftadır? Çünkü her şey yönlerden, yani sağ, sol, ön, arka, üst, alt yönlerinden bir yerde bulunur." Ebu Hanife, "Mumu yakınca ışığı hangi taraftadır?" diye sordu. Dehri, "Mumun ışığı her tarafta aynıdır," dedi. Bunun üzerine İmam-ı Azam, "Mecazi olan bir nurun, ışığın hali böyle olursa, daimi ve ebedi olup, eni boyu olmayan, göklerin ve yerlerin nuru olanın hali nasıl olur?" buyurdu. Dehri cevap veremedi. Dehri yine dedi ki, "Her var olanın muhakkak bir yeri vardır. Onun yeri neresidir?" İmam-ı Azam Ebu Hanife, "Biraz süt getirtip, bu sütte yağ var mıdır?" buyurdu. Dehri, "Evet vardır," dedi. Ebu Hanife, "Yağ bu sütün neresindedir?" diye sorunca, Dehri, "Hiçbir yerine mahsus değildir," dedi. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, "Yok olanın bir hali böyle olursa, göklerin ve yerlerin yaratıcısı, daimi ve ebedi olanın hali niçin böyle olmasın?" buyurdu. Dehri yine cevap veremedi. Dehri son olarak, "Şimdi o ne iş yapmakla meşguldür?" diye sordu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri buyurdu ki, "Sen bana bütün sualleri kürsüden sordun. Ben hepsine cevap verdim. Şimdi sen oradan bir kerecik inip benim yerime gel, ben kürsüye çıkayım ve oradan cevap vereyim," dedi. Dehri kürsüden inip Ebu Hanife kürsüye çıktı ve "Allahü Teala senin gibi bir müşebbihi, yani Allahü Teala'yı diğer varlıklara benzeten kimseyi kürsüden indirir, benim gibi bir muvahhid, yani Allahü Teala'yı her bakımdan tek ve bir bilen bir kimseyi kürsüye yükseltir. Şimdi onun işi budur," buyurdu. Ve Rahman suresinin 28. ayet-i kerimesinin sonunu okudu. Kendi sorduğu sorulara verilen cevaplar karşısında susan ve aciz kalan Dehri, İmam-ı Azam'a kendine soracağı soruların sorulmasına tahammül edemeyerek söyleyecek söz bulamadı. İmam-ı Azam Hazretleri, kalplere tesir eden, şifa kaynağı sohbetlerinde şöyle buyurdu. Günahların başının dünya sevgisi olduğunu belirtmek için şöyle söylemiştir. Hiçbir günahımız olmasa, sadece kalbimizde dünya muhabbeti bulunsa, bu günah bizim cehenneme atılmamıza kâfi gelir. İlmiyle amel eden âlimin kalbine dünya sevgisi giremez. Dünyada yapılacak zühdün en büyüğü, insanlarla yapılan yersiz konuşmaları bırakmaktır. Allahü Teala'ya nasıl kavuşulur diye sordular. Onlara cevap olarak, Allahü Teala'yı tanımak isteyen bir kimsenin kalbinden şu üç perde kalkmadıkça ona kavuşamaz, dedi ve o üç perdeyi şöyle sıraladı. 1. Bir kimse ebedi ihsana karşı dünya ve ahiretin mülkünü ona verseler sevinmemelidir. 2. Dünya ve ahiret mülkü onun olsa ve bunu daha sonra ondan alsalar, kaybettim diye üzülmemelidir. 3. Övülmeye ve metholunmaya da aldanmamalıdır. Salihlerin mertebesine ulaşmak için 6 kapıdan geçmek gerekir. Bunlar, 1. Dünyalık peşinde koşmayı bırakıp sıkıntıya alışmak. 2. Kibri terk edip alçak gönüllü olmak. 3. Zenginlik ihtirasından vazgeçip Cenab-ı Hakk'ın verdiğine şükretmek. 4. Tembelliği terk edip çalışmaya devam etmek. 5. Tuğli emeli terk edip hayırlı amellere sarılmak. 6. Çok uykuyu terk edip ekseri vakitlerde uyanık kalmak, vaktini zikr ile geçirmek. Kendisinden bir zat nasihat istediğinde buyurdu ki, 6 şeyi kabul edip yaparsan hiçbir işin sana zarar vermez. Dünyada ve ahirette de rahat edersin. O 6 şey ise şunlardır. 1. Günah yapacağın zaman Allahü Teala'nın sana verdiği rızkı yeme. 2. Ona asi olmak istersen onun mülkünden çık. Mülkünde olup da ona isyan etmek uygun olur mu? 3. Ona isyan etmek istersen gördüğü yerde günah yapma, görmediği yerde yap. Onun mülkünde olup verdiği rızkı yiyip gördüğü yerde günah yapmak uygun değildir. 4. Can alıcı melek ruhunu almaya geldiği zaman tövbe edinceye kadar izin iste. O meleği kovamazsın. Şimdi kudretin var, güç kuvvetin yerindeyken tövbe et. Tövbe edilecek zaman bu zamandır. Zira ölüm çok ani gelir. 5. Mezarda Münker ve Nekir ismindeki iki melek sual için geldiklerinde onları kov. Seni imtihan etmesinler. Soran kimse dedi ki, buna imkan yoktur. İbrahim Ethem buyurdu ki, öyleyse şimdiden onlara cevap hazırla. 6. Kıyamet günü Allahü Teala günahı olanlar cehenneme gitsin diye emredince ben gitmem de. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, bir adama parmakla işaret edilmek günah cihetinden kâfidir. Eshab-ı kiram, ya Resûlallah, hayır olsa da mı diye sorunca, hayır olsa da bu onun için şerdir. Ancak Allahü Teala'nın merhamet ettiği müstesna. Eğer şer ise o zaten şerdir. Kabirde insanın ilk kokacak yeri karnıdır. Karınlarınıza ancak temiz, helal olanlar girsin. Ameller niyete bağlıdır. Herkes niyet ettiğinin karşılığını alır. Kimin hicreti, niyeti Allah'a ve Resulüne ise, hicreti de Allah ve Resulünedir. kimin hicreti de dünya nimetleri veya güzel bir kadına ise hicreti, gideceği yer de bunlardan birinedir. Kötü ahlak bağışlanmayan bir günahtır. Suizan bir hatadır ki onu yere çalıp terk etmelisin. Kim dediğini yapmaya muktedir iken öfkesini yenerse Cenab-ı Hak kıyamet günü onu dilediği huriyi seçmekte serbest bırakır. Kim bilerek bana yalan isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. İmam-ı Azam Hazretleri kalplere tesir eden şifa kaynağı sohbetlerinde şöyle buyurdu. Öbür dünyada terazide en ağır amel burada bedene en zor gelenidir. İlmi amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü. Borcu olan kimse, borcunu ödemedikçe yağlı ve sirkeli taam yemek yememelidir. Her zaman niyetinizi düzeltiniz. Zira niyete riya karışmaz. İlim ancak hakkını veren kimselere öğretilir. İlmin hakkı da ilim ile amel etmek ve ilmi ehil olan kimselere öğretmektir. Nimetlerin başı üç nimettir. Birincisi, bütün iyilikleri içine alan İslam nimetidir. İkincisi, hayata tat veren sıhhat ve afiyet nimetidir. Üçüncüsü ise, insana faydalı olan, azdırmayan zenginliktir. Ar bilmeyen ve utanması olmayanla arkadaşlık, kıyamette insanı utandırır. Sen her şeyini ilme vermedikçe, ilim sana bir kısmını vermez. İnsan kendisi için hayır işlemez ve kendisine iyilik yapmazsa, insanlar da ona hayır ve iyilik yapmaz. Mescide giren münafıklar, kafesteki serçe kuşlarına benzer. Kafesin kapısı açılır açılmaz, uçarlar, kaçarlar. Bir kimse kendini övmeye başlarsa, değeri düşer. İlim öğrenmek isteyen kimsenin, vakarlı ve Allahü Teala'dan korkar halde olması lazımdır. Kendisine hayrı olmayan kimsenin başkasına hayrı olmaz. Eğer elimde imkan olsaydı, Kur'an-ı Kerim'i kısa aklıyla kendi görüşüne göre tefsir edenin boynunu vururdum. Vefatı 145 miladi 762 senesinde Hazreti Hasan'ın torunu İbrahim bin Abdullah Medine-i Münevvere'de halifeliğini ilan eden kardeşi Muhammed'e yardım için asker topluyordu. Küfe'ye gelmişti. İmam-ı Azam Ebu Hanife buna yardım ediyor diye yayıldı. Mansur işitip İmam-ı Azam Hazretlerini Küfe'den Bağdat'a getirtti. Mansur haklı olarak halifedir diye herkese bildirmesini isteyip karşılığında temyiz reisliğini verdiyse de İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri hükümet ve siyaset işlerine asla karışmayıp ilim yolunda kalmak istediğinden bu teklifi kabul etmedi. Hapse atıldı. Bir müddet sonra çıkardı ise de tekrar hapse attırdı ve işkenceye devam ettirdi. Her gün vurulacak sopa adedini arttırdı. Rivayete göre halkın galeyana gelip hücum etmesinden korkulduğu için zehirlemek suretiyle şehit edildi. Vefatı Hicri 150 senesinde, miladi 767 olup 70 yaşındaydı. 150 senesinde dünyanın ziyneti, süsü gider. Hadis-i şerifinde zikredilen zatın İmam-ı Azam Hazretleri olduğu anlaşıldı. Nitekim alimler de böyle buyurmuştu. Çünkü o tarihte İmam-ı Azam Hazretleri gibi bir büyük vefat etmemişti. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri vefat ettiği yerde Kur'an-ı Kerim'i 7000 kere hatim etmişti. Vefat ederken secde etti. Vefat haberi duyulduğu her yerde büyük üzüntü ve gözyaşıyla karşılandı. Cenazesini Bağdat kadısı Hasan bin Ammare yıkadı. Yıkamayı bitirince Allahü Teala sana rahmet eylesin. 30 senedir gündüzleri oruç tuttun. 40 sene gece sırtını yatağa koyup uyumadın. Gerek fıkıh ve marifette, gerekse zühd ve ibadette asrında yaşayanların hepsinden üstün oldun. Güzel hasletlerin hepsini kazandın demişti. Cenazesinin kaldırılacağı sırada Bağdat halkı oraya toplanıp o kadar büyük kalabalık oluşturmuştu ki cenaze namazını kılanlar 50.000 kişiden fazlaydı. Gelenler çok kalabalık olduğundan cenaze namazı ikindiye kadar 6 defa kılındı. Vasiyeti üzerine Bağdat'ta Hayzuran kabristanının doğusunda defnedildi. Mezarı üzerine Selçuklu Sultanı Melikşah'ın vezirlerinden Ebu Sa'd Harezmi mükemmel bir türbe ve yanına da medrese yaptırmış, Osmanlı padişahları da bu türbeyi çok defa tamir ve tezyin ettirmişti.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

Bakınız, Lamartine Histoire de Turquie, yani Türkiye Tarihi adlı eserinde Muhammed Aleyhisselam için ne diyor? Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem bir yalancı peygamber miydi? Onun eserlerini ve tarihini inceledikten sonra bunu düşünemeyiz. Çünkü yalancı peygamberlik iki yüzlülüktür. Yalanda doğruluğun kudreti bulunmadığı gibi iki yüzlülükte inandırma kudreti yoktur. Mekanikte bir cisim atıldığı zaman onun varabileceği yer fırlatma kuvvetine tabidir. Bir manevi ilhamın kuvveti de onun hasır edeceği eserle ölçülür. Bu kadar çok şey taşıyan, bu kadar uzaklara kadar yayılan ve bu kadar uzun zaman aynı kudrette devam eden bir din, yani İslamiyet, yalan olamaz. Bunun çok samimi ve çok inandırıcı olması gerekir. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı, gayretleri, memleketinin hurafelerine ve putlarına kahramanca saldırıp onları parçalaması, puta tapan kavmin hiddetlerine karşı koymak cesareti, şecaati, kendine saldırdıkları halde 13 sene Mekke'de hemşehrileri arasında çeşitli hakaret ve zulümlere tahammül etmesi, Medine'ye hicreti, durmadan yaptığı teşvikler ve verdiği vaazlar, nasihatler, çok üstün düşman kuvvetleriyle yaptığı cihatlar, kazanacağına olan itikadı, en büyük felaket zamanında bile duyduğu insanüstü itimat, zaferde bile gösterdiği sabır ve tevekkül, sözlerini kabul ettirme azmi, sonsuz ibadeti, Allahü Teala ile mukaddes konuşmaları, vefatı ve vefatından sonra da devam eden şan, şeref ve zaferleri, onun hiçbir zaman bir yalancı peygamber olmadığını, tam aksine büyük bir imana sahip bulunduğunu gösterir sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Abdullah Battersby, İngiliz. Bundan tahminen 25 sene evvel Burma'da bulunurken ferahlanmak için her gün nehirde bir Çinli kayığı ile dolaşırdım. Benim kayığımın kürekçisi Doğu Pakistanlı Şeyh Ali isminde bir Müslümandı. Müslümanlığın emrettiği bütün dini vecibeleri büyük bir gayretle yerine getirirdi. Onun hiçbir vaktini geçirmeden büyük bir dikkatle ibadet etmesini hem takdirle karşılar ve beğenir, hem de Müslümanlığın ne olduğunu merak ederdim. Böyle basit bir insanı bu kadar büyük iman ve itaat altında tutabilen Müslümanlığın hakikatini anlamaya karar verdim. Etrafımızda bulunan insanların çoğu Burma Budistleriydi. Onlar da dinlerine son derecede bağlıydılar. Zannediyorum ki Burma'nın bütün insanları dünyada en dindar kimselerdir. Fakat Budistlerin ibadet tarzında göze çarpan birçok noksanlar vardı. Budistler pagoda adını alan mabetlerinde toplanıyor ve aşağıdaki sözleri durmadan tekrarlıyorlardı. Buda karana gaçkami, dama karana gaçkami, sanga karana gaçkami. Bunun manası bana anlattıklarına göre, Buda sen bize rehber ol, sen bize kanun ol, sen bizim ruhumuzu yücelt imiş. Bu dua çok sade fakat insanı tatmin etmeyen, onun ruhuna hiçbir tesir yapmayan birkaç sözden ibaretti. Büyük bir Halik'tan hiç bahsolunmuyordu. Halbuki benim Müslüman kayıkçımın ibadeti ne kadar güzeldi. Ben bu sefer kayıkçımla İslamiyet üzerinde konuşmaya başladım. Onunla beraber bulunduğum saatlerde kendisine Müslümanlık hakkında pek çok sorular sordum. Bu sade adam bana Müslümanlık hakkında o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki İslam dini hakkında yazılmış kitapları okumaya başladım. Bu kitapları okuyunca Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin Arabistan'da kısa zamanda neler yapmaya muvaffak olduğunu hayret ve takdirle öğrendim. Kendime Müslüman arkadaşlar buldum. Onlarla İslam dini üzerinde mübahaseler, sohbetler yapmaya başladım. O sırada Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Bana derhal Arabistan'da cepheye katılma emri verildi ve gittim. Burada artık Budistler yoktu. Etrafımı Müslümanlar çevirmişti. Araplar ilk Müslümanlardı. Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Arabi olarak nazil olmuştu. Araplarla olan temasım, İslamiyete olan merakımı daha çok artırdı. Harp bitince Arabi öğrenmeye başladım. Bir taraftan da İslamiyet hakkındaki eserleri okumaya devam ediyordum. İslamiyet'te beni kendisine cezbeden en büyük husus, Müslümanların bir tek Allah'a inanışları oldu. Halbuki ben Hristiyan olarak tam 3 tane Tanrı'ya inanmak zorundaydım. Bu bana hiç mantıklı gelmiyordu. Bunu düşündükçe yavaş yavaş İslamiyet'in çok daha doğru bir din olduğunu anladım. Bir tek Halik'a inanan dinin hak din olabileceğini kabul etmeye başladım. Nihayet 1932 ile 1942 arasında Filistin'de 10 sene vazife gördükten sonra Müslüman olmaya karar verdim. 1942 senesinde resmen Müslüman oldum. O zamandan beri her şeyimle Müslümanım. Arapların mukaddes şehir adını verdikleri Kudüs'te Müslümanlığımı resmen ilan etmiştim. O zaman İngiliz ordusunda kurmay binbaşıydım. Müslüman olduğumu ilan edince başıma bir takım nahoş işler geldi. Hükümetin Müslüman olmaklığımı hoş görmemişti. Ordudan ayrılmak zorunda kaldım. Bunun üzerine evvela Mısır'a, sonra Pakistan'a giderek Müslüman kardeşlerimle birlikte yaşamaya başladım. İslamiyet hakkında yazılar yazdım. Bugün dünyada 1 milyardan fazla Müslüman vardır ve bunlar birbirinin kardeşidir. Müslüman olmak demek, hakiki mabut olan Allah-u Teala'ya iman etmek ve ona bağlanmak demektir. Ona bağlanmak için de onun büyük peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği şekilde olmak lazımdır. Şimdi bana İslam'ın nurlu yolunu, halis ibadeti gösteren ve beni Allah'ıma kavuşturan o basit zannettiğim mütevazi kayıkçının hatırasını hürmetle yad ediyorum. Hayatımda onun gibi halis bir Müslüman olmaya çalışıyorum. Böyle yaptıkça insanın zararlı şeylerden kendini kurtardığını görüyorum. Müslümanlar arasında şimdi ben de elhamdülillah bir Müslümanım. Her ibadet edişimde belki de Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşmuş olan mürşidim, eski kayıkçım Şeyh Ali Efendi'ye dua etmeyi, onun mübarek ruhu için Fatiha okumayı da hiç unutmuyorum.

Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünyayla değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı, günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker.

0: 재결의 FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT efendim.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

hoş geldiniz. Tagaret FM'de buluştuk. Yeni bir günde birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte. Ben Hülya. Keyifli güzel bir gün diliyorum radyo başında olan herkese. Günümüz güzel geçsin. Haftanın ortasına geldik. Bu hafta ilk öğretim birinci sınıf ana sınıflar için hazırlık sınıfı böyle ara ara birkaç saat okula gidiyorlar. Cuma hariç. Cuma günü yeniden evlerinde olacaklar ve artık son hazırlıklarını yapacaklar. Pazartesi günü itibariyle yeni hafta bize bütün öğrenciler için eğitim öğretimin başlayacağını haber veriyor. Hatta bazı üniversiteler ve yüksek lisans programları da 14 Eylül itibariyle ders başı yapacak. Öğrenciler yeni sınıfında olacak. Okula yeni başlamak, bazı yenilikler diyelim. Okula yeni başlamak bunlardan biri. İnsan hayatının dönüm noktası. Aileniz sizi en çok seven, koruyan ortam. Buradan ilk defa çıktığınız yer okula gittiğiniz zaman. Okula gidiyorsunuz ve artık tanımadığınız pek çok insanlar, daha önce hiç deneyimlemediğiniz kurallar var. Bunun bir sonraki adımı üniversite gençler için, erkekler için askerlik. Sonraki adım evlilik. Arada eğer işten önce olduysa bir sonraki adım işe ilk başladığınız zaman, hani bir işten çıkıp başka bir işe geçtiğinizde aşağı yukarı nasıl bir ortamla karşılaşacağınız konusunda bir fikriniz var. Ama ilk iş deneyimi bu stajda olabilir, para kazandığınız ilk iş deneyimi de olabilir. Hele de o işe ihtiyacınız varsa o çok başka bir tecrübe. İnsan hayatında bu ilkler, mesela ilk eviniz, evden ilk ayrılışınız, üniversite öğrencisi olarak evlenerek başka bir ülkeye ya da şehre giderek ilk ayrılışınız, bazı şeylerin ilki hakikaten unutulmuyor. Sonrasında başka evler alıyorsunuz, mesela yine ilk arabanız, arabayı ilk defa kullandığınız zaman pek çok şey deneyimlemiş olabilirsiniz, kullanmış olabilirsiniz ama bir arabayı trafikte ilk kez kullanmak, o trafik sorumluluğu içinde olmak, hem kendiniz hem başkaları için hakikaten unutulabilir şeyler değil. Bunlar bizim aynı zamanda kırılma noktalarımız, bize pek çok şey öğretiyor. Mesela yaya geçidini kullanırken bir yaya olarak ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Ama trafikte kullanırken bir yaya geçidinde durmanın yaya için ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü kullandığınız kocaman bir araç, sizi koruyan bir kaporta var ama yayayı koruyan hiçbir şey yok. Bunu daha iyi idrak ediyorsunuz. Hız ne demek araç kullanırken mesela? Gerçek anlamda hızı tecrübe ettiğiniz ilk şey bir aracı kullanmak. Uçağa binmek bile böyle bir şey değil. Uçağa bindiğinizde onu nihayetinde kullanan başka biri var. Ama bir araca bindiyseniz, ayağınızın altında bir gaz pedalı varsa, hızın ne demek olduğunu ilk defa o an anlıyorsunuz. Dolayısıyla bazı ilkleri hayatımıza aldığımız anı ve bir fotoğraf gibi duvara asıyoruz. Yani bazı fotoğraflar unutulmasını istiyoruz. İşte o ilk anları da hayatımızın önemli fotoğrafları olarak kendi anı çerçevemizin içine yerleştiriyoruz. Çocuklar için öyle. Okula yeni başlayanlar için pek çok yeni kural var, arkadaşlar var, öğretmen var. Sabah erken kalkmayan bir çocuk için belki erken kalkmak var. Yanında hiçbir şey taşımayan bir çocuk için çantası var, hazırlanması gereken. Her zaman istediğini giyen çocuk için okula giderken giyilmesi gereken belli kıyafetler var. Saçını hep açık bırakan bir kız çocuğu için belki artık saçının örülmesi var ve bunun kural olması var. İşin en önemli tarafı o kuralların hayatımıza girmesi ve aslında bu kuralların sadece bizim için değil, bizimle beraber yaşayan diğer insanlar için, yani topluluk için, toplum için bir anlam ifade ediyor olması. İşte aslında çocuğun ilk anlaması gereken şey, ya ben bunu niye yapıyorum ki? Ben saçımı açık seviyorum. Ben bu elbiseyi niye giyiyorum ki? Okula niye gidiyorum ki? İşte bunların cevabı aslında o içinde bulunduğumuz büyük

Mutsuz çocukluk zamanı bitti. Öyle bitti gerçekten. Onlar için artık daha fazla sorumluluk, ki bu artacak. Mesela düşünün, şu anda 5 yaşında ilk öğretime başlayan ya da ana sınıfına başlayan bir çocuk için hayatın sorumlulukları ne kadar? Ama 20 yaşında üniversiteye giden bir çocuk için, aynı erkek çocuğu olsun, hayat sorumluluğu ne kadar? Hele de bu çocuk bir 30'una gelsin, askere gitsin gelsin, bir iş kursun veya çalışmaya başlasın. Yani ekonomik anlamda da sorumluluk almaya başlasın. Hele de aile kursun, hele de bir çocuğu olsun. İşte aslında hayatın o bütün, hani 360 derece diyoruz ya sorumluluğunu, insan o zaman anlıyor. Ne zaman ki ailenizden ayrılıyorsunuz, kendi çekirdek ailenizi kuruyorsunuz ve bunu iyi yönetmeye çalışıyorsunuz, İşte o zaman gerçekten hayatın sorumluluğu ne demekmiş anlıyorsunuz. Küçük küçük anlatmak lazım çocuklara, yoksa bu gerçekten korkutucu bir şey. Bir yandan size bir özgürlük vaat ediyor. Evet, iyi bir geliriniz varsa istediğinizi yapabiliyorsunuz, ama küçük bir gelirle büyük işler yapmaya çalışıyorsanız o zaman biraz daha büyük bir yüke dönüşüyor. Allah kolaylık versin diyelim bu yükü sırtlamaya hazırlananlar. Mesela işte evlilik arifesinde olanlar, yurt dışına eğitim için gidecek olanlar, başka bir şehre eğitim için gidecek olanlar, evlenip aynı zamanda ülkesini değiştirecek olanlar. Hepsine Allah kolaylık versin diyelim. Ve hemen İstanbul trafiğine bakalım. İstanbul'da şu anda acaba durum nedir bir görelim. Bir de hava durumuna bakacağız. Hafta sonu raporu artık netleşti. Bu rapor bize cumartesi pazar günü için neler yapabileceğimiz konusunda fikir verecek. Birinci sınıfa, ana sınıfına başlayanlar için ilk hafta sonu tatili. Diğer öğrenciler içinse okullar açılmadan önceki son hafta sonu tatili. Böyle insan biraz dışarıda olmak, biraz eksiklerini gidermek ama aynı zamanda açık havada olmak istiyor. Bakalım hava bize bunun için izin verecek mi, beraber göreceğiz.

Haftanın ortasına geldik. Haftanın ortası bize ne söylüyor? Diyor ki artık yavaş yavaş bu haftayla ilgili planlarını netleştir. Hava güzel, bir temizlik yapmak istiyorsan yap artık. Bitir, bekleme hafta sonunu. Eğer evdeyseniz bugün, yarın, cumartesi günü temizlik yapmak için çok uygun. Eğer yeni haftaya şöyle bir okullarda açılıyor, bir temizlik yapalım da hafta içi çok telaşımız olmasın diyorsanız bence çok uygun günlerdeyiz. Küçük tadilatlar için uygun dönemdeyiz. Bu hafta, önümüzdeki hafta havanın güzel olacağı tahmin ediliyor. Sonbahar kendini iyiden iyiye hissettirmeden işte boyaydı, badanaydı, küçük tadilatlardı. Bunlar için yine oldukça uygun bir dönem. Özellikle evinizin dışında yapacağınız, bahçede, balkonda yapacağınız tadilatlar varsa yağmur gelmeden organize etmekte fayda var. Bugün takvim yaprağımız bize un çorbası, salçalı köfte, salata, muhallebi demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim. Sonbaharın geldiğini nasıl anlıyoruz? Sonbaharın geldiğini gökyüzüne baktığımızda anlıyoruz. Daha fazla bulut, artık göçmeye başlayan kuşlar, daha hızlı esen rüzgar, havada böyle değişik bir kuru yaprak kokusu, kuru çimen kokusu. Yavaş yavaş ağaçlar yapraklarını dökecek. Böyle ağaçların bol olduğu bir yerden geçtiğinizde o değişen renkler size sonbaharın geldiğini söyleyecek. Yavaş yavaş yeşilden sarıya, kızıla dönecek bu renkler ki bizim coğrafyamız için sonbahar çok güzel bir mevsim. İlkbaharı çok hızlı yaşıyoruz. Ne olduğunu anlamadan yaza geçiyoruz ama sonbahar öyle değil. Sonbahar yavaş yavaş geliyor. Yağmurlarla geliyor. Önce gece hava biraz serinliyor. Gündüz sıcak, dışarı çıkıyorsunuz. Oh ne güzel, mis, sanki yaz bitmemiş gibi. Ama akşamüstü hava serinlemeye başlıyor. Akşam daha erken oluyor. Üzerinize bir şey almak ihtiyacı hissediyorsunuz. Böyle evin pencerelerini açıp rahat rahat otururken onlardan birini, ikisini kapatma ihtiyacı duyuyorsunuz. Ve de böyle balkonda, terasta oturmayı seviyorsanız, aa artık sonbahar geldi diyorsunuz. Üşüdük sanki biraz. Ama iyi geliyor ilk anda. Böyle hafif üstünüze bir şey alarak geçiştiriyorsunuz. Bu böyle Ekim'in ortasına kadar devam eder. Sonra Ekim'in ortası bizim coğrafyamıza yağışların hızlandığı dönem. O sararan, kızıla dönen yapraklar hızlı bir şekilde dökülecek. Onun da ayrı bir güzelliği var. Düşünsenize böyle yerler kuru yapraklarla dolu ve siz fışır fışır yürüyorsunuz o yaprakların üzerinde. Tıpkı kar üzerinde yürümek gibi. Kuru yaprakların üzerinde yürümek de ayrı bir keyif. Bunu

Eğer mesela karda yürümek mi, yağmurda yürümek mi, güneşte yürümek mi, rüzgarda yürümek mi, işte bu ormanda böyle kuru yaprakların arasında yürümek mi diye bir liste yaparsak seçmesi çok kolay olmaz gibi geliyor bana. Ama hani benim listemde açık ara karda yürümek birinci sırada. Sonra işte bu kuru yapraklar gelebilir. Ardından hafif rüzgarlı, çok sıcak olmayan bir havada yine ormanda yürümek gelebilir. Hiç bakın şehri katmıyorum. Yağmurda yürümek ayrı bir keyif. Hani böyle bir hafifçe yağan, hafifçe insanı ıslatan, böyle ıslandığınızı bile fark etmediğiniz yağmurlar var ya, bir adını koydunuz siz ama ben söylemeyeyim onu. O yağmurda yürümek de ama şemsiyesiz insana keyif veriyor. Daha kuvvetli yağmurlar, daha kuvvetli rüzgar, daha kuvvetli kar yağışı. Bunlar insanın dışarıda hareket alanını kısıtladığı için öyle çok da tercih edilmiyor. Böyle durumlarda işte kapalı bir yerde olmak, elinize sıcak bir içecek olması ve dışarıdaki bu rüzgarı, kar yağışını, yağmuru, insanların telaşını seyretmek galiba insana biraz daha keyif veriyor. Herkesin hayata bakış açısı, rahatlamak için kendini içinde görmek istediği fotoğraflar birbirinden farklı. Eğer kendi fotoğrafınızı kafanıza oluşturmaya çalışıyorsanız kendinizi en huzurlu hissettiğiniz anı düşünün. Beyaz gürültü dediğimiz bu yağmur sesi, rüzgar sesi, dalga sesi. Bakın deniz kenarında yürümeyi katmadık işin içine, o da güzel. Bu sesler insana doğayı hatırlattığı, aslında ait olduğumuz yeri hatırlattığı için belki de rahatlatıyor bizi ve travmalarımızdan kurtulmak, kendimizi daha rahat hissetmek, huzur bulmak, biraz düşüncelere dalmak, biraz geçmişten feyiz almak, biraz gelecekle ilgili ilham bulabilmek aslında bu beyaz gürültünün içinde saklı olabilir. Arada bir denemekte fayda var.

Şimdi biraz önce hayattan sosyal kurallardan bahsettik. Bu sosyal kuralların bir kısmı kendi güvenliğimiz için, kendi sağlığımız için, kendi özel alanımızı koruyabilmek için. Bir kısmı toplumun kendisini koruyabilmek için, bir kısmı toplumun içinde sizin o an olduğunuz yeri koruyabilmek için. Trafik de bunlardan bir tanesi. Az önce TGRT Haber'de bir kaza görüntüsü vardı. Araç o kadar yakın takip ediyor ki önündeki aracı, onu sollamaya kalktığında hemen aracın ucuyla dokunuyor ve metrelerce sürükleniyor önünde dokunduğu araç. Şimdi çok hızlı giderken küçücük bir dokunuşun etkisi normal yavaş giderken dokunduğunuz gibi değil. Dolayısıyla çok yakın takipten, özellikle hızınız yüksekken mutlaka kaçınmaya çalışın. Bunu şehir trafiğinde çok yapıyor insanlar. Öndeki aracın yol vermesini sağlamak için neredeyse tamponuna kadar geliyor. Ya öndeki araç acil bir durum olsa, fren yapsa, onun önündeki araç fren yapsa durma mesafeniz hiç yok. Takip mesafesi dediğimiz şey çok kıymetli. Hayat kurtaran bir şey. Hem sizin için, yani arkada takip eden araç için, hem de öndeki araç için. Yani ne olacak ki, takip etsin, çarparsa ona bir şey olur, olmuyor. Size çarptığı andan itibaren, öndeki araca çarptığı andan itibaren siz de o hızla savrulabiliyorsunuz. Hele de dorsesi olan araçlar için güvenliği sağlamak çok daha zor. Dorseli araç kullanmak ayrı bir marifet, ayrı bir trafik yeteneği, ayrı bir ehliyet yeteneği biliyorsunuz. Yeteneği, bilgisi, tecrübesi, hepsini işin içine katalım. Dolayısıyla lütfen şu anda trafikte olanlardan da rica edelim, şu takip mesafesine. Evet biliyorum, zaten çok hızlı akmıyor trafik. O aradaki boşluk sizi rahatsız ediyor. Sanki bir araba boyu ilerleseniz kendinizi daha huzurlu hissedeceksiniz. Ama öyle olmuyor. Yani gün sonunda özellikle şehir içindeki trafikte birkaç kilometre sonra bir kırmızı ışıkta, bir yaya geçidinde insanlar durduğunda arka arkaya sıralanıyoruz. Takip mesafesinin az veya çok olması sizin bir araba önde veya arkada olmanız çok da bir şey değiştirmiyor. Burada değişen ne biliyor musunuz? Allah korusun bir kaza olursa kaybedecekleriniz, can çok önemli, çok kıymetli, yaralanmak, aracınıza hasar gelmesi, sizin yüzünüzden başkasının zarar görmesi ya da trafiğin aksaması. Düşünsenize bir kaza oluyor ve işte bugün de bahsettim, bir kaza var ve arkasında kilometrelerce uzayan bir kuyruk var. Yani başka insanların da zamanını çalıyorsunuz. Halbuki biraz daha dikkatli olsak bunların hiçbiri olmayacak.

Şimdi okullar açılırken çocukların beslenmesiyle ilgili de tabii paylaşımlar yapacağız. Bugün de çocuklarda göz sağlığı konusunda paylaşım yapmaya çalışacağız. Okula gitmeden önce mutlaka eğer gözlüğü varsa çocuğunuzun numarasını değişip değişmediğine bir baktırmak lazım. Bunun dışında yine gözlük kullanmıyorsa bile, gözünü kısıyorsa, ışıktan rahatsız oluyorsa, televizyonu çok yakından izliyorsa, eline bir kitap verdiğinizde, defter verdiğinizde ya da bir boyama sayfası aldığında çok yaklaşarak onunla bir işlem yapıyorsa, bu sizi dikkatli olmaya sevk etmeli ve çocuğunuzu mutlaka bir göz muayenesinden geçirmelisiniz ki bu okul açıldığı dönemde size bir problem olarak geri dönmesin. Bir de tabii o gözlüğe alışma süresi dediğimiz bir şey var. Çocuklara ilk defa gözlük taktırmak çok da kolay değil. Mesela bir göz tembelliği var, kapatma gibi ödevler verecek doktor size. Bu durumda aslında bunun okullar açılmadan önce, hatta çocuk okul yaşına gelmeden önce fark edilip düzeltilmesi gerekiyor. Ama diyelim ki okulla beraber fark ettiniz. Çocuk bir yandan okula uyum sağlıyor, bir yandan derslere uyum sağlıyor. Diğer taraftan da bu kapatmaya ve gözlüğe uyum sağlıyor. Dolayısıyla onun için zor bir döneme dönüşebilir bu. Okullar önümüzdeki hafta başlayacak ama dersler henüz çok yoğun olmadan bu göz muayenesi, kulak muayenesi ve genel sağlık muayenesini yaptırmak çok kıymetli. Senelerdir biz okullar açılmadan önceki haftayı hep çocukların okula hazırlık haftası gibi görüyoruz ve onların hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak okula hazır olması için elimizden geldiğince yayın yapmaya, uzmanları konuşturmaya çalışıyoruz. Bugün de çocukların göz sağlığı üzerine konuşacağız.

0: Efendim biz yavaş yavaş bu saat için izninizi isteyelim. İkinci bölümde sağlık konuşmak üzere yine sizinle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Kardiyolog Doçent Doktor Kahraman Coşan Su'yla birlikteyiz. Bugün BT anjiyo ya da sanal anjiyo konuşacağız. Son yıllarda kalp damar hastalıklarının ne kadar arttığını ve erken teşhisin kalp damar sağlığımız açısından bilgili olmanın ne kadar kıymetli olduğunu hep konuşuyoruz. İşte aslında bu yeni yöntem bize bu anlamda çok ciddi bir fırsatta sunacak. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bugün sanal anjiyo ya da BT anjiyo konuşacağız. Genelde herhalde halk sanal anjiyo diye, vatandaş sanal anjiyo diye biliyor. Öyle de konuşuluyor.
1: Evet, yani sanal anjiyo diyenler var. İlaçlı tomografi diyenler var. Kalp tomografisi diyenler var. Yani birçok isimlendirmesi bulunuyor.
0: Adı sanal olsa da aslında verdiği sonuç itibariyle normal bir anjiyodan çok da farkı yok, değil mi?
1: Evet, yani anjiyo gibi damarlardaki darlıkları bize göstermesi bakımından, damarda ciddi bir durum var mı yok mu göstermesi bakımından ve normal anjiyoya en yakın tetkik olması bakımından sanal anjiyo terimi aslında uygun bir terim.
0: Şimdi aslında ikisini karşılaştırarak başladık. Nedir kısmını da konuşacağız ama hem elde ettiğiniz sonuç açısından size yanıltmıyor ama hem de hasta konforu ve girişime ayrılan süre açısından ve bütçe açısından bakıldığında çok ciddi de bir imkan sunuyor.
1: Evet, yani şöyle bir şey var. Normal anjiyo olması gereken hastaların sayısını bayağı bir azaltan bir yöntem oldu bizim için. Çok kuvvetli endikasyonlar varsa yine normal anjiyoyu yapıyoruz tabii ki. Ama arada kaldığımız bir şey olabilir de olmayabilir de gibi ara durumlarda veya çok ciddi risk faktörleri olan hastalarda bizim için tabii kurtarıcı bir olay oldu.
0: Ya da daha önce teşhis almış, anjiyo geçirmiş, stendi olan, bypass olan hastalarda bir kontrol aracına dönüştü.
1: Evet, yani bunların kontrolünde de bize ciddi fayda sağlıyor. Yani eskiden bazen şu kadar süre sonra bir damarlarını görelim gibi bir şey uygulanırdı. Ama bu tetkik sayesinde damarlar eğer normalse bunu bize gösterebiliyor. Hı-hı. Stent açık mıdır, bypass damarı açık mıdır, bunları bize gösterebiliyor.
0: Peki gelelim tanımını koymaya. Sanal anjiyo nedir?
1: Sanal anjiyo kalp damarlarının detaylı görüntülemesini sağlayan, cerrahi müdahale gerektirmeyen bir tıbbi görüntüleme aslında. Bu teknik normal bir tomografi cihazıyla yapılıyor ama diğer tomografi cihazlarından farklı olarak daha detaylı. Yani televizyonda nasıl ki HD görüntü ve Full HD görüntü var, sonra 4K 8K çıktı, onun gibi düşünün. Görüntü kalitesinin daha iyi olmasını sağlayan, daha ince kesitler alan tomografi cihazlarıyla çekilen bir yöntem. Bunda kateter kullanılmıyor normal anjiyoya göre. Tek şeyimiz bir damar yolu açılıp oradan verilen ilaçla birlikte tomografimizin çekilmesi şeklinde.
0: Aslında tomografi cihazına girer gibi giriyorsunuz. Sadece bu cihaz diğer cihazlardan daha detaylı bilgi veren, daha ince kesitler alan bir cihaz. Dolayısıyla damarlarla ilgili size daha fazla bilgi veriyor. Ama yine bir ilaç kullanılıyor. Bu ilacın herhangi bir yan etkisi var mı? Bu ilaçla ilgili bilmemiz gereken bir şey var mı?
1: Bu ilaç standart anjiyoda kullandığımız ilacın aynısı. Kontrast madde diyoruz biz kabaca toplam olarak buna. Bu kontrast madde aynı şekilde ilaçlı tomografiyle ciğerlerin incelenmesinde, karın bölgesinin incelenmesinde gibi tüm tetkiklerde kullanılan ilaçla aynı ilaç. Yani kontrast maddeler. Bunların bizim için önemli olan yanı, böbrek damarlarında bir sıkıntı varsa böbrek damarlarındaki sıkıntıyı arttırabiliyor. Böbrek yetmezliğini daha doğrusu arttırabiliyor. O yüzden işlem öncesi mutlaka kreatin dediğimiz böbrek değerimizi görmemiz gerekiyor. Kreatin değeri normal olan hastalarda herhangi bir sıkıntı olmadan çekilebilir. Ama kreatin değeri yüksekse mutlaka nefroloji önerisiyle dikkatli bir şekilde uygulanması gerekiyor.
0: Aslında nasıl uygulanır kısmını da biraz konuşmuş olduk böylece. Hasta mutlaka bu cihaza girmeden önce bazı kriterler açısından değerlendiriliyor. Bunlardan biri böbrek sağlığı, diğeri alerji. Evet. Bunun için bir kan testi mi veriyor?
1: Böbrek için tabii ki bir kan testi. Sadece basit bir kreatin değerine bakılması yeterli oluyor bizim için. Ama alerji ise öngörülemez bir şey. Daha önceden kontrast madde verilmişse, mesela bir zatüre geçirmiş, zatüre için tomografi çekilmiş ilaçlı ve alerji olmuş. Biliyoruz ki artık bunda verilen ilaç aynı ilaç olacağı için yine alerji geçirme riski var. Ama bunun dışında daha önce hiçbir alerji geçirilmemişse, bu tarz filmler çekilmişse zaten tekrar alerji oluşmaz. Bir kere oluşmuşsa da ama tekrarlama ihtimali yüksektir. O yüzden bazı hastalarda ön hazırlık ilaçlar veriliyor. Böylece reaksiyon gelişmesi engellenebiliyor.
0: Peki nasıl uygulanıyor? Hasta size geldi. Siz onu önce bir muayene ettiniz, değerlendirdiniz. O süreci biraz anlatır mısınız? Yani herkes sanal anjiyo olabilir mi?
1: Evet, şöyle, öncelikle hastamız bize geliyor. Endikasyonunun konulması lazım. Endikasyon tabii ki normal anjiyo gibi değil bunda. Yani kime yapalım kime yapmayalım konusu normal anjiyodan daha geniş bir kapsama giriyor. Mutlaka olması gereken hastalar şudur denilemez bu sanal anjiyoda. Mesela hasta diyebilir ki benim son zamanlarda şu şikayetim var, bu şikayetim var. Kardiyolog görür ve kardiyolog derse ki bir damarların görülmesi iyi olur, bu durumda çekilebilir. Onun dışında hastanın çok fazla risk faktörü vardır. Mesela diyabeti vardır, yani şeker hastalığı vardır. Veya hipertansiyon, kolesterol hastasıdır ve ailesel geçmişi vardır. Örneğin anne babasında, kardeşinde genç yaşta olan kalp hastalığı veya stentli olması veya bypasslı olması ailesinde, bunların hepsi risk faktörüdür. Bu kişiler özellikle belli yaştan sonra, bu belli yaş dediğimizde özellikle 40 yaştan sonra değerlendirilebilecek hasta grubuna giriyor.
0: Bunlar için standart bir yaş mı bu 40 yaş?
1: Yani şöyle söyleyeyim, bayanlarda menopoz sonrası kardiyak risk daha çok artıyor. Menopoz öncesi dönemde erkeklere göre daha düşüktür kalp riski. Ama menopoz sonrası eşitleniyor bu risk dengesi. O yüzden her iki grupta da risk bulunuyor. Belli yaştan sonra mutlaka değerlendirme gerekmektedir. Bunun dışında hastalar özellikle mesela bypass geçirmişse, az önce de konuştuğumuz gibi stentli bir hastaysa, belli süre geçtikten sonra damar kontrolü amacıyla çekilebilecek bir tetkik tabii ki.
0: Şimdi bu da hastalar ikiye ayrılıyor. Bir kısmı tamamen stent takıldı, o ben yeniden damar sağlığıma kavuştum deyip geçmişi tamamen unutup eski hayatına devam ediyor. Kimleri ise çok takıntılı bir şekilde, hani mümkünse neredeyse 2-3 ayda bir doktor kontrolüne gidiyor. Burada orta yolu nasıl bulacağız? Bu hasta grubuna rutin muayene için ya da eğer gerekiyorsa bir sanal anjiyo için ne kadarlık bir süre öngörüyorsunuz bypass'tan ya da stentten sonra?
1: Örneğin bypass ve stent oldu, hiçbir şikayet yoksa hastanın yaklaşık 3-4 sene bence çekilmesine gerek yok. Ama hastada herhangi bir semptom gelişmişse o durumda tabii ki daha erken vakitte de çekilebilir. Örneğin hasta 1-2 ay sonra ciddi şikayetler tanımlamaya başladı ama şüpheli, yani damardan olduğundan kesin inancımız yok. Bu durumlarda sanal anjiyo uygun olur. Çünkü damarla ilgili olduğunu kesin olarak düşünürsek bu durumda normal anjiyo yapılması daha faydalı olacaktır tabii ki. Bunun dışında özellikle bypasslı veya stentli hastalarda kontrol amaçlı yapılması, yani bir sıkıntı yoksa dediğim gibi 2-3 sene beklenmesi faydalı olacaktır.
0: 3 sene sonra, bu 3 yıl nasıl geçti damar sağlığı açısından, kalbin durumu nedir, bunu görmek açısından faydalı olacaktır. Zor bir uygulama mı?
1: Hayır, çok, aslında çok basit bir uygulama. Tomografide hastalar biliyorsunuz zorlanmaz. Genelde MR'dan korkarlar, kapalı alan ve gürültüden dolayı. Ama tomografide hiç sıkıntı çekmezler. Bu da aynı. Hiçbir tomografiden farkı yok. Diğer tomografilerle tıpatıp aynı yapılan bir şey. Tek farkı, dediğim gibi, ilaç tomografilerin hepsinde uygulanan damar yolu açılıp öncesinde bir ilaç verilmesi. Daha sonra tomografimizin çekilmesi.
0: Sonuçlar nasıl değerlendiriliyor? Ne kadar zaman içinde nasıl bir değerlendirme ortaya çıkıyor?
1: Bunun değerlendirmesi diğer tomografilerden biraz farklı. Öncelikle bir radyolog tarafından görüntülerdeki artefaklar dediğimiz ekstra yabancı görüntüler çıkarılıyor ve kalbin damarlarının spesifik görüntüleri alınıyor. Daha sonra bu görüntüler alındıktan sonra, bu bilgisayar sistemleriyle yapılıyor bu zaten. Bu temizlik sonrasında damarlar net şekilde çeşitli açılardan inceleniyor, bir rapora dökülüyor.
0: Tamamı mı görülüyor kalpteki
1: damar? Kalp damarlarının tamamı görülüyor tabii
0: ki. Yani burada sizin önünüzde kalp bir şekil olarak var. Evet. Üç boyutlu gibi düşünelim. Ve siz buradaki bütün damarları görebiliyor musunuz?
1: Evet. Hem siyah beyaz hem renkli olarak damarlar görülebiliyor. Zaten üç tane ana damarımız var kalpte. solda bir ana damardan çıkan iki büyük damarımız ve sağ damarımız olmak üzere 3 tane damarımız var. Bu 3 damarı da görebiliyoruz. Bazı koşullarda tabii ki görüntü kalitesi etkilenip damar görüntülenmeyen alanlar olabiliyor. Ama çoğunlukla çoğu hasta için konuşmak gerekirse net görüntü alınabiliyor.
0: Şimdi biz avantajları ve dezavantajlarını konuşalım. Risk grubunu ortaya koyduk. Kimler hangi zamanlarda, hangi periyotlarda sanal anjiyodan yararlanabilirler? Peki bu arada bir girişim olması bir avantaj ama tek avantaj bu mu?
1: Hayır. Yani bu şöyle söyleyeyim. Bize anjiyo olması gereken hastalarla olmaması gereken hastaları kolayca ayırt etmemizi sağlıyor. Eskiden örneğin diyelim ki 10 hastaya anjiyo yapıyorsak bu tetkik sayesinde bu 2 hastaya düştü. Bu çok ciddi bir oran, çok ciddi bir azalma. Hastalar açısından da avantaj çünkü anjiyo sırasında karşılaşabileceğimiz ciddi komplikasyonlar olabiliyor nadir de olsa. Örneğin damar yırtılması, pıhtı atması veya kalp krizi damar içinde sonuçta kateterler dolaşıyor, teller dolaşıyor. O yüzden böyle komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. Yani veya damar yırtılması özellikle çok bizim korktuğumuz şey. Hiçbir damarında problem olmamasına rağmen işlem sırasında hastanın ciddi bir derin nefes alması nedeniyle bile bir kateterin yerinden oynayıp damara çarpması sonucunda, sürtünmesi sonucunda damar yırtılması meydana gelebiliyor. Çok düşük bir ihtimal. Benim hiçbir hastamda şu ana kadar olmadı mesela ama olabilecek, karşılaşabilecek bir komplikasyon. Sonuçta damarın içinde işlem yapıyoruz. İşte bunların hepsinden arınmamızı, aynı zamanda damar girişimsel giriş bölgemizde kol damarı olsun, kasık damarı olsun karşılaşabileceğimiz damar tıkanıklığı, çünkü katetere bağlı bazen kol damarımızda tıkanıklık olabiliyor mesela. Spazm olabiliyor, ağrı çekebiliyor hasta. Onun dışında kasık bölgesinde özellikle ciddi kanama, hematomlar olabiliyor. Veya oradaki damar yırtılmaları sonucunda ciddi kan kaybı olabiliyor. Tüm bu komplikasyonların da önüne geçilmiş oluyor. Yani tüm bu risk faktörleri de dışlanmış oluyor.
0: Ve elde ettiğiniz sonuç açısından baktığınızda aslında her ikisi arasında sizi yanıltacak, sizi zor durumda bırakacak herhangi bir sonuç
1: o yok. Konuda şöyle diyebiliriz. Yani diğer anjiyo dışındaki diğer tetkikler arasında örneğin efor testi, stres eko olsun veya diğer sintigrafi gibi kalp ilaçlı kalp filmi gibi tetkiklerle karşılaştırıldığında hepsinden daha detaylı ve daha net sonuçlar veriyor bize.
0: Bunu aslında bir teşhis yöntemi gibi
1: tabii ki. Yani bu da bir görüntüleme yöntemi, bu da bir teşhis yöntemi diğerleri gibi. Özellikle de damarda bir şey olmamasını, yani dışlama amaçlı kullanılması çok çok daha bize pozitif sonuç veriyor. Yok diyorsa, damarlar tertemiz diyorsa, net görüntü alınmışsa o doğrudur kesinlikle. %100 doğruluk verebilir bize. Ve de normal anjiyoda biz genelde şey deriz. Damar temizse, hiçbir plak dahi yoksa 5 yıl boyunca bir daha hiç görünmenize gerek yok deriz. Bunda da öyle diyebiliriz. Yani damarda herhangi bir sıkıntı saptamamışsak, tertemiz, net bir görüntü almışsak 5 yıl boyunca herhangi bir tekrardan tetkik yapılmaya gerek yok diyebiliriz.
0: Bu net görüntü cihazla mı alakalı, hastanın o anki hareketliliği ya da sabit durmasıyla mı alakalı, kalbin yapısıyla mı alakalı?
1: Yani burada birçok faktör söz konusu. Birinci faktör hastanın kendiyle ilgili olanlar. Bu kendiyle ilgili ne olabilir? Örneğin ileri yaş hastalarda kireçli damarları olabilir. Bu kireçlenmeler damardaki darlığın yüzdesinde yanlış okumaya sebep olabiliyor. Örneğin sonuçta %50 darlık çıkabilir ama genellikle %30 çıkar. Yani gerçeği normal anjiyo yaptığımız zaman bu hastaya. Yani biraz daha fazla ciddi darlık varmış gibi gösterebiliyor bize.
0: Ama siz onu yaş sebebiyle herhalde öngörebiliyorsunuz.
1: Evet, yani kireç skoru bizim için önemli. Bu kalsifikasyon skoru dediğimiz, kireç skoru yüksek olan hastalarda damarda bir şey olma ihtimalinin yüksek olduğu belli oluyor. Aynı zamanda bu hastalar zaten bizim dediğim gibi görüntümüzü biraz tahmin edebilirliğimizi azaltıyor. Ve yanlış sonuçlara yol açabiliyor. Yanlış sonuçlar derken 50 der 30 çıkar. İşte 70 der 50 çıkar gibi düşünün. O derece bir yoksa belli bir miktar darlık mutlaka olduğu zaman gösteriyor zaten. Ama damarlar temizse zaten temiz olduğunu görüyoruz. Hasta ile ilgili onun dışında tabii ki işlem sırasında hastanın oynaması, hareketli olması, sessiz ve özellikle hareketsiz olması gerekiyor. Bunlar etkileyebiliyor sonucu. Onun dışında cihazla ilgili, tabii cihazla ilgili daha detaylı kesit alan cihaz farklılıkları oluyor. Bazı cihazlar daha düşük kesitli, bazıları çok daha yüksek kesitli oluyor. Ama görüntü düzgün alınabilmişse, net görüntü alabilmişsek sonuçta çok bir sıkıntı çekmiyoruz açıkçası. En az 128 kesit olması lazım ama minimum görüntü kalitesi açısından.
0: Net bir görüntü elde etmek için. Evet. Şimdi bizim aslında burada fokuslandığımız daha çok herhalde 45, 55 ya da 60 yaş arasındaki grup. Bu grup daha önce herhangi bir kalp krizi geçirmediyse, anjiyo görmediyse, stent takmadıysa ama şikayetleri varsa ve riski yüksekse, muayenede size geldiyse, onlar için zannediyorum durumu net olarak anlamak adına kullanılabilecek çok iyi bir yöntem.
1: Evet, şöyle söyleyeyim, örnek vermek gerekirse birkaç gün önce bir hastamın anjiyosunu yaptım. Bu anjiyosunu yaptığım hastanın bir hafta öncesinde sanal anjiyosunu yapmıştık. Hastanın sanal anjiyo yapma sebebimiz hem babası hem annesi hem kardeşinde daha önceden stent ve bypass öyküsü vardı. Yani ailesi yaygın olarak 55 olması lazım. Hiçbir şikayeti yoktu hastanın ama ailesinde bu kadar ciddi bir yaygın problem vardı. Bu hastalarda efor testi yapılabilir ama efor testinin bu damarsal problemi atlama riski de %20-30 oranında en az olabiliyor. Özellikle bu kadar yaygın damar hastalığı olanda. O yüzden biz bu durumlarda işte sanal anjiyoyu kullanabiliyoruz. Bu hastada da sanal anjiyo yapmıştık ve iki damarında ciddi şüphe çıkmıştı. Ciddi darlık saptamıştık. Daha sonrasında normal anjiyomuzu yaptık ve normal anjiyoda hastamıza stent taktık.
0: Yani aslında o belki de sanal anjiyoyu yapmasaydı kalp kriziyle gelebilirdi çok yakın
1: tabii,
0: bir zamanda.
1: Tabii bu hastalar zaten bu genellikle gittikçe ilerleyen bir süreçtir. Bu damarda saptadığımız mesela %70 darlık saptadık. Bu hep %70 kalmaz. Zaman içerisinde ilerler bu. Ve belli bir ilerleme sonrasında da kalp krizine sebep olur. Tabii bunu bilemeyiz. Bu stresör faktörler, beslenmedir, yaşam tarzıdır, genetiktir. Bir sürü faktöre bağlı. O yüzden ne zaman geçireceğini bilemeyiz ama geçirme riski yüksek bir hasta diyebiliriz.
0: Ve onu belki de bir kalp krizinden kurtardık.
1: Evet.
0: Yani acil bir durumda. Çok da enteresan. Yani özellikle hiç benim kalp sağlığımla ilgili bir problem yok diye düşünen etrafımdaki birkaç kişi arka arkaya kalp krizi geçirdiler ve %70-%80 oranında damarlarında tıkanıklık olduğu ortaya çıktı. Halbuki daha önce belki bazı belirtileri kendi içlerindeki bu belirtileri takip edip bir doktora başvursalardı kalp krizinden belki korunabileceklerdi. Şimdi sanal anjiyonun tekrarında bir sınır var mı diye soralım.
1: Yani eğer normal saptadıysak, az önce söylediğim gibi bizim için dışlama da çok önemli. Normal saptadıysak 5 yıl boyunca yapılmasına gerek bir tekrarlamaya gerek yok. Ama baktık ki %30-40 darlığımız var. Birkaç sene sonra tekrardan yapılabilir.
0: Artabileceğini düşündüğünüz
1: tabii için. Tabii ki. Yani çünkü hiçbir şikayet olmasa bile artabilir.
0: Çünkü o kişiler genelde hayat şartlarını değiştirmiyorlar ve evet, o damarları bozan ya da onun üstüne plak oluşturan faktörler neyse devam ediyor. Şimdi hazır sizi yakalamışken ve ben de elinden geldiğince sigarayla mücadele eden biri olarak sizin anjiyoda gördüğünüz damar sağlığını en fazla olumsuz etkileyen nedir diye sormak istiyorum. Hazır işte beslenmeden, hayat şartlarından konuşmuşken.
1: Yani risk değiştirilebilir risk faktörleri olarak söyleyebileceksek, çünkü genetik risk faktörleri de tabii çok önemli. En önemli ilk iki sıraya koyacağım şey tabii ki sigara ve diyabet, şeker hastalığı. En fazla bu iki
0: İnsülin
1: hasta grubunda.
0: İnsülin direncinde bunun içinde görüyor musunuz?
1: İnsülin direncinde çok bu kadar yüksek değil. Diyabet hastaları çünkü komplikasyonlar gelişiyor. Daha insülin direnci henüz diyabete dönüşmemiş bir durum. Ön diyabet gibi diyebiliriz. Prediyabet hastaları diyebiliriz. Ama diyabete dönüştükten sonra özellikle şekerin çok yüksek kalmasıyla birlikte artık komplikasyonlar başlıyor. Kalp damar sağlığı açısından da olsun, böbrek damarları açısından da olsun, böbrek yetmezliği açısından da olsun, beyin damar hastalığı açısından da olsun. Yani birçok sistemi etkileyen etkiler başlıyor. O yüzden diyabetik hastaların damarları genellikle çok damar hastalığı vardır. Yani bütün damarlarında problemler
0: damarları
1: çıkar.
0: Damarları çok tutuyor çünkü. Evet, evet. Yani yakıcı bir şey aslında. Öyle evet, düşünmek evet lazım damar sağlığı açısından. Demek ki bu iki grup, yani yönetilebilir tarafta baktığımızda, bir diyabeti varsa kontrol altında tutacak, hareketli yaşayacak, sağlıklı beslenecek ve kendisi için sigaradan uzak duracak. Mesela sanal anjiyoda damarlarını tıkalı gördünüz belli bir oranda. Dediniz ki yani hemen değil ama uzun vadede risk taşıyor bu. Onlara da bir takım kısıtlamalar getiriyor musunuz?
1: Tabii, örneğin mesela %30-40 darlık saptadık diyelim hastada. Biz %30'a kadar plak diyoruz zaten buna. Bu hastalara hemen mutlaka kan sulandırıcı başlıyoruz öncelikle, bir. İkincisi lipid seviyeleri dediğimiz kolesterol seviyelerine bakıyoruz ve kötü kolesterol düzeylerinin özellikle belli düzeyin üzerindeyse mutlaka onlara da ilaç başlıyoruz ve yaşam tarzı değişikliğine tabii ki beraberinde başlatıyoruz. Yürüyüşler, özellikle beslenmesinde kolesteroldan düşük beslenme, yağsız beslenme, kızartmadan uzak durma, beyaz un, ekmek gibi şeyleri azaltma, yaşam tarzında azaltma şeklinde mutlaka uygulaması gereken durumlar başlıyor bu süreçten sonra. Yani normal bir kalp damar hastalığı hastası gibi onlar da artık bir kalp damar hastalığı saptamış olduğumuz için tedavisine geçmiş oluyoruz.
0: Aslında bu anlamda da ortaya çıkabilecek daha büyük problemlerin önüne geçiyorsunuz. Bir noktada bu görüntüleme yönteminin size sağladığı, verdiği rakamlarla, fikirlerle.
1: Evet, yani şöyle söyleyeyim. Kolesterol örneğin yüksek olan bir hastanın, diyelim ki kötü kolesterolü 200 çıktı hastanın, ailesel de bir kolesterol yüksekliği var. Bu hastanın %30 çıkan bir damarı eğer bu şekilde devam ederse çok hızlı bir şekilde ilerleyip kalp krizi geçirecek bir darlığa ulaşabilir. Ama bu hastayı biz saptayıp bu şekilde damarında da problem saptayıp kolesterolü kontrol altında alırsak bu ilerleyiş süreci yavaşlayacaktır. Çünkü kötü kolesterol bizim bu damarda oluşan o plak dediğimiz tıkanıklığı asıl oluşturan molekülün ana etken maddesidir kötü kolesterol. O yüzden bu hastalarda biz normal hasta gibi düşünmememiz gerekiyor. Yani örneğin kötü kolesterolü 150 olan hastaya biz hemen ilaç başlamayız normalde. Normal herhangi bir risk faktörü yoksa veya başka bir ek hastalığı yoksa. Ama 150 olan hasta bizim bu %30 darlık saptadığımız hasta için çok yüksek bir düzey. O yüzden bu hastalara direkt ilaç başlamak gerekiyor.
0: Ne kadar inmesi gerekiyor mesela bu 150'nin?
1: Bizim ilk ön planda 70'in altı. Hatta tercih sebebimiz daha da düşük değerler. Bu kolesterol plaklarının büyümemesi için.
0: Peki kötü kolesterolü yüksek ama iyi kolesterolü de yüksek hastanın?
1: İyi kolesterolün yüksek olması bizim için tabii ki bir avantaj ama kötü kolesterolü iyi kolesterolün
0: siz
1: yüksek olmasını ötürlemez.
0: Biz oraya hani bir T cetveli açmıyoruz. Siz direkt kötü kolesterol.
1: Artılar kısmı ve eksiler kısmını sadece oluşturuyor bunlar. Tamam. Yoksa artı eksiği götürmüyor yani.
0: Peki. Grupları saydık. Aslına bakarsanız şikayetleri olan, riski yüksek olan kişilerin öncelikle bir kardiyoloji uzmanına gelmesi ve sanal anjiyo için uygun olup olmadığını ya da böyle bir ihtiyacın olup olmadığını öncelikle uzmanıyla konuşması gerekiyor. Ama böyle bir imkanın olduğunu bilmek herhalde gittiğiniz hastane ve doktor açısından da kendinizi daha rahat, daha güvende hissedeceğiniz bir ortam oluşturacaktır.
1: Evet, tabii. Az önce şeyi konuşuyorduk bu arada. Bu hangi faktörler görüntüyü bizim sonucumuzu etkiler diye. Diğer faktörlerde okuyan kişinin, yani okuyan radyoloğun, bu görüntülemi temizleyen ve görüntüleri oluşturan radyoloğun tabii bu konuda tecrübeli olması lazım. Her radyoloğun yapacağı bir iş değil çünkü bu konuda özel eğitim alınması gerekiyor. Özellikle bu eğitimi alınmış, özelleşmiş bu konuda radyologların okuduğu sonuçlar tabii ki çok daha kalifiye olacaktır.
0: Doktorun önüne de bu gelecek o zaman.
1: Tabii ki, tabii
0: ona
1: ki. Yani o çok önemli bir faktör. Yani hasta faktörü var, okuyan faktörü var, çekim kalitesinin faktörü var. Yani birçok faktör söz konusu bunda.
0: Hepsi iyi olacak ki sonuçta iyi olur.
1: Hepsi iyi olursa tabii ki bizim görüntü kalitemiz ve sonuçta vereceğimiz doğruluk oranımız yükseliyor.
0: Çok teşekkür ederim bugün için.
1: Ben teşekkür
0: ederim.
1: Tekrar
0: görüşmek üzere. Türkiye Hastanesi'nden kardiyolog, doçent doktor Kahraman Coşan Su bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Göz hastalıkları uzmanı Kadir Egemenoğlu bizimle birlikte. Çocuklarda görülen göz rahatsızlıklarını konuşacağız. Göz hastalıklarını, özellikle görme problemlerini konuşacağız. Eğitim öğretimi olumsuz etkileyen, çocukların okul başarısını, hatta okul sevgisini olumsuz etkileyen bu durumu genel anlamıyla bir altın çizerek ifade edeceğiz. Ama elbette ki her zaman olduğu gibi lütfen çocuklarınızın bu durumunu gözlemleyip gerekirse öğretmeniyle konuşup bir tedbir alın diye de hatırlatacağız. Kadir Bey, merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Yeniden birlikte olmak çok güzel. Çok uzun zaman olmuş.
2: Evet, epey güzel programlar yapmıştık. Bilgilendirmiştik hastalarımızı. Yine güzel bir program olur ümit ediyorum.
0: İnşallah. Biz bugün çocuklarda görülen göz problemlerini konuşacağız. Görme problemleri üzerine odaklanacağız ama bununla beraber yine konu başlıklarımız arasında şaşılık ve göz tembelliği de olacak. Şimdi okul başarısını ciddi anlamda olumsuz etkileyen bir durumdan bahsediyoruz. Çocuk göremeyince doğal olarak eğitim öğretime odaklanamıyor.
2: Öyle tabii, çocukların önemli duyuları var. Bunlar okula başladığı zaman kullandığı en önemli duyularından birisi göz, diğeri işitme. Bunların çok sağlıklı olması gerekiyor. Eğer çocuğun farkında olmadığınız bir göz kusuru varsa veya bir göz hastalığı varsa, bu çocuğun okul başarısını etkiliyor. Çocuk da herkes benim gibi görüyor zannediyor. Yani kendi bir hasta olarak bilemez çocuk. Dolayısıyla o hastalığın da kendisi bilemediği için haliyle o durumuyla görsel azlığıyla bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Bu da onun başarısını çok etkiliyor tabii.
0: Nelerle karşılaşıyoruz daha çok? Görme problemleri, şaşılık, göz tembelliği, böyle bir kategorize etmek gerekirse?
2: Tabii derin görme bozuklukları veya hastada görmenin gerçekten çok ciddi olduğu dereceler anne baba tarafından fark edilebiliyorlar. Bunlar erken dönemlerde göz kliniklerine başvuruyorlar. Ama biz yıllardır şunu yapıyoruz. Öncelikle bizim sağlık kuruluşlarımızda çocukların çok erken dönemde görülmelerini sağlıyoruz. Mesela ilk defa çocuk doktoru tarafından görülüyor. Ama sonra biz onun bir görsel muayenesini yapıyoruz ve 6 aylıkken mutlaka görüyoruz. Çocukta bir kırma kusuru var mı yok mu? Sonraki takiplerde gene bunları devam ediyoruz. Okul dönemine gelmiş bir çocuğun mutlaka bu takiplerin olması gerekiyor.
0: Hiçbir şikayeti yoksa da.
2: Evet, hiç şikayeti yoksa. Çünkü erken dönemdeki teşhis gerçekten çocuğun görme kalitesini ciddi anlamda artırıyor. Ama okul dönemine gelmiş hiçbir şekilde bir hekimle, göz hekimiyle teması olmamış bir çocukta gerçekten ciddi hastalık varsa bunun teşhisi için mutlaka muayene gerekiyor. Bunlardan birisi tabii ki hastanın nereyi görüyor, nasıl görüyor, bunu değerlendirmek. Şimdi anne baba çocuğu izliyor. Bakıyor ki çocuk gözlerini kısıyor veya sık sık eşyalara çarpıp düşüyor. Hı-hı. Veyahut güneşte bir gözünü kapatıyor. Veyahut akşam karanlıkta daha az görüyor. Bunu yapıyor. Veyahut da kendilerinin gördükleri bazı uzaklıkları çocuğa gösteriyorlar fakat göremiyor. Hı-hı. İşte böyle durumlarda zaten anne babanın hemen göz hekimine gelmesi, uyanık olması lazım. Ya benim çocuğum da bu önemli bir şey değil dememeli. Hı-hı. Ne olabilir? Çocuk bir defa hipermetrop olabilir. Yani hipermetrop çocuklar, küçük hipermetropiler önemli değildir ama iki göz arasında çok ciddi kırma kusuru farkı varsa, mesela bir göz diyelim ki 2 derece hipermetrop, bir göz 6 derece veya 2 göz 6 derecenin üzerinde hipermetrop, bunlarda ciddi tembellik oluyor ve çocuğun derin görmesi zayıf oluyor, füzyon yapamıyor. Dolayısıyla bu da eğitim başarısını etkiliyor. Veya miyop olabiliyor. Yani tahtadaki yazıları öğretmeni yazıyor fakat göremiyor. Böyle tahtaya yaklaşıyor veya ön sıradaki arkadaşına